0: hayat bulabilir mi, okuyabilir mi? Biraz bunu sadece dergi olarak da sormuyorum size. Biraz zaman algımızın, zamanla ilişkimizin de değiştiğini düşünüyorum zihinsel olarak. Yani bir yetişkinin de sadece çocukların, gençlerin değil, yetişkinlerin de bugün kendi başlarına, kendilerine ait bir zaman diliminde, mesela bir saat, bir buçuk saat sakince bir yerde oturmak, düşünmek veya okumak biraz lüks gibi olmaya başladı sanki. Bundan yakınan insanları da görüyorum çevremde. Zamanla ilişkimiz biraz okur yazarlık meselesinde ilgimizi, ilişkimizi zayıflattı mı? Ne dersiniz?
1: Şimdi şu yaklaşımlar, şu tür yaklaşımlar bazı zaman yararlı olmasının yanı sıra bazı zaman da zararı da yanında getiriyor. Kindle'lar çıktı, okuyorsun, ekrandan okuyorsun kitabı. Bir telefon çıkmıştı, kayboldu Sacem diye. Fransa'dan telefonuydu. Ben çok meraklıydım, Milliyet'teydim o zaman, yayın yönetmeniydim. Bu telefondan edinmiştim. Prompter'ı vardı bu telefonun. İstediğin karakterde karakteri seçip sevdiğin karaktere göre yazını okuyordun. 1500 sayfa yazın diyorduk, bir kitabı alabiliyordu. Ve prompter de yürüyordu. Gözlüğünü unuttuysan puntoları büyütebiliyordun. Sonra o telefon, yani Türkiye'de böyle bir ara satıcıydı, kayboldu gitti. Ayrı telefonlar çıktı. Şimdi telefonlar İletişim aracı olarak geldi. Konuşuyoruz, ediyoruz. Sonra kolaylık olsun diye mesaj gönderme çıktı. Sonra kolaylık olsun diye not tutmak için defter yerine Palm diye bir şey vardı. Tutuyordun defter. Onu da kullanmıştım ben. Yazıyordun. Hatta şiir yazıyordum üstünde. Sonra şu kadar printer'ı vardı. Gönderiyordun, kağıt olarak çıkıyordu. Not dosyana koyuyordun filan böyle hali. Tabii zaman içinde pek çok gereksinimi karşılamak için bir sürü şey oldu. Telefon numarası ezberlememeye başladı. Herkes en azından 30 tane falan telefon numarasını ezberebilirdi. Bunlar gitti. O gitti, bu gitti. Navigasyona döndü, şuna döndü, buna döndü. Yol gösteriyor, seni şuraya götürüyor falan. Buraya kadar iyi. Gıybet kelimesi yeniden doğdu. Kim nerede, ne yapıyor, nereye gitti bilmem ne. Satış pazarlamanın aracı oldu. Reklamı yapılan, ucuz reklamlar yapılan, herkese gönderebildiğin bir şey oldu. İnsanlar kendileriyle ilgilerini, sorunlarını eskiden anlatırdı ona buna. Şimdi buraya koyduğu zaman bütün mahalleye nereye gittiğini, ne yaptığını, nerede eğlendiğini, hatta dün akşam ne yemediklerini söylüyor. Tamam mı? Bu arada kitapçıdan alınırdı. Kitapçıyla konuşurdun. Sana önerisi olurdu. Çok satıyor derdi, ilgini çekerdi, neden derdim filan. Kitapçılar kültürlü adamlardı, okurlardı kitapları ya da okurların onu anlattıklarını başkalarına satarlardı. Kitapçılar gitti. İnternet üstünden satışlarla her şeyi almaya, satmaya başladın. Bu arada yeni bir sistem çıktı. Motorlu müfreze. Onlar işte her şeyi götüren getiren kart.
0: Müfreze çok güzelmiş.
1: Tabii. Ondan sonra götüren her şeyi taşıyan insanlar oldu. Ama bu arada bayanlar değil, sadece erkekler de başta. Şu anda yolda yürüyorum, Paris'teyim. Bakın Edirne'ye geldim. Siz daha önce binareyi görmüş müydünüz? 3 tane yolu var onun. İşte orada. Bakın şu anda karşınızdayım filan. Filan gibi. Narsizm birden hortladı. Yunan mitolojisindeki Nergis hikayesi, bir suya gidip bakıp güzelliğine hayran olan kadının, ya bir tür şey bu. Yani psikolojik hastalık haline geldi. Şimdi herkes kendini övüp anlatıyor, şunu yaptım, bunu yaptım, ben şuyum. Farkında olmadan okullara gidiyorum ben, öğretmenler diyor ki hocam koydu, aileler de görsün çocuklarımıza birlikte. Bazıları da ki sakın benim çocuğumu koyma diyor, tamam. Koyuyorsun bir şeyi, resmi. Ondan sonra birisi sen de ammada geziyorsun sen ya diyor filan. Bak diyor işte Zeynepler bu hafta işte Bodrum'a gitmişler, Urla'dalarmış filan diye. Herkes

0: tanesi bir diyor, işte bir mütecessislik var, bir tecessüs var, bir mütecessislik var, bir de yani gereksiz şeyleri meraklanan insanlar sınıfı da hani kişilik kaybasını oldurdu. E bu arada çocukları sokaktan alıp bilgisayar oyunlarını getirdiler. Bilgisayar oyunlarının %80'i şiddet, gerilim, korku, aksiyona bağlı. Her konuşmada söylerim. Ve onun içinde ben baş parmak çocukları diye bir şey yazdım. Yani baş parmak çocukları. Kitabımın adı bu, baş parmak çocukları. Baş parmak çocuklar iki baş parmağıyla okuldan döndükten sonra evdeki dolaptan ya sandviçin meyvesini alıp yanına da bir meyve suyu ya da herhangi bir suyu işte alıp koyup oturup 3 saat orada bir şeyi öldürüyor, bir şeyi çalışıyor. Şimdi şöyle oyunlar var. Bir oyun vardı, isimlerini vermeyeceğim. Orada Yeniçerileri öldürüyorsun İstanbul'da ve Roma'da. Bir oyun var, çok ünlü bir denizcimizi öldürüyorsun, Turgut Reis'i. Korsan diye, çocuk bilmiyor bunları. Başka biri var, Çanakkale'de İngiliz askeri oluyorsun, Türk askerini öldürüyorsun. Sonra Türk askeri olup İngiliz askerini öldürüyorsun. Böyle de oyun var. Ve bunlar görünen kahramanların öldürülmesi. Belki bundan sonra bu tip şeyler pek çıkmayacak çünkü tepki olduğu için. Mesela işte bazı oyunların isimlerini vermiyorum. Onlar yasaklanıyor. İçi günde kötü şey var. Çocuk bana okulda diyor. Ben soruyorum, sen şunu oynuyor musun? Senin haberin yok mu diyor. O yasaklandı diyor bana göre. Sonra başka biri arkadan bağırıyor. Diyor ki yok, içindeki ayıp şeyleri çıkarmışlar, oynayabiliriz diye. Bak 700 kişilik, 600 kişilik bir okulda bu isimleri ben hepsini biliyorum. Yani okurunun ne oynadığını, ne okuduğunu bilmezsen iyi bir çocuk yazarı, iyi bir gençlik yazarı olamaz. Onunla birlikte yaşamalısın, onunla aynı duyumları sen de tatmalısın ve yanlışları ona taşımaya çaba göstermelisin. Yoksa ben bir makasal yazdım, öykü yazdım, bir şiir yazdım bu çocuklara işte okusun falan. Eğer modaları takip edersen çok kitap satarsın bak. Hani şu günlükleri, bu günlükleri, bunlar filan gibi. Ya, anladın mı? Çok satabilirsin. Dünyada çocuklarda meteorolojiye karşı bir sevgi her zaman olmuştur. Bizde işte Ergenekon'dan iki kurdun çıkması, aynı iki kurdun gelmesi Roma Romulus'ta hemen birbirine benziyor. Yunanların işte çok tanrılı dönemdeki mitolojileri filan, insanlar bunu severler. Ama sonunda bütün bu pazarda, bu kavga, bu şeyde, bu çocuklara ürün satanlar arasında birileri bir şey yakaladı. Ne yakaladı? İngilizler Harry Potter yakaladı. Harry Potter ne? Bir mitoloji. Ama yazılmış bir mitoloji. Yeni bir mitoloji ve bitmiyor, sürekli sürüyor. Ve o yüzden de o 300 sayfalı, 400 sayfalı kitapları çocuklar severek okuyorlar. Ben çok onun lehinde değil de aleyhinde yazı yazmıştım. Sonunda birisi bana mektup yazdı. Kıskanç herif dedi. Sen aynısını sen böyle şeyler yazamıyorsun diye kıskançlığından yazıyorsun bunlar dedi. Sonra kulaklar için nasıl Mehmet Yakup Yılmaz dedi ki abi sen fazla eleştirme dedi. Gazeteyi de aslatmaya başlayacağız falan deyince ben de şey yaptım. Ara verdim onlara.
1: Son birkaç dakikamızın içindeyiz.
0: Çabuk sizinle geçti mi 45 dakika?
1: Çok hızlı bir biçimde geçti. Su gibi aktı gerçekten zaman. Daha saatlerce konuşabiliriz, evet. Onun farkındayım ama. Eminim izleyenlerimiz şunu düşünüyorlardır. Bereketli bir ömürle biz karşı karşıyayız.
0: İnşallah.
1: Bu özel bir yetenek mi? Bu üzerine düşünülmüş bir şey mi? Bu bir çabalama mı? Bu bir disiplin tarzı mı? Siz nasıl geçirdiniz? Nasıl biriktirdiniz? Ne yapmak istediniz?
0: Şimdi bak, annem öğretmendi. Babam Toprak Basülür ofisinde müdürdü. Babamlar Yörük'tü, annemler Çelebi ailesiydi. İki ayrı kültür. Onların da masalları var, bunların da masalları var. Sonra bunların ikisinin memur olması pek çok yöreye tayin edilmemizden geçiyor. Yani Sarıkamış'ta ilkokul 1'e başladım, Ereğli'de 2 okudum, Karapınar'da 3 okudum, 5'e geldim filan. Tokat'a gittik, Artova'ya gittik, ne bileyim Bedirli'de kalmışız. Sonra Uzunköprü'ye gittik, Uzunköprü'de ben Kabataş Lisesi'ne yatılı öğrenci geldim filan. Pek çok dili, pek çok lehçeyi, pek çok konuşma tarzını belliyorsun. Bir de babam da annem de aslında bu yerel kültürle ilgili, halk kültürüyle ilgili çok doluydular. Çok önemli bir özellikleri vardı. Bizim yani ne diyeyim, bir Somya büyüklüğünde sandığımız vardı. Onun içi kitap doluydu. Annemin dayısı, büyük dayısı, annemin dayısı benim büyük dayım, Velet Çelebi İzbudak, Konya Mevlana Türbesi'nin son post işiniydi. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra da Kastamonu'dan ve Tokat'tan şey oldu. Ömer Asım Aksoy'un ona gönderdiği dil kitaplarını anneme gönderirdi o hediyelere. Bizde iyi bir kütüphane vardı. Annemin okul kitaplarını bile saklarım ben şimdi. İlk okuduğum kitap Boyacı'nın Penguenlerini saklarım. Yani bunlar ve 3-5 yaşında değil, ilkokul 2'de bizim evde küçük güvercin kitaplar vardı. Bunlar Namık Kemal, Şair Eşref, Hazreti Muhammed, Mevlana, ondan sonra Süleyman Nazif, ya ben Rıza Tevfik. Ben bunları okudum ve ezberledim. Bizim evde bir gelenek vardı. Sofraya mı oturuldu? Babam bir şiir okur. Annem Han Duvarları'nı okur. Hikmet amcam 35 yaş şiirini okur. Ailedeki daha fertler, kız kardeşim bir şeyler okur. Bir gün babam dedi ki, ya sen kocaman adam oldun, kız kardeşin okuyor. İlkokul 2 ya da 3 diyeyim. Sen de dedi Ömer Bedrettin Uşaklıgil'den, Başaklardan Kundağan, onu okuyacaksın dedi ve ezberledim ben onu. Böyle bir gelenek vardı, edebiyata yatkınlık vardı. Şeydi, mandolin dersleri almıştık. Hatta beni mandolini çalamıyor diye hoca dersten çıkardı. Sonra lise yıllarımda ben Fikret Kızılok'la arkadaştım. Biz Kabataş Lisesi'nde. Sonra ben profesyonel müzisyen oldum, rock müzisyeni oldum. Yani siz böyle, hatta bir sürü şey, sinema öncesinde konserlerimiz falan olan bir grubumuz vardı. Sonra ama baktım ki benim alanım başka. Ben yetişkinler için şiirler yazarak başladım. Hatta onları çıkarmadım. Çıkaracağım yani, bu dünyadan gitmeden, gider ayak demeden. Onun için bizim açtığımız kültürle her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Her gün yeni bir şey öğrenmek zorundasın. Ve bir eğitimin olabilir ama insanın bir yazılımı olduğuna inanıyorum ben. Yani bunu kader diye bağlayabilirsin, dine bağlayabilirsin, öyle değil. Yazılım. Bugün sülükle tanışıyorsun, dereye giriyorsun. Aradan bir zaman geçiyor. Ayağı kırılmış bir atmacanı tamir eden, iyileştiren bir amcayı görüyorsun. Ve onun elinde tutarken bir deri eldiven koyman gerektiğini biliyorsun. Onu atıyorsun, gitmiyor. Kız kardeşim sapanla dama köfte atıyordu. O da oraya eriyor. Biz Uzunköprü'den, şey, Karapınar'dan ayrılıp şey olduğumuzda, ayrılırken o atmaca bizimle beraber Yarma diye bir yer vardı. Oraya kadar uçarak geldi, sonra geri döndü. Bizi kaybedeceğim tabii de, öyküsünü yazacağım bunu diye düşündüm. Notlarım var ama yazamadım. İşte bütün bu bilgiler, bu düşündüğün şeyleri birileri okur geçer. Ben onların hepsini belleğimde biriktirdim. Onun için hep şunu söylerim. Bir yaşamın içinde bir biyografin var senin. Doğduğun günden büyüdüğün geldiğin yaşa kadar. Bir de okuduklarından, öğrendiklerinden, duyduklarından oluşan bir biyografin var. İşte bir her şeyi hazırlayan bu iki şey.
1: Cömertlik aslında yaşatılması zor bir erdem.
0: Pardon.
1: Estağfurullah. Ama hayatın güzelliğinin ve bilginin cömertliği en zoru. Çünkü siz edindiniz fakat çok cömert davrandınız. Bu sınırlı zamanımızda cömertçe bizimle çok, güzellikleri paylaştınız.
0: Zeynep'ciğim çok naziksin. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Ayağınıza sağlık. Hiç doyamadık ama yeniden görüşelim.
0: İnşallah. Çok isteriz. İnşallah diyelim. Tamam, peki. Sağ ol.
1: Değerli izleyenler, misafirimiz Yalvaç abi olarak tanıdığımız Yalvaç Ural'dı. Gazeteci yazar Yalvaç Ural'a sizlerin huzurunda da bir kere daha teşekkür ediyorum ve size de çok teşekkür ediyorum. Yeni bir bölümde yine bir başka kıymetli misafirle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.

0: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

Mutlu akşamlar değerli tarihseverler. 24 ekranlarındasınız, an ve zamandasınız. Ben Özge'nin Reyhan Güler. Her hafta olduğu gibi bu hafta da tarihin anlattıklarıyla yetinmeyip sustuklarının da peşine düşeceğiz. Bu akşam erken modern Avrupa tarihine alışılmışın dışında bir yerden bakacağız. Rönesans gerçekten yalnızca Avrupa'nın kendi içinden doğan bir uyanış mıydı? Bunu konuşacağız. Ve elbette batılı tarihçilerin Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren anlatısının dışına çıkacağız. Osmanlı, Rus, İran, Arap, Hint, Çin, Afrika ve yerli halkların kaynaklarından bakıldığında karşımıza nasıl bambaşka bir tarih çıkıyor? Masaya yatıracağız. Bu akşam sadece Avrupa'nın dünyayı nasıl değiştirdiğini değil, dünyanın Avrupa'yı nasıl değiştirdiğini konuşacağız. Ezberleri bir kenara bırakıyoruz. Tarihin görünmeyen aktörlerini yeniden sahneye çağırıyoruz ve an ve zamana başlıyoruz.

0: An ve zamana başladık. Tekrar hoş geldiniz. Bu akşam erken modern Avrupa'nın oluşum hikayesini yeniden okuyacağız. Batı merkezli anlatının dışında kalan kaynaklara bakacağız. Rönesans'tan denizcilik faaliyetlerine, keşiflerden küresel güç mücadelelerine uzanan dönemin bilinmeyen yönlerini ele alacağız kıymetli konuğumuzla beraber. Bildiğimizi sandığımız bu tarihin eksik bırakılan parçalarını tamamlamaya çalışacağız bu akşam. Hemen konuğumuzu tanıştırmak istiyorum sizlerle. Araştırmacı yazar ve çevirmen Doktor Sinan Çakır hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Bu akşam farklı bir konuyu konuşuyoruz. Avrupa tarihinin bilinmeyen yönlerini ele alacağız sizinle beraber. Hemen etiketimi hatırlatmak istiyorum. Etiketimiz X platformu üzerinden ve En Sosyal üzerinden Avrupa Tarihi. Avrupa Tarihi etiketine yazarsanız hocama sorularınızı, görüşlerinizi iletmiş olacağım. Önce kitaplarımızdan başlayalım. Yönetmenimden de rica edeceğim. Bugün elbette ki referans kitaplarımız, sizin kitaplarınız, çevirdiğiniz kitaplar. Erken modern Avrupa tarihi, Avrupa ötesinde Avrupa, Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıkmış tüm bunlar. Sevgili Ali Mert Alın'a da çok teşekkür ediyoruz. Vakıfbank Kültür'den bizleri sizin kitaplarınızı ulaştırıyor ve tanışma fırsatı buluyoruz bu güzel yayınlarla. Bir sonraki kitabımız... Erken yine modern Avrupa tarihi yönetenler ve yönetilenler, çevirdiğiniz kitaplardan sadece bir

0: kaçı. Erken modern Avrupa tarihi, uluslararası rekabetler. Bu bir seri hocam.
1: Evet.
0: Alt serileri var. Farklı anlatılarda farklı çevirileriniz var. Kan ve Demir, Alman İmparatorluğu'nun yükselişini ve çöküşünü anlatılan bir kitap. Bilginin Yolculuğu kitabı, klasik fikirler nasıl kayboldu ya da bulundu. Yedi şehir bir tarih demişsiniz. Teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim.
0: Yine benim de oldukça ilgimi çeken kitaplardan bir tanesi Oğullar da Yükselir, Soyadları Toplumsal Hareketliliğin Tarihini çevirdiğiniz bir kitap. Fakat bizim referans kitabımız Erken Avrupa Tarihi serisi. Hocam başlayalım hemen çünkü çok fazla konuşacağımız konu var. Şimdi Erken Modern Avrupa Tarihini diyoruz. Doğru anlayabilmek için sizden doğru kaynakları bugün dinleyeceğiz. Yani farklı kaynaklarda aslında Avrupa tarihini nasıl anlamalıyız? Çünkü biz her zaman Avrupa kaynaklı Batı tarihini okuyoruz. Fakat Doğu kaynaklı ya da bütünsel açıdan baktığımızda bize ne söylüyor? Bunu araştıracağız. Öncelikle şunu öğrenmek isterim. Sizi bu meraka iten şey neydi? Bu çevirileri yaparken ya da araştırmaları yaparken nelerle karşılaştınız? Bu serinin önemi nedir? Bize ne anlatıyor? İsterseniz buradan başlayalım.
1: Yani erken modern Avrupa tarihi aslında dediğiniz gibi yani kitapların alt başlıklarında saydığınız şeyde fark edilecektir. Yani Avrupa'nın birçok farklı noktasından farklı tarihlere bakarak aslında bütün bir Avrupa'yı nasıl anlayabiliriz? Birazcık bunun üzerinde yoğunlaşıyor seri. Bu seriyi derleyen İngiliz bir tarihçi Hamish Scott. Kendisinin derdi şu, yani bir Avrupa tarihi, bugün önümüzde bir modern Avrupa var ve bu modern Avrupa'yı ortaya çıkartan bir tarih silsilesi var. Fakat bu silsileyi biz kronolojik bir şekilde okursak herhangi bir şeye ulaşamayız diyor. Aslında dediğiniz şey, o gizli tarih var bunun arkasında ve bu gizli tarihin tek aktörü de Avrupalıların kendisi değil. Birazcık derdi bu. Bütün bir dünyanın etkileşimiyle ortaya çıkan bir Avrupa var bugün karşımızda. Ve bugünkü Avrupa'yı aslında anlamak için de birazcık geriye dönüp o Avrupa'nın gizli kalmış o ayrıntılarına bakıp etkileşime girmiş olan toplulukları hepsini beraber değerlendirip bir Avrupa, erken modern Avrupa tarihi ortaya koyarsak bugünkü modern Avrupa'yı da daha iyi anlayabiliriz derdinde editörümüz. Şimdi burada ama sadece topluluklardan veya işte bunların karşılaşmalarından değil de daha değişik ayrıntılara da giriyorlar aslında. Hani iklim tarihi de olsun. Çünkü ortaya çıkan şeyler sadece insanların etkileşimleriyle olmuyor. Bazen doğanın sunduğu şeyler de insanların etkileşimlerini etkiliyor. Birazcık bunların da peşine düşüyor ve çok kapsamlı bir erken modern Avrupa tarihi ortaya çıkartıyor. Burada bir erken modern terimi belki birazcık insanlara şey gelebilir. Hani neden böyle bir değerlendirmeler? Çünkü biz...
0: Evet, kategorist hani, olarak hangi döneme denk geliyordu erken diyoruz?
1: Evet, şimdi normalde biz büyürken de hani lisede bize öğretilen de şey vardır hani. Orta çağ vardır, daha sonrasında İstanbul fethiyle beraber başka bir çağ açıldı. Böyle anlatılır ama burada yeni bir dönemlendirme yapılıyor. Şu anda günümüz zaten tarihçiliğinde çok büyük problemlerden bir tanesi de aslında dönemlendirme yapmak. Çünkü artık o eski dönemlendirmeler birazcık insanları kalıplara sokuyor ve birazcık kısıtlıyor. Yeni bir dönemlendirme yapma ihtiyacı duyuyor burada editörümüz Hamish Scott. Kendisi erken modern olarak bilinen, zaten şu an insanların da eser ortaya koyarken dönemlendirmesini bu şekilde yaptı. 1350 yılında başlayan ve 1750 yılına kadar, hatta bunu daha fazla uzatanlar da var. 1815 kongresine kadar uzatanlar da var. Böyle bir aşağı yukarı bir yarım asırlık, 400 yıllık bir dönemlendirme söz konusu. 1350 yılında başlamasının sebebi de burada çok önemli bir ayrıntı var. Bu şey dediğimiz, kara ölüm dediğimiz büyük vebanın ortaya çıkışıyla Avrupa'daki bazı şeylerin değişmeye başladığı. Aslında Orta Çağ'ın içerisinde böyle bir dönemlendirme yapmanın daha iyi olabileceği, Avrupa'nın dönüşümünü daha iyi anlatabileceği gibi bir anlayış var. O yüzden 1350'li yıllardan başlatılan bir süreç var.
0: Dönüm noktasını veba salgınıyla beraber alıyor,
1: evet,
0: o zaman.
1: Yani insanların çok büyük insan kayıpları var Avrupa'da bu dönemde. Bu insan kayıpları tabii ki kötü bir olay olarak gözüküyor ama tarihçiler yani bugünden oraya baktığı zaman o dönemde kötü gözüken şeyden aslında Avrupa'da çok büyük bir dönüşümü başlattığını fark ediyorlar bugün baktığımızda Avrupa'da. O yüzden böyle bir dönemlendirmenin buradan başlatılması gibi bir durum var.
0: Evet. Hocam tabii bu akşam bütün perspektifteki konuşmalarımız batılı kaynakların

0: Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştiren tarih anlatısına yönelik bir eleştirel bir gözle de bakacağız aynı zamanda. Bu konuda hemen aklıma Rönesans geliyor. Şimdi Avrupa tarihi eşittir Rönesans diye öğretildi bize. Şimdi Rönesans sadece Avrupa'nın kendi içinde gerçekleştiği büyük bir uyanış mıydı? Yoksa işte Bizans'tan, İslam dünyasından işte ya da Asya'dan bu bilgi, bu uyanışta bir rol oynadı mı? Bize öğretilen doğru muydu?
1: Aslında az önce gösterdiğiniz kitaplarda bu konuyla ilgili çok güzel bir cevap var. Bilginin Yolculuğu kitabında. Oradaki kitapta şöyle bir şey anlatılıyor. Hani bize anlatılan Avrupa'da, yani Rönesans özellikle Avrupa'nın doğuşu dediğimiz, yeniden doğuşu dediğimiz olayda, hani Avrupa antik çağdaki eserleri bir anda 1400'lü yıllarda bir anda bunları keşfettiler. Bunları şey yaptılar, ellerine geçirdiler ve bir anda Rönesans başladı. Peki bu arada geçen 1000 yıllık süreçte ne oldu?
0: Evet.
1: Bu kitaplar, yani ele geçirilen kitaplar bir anda yerin altından mı çıktılar gibi bir soruya cevap veriyor kitapta Bilginin Yolculuğunda. Orada da şöyle bir şey var. Aslında Avrupa'nın bugünkü, hani o Rönesans dediğimiz yeniden doğan Avrupa'nın aslında doğuşunda Doğu dünyasının ne kadar kıymetli bir rol oynadığından bahsediyor kitapta. Yine konumuza dönecek olursak işte özellikle Arap Müslüman coğrafyasında İskenderiye'de, Bağdat'ta bu eski kitapların ortaya çıkarılması, çevrilmesi Arap dillerine ve çevrilirken sadece hani otomat bir çeviri yapılmadı, üzerine bunların şerhler düşüldüğü, işte yeni teknolojik gelişmelerle oradaki kitapların daha fazla ilerletildiği ve teknolojik gelişmelerin orada kalmayıp daha da fazla üstüne koyulduğu bir süreç var. Ve daha sonrasında zaten Avrupa o eski antik eserleri bulduğu zaman zaten eski dillerinde bulmuyor, Arapça şeklinde buluyor. Ve aslında orada bir çeviri süreci yaşanıyor. O çeviriler de bizim bildiğimiz, hani mesela anlatılan bir süreç vardır. İstanbul'un fethiyle beraber buradaki Rumlar İstanbul'dan İtalya'ya gittiler ve orada bir çeviri şeyi başladı diye anlatılır. Tabii ki onun da bir şeyi var, katkısı var. Yani oradaki Rumların eski Grekçe yazılan kitapları okuması gibi bir süreç var ama onun dışında Arapça yazılan eserlerin de çevirmesi gibi bir süreç var bir yandan da. Yani tek bir bakıma tek bir yönden okuyamayız bunları. Öyle bir durum söz konusu. O yüzden o dediğiniz şey, hani Rönesans bir anda Avrupalıların ortaya çıkardığı bir şey miydi? Kesinlikle değildi. Özellikle işte bu Braudel'in anlattığı şey vardır. Akdeniz dünyası anlatısı vardır. Orada çok yani çok iyi bir anlatı vardır onunla ilgili ve şey der. Hani Akdeniz dünyası sınırlarla ve dinlerle şey yapılmış, kuşatılmış bir şey değildi. Çok hızlı, çok geçişken bir coğrafyaydı. İnsanların çok rahat seyahat edebildiği bir coğrafyaydı ve bilginin çok hızlı aktığı coğrafyalardı. O yüzden Avrupa'ya bu hızlı bilginin aktarımı bir söz konusu aynı zamanda. Bu hızlı aktarımda da, yani bilginin asıl kaynağının, aslında Avrupa'da ortaya çıkan o bilginin asıl kaynağının biz doğudan geldiğini bugün fark ediyoruz. Ve o yüzden Rönesans'ın tek başına Avrupalıların bulduğu bir şey değil de doğu coğrafyasından gelen bilginin süzüldüğü, onların üzerine ekstra şeylerin koyulduğu. Ama bir yandan da tabii o şeyin, o ana kaynağın unutulduğu birazcık bir durum söz konusu. Özellikle batı merkezli bakarsak, evet, oradaki Avrupalılar hani evreka, biz bulduk gibi bir durum söz konusu. Ama aslında öyle olmadığını biz bugün çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz.
0: Çok önemli bunu söyleyebilmek. Şimdi dediniz ya, Rönesans, yenilik, kağıt, mesela kağıt ve matbaa üzerinden daha çok konuşuruz. Çok büyük bir yenilik çünkü Avrupa da büyük bir bilgi devrimi yarattı. Evet. Ama kağıt Çin'den, sonra İslam dünyası, az önce dediğiniz gibi, hani biraz da açmak istiyorum. Çin'den İslam dünyası üzerinden Avrupa'ya geldi değil mi? Yanlış bilmiyorsam. Şimdi böyle düşündüğümüzde bu devrimi sadece Avrupa'ya ait saymak, evet, Batı anlatısıyla elbette o köşeleri tutacaklar ama bu kitap ne anlatıyor bize bu konu ile ilgili, ne detaylar veriyor?
1: Yani şöyle bir süreç söz konusu, dediğiniz gibi barut ve burada önemli olan şeylerden bir tanesi de pusula. Özellikle Rönesans'ın ortaya çıkmasında ve Rönesans'ı besleyen bir ekonomik bir şey de var, altyapısı da var. Coğrafi keşiflerle beraber Avrupa'ya akan bir zenginlik var ve bu zenginliğin Rönesans'ı beslemesi, yani oradaki entelektüel hayatı canlandırması, teknoloji canlandırması süreci var. İşte burada bu dediğimiz bu canlandırma sürecinin asıl motoru aslında kağıt ve pusula. Kağıt ve pusulanın doğudan gelmesi, dediğiniz gibi Çin'den buraya, Batı'ya doğru gelmesi sürecinde orada taşıyan insanları da söz şey yapmak lazım. Bunlara da bahsetmek lazım. Ve kitap bize bunların hakkını teslim etmemiz gerekir gibi bir anlatı sunuyor. Yani Çinlilerin bunları keşfetmesi, daha sonra işte Talas Savaşı'yla Hatta bizim Türklerin de Müslümanlığa geçtiği savaş olarak bilinir. O savaş sırasında doğuya giden Arapların Çinlilerden bunları öğrenmesi, batıya doğru taşıması, daha sonrasında batıya getirdiği işte bu kağıdın üretim sürecinin daha kolay olmasıyla başlayan bir daha fazla kitap basma ve daha çok kitap basma süreci, daha hızlı kitap basma süreci söz konusu. Bir yandan bu hani entelektüel hayatın daha hızlı bir şekilde gelişmesini sağlıyor. Bir yandan pusulanın gelmesi de Avrupa'nın yapacağı, daha sonra yapacağı coğrafi keşifleri daha kolay bir zemine oturtuyor. Böylelikle işte Rönesans'ın bir entelektüel bir motoru var. Bu çalışıyor ama bu motoru asıl çalıştıran şey doğudan batıya doğru gelen bu öğreti aslında. Yani burada teknolojik gelişmelerin öğrenilmesi. Burada tabii sadece şey diyor, hani böyle anlattığımız zaman sanki çok güzel bir şekilde böyle 60'ta gelmiş gibi bir süreç konusu ama çok kanlı olayların yaşandığı, Haçlı Seferleri sırasında bunlar daha çok öğreniliyor. Haçlı Seferleri sırasında bir şekilde bir yandan savaş sürüyor ama bir yandan da batıdan gelen insanların, Haçlıların doğuda karşılaştığı bu teknolojik gelişmeler, bu farklı gelişmeleri bir şekilde öğrenip daha sonrasında batıya taşıdığı bir süreç söz konusu.
0: Hocam İstanbul'un fethi mesela. İstanbul fethedildiğinde, fethedilmesinin daha doğrusu Avrupalıları yeni ticaret yollarına doğru yeni ticaret yolları aramaya zorladığı söylenir. Bu doğru bir öğretim yani, yoksa sık sık işte tekrarlanan eksik bir bilgi mi?
1: Fethi. Ya, şöyle bir şey var. İstanbul'un fethi tabii ki de şey olarak yani Avrupa'yı çok etkileyen bir süreç ama hani Avrupalıların İstanbul'un fethiyle bir anda elindeki o zenginliklerin kesilmesi gibi bir durum yok. Zaten daha öncesinde Osmanlı İmparatorluğu yavaş yavaş kurulma aşamasında ve İstanbul Avrupa'da alınan ilk toprak değil. Yani daha öncesinde Osmanlılar Balkan coğrafyası zaten yayılmış vaziyetteler. İstanbul'un fethi birazcık daha şey bir uyanış yaratıyor. Hani Türklerin artık tamamen burada kalıcı olduğu, hani Balkan coğrafyasındaki ilerleyişlerinin öngörüleceğini daha fazla insanlar hissettiriyor batıdakilere. Burada bir şeyin kesilmesi söz konusu değil. Yani insanların zenginliğinin kesilmesi söz konusu değil. Zaten o zenginlik zaten kesilmiş vaziyette. Çünkü batıdan geliyor zaten zenginlik. Özellikle baharat ürünleri çok önemli. Tuz çok önemli bu devirde. Çünkü insanların yiyeceğini saklaması durumu söz konusu. Buzdolabının olmadığı bir dönemde yiyeceğin uzun süre saklanmasını baharat ve tuz getiriyor. Bunlar da genel itibariyle doğudan gelen ürünler ve doğudan Hindistan tarafından gelirken zaten birçok devletin içerisinden geçiyor tüccarlar bunu getirirken ve her devlet üstüne yeni bir vergi koyuyor. Batıya gidene kadar da özellikle burada son duraklar Osmanlı İmparatorluğu ve Venedik oluyor. Osmanlı İmparatorluğu sonra Venedik'e geçen mallar Avrupa'ya geçtiği zaman üzerine ekstra vergilerin bindiği, işte ilk pazardan geldiği fiyatın çok üzerine çıktığı bir fiyattan aldıkları bir durum söz konusu. İstanbul'un fethi burada tabii ki önemli. Bir uyanış söz konusu orada. Çünkü Avrupalılarda bir ne derler belli bir korku söz konusu. Çünkü bir sonraki durak Roma olacak. Çok açık zaten Osmanlı İmparatorluğu da bunu hissettiriyor. Yani Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldığı zaman kendisinden Kayser diye bahsetmesi, Roma İmparatorluğu'nun devamı olduğunu hissettirmesi, Avrupalıların bir sonraki durağın Roma olacağını hissettiriyor. Yani orada birazcık ticari bir endişeden ziyade birazcık daha ne derler ideolojik bir korku söz konusu. Dediğim gibi zaten orada zenginliğin yani doğudan gelen zenginliğin batıya çok pahalıya mal olduğu zaten daha öncesinde bilinen bir şeydi. Yani öyle bir durum söz konusu.
0: Az önce pusula dedik hocam. Keşiflere gelelim istiyorum. Şimdi Avrupalıların o Amerika'ya ulaşmasını anlatırken keşif kelimesi kullanılıyor. Neden keşif kelimesi tartışmalı? Neden tartışılıyor keşif Avrupa için?
1: Ben de mesela az önce bundan bahsederken farkında olmadan keşif dedim. Çünkü bize de öğretilirken böyle evet, öğretildi, evet, keşifti. Evet. Ama halbuki dediğiniz gibi bunda tartışılması gerekiyor. Yani acaba bu bir keşif mi, bir karşılaşma mı, yoksa bir fetih mi? Bunların tartışılması lazım. Şimdi burada aslında meselelerden baktığımız birazcık şey. Demek ki biz birazcık bu meseleleri okurken hakikaten bize Avrupa merkezci bir demek ki eğitim vermiş ve kafamıza bu şekilde bu oturtulmuş aslında demek ki. Çünkü bu Avrupalıların gözünden bakınca keşif diye gözükür. Ama o Amerika'ya yanaşan gemiyi eğer siz kıyıdan görüyorsanız bu bir fetih gibi gözükür. Çünkü karşıdan gelen sizi fethetmeye geliyor gibi gözükür. Ama bir tarihçi olarak bakacaksak bu meseleye iki tarafı da değerlendirmek gerekir. O yüzden aslında buna bir karşılaşma demek lazım ama birazcık kanlı bir karşılaşma. Onu da şey yapmak lazım, bahsetmek lazım. Zaten kitabın editörü ve içerisindeki makalelerin yazarları da bunun bir karşılaşma olarak verilmesini daha doğru olduğunu söylüyorlar. Çünkü kitabın temel problemlerinden bir tanesi şeyi yansıtmak. Yani bu Avrupa tarihini yazarken Avrupa tarihi sadece kendi içerisinde yazılmıyor. Bütün bir dünyayı etkiliyor bu Avrupa tarihinin yazılması. Ve biz buna sadece Avrupa tarafından bakmamalıyız. Birazcık içerideki yazarların ve dışarıdaki editörün temel şeyi bu, derdi bu. O yüzden buna keşif demek birazcık Avrupa merkezci bakmak olur ve kitabın aslında probleminin, yani kitabın asıl ortaya çıkmasının nedenlerinden bir tanesini es geçmiş oluruz buna keşif dersek. O yüzden buna karşılaşma demek lazım. Yani Doğu dünyasıyla, Doğu derken bugün eski dünya diyelim, hatta eski dünyayla yeni dünyanın karşılaşması demek daha doğru olur. Ama birazcık bir onun altını da şöyle çizmek lazım. Bir kanlı bir karşılaşma.
0: Kanlı bir karşılaşma olmuş. Evet. Hocam, keşiflerde Avrupalı denizciler okyanuslara işte açılırken gerçekten sadece kendi bilgi ve cesaretlerinden mi yararlandılar? Yoksa işte o hani eski dünya dediğiniz şey, Arap denizcilerin, işte Çinlilerin, Hint okyanusu toplumlarının o teknolojilerinden, işte harita, pusula, denizcilik bilgisi, bunlardan mı yararlandılar? Nasıl bir keşif süreci oldu?
1: Yani burada şeyden bahsetmek gerekir. Tabii ki teknolojik gelişmelerin hepsinin belli bir Avrupa coğrafyasında bir araya gelmesi durumu söz konusu. Hani o en başta söylediğimiz Akdeniz coğrafyasının çok canlı olması, bilgilerin sürekli hareket halinde olduğu bir durum söz konusu. Burada Avrupalıların işte o doğudan gelen zenginliğin, az önce bahsettiğim süreçte doğudan gelen malların her geçtiği devlette üstüne vergi konularak Avrupa'ya ulaşması birazcık insanların, Avrupa'daki insanların artık ne derler, canına tak ettiği bir süreç söz konusu. Bir yönden de bu durum onları fakirliğe doğru sürüklerken bir yandan dediğim gibi Batı Doğu'dan gelen bir Osmanlı İmparatorluğu tehlikesi söz konusu. O yüzden burada hem ticari olarak rahatlama hem aynı zamanda siyaseten de bir rahatlamak için insanların buna yönelmesi durumu söz konusu. Şimdi burada o bahsettiğimiz tek taraflı anlatı birazcık şuna sebebiyet veriyor. Hani burada Avrupalı şeyler, gemiciler işte kahramanlardı. Onların deniz seferleri böyle şey anlatılır. Bir kahraman hikayesi gibi anlatılır. Aslında bu da birazcık şeye giriyor. Ne derler, o Batı merkezci bakma meselesine denk geliyor. Tabii ki bu insanların yaptığı şey büyük bir şey. Ne derler, kahramanlıktan ziyade büyük bir aslında maceraya atılma ve gözü karalık söz konusu.
0: Cesur çünkü insanlar,
1: bilinmeyen gibi coğrafyaya doğru gidiyorlar çünkü. Ama dediğiniz şey de şöyle bir durumda söz konusu. Zaten doğudaki insanlar bu zenginliğe zaten üzerlerinde birazcık oturdukları için, hani biraz daha sahip oldukları için bu zenginliğe, onların böyle bir derdi yok zaten. Yani hani bir
0: yeni
1: yerler keşfedelim, yeni yerler bulalım gibi bir dertleri yok. Zaten oradan gelen baharat yolları ve ipek yolları zaten kendi toprakları üzerinden geçiyor. Onların böyle bir derdi yok. Avrupalıların bunu birazcık daha dert edindiği bir durum söz konusu. Tabii ki de dediğim gibi hani bunu oradan bakarsak bir kahraman hikayesi gibi anlatılıyor ama yani daha dışarıdan bir tarih olarak bakarsak aslında burada bir hani bir çıkış yolu arama durumu söz konusu.
0: İhtiyaç. Dolayı Avrupa bu keşfe, yani onların dediğiyle keşfe, bizim dediğimizle karşılaşmaya. ihtiyaçtan dolayı o zaman, evet,
1: evet.
0: Baktığımız zaman o zaman fetihten sonra yine doğruluyoruz tezi, az önce söylediğimizi, Avrupa'yı yeni karşılaşmalara itmiş aslında baktığınız zaman,
1: evet.
0: Bu süreçte. Peki Amerika'nın işte yerli halkları örneğin keşif, karşılaşma, ben de şey yapıyorum ikisini bir kullanıyorum. Avrupa karşısında çaresiz ve edilgen miydiler? Nasıllardı o karşılaşmalar sırasında? Yani o direndiler mi? İttifak mı kurdular? Avrupa'nın o sömürge düzeni nasıldı?
1: Yani burada da yine aynı şeyle söz, yani aynı durum söz konusu. Yine Avrupa merkezli bakarsak Avrupalıların çok az birkaç gemiyle işte Amerika kıtasına çıktığı veya da çok fazla dirençle karşılaşmadığı bir anlatısı vardı. Her zaman Avrupa tarafından bakılırsa. Çünkü büyük kahramanlıklar, birkaç tane gemiden inen birkaç tane denizci bütün bir kıtayı neredeyse avucun içerisine alıyor. Öyle bir anlatı söz konusu ama yine mesela bugün artık baktığımız zaman öyle bir durumun söz konusu olmadığını görüyoruz. Yani özellikle oradaki işte Amerika'da da çok büyük topluluklar var, Mayalar var, İnkalar var. Onların da bir kurduğu devlet düzeni var ve kolay kolay teslim olmuyorlar aslında. Biz birazcık şimdi yeni yeni bunları daha iyi ortaya koyabiliyoruz. Yani burada bir tamamen bir teslimiyet söz konusu değil. Dediğiniz gibi ittifaklar kurma söz konusu. Onlara karşı bir direnç söz konusu ama burada tabii yani onların birazcık ne derler? Kısmetsizliği mi dersiniz? Kadersizlik mi dersiniz? Yani orada şöyle bir durum var.

0: Avrupa'dan gelen insanlar, eski dünyadan gelen insanlar, yani yeni dünyaya çıkan insanlar çok fazla hayvanlarla haşır neşir bir hayattan gelip o yüzden kendi bağışıklık sistemlerinin çok kuvvetli olduğu bir dünyadan geliyorlar. Eski dünyadan gelen insanlar ve o kıtaya ayak bastıklarında onların vücutlarındaki o direnci karşı tarafta bulamıyorlar. Yani o yüzden getirdikleri çiçek hastalığı mesela Amerika kıtasında insanları kasıp kavuruyor, birçok insanı öldürüyor. Bunun yanında yine Avrupalıların eski dünyadan getirdiği ateşli silahlar Amerika dünyasında çok fazla bilinmiyor ve o ateşli silahların tabii siz de takdir edeceksinizdir. Yani insanların oklarla veya işte şeylerle, mızraklarla ateş silahlara karşı koyması pek de olası değil. Ve Amerika kıtasındaki insanlar da bunu fark ediyorlar. Yani biz bunlara bu şekilde karşı koyamayız. Ve onları Amerikalılar da aslında birazcık kendileri kullanmaya çalışıyorlar. Amerikalılar, Amerikalı yerliler. Çünkü onların da kendi işlerine çatışmaları var. Farklı farklı devletler var orada. Avrupalıların bu getirdiği yeniliklerden yararlanmak isteyen insanlar var. Ve Avrupalılar yanaşıyorlar bu konu hakkında. Yani bazı şeyler, oradaki kabileler. Onları kendileri için kullanıp diğer kabileleri o şekilde kontrol altına çalışıyorlar ama şunun farkında değiller. Avrupalılar buraya gelirken hani sizi hani merhaba dünyalı biz dostuz var ya öyle, o şekilde gelmiyorlar. Yani onların da amacı daha başka. Onlar da tamamen sömürü amacıyla oraya geliyorlar. O yüzden Amerika kıtasındaki insanlar burada birazcık tuzağa düşmüşler gibi bir durum var. Ve Avrupalılar tarafından bakarsak bu meseleye, onlar da bu şeye şeyler, okeyler yani bu meseleye. Çünkü onlar da şunu fark ediyorlar. Buraya biz kolay kolay hakimiyetimizi kuramayacaklarının farkındalar o tarafta. Onlar da o ittifak kurma meselesinde çok şey yapıyorlar. Yani ne derler? Ona teşneler. Yani onu istiyorlar onlar da. Bu şekilde onları birbirine düşürüp, zaten kitapta da o süreç şeyi diye anlatılır. Hani böl ve yönet. Çünkü oradaki insanlar bir şekilde şey yapabilseler de, kendi aralarında ittifak kurabilseler de Avrupalılar buraya kolay kolay giremezlerdi gibi bir durum söz konusu. Avrupalıların da birazcık işine geliyor. Diğer taraftan Hindistan tarafında kişilere baktığımız zaman durum daha da Avrupa açısından daha da zor. Çünkü oradaki devletler Amerika'daki gibi böyle bir kabile devleti şeklinde değiller. Yani güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japonya var. Ne olursa olsun Hindistan'da güçlü bir Babür İmparatorluğu var. Ve Avrupalılar buraya kolay kolay, hani o Amerika'daki yaptıkları gibi topraklara kolay kolay çıkamıyorlar. O yüzden oraya giderken biraz daha böyle şirketleşme tarzında gidiyorlar. Yani Amerika kıtasını fethetme için gidiyorlar. Hindistan tarafına ise insanlara şirket gibi gidip ticari imtiyazlar elde edip oradaki devletlerden bir şekilde oraya misyonerlerini gönderip orada bir şekilde ne derler iletişim kurup oradaki insanlarla oraya birazcık daha böyle tüccar mantığıyla gidiyorlar. Ama zaman içerisinde tabii belli imtiyazlar elde ediyorlar. O imtiyazlar sayesinde oraya yerleşiyorlar. Yerleştikten sonra gönderilen misyonerler var. Onlar vasıtasıyla devletin daha üst kademesindeki insanlarla iletişim kuruyorlar. Ve oradaki bu bahsettiğimiz güçlü imparatorluklarda Avrupalıların getirdiği bu bir teknoloji var. Çünkü bu arada Avrupa çok hızlı bir şekilde o Rönesans'ın getirdiği şeyle beraber bir teknolojik gelişmeye de giriyor. Avrupalıların getirdiği bu yeni teknolojilerin de hoşuna gidiyor Doğulların, Hindistan tarafındaki imparatorlukların ve onlar da Avrupalılarına yararlanmak istiyorlar. Ya bir şekilde Avrupa'da birazcık daha fetih durumu söz konusuyken Avrupa tarafından bakarsak, Doğu'da Hindistan tarafında ise birazcık daha tüccar mantığıyla hareket ederek başlıyorlar yani bu şeye, sürece.
1: Gerçekten az önce söylediğiniz çok güzeldi. Merhaba dünyalı, ben geldim. Bize anlatılan ve aklımızda kalan şey, orada 3-5 kabile var, ağaç susuz geziyorlar. Avrupa geliyor, sizi keşfettik, yeni dünya, bakın bunlar var diye, hoş geldiniz diye. Onları yeni dünyaya sunuyorlar ve modernite getiriyorlar gibi. Yani inanılmaz bir anlatıyla biz karşı karşıya kalmışız aslında yüzyıllar boyunca. Bu yüzden çok önemli bu akşam konuştuğumuz şey, farklı perspektiften bakmak. Az önce şey dediniz ya hocam, silahlar, işte onlar da ok, mızrak, bunlar da ateşli silahlar vesaire. Silah aynı zamanda şey de var, mikrop silah olarak kullanılmış mı acaba mesela? Avrupalıların taşıdığı hastalıklar, Amerika'nın o yerli nüfusunu da büyük ölçüde değindiniz ama yok ediyor galiba. Yani hastalık da silah olarak kullanılmış o zaman.
0: Ya o bilinçli kullanılan bir silah değil tabii ki de. Onlar da farkında değillerdir muhtemelen kendi hastalıklarının burada bu kadar fazla yayılacağı ve insanları bu kadar...
1: Ama eskiden savaşlarda hastalığı, vebaları atarlarmış ya mancınlıkta.
0: O bilinçli bir kullanım bahsettiğiniz ama Avrupalılar...
1: Burada da öyle olabilir mi diye.
0: Evet, yok. Yani şöyle, muhtemelen farkına varmışlardır çıktıkları zaman. Bu insanlar patır patır ölüyor, demek ki burada bir şeyler oluyor, yaşanıyor diye. Orada da şöyle,

0: Bunun bir de karşı tarafı da var. Yani Amerika tarafından Avrupa'ya taşınan hastalıklar da var. Mesela Frenge hastalığı daha öncesinde Avrupa'da bilinmeyen bir hastalık. Amerika'dan eski dünyaya transfer oluyor.
1: Frenge.
0: Evet, Frenge
1: Deri
0: hastalığı.
1: Hastalığı, evet.
0: Aha. Mesela o da Avrupa tarafında yani bir insanların ölmesi sebep oluyor. Ama yapıla yapıla özellikle mesela buradaki hastalıkların tedavisi işte diğer tarafta burada çözülüp oraya taşınıyor. Oradaki hastalıkların tedavisi buraya taşınıyor. Çünkü bir şekilde Avrupa'daki insanlar çiçek hastalığının tedavisini bir şekilde %100 ulaşamasa da başarılı ulaşamasa da bir şekilde tedavi etmeyi başarmışlar. Daha sonrasında bu tedavi yöntemi Amerika'ya taşınıyor. Amerikalıların da kendi şifa şeyleri var, bir bilimi var orada. Özellikle otlar üzerine. Mesela bu dönemde çok var. Yani Amerika'da çok fazla ot ele geçiriliyor şifalı bitki olarak. Ve bunların Avrupa'ya transferi var. Ve orada aslında bir tıp bilimi gelişimi de söz konusu Avrupa için. Amerika'nın keşfiyle beraber. Mesela o da Frenge hastalığı Avrupa'ya bulaşınca oradan geldiği de anlaşılınca oradaki otların da tekrar Avrupa'ya ne derler ihracatı söz konusu oluyor ve hastalıkları da bu şekilde çözüyorlar. Ama dediğiniz gibi hani orada barutlu ateşli silahların Amerika'ya taşınması durumu söz konusu. Bu bilinçli bir silah taşıyıcılığı ama diğerinin bilinçli olduğunu söylemek birazcık şey olur. Yani çok iddialı bir yorum
1: Evet.
0: olur. Farkında bile değillerdir ama anlamışlardır daha sonrasında hani bizden kapılan bir hastalık. Çünkü Amerikalıların hiç farkında olmadığı, bilmediği bir hastalık daha öncesinde. Tıpkı frengi gibi yani Avrupalılar da frengi ilk kaptıklarında muhtemelen şok oldular.
1: Evet.
0: Ne başımıza geldi de bir de eski dönemde bu tip şeyler şeydi yargılanır. Hani çok fazla bilimin çok fazla yayılmadığı dönemler olduğu için hani biz buraya geldik bu kadar oldu kanlı şeyler sahneler yaşandı. Acaba hani Tanrı'dan bize verilen bir şey mi bu
1: Ceza.
0: ceza mı acaba o yüzden mi böyle olduk gibi bir anlayış söz konusu oluyor. O yüzden yani bilinçli değildir muhtemelen. İlk başta hani bizim böyle bir mikrop silahımız var da bunları böyle
1: Evet.
0: yok ederiz diye ama çok etkilediği doğru. Yani özellikle bazı çalışmalarda özellikle bazı topluluklarda %90'lara varan ölümler. Yani mikrop sebebiyle. Bazı çalışmalar bize bunu gösteriyor. Özellikle bazı toplumlarda bağışıklığın daha düşük olduğu, teknolojinin daha fazla çok ilerlemediği toplumlarda. Çünkü Amerika'nın da kendi içinde bir teknolojisi var. Dediğim gibi bir tıp bilimi var. Onların bile çare olamadığı bazı topluluklarda %90'lara varan. Yani neredeyse bir topluluğun yok olması durum söz konusu.
1: Evet hocam, hastalıklar evet yayılıyor karşılıklı ama mesela besinlerde başka bir taraftan baktığımızda mesela patates, mısır, işte domates gibi ürünler Amerika'dan Avrupa'ya geçiyor. Peki Avrupalıların beslenmesini, işte nüfusunu, gündelik yaşamını nasıl değiştiriyor bu değişim?
0: Bu da madalyonun diğer yüzü aslında. Hani transfer edilen şeyler sadece hastalıklar işte kan dehşet değil.
1: Evet.
0: Biz aynı zamanda yani ne derler hayra vesile olan şeyler de taşınıyor. Özellikle patates, domates, işte mısır bahsettiniz. Bunların taşınması Avrupa'da şöyle bir duruma neden oluyor. Avrupa'da mesela savaşlar yaşandığı zaman da asıl besin kaynağı her zaman buğday. Yani ekmeğin olması lazım ordunun beslenmesi için, halkın beslenmesi için. Ekmek olması lazım. Bu da buğdaydan geliyor. Burada şöyle bir durum söz konusu. Buğday çok fazla bağlı. Yani iklime çok fazla bağlı. Yine bahsettiğimiz gibi ilk başta söylemiştik hatta. Yani iklim tarihi de söz konusu bu kitapların içerisinde. Yani iklim de ana şeylerden bir tanesi. Yani buğday özellikle iklime çok fazla etkilenen bir ürün. O yüzden mesela havanın kıtlık dönemlerinde, havanın çok fazla sert olduğu dönemlerde, mesela bu dönemde Avrupa'da bir küçük buzul çağı yaşanması da söz konusu. Iklimin bozulduğu bir dönem söz konusu. Buğday bundan çok etkileniyor. Ama mesela patates bitkisi bundan çok etkilenmeyen bir bitki. Yani bir de toprağın altında oluyor. Toprağın altında olması şöyle bir ekstra avantaj yaratıyor. Mesela ordular karşısındaki orduya zarar vereceği zaman geçtikleri her yerdeki ekinleri yakıyorlar. Çünkü karşıdaki insanın bir şekilde şeyin de kesilmesi lazım. İyaşesinin de kesilmesi lazım. O yüzden patateste böyle bir durum söz konusu değil. Toprağın altında olduğu için bütün bir orduyu buna sefer etmek çok fazla bir güç gerektiriyor, zaman gerektiriyor, para gerektiriyor. O yüzden hani patates toprağın altında koruma altında olduğu için Avrupalıların beslenmesi için mucizevi bir etki yaratıyor aslında. Ve mesela diğer taraftan bakarsak da mesela domates bugün işte Türk mutfağı olsun, İtalyan mutfağı olsun bunların mesela şu an bugün düşünemiyoruz domates olmadan ama normalde işte 1400 yıllarda baktığımız zaman insanların bilmediği, tatmadığı mesela Fatih Sultan Mehmet'in
1: Domates
0: ismini belki de
1: yemeden,
0: bilmediği,
1: evet, tadını bile bilmiyor.
0: bilmiyor.

0: muhtemelen.
1: Koskoca fetihler.
0: Evet.
1: Sultanı. Domates yememiş diyoruz mesela.
0: Adını bile bilmiyordur muhtemelen. Burada işte bu özellikle patates mevzusu, bir de mısır mevzusu. Mısır özellikle hayvanların yetiştirilmesinde çok fazla etki ediyor. Patates de insanların besin değerini yükseltiyor. Çünkü ya bir tarla düşündüğümüz zaman aynı tarlaya patates veya buğday ekildiği zaman patatesten daha fazla kalori ürün elde ediliyor. Bu şekilde aslında Avrupa'daki bu bahsettiğimiz yüzyıllar içerisinde bir nüfus patlaması da var. Bu nüfus patlamasını hep şey diye okuyoruz. Hani Avrupa'nın Rönesans'la beraber bir teknolojik gelişme söz konusu. Coğrafi karşılaşmalarla beraber buraya akan bir zenginlik söz konusu. Bu zenginlik bu nüfus patlamasını yarattı diye hep böyle bir okuma durumumuz var. Ama burada işte asıl patatesin çok önemli olduğunu vurguluyorlar. Kitap içerisinde yazarlar. Çünkü patatesin bahsettiğimiz işte bu kıtlık durumunu yok etmesi, insanların nüfus patlamasının çok önemli bir yere sahip olduğunu söylüyorlar.
1: Hocam Avrupa tarihine baktığımızda Avrupa tarihi sömürgecilik tarihi bana göre. Yani ben bir tarih okuyucusu olarak yorumluyorum. Aynı zamanda mesela Avrupa'nın zenginleşmesinde ve modern ekonomik düzenin kurulmasında da sömürgecilikten bir tarafa köle ticaretinin de etkili olduğu söylenir. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Size göre mi, kitaba göre mi?
0: Bana göre de doğru, kitaba göre de doğru. Dediğim gibi zaten...
1: Bana göre de doğru.
0: Bana göre de doğru, evet. Yani söylemek lazım. Zaten artık bunu itiraf etmek lazım. Avrupalılar için de söylüyorum. Yani dediğim
1: bundan
0: gibi...
1: Bundan nasıl faydalanmışlar?
0: Yani şöyle, o dediğimiz işte o kanlı karşılaşma mevzusu var ya. O kanlı karşılaşmanın o kanlı tarafını anlatmak lazım. Burada bahsedilen işte o dediğiniz köle ticaretinin aslında üç ayağı var. Avrupa, Afrika ve Amerika. Yani burada sürece denkleme Avrupalıların dahil ettiği bir Afrika coğrafyası söz konusu ve yani burada anlatacağımız olaylar çok hoş olaylar değil aslında. Burada şöyle bir durum var. Avrupalıların kendi ürettiği malları, ticaretin birinci ayağı, Avrupa kendi mallarını üretiyor. Çünkü bir teknolojik gelişmişlik var. Özellikle Avrupalıların yani Hristiyan olmalarından mütevellit olan bir çan yapma durumundan, özellikle demircilik bakımından çok gelişmiş bir Avrupa sanayisi söz konusu. Burada üretilen bu metalurji dediğimiz hani şeyler, metal ürünler Avrupa'dan Afrika'ya taşınıyor. Bu metal ürünler Afrikalılar için niye önemli? Çok gelişmemiş bir coğrafya olduğu için burada özellikle metal ürünler oradaki küçük kabile devletlerinin diğer kabileler üzerinde hakimiyet kurabilmesi için önemli şeyler. Onlar bunu talep ediyorlar. Ve Avrupalılar, o dediğimiz şey var ya, hani Amerika'daki insanların ölmesi, bir yanda bu %90'lara varan nüfusların kaybolması, hem hastalıktan ölenler var, aynı zamanda Avrupalılara direnenlerin Avrupalılar tarafından öldürülmesi durum söz konusu ateşli silahlarla. Şimdi burada Avrupalılar oraya çıktığı zaman şunu fark ediyorlar. Burada çok gelişmiş gümüş atakları var. Yani bu gümüş madenlerden çıkartılması lazım ki bir işe yarasınlar. Orada madenlerdeki varlığı bir işe yaramıyor. Bunu çıkarmak için bir insan kaynağı gerekiyor. Ve yani sürecin başından itibaren Avrupalılar çıktılar ve burayı hakimiyet altına aldılar gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli bir direniş var. Bu sürekli direnişe hem karşı koymak için de insanlar gerekiyor. Yani Avrupalılar buraya çıktıkları zaman insanlara karşı askerlik mi yapsınlar, madenlere gidip ocaklardan maden mi çıkarsınlar veya burada yeni ürünler var buraya taşınan, özellikle şeker kamışı. Oradaki oraya taşınan şekerin orada ekilmesi, büyük plantasyonlarda şeker üretim yapılması ve bunu tekrar Avrupa'ya geri getirilmesi durumu söz konusu. İşte bu plantasyonlara çalışacak insanlara ihtiyaç var. Ve insanların çoğu da ölüyor, kimisi de karşı koyuyor ve Avrupalıların burada bir insan ihtiyacı söz konusu. Ve Avrupalıların da oraya gitmeyeceği bir durum söz konusu olduğu için burada şöyle bir yöntem geliştiriyorlar. Afrika'dan insanları alalım, onları köleleştirelim ve bunları Amerika'ya taşıyalım. Onlar bizim için orada bu dediğimiz işleri yapsınlar. Yani madenlere girip madencilik yapsınlar, plantasyonlara şeker üretsinler bizim için, şeker ve pamuk. Biz de bunların kaymağını yiyelim gibi bir durum söz konusu ve hani burada bir çalışma, hani bizim insanlarımız için mesela Almanya'ya çalışmak gibi, öyle bir durum söz konusu değil. Bunların tamamen affedersiniz yani hayvanlar gibi üst üste gemilere bindirilerek çok yer kaplamasınlar gemilerde diye böyle. Avrupa'daki bu dediğimiz metal ürünlerin Afrika'ya taşınması, Afrika'daki kabilelerden bu getirilen metal eşyalar için para değil, insan alınması söz konusu. Yani bir aslında köle ticareti ilk ayağı burada başlıyor. Afrika'daki kabileler dediğim gibi oradaki insanlar da birazcık diğer kabilelerle olan siyasi çekişmeleri nedeniyle bu tip bir şeye izin vermişler. Ve kendi halkından olan insanları tutup

0: kolaylaştırmış ve oradan alınan insanların Amerika'ya taşınması, Amerika'da onda köle olarak çalıştırılması, onların ürettiği ürünlerini tekrar Avrupa'ya taşınması gibi bir durum söz konusu.
1: Evet hocam. Ve kısa bir aramız olacak. Çok heyecanlı Peki. bir yerde bıraktık. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın değerli tarih severler. Kısa bir ara, ardından devam edeceğiz.

0: hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
3: An ve zamana devam ediyoruz değerli tarihseverler. Avrupa tarihinin bilinmeyenlerini konuşuyoruz. Doktor Sinan Çakır hocamızla beraber önemli bir yerde kaldık. Devam edelim hocam. Şimdi değerli madenlerden konuşuyorduk ve Avrupa'nın zenginleşmesini, köle ticareti vesaire, o sömürge düzenini konuşuyorduk. Fakat biraz da işte o ekonomik devinimi de konuşmak istiyorum. Evet, Avrupa zenginleşiyor madenlerle vesaire ama o madenlerden çıkartılan o büyük miktardaki gümüş, gümüşten bahsediyorduk en son, Avrupa'ya ulaştığında işte bir fiyat devrimi de ortaya çıkıyor vesaire, ekonomiyi etkiliyor. Ama aynı zamanda o Amerika'dan çıkarılan o gümüşün büyük bir kısmı sadece Avrupa'da kalmıyor. Bir taraftan da Osmanlı topraklarına, işte Hindistan'a, Çin'e de ulaşıyor. Bu bize ne anlatıyor? Yani o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Avrupa kendi söylediği gibi aslında bir ekonominin gerçek mimarı değil. Bir taraftan da bu madenler zenginlik olarak Hindistan'da, Çin'de ya da Osmanlı topraklarında da varsa, o dönemde dünya ekonomisinin gerçek merkezi, yöneticisi Avrupa değil o zaman. Doğru mu?
4: Yani doğru. Şöyle, zaten ekonominin merkezi sürekli değişme eğiliminde zaten. Hani ama Avrupa'da şöyle bir durum söz konusu. Zaten dünyada işleyen bir büyük ekonomi var. Özellikle doğudan gelen zenginliklerin batıya doğru taşındığı bir süreç var. Ve burada Avrupalılar da ellerindeki o parayla, biz de varız. Biz de bu ekonomide bir şeyler alabiliriz. Hani pazara çıkarken cebi dolu bir şekilde pazara çıkıyor burada Avrupalılar. Yani Avrupa'nın durumu birazcık bu şekilde. Burada ama dediğiniz gibi o yoğun işte Afrikalı köleleri çıkarttırılan o gümüş Avrupa'ya taşınıyor. Ama yani gümüş insanların hani yiyebileceği bir şey değil. Bu gümüş bir şey alabildiği sürece bir şey ifade ediyor. Ve burada çok fazla bir gümüş yığılması söz konusu. Özellikle Bolivya'dan çıkan gümüşlerin Avrupa'ya taşınması durumunda. Şimdi burada Avrupalılar ceplerindeki parayla piyasaya bir anda giriş yapıyorlar gibi bir durum söz konusu. Zaten Avrupalıların hani ilk başta demiştik, asıl derdi o doğudan gelen o zenginliğe sahip olmak. O zenginliğe bir şekilde sahip olamıyorlar bu coğrafi keşifler süresince. Çünkü burada az önce bahsetmiştik ilk bölümde. Özellikle Hindistan tarafına gittikleri zaman burada güçlü bir Çin İmparatorluğu var, güçlü bir Japon İmparatorluğu var, Babür İmparatorluğu var. Buraya sızmak kolay değil. Bu sistemin üstlerine hakimiyet kurmak kolay değil. O yüzden buraya gittikleri zaman dediğim gibi ilk başta şirket şeklinde gidiyorlar. Ve bu şirket cebi dolu şirketin, yani o gümüşlerle. Oradaki gümüş aslında biraz oradaki para dediğim şey biraz aracılık. Yani oradaki aracı, o zengini satın almak için. Avrupalıların aslında var olan bir şeye, dediğiniz gibi iktisata bir giriş, ceplerinde parayla piyasaya girişi söz konusu. Ve o Hindistan'a tarafına giden Avrupalılar daha sonrasında buradaki ticari imtiyazları aldıktan sonra Afrika'dan gelen parayla, Amerika'dan gelen parayla buradaki ticarete dahil oluyorlar. Ve bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu'nu ve Venedikleri atlayıp o kadar fazla üzerine vergi binmemiş olan fiyattan o çok istedikleri olan o malları daha uygun bir fiyattan ve ceplerinde çok fazla para varken piyasaya dahil olup buradaki zenginliği o şekilde elde ediyor.

0: diyorlar. Burada bahsettiğiniz iki tane devletten işte Çin ve Osmanlı İmparatorluğu önemli. Çin zaten tamamen bir ne derler, gümüşü kendine çeken bir şeye sahip. Çünkü her şeyin parasal bir şekilde döndüğü bir ekonomi var Çin'de. Ve gümüşü istiyor oradaki piyasa. Ve Avrupalılar da Çin'deki malları istiyor. Burada aslında ikisinde bir çok güzel meç oluyor. Yani onlar gümüş istiyor. Onlar da onların ellerindeki malları istiyorlar. Birazcık gümüşün oraya doğru akması söz konusu. Osmanlı Devleti bundan çok kötü bir şekilde etkileniyor. Birazcık kendi açımızdan bakacak olursak. Çünkü bir fiyat devrimi oluyor Avrupa'da. Bu fiyat devrimi Osmanlı'ya birazcık enflasyon şeklinde yansıyor. Çünkü bir anda çok fazla gümüş çok miktarda olunca ürünlerin fiyatları da bir anda fırlıyor. Çünkü çok fazla para olduğu şey, özür dilerim, gümüş olduğu zaman ürünlerin fiyatları bir anda fırlıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nda da bir enflasyon ilk defa karşı karşıya kalınan bir durum oluyor. Ve ürünlerin fiyatları bir anda 3 katına 4 katına çıkıyor. Ve Osmanlı İmparatorluğu bu kadar fazla parasal bir ekonomi olan bir ekonomi değil. Hani birazcık da aynı mallar dediğimiz, hani ürün takası olsun şey olsun, birazcık daha o şekilde dönüyor. Çünkü vergiler verilirken bile ürün üzerinden vergi verilmesi birazcık söz konusu. Özellikle tımar sistemi dediğimiz şey içerisinde. Bir ürünün üzerinden verilen bir vergi söz konusu. Bir anda Avrupalıların bütün dünyaya dayattığı bir parasal ekonomi Osmanlı Devleti için söz konusu olunca birazcık malların fiyatlarının fırlamasıyla beraber, çünkü Osmanlı İmparatorluğu da en nihayetinde mallarını doğudan alıyor. Hı hı. Bütün bir gümüş Çin'e aktığı bir vaziyette oradaki malların fiyatlarının yükselmesi durumu söz konusu. Bu Osmanlı İmparatorluğu çok kötü bir şekilde etkiliyor. Bir anda enflasyonun ortaya çıkmasıyla beraber. Yani böyle bir gümüşün böyle bir Osmanlı İmparatorluğunu etkileyen bir durum var. Zaten Osmanlı İmparatorluğu da buna farklı vergilendirme çeşitleriyle cevap vermeye çalışıyor. İşte esam sistemi ortaya çıkıyor. Vergi gelirlerini bir şekilde şey yapıp fazla bir şeye bölüp insanlara satıyorlar. Bir şekilde Osmanlı İmparatorluğu da kendini, yani bu ne derler, parasallaşan ekonomiye adapte etmeye çalışıyor gibi bir durum söz konusu, ama çok da başarılı olduklarını söyleyemiyoruz. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yavaş yavaş işte o şeye giden durumu birazcık buradan kaynaklanıyor. Hani ne derler, iflasa giden durum buradan kaynaklanıyor. Ama şunu da hemen ekleyelim, sadece Osmanlı İmparatorluğu değil bu iflasa gitme sürecinde olan. Fransa Krallığı da iflasla boğuşuyor. Bir yandan Habsburglar da iflasla uğraşıyor. Yani iflas durumuyla karşı karşıya kalıyor. Bütün dünyada aslında bir enflasyon durumu söz konusu diyebiliriz.
1: Hocam, alışverişin bir de başka boyutunu konuşalım. Şimdi Avrupalı din adamları ya da işte misyonerler, satır aralarında bahsediyoruz ama bunları da açmak lazım. Asya ile Amerika'ya gittiklerinde sadece hani para alışverişi diyoruz ya, alışverişler başka türlü de oluyor. İşte inanç alışverişi, kültür, toplum, dil, bilim. Bu alışveriş nasıl gerçekleşmiş kendi aralarında?
0: Burada ilk başta şunu söyleyelim. En önemli şeyler Cizvit dediğimiz bir tarikat. Cizvitler tarikatı.
1: Cizvitler.
0: Evet, Cizvitler. Şimdi bu tarikatın ortaya çıkışından da birazcık aslında bahsedelim ki şey kalmasın, evet, kadük kalmasın. Bu dönemde biliyorsunuz Avrupa'da bir reform hareketleri dediğimiz süreç yaşanıyor. Yani Protestanlığın ortaya çıkması, Martin Luther'in İncil'i tekrar kendi diline çevirip kendi başına, herkes kendi başına İncil'i okuyabilir, işte papazların size bunu anlatmasına gerek yok, herkes dini kendi yaşayabilir gibi bir iddia ile ortaya çıkıyor. Ve Protestanlık diye yeni bir mezhep ortaya çıkıyor Katolik dünyası içerisinde. Ve birçok, özellikle Alman İmparatorluğu içerisindeki birçok prenslik Protestanlığa doğru kaymaya başlıyor. Ve hani devletler nezdinde değil de birazcık daha kilise nezdinde bakınca hani bunlar birazcık şey gibi gözüküyor. Hani kaybettiğimiz ruhlar gibi bir durum söz konusu oluyor. Ve Avrupa'daki bu inançlı kesim şöyle bir şeye başvuruyor. Hani burada yeni bir keşifler var, yeni insanlarla karşılaşmalar var. Bu Avrupa'da kaybettiğimiz ruhları dünyanın diğer taraflarında kazanabilir miyiz gibi bir şeye giriyorlar. Böyle bir düşünceye kapılıyorlar. Ve burada bazı insanlar gönüllü oluyorlar. İşte bu misyoner dediğimiz insanlar. Ve dünyanın farklı yerlerine gidip orada yaşayıp, oradaki insanlara bir şekilde Hristiyanlığı anlatıp, onları işte Avrupa'da kaybedilen ruhların yerine koyup hani Batı Kilisesi'ni o eski ihtişamına geri döndürmeyi amaçlıyorlar. Dediğiniz gibi burada kültür alışverişi karşılıklı oluyor. Yani o işte Avrupa'dan çıkıp Amerika'ya giden veya işte Hindistan'a, Çin'e giden insanlar

0: Belki o şekle gidiyorlar. Hani biz gideceğiz orada ve işte Hristiyanlığı yayacağız gibi bir şeyle gidiyorlar ama gittikleri yerlerdeki insanların da inançları var. Ve onların da yani yüzyıllardır şey yaptıkları inançlar ve çok kolay içine sızamayacaklarını anlıyorlar. Orada da şöyle bir şey geliştiriyorlar. Yani insanlara ilk başta onlardan fedakarlık değil de kendilerine fedakarlık yaparak hani birazcık bizden verelim, birazcık sizden verelim bir şekilde orta yolu bulalım gibi bir durum söz konusu. Özellikle Amerika tarafına giden insanlar mesela orada şey çok önemli bir yer tutar. Yani çikolata kültürü diye bir şey vardır Amerika'da. Özellikle bu onların yaptığı şeylerde, dini ritüellerde çikolata içilir. Ve o içilen çikolatayla beraber işte hani tanrılarının ruhlarına bir şekilde yaklaştıklarını düşünürler. Onu
1: Çikolatayla.
0: evet çikolatayla. Bu birazcık şeye benziyor. Yani Avrupalılar bunu görünce bu bizim şeye benziyor gibi düşünmüşler. Hani bizim yaptığımız Efkaristiya ayinlerine benziyor. Biz de içki içerek, şarap içerek İsa'ya yaklaşıyoruz. Bunlara çikolata içerek Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Ve bu şekilde Amerikalıların kafasına giriyorlar. Yani bu yaptığınız şeyin aslında bizim yaptığımız şeyle aynı. Çok farklı değiliz gibi yaklaşıyorlar. Şeyde ise daha güçlü bir inanç var. Hindistan tarafında, Çin tarafında. Oraya sızmak biraz daha zor ve o insanları hani bu tip yakın şeylerle ikna etmek biraz daha zor. Daha kalıplaşmış bir inanç şeyi söz konusu. Orada şöyle bir şey yapıyorlar. Kendileri mesela özellikle Hindistan'da oradaki şeyler gibi gurular gibi giyinip oradaki insanlar gibi işte turunculara şey yapıp işte saç tıraşlarını ona göre onlara benzer bir şekilde yapıp işte biz de hep beraber aynı Tanrı'ya inanıyoruz. İsmi farklı olsa da gibi onlara da o şekilde yaklaşmış çalışıyorlar ve orada birazcık daha güçlü bir şeyle karşılaştıkları için bir altyapıyla karşılaştıkları için orada biraz daha kendilerinden fazla ödün veriyorlar. Bir de şöyle oradaki yaklaştıkça oradaki insanlara bu şekilde şunu fark ediyorlar. Özellikle Çin tarafında insanlar şeye çok fazla istekliler, iştiyaklılar. Yani bilim konusuna. Çin'de çünkü çok yerleşmiş bir entelektüel hayat var. Biz bunlara din üzerinden değil de birazcık bilim üzerinden gidersek bunlara daha kolay bir şekilde etkileşime girebiliriz gibi bir şeye düşünceye giriyorlar. Ve bu şekilde o dediğiniz kültür alışverişi birazcık bilimsel bir alışverişe dönüyor. Din üzerinden ve buradaki o bahsettiğimiz Rönesans'ta çevrilen kitapların üzerine koyulan yeni bilgilerle beraber olan ortaya çıkan bir külliyat var. Bu külliyat Çin'e taşınıyor. Çin'deki insanların en çok iştiyak duyduğu şey bu. Bilimsel gelişmeler, entelektüel gelişmeler. Onları yaklaştıran birazcık bu oluyor. Aslında birazcık din dediğiniz o dini kültür, dini alışveriş birazcık kültürel alışverişi beraberinde getiriyor. Onlar da oradan aldıkları, özellikle o Hindistan tarafında, Çin tarafında insanın, hani insan sevgisinin çok şey yapıldığı, ön tarafa koyulduğu bir kültürel anlayış vardır Çin'de ve Hindistan'da. Avrupalılar da onlar alıp Avrupa'ya getiriyorlar ve işte bizim bu aslında aydınlama dediğimiz, işte insanın ön plana çıkarıldığı, insan sevgisinin ön plana çıkarıldığı anlayışın aslında şeyi de alt tabanında birazcık Çin tarafından geliyor. Yani Konfüçyüsçülüğün içerisinde birazcık geliyor Avrupa'ya. Ve aslında işte hani o dediğimiz hani en başta dönecek olursak hani dedik ya Avrupa tarihi okunurken sadece tek başına okursak olur mu diye olmaz işte. Burada mesela bu konuya geliyoruz. Mesela işte bir Avrupa tarihinin asıl değişiminin mesela aydınlanma olduğunu iddia eden bir adam sadece Avrupa tarafından bakarsa bu Konfüçyüsçülüğü o zaman görmemesi gerekir. Yani
1: Evet.
0: bir aydınlanma ortaya çıkmayacak eğer böyle bakacak olursak.
1: Hocam aydınlanma insan odaklı dediniz ya, bir taraftan bilimsel gelişmeler Avrupa işte sadece dini değil bilimsel alışverişe de gitti olay diyorsunuz. Şimdi Avrupa bir taraftan bilimsel devrimi yaşarken ama diğer taraftan binlerce insan da o dönem cadılıkla suçlanıyordu. Yani bilimle korkunun aynı dönemde yan yana gelişmesini nasıl açıklıyoruz?
0: Nasıl açıklıyoruz? Yani mesela aslında bugünden baktığımızdan da mesela bugün de çok farklı olayları mesela bir haber bülteni izlediğimizde bir anda toz pembe şeyler yaşanırken bir anda bakıyoruz ki hani kanımızın donduğu hikayelerle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında birazcık yani şeyin zamanın ruhu değişmiyor.
1: Ama dönem aydınlanma dönemi hocam. İnanılmaz bir sıçrama var. Büyük bir iddia içerisindesiniz Avrupa olarak. Ama bir taraftan da çok ilkel bir dönem de yaşanıyor aynı zamanda. İşte bu çelişki kafamı karıştırıyor açıkçası.
0: Evet bir çelişki durumu söz konusu kesinlikle. Ve mesela bu yapılırken de hani o aydınlanma dediğiniz hani çünkü mesela biz şimdi aydınlanma deyince hani oradaki insanların hani aydınlanmayı ortaya koyan insanların bu fikir üzerinde eserler ortaya koyan insanların tamamen böyle hani üst bir perdedeki insanlar olduğunu düşünüyoruz ama Mesela bu konuyu ben size farklı bir şekilde şey yapayım. Belki orada o çelişkiyi düzeltebiliriz. Mesela işte bizim bugün aydınlanma yazarları diye ortaya koyduğumuz fikirsel insanlar, düşünsel insanlar ortaya koyduğumuz insanlar. Mesela işte bu az önce bahsettiğimiz Afrikalı insanların köleleştirilip Amerika'ya taşınması mevzusunda tamamen doğa karşı diyorlar. Yani bunlar olağan şeyler diyorlar. Yani çünkü kendilerini o aydınlanmacı dediğiniz insanlar da birazcık kendilerini üst mertebede gören insanlar, birazcık yukarıdan kibirle bakan insanlar ve hani Avrupalıların dünyayı geliştirmesi çalışmasında bunlar feda edilebilecek şeyler diye düşünüyorlar. Bir de o bahsettiğimiz hani Avrupa için dönersek, hani o cadıların yakılması mevzusuna dönersek, Avrupa içerisinde hala şey kuvvetli. Yani o yani reform hareketleriyle beraber kilisenin dışarısında artık din çıkarılmış, tamam onu kabul ediyoruz ama yine kilisenin çok yani şey yaptığı, özellikle insanlar üzerinde çok etkili olduğu bir şey söz konusu ve devletler de bunu kolay kolay yıkamıyorlar. Yani burada dediğim gibi bugün de bence aynı şey var.
1: Şey ama yani şu aklıma geliyor. O kadar bilimle uğraş, sanatta devrim yarat, sıçrama yarat, kadınlar cadı diye yakılsın vesaire. Gerçi şaşırmıyoruz. Aristo da kadınlar için bir dişi eksik demişti yani. Buradan da sosyal mesaj vereyim. Şimdi hocam, reform hareketlerinden bahsediyoruz ya. Reform hareketleri Avrupa'da sadece din alanında değişimler yaratmıyor. Az önce dediniz ya işte kilisenin parçalanması, işte protestanlık geldi vesaire. Devletler başka bir şekilde güçleniyor. Eğitim yayılıyor. İnsanların bu değişimler otoriteye bakış açısını nasıl değiştirmiş o dönem?
0: Yani burada insanlar birazcık edilgen gibi gözüküyor. Aslında ilk başta baktığımızda yani yukarıda filler tepişirken onlar altta eziliyormuş gibi gözüküyor ama öyle bir durum söz konusu değil. Yani insanlar otorite de öyle düşünmüyor. Yani insanların hani zor oyunu bozar derler ya, hani eğer insanları şey yaparsak o raddeye getirirsek bizim de kellemiz gidebilirin farkında yukarıdakiler de. Aşağıdakiler de onun farkındalar. Yani orada her ne kadar itaatkar gibi gözükse de o grup bir şekilde her zaman yukarıya o mesajı veriyorlar. Özellikle işte bu kıtlık dönemlerinde olsun veya işte savaşların çok yoğun yaşandığı dönemlerde olsun. İnsanlar şeyler yani birazcık krallarını fırıncı gibi görme şeyleri var. Yani fırıncı bize ekmeği veriyorsa tamam bir sıkıntı yok dediğini de yapalım ama ekmeğimiz kesildiği zaman, fırıncı ekmeği yapmadığı zaman o zaman isyanlar patlak veriyor ve insanlar edilgen değiller. Özellikle şey savaşlarının Avrupa'da çok yoğun savaşların olduğu dönem, bu dönemler erken modern tarih dediğimiz dönemler ve kralların çarpışmasında eğer krallar bir şekilde insanları göz ardı edecek olurlarsa, yine bu dönemde dediğimiz gibi eğer kralların talihsizliği de bir kıtlık döneme denk gelecek olursa insanlar bir anda ellerine geçirdikleri işte şeylerle ne derler, tarım yapacakları aletleri eline geçirip tarım tarlaya koşacaklarına, saraya doğru koşmaya başlıyorlar.
1: Hocam o dönem mesela 14. Louis'e atfedilen bir söz var. Devlet benim diyor. Hı hı. Gerçekten o dönemin anlayışını yansıtıyor mu bu söz? Yani mutlak krallar sanıldığı kadar sınırsız bir güce sahip mi o dönem?
0: Devlet benim derken aslında o da sahip olduğu statü değil de istediği statüyü dile getiriyor. 14.
1: Arzu etti. Evet, hedefini.
0: Arzu ettiği hedefini dile getiriyor. Yapmak istediği şeyi söylüyor ama ya bugünden baktığımızda yapmak istediği şeyin o dönem için mümkün olmadığını söyleyebiliriz. Özellikle iletişim araçlarının çok sınırlı olduğu ve toprakların bu kadar, mesela Fransa'yı örnek aldık şimdi 14. Louis deyince. Toprakların bu kadar geniş olduğu bir şeyde, devlet içerisinde hani kralın şeyden, sarayından bir söz söylemesi, Paris'te bir söz söylemesi aşağıdaki Marsilya'daki yöneticiyi veya oradaki halkı çok da bağlamıyor açıkçası. Çünkü emrin oraya gitmesi bir mesele, o emrin dinlenip dinlenmeyeceği bir mesele. Takmayabilir oradaki insan. Çünkü kralın onu bir an cezalandırması gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü öyle bir şey yok, yeteneği yok, öyle bir kapasitesi yok. Ama 14. Louis'nin böyle bir isteği var. Yani 14. Louis'i işte bizim bugün hani çok kanlı, otoriter insanlar dediğimiz işte Hitler gibi, Stalin gibi belki 19. yüzyılda yaşasaydı belki dediği şeyi gerçekleştirebilirdi. Çünkü o dönemde artık iletişim ve ulaşım bir yerde emir verildiği zaman hemen ulaşıyor gideceği yere ve devletin artık şeyi de söz konusu. Hani otur,

0: olmuş bir durum söz konusu. İnsanların vatan şeyi söz konusu, bilinci söz konusu. Hani çünkü Hitler bir şey dediği zaman, Stalin bir şey dediği zaman bu devletin dediği bir şeydir anlayışı var. Ama 14. Lüyü bir şey dediği zaman, dediğim gibi Marsilya'daki bir adam yani onun için çok çok da bir şey ifade etmiyor yani.
1: Bu kral böyle söylemiş diyor. Böyle ihtişamlı saray, Versailles Sarayı gibi mesela ihtişamlı saraylar yaptırıyorlar işte sözünü geçirmek için mi? Yani soyluları elinde tutabilmek, bakın benim otoritem var diyebilmek için mi öyle Versailles Sarayları gibi yerler ortaya çıktı sizce?
0: Kesinlikle öyle zaten. Devletin orada devletin görünürlüğünü işte çünkü 14. Lüyü bir şey söylediği zaman çok bir şey ifade etmiyor ama 14. Lüyü Versailles Sarayı'nın içerisinde oturduğu zaman, o Versailles Sarayı gözüktüğü zaman yani insanların kafasında artık yavaş yavaş o şey beliriyor. Yani devlet neresidir? Versailles Sarayı. Versailles Sarayı'ndan bir şey söylenmiş. Bu dediğimiz şey işte hani o hayal ettiği şey dedik ya bu 14. Lüyü'nün. 14. Lüyü bu hayal ettiği şeyi aslında saray üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Yani bir saray kuruyor ve şunu 14. Lüyü'nün tahta çıkış hikayesi birazcık bir şey oluyor. Sıkıntılı bir süreç. Fronde isyanlar dediğimiz isyanlar var. Burada soylular isyan ediyor şeye karşı, hükümete karşı. Ve yani tahta çıkış sürecinde yaşadığı bazı sıkıntılar var ve bu soyluların yani Taşlı'da onlar için Taşlı'da işte mesela Marsilya'dan bahsettik. Marsilya'daki insanın kendi sözünü dinlemediğinin farkında ondan önceliği. Ve şunu sarayı kurarak şunu empoze ediyor. Bu sarayda siz de benim gibi gözükür olursanız siz de devlette bir yer elde edebilirsiniz. Çünkü burada güç yani güç dengeleri var. Yani 14. Lüyü devlet benim diyorsa oradaki bütün güç odaklarının hepsini toplarsa saraya eğer o dediği şeyi belki gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Ve bu şekilde
1: aslında bu bir strateji.
0: Strateji evet. Ha, okay. Ve aslında çok komik duruma düşürüyor. Çünkü ilk başta o yaşadığı zorluğu daha sonrasında o soylulara ödetmeyi de iyi biliyor aslında. Çünkü onları sarayına topluyor. Eğer burada varsanız devlette sözümüz geçer diyor onlara. Hani onları bu şekilde böyle kandırıyor. Hani bir yerde ihale olacaksa saraydaysan senin bir şansın var. O ihale sana verilebilir. Veya işte neyi satılacaksa ilk senin haberin olur gibi. Onlara böyle kandırıyor, sarayı topluyor. Ve sarayı birazcık tiyatroya çeviriyor kendi açısından. Çünkü onları o dediğimiz Fronde isyanlarında, soyluların ayaklanmasında demek ki çok içine oturmuş bir mevzu. Ve devlet benim diyen bir adam da o hesaplaşmayı kendi içerisinde şöyle yapıyor. Onların hepsine bazı görevler veriyor. Yani bu görevleri yaparsanız benim gözümde bir şansınız olur gibi. Ve işte mesela Versailles Sarayı'nda şeyler vardır. Hani uyanma ritüeli. Mesela kral uyandığı zaman odasına ilk kim girecek? İlk kim günaydın diyecek? İşte krala cübbesini kim giydirecek?
1: Pabucunu
0: kim ayağına sokacak? Evet, gereksiz işler ama kral birazcık böyle onlardan öcünü alıyor. Çünkü o soyluların yaptığı isyan birazcık herhalde ona bir hesaplaşma şeyi kalmış kafasının ucunda.
1: Bir değil öcü almış yani
0: evet,
1: soylularda.
0: Evet papuçlarını giydirmiş işte oturtmuş kim ilk başta günaydın diyecek ona. O ilk günaydını söyleyen çok büyük bir mertebede gibi onları bu şekilde şey yapıyor. Burada şöyle de bir durum söz konusu. Şimdi Marsilya'dan gidelim yine. İşte Marsilya'nın soylusu saraya geldiği zaman Paris'e geldiği zaman burada bir para harcanması söz konusu. Çünkü Versailles'de kalmanız lazım. Orada şatafat var. Sürekli balolar düzenleniyor. O baloda görünür olman lazım. O baloya her baloya aynı kıyafetle gelinmez. Yeni kıyafetler almak lazım. Aslında birazcık burada hani hem onlara dalga geçiyor bir yandan. İşte bu bahsettiğimiz olaylarla hem de bir yandan da onların cebindeki parayı bir şekilde sisteme aktarıp onları bir şekilde güçsüzleştirmeye çalışıyor. Hmm. Ve burada şöyle bir şey yapıyor. Onları kopardığı için o farklı vilayetlerden daha sonrasında onların orada iş görememesi sebebiyle çünkü Marsilya'da işler devam ediyor. Marsilya'ya birinin gönderilmesi lazım ki oradaki işleri yapsın. Marsilya'nın soylusu Paris'te, Versailles'da. O işleri yapması için de devlet şöyle bir şey yapıyor. Oraya memur atıyor dışarıdan. Bu şekilde de aslında yani 14. Lüyü hayalini gerçekleştirmeye yolunda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yani o Taşlı'daki duruma kendi gönderdiği memurlarla el koyuyor. Oraya birazcık da hakim olmaya çalışıyor. Ama o gönderdiği memur da şöyle, orada şöyle bir şey var. Oranın memuriyetini satıyor. Çünkü bir yandan da hazır para lazım devlete. Hı hı. Çünkü bu dönem şöyle bir dönem. Ateşli silahlar var diyoruz. Hani bunlardan bahsediyoruz ama bunların bir gedi şeyi var.
1: Masrafı var. Orduların masrafı evet. Var. Vergi sistemleri vesaire. Evet.
0: Çünkü eskiden şeydi hani her soylu, her lord diyelim daha doğrusu kendi ordusunu kendi yetiştiriyor. Kral çağırdığı zaman da ordusunu götürüyor. Yani kral cebinden para harcamıyor eskiden ordusu için. Yani oradaki lorda belli bir toprak veriyor. Ona orada kendine belli bir özellik veriyor. O özellik

0: özellik karşılığında Lord da onun için orada bir asker yetiştirmesi söz konusu. Burada şövalyeler de var. Şövalyeler de kendi zırhı olsun, kılıcı olsun, eğitimi olsun, hepsi kendine ait masraflar. Kralın bu tip şeylerde şey yok. Kral sadece işte şuraya sefere gidilecek, buraya şey yapılacak, gidilecek gibi bir şey söylediği zaman Lord'una haber gönderiyor. Lord kralla arası iyiyse dinlemeyi de bilir. Öyle bir durum söz konusu Avrupa'da. Çünkü feodalite dediğimiz şey böyle bir şey. Evet. Çağırıyor ve gidiyor. Ama mesela bu dönemde işte 14. yüzyılın bahsettiğimiz erken modern dönemde artık krallar kendi ordularını kendileri besliyorlar. Burada bir nakit akışı lazım. O yüzden bu gönderilen memuriyetler bir şekilde satılığa çıkartılıyor, ihale ediliyor. Mesela işte yine aynı örneği verelim. Marsilya'nın işte atıyorum vergisi toplanacak. Bu vergiyi kim toplamak ister? Toplanıyor insanlar. Bir açık arttırma şeklinde oranın vergisinin kim toplanacağı ihale ediliyor. İhaleyi alan kişi gidiyor. Tabii ihale karşılığında toplu parayı devlete veriyor. Devletin de işine giriyor böylece. Hı hı. Hem parayı almış oluyor hem bir daha taşradaki verginin nasıl toplanacağını düşünmemiş oluyor böylece. Ama bu da madalyonun diğer bir yüzü var. İhaleyi alan kişi de oraya gittiği zaman acısını halktan çıkartıyor. Hı. Öyle bir durum söz konusu. Yani ihale için yüksek para veriyor. O yüksek meblağ belki kralın cebine girerken hoş gözüküyor ama aynı zamanda halkın üstüne binen büyük demek olduğu için de bir yandan da yine kralın aslında halk tarafından hoş görünmemesi durum söz konusu ortaya çıkıyor.
1: Hocam Fransa'da ve belki de İspanya büyük o dönemde zenginliklerine rağmen zenginleşiyorlar yani baktığımız zaman. Ama defalarca mali kriz yaşayıp mesela İngiltere'ye borçlanıyorlar. Bu yüzden mi borçlanıyorlar? Bu gelişmeler sonucunda mı?
0: Yani şöyle orada İngiltere ne derler bir istisna gibi gözüküyor Avrupa şeyinde tarihinde. Aslında İngiltere de borçlanıyor. Burada yani borçlanma derken aslında borçlanma çok kötü bir şey olarak değil. Zaten borçlanabiliyorsan bu iyi bir şey. Yani İngiltere bunu
1: Finanstan
0: başarabiliyor.
1: Hiç anlamıyorum.
0: İngiltere bunu başarabildiği için bir istisna oluyor. Yani çünkü şöyle bir şey var.
1: Bu mali kriz yaşadığı anlamına gelmiyor mu ama?
0: Bu şöyle, borçlanmak iyi bir şey de bu borçlanmayı sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebiliyor musun? Yani borç para bulabiliyor musun? Çünkü bir sefere eskiden mesela atıyorum bir sefer düzenlendiği zaman bir kralın ordusuna baktığımız zaman ya bir imparatorun hani 40 bin kişi bulduğu zaman iyi bir ordu kurdu oluyor. Ve bu 40 bin kişinin parası cebinden çıkmıyor bahsettiğimiz gibi şey az önce bahsettik. Parası cebinden çıkmıyor. Onun yerine Lord o orduyu biriktiriyor. Şu anda 40 bin kişilik bir, hani bahsettiğimiz 14. Louis zamanında gibi dönemlerde 40 bin kişi değil. Bazen 400 bin kişinin sefere çıktığı oluyor ve bu 400 bin kişinin kralın finanse etmesi gerekiyor. Hmm. Böyle bir dönemde bu kadar 400 bin kişinin finanse edilmesi halktan toplanan vergiyle olacak bir iş değil. Yani burada bir para bulunması lazım ve bu para da işte tüccarlarda, burjuvazi dediğimiz insanlar o grupta, işte soylularda para var. Bu para nasıl alınacak? Bu insanlarla pazarlık yapılması lazım. Bunlardan borç para alınması lazım. Ama şimdi burada şöyle bir durum var. İspanya dediğimiz işte bu Habsburg İmparatorluğu'na bağlı olan imparatorluk veya Fransa biraz daha işte bu mutlakiyetçilik dediğimiz sistem yönetiliyor. Yani işte o 14.lü devlet benim dediği diyen adam borç para aldığı birine de ben senin borcunu sildim de diyebilir mesela. Ödemiyorum da diyebilir. O yüzden bir savaş çıktığı zaman işte bu mutlakiyetçi dediğimiz işte bu liderler borç para aramak için yana yakıla gezdiği zaman insanlarda şöyle bir şey oluyor. Tamam ben sana borç para vereyim ama yüksek faizle vereyim. Çünkü senin ödemeyeceğini bilmiyorum. Yani sonuna kadar vereceğini bilmiyorum. Bütün parayı vereceğini bilmiyorum. O yüzden yüksek faizle borç veriyor. İngiltere burada bir istisna oluşturuyor. İngiltere çok kolay borçlanabiliyor ve borçlanabilmeyi sürdürüyor. Ve her seferinde borcu ödeyebildiği için de insanlar düşük faizle borç veriyorlar İngiliz devletine. Ama burada İngiltere'nin şöyle bir avantajı var. İngiltere Avrupa'daki diğer muadilleri gibi mutlakiyetçi bir yönetilmez ya da birazcık da devletin yanında, kralın yanında bir meclis de var. Ve parlamento var ve bu parlamentoda soylular var. Ve bu soylular şanlı devrim dediğimiz bir devrim var yaşanıyor İngiltere'de. Ve soylular yerlerini garanti ediyorlar devlette. Yani kralın yanında bizde, parlamentoda var. Ve bu soylu insanlar zaten devletin borçlandığı insanlar. Ve devlet borç aradığı zaman soylular kendi ceplerinden çıkartıp çok rahat koyuyor. Çünkü savaş bittiği zaman zaten borç bana ait. Devletin bir yerinde ben varım zaten. Kralın yanında ben varım. Ve kral tek söz sahibi değil. O yüzden bu borç çok rahat bir şekilde ödenir. Bunun da farkındalar. O

0: yüzden faizlerini Fransa ve Habsburg'daki gibi çok yüksek faiz değil de daha düşük faizle verebiliyor. Bu şekilde mesela bir savaş çıktığı zaman sadece kralın şunu söylemesi yetiyor. Yani parlamentoya haber gönderiyor. İşte savaş çıktı. Ordu düzenlenecek. İşte donanma kurulacak. Bunun için para lazım. Faizlidir, şudur. Tamam, hemen para hemen hazır. Ve hemen ordu donatılıyor. Hemen donanma denize indiriliyor. Ama mesela Fransa'yı ele aldığımızda savaş çıktı. Devlet ne yapıyor? Para lazım. Hadi şuna gidelim, şundan para isteyelim. Buna gidelim, bundan para isteyelim. Çünkü herhangi bir meclis gibi bir şey yok. Soyluların toplandığı bir yer yok. Dediğimiz gibi Versailles Sarayı'na toplanan soylular zaten soyulmuşlar bir şekilde. İşte evet, bu balolarla, madolarla onlar soyulmuşlar.
1: Ya da terlik giydirmişler bir şekilde.
0: Evet. Onların soyulması durum söz konusu. Yani o yüzden devlet kimde para var? Önce bunu araştırıyor. Ve para kimde onu buluyorsun. Bu sefer gidiyorsun. Bana şu kadar borç ver, bu kadar borç ver. Ne kadar faiz olsun onu görüşüyorsun. O yüzden biraz orduların geç hazırlanması da var. O yüzden İngiltere bu dönemde ekstra ön plana çıkmaya başlıyor. Çünkü kolay para buluyor, ordusunu kolay kuruyor, donanmasını kolay denize indiriyor.
1: Hocam, ordular diyorsunuz, savaş diyoruz, hep donanma diyorsunuz.
0: Evet.
1: Yani donanma, şimdi savaşlar Akdeniz'den Hint Okyanusu'na, Atlantik, burada geçiyor anladığım kadarıyla. Yani denizlere hakim olmak, hep donanmadan bahsettiğimiz için denizlere hakim olmak, kara ordularına sahip olmaktan daha mı önemliydi o dönem?
0: İkisi de lazım ama bu dönemde işte bütün dünya artık ne derler küçük bir köy olmaya doğru ilerlediği için hani Amerika artık Avrupa'ya bağlandı, bir şekilde Hindistan tarafı Avrupa'ya bağlandı, Osmanlı zaten Avrupa'ya bağlanmış durumda çünkü Akdeniz bu dönemde sürekli savaşların yaşandığı bir coğrafya zaten. O yüzden donanma önemli yani çünkü hem savaşın bir ayağını oluşturuyor, önemli bir ayağını, hem de karada gitmektense denizde gitmek daha hızlı bir şekilde ulaşım sağladığı için önemli. Bir de bu dönemin asıl karakteri İngiltere olduğu için, İngiltere'de bir ada ülkesi olduğu için, ada ülkesiyle savaşmak için mecbur da birazcık donanmaya şey yapmak lazım, yatırım yapmak lazım gibi durum söz konusu Avrupa için, yani kıta Avrupa için konuşuyorum. Zaten İngiltere'nin başka şansı yok gibi. Yani İngiltere zaten donanmaya sahip olmak zorunda.
1: Evet.
0: Bir de işte bu coğrafi karşılaşmaların olduğu dönemde artık ticaret gemileri zaten çok fazla şey yapıyor, ortaya çıkıyor. Bu dönemde denizciliğin de değişmesi gibi bir durum söz konusu. Normalde eskiden Akdeniz coğrafyası asıl ana plandayken kadırga dediğimiz eski şeyler, gemiler söz konusu. İnsanların kürekle çektiği ve karşıdaki gemiye yanaşan, işte ona bir rampa atan, onun üstüne çıkıp yine insanların savaştığı bir veya işte tüfekle savaştığı gibi bir durum söz konusu. Ama bu kadırga dediğimiz kadırga tipi gemiler şeye uygun değil. Okyanuslar için uygun değil. Bu dönemde okyanusların geçilmesi lazım. Amerika'ya gidilmesi lazım. İşte aşağıdan Afrika'dan dönülüp doğuya gidilmesi lazım. O yüzden gemi tipleri dönüşmeye başlıyor ve kadırgalar işte kalyonlara dönüşüyorlar. Daha gemiler daha fazla büyütülüyor, yükseltiliyor. Ve aslında gemiler tek başına bir kale gibi yapılmaya başlanıyor. Ve bu dönemde aslında donanmaya sahip olan bir adım öne geçiyor aslında. Yani kara ordusu tabii ki önemli. Ama o kara ordusunun da bir yerden bir yere taşınması gerektiği zaman da gene donanma gerekecek.
1: Evet. Hocam başka bir konuya geçmek istiyorum. Bir taraftan bilinmeyen çok şey var. Küçük buzul çağı denilen bir çağ var ya. O iklim değişikliği. Avrupa'da neyi değiştiriyor tarımı? Yani iklim Avrupa tarihinin görünmeyen aktörlerinden biri olabilir mi? Konuşulması gereken bir anekdot olabilir mi acaba? O buzul çağındaki kıtlık, savaşlar vesaire.
0: Kesinlikle konuşulması lazım. Zaten yani bu bahsettiğimiz ana konumuz olan kitapların da temel dertlerinden bir tanesi bu. Yani iklim de kesin, yani insanların yaptığı olaylar da Avrupa'yı şekillendirdi ama bir yandan doğa da insanları bir şekilde dönüştürdü. Onu da her seferinde vurgulama ihtiyacı duyuyorlar. Burada verilebilecek örneklerden aslında en temeli Fransız İhtilali'nden bahsedebiliriz burada. Hani patatesin gelme sürecinden bahsetmiştik ama patates gelince bir anda insanlar sadece patates ekmiyorlar. Yani bir yandan da ekmek en temel ihtiyaç olarak her zaman duruyor. Yani her zaman buğday lazım, her zaman ekmek lazım. İşte bu bahsettiğiniz küçük buzul döneminde buğdayın yetişmesi birazcık zorlaşıyor o dönemde. Yani küçük buzul çağın yaşadığı dönemde. Buğday yetişmesi zorlanınca işte un üretilemiyor. Un üretilemeyince ekmek olmuyor. Ekmek olmayınca da işte o 14. Louis'nin bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli donatması, sürekli

0: bunu sefere çıkarması, o işte o bahsettiği devlet benim, Avrupa'nın en büyük imparatoru benim. Bir de bu dönemde böyle bir şey de var, kavga da var. Yani evrensel bir imparatorluk kurma derdi var insanlarda, devletlerde. İngiltere var, işte Fransa var, Habsburg İmparatorluğu var, Bilandan Osmanlı İmparatorluğu da hala güçlü. Yani belki Avrupa'nın bütün bu ataklarına direnmeye çalışıyor, karşılık vermeye çalışıyor. Ama bir yandan kendi gücü hala var. Osmanlı İmparatorluğu belki bizim hani bugün hani okullarda falan gösterilen işte gerilemeye girdi, çöküşe girdi gibi bir altı vardır ama Osmanlı İmparatorluğu gerilememiştir. Sadece Avrupa'nın ilerlemesiyle beraber birazcık daha eşitlenme durumu söz konusu. Yani o kolay kolay yıkılacak bir imparatorluk değil. Onun farkında Avrupalılar. Ve burada evrensel bir imparator kim olacak? Bunun kavgası var. Ve 14. Louis zamanından itibaren Fransa'nın sürekli bir ön plana çıkma durumu var. İşte bu sürekli 400 bin kişiye varan orduyu sürekli finanse edelim. Sürekli işte bu orduyu besleyelim. Sürekli savaşa gidelim. İşte en büyük imparator kim gösterelim şeyi. Bu küçük buzul çağı devrinde işlerin sarpa sarmasına sebep oluyor ve işte ekmeğin olmaması halkın ayaklanması sebep oluyor. İşte bu meşhur ekmek bulamıyorsa pasta yesinler mevzusu var ya.
1: Evet, o da
0: birazcık oradan patlıyor mevzu. Yani ekmeğin olmaması işte zaten sürekli savaşlarda yıpranmış olan halkı daha da kötü bir duruma itiyor ve programın başında bahsettik. Dediğim gibi Avrupa halkı birazcık kendi kralını, yöneticisini fırıncı gibi görüyor. Yani ekmeği verdiği sürece bir sıkıntı yapmıyor her şeye rağmen. Ama ekmek çıkmadığı zaman, karnı doymadığı zaman çok hızlı bir şekilde isyan çıkartabiliyor her seferinde. Ve Fransız İhtilali dediğimiz işte aslında bütün dünyayı dönüştüren bir devrim. İşte çok farklı şeylere giden yerlere de sebeptir. Tabii onun başka arka planları da var ama halk nezdinde asıl temel problem ekmek olmaması.
1: Açlık.
0: Bu dediğiniz küçük buzul çağda işte bu dünyayı bu kadar değiştiren bir şeyin en büyük aktöründen bir tanesi aslında. Yani iklim demek ki Avrupa'yı değiştiren başat aktörlerden bir tanesi diyebiliriz.
1: Evet, bir kırılma noktası olmuş. Bir süre sonra, doğru not almış mıyım? Lütfen beni düzeltin. Devlet, sürekli Louis diyoruz, devlet işleri vesaire yönetim. Devlet işleri soylulardan eğitimli memurlara ve hatta hukukçulara geçmesi söz konusu olmuş mu?
0: Evet, doğru.
1: Yani o zaman modern bürokrasinin doğuşuna da denk geliyor bu.
0: Evet. Burada şöyle bir tespit var. Charles Tilly'nin sanırım, yanılmıyorsam. Savaşlar devletleri kurar, devletler de savaşları yapar gibi. Şimdi burada bu bahsettiğimiz bütün bu savaş silsilesi, devletlerin birbirine üstünlük kurma silsilesi, devletlerin de yeniden kuruyor aslında savaş mevzusu. Çünkü dediğimiz gibi büyük orduların beslenmesi gerekiyor. Bunların finanse edilmesi, bir yerden bir yere taşınması gerekiyor. Yani donanma yapılması gerekiyor. O yüzden devletler şunun farkına varıyorlar. Bu savaşları finanse edecek şekilde bürokrasiyi tekrar kuralım. Ve burada ana şeyimiz para. Yani paranın ele geçmesi lazım. O yüzden ne yapmak lazım? İlk başta vergiyi düzenlemek lazım. İşte bahsetmiştik. İşte ilk başta Osmanlı Devleti'nde de böyledir. Çeşitli imparatorluklar da böyledir. Parayı toplayan genelde devletin gönderdiği insanlar değillerdir. Oraya ihale açar devlet. O ihale sonucunda oranın vergisini toplayacak adam seçilir. O ana parayı devlete verir, gider oraya, kendi vergisini kendi toplar gibi bir durum söz konusu. Şimdi burada Avrupa'daki durum şuna dönüyor. Devlet şuna, hani az önce aslında birazcık bahsettik. Devlet oradaki parayı da ben toplayayım, aracılar çıksın. Çünkü bir şekilde şöyle yani devleti şu da zorluyor. Aracı gidip oraya ekstra vergi de toplayabiliyor. Kendi halkı da zorlayabiliyor. Bu devlete kötü bir şey olarak geri dönüyor. Çünkü halkın mutsuz olması imparatorun da tahtından edebilir. Kralı tahtından edebilir. O yüzden bunu da engellemek istiyor devlet. Ve bir şekilde taşraya hükmünü geçirmek istiyor. Yani 14. Louis'nin de rüyası olan devletin her yere hakim olduğu şeyi yapmak istiyor. O yüzden bürokrasi değişiyor. Yani artık soyluların bir bürokrasi yerine devlet kendi memurunu kendisi yetiştiriyor. Okullaşma dönemi başlıyor bu dönemlerde. Kendi okullarında kendi memurunu kendi yetiştiriyor. Ve bu yetişme sürecinde o yetişen memur bir şekilde devletin kendini devlete borçlu hissediyor. Çünkü devlet onu bir şekilde yetiştiriyor ve bir yere iş istihdam ediyor. Kendini de borçlu hissediyor. Yani devlete birazcık tamamen bağlı bir nesil yetişiyor diyebiliriz memur nesli olarak. Ve bu insanları eski soyluların olduğu yerlere koyuyorlar ve bu insanlar tamamen devletin gönderdiği şey, mevzuat neyse ona göre vergisini topluyor. Ve bu şekilde devlette Taşya'da kaç insan yaşadığını öğreniyor. Çünkü oraya giden insanlar vergi toplaması için orada kaç kişinin olduğunu öğrenmesi gerekir. O kaç oradaki kimselerin ne kadar toprağın olduğunu öğrenmesi gerekir. Ne kadar varlığının olduğunu öğrenmesi gerekir. Bir şekilde aslında insanlardan haberdar olmaya başlıyor devlet.
1: Nüfus sayımı yapılıyor.
0: Tabii ki de nüfus sayımı yapılıyor. Toprak evet. sayımı yapılıyor. Ürün sayımı yapılıyor. Yani devlet tamamen sadece kendi merkezinde değil de bütün topraklar üzerindeki nerede kaç kişi var hepsinden haberdar olmak istiyor.
1: Modern gözetimi başlatıyorlar.
0: Evet.
1: Böyle.
0: Yani bir yani bunu tabii burada da modelin iki yüzü var. Yani insanlar için bu kötü bir şey mi? Bir yerden bakarsanız kötü bir şey çünkü
1: sürekli denetim altında
0: kaçabiliyorlardı bir şekilde. Evet. Çünkü hani o vergi toplayıcı geldiği zaman eski sistemde adam kendi malını saklayabiliyordu evet. veya yalan söyleyebiliyordu, kaçabiliyordu. Ama memur geldiği zaman artık orada her şeyin sayımını yapıyor ve orada yaşıyor artık adam. Evet. Orada çalıştığı için artık işte, topluma da bir şekilde şey yapıyor ve devletler zaten şöyle bir şey yapıyorlar. Oraya giden kişi oradaki halkla çok fazla şey yapmasın, ünsiyet kurmasın diye memurların farklı yerlere atanması, işte insanlarla haşır neşir olmasınlar, hani devleti de kandırmasınlar gibi bir durum söz konusu. Önemli. Yani devlet tamamen insanların bütün bilgilerine hakim olmak istiyor. İyi vergi toplamak için. Asıl dert burada vergi toplamak. Çünkü evet. hükümdarın en büyük derdi, en büyük kral ben olacağım. Burada parayla ve orduyla olacak. Diğer taraftan bakarsak da insanlar için iyi bir şey. Çünkü bir şekilde hani kaçakçılar, işte haydutlar, maydutlar gelip de köyü basma durumları birazcık azalıyor. Çünkü devletin gelmesi belki onların takip edilmelerini arttırıyor ama aynı zamanda güvenliği de arttırıyor. O yüzden insanların da sadece kötü yönden baktığı bir şey değil. Hani devletin gelmesi birazcık onların da işine geliyor.
1: Rahatlatıyor.
0: Rahatlatıyor.
1: Evet. Hocam Avrupa kendi anlattığı gibi her zaman o altın çağını yaşamıyor. Mesela 30 yıl savaşları. Gerçekten Avrupa halkları için bir yıkım, nasıl bir yıkım oldu?
0: Yani her şeyden önce dediğimiz gibi bütün bir ekonominin sarsılması durum söz konusu. Yani savaşların uzun sürmesi. Aslında sadece Avrupa için değil, bu bütün Akdeniz coğrafyası için söylenebilir. Yani Osmanlı İmparatorluğu'na buna katmak gerekir.
1: Doğru.
0: Yani uzun savaşların olması her zaman halkın istemediği. Çünkü yani en nihayetinde bakacak olursak, insani açıdan bakacak olursak, kendi yakınları savaşa gidiyorlar ve dönüp dönmeyeceğini bilmiyorlar insanlar. Ve bu insanlar giden yani savaşa katılan insanlar bir şekilde aslında hani erkek gücü asıl tarlada çalışan erkek gücü bir şekilde savaşa gidiyor ve üretimi de düşürüyor. Üretim düşürdüğü gibi aynı zamanda nüfusu da düşürüyor. O yüzden yani Avrupa'nın bu kadar hırpalanması süreci var ama bu bütün dünya için geçerli. Yani savaşların uzaması hem ekonomik olarak hem insani bakımdan bütün yıpranmaları beraberinde getiriyor aslında.
1: Evet, bir de hocam siz dediniz bu erken modern dönem 1800'lü yıllara dayandıranlar da var. İşte 1756-63 arasında 7 yıl savaşları var. Avrupa'nın yanında Amerika, Afrika, işte Asya'da yaşanıyor. O, aslında bunun içerisinde dediğimiz baktığımız zaman. Bu nedenle bunu tarihin ilk gerçek dünya savaşı olarak görebilir miyiz sizce?
0: Görebileceğimizi söylüyor bazı tarihçiler. Yani hı hı. bazı tarihçilerin tezi o yönde. Yani bu ilk prototip bir dünya savaşıydı. Burada şöyle bir durum söz konusu. Aslında birazcık daha eskiye gitmek gerekir bunu anlatmak için. Bu Westfalia'dan gelen bir süreç. Yani Westfalia anlaşmasıyla beraber aslında dünya siyaseti birazcık kiliseden arınmaya başlıyor. Yani kilise işin dışına çıkarılıyor. Seküler bir devlet yapılanması ortaya çıkıyor ve bu seküler devletler işte bu bahsettiğimiz evrensel lider kim olacak yarışına giriyor birazcık.
1: Bağımsız devlet sistemi kuruluyor baktığımızda.
0: Bağımsız, zaten bağımsızlar da kilise artık tamamen işin dışına çıkıyor. Çünkü eskiden şöyle bir şey var. Hani birbiriyle savaş eden iki Avrupa topluluğu kafa kafaya geldiği zaman bu ikisi de Katolik Hristiyansa kilisenin de söyleyecek bir lafı olur. Çünkü içeride kırılan Hristiyan halk. Ama bir şekilde özellikle Rönesans, Reform, bütün bunlar yaşanırken kilisenin yavaş yavaş kendi kabına çekilmesi, çok siyasetten artık ayrışması durumu söz konusu. Ve Westfalia'dan itibaren artık Avrupalı devletler kendi bağımsızlıklarını diyebiliriz kazanıyorlar. En azından kiliseden bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Ve şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Avrupa'da bir denge kurulması gerekir anlayışı devletlerde beliriyor. Yani çünkü sürekli birisi ortaya çıkıp ben bütün Avrupa'ya hakim olacağım gibi bir düşünceli ortaya çıkınca diğer insanlar bundan ister istemez korkuyorlar. Yani çünkü ne olacağı belli değil. O yüzden şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Bir denge olsun. Yani birisi çok fazla başını kaldırdığı zaman öbürleri ittifak yapsınlar ve o başını kaldıranı bir şekilde aşağıya çeksinler gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ve bu birazcık işte aslında bizim tarihe bakarsak Osmanlı İmparatorluğu hani hep anlatılır ya son zamanlarında denge politikasına geçti diye. Hı hı. Aslında bütün dünyanın bir denge politikasına geçme durumu söz konusu. Yani birisi başını çok fazla kaldırdığı zaman oraya hemen bir denge getirilmesi için diğerlerinin ittifak yapması gerekir. Burada da asıl dengeleyici faktör İngiltere aslında Avrupa'da. Şimdi bu bahsettiğiniz İdili Savaşları çıktığı dönemde savaşın asıl çıkma sebebi işte bu Prusya İmparatorluğu bu dönemde birazcık güçlenmeye başlıyor. Ve Prusya İmparatorluğu güçlenince Habsburglular ve Fransa İmparatorluğu bu güçlenen Prusya'yı sindirelim gibi. Mesela normalde Fransızlarla ve Habsburglar ezeli rakipler. Ama mesela başka birisi ortaya çıktığı zaman hemen ittifak yapabiliyorlar. Normalde eskiden bu çok fazla mümkün değildi. Bu birazcık Westfalia'nın getirdiği bir siyasi denge. Ve bu 7 yıl savaşlarında başını çıkartan şeyin ezmeye çalışıyorlar ilk başta. Fransa ve Habsburglular Prusya'yı ezmeye çalışıyorlar. Prusya'nın ezilmesi demek bu sefer onun aşağı gitmesi demek oluyor. Bu sefer başka bir dengeleyici lazım. İngiltere sürece dahil oluyor. Evet. Ve İngiltere Prusya'ya destek veriyor. İngiltere'nin olaya dahil olması, işte bizim bu bahsettiğimiz dünya savaşı nasıl çıkıyordu mesela normalde? Bir devlet bir devlete savaş açıyor, o onu açıyor, o onu açıyor derken bütün dünya savaşa giriyor. İngiltere'nin savaşa girmesi de çok fazla devlet savaşa girmiyor ama bütün topraklar savaşa giriyor. Çünkü İngiltere'nin her yer toprağı var ve Fransızların da her yer toprağı var. Ve savaş bir anda Avrupa kıtasındayken bir anda Afrika'ya sıçrıyor ve bir anda doğuya sıçrıyor. Hindistan tarafına sıçrıyor. Çünkü iki devlet sadece Avrupa'daki çıkarlarını zedelemek istemiyorlar. Yani hazır yeri gelmişken Amerika'daki avantajlarını da elde edeyim. Hindistan'daki avantajları da elde edeyim.
1: Madem yangın var.
0: Evet.
1: Fayda olayım.
0: Şimdi burada öyle bir durum söz konusu. Yani o yüzden tarihçiler şu an 7 yıl savaşlarına baktıkları zaman dünya savaşının ilk prototipiydi diyorlar bu. Hmm. Çünkü bir devletin yani İngiltere'nin savaşa dahil olmasıyla beraber savaş Avrupa'da kalmayıp bütün dünyaya yayılıyor. Evet. Burada da 7 yıl savaşlarında şöyle de bir şey var. Yani çok farklı kapılara açıyor. İşte bu bahsettiğimiz Fransız ihtilalinin temel sebeplerinden bir tanesi de odur. Yani oradaki o Fransa'nın o yıkımı. Çünkü Fransa savaşı kaybeden tarafta oluyor 7 yıl savaşlarında. İngiltere kazanan tarafta. Orada birazcık kısmetsizliğe denk gelmiş aslında şeyin. Ne derler Fransa'nın. Çünkü Rusya bu dönemde epey zorluyor Prusya'yı. Ama Rusya'daki kraliçenin ölmesi, tahta yeni çıkan kralın da birazcık Prusya sempatizanı olmasıyla savaşta tek başına kalıyor gibi bir durum oluyor Fransa ve birazcık savaşın kaybedeni tek başına oluyor. Şeyde yeniliyor, Amerika'da yeniliyor. Amerika'da yenilince oradaki bütün kaynağı kesiliyor zaten. Yani oradan gelen bütün zenginlik kesiliyor. Yine Hindistan tarafında yeniliyor.
1: Evet.
0: O yüzden Fransa'nın bütün bir çöküşü, yani o bahsettiğimiz devrime giden süreçteki o bütün bir çöküşü birazcık orada başlıyor.
1: Hocam dengeler demişken sormadan geçmeyeyim bunu da. 4-5 dakikamız var ama Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya hocam Batı merkezli tarih kitaplarında uzun süre Avrupa'nın dışında gösteriliyor. Oysa bu iki güç o dönem Avrupa'daki ittifakları, savaşları ve sınırları belirleyen güç aslında. Dediğiniz aslında buna da biraz işaret edebilir mi? Bunu nasıl açıklarız?
0: Edebilir. Biz şimdi yani kendi açımızdan baktığımız için ben sürekli Osmanlı İmparatorluğu'nu sokmaya çalıştım ama ben de o hataya düştüm. Rusya İmparatorluğu'na sonda bahsedebildik.
1: Evet.
0: Mesela kitaplarda okuyucular, dinleyicilerimiz okurlarsa kitapları bunu görecekler. Yani her bir bölümde Rusya'nın, Osmanlı İmparatorluğu'nun sürekli bu işin içerisinde olduğu, bu coğrafyanın içerisinde olduğu, bazen tehdit olarak burada olduğu, bazen gelişmelerin buradan aktığı, bazen Avrupa'nın burayı etkilediği, karşı etkilerin karşıya geçtiği bir süreç söz konusu. Yani Osmanlı İmparatorluğu ve Rusya'nın erken modern Avrupa tarihi dediğimiz işte bu modern Avrupa'yı ortaya çıkaran süreçte öyle sadece yanda kalan aktörler değiller bunlar. Bizzat sürecin içindeler. Bu süreci etkileyen aktörler bunlar. Ve Bunları eğer buradan çıkartırsak, bir köşeye atarsak, buradaki yazarların ve editörün şeye bakarsak, yani bunları bir köşeye atarsak diyor, Avrupa tarihini eksik anlarız, yanlış anlarız.
1: Evet.
0: Birazcık böyle bir anlayış var kitaplarda. Ben de bunun böyle olduğu kanaatindeyim. Sadece Avrupa tarihi için değil, özellikle işte bu dünyanın birbirine bağlı olduğu Akdeniz dünyasının coğrafyasında, işte coğrafi karşılaşmalar sonrasında bütün dünya aslında birbirinden haberdar oluyor. Bütün dünya birbirinden haberdar olması demek, bütün dünya birbirini etkilemesi demek. O yüzden bir yerin tarihi bir okuması yapılacaksa kesinlikle karşılaştığı kim varsa, etkilendiği kim varsa oranın tarihinde kesinlikle etkili olduğunu görüyoruz. Bunu mesela bugün mikro çalışma yapan tarihçiler bile aslında dikkat etmesi gerekiyor. Belki mesela bir aileye, bir kişiye odaklanıyoruz ama o kişiyi veya o ailenin yaşadığı coğrafyanın çok farklı yerlerle etkileşimde olduğunu bazen ıskalıyoruz, onu gözden kaçırıyoruz. Ve bir yerin tarihini, etkileşimde olduğu yerlerin tarihini okumadan okumak birazcık kadük kalacaktır yani, kesinlikle.
1: Kesinlikle hocam. Bütün bu tablo program boyunca konuştuklarımızı kitap bize gösteriyor ki modern Avrupa'nın yalnızca Avrupalılar tarafından değil, dünyanın geri kalanı, şimdi sizin çok güzel özetlediğiniz şekliyle dünyanın geri kalanıyla kurulan ilişkiler içinde şekillendiğini görüyoruz ve bunu böyle kabul etmek gerekir. Hem bilimsel açıdan hem objektif bakacak olursak. Gerçekten çok önemli bir kaynak. Tekrardan göstermek istiyorum. Sizin de son sözlerinizi alayım. Bu önemli kaynakla ilgili programı sonlandıralım sonrasında. Ben gösterirken buyurunuz.
0: Yani burada bu kitap aslında orijinal, yani İngilizce çıktığı yerde iki cilt halinde yayınlandı. Ama bence Vakıfbank, buradan tekrar teşekkür ederim Vakıfbank'a da bu imkanı sunduğu için, bunu 7 ciltlik bir seri haline getirdi ve hepsine altına alt başlıklar koydu ve bence çok güzel de bir şekilde 7 cilt yaptılar. Ve hepsinin aslında ana teması şu, yani hepsinin bir alt başlığı var ama aslında bütün 7 kitap üst üste koyup okunduğu zaman gene de bir şey fark etmeyecek. Bu dediğimiz şeyin aslında vurguluyorlar. Yani Avrupa tarihi, erken modern Avrupa, bugünkü modern Avrupa'yı doğurdu. Ve bugünkü modern Avrupa'yı anlamamız için buradaki gelişmeleri takip etmek ve izin sürmek gerekir. Ama bu iz sürmeyi sadece Batı tarafından bakarak yaparsak tamamıyla, yani tamamen ortaya koyamayız aradığımız bugünkü Avrupa'nın cevabını bulmamız için. Bugünkü Avrupa neden bu şekilde ortaya çıktığını bulmamız için erken modern döneme bakmamız lazım. Ve bunu da sadece oradan bakmamamız lazım. Dünyanın farklı pencerelerinden bakmamız lazım.
1: Bu pencereyi bize sunduğunuz için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Bank Kültür Yayınları'na, sizlere, yazarımıza, Hamish Scott ve gerçekten bu programı çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: hocam.
0: Ederim.
1: Değerli tarihseverler, Doktor Sinan Çakır hocamla beraberdik. Erken dönem modern Avrupa tarihini eleştirel bir perspektiften, çoklu okumayla gerçekleştirdik ve hakikaten hocamız bize çok bilinmeyen yönlerini anlattı. Teşekkür ediyoruz, bu saate kadar bizi yalnız bırakmadınız. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla 24 ekranlarında an ve zamanda buluşmak üzere. İyi akşamlar.

0: devlet, ülke devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: İyi hafta sonları değerli izleyenler, 24'e hoş geldiniz. Kültür, sanat ve elbette sinemanın başrolde olduğu Kırmızı Dal'dan herkese merhaba. Ben Ali Demirtaş. Bu hafta Kırmızı Dal'ı gündemini oluşturan çok değerli bir konuğum var. Usta sinemacı, usta yönetmen Derviş Saim bizimle birlikte Kırmızı Dal'da. Eğer siz de buradaysanız kendisiyle sinemaya ve sinemasına dair keyifli bir sohbet gerçekleştireceğiz. Hemen başlayalım isterim. Değerli hocam merhaba.
1: Merhaba.
0: Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyiyim. Burada olmaktan dolayı mutluyum sizinle.
0: Biz de burada olduğunuz için onur duyuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hocam klişe bir girizgah ama Kırmızı Dal'ı ve benim için önemli bir girizgahla başlamak istiyorum müsaadenizle. Yönetmenlik ve sinema sizin için ne demek? Derviş Saim için bu iki kavrama bakışı nedir? Hem pratik olarak hem de kavramsal olarak böyle bir girizgah yapalım. Buyurun lütfen.
1: Daha iyi bir iş yapsam, daha iyi yapabileceğim bir iş olsa onları yapmayı tercih ederdim. Ama galiba iyi yapabildiğim işlerden bir tanesi bunun açısından. Deneyerek, yanılarak keşfettiğim şeylerden biri hayatımda. Yönetmenlik size hem iç dünya hem dış dünyada derine gidebileceğiniz sorular sormayı kolaylaştırıyor. Bu da mutluluk verici, haz verici bir şey.
0: Harika, çok net bir özet oldu. Teşekkür ederim. İlk günden ya da geçmişten bugüne baktığınızda sizi hala sinema yapmaya iten nedenleri kısaca nasıl özetlersiniz? Motivasyonunuzu.
1: Merak.
0: Merak.
1: Merak ve kabuk bağlayan yaraları tekrar açıp onlara tekrar bakmak ve sonra tekrar kapatabilme becerisi. Yönetmenlik budur aslında.
0: Kabuk bağlayan yaraları tekrar açmak.
1: Kabuk bağlamaya yüz tutmuş yaraları açıp onları tekrar bakabilmeyi göze alacak cesarete sahip olmak. Yönetmenliği özetleyecek İyi cümlelerden biri galiba budur.
0: Hocam peki bir film fikri sizde nasıl doğuyor? İlk olarak nasıl bir süreçten geçerek bu film kafanızda beliriyor? Ya da sipariş demek istemiyorum ama yani kafanızdaki bu metot nasıl çalışıyor merak ediyorum.
1: Çok çeşitli kaynaklardan gelişiyor. Birkaç örnekle anlatmaya gayret edeyim. Tabut de Rövaşata'nın konusu Rumeli Sarı'nda, uzun yıllar Rumeli Sarı'nda yaşayan benim de şahsen tanıdığım bir araba hırsızından kaynaklanarak yazıldı. Gerçek bir hırsız vardı, dursun diye. Boğaz hattında bir araba çalındığı zaman insanların ilk geldikleri yer neredeyse Rumeli Sarı Karakolu'ydu o sıralarda. Öyle bir namlı adamdı ama enteresan bir biçimde çaldığı arabayı satmıyordu. Dolaşıyordu ve çaldığı yere bırakıyordu. Böyle bir karakter ortalarda dolaşınca onun üzerine bir sinema yapabilme ihtimali benim içimi gıdıklamaya başlamıştı. İlk kaynak budur. İkinci film Filler ve Çimen susurluk skandalından, olaydan hareket etmiştir. İnsanın karşısına neyin ne zaman çıkacağı belli değildir. Bazen sizin hiç aklınızın köşesine bile gelmeyen bir mekan, bir insan, bir hikaye bir filmi yapmanıza neden olabilir. Başka bir film için yola çıkmışsınızdır. Yolda dinlediğiniz bir hikaye bütün her şeyi değiştirebilir. Ben Leylek Göçü ile ilgili bir film yapabilme ihtimali olan Bursa yakınlarındaki bir köyde oranın her yıl Mayıs içerisinde yapılan şenliğini çekmeye gitmiştim. Basına yanlış bilgi vermişler. Yanlış bir gün gittik. Yani demişler ki şu gün şenlik var ama o gün değilmiş. Bir hafta sonraymış. Biz gittik. Canımız sıkıldı. Şoför seni bir yere götüreyim de bir kahve iç, dinlen, canının sıkıntısı geçsin dedi. Beni balık filminin çekileceği kente götürdü, köye götürdü. Gölyazı'ya götürdü. Gölyazı'yı gör görmez yeni bir senaryo yazdım ben orada. Kent demeyeyim de köyün, mekanın kendisi bana senaryoyu dikte ettirdi. Tuz Gölü'nde çektiğim Nokta ve Çamur filmleri de keza öyledir. Büyük bir düzlük, bulutlar, insanın sonsuzluğu ve neredeyse spiritüel şeyleri hatırlatan bir mekan ve onun hikayesi Nokta filmini oluşturmuştur. Onun öncesinde Çamur filminin bir kısmını çekmiştim. Çamur filminde doymamışım mekana ki tekrar noktada oraya geri dönmek istedim. Bazen bir karakter, bazen bir olay, bazen felsefi bir fikir bir filmi yapmanıza teşne olabilir ama ne yaparsanız yapın bunun bir araya getirilmesi elzem olan parçaları vardır. O parçaları bir araya getirmek

0: Sizin bulduğunuz karaktere kan dolaşımında yardım edebilecek türden konsept ve çatışma olması gerekir. Konseptten hareket ettiniz diyelim, eksik olan iki parçayı bulmanız gerekiyor. Yani karakter ve çatışmayı bulmanız gerekiyor. Ve bunların da birbiriyle konuşabilecek aynı dokuda şeyler olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Bu da yazarlığın püf noktalarından bir tanesi.
1: Peki bu, bütün bunlar bağlamında ve paralelinde şunu merak ediyorum. Şu ara bütün bu saydıklarınız üzerinde çalıştığınız yeni bir proje, yeni bir çalışma var mı hocam içine dahil ettiğiniz?
0: Zor olduğunu düşündüğüm bir proje var. Uzun metraj için hazırlıklarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki sene çekerim uzun metrajı ama bir belgesel üzerinde çalışıyorum. Benim doğduğum bir kent var, Limassol. Rumların elinde şu anda. 55 yıldır orada bir Türk kültürü yok. O Türk kültürünün neye benzediğini, nasıl olduğunu araştırmaya çalışan bir belgesel yapmaya çalışıyorum. Ve de bu vesileyle nostalji üzerine epey düşünme ya da geçmişin nasıl hatırlanacağı üzerinde epey düşünme fırsatım oldu. Nostalji iki uçlu tehlikeli bıçak. Bazen iç gıdıklamaya yarayabiliyor. Boş avuntuya doğru giden tarafı da var ki bu tehlikeli. Ben onarıcı nostaljinin taraftarıyım. Nostalji bir şeyi onarmak için iyi bir vesile olabilir. İyi bir vesile teşkil ederse sizi daha da özgürleştirebilir. Bunun peşindeyim.
1: Birazdan Kıbrıs ve hafıza meselesine geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Sinema bizi daha çok soru sormaya mı iter? Sinefil olarak ve yapımcı ve yönetmen olarak da düşünebilirsiniz. Her türlü bağlam içerisinde. Yoksa sinema daha çok cevap vermek zorunda mıdır hocam? Soru soran tarafta mı olmalıdır? Cevap veren tarafta mı?
0: Şimdi bu yapanların niyetiyle de doğru orantılıdır. İkisi de mümkün ve muhtemel. Daha doğrusu İnsanlık tarihinin bizi getirdiği noktada bazen cevaplara ihtiyaç duyarız, bazen sorulara ihtiyaç duyarız.
1: Çok doğru.
0: Ben sorular tarafı ağırlık basan bir yönetmenler grubuna girmek taraftarıyım. Ama bazen insanlık sizi öyle bir duruma getirir ki o da sorudan çok cevap bulmanız gerekir. Bazı filmler onun için yapılır, yapılmalıdır da.
1: Peki bu bağlamda çok net bir soru olabilir, rahatsız edici de olabilir ama Derviş Saim sinemasının temel derdi ne, kendisi nasıl özetler?
0: Benim işim pratik yapmak, üretmek. Onun üzerine düşünmek de benim işlerim arasında ama düşüncelerimi kendime saklamak taraftarıyım. Ama burada iki cümle söylemem gerekirse vicdan ve hakikatten bahsedebilirim. Vicdan ve hakikat peşinde derinleşmeye çalışmak.
1: Bütün bu filmlerinizde de bu iki kavramı aslında çok net bir şekilde görüyoruz hocam.
0: Ama bunu yaparken de seyirciyi sıkmamak. Çünkü seyirci sıkmak en büyük günahtır sinemada. Benim temel görevlerimden bir tanesi, vicdan ve hakikatten bahsettim ya, onu araştırmaya çalışmanın iyi olacağından söz ettim ya, bunları iyi hikaye anlatarak gerçekleştirmek. İyi bir hikayeci olmaya çalışmamız gerekiyor. İyi bir hikayeci olmaya çalıştığınız zaman, bunu başardığınız zaman büyücülük de ortaya çıkar. Büyüden de vicdan ve hakikatin gündeme getirilmesi daha kolay olur.
1: Aslında sinemayı bir araya getiren bütün element ve bileşenlerin kendi içinde bir işbirliğiyle senkron çalışıyor olmasını özetliyorsunuz gibi hissettim. Evet. Bu bağlamda teknoloji ve diğer benzeri durumlar işin içine girdi. Takdir edersiniz ki sinema gelişti, elementleri gelişti, materyalleri ve teknik ekipmanları. Bizi özden uzaklaştırdı ya da bize yeni kapılar açtı diyebilir miyiz teknoloji bu bağlamda sinema perspektifinde?
0: Teknolojiyi bardak gibi düşünelim. Bir metafor yapacağım. Bardağın içine ne doldurduğunuz sizinle ilintili bir şeydir. Bardağın içerisine çok kötü, zehirli bir şey de doldurabilirsiniz ama bardağın içerisine çok besleyici bir şey de doldurabilirsiniz. Süt doldurabilirsiniz, serinletici, sağlıklı bir şey de doldurabilirsiniz. Teknolojiyi kullanmak da bardağı için nasıl doldurduğunuz meselesiyle ilintili olarak ele alınabilir. Teknolojiyi hangi amaçla ve nasıl ele aldığınızı düşünmeniz gerekiyor. Sadece kendisi için bir teknoloji için mi yapıyorsunuz? Yoksa insanı daha da özgürleştirecek bir manivela, bir araç olarak mı onu görüyorsunuz? Böyle bakmak lazım. Ama iş çığırından çıktı mı? Evet, iş çığırından çıktı. Bundan sonra bu yapay zekanın geldiği noktada at izi it izine karışmış vaziyette.

0: Bu daha da yoğunlaşacak. Duyguların daha da önem kazanacağını düşünüyorum. Yapay zekanın temsil etmekte zorlanabileceği nüansların arasında duygular olma ihtimali diğer şeylerle kıyaslandığında daha fazla. Dolayısıyla duygularla ilgili nüanslara nüfuz etme kabiliyeti olan bir film, yapım, yönetmen değer kazanacak.
1: Çünkü yapay zeka bunları gözden kaçırıyor ya
0: bir
1: da...
0: Bir yere kadar yapacak. Bir yere kadar. Ve daha da iyileşecek günden güne. Ama yapay zekanın belli bir yerde, belli bir zamanda, durumda nüfuz edemeyeceği duygular olabilir. O konular bağlamında insanoğlunun en azından yüreğine daha fazla güvenmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu konu çok çok uzun ve tartışacağımız bir şeye doğru dönüşecek. İleriki zamanlarda yapay zekanın belli sınırlar içerisinde kullanıldığına dair ibareler görmeye başlayacağız. Filmlerin önünde, arkasında. Yani bu filmde kabul edilebilir sınırlar içerisinde yapay zekaya yer verilmiştir gibi sertifikalar görmeye başlayacağız.
1: Etik kurallar çerçevesinde.
0: Etik kurallar çerçevesinde. Ki hani kimsenin elini tutmak, sansür yapmak istemem ama bunun iyi bir tarafı da olacak.
1: Kaçınılmaz olarak iyi bir tarafı olmuş olacak. Çünkü neyin yapay zeka, neyin gerçek prodüksiyonlu olmuş olduğunu da seyircinin de fark etmeye hakkı vardır diye.
0: Artık yapay zekanın kendi dünyası içerisinde etik olana nasıl ulaşacağımız meselesi de son derece önemli. Yani insanlığın tartışacağı ana meselelerden bir tanesi etik. Yapay zeka ve etik beraber nasıl kullanılacak? İkincisi de duygular. Keza duyguların etik bir biçimde kullanılıp kullanılmaması meselesi, bu da tehlikeli ve çok tartışması gereken bir şey. Duygu ve etik ilişkisinin nasıl olacağı, nerelere doğru getireceği, bunun bizi daha da özgürleştirip özgürleştirmeyeceği, ayak bağı olup olmayacağı nüanslı konular, ciddi konular. Umarım bizim gibi zengin bir tarihi olan ama o kertede de karmaşık süreçler yaşayan toplumlar biraz serin kanlı düşünerek bunların arasından kendimize bir formül bulabiliriz. Hı hı.
1: Etik ve yapay zeka ve arasındaki ilişkiye dikkat çekerek çok önemli bir noktaya değindiniz hocam. Bu bağlamda dijital platformların nerede duracak ve bizi, daha doğrusu sinemayı daha da özgür bir hale getiriyor sizce, yoksa çeşitlendiriyor mu kapıları, alternatif bir mecra olarak karşımıza mı çıkıyor, yoksa tam tersi mi sizce?
0: Bir zamanlar özgürleştirici bir taraf olduğuna daha fazla inanma taraftarıydım ama şimdi geldikleri noktayı gördüğüm zaman kafamdaki soru işaretlerinin giderek daha da arttığını söylemem gerekiyor. Karışık bir konu, gri bir konu, siyahlarıyla beyazlarıyla değil, gri olarak değerlendirilmesi gereken bir konu. Gene etik bağlamında konuşmamız gerekiyor. Bundan sonra yönetmenlerin ve yazarların iyi etik donanımları olan insanlar olması da gerekecek. Çünkü sadece iyi bir hikaye anlatmakla yetinmemek gerekiyor artık. Günümüzde o iyi hikayeyi nasıl bir etik donanımdan ya da teknolojiden, hikaye anlatma biçiminden fışkırttığın, çıkardığın, neşet ettirdiğin de eş derece önemli bir konuya dönüşmüş vaziyette. Bağlam önemli olmaya doğru gidiyor.
1: Kıbrıs'a gelmek istiyorum müsaadenizle. Kıbrıs sadece sizin için bir coğrafya değil, aynı zamanda bir hafıza alanı. Nedir Kıbrıs'la, nasıl söylesem, diyaloğunuzla ilişkiniz ve beslenme noktanız hocam?
0: Ben kurmaca film olarak Çamur ve Gölgeler Suretleri yaptım. Sonra Tauri belgeselini yaptım. Tauri belgeseli benim çocukluğumdan tanıdığım çok büyük suçlar işlemiş, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçirmiş bir hırsıza odaklanıyordu. Yaklaşık 6 yıl boyunca onu çektik. Hapishaneye girdi, hapishaneye girdik. Çıktı, onunla birlikte çıktık. Enteresan bir belgesel oldu. Dinamizmi bağlamında ahlak, etik, suç, suçun nereden kaynaklandığı, suçun bireysel mi olduğu, toplumsal mı olduğu gibi insanlığın ta çok uzun senelerden beri sorduğu sorulara yanıt aramaya çalışan bir belgeseldi. Dolayısıyla benim geçmişte gördüğüm bir çocukluk arkadaşımla ilgili bir belgesel gibi durmasına rağmen aslında kendimle ilgili de bir tarafları olan belgeseldi. Siz çoğunlukla yetişme yıllarınızda, büyüme çağlarınızda karşılaştığınız insanların filmlerini yapmaya teşnesinizdir. Çok ileriki senelerde

0: yaptığınız filmler de aslında onlara cevap olarak ortaya çıkabilir. Ben de öyle oluyor şu son zamanlarda.
1: Kıbrıs aslında bir hafıza ve beslenme alanı o zaman evet. Karşınıza çıkıyor kaçınılmaz
0: olarak. Onların şekil değiştiriyor.
1: Şekil değiştirerek.
0: Yani şimdi bilim kurgu yapsam yine şu ya da bu şekilde o çocukluk, o ilk anılar, savaş, kaçmak, saklanmak bilim kurguya sığınacaktır. Ya da fantastiğe sığacaktır. Sizce bu da kötü bir şey değildir, iyidir.
1: Tam olarak ona diyeceğim. Bu da doğru ve haklı bir şey değil mi hocam? Geçmişten, hafızadan, özden besleniyor olmak bir yönetmen için.
0: Meseleniz neyse onunla yüzleşebilecek kapasiteniz olması lazım. Yaratıcılığın ve karşılaşma cesaretinin kaynağında bu vardır. Eğer karşılaşma cesaretiniz yoksa, bizzat kendinizle ilgili meseleleri ele alıp onları konuşacak cesaretiniz yoksa derinleşemezsiniz. Derinleşemediğiniz için de insana ulaşamazsınız. İnsanın yüreğine dokunamazsınız. Dolayısıyla evet, insanın yüreğine inmesi lazım. İnsanın yüreğine indiği zaman başkalarının yüreğine de inebilir çünkü.
1: Paraleldir birlikte. Bir film ortaya çıktığında siz filminize, önce sizin için soruyorum sonra genel olarak soruyorum. Yönetmen filmine nesnel bir bakış sergileyebilir mi sizce? Bir film ortaya ürün olarak çıktığında.
0: Bazı yönetmenler bakabilir. Bazıları daha zor bakabilir. Bu tecrübeyle de yetişme tarzınızla, sinir sisteminizle de ilintili. Dünyanın en iyi filmini yaptığını zanneden ve hayatı boyunca hep öyle düşünen insanlar vardır. ama dünyanın en iyi filmini yaptığını zannettiği halde daha sonra ayakları suya eren arkadaşlarla tanıştım. Çok tanıştım. Yaptığı işi hiçbir şekilde beğenmeyen insanlarla da tanıştım. Hı
1: hı. Ortasını mı dengelemek gerekiyor
0: yani,
1: hocam?
0: Evet. Sağır da olmamak lazım. Çok da sağa sola da kulak asmamak lazım. Hı hı. Hatta ne kadar az kulak asarsanız ya da tenzilatlı olarak dinlerseniz özellikle kariyerinizin başında o kadar iyi. Ama büsbütün etrafa kapatmak da tehlikeli olabiliyor. İnsanın dış dünyayla alışverişini sağlamasında yarar vardır. Ağzından çıkanı insanın kulağının duymasında yarar vardır.
1: Gayet iyi anladım. O dengeyi koruyor olmak da bir başka bir yetenek olsa gerek. Sizin için bir senaryo ne zaman tamamlandı ve bitti halini alır?
0: Montaj bittikten sonra, hatta ses tasarımı bittikten sonra. Çünkü montaj biter, ses tasarımında anlam değişebilir. Ses tasarladığınız zaman ya da müziği oraya getirdiğiniz zaman. Evet.
1: Girizgah'ta biraz bundan bahsettiniz hocam. İyi bir hikayenin mutlaka güçlü bir karaktere ihtiyacı var mıdır?
0: Her zaman değil.
1: Her zaman değil.
0: Her zaman değil.
1: Durum anlatıyorsa ya da olaydan bağımsız bir nesnel bir bakış sahip bir
0: karaktere ihtiyacınız vardır ama güçlü olup olmaması meselesi ayrı bir tartışmanın konusudur. Rus edebiyatının en büyük romanlarından biri Oblomov'dur. Hı-hı. Oblomov hiç eyleme katılmayan ya da dış dünyaya daha az katılmak isteyen bir karakteri ele alır ve bu Oblomovculuk diye bir deyime de yol açmıştır. Eylem içerisine girmek istemeyen bir karakteri ele aldığınızda çatışmayı nasıl geliştireceksiniz? Antiklasik bir film yapmak zorundasınızdır. Antiklasik filmle de seyirciyi eğleyebilmek için başka stratejileri gündeme getirecek bilgi ve beceriye sahip olmanız gerekir. Bunu Gus Van Sant denemiş. My Own Private Idaho filminde yetenekli bir adam olduğu için herhalde onun ana kahramanı bir problemle karşılaştığı zaman uykuya yatıyor. Şimdi sinema sanatında çatışmanın kurulması ilkesine ters bir karakterizasyon bu. Çünkü bir karakter bir çatışmayla karşı karşıya kaldığı zaman onunla çatışmalı ki hikaye çizgisi yükselerek gelişen bir eğriye dönüşebilsin. Ama Gus Van Sant, My Own Private Idaho adlı filmde, 90'ların başında yaptığı o filmde uykuya yatan, dış dünyadan uzak durmaya çalışan, pasif denebilecek bir karakter seçer ve bunu en önemli role getirir. Şimdi böyle bir karakterle hikayeyi anlatmak enteresan olabilir ama bu çatışma için çok elverişli bir karakterizasyon değildir. Bunu başka şeylerle harmanlayarak filmi bitirmeniz lazım ki onlar da öyle yapıyorlar.
1: Şimdiki söyleyeceğim şey biraz romantik gelebilir ama ya da kulağa öyle gelebilir. Bugünün sinema dünyasında, bugünün günümüz dünyasında

0: aslında daha doğrusu. Sinema gerçekten insanları etkileyebilir ya da daha radikal bir söylemle değiştirebilir mi sizce?
1: Müsbeten umutsuz olmamak lazım. Şimdi Nolan'ın Odyssey filmi çıktı. Salonlar doldu. Senede birkaç tane film böyle çıkacak. Hani Marvel çok satan vurdulu kırdılı resimli roman karakterlerinin esinlendiği o büyük blockbuster IMAX büyük ekranda gösterilen filmlerin dışında başka filmlerin de iş yapabilme ihtimali olarak gündeme gelmesini elbette isterim. Ve bunların seyircinin kalbine dokunabilecek yapıtlar olmasını isterim. Sadece gidelim mısır yiyelim
0: değil.
1: İşte gazlı içecek içelim, 2 saat vakit geçirelim değil. Derinliği de olan yapıtları ve seyirciyi çekebilecek yapıtları sinemaya çağırmak mümkün olabilecek mi? Senede birkaç tane yapıt böyle çıkacak.
0: Çıkıyor.
1: Ama artık mesela günü ülkemiz için söylüyorum, ana akımla bağımsız denebilecek, hı-hı, problemli bir terimdir bu bağımsız. Yapıtlar arasındaki çizgi çok bulanıklaştı.
0: Muğlaklaştı.
1: Ana akım da piyasaya, sinema salonlarına çıktığında iş yapmıyor. Bağımsızlar da piyasaya çıktığı zaman, sinema seyirci önüne çıktığı zaman, salonlara götürüldüğü zaman yine iş yapmıyor. Hı hı. Bu platformlarda da böyle midir? Böyle olabildiğine dair bazı veriler ortaya çıktı ama bundan emin değilim. Hı hı. Dolayısıyla hani bunun enerjisi başka bir tarafa nasıl dönüştürülebilir? Tekrar Türk seyircisine, Türk marketine, Türk pazarına yönelik olarak bizim yapıtlarımızın eksende olduğu, odakta olduğu yapıtlar nasıl üretilmeye devam edilir ve bunlar sürdürülür ve bunlar daha derin meseleleri de ele alabilecek şekilde getirilebilir. Bu enteresan bir konu. Umarım böyle devam ederiz. Türkiye'nin, Türk sinemasının en büyük şansı kendisine ait bir market, bir pazar derinliği olmasıdır. Bunu kaybetmememiz gerekiyor. Bunu kaybeden çok ülke var. Buna devam etmemiz gerekiyor. Bu altın bir şansımız.
0: Tam da ben bununla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün sizi Türk sinemasında heyecanlandıran şeyler var mı hocam gerçekten?
1: Üretime devam ediyoruz. Bu heyecan verici. Yeni yönetmenler bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hiç akıl kârı değil yeni film yapmaya çalışmak. batacağınız neredeyse kesin. Ancak platformlardan ya da TRT'den, başka yerlerden, Kültür Bakanlığı'ndan, sponsorlardan, bazen yurt dışından gelen bütçelerle bütçeyi tamamlamış oluyorsunuz ve o zaman dengede yol almış oluyorsunuz. Aksi takdirde çok riskli işler film yapmaya çalışmak. O yüzden de bir taraftan da kötü olduğunu gördüğüm filmlere dahi kızamıyorum.
0: Çünkü üretiyor.
1: Çünkü faize yatırsa daha fazla para kazanacak. Diyorum ki kendime, bu çocukcağız kalktı, faize yatırabilirdi bunları. Faize yatırmadı, gitti 3 hafta, 5 hafta hiç ilgisi olmayan canavarlarla uğraştı. Acı çekti, kırbaçlandı, bu filmi yaptı. Film iyi mi? Film iyi değil. Sesini çıkarma diyorum.
0: Gayet iyi anladım. Değerli hocam, peki ben şimdi kalksam ya da başka biri gelse burada size dese ki ben nasıl yönetmen olabilirim? İlk söyleyeceğiniz şey ne olur ona?
1: Sınıfta öğrencilerimle olduğum zaman bir şeyler söylemeye gayret ediyorum. Çünkü görevim benim onlara bir şeyler anlatmaya çalışmak. Ama çok daha makro açıdan baktığımda büyük tavsiye beni korkutmaya başlıyor artık. Niçin? Çünkü herkese verebileceğiniz ortak bir tavsiye var mıdır? Yoktur. Çünkü doğru, herkes kendi yolunu kendisi çizecektir. Sizi tanımıyorum. Sizi iyi tanısam belki sadra şifa olabilecek 2-3 tavsiye verebilirim. Ama 300 kişi bana bakıyor bir salonda, 100 kişi bana bakıyor. Hepsine iyi gelebilecek tavsiye yoktur.
0: Ortak tavsiye yoktur.
1: O yüzden diyorum ki çocuklar, şeye dalın. Film yapın, hata yapın ve de kendi yolunuzu kendiniz çizin.
0: Deneme yanılma gibi aslında.
1: Ama çok da deneme yanılma değil. Çünkü çok gözü kara girdiğiniz zaman da duvara çarpıyorsunuz ve

0: Duvara çarptığınız zaman, bazen duvara çarptığınız zaman o duvar sizi yerle yeksan ediyor. Bir kere daha ayağa kalkamıyorsunuz. Öyle hatalar yapın ki onlar sizi kavurmasın ve yola devam edebilme azminizi kırmasın. Üstünüzdeki tozu silkeleyip yola devam edin. Fiyatını ödeyin. Ayakta olmanın fiyatını ödeyin. Tozu silkeleyin ve yola devam edin. Ancak böyle yapan adamlar şu ya da bu şekilde kendi göbeklerini kesebilirler, kendi göbek bağlarını kesebilirler demeye çalışıyorum. Hata yapın ama yola devam etme lüksünü karartacak hatalar yapmayın. Bir de kendi göbeğinizi kendi kesebilecek adamlar olmaya bakın. Tavsiye bu olabilir. Kimsenin tavsiyesi başka birisi için geçerli olmayabilir. Yine de sağın solun tavsiyelerine ihtiyaç duysunlar. Bazen hiç dinlemeyeceğiniz adamlara kulak vermeniz gerekir. Bende olmuştur öyle şeyler. Mesela kesinlikle yanlış düşündüğünü bildiğim insanlar vardır. Onlara fikir sorarım. Çünkü onun fikrinden hareket ederek tersini yapacağım.
1: Peki bu da bir yöntem olsa gerek.
0: Önemli bir yöntem.
1: Önemli bir yöntem. Hocam süremiz daraldı ama ben filmografinize nasıl baktığınızı merak ediyorum. Çok önemli kabul edilecek, kült filmler olarak kabul edilecek yapımlar var. Mutlu musunuz bu filmografiden ve sizce filmlerinizde en öne çıkanı değer sahibi için hangisidir diye sorsam?
0: Şimdi çocuklar arasında evet. Seçim yapmamı istiyorsunuz. Çocuklar arasında seçim yapmayayım, evde problem olur. Eğer bir filmi, benim yaptığım filmlerden birini ötekilerin önüne koymaya çalışırsam böyle okumaya davet etmiş olacağım sizi. Bu da tehlikelidir.
1: Çünkü bir yönlendirme yapmış olacağınız için.
0: Yazar merkezli okumalar evet iyidir, güzeldir, hoşuma da gidebilir ama yazar merkezli okumalardan çok okur merkezli, seyirci merkezli okumaları da saygı duymayı öğrenmemiz gerekiyor. Ben bunu öğrendim, biliyorum. Dolayısıyla benden bağımsız bir biçimde filmlerim hakkında daha farklı düşünebilirsiniz.
1: Kesinlikle.
0: Buna saygım da olabilir. Dolayısıyla benim önemli gördüğüm şeylerden bir tanesini siz önemli görmeyebilirsiniz. Çok seyirci doğru. Başka insanlar başka türlü görebilir. Artık filmler benden çıktı. Benden bağımsız bir hayatları var. Dolayısıyla onların üzerinde çok da fazla düşünmemek lazım. Bir film ortaya çıktıktan 3-5 ay içerisinde onu emekleyen, hafif ayaklar üzerine durmaya çalışan bir bebek gibi görürsünüz. Bir yönetmen yapımcının öyle görmesi lazımdır. Onu desteklemeye çalışırsınız ama 6 ay sonra, 8 ay sonra o artık yavaş yavaş adımlarını atmaya başlayacaktır ve orada geri çekilirsiniz. Onun kendi ayakları üzerinde yürümesini seyretmeniz gerekir artık. Filmlere öyle bakıyorum. Ha, filmlerin de bazıları döneminde ilgi çeker. Bazıları ilgi çekmeyebilir. Benim filmografimle ilgili farklı görüşler vardır. O şu filmi en iyi filmi odur derler vardır. Başka bir kesim, başka bir grup yok o değil budur derler, şudur derler. Bunlardan son derece mutluyum. Bu kadar fikir karışıklığı filmlerimin ilişkin hangisinin daha iyi olduğu, hangisinin tercih meselesi olduğu ortada olması beni mutlu ediyor. Niçin mutlu ediyor? Onların enerjisini gösteriyor.
1: Onların neyini gösteriyor?
0: Enerjisini gösteriyor. Yani enerjisi var ki daha farklı kesimler daha farklı gösteriyorlar.
1: Ve
0: zaman içerisinde farklı alımlanma biçimleri ortaya çıkabiliyor. Bunlar da hayırlı şeylerdir. İkincisi bir filmin kaderi bağlama da bağlıdır. Dünya değişir, şartlar değişir. Daha önce pek az insanın dikkat ettiği bir film önemli film haline gelebilir.
1: Gayet iyi anladım. Hocam süremizin sonuna geldik ama ben sormadan geçmek istemiyorum. Bu yıl Antalya Film Festivali'nde jüri başkanısınız. Bu bağlamda şunu merak ediyorum. Nasıl okursunuz siz filmleri? Nasıl izlersiniz? Ve film izleme kriteriniz, değerlendirmeniz nasıldır? Kısaca rica ederim. Lütfen buyurun.
0: Mümkün olduğu kadar alçak gönüllü ve ön yargılardan ya da başka safralardan ari tutmaya çalışarak okumaya çalışıyorum. Zor bir iştir. Filmleri yarıştırmak zor bir iştir. Bunun da bilincinde olarak, bütün subjektifliğimin bilincinde olarak kendimle filmlerin arasında mesafe koymaya çalışarak bir okuma biçimi geliştirmeye gayret ediyorum. Kısacası subjektifliğinin farkında olarak bir okuma biçimi, bir mesafe korumaya gayret ediyorum. Okuma böyle olacak.
1: Kıymetli hocam. Çok teşekkür ediyorum. Burada Kırmızı Halı'da olmanız bizim için bir onurdur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen buyurun.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ederim.
0: Beni davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun, var olun. Evet değerli izleyenler, bu hafta Kırmızı Halı'da usta yönetmen, usta sinemacı Derviş Zaim ile birlikteydik. Gelecek hafta yeni konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın, selamlar ve saygılar.

0: Para hayatımızın oda. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: Arap'ta Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, iki haftalık bir ara vermiştik. Sonra bir gelmiştik. Sonra dedik ki biz muazzam bir giriş yapalım. Kiminle yapalım? Sanatçı, ressam, sanatçı. O ayrımda konuşacağız. Kıymetli Orhan Albayış, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz genelde konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden, herhangi bir cümle kurmasına müsaade etmeden, herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki çok sevilen.
1: Evet.
0: Çok sevilen. Bak bunu açacağım sonra. Orhan Albayış, ressam Orhan Albayış, Araf'ta mı? Orada elimi de yaktım, o yüzden bunu da taktım, bunu da çıkartıyorum. Tamam. Evet. Evet.
1: Buyurun.
0: Araf'ta mısınız?
1: Ben Araf'ta mıyım kelimesine? Hı. Ben Araf'tan hep çıktım. İki arada hiç olmadım. Hı. Benim okuduğum müfredat, benim okuduğum bilgim, Araf'ta olanlar işte ne oradadır ne buradadır. Hı hı. Ben her zaman bir ışık vardı, o ışığa doğru yürümesini bildim, bilgimle yürüdüm.
0: Çok güzel.
1: Ve benim bir tarafım yoktu. O bilgi bende evrenseldi. Şu an Türkiye'de bu benim bu kelimem de evrensel olmaya başladı. Evrensel bir şeydir. Yani evrensel olan normlarda ben arada kalmadım. Dünyanın ortak birikiminin aklının peşine giderekten ortaya bir veriyi koydum. Hı hı. Yani ben hiçbir zaman arafta kalmadım. Eksik kaldım, bilgisiz kaldım, cahil kaldım. Ama hep ileriye, bilgiye doğru yürüdüm. Her zaman bir şey istedim. Hani daha fazlası olsun. Ben hiç arafta kaldığımı düşünmüyorum. Şimdi de değilim. Hı hı. Çünkü arafta olan olmamak için hak ve hakikat peşinde koşmak lazım. Doğrunun peşinde koşmak lazım. Hı. İyi olanın peşinde olmak lazım. Güzelin, estetiğin, zarafetin peşinde olmak lazım. Hı. Hoyratlık bizi arafta bırakır. Yalan söylemek bizi arafta bırakır. Yanlış işler bizi arafta bırakır. Hı. Biz doğru olduğumuz müddetçe o yolun çizgisinin üzerindeysek, düşmeden gidiyorsak biz arafta değiliz. Arafta olmak en kötü şeydi. İşte bunu ilahi kitapta anlatılıyor. Cennet veya cehennem arasında durmak diye. Bence cehennemdedir arafta olan.
0: Böyle diye anladım. Böyle bir
1: evet.
0: Diyorsunuz. Peki o arada derede kalmadım.
1: Kalmadım hiç.
0: Olmadı. Bir ışığa doğru gittik
1: evet.
0: Diyorsunuz. Evet güzel. Şimdi ben Orhan Albayış. Çok konuşuluyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Şunu görüyorum. Özenti değilsiniz. Yani gerçeksiniz.
1: Özenmedim, özenemedim.
0: Özenti değil ve gerçek olmak çok kıymetli bir şey ya. Şimdi onu açacağız ama diyorum ki fazla doğal olmanın dezavantajları ya da fazla doğal olmanın sevilmesiyle beraber acaba çok doğalı oynamak zorunda kalıyor muyuz?
1: Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Hı. Ben bir köylü çocuğuyum. Reçber bir annenin babanın çocuğuyum. Benim yaşadığım yerde bizden başka hiç kimse yoktu. 14 sene sürdü bu.
0: Nerede?
1: Kırıkkale Keskin'in Öz diye bir yerinde oturuyorum ben. Tamam. Hiç kimse yoktu. Dağ vardı, taş vardı, ağaçlar vardı ve biz vardık. Hı. Ben çok iyi gözlemledim. Ve ben biri olmadığı için, ona özenmediğim için ben oldum. O şansı yakaladım. Hep ben bendim yani. Yani birinin saçına özenmedim. İlk saçım uzatma şeklinde şuydu. Berbere gittim. Berber dedi

0: ki neden saçını çok olmuş, iki kat para istedi. Ben iki kat parayı bekledim, üç kat oldu. Dört kat derken benim saçım tarzım oldu. Sevdim de,
1: yani
0: sevildi de.
1: Yani onu itiraz ettik berbere.
0: Tabii berber yüzünden oldu yani.
1: Orada bir diyalekt olmuş.
0: Evet, o benim tarzımı oluşturdu, berberim.
1: Ben mesela şöyle görüyorum, baktığımda. Şimdi sizin bu kafanızdaki o düzen adlı kaosun bir tecessümü mü?
0: Demek isterdim. Değil. Mi? Dedim ki yani
1: değil mi?
0: İmkanlar ve şartlar bizi bir şey yaptı. İklim ve o ortam beni bir şey yaptı. Ressam yaptı, başka bir şey yaptı. Benim bulunduğum ortam, herkes için bu geçerlidir. Ortamlar insanı bir şey yapar. Yani bulunduğunuz iklimler, mesela muz iklimi vardı, domates iklimi vardı. Ben daha çok domates iklimiyim. Bulunduğum etrafını hep çapalarım, temizlerim ki iyi bir domates ortaya koyayım diye. Yani iklimi domates iklimi gibi, domatesin hiç ummadığın yere birkaç ot biter ve domatesin verimini düşürür.
1: Ya siz biliyorsunuz değil mi hocam? Toprakla da...
0: Tabii. Yani o yüzden iklimi temiz tutanlar, iklimlerini tertemiz, pırıl pırıl tutanlar ortaya çok iyi büyük domatesler verirler. Kokular da verirler. Ve sevilirler de. Sevilirler de. O yüzden iklim ve şartlar bizi bir şey yapar.
1: Şimdi bu rençber çocuğuyum dediniz.
0: Evet.
1: Oradan başladı. Mesela bir zorluk oldu hayatınızda değil mi? Zorluk mu, yokluk mu?
0: Kolaylık çok olsaydı ben zorlukta olduğumu da bilirdim. Ben hep kolaylığa doğru gittim. Bana verilen her şey fazlaydı. Bana ne verilmişse, bana hangi imkan verilmişse bana fazla geldi. Bana hangi para verilmişse fazla geldi. Bana hangi ne verilmişse bana fazla geldi. Çünkü ben belki de en dipten yükselendim, büyüyendim. O yüzden rahat ettim. Hiçbir zaman, en kötüsü de varlıkken yokluk olandır. En kötü şart, kötü durumda olan varken yoka düşendir. Yok sıkıntısını getirir. Ama yokun vara doğru yürümesi çok güzeldir, keyiflidir.
1: Çok güzel.
0: Herkes bunu yaşaması lazım. Var içinde var duranlar sıkıntı çekerler. Çok varın içinde yaşayanlar büyük bir sıkıntı içindedirler.
1: Yani bunu dramatize etmediniz.
0: Etmiyorum. Yani çok keyiflidir.
1: Melodram bir hikaye.
0: Asla değil, çok keyiflidir. Sıfır noktasından bire doğru gidip ona, 10'a, 15, 20'ye daha yükseğe yükselmek hayatın tadıdır. Biraz daha kazanmak, biraz daha imkan sahibi olmak, biraz daha güzele doğru gitmek, iyiye doğru gitmek
1: çok güzel.
0: Bize çok güzel getirileri vardır. Ama var içindeyken, çok varken, bazen ben de yaşıyorum bunu, elimden çok şey alınmadı ama bazen bir şey alındığı zaman o var olanın eksikliğini hissetmek acı veriyor.
1: Hiç yenilmediniz mi hocam siz?
0: Ben yenilmedim çünkü 10-0 geriden başlamıştım. O yüzden
1: çok iyi.
0: Çok hep iyi. Öne geçtim. Yani yenilmedim. Hiç yenilmediğimi zannediyorum. Hiç yenilmedim. Hep öndeydim. Şu anda mesleğimde, işimde önde olduğuma inanıyorum. Hatta o kadar öndeyim ki.
1: Evet.
0: O kadar öndeyim ki benim önümde bir kişiyi daha göremiyorum. Saçma mı oldu?
1: Yok, saçma olmadı. Bu aslında şey, yani bunu hissediyorsunuz. Ben
0: hissediyorum
1: Türkiye'de
0: böyle.
1: Türkiye'de bir numara ressamım diyorsunuz.
0: Evet. Türkiye'de şu an dünyayla entegre ettim. Atölyelerim var. İşte kendimi güncellemek için de sürekli Fransa'ya, İtalya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Acaba onlar ne yapıyorlar? Ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Oradakiyle kendimi kıyasladığım zaman kendimin 100 adım daha önde olduğunu hep görüyorum. Eğer bir adım geride olsam hemen orada kalır, onu devam ettirir. Oradaki bilgiye kavuşur ve onu buraya getiririm. Ben öndeyim. Çok öndeyim. Hatta oradan çok çok daha önde. En son Fransa'ya gittiğimde işte orada bir tane ressam vardı. Gittim işte, yaklaştım ona, ne yapıyor diye. Yavaş yavaş işte alkolik kafayla gidiyor, bir şey çiziyor, geri geliyor. Herkes onun resimlerini çekiyor. Orada bana verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Ben onundan daha öndeydim. Yani yaptığım sanatımla, yaptığım işimle. O yüzden önünüz açıksa, yani birileriyle savaşmıyorsanız, ışığa doğru yürüyorsanız, evrensele doğru gidiyorsanız, müfredat bilgisiyle gidiyorsanız, yani birilerinin aklı fikriyle değil de kendi okuduklarınızla, çok okuyaraktan da bir yere gidiyorsanız doğru hedefe varırsınız. Bu işin sırrı da okumaktır.
1: Şimdi şöyle kıymetli Orhan Hocam, ben şöyle söyleyeyim. Bilinç bir çocuğusunuz. Diyorsunuz ki mesela işte Salvador Dali'nin çocuğu olmak bana hiçbir avantaj sağlamazdı aslında. Bu bana bir şekilde ben fırçamı ben attım.
0: Evet.
1: Hayata.
0: Evet.
1: Çok enteresan. Şimdi burada da diyorlar ki sizin bir atölyeniz varmış.
0: Evet.
1: Aslında bu atölyeye gelene kadar sizin bir de aslında biz sizi çok son böyle 1-2 yıl içerisinde çok daha fazla görmeye başladık değil mi?
0: Evet, 3 yıl.
1: Sosyal medyada görmeye başladık 3 yıl içerisinde. Bu düzleme baktığımızda çok da konuşuldunuz. Bütün programlara katıldınız. Mesela şunu gördüm. İki şeyi gördüm. Bir tanesi çok doğal olan ve bu benim için çok önemli, gerçek, sahi olan bir Orhan Albaş var. Bu muazzam bir şey. Bir de aslında çok fazla konuşuluyor olmanın, çok fazla işte mesela işte sizin tercih ettiğiniz gibi sizi siz yapan işte saçınızla ya da işte konuşma tarzınızla konuşuluyor olmak sizin söylediklerinizin ciddiyetini biraz böyle sizce sarstı mı? Mesela bunu konuşalım. Bence o bir etkiledi mi? Sonra arkasından hemen bir misilleme soru sorayım.
0: Çok akademik bir konuşma. Kimseye bir şey katmıyor.
1: Şimdi buradan nereye geleceğim?
0: Halkın bilgisiyle konuşaraktan onlara daha çok şey verebilirsiniz.
1: Harikasınız.
0: Akademik alanda 3-5 kişiyi doyururken akademinin dışında akademik bilgi verebilecek düzeye getirmek, birçok kişiye daha çok bilgi vermek ve daha çok kişi yetiştirmek anlamına geliyor.
1: Tamam. Şimdi buradan şunu soracağım. Ya Batı'ya özenen değil mi? Mesela sanat dediğimiz zaman sürekli oradaki şeyleri, oradaki sanatçıları referans gösteren ve kendi topraklarındaki sanatçıları görmeyen ve bunu yok sayan bir sanatçı profili de oluştu. Yani böyle bir düzlemde ilerleyen ve bunun sanat olduğunu söyleyen insanların aslında karşı sanki bir Anadolu ressamısınız siz.
0: Evet.
1: Mesela buradan bir ilerleyelim bence. Hepsini toparlayalım.
0: Şimdi benim topraklarımda Neşet Ertaş vardır. Kırıkkale Keskinli'dir Neşet Ertaş. Kırşehir'i değildir.
1: Bir de öyle yanlış biliniyor mu?
0: Yanlış biliyor. Babası mesela Muharrem Ertaş bizim Kırık Keskinli'dir. Oradan da Kırşehir'imiş. Arasında bir saatlik yol vardır böyle. Şimdi bizim oradaki o naatları, o kültürü asla 16 ülkede başlamış dünyanın hiçbir yerinde yok. Benzeri daha yok. Mesela orada bana bir naata benzer bir şey söyledik. Ben komedi gibi güldüm yani. O kadar derinden, o kadar hayattar bir bilgi vardır ki Neşet Ertaş'ın kültürüne. Ve ben o kültürün içine çok yetiştim. Yani çok içindeydim. Benim masamda Neşet Ertaş'ın masasında oturdum. Hacı Taşan'ın masasında oturdum. İşte Şems Yastıman'ı vardı, Arif Sağ'sı vardı. Vardı da vardı. Ben o kültürün... Rahmi Pehlivan'ıydı benim hocam. Ben onlarla oturup kalkma şansı elde ettim. Yani o Anadolu kültürünün dibine kadar bilirim. Ve o kültür çok zengin bir kültürdür. İnsan varlık içinde kültürlü olamaz. Yokluk içinde, sıkıntı içinde insan olur. İnsan olduğunuz zaman insani ortaya bir şey koyarsınız. İşte sanayi devrim yapmış ülkelerde ortaya bir insani veriyi koyamazsınız. İnsanlar birbirine selam vermediğini daha iyi görürsünüz. Çünkü sanayidir. Kuraldır. Tabii. Mesela ben Amerika'da kek yaptım. Komşuma vereyim dedim. Neden getirdin ki dedi böyle. Ne biz ihtiyacımız var gibi bir şey oldu. Ama bizim ülkemizde nezaketen de insan ihtiyacı olmayan onu alır yer. Bakın. Yani öyle bir kültür vardır.
1: Nezaket ve zarafet.
0: Nezaket ve zarafetin doğduğu yerdir Anadolu. Bakın. Evet. Nezaket, zarafet, estetik anlayışın doğduğu yerdir. Kadınıyla erkeğinde ve bu bilgiye de dayanmaz. Bu bir yaratılışla ilgilidir. Bak bu topraklarda işte adam karısını dövmüş Anadolu'da. Hakim huzuruna varıyorlar. Diyor ki hakim bey benden başka kimi dövebilir ki diyor. O benim kocam diyor. Onun kimsesi yok ki benim var beni dövdü diyor tamam bak. Aslında orada bir zarafet ve bir estetik var bak. Hani kocasına sahip çıkıyor. Hani kimi dövecek? Beni dövdü bu en azından bakın. Abes gibi geliyor ama insanlar zorbalıkta bile estetik ve zarafet gösterebiliyordu. Anadolu'nun insanı. Tabii kötü bir örnek de göstermiş olabilirim. Buradaki olay şu.
1: Şiddete karşıyız.
0: Şiddete karşıyız.
1: Kabul etmiyoruz.
0: Avrupa'nın normları, hani o müktesebat normları, form ve normları daha şurada bir 50 yıllık hikayesi var. Fransa'daki öyledir. Almanya'daki öyledir. İşte efendim Rusya daha eskidir tabii ki. Amerika'daki daha öyledir. Ve bizim ortaya koyduğumuz değerler onların eline geçmiştir. Teknoloji de onların elindedir. Bizim şu an onlara özeniyor gibi olmamız, mesela yapay zeka var. Keşke burada böyle bir devrim olsaydı. Ve biz peşinde koştuğumuz şey elindeki avantajlardı. Mesela ben yurt dışına gittiğimde bana bu soru soruldu. Neden siz üretmiyorsunuz da biz üretiyoruz bu telefonları dediğinde, benim ki bizim sayemizde üretiyorsunuz. Nasıl yani sizin

0: sayenizde öğretiyoruz dediklerinde ben dedim ki tabii bu yetkili kişilerle konuşuyorum bunu. Bizim sayemizde ürettiniz çünkü parasını biz verdik. Siz de üretseydiniz, biz de üretseydik biz kime satacaktık? O zaman gelişme olmazdı. Biz satın aldık. Hani yurt dışından daha milliyetçi davrandım böyle. O yüzden bizim Anadolu'nun kültürünü de şu an dünyada görmek mümkün. Dünyanın her yerine görmek mümkündür.
1: Çünkü ben şunu görüyorum. Sizin de aslında o atölyeniz, hani o tekke gibi olan atölyeniz.
0: Tekke gibi.
1: Evet, boyalı tekke. Gerçekten çok çok herkese ağırlıyorsunuz. Orada herkese, evet. Her muhtaca yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunları biliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Batı'daki işte yurt dışından gelen işte sanatçılar, akademisyenler hemen sizin atölyenizi ziyaret ediyorlar. Aslında oradaki otorite de şu anda size özeniyor mesela. Özeniyor derken işte aslında bu Anadolu.
0: Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Ben 5 adam kadar hızlı yaşadım. 5 adam kadar. Çok hızlıyım ben. Yani doktora gidiyorum. Beni biraz yavaşlatın yaşım gereği. Hani kalp krizi falan geçirmeyeyim diye.
1: Allah korusun ya.
0: Ben 5 adam kadar çalıştım. İstanbul'un meydanlarında 100 tane heykelim var. Sayısız resimlerim var, sayısız. İstanbul'un en büyük resim atölyesinde en büyük, yani şu an en çok sayıya sahip olan ressamım ben. Ben o kadar çok yapınca bazı resimle ilgili şeyler keşfettim. Anatomiyle ilgili olsun. Ve ben bunu anlattığımda, resim dersi verdiğimde İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan birçok yerden oranın vatandaşı buraya resim dersine geldi. Yani hiç bir ay içerisinde 3 kişi, 5 kişi burada otellerde kalaraktan benden resim dersi öğrenmeye geldiler. Yani orada yok mu diyorsun. İşte İsviçre'de Art School diye bir okuldan
1: geldiler.
0: Direkt buraya hiç ara vermeden öğrenci gönderiyorlar. Ve orada gittiğinde öğrenci diyor ki ben 20 yıllık eğitimi, 20 yılda elde edeceğiniz bilgiyi biz burada 3 günde elde ettik. Ben hakikaten öyle bir şey yapıyorum ki işte 45 dakikada resim dersi diye bir şey çıkarttım. Hiç kimse buna inanmıyor ve benim 20 yıllık akademik eğitimi ben hani o son 4 yılı ilkokulla birlikte katıyorum toplamda 20 yıl diye. O akademik eğitimi 45 dakikaya düşürüyorum. Çünkü ben çalışaraktan bu işin kolay yönlerini keşfettim. Çok kolayca. Mesela 10 yıl kara kalem çizip de anatomi ortaya koyarken ben bunu 5-10 dakikaya düşürdüm. Bunu yaptığım için de yani Batı'dan çok öğrencilerim var. Bunu çok çalışmaya borçluyum. Tabii konuyu nereden nereye getirdim şimdi? Tekrar toparlayalım. O yüzden Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak, yani sıfır noktasından gelmiş bir insan olarak Avrupa'ya ders vermek, Avrupa'nın en iyi okullarına, en iyi okullarına, işte belirli okullarına buradan öğrenci yetiştirmek, bu benim için ülkem adına çok doğru bir şeydir. Ve ben oradan mesela gelip çekim yapmak istiyorum. Ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki benim yine öğrenci gönderin, burada eğitim alsınlar. Ben bu eğitimlere devam edeyim. Ama çekmeyin diyorum. Yani videosunu falan çektirmiyorum derslerimin.
1: Niye hocam?
0: Şöyle çektirmiyorum. Çünkü bunu da alıp götürürler. Çok şeyimizi alıp götürdükleri gibi. Bunu da götürürler. Bu bizim bu topraklarda kalması lazım. Ben önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de bu hizmeti son sürat veriyorum. Çok insan yetiştiriyorum. İşte İsviçre'ye 4 tane. İşte Amerika'ya 6 tane, toplamda Avrupa'ya 20 tane atölye açtılar benim üzerimden, resim atölyesi. Ve benim tarzımı öğretiyorlar. Ben çok
1: sürat... Başka da bir şey yaptınız hocam, hem görmeyi çalıştınız hem de anatomiyi çalıştınız. Şimdi
0: evet,
1: geleceğiz.
0: Anatomi ve görme üzerine, resmin üzerine bir şey anlatıyorum. Resmin üzerine, sadece resim değildir. Hani resim yapıyoruz, duvar asıyoruz değil. İnsan anatomisi öğretiyorum. İnsan anatomisi öğrenince her şeyin resim yaptığınız gibi her teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz. Mesela bir uçakla anatomisiyle, insan anatomisiyle, kurbağanın anatomisi veya kaplumbağanın anatomisi, soluncağın anatomisi aynı. Elips diye bir şey var. Onu yapıyorum.
1: Şey.
0: Elips. Mesela burada biraz göstermemi ister misin?
1: Tabii.
0: Mesela şöyle bir elipsimiz var. Bu elips. Bu elips görmek mümkünse. Bu elips.
1: Görüyoruz.
0: Bu evrenimizin vücududur. Evrenin vücudu elipstir. Bunun arasında ne kadar canlı varsa onlar da elipsidir. Bunlara her dokunduğumuzda bir canlıya dönüştüğünü keşfettim ben. Her dokunduğumuzda bir canlıya dönüşüyor. Diyelim ki bu bir kurbağa olsun. Bak kurbağa olsun. Aynı zamanda bir insana da dönüştürmek bunu mümkündür. Yani 20 yıl

0: kare kare müşterine kadar herhangi bir şekilde yine bak bu da bir uçağın anatomisidir. Bakın teknolojinin de altında anatomi vardır. Her şeyin altında bir anatomi vardır. Eğer anatomi bilgisine doğru sahip çıkarsanız her şeyi, her teknolojiyi uçakta yapabilirsiniz, helikopterde yapabilirsiniz, denizaltıda yapabilirsiniz. Hepsinin altında anatomik bir form vardır. Ya ben bunu öğretiyorum.
1: Şunu anlıyorum ben. Kusursuz ne? Çizmek, resim.
0: Yani her şeyin bir elden çıktığı gözüküyor.
1: Yani kusursuzluk aramıyoruz.
0: Kusursuzluk değil. Şöyle söyleyeyim. Yani yaratılış itibariyle bir anatomi, form. Hı-hı. İşte bir böceğin anatomisi, bir insanın anatomisi vücut olarak aynı. Yüz olarak da aynı. Bakın. İşte yüzümüz var. İşte sizin yüzünüz size ait değil sadece. İşte gidip aynaya bakın, annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz, dedenizi görürsünüz, daha büyüklerinizi görürsünüz. Yine aynaya bakın, çocuklarınızı görürsünüz, torunlarınızı görürsünüz. Yani siz kendi yüzünüzde herkesi görürsünüz. Doğru bakarsanız beni bile görürsünüz bak kendi yüzünüzde. Yani bu evrende bir tane yüz var, bir tane vücut var, bir tane de bilinç var. Bilinç şunu düşünüyor, ne yesem, nasıl bir enerji alsam, nasıl mutlu olsam ve nasıl bir haz alsam. Sadece bütün bilinç de buna dayanıyor. Bu üç şeyi ben teferruatlıca öğretiyorum 45 dakika içerisinde. Ve insana oturup uçakla yapabilirler ama resim yapıyorlar. Böyle yani.
1: Şimdi geleceğiz. Çok güzel gidiyoruz hocam. Şöyle söylesem. Mesela bu heykel çok konuşuldu. Bu,
0: evet, Mısır heykelini bahsediyoruz.
1: Haşlanmış Mısır heykeli, evet. Değil mi? Yani haşlanmış derken.
0: Ben onu yazları sarı yapıyorum, yani kışları şöyle, yeşil yapıyordum.
1: Bizim çocukluğumuzda evet, öyle mısırlar, evet, öyleydi, evet, haşlanıyorduk.
0: Evet. Canım haşlanmış mısır çekti.
1: Neyse. Şimdi bu mısırla ilgili çok konuşuldu. Hatta evet. Bir tanesi böyle çok ekranlarda olan bir programcı da dedi ki bu enginlerin de burada ne işi var dedi. Şöyle mısırımız, evet, mısır gelsin. Efendim. Şimdi sonra çok güzel bir şey yaptınız. Ben mesela bu aşmışlığı da çok gerçekten böyle hayran kaldım. Sonra dediniz ki bir anda mesela kaç yılda yaptınız?
0: 30 yıl olmuştur.
1: 30 yıl, evet, oldu. Fakat son zamanlarda değil mi? Mesela 2023'te, evet, dediniz ki ya ben niye bunu yapmışım yani? Sonra kendinizi eleştirdiniz. Hatta evet, böyle bayağı da bir gündem oldu. Ne oldu da yani bu mısır o konuşulduğu anda
0: dedim ki 3 yıldır sokaktayım. 3 yıldır. 3 yıldır ben halkın içindeyim. Diğer 28-30 yıl bir atölyem vardı. Orada izole bir şekilde. Orada hem devlet büyüklerini hem de büyük iş adamlarını ben orada ders verdim onlara. Yani belirli kişilere ders verdim sadece. Son 3 yıldır da sadece kadınlara ders veriyorum. Şöyle kadınlara ders veriyorum. Kadınlar sayısı çoğalınca erkekleri istemediler. Yani huzurumuz bozulmasın diye. Şu an 340 kadın üyemiz var bizim atölyemizde. Ben o mısırı oraya yaptığımızda, orada mısır tarlaları varmış. Mısır tarlaları varmış. Şimdi şu an binalar var. İşte ben isterdim ki benim mısır heykelim olmasın orada. Yine mısır tarlası olsun. Ama şehrin ortasında işte araziler pahalanıyor.
1: Sanki böyle bir şey oluyor. Bir protest, evet, bir duruşla onu, evet, yapmışsınız gibi geldi, evet, bana. Mesela bu ya işte kim vardı o zaman? Kim istedi sizden bu mısır heykeli?
0: O zamanki belediye.
1: O zamanki belediye.
0: O zamanki belediye.
1: Neyse şimdi Ali Bey köyündeki izleyicilerimiz de bizi, evet, izliyorlardır. Değil mi? Bayağı da merak edilmiş, evet, ama. Sanki böyle yaptıktan sonra siz onun böyle ne alaka dediniz? O enteresan oldu. Biraz
0: yok,
1: geç
0: ben
1: oldu.
0: Şöyle okuduğumuz okulun müfredatı var. O müfredata göre bir heykel var. Türkiye'de bu kabul görmüyor. Türkiye'de kabul etmiyor. Çünkü Türkiye'de inanç ve kültür bakımından heykel ve resme karşı bir duruş var. Ve benim okuduğum okulun da heykel ve resim eğitimi tam tersine kadın vücuduna başlıyor. Yani nü resimle başlıyor. Nüder bir resimle, çıplak insan resimle başlıyor. Ve biz onu yapmadığımız için, ben o bilgiye sahip olduğum için, heykel tıraşım ya, adım öyle ya. İşte beni çağırıyor, diyor ki hoca oraya bir mısır yap. Hoca oraya bir enginar ağacı yap. Hoca oraya bir elma yap. Ben de ev geçindiriyorum tabii.
1: Yani, o zamanlar bundan 30 yıl önce.
0: 30 yıl önce çocuğum var. İşte o zaman 30 yıl önce çocuğum vardı benim. Şu an en büyük çocuğum 32 yaşında.
1: Maşallah. Evet.
0: Çocuğum vardı. İşte ben ne yapıyordum? Belediye ne derse ben onu yapıyordum. Ekmek parası çünkü.
1: Tamam, bunu
0: çünkü
1: anladım.
0: Türkiye'de şu an heykeltıraşların birçoğu, ressamların birçoğu para kazanamayacağın meczup duruma düştüler. Tamam, böyle hani resim yap. İşte saç sakalı karışıyor böyle. Çünkü resim sanatından fazla bir para kazanamıyorlar. Hani kazanamıyor. Çünkü kültürel olarak

0: kültür anlayış anlamında resim ve heykele doğru bulmuyorlar. Genelimiz.
1: Anladım.
0: Böyle bir şey var.
1: Şu hocam, mesela bunu siz böyle açıklamasaydınız, böyle bir beyanınız olmasaydı, halk en azından bunu, Mısır'ı sizin yaptığınızı bilmeyecekti. Yani aslında burada bir, yani kendinize karşı da ne yaptınız? Hani bunu keşke yapmasaymışım.
0: Yok demedim.
1: Demediniz.
0: Yok, şöyle anlatayım ben size. Kötü bir şeyden çok iyi bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte Fransa'da bir kadın vardı. İşte şeyle, tahtalarla küçük sandalyecikler yapıyorlardı. Sonra mavi sandalye diye o kadının eline sandalye alıp büyüttüler. Turizmi geliştirdiler. Mesela bu heykeli, Mısır heykelini bu hafta Amerika'dan iki tane gazeteci geldi.
1: Bu
0: çektiler.
1: Hafta?
0: Evet, bu hafta. Hmm. Benim Instagram'dan bakabilirler. Orada işte onu görmeye geldiler ve ben onlara izah ettim. Yani bizim burada Mısır tarlalarımız vardı, Türkiye'de daha iyi sanatımız vardı, daha iyi bilgimiz vardı diye. Ben de iyi bir sanatçı olduğumu onlara gösterdim böyle. Misafirimiz oldular. Yani şu an işte yurt dışında gazetelerde var. İki üniversite bunun kitabını aldı. Bakın. İşte bu ders olarak okutuluyor. Cumhuriyet tarihinde 70-80 yıllık bir süreç içerisinde heykel sanatı Türkiye'de neden Mısır'a indirgendi diye. Bu çok değerli bir şeydir. Bunların konuşulması, sanatın konuşulması, yani vasat bir mesela işte diyorum, Fransa'da biz tahta kaşıklardan yapılmış sandalye bile şu an Fransa'nın simgesi haline gelmişken bir Mısır'da tüm dünyaya referans olabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Yani sanat insanla sanattır. Yani şu elinize aldığınız bu sanat dediniz ya, siz dediğiniz için bu sanattır. Yani siz olmasanız sanat değildir. İnsanla sanattır. Dedikleriniz de sanattır. Konuştuklarınız da sanattır. Böyledir yani.
1: Anladım. Şimdi sonra bir sizin bir Bayrampaşa'da bir tavus kuşu olayı falan var.
0: Evet.
1: Mesela işte kuşlardan sizden o zaman buradan Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Bürge miydi?
0: Hüseyin Bürge var, belediye başkanımız.
1: Buradan çok sevgiler, ben de çok sevgilerim.
0: Biz de buradan kendine çok sevgilerimi iletiyorum.
1: Gerçekten
0: çok sevdiğim bir insandır.
1: Mesela diyorsunuz ki pazartesi buraya öyle bir heykel yap ki pazartesi kuşlar gelsin, çarşamba gitsin diyorlar.
0: Şimdi benim görünüş itibariyle hani ben keyifli yaşadım. Hiç böyle kasmadım kendimi. Dedi ki hoca, dedi, oraya yaptığın heykelin, dedi, 3 katlı bir havuz yaptım. Havuz aşağı yapmıyor, yukarı akıyordu. Benim bir havuz yukarı akıyordu.
1: Şöyle yukarı.
0: Yukarı. Alt kattaki üst kata atıyordu. Üst kattaki üst kata. Üstüne tavus kuşu yaptım. Dedi ki pazartesi günü, dedi, buna, dedi, şey gelsin, dedi. İşte pazartesi günü demişim, şey, dedi, buna. Hoca, dedi, buna kuşlar gelsin. Çok güzel olur, kuşlar gelsin. Dedim ki başkanım, dedim, kuşlar hangi gün gelsin, dedim. Dedi ki pazartesi günü gelsin, dedi. Ben gittim tabii, hani bilimsel baktığım için, işte kuşlar neye gelir? Şekere gelir. İşte kiraz suyuna, kiraza, vişneye geliyor. Köylüyüm ya. Gittim 50 kilo şeker döktüm. Biraz kırmızı gıda boyası döktüm. Bir gün sonra zabıta beni arıyor Bayrampaşa'dan. İşte burası her taraf pislik oldu. Kedi, köpek, ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki hoca, dedi, bu kuşları geri gönder. Dedim ki ne zaman göndereyim? Dedi ki cumartesi günü gönder, dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın burada havuza şampuan döktüm mesela, tamam, gelmesinler diye.
1: Hocam,
0: belediye dökmüşken birkaç havuza daha döktüm.
1: Tamam, tavus
0: çok hoşuma gitmişti böyle. Tamam. Tavus kuşu havuz ayrı.
1: Bu ayrı.
0: O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim, hani köpükler havuz uçuşuyor ya. Bunu gizliden döktüm. Sonra orada park bahçeli müdür dedi ki ya ne yapıyorsun, havuzu temizliyoruz hala köpük geliyor falan.
1: Gizliden dökünce bunlar sizden sonra mı size mi köpürüyorlar?
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Güzel yani.
1: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
0: Evet. Kuşlara gel
1: aslında git
0: demiştim.
1: Aslında bilimsel bir, size özel bir,
0: bana
1: bir şeyle.
0: Bana bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani hocaya bak dediler, çağırdı kuşları, şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana
1: çok
0: nasıl getiriyorsun diye sormadı ya. Kuş gelsin dedi, ben kuş geldi. Kuş gitsin dedi, ben kuş gitti. Kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
1: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
0: Şöyle söyleyeyim. Bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı. 3 çocuk vardı. Ressamdım. Ama ressam kafam vardı. Böyle ressam kafasındaydım. Dedim ki ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedaviye götüreceğim aylık. Hı hı. Neden sordunuz bunu? Şimdi neyse. Ondan sonra...
1: Hemen değiştirelim. Bizi üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece...
0: Neyse şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
1: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeye çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya insanız. Örtmeye çalıştıklarımız. Belki hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle üzerine işte. Mesela annemizin öyleydi yani misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
0: Evet.
1: İşte galiba ben oraya girdim. Oradan çıkıyorum.
0: Evet, çıkalım.
1: Lütfen bağışlayın.
0: Ne demek?
1: Hakkınızı helal edin. Şimdi oradan çıktım. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
0: Evet.
1: Her mesleği yaparak değil mi?
0: Evet.
1: Oradan çıkıyoruz. Peki. Aile olmak.
0: Aile olmak. Sorumluluk. Büyük bir sorumluluk.
1: Şöyle, şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan, ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Evet. Çocuklar.
0: Evet.
1: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle ve işte hor görülen.
0: Evet.
1: Bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var. Zümre var. Zümre.
0: Evet. Şimdi korku değil de hani biz eskiden kocasından korkuyordu, karısından korkuyordu, babasından korkuyordu, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik. Korkuya değil de sevgiye. Biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılıydık ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidiyor elini öpüyor, iki de tokat vuruyorlar tamam mı?
1: Neden benim, böyle bir şey?
0: Benim çocuklarımı o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa, saygı demek şöyle sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya. 3 gün sevdim. 3 yılda severim. 60 yılda seviyorsam durayım orada. Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benim 2 kızım var. Onlara şu lafı ettim. Okuttum onları. İyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki kızlarım ben sizi okuttum. Zor şartlarla okuttum. En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın kızım için söylüyorum bunu. Bakın, oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz. Basınla görüyoruz. Efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip hani Allah için vermek diye bir şey var ya. Birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın o yüzden... Aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan bunu ulvileştirip kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle doğru düşünüyorum. Yok, nafaka da verilsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim bakın bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman çocuğuyla ayrılıp gelmişse burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim. Onun imkanları yoksa diyorum bakın imkanları yoksa o öyle bir durumdadır ki değil onun kocasının ayrıldığı kocası belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin onu doyursun

0: Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz, eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş etmeye kalktınız, bunun bedeli ödensin.
1: Peki yoksa, karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değil de erkek
0: zaten hatası. Onu göze almıştır. Kadınları kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için

0: bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkeklerdedir.
1: Bir daha oldu mu hocam?
0: Ağır olsa bile bir erkek üç şeyini tamamlasın: ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
1: Tamam hocam, o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek, mesela niye kadın erkek olarak konuşuyoruz, mesela insan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak, işte gerçekten işte entelektüel olmak, entelektüel olsun diyorsunuz ya mesela. Orada
0: şu çağda, şu çağda.
1: Şunu mu söylemeye çalışıyorsunuz hocam? Yani entelektüel iki entelektüel birey olursa oradan ne çıkar?
0: Bir tane bile entelektüel felsefe varsa evde, bak eşin erkek anlamında.
1: Vesvese mi?
0: Erkek olarak, kadın da olursa muhteşem olur zaten o evde. Ben şunu diyorum öğrencilerime: evde eğer okur yazar varsa, okunup ve yazılıyorsa çocuklar normal olur. Eğer okuyup yazıp çiziliyorsa çocuk bir üst seviye çıkar. Eğer okuyup yazıp bir de resim yapıyorsa çocuklar fantastik düşünce sahibi olurlar. Yani evdeki annenin babanın çocuğun göstergesi. Ben çocuklara bakınca anneyi babayı görüyorum. Ben çocuğa, yoldaki çocuğa bile bakarken onun annesinin babasının kim olduğunu ben görüyorum. O yüzden anne baba neyse çocuk odur. Ben çocuklarım böyle oldu demeye kimsenin hakkı yok yani.
1: Anladım. Buradan da aslında şu geliyor.
0: Her sorduğun soruya başka bir cevap.
1: Böyle sonra bir de böyle bakıyor. O bakış neden hocam?
0: Her
1: bakış...
0: soruya başka bir cevap veriyorum yani. Harika. Onaylanıyorum diye.
1: Estağfurullah. Ne demek, ben haddim değil hocam. Siz gayet de güzel gidiyorsunuz. Peki şimdi ben anladım ki böyle mayınlı şeyler var. Onlara, sizi üzecek şeylere girmiyorum. Evet. Bu arada sizi üzmek için de girmedim.
0: Çok bak, tesadüf şey oldu ya böyle.
1: Ben oraya takıldım, biliyor musun? Sizi üzmedim. Hakkınızı helal edin. Orada kesinlikle bilinçli bir şey değildi gerçekten.
0: Sonra gittim muavin olarak. Dedim ki ben çalışabilirim dedim. Ben de bunu deneyimlemek istiyorum. Ressam gibi konuşuyorum. Deneyimlemek istiyorum. Parası kaldım demiyorum.
1: Sonra insanlar size
0: sonra
1: çok
0: muavinlik
1: sevmişler.
0: Yaptım. Öyle güzel muavinlik yaptım ki. Çok ısrar ettiler. İlle devam edelim. Çok güzel. Ben 450 mesela normal mavi 100 lira 200 lira kazanırken ben yoldaki şoförü kafaladım. Yoldaki adamları topladım böyle. Ben 400-450 bin lira o günün parasını para aldım. Hem annemi tedaviye götürdüm hem de kendi ihtiyaçlarımı karşıladım. Bakın düşünebiliyor musun? O bir gün Malatya'ya mı gitmiş ki? Malatya'ya gidip gelmiştim o zaman. Yani gidip
1: Malatya'dır.
0: Malatya. Yani 10 saat Malatya'ya gidiyor. Ama bize bir saat gibi geldi. Hem yolcular çok güldü hem ben çok güldüm.
1: Ne oldu? Ne anlattınız mesela?
0: Ya dedim ki biraz şoförle takıştım. Şoför dedim herhalde içiyor mu falan diye bir laf çıkarttım. Sonra şoföre en arkadan bağırdım, kavun istiyor mu diye. İçeride bir şey oldu. Ben şaka yaptığımı anlatıyorum böyle falan. Yolcu benim eksikli olan.
1: Çok eğlenceli bir.
0: Çok eğlenceliyimdir. Çok eğlenceliyimdir. Benim ayrıldığım yerde insanlar beni arayıp senden sonra hiç gülmedik dediklerini bilirim. O yüzden.
1: Bu mesela şu da sahi. Yani siz anlatma tarzı da çok gerçek olduğu için. Mesela normalde ne derler işte, böyle çok özenti bir şey vardır ya. Ne derler, siz bilirsiniz hocam onu. Mesela mutlaka böyle bir mukallit. Hani böyle
0: bir özendiğim kişi vardır. Efendim? Diye özendiğim kişi vardır diye.
1: Evet vardı ve öyle konuşur mesela. Evet. İşte bunu bir aksandan işte evet. Sizin böyle yörenize ait de çok tatlı evet. Bir şeyin de evet. Şive de var anladığım kadarıyla.
0: Ben İstanbul'a geldiğimde ben İstanbul'a geldiğimde şivemin bozuk olduğunu söyleyenler oldu. Ben de gittim o gün, işte o gün en ünlü Enkırman'a gittim.
1: Dedim, burada kalalım mı? Çok evet. Güzel. En tamam. Ünlü Enkırman. Kimdi? Hemen göreceğiz ama tamam. Küçük bir ara. Kim var programımızda? İşte çok sevdiğiniz ressam Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam edeceğiz ama önce kısa bir ara, sonra inşallah buradayız.

0: devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak tamam. Zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Arap'ta Sorular programındayız. Çok sevilen ressam, sanatçı Orhan Albaş'la muhteşem sohbetimize devam ediyoruz. Hocam nerede kalmıştık? Hadi bakalım. Ben çok kolay unuturum. Nerede kalmıştık?
1: Sen unutuyorsan ben dünden unuttum.
0: Çok ünlü değil mi? Bir sunucuyla karşılaştık.
1: Anchorman'a gittim. İşte dedi ki işte senin şiven bozuk falan dediklerinde gittim telaşla ama çok işim var. Belediyede işte bir şeyler yapıyorum belediyeye. Üstüm başım kirli, çok hızlıca vardım. Dedim ki bana hemen dedim diksiyon dersi vermeniz lazım dedim. Hı-hı. Anlattım. Bu arada sürekli konuşuyorum. Dedi ki çok güzel konuşuyorsun dedi. Hiç dedi bozma dedi. Çünkü düzeltmişler var dedi. Ben de yani istemiyorum. Düzeltmek de istemiyorum. O öyle söyleyince hemen kaçtım oradan. Yani o anchorman benim ünlü bir anchorman. Dedi ki yok dedi böyle güzel dedi. Sakın bozma dedi.
0: Çok güzel bu sayı olmadı zaten. Yani.
1: Ben iyice üstüne basa basa o zaman İstanbul olmak için İstanbul diliyle konuşmaya da çalışıyordum o ara.
0: Şimdi
1: sonra söyleyeyim. Bıraktım. Ha. Bıraktım haline bıraktım yani şu an. Hı-hı. Köydeki gibi konuşabilirim İstanbul içinde.
0: Peki bu yüzden böyle bir dışlandınız mı? Böyle.
1: Şöyle akademik seminerlerde işte seminer verdiğim zamanlarda kitabın diliyle konuşmayı biliyorum. Kitabın diliyle okuduğum gibi konuşabiliyorum. Ancak diğer tarafta vatandaşla konuşurken evet yerine he kelimesini kullandım. He öyle oldu falan.
0: ne
1: bana ne demiyorum da bana ne diyorum. Bana ne? Bana ne kelimesi. İnsanların ağzında ve bir anda insanlara da yayılıyor bu. Güzel aslında kendi aranda eğleniyor insanlar. Benim bu şivemle.
0: Aslında şöyle bir şey de var. Peki siz halk da aslında sizi bir sanatçının tanınması kadar da muazzam bir şey olmaz yani. Sonuçta bir sanatı ve sanatçıyı tanımak mesela işte resim ile ilgili o çok nirengi noktaları da aslında halkın anladığını düşünmek mesela çok güzel bir şey bu sizin açınızdan da. Şimdi korkularınız var mı?
1: Korkularım işte yaşımız artık geçti ya bu yaşta insanlar kalp krizi geçirmekten ölümden falan korkarlar. Hı hı. Ben şunu hazırladım hep kendime işte kendimin 5 hayatı var. Çocukluk hayatım var, gençliğim var, o var, o var, o var. Şimdiki hayatımda hazırlık aşamasında olduğumu düşünüyorum. Kendimi hazırlıyorum. İşte insanlığa bırakacağım ne varsa bilgi anlamında, eğitim anlamında, kültür anlamında. İnsanlığa bıraktıklarım mesela tablolarımın ömrü 1000 yıl olduğunu biliyorum. 1000 yıl duracak. Şu an depomda 600 tane tablom var. Hiçbirini satmıyorum.
0: Niye?
1: Hiç kimseye vermiyorum. Çünkü para ihtiyacım yok. Para ihtiyacım yok derken şöyle... Yani dünyalıkla alakalı yaklaşık 7-8 sene önceden beri hiçbir ihtiyacım kalmadı. Çocuklarımı eğittim, okuttum. Efendim benim işte barınağım var, aracım var, o var, bu var. Yani asgari de olsa ben bana yetiyorum. Ve para peşinde olmadığım için düşünsenize tablo satacağım, götürüp bankaya koyacağım. Ben bankanın elemanı mıyım? Tablom orada dursun. Onu tabloyu ben satın alırdım yani. Öyle değerlidir benim tablolarım. Yani kolay kolay satmıyorum. Büyük paralar da veya teklif ediyorlar. Bazen para cazip gelse bile alıp satmıyorum. Yani çok nadiren devlet büyüklerinin tablo isterlerse hani artık diyorum ki tamam yapayım falan yapıp veriyorum böyle. Yani benim korkularım yok. Korkularım yok. Hazırım yani her şeye hazırım. Korkmak beni zayıf düşürür. Tutkularım var. Zaafla tutkuyu karıştırmıyorum. Korku bir zaaftır. Zayıflıktır. Ben tutkularımın peşinde koştuğum için, tutkuyla zaafı ayırdığım için korkuyu yenmeyi bildim. Bu da bir derstir aslında. İsteyene bu dersi veriyoruz. Ben resim dersi anlatırken birçok şey anlatıyorum. O yüzden insanlar gelip o dersi dinlesem de olur diye ders resim haricinde bu dersleri dinlemeye geliyor. İşte anatomi anlatırken evreni anlatıyorum. Evreni anlatırken hücreyi anlatıyorum. Hücreyi anlatırken insanı anlatıyorum. İnsan hikayesini anlatıyorum. İnsanın 3 tane hikayesi var. İkisi birbirine benziyor. Biri ikinciye benziyor. İkinci birinciye benziyor. Basitçe bir hikayemiz var. Hücrenin hayatı kadar basit bir hayatımız var. Ne yesek, nasıl bir enerji alsak, nasıl mutlu olsak bu kadar. Diğerleri teferruat.
0: Peki kolay unuttuğumuz şeylerin resmini çizseydiniz ilk neyi çizerdiniz?
1: Zaten biz kolay resmi unuttuğumuz. Biz resmi unutmamak için çizeriz. Tarihi bir yere aktarmak resimle mümkün oldu.
0: İşte, mesela şu ana bakalım. Yani kolay unuttuğumuz şeylerin resmi düşünürsek ilk neyi çizerdik? Unutmak.
1: Çiziyorum, saklıyorum. Benden sonraki nesiller bunu unutmasın diye saklıyorum. Ortaya çıkarmıyorum. Ben bir şey gösterirsem bana da bir şey gösterirler diye korktuğum için o yüzden saklamayı tercih ediyorum. Benden sonra açıp bakabilirler.
0: Peki paranın resmini dünyada mesela tek siz varsınız.
1: Ben bu işe öyle başlamıştım.
0: Çok özür dilerim hocam.
1: Para söyleyeceğim. Resmi yapmıştım.
0: Şöyle. Mesela gerçekten bunu bilmiyordum.
1: Evet.
0: Mesela dünyada işte para diye şey, Lidyalılara kadar gidelim, tamam mı? Evet. Hiç öyle bir şey yok yani. Bu takas usulünden artık gerçekten görünebilir. Daha somut, daha konkret bir şey var. Onun resmi sizden istediler yani. Sizin çizmenizi istediler. Ne çizerdiniz? Parayı
1: resmi.
0: Bizim algıladığımız dışında.
1: Paranın resmi çizim, resim çizerdim. Resimle alışveriş yapmak isterdim. Mesela bir şey resmi. Mesela zaten Çin yazı sanatı resimdir. İşte ev yaparsın, işte ev diye okunur. Kılıç yaparsın, kılıç diye okunur. İşte 800 sesli, 900 sesli harf vardır Çince'yi. Bir hani en azından görsel olarak bilirsiniz. Resimle anlatmaktır aslında. Resimle geçmiş zamanın bütün bilgilerini resimle aktarıldı. Matematikle dahil. İşte her şeyin resmi yapıldı. Ben geçmişin resmini insanlarla bugüne gelmesini bazen istiyorum, bazen istemiyorum. Büyük insanların resmi bugün olması bazen iyi bazen kötü. Biz çünkü resme bakaraktan onun kim olduğunu biliyoruz. Karakterini biliyoruz. Karakter okuyabiliyorum resimden. Sıfat değerlerini çıkartabiliyorum.
0: Mesela normalde bu resim derken çizilmiş olan resimden.
1: Yok
0: mi?
1: Ben bir insanın yüzüne bakaraktan alından hangi inanca mensup olduğunu. Bu benim fal filan değil. Bu benim gerçek bilgimdir. Hani benim özelliğimdir bu aynı zamanda.
0: Ama bunun ilmi sima denilen bir
1: yok,
0: sima
1: değil. Resim bilgisidir. Alından hangi inanca mensup oldu? Yani ben her gün işte pazuk şey yapmak için fitness yapıyorum. Bura şişiyor ya. İşte inancımla ilgili alnımda bir değişim oluyor. İnancımla ilgili. Korkaklıkla ilgili kaşlarımda bir değişiklik oluyor. Ben bunları yazıp ve çizdiğim için adını koyabiliyorum. Gözlerimizde hırslarımız ve isteklerimizle, burnumuzda hangi gruba mensup olduğumuzla ilgili. Ağzımızın kenarlarına yalancı hırsız olduğumuzla ilgili. Öldürmekle ilgili yüzümüzde veriler var. Bu veriler gerçektir. Bu verilerle insanlar yüzüne bakıp onun kim olduğunu görebiliyoruz. Siz de görüyorsunuz ama adını koyamıyorsunuz. Bunun adını ben koyabiliyorum.
0: Tek evet. Misiniz Türkiye'de bu anlamda?
1: Türkiye'de tek değilim. Benimle okuyanlarda, bu işi yapanlarda sıkıntılar oldu. Ben bu işi zaman zaman yaptım. Resmi kaynakla soru sordu. Ben resmi kaynakla resmi cevaplar verdim bununla ilgili. Sorulursa cevap veriyorum. Sorulmazsa cevap vermiyorum bu konuya ilgili.
0: Peki Orhan Albaş kendi yüzüne baktığında ne görüyor?
1: Ben işte yüzüme baktığımda onu görüyorum. Ben değilim. Ben senim. Sen bensin. Herkes birbirinin tek bir kişi. Bir kişiyi görüyorum. Balıkların yüzünde de diğer insanların yüzünü görüyorum. Kızgınlık ifadesi aynı. Utanma ifadesi aynı. Mahcup olma ifadesi. Kedi köpekte de aynı. Bu evrende bir tane yüz var. Sureti Hak'tan bir yüzdür. Siretin sireti vardır, sureti vardır. Onun yüzüdür. Diğeri onun vücududur. Diğeri de onun bilincidir. Hepimiz bir şeyiz, bir şey neyse biz oyuz. Biz ondanız, o da bizdendir. Bu benim keşfimdir.
0: Evet. Çok iyi. Peki, kitleleri etkilemek gibi bir derdiniz var mı hocam? Öyle bir dünya, kendinize öyle bir misyon yüklüyor musunuz?
1: Ben birkaç kere meşhur olmuştum, çok ünlü olmuştum. Yoldan geçemeyecek kadar ünlü olmuştum.
0: Nerede? Ne zaman?
1: Söylemeyeyim. Eski reklam filmlerde falan oynadım. Sonra bu bir şey, kötü bir şeydi. İnsanların gelip bana temas etmesi, hani bir şaklabanla görüşüyormuş gibi yerine. Şu anki durumum, insanlar beni dahi falan zannediyorlar. Oysa ki ben bir tık daha, hani normal insanın bir tık daha şey olduğuma inanıyorum. Hani fazla abartacak bir şeyim yok. Dahi falan değilim.
0: Yok hocam, estağfurullah.
1: Sonra, ama böyle inandıkları için
0: yani üst düzey
1: ben insanlara bir şey anlatma hakkı doğması benim için çok güzel bir şey. Ben çok bilgi, hani o bilgiyi insanlara aktarmayı, insanlara bir şey anlatmayı çok seviyorum.
0: Harikasınız.
1: Mesela bir diğer televizyon kanalında beni aradılar, dedi ki hocam çok başarılı, çok güzel bir şey anlattım. Müfredatla Müktesebe'yi anlatmıştım. Dedim ki benim için hiçbir değeri yok. Ben insanlara bir şey anlatmanın peşindeyim. Önemli olan insanlar onu anlaması ve yoldan geçen insanlar ben anladım diye çok insan çıkması benim insan olarak görevimi yapmanın sevinci vardır. Yoksa insanların beni işte biri bana diyor ki ben sizi çok severim falan dediğimde utanıyorum.

0: Hani ben seni tanıyorum diyor, ben sizi tanıyorum, Sivaslısınız değil mi diyorum, işte Ankara. Yani beni mahcup eden bir şeydir insanların bana bu kadar teveccüh göstermesi.
1: Yani bu şey mi? Yani kendi hem insan hem insandır hem de biraz da nefistir ya. Bu anlamda egonuza hükmedememekten mi korkuyorsunuz?
0: Şöyle söyleyeyim, ben ucuz bir arabaya bindiğimde ben oluyorum. Pahalı bir arabaya bindiğimde ben nedense hiç ben olamıyorum. Her güç zalimdir, Allah değilse. Bak her güç zalimdir. Güç, ben biraz güçlendiğim zaman bana bir şey oluyor, ben fark ediyorum. Ben görüyorum onu, ben gören insanım. İşte lüks bir arabaya bindim, valeye anahtar attım. Sonra ben yakalayacaktım onu daha önce. Delikanlı bir adam anahtar atıyorum, düşünebiliyor musun? Adamlar at abi anahtar dediği halde bakın. Ben o değilim. Ben benim, abi abla diye konuştuğum zaman ben olduğuma inanıyorum. İnsanları küçümsemeyi hiç sevmiyorum. Çünkü insanın kendi seviyemde görmeyi çok seviyorum. Kim olursa olsun. O benim. Ben de oyum. Kim olursa olsun.
1: Aslında burada en büyük gücün Allah olduğu.
0: Evet.
1: Onun dışındaki
0: Evet.
1: bir dünyanızda
0: Herkes
1: korkacak.
0: aciz,
1: Onu
0: aciz,
1: söylüyorsunuz.
0: fakir. Herkes fakirdir bakın.
1: Peki neden herkes zengin olmak istiyor? Yani mesela şöyle bir şey. Şöyle söyleyeyim. Oradan bir bağlantı kurarsam. Mesela çok büyük tablolar yapıyorsunuz, değil mi?
0: Evet.
1: Mesela mutlaka ki sizin kendinize ait bu anlamda işte o gelirde olan, değil mi? Birçok müşteriniz de vardır. Tabiri caizse bunu yanlış anlamayın. Siz bir hani bir tezgahınız olduğundan söylemiyorum.
0: Evet.
1: Neticede bunu yapıyorsunuz siz bu sanatı da. Burada şu soru geliyor. Yani sanki bu büyük tablolar, işte o çok sükseli tablolar sanki bir zenginlik ya da bir lüks işaret olarak algılanıyor ya. Bu anlamda da Anadolu'nun bir köyünde bir teyzemize, çok sevdiğimiz bir amcamıza mesela mutlaka ki onu da yapıyorsunuzdur. Onun da sizde çünkü öyle bir şey alıyorum şu anda. Onun da işte odasına, evine böyle tablolarınızı hediye ediyorsunuz diyeceğim ama galiba siz hediye
0: Ben
1: etmiyorsunuz.
0: hiç kimseye hediye etmedim. Bir cumhurbaşkanımıza vermiştim. Başka kimseye vermedim.
1: Öyle mi?
0: Hiç, bir daha hiç kimseye tablo vermedim. Yani
1: Onu
0: sadece ona
1: konuşacağız.
0: verdim.
1: Şimdi şuraya geleceğim. Lüks ve bu şaşa takıntısını Orhan Albaş nasıl yorumlar yani? Neden herkes bir anda sanki son zamanlarda daha da fazla arttım. Mutlaka çok dokunuşuldu. Evet güzel yorumlar da geliyor size şu anda. Bu anlamda da gerçekten bu kadar riya tabirciliğine, bu kadar gösteriş meraklılığına ne söylersiniz?
0: Burada ben şimdi kökenim İmam Hatip olduğu için orada bir resim bilgimi de ona bina ettim. Bakara suresi resim ve heykel bilgisi gibidir. İşte bir çamur vardı, çamurdan halk edilen bir insan vardı. Çamurdan halk edilen bir insan vardı. Var edilen bir insan vardı. İşte o dedi ki ne biliyor o heykel, o çamur ne biliyor denildiğinde çamur sizin bilmediğinizi bilir. Ne bilir? Eşyayı bilir. Eşya neşe dünyaya ne varsa. Ama yaratıcı dedi ki bunun kalbine çıkarttığı zaman benim adımı söyleyecek. İnsanın kalbi ne kadar doluysa, mal mülk ne kadar varsa benim adımı söyleyemeyecek. Mesela şu odayı boşaltın, Esra deyin, bütün duvarların Esra dediğini duyarsınız. Bakın, eşyalar hem görüntü çeker hem sesi çeker. Ve biz birbirimizi duyamayız. Yaratıcıyla bizim aramızdaki bağ boşluktur. Siz o boşluğu doldurursanız siz doldurmaya çalışırsınız. Sürekli doldurmaya çalışırsınız ve rahatsız olursunuz. Çok mal, çok kibir getirir. Kibir kendini bir yere koymaktır. Yani kendini büyütmektir. Kendini büyütenler hani o aciz ve fakir o fakir zaruret içinde insan hayvanların en zayıfıdır. Bir karıncayla kendini örtsen karınca senden 20 kat güçlü. Bit var ya saçımıza bitler var ya. Benim saçımda yok da küçükken vardı. Bit kendinden 200 kat fazla zıplıyor. Eğer ben bit kadar güçlü olsaydım Ankara'ya 3 adımda varıyordum. Böyle bir hesap yaptım. Tabii
1: Öyle mi?
0: bit kadar güçlü olsaydım kendini 200 çarpı 2 ile çarptığın zaman işte 5-6 kilometre, 500 kilometreyi ben en fazla 10 dakika için alacaktım bakın. Yani en acizdir bu yaratıkların içinde en aciz olan insandır. İnsan neyle kendini büyütsün? İşte var ediyor, sana karşı var ediyor. İşte benim daha çok malım var. Ben sana karşı hani kötü komşu mal sahibi yapıyor. Ben sana karşı mal sahibi oluyorum. Sana karşı mülk sahibi oluyorum. Sana karşı. Bunların hepsi yüklerdir, yüktür bunların hepsi. Bizim rızkımız bugün yediklerimizdir. Bugün gördüklerimiz

0: Bugün eğlendiklerimizdir. Yarını Allah kerim. Yarını düşünmeyin. Bugün lazım bize. Bugün hayal kurduk mu ne yiyeceğimizle ilgili? Nasıl mutlu olacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Ve nasıl bir tad alacağımızla ilgili hayal kurduk mu? Bunu yapmamışsak, yaptıysan bulamamışsan yine zararda değilsin. Ama yapmadıysan varsa da yine zarardasın. Çünkü sen sadece var ettin, oraya bir şey koydun, yığdın. Hani böyle kuçular vardır, götürüp götürüp gömerler. Bunun bir anlamı yoktur. Bir yere bir şey gömmenin bir anlamı yoktur. Birine bir şey verdiğin zaman değerlidir. Birini memnun ettiğin zaman değerlidir. İnsanlara eğitim verdiğin zaman, insanlara bir şey öğrettiğin zaman değerlisin. Şey zaman da değerli değilsin yani. Ben sana karşı, bende bu var. Bu bende var, sende yok. Çok seviniyorum. İşte deprem oluyor, sen ölüyorsun, ben ölmüyorum. Çok seviniyorum, rahatlıyorum, üzülmüş gibi yapıyorum.
1: Allah muhafaza.
0: Bakın, o yüzden gerçeği gördüğüm için görüyorum bunları. Yani insan insanın mutluluğuyla mutlu olurken, insan insanın mutsuzluğuyla mutlu oluyorsa, var ettikleriyle, bu zaman kötü bir zaman oluyor o zaman işte.
1: İnsan kötü oluyor o zaman.
0: Evet, kötü bir zamana düşüyorsun.
1: Kötü insan kimdir peki?
0: Kötü insanın, artık anayasaya girdi bu kötü insanın kim olduğu. Yalan söyleyen, hırsızlık yapan, iftira atan, zulmeden.
1: Hayır mesela şöyle, tamam onlar.
0: Bunlar
1: tamam,
0: bizim kötü ediyor. Bunlar yapmayan insanlar iyi insanlardır. Ben zulmetmiyorum ya, ben iyi bir insanım. Ben yoldaki taşları topluyorum. Yolları kapatmıyorum. İnsanlar az sonra geçsin diye yolda biraz daha beklemiyorum. Yani ışığa doğruyorum. Karanlık yolu seçmiyorum. Bu bir tercihtir. Kötü olmak ve iyi olmak bir tercihtir. Kötünün yaptığı kötü şeyler de iyidir. Bir kaza yaptı orada. Ha orada kaza oluyormuş. Bir trafik ışığı koyarız oraya. Ben bazen kötü insanların iyi iş yaptığı zaman bile korkuyorum. Bir çocuk severken korkuyorum. Acaba bir şey mi olacak diye. Çünkü kötünün İyi yaptığı şey de kötüye doğru gidiyor. Tabii o yüzden insanlar başta seçiyorlar. Ben kötü müyüm, iyi miyim diye seçiyorlar ve karar veriyorlar. Kötü insanlar ve iyi insanlar vardır bu dünyada. İyi insanlar şartlar gereği kötü de olabilirler. Onda da bir rahmet vardır.
1: Evet. Doğru. Peki, şimdi Orhan Hocam. Şöyle, bir tane resim satmışsınız galiba siz.
0: Evet.
1: Burnu yokmuş resmin.
0: Resmi şöyle anlatayım ben size. Ben inançlı bir insan olarak hiç kimsenin aşağı olmadığımı hep farkındaydım. Ben resim yaptım. En iyi ressam bendim. Hep bendim yani. Ben kelimesini kullanmam şöyle. Hani ressam benliğine kullanayım. Diyorum ki benim daha iyisi yoktu. Ben çok çalıştım. Çok okudum. Çok. Da Vinci işte yılda 2000 kare kalem çizmiş. Ben de gittim alışveriş merkezinde. Ayda bitirdim o 2000 dosyayı. 2000 kişinin kare kalemini yaptım. Bunu 4-5 sene sürdürdüm. Elim çok iyi olsun diye. Ben herkesten daha iyi oldum. Dedim ki benim yaptığım resimden daha iyi bir resim yok. Onu sergiledim. 100 bin avroya sattım o resmi. Ve o gün başkent ödülü aldı o resim. Çok değerli bir resim. İşte Hanife diye bir kadının resmi. Ve o günkü şartlarda şimdiki öğrencim bile ondan daha iyi resim yapıyor. O resimden daha iyi. Ben mesela şu an 3 günlük ders veriyorum ya. O verdiğim öğrenci ondan daha iyi resim yapabilir. Bak. Öyle bir resmi maşallah. 100 bin avroya sattım o günün parasıyla ve ödül aldım o resimden.
1: Harika.
0: Bakın resim eksikti ama ben onu var ediyorum, tamamlıyorum. O resim dünyanın en iyi resmiydi diyorum. Bakın şu an insanlar yaptıkları işi kötü görmekle bitmiyor ve kendilerine de kusur arıyorlar. İşte benim burnum eğri, benim burnum yüzüm gözüm iyi değil falan filan diye sürekli kendilerine bir kusur arıyorlar. Oysa ki insan yaratılış itibariyle çok mükemmeldir ve çok yeteneklidir. Biz ressam doğuyoruz, müzisyen doğuyoruz. Biz çok yetenekli doğuyoruz. Biz çok yetenekliyiz. Ama diyoruz ki yok değilim diyor. Zorluyorum yok değilim diyor. Ben diyor zekam yok diyor. Var diyorum yok diyor. Yani bırakmış artık böyle. Ben belki de en zekası bendim. Ben var diye var ettim yani.
1: Eyvallah. Bir de çok hoşuma gitti. Diyorsunuz ki siz aslında bir ders almışsınız hocam. Kung fu dersi mi aldınız?
0: Evet. Bizim bir hocamız var Trabzonlu. 5-6 yıl ondan kung fu dersi aldım. Onun öğrencisi de kung fu dersi aldım.
1: Neden kung fu dersi alır? Daha kuvvetli şöyle, fırça atmak
0: için. Şöyle. Dövülmemek en büyük şiarımdı benim. Dövülmemek.
1: Dövülmemek?
0: Dövülmemek.
1: Çocukken mi hocam?
0: Yok. Şu an bile yani.
1: Niye?
0: Şu an bile.
1: Yani öyle bir tehlike, estağfurullah. Çünkü kimse ressam, dövülmesin de. Yani neden öyle bir
0: ressam
1: şey?
0: Ressam ve heykeltıraş olunca

0: İnsanlar şöyle bir yargı var. Bu adam heykel yapıyor ya. Heykel yapıyor bu adam. Resim yapıyor bu adam. Oysa onun altında çok büyük bir tıp ilmi vardır bakın. Anatomi ilmi vardır. Bak, çok değerli bir bilgi vardır. Bilmez onu. Bak, onu bu kanalda söylememde çok faydalı olacağına inanıyorum. Yani araştırsınlar, bir heykelin ve bir resmin altına büyük bir anatomi bilgisi yatar. Bunun içinde tıp var. Da Vinci insanlığın ilklerindendir. Tıbbın altında Da Vinci'nin çizimleri vardır. Kadavra çizimleri vardır. Da Vinci'nin altında efendim savaş aletleri çizimi vardır. Da Vinci'nin çizimlerinde. Hepsinin altında resim sanatı vardır. Bakın bunu yaparlarsa, ülke buna önem verirse ülke gelişme sağlar. Bakın bugün Fransa'nın gelirlerinin %90'ı Mona Lisa'dandır. Bakın sanat eğitim, sanat ortaya koyduğu verilerdendir. Bizde yok mu? Bizde daha iyileri var. Ama biz bunları sanata yani resim ve heykele biz fazla güzel bakmıyoruz yani. İçeriğine bakmıyoruz aslında. İçeriğine baksak aslında Müslüman'ın kaybolmuş bir malıdır aslında. Yitirdiğimiz bir malımızdır. O bize ait bir şeydir. Dediğim gibi Bakara suresi resim ve heykel dersi gibidir. Yaratıcının bir ismi teyzin eden müheyzindir. Yani yontandır. Onu şekillendirip ortaya koyandır yani. İnsanı güzelleştirendir, boyayandır. Sıbkatullah işte boyayan Allah. Yaratıcı böyle. Böyle bir inanç bilgisi ortaya atıyor.
1: Aslında yok. Buradan da değil mi? Yine o ilahi gidişin kendi yolunda görüyoruz yani. Sizde evet. Ben bunu çok görüyorum.
0: Bunun altında bu veri vardır. Bu işte müfredat bilgisinin altındaki bütün veriler kadim bilgiye dayanır. Kadim bilgi her şeyi hani insanlığı baştan beri var eden bilgidir. Kadim bilginin içine girdiğiniz zaman aslında bir noktadır. Deliller onu çoğaltmıştır o bilgiyi. Ben de şu an teferruat konuşuyorum. Aslında orada bir serçe kuşuna bakaraktan bütün teknolojiye sahip olabilirsiniz. Bir Yusufçuk böceğine bakaraktan bütün bilim ve ilime sahip olabilirsiniz. Yani teknoloji neyse aslında hangi teknolojinin peşine koşuyorsan. Evreni bu etrafı gözlemleyerekten orada hepsini bulabilirsin. Keşfedebilirsin.
1: Peki yapay zeka sizin kadar güzel çizebilir mi?
0: Yapay zekaya karşı değilim. Çünkü bizim sıkıntılarımızdan bir tanesi biz matbaaya da biraz mesafeli davranmıştık. Bilgisayara da, televizyona da. Ben köyden geldiğim için biz köyümüzde birbirimize bağıraktan hitap ederdik. Mehmet Ahmet diye de böyle bir ses çıkartırdık.
1: Niye? Nasıl?
0: Biz televizyon sayesinde konuşmayı öğrendik. İnternet sayesinde bilgiye ulaşıyoruz. Yapay zeka sayesinde zamanı 50 yıllık içerisinde 2 milyon babamdan önce 2 milyonluk zaman aynı şekilde gidiyordu. Biz bu 50 yıl içerisinde 2 milyon yıl ileri attık. Bakın. Yapay zeka sayesinde 7 yıl içerisinde para dahi geçmeyecek. Bak 7 yıl içerisinde inovasyon ve teknoloji tamamlandığı için herkes her şeyi üretebilecek. Ve her şeyi fazla var edebilecek. Yapay zeka çok lazım bir şey. Okullarda bunu ders olarak okutulmasını çok istiyorum. Veya birçok bilgiyi, teferruat bilgisini ortadan kaldırıp sadece yapay zeka ile okulların eğitim vermesini çok istiyorum. Ben kullanıyorum. Kullandırıyorum öğrencilerden.
1: Yapay zeka tavsiye ediyorsun.
0: Evet. Yani benim yaptığım resimler zaten yapay zekadan, şuradan buradan, işte kendi zihnimi biraz daha ona ekleyerekten, fazla yormadan kafamı, daha ortaya istediğim bir bilgiyi iklimini oluşturuyorum orada. Tabii ki ben karar verdim. Ben oluşturuyorum. İnsanım ben.
1: Anladım.
0: Yapay zeka benden daha iyi demem. Ama bizi daha iyi yapabilecek. Yani iyinin düşmanı daha da iyidir. Biz düşmanlık etmeyelim iyinin daha iyisine. 1950'de insan ömrü 52-53 iken bugün insan ömrü Dünya Sağlık Örgütü'nün en son ki 70 yaşında yaşlılığa giriyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bak bu neden oldu? Bu bilgi sayesinde ne yediğimizi biliyoruz, ne içtiğimizi biliyoruz, nasıl yaşayacağımızı.
1: Şu anda
0: her şey uzadı. Daha iyi bakın. Daha iyideyiz bakın. Daha iyideyiz. Eskiden bizim baş ağrına ayran içiyorduk. Ölüyordu adam. Adamın tansiyonu çıkmış.
1: Bir dakika.
0: Eskiden tansiyondan baş ağrıyor adam. Biz buna ayran içiyor, tuzlu ayran. İyileşsin diye. Ölüyordu adam.
1: Ama tuzlu ayran niye biliyorsunuz? Normalde limon.
0: Tansiyon olduğunu bilmiyoruz. Tansiyon ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi adam MR var, tansiyon aleti var. Teknoloji arttı anladınız mı? Böyle. O yüzden iyiye doğru koşalım.
1: Peki siz memleketten ne zaman geldiniz hocam?
0: 30 yıl oldu.
1: Hayır şöyle 30 yıl oldu ama kaç yaşında şehre yani bu İstanbul'da?
0: O özlediğim yerde o

0: 14 yıl yaşadığımız özde kimse olmadıydı. 14 yaş yaşamam gözlemememi sağladı. Gözlememek. Yani hayatına kadar gözlemlersen.
1: Şimdi onu çok merak ediyorum. Yani. Oradaki çocukluk gözlemleriniz falan.
0: Hepsinin kökeninde o vardır.
1: Var.
0: İnsan eğitirsen başka bir insan, hani başka bir, mesela bizim güzel sanatlarda yılda 3000 mezun veriyor. Herkes Atatürk'ün burasına ışık koyuyor. Herkes ama fotokopi çekiyor sanki. Bakın. Ama düşünsenize, ben okula gitmesem ressam olsaydım bana Atatürk yap dediler. Bana yap dedi. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir bana dedi ki bir Atatürk yap dedi. Yaptım, içine 10 tane sıfat değeri yüksek adam koydum. O kadar güzel oldu ki resim, götürüp Fatih Belediyesi'ne teslim etmedim. Ben de dursun diye.
1: Çünkü içine 10
0: ben de duruyor şu an. Kendisine selam olsun. Vermedim yani. Yani bu bir şeydir. Güzel bir bilgidir yani.
1: Şimdi biz şöyle oradan niye sordum? Yani kaç yaşında 6 yaşındadınız resme başladınız.
0: Ben tabii yani
1: 6 yaşında resme başladınız.
0: Ben çocukken oynadığım çamurları 20 sene sonra gidip evimize baktığımda sanatsal değeri olduğunu gördüm. Bak, o küçük küçük çamur parçalarını oynadığımda.
1: Tamam.
0: Ben şunu gördüm. Her insan nın iklimi, oraya benim yerine başka bir koysaydım o iklimde o çocuk yine öyle olurdu. Bakın. İklim bizi bir şey yapıyor. İklim, yaşadığımız ortam. Benim mesela sokağımda dünyanın en ünlü ressamı vardı.
1: Kim?
0: Rahmi Pehlivanlı vardı. Benim evimin sokağında, köyde oturduğum evimin sokağında, Kırıkkale Keskin'de Rahmi Pehlivanlı Caddesi var şu an. Ve orada Rahmi Pehlivanlı evinin sokağında benim sokağım var. Evim var. Düşünebiliyor musunuz bu? Ve ben bu adam oturup sohbet ediyordum. Yani yiyip içiyordum. Yani onunla birlikteydim bak. Düşünebiliyor musunuz? Bu bir şanstı bakın. Yani iklim ve şartlar beni ben yaptı.
1: Özlüyor musunuz o zamanlar hocam?
0: Hiçbir zamanı özlemeyen, benim şu zamanım çok güzel geliyor bana.
1: Çok
0: geçmiş,
1: ilginç.
0: Geçmişi ben böyle dönse yaşa desen yaşayamam. Korkarım yani. Gelecek güzel.
1: Korkularınız arasında bu var o zaman.
0: Korkularım arasında yani o günü, yani bu halimi götürüp yaşatamazsın ama o gün yine o yaşardı. Onu çocuk onu yine yaşardı. Ben gidip o zorluğa katlandım. Mesela o çocukla görüşür müydüm? Görüşmezdim.
1: Hangi çocuk?
0: Oradaki 6 yaşındaki çocuk var ya, o benim ya. Ondan görüşmezdim mesela. Veya 20 yaşındaki Orhan'la görüşmezdim mesela. Zaman kaybı sayardım şu anki halimle.
1: Çok acı çektim diyor musunuz?
0: Çok acı çekmedim. Çok keyifli yaşadım. Ben en zor halde çok kahkaha attım. Çok güldüm, çok güldürdüm. Benimle birlikte bir şehir güldü. Düşünebiliyor musunuz bu? Yani ben babamın cenazesinde dahi güldüm yani. Bir adam gelmiş burnuzun cenazeye. Bir saat falan güldüm adama. Yüzümü kapatıyorum. Bir tanesi gelmiş, oğlum ağlama diyor. Ölenle ölünmez falan filan. Ben altta iyice gülmeye başladım. İşte beni hastaneye kaldırdılar. Ercan Keşal vardı bizim hastane doktoru. Şimdi sanatçı oldu mesela. O iğne vurdu falan. Ben sakinleştim. Sonra annem dedi ki, oğlum neden güldün dedi. Dedim ki anne dedim, ölüme cahiller ağlarmış. Babam öyle söyledi dedim. Hani babam öyle bir şey söylemedi. Ha öyle mi dedi. Ölüme cahiller ağlar lafını ben uydurmuştum yani. Annem kızmasın.
1: Hocam sizin böyle veciz sözleriniz de var yani, değil mi?
0: Yani ben çok...
1: Metaforlarınız çok yüksek.
0: Metafor uyduran bir insan. Uygun hale getiriyorum. Yalanla uygun hale. Mesela bu bardak uygun hale. Uydurmadır bu bardak. Yani uygun hale getiririm. Sözleri uygun hale getirmeyi ve teferruatsız konuşmayı seviyorum. Teferruat olmasın. Bir konu anlatıyorum. Hep özünde konuşmayı istiyorum.
1: Harikasınız. Peki karşınızdakine gerçek olmadığını nasıl hissettirirsiniz? Gerçek bir insan ancak gerçek olmadığını hissettirir
0: ben
1: ya
0: şöyle,
1: karşıdakine.
0: Gözlemlemem benim çok iyidir. Mesela benim gözümü kapatıp da gördüğüm, gözüm açıkken gördüğümden kaç bin defa daha görüntü netliği vardır.
1: Çok enteresan.
0: Bunu yaşıyorum. Bazen oradaki görüntülerin üstüne bir görüntü daha ekliyorum. Hani manzara çizer gibi. Bu bir hastalığımın psikiyatre gittim. Bunu da anlattım böyle. Dedim ki ben Alaska'ya gidebiliyorum. Oradaki balıklara dokunabiliyorum. Elimi suya sokabiliyorum. Çünkü ben çok ayrıntıya, görüntü ayrıntısına girdiğim için ben görüntüyü oluşturabiliyorum. Mesela orada insanlar da oluşturmaya başladım şu an. Deliriyor mu diye düşünüyorum böyle. Yani bu görüntü oluşturma işinde mesela karşımdaki insanı da görebiliyorum. Çok kötü bir şeydir. Kimle konuşsam konuşayım onun gerçeğini görüyorum. Görmemeye çalışıyorum. Konuşurken biliyorum onun kim olduğunu.
1: Allah Allah.
0: Böyle şeylerim var. Sıkıntı. Mesela ölecek insanları biliyorum. Daha önce ölecek ya bir hafta önceden falan. Hani hastaysa ölecekse hani Allah bilir ne zaman öleceğini de. Yüzündeki şeyden bunun gideceğini biliyorum. Çok kişiye de bu oldu yani.
1: Allah Allah evet, evet. Hocam ne yaptınız
0: görmek,
1: ya?
0: Görmek, ben de görmek çok ileri.
1: Ne oldu?
0: Hani bu görmek, görmek bilgidir. Mesela şu bardak bütün bilgisiyle görüyoruz biz bunu. Nöronlarımız bunu yorumlayıp bize bilgi olarak verdiği için biz bunu bardağı bardak diye görüyoruz. Mesela diğer hayvanlar bunu bilgiyle görmüyor. Nesne olarak görüyor. Nesne olarak görüyor. Görmek bende farklı.
1: Farklı. Evet. Yani şöyle hocam, biz bunu daha böyle sosyal ilişkilerimize indirirsek.
0: Kötü bir
1: gerçek
0: şey.
1: Gerçek olmadığını.
0: Kötü bir şey. Ben mesela insanlar görüp kararlar veriyorum. O zaman zalim, yani yanlış bir karar verdiğim, mesela atölyeme gelen bir insanın yüzüne bakıp onu kabul etmediğin zamanlar oluyor. Çok oluyor. Yüzüne bakıyorum.
2: Kırıcı bir şey ya.
0: Yok. Mesela hiç gelmeden yüzüne bakıyorum. Olmaz diyorum. Yüzünden onun kim olduğunu bilebiliyorum. Hani kim oldu derken etik olmayanı görüyorum. Etik olmayanı. Hani insanlar yargılamıyorum. Etik olmayanı. Mesela işte bir şey kullanıyorsa, işte efendim yanlış bir işi varsa, hukuk dışı bir işi varsa onu görüyorum.
1: Onu anlayabiliyorsun.
0: Tabii tabii. Kesin görüyorum. Kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum yani onu. Çünkü çok güzel bir iklimimiz var. Hayatım boyunca hep böyle geçti.
1: Hocam şöyle söyleyelim o zaman. Görmek değil de sezmek daha
0: görmek,
1: mantıklı.
0: Görmek.
1: Görmek.
0: Görmek. Yüzümüzde yani yazıyor. Zahirdeki... Yüzümüzde bizim kim olduğumuz büyük harflerle yazıyor. Herkesin yüzüne yazıyor. Hani mesela diyorsun gelsin bir de ben göreyim diyorsunuz. Ya niye göre? Neyi göreceksin? Geldi ve karar verdin. Olmaz dedin. Olur dedin. Bir şey gördün. Ben onu netleştiriyorum. Bu diyorum işte bu suçun sahibidir. Mesela en son Cennet Mahallesi'nde bir adam gördüm. Yaklaştım dedim ki kaç yıl yattınız dedim. Dedi oğlum 8 yıl yattım dedi. Dedim ki sadece 8 yıl mı? Dedi ki yok ben dedi tetikçi şeyim dedi. Hani adam öldüren, sürekli adam öldüren. İş alıyorum, öldürüyorum, gidiyorum, yatıyorum falan geri çıkıyorum. Gidip yemek yedik. Bu adamın yüzünden görmek bana şeydi. Hani teyit ettirmek gibi. Sürekli yani bakmak istemiyorum ama insanların yüzüne hasbelkader dönüp de baktığımda farklı insanlar görüyorum.
1: Bu bir tane mi oldu hocam?
0: Çok. Çok oluyor. Yani bu delilikmiş yorucu... gibi, saçmamış gibi geliyor ama bu resim bilgisidir.
1: Yani
0: İnsan
1: bence de
0: yüzünde
1: sanki,
0: kim olduğu hocam, yazıyor.
1: Bir meslek körlüğü olabilir mi?
0: Meslek körlüğü değil. İnsanın dediğim gibi ağzında, eğer yalanları ağzında bir, ben onu çiz desem bana, mesela tablo haline getir, yalancıyı çiz desem ben çizerim. Hırsızı çiz desem çizerim. Katili çiz desem ben çizerim bakın. Çünkü yüzümüzde o etkiler kalıyor. Sürekli kalıyor. Bazı insanlar bunu çıkartıp atabiliyor, koyabiliyor. Böyle teferruatlı bir bilgi o.
1: Yani yüzüne bakarak yüzsüz olduğunu da anlayabiliyorsun.
0: Kim olduğunu söyleyebiliyorsun. Yani orada bir sıkıntı yok. Yani hani bu bir tahmini falan değil. O odur yani.
1: Feraset demiyoruz.
0: Feraset de değil.
1: Yok. Öngörü dedi.
0: Ben bazen onu öyle zannediyorlar. Orada rolümü oynuyorum işte. Ben sanki bir süper gücüm varmış da biliyormuş gibi. Öyle bir şey yok. Resim bilgisidir. Çünkü öyle ince bir fırçam var ki sıfır noktasında, yani gözüm içine 1,5 ay çalıştığımı bilirim. Bir gözüm içine 1,5 ay çalıştığımı bilirim. Yani anlam ve ifadeyi ayırabilmek için.
1: Hocam peki yani o zaman körlüğün de görmemek olduğunu biliyoruz. Değil mi siz öyle?
0: Mesela yeni bir öğrencim var işte. Kendisini buradan %3 görüyordu. Ben Mimar Sinan'da okul kazandırdım ona. Mesela getiriyordu kırmızıyı. Hocam ben bu kırmızıyı, aslında kırmızı değil mavi, ben bu kırmızıyı nereye süreyim diye soruyordu. Ve ben ona görmeyi de öğrettim. %3 görmesine rağmen insan beyniyle görüyor. Gözüyle değil bakın. Beynin yorumluyor. Yani görünmeyeni de görebilirsin aslında. Görünmeyeni de görmek mümkündür. Görünmeyeni görmek mümkündür. Var ama görmüyorsun, görebilirsin.
1: Mesela göreni, gördüğünü yok etmek. Görerek.
0: Yani oradan kaçır. Oradan kaçarsan görmezsin. Ama oradaysan, karşılaşmışsan görmemeye çalışır. Mesela ben çok hani kendimi izole ediyorum bu konuyla ilgili. İklimimi, hani iklimi temiz tutmak anlamında insanları oradan uzaklaştırıp yakınlaştırabiliyorum.
1: Mesela kendinizle alakalı ne seziyorsunuz? Mesela Orhan Albaş en sonra ne olacak gibi böyle bir şeyiniz var mı kendinizle alakalı?
0: Yani en korktuğum bilgilerimin kalıcı olmasını istiyorum. Hani zayi olmasın. Mesela el yeteneğimin birilerine geçmesini istiyorum. Çok öğrenci yetiştiriyorum. Böyleleri var mesela. Elimde şu an öyle çok yetenekli öğrencilerim var. Yani çok zor elde ettim bunu. Bu bilgiyi çok zor elde ettim. Çok uzun zamanda elde ettim. 50 yıl sürdü bu. Ben bu 50 yılı 3 günde veriyorum insanlara, düşünebiliyor musun? 3 günde, 2 günde verebiliyorum.

0: Bakın.
1: Yani
0: çok basitçe verebiliyorum. Ve bunların kaybolmasını istemiyorum.
1: Çok fazla öğrenciniz var. Hepsini çok seviyorsunuz.
0: Dünyanın her yerinde var.
1: Çok seviyorlar.
0: Evet.
1: Ben atölyenize geldim. Çok da beğendim.
0: Evet.
1: Orada galiba böyle bütün böyle bir aile ortamı gibi insanların,
0: evet,
1: çocukları.
0: Evet. Saat süre yok. İşte hocam diyor, evde yemek kalmamışlar. Evde ekmek kalmamış. Evde zeytin kalmamış. Evi zannediyor orayı, tamam mı? Herkes orayı evleri zannediyor artık böyle. Kimse karışmıyor. Yani oradaki en az söz sahibi benim.
1: Çok güzel. Evet. Program başında ortasında dediniz ki işte ben devlet büyüklerine de işte resimler yaptım. Evet. İşte onların resimlerini çizdim, hediye ettim dediniz.
0: Evet.
1: Pardon, hediye etmiyordunuz. Sadece devlet büyüklerine hediye ettiniz.
0: Bir kere ettim işte. Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Başka Sayın Cumhurbaşkanı mesela.
0: Evet.
1: Şimdi mesela orada siz görüyorsunuz ya hani, değişiyor ya her şey mesela. Değişti mi sizce? Mesela ben biliyorum ki yani siz öyle bir muhabbet değil mi? Öyle hissediyorum, bilmiyorum. Şu anda tamamen atıyorum.
0: Neyi değişti mi?
1: Şu, şu resim.
0: Evet.
1: De ki evet, bu hangi yıldı?
0: Başbakanlık zamanındaydı. 15 yıl falan olmuştur.
1: Mesela iletişiminiz sizin öyle bir iletişim ki ben öyle görüyorum. Yani sizin kendinize, şahsınıza, müşahhas iletişiminizden bahsediyorum. Hiç değişmiyor mesela. Siz bu iletişimde hala aynı mı iletişiminiz? Bu yani, tarzda mı mesela?
0: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na sorarsanız, ben onun en büyük özelliği kalbiyle konuşan bir adam. Kalbiyle konuşuyor. Akıldan ziyade kalbiyle. Kalbiyle konuşan bir adam. İşte kalbiyle bakıyor her şeye. Hani şeyle bakmıyor. Hani akılcı, akıl. Mesela Merkel'e bir çocuk geldi. Dedi ki, ağladı, annem babam işte beni alın dedi. Merkel olmazdı, aklıyla hareket etti. Cumhurbaşkanımız kalbiyle çocuğu kırmadı. Onun ailesini Türkiye'ye aldı mesela.
1: Öyle mi?
0: Bakın, bunun sayısı yok yani. Belki de o Suriyeliler orada öleceklerdi. Bakın, hiç kimse acımayacaktı onlara. Orada kaç milyon insanın hayatı kurtuldu diye söyleyebilirim. Bunun kalbi yüzünden, kalbinden dolayı. Bunun derken Sayın Cumhurbaşkanımızın... kalbinden dolayı. Böyle kalp insanıdır, gönül insanıdır. Böyle yani.
1: Hani bu anlamda da aslında şeyde görüyoruz yani. Aslında hiç değişmedi sizin gördüğünüzden.
0: Şimdi devlet yönetmek kahvedeki insanın oturduğu, işte yoldaki adamın dediği değil. Ben mesela birçok insan ailesini yönetemiyor, parasını yönetemiyor, çocuğunu yönetemiyor. 10 kişi yönetemiyor, işçisini yönetemiyor. Yani şöyle düşünün. Cumhurbaşkanı ülkeyi yönetiyor, tamam mı? Herkese, yani toplumun yarısı diyor ki çok seviyorum seni diyor. Mesela yolda taksiciye biniyorum, vazgeçilmez bir sevgisi var. Ölürüm kalırım diye bir sevgisi var böyle. Bunu mümkün, ne mümkün kıldı bunu? Bunun gönlü, kalbiyle bunu kazandığına inanıyorum. Ve şöyle söyleyeyim, Türkiye'de bizim Türk halkını kimse küçümsemesin. Bizim Türk halkının bir sağduyusu var. Sağduyusu doğruyu her zaman kabul ediyor. Şöyle kabul ediyor. Ya hizmetlere bak diyor. Hizmet yapılıyor diyor. Tamam mı? Bak böyle otolya yaptı, onu yaptı, bunu yaptı. Bu yapmanın hiç sonu yok. Tamam böyle. Bana bile fazla geldi bu yapılanlar. Bak. Gerçekten bu. Bana fazla diyorum. Mesela Türkiye'de hukuk fazla olduğuna inanıyorum. Ya. Yani fazla bir hukuk var. Fazla bir işte.
1: Fazla hukuk.
0: Hukuk da fazla. Ha, hukuk. Anayasa da fazla. Her şey fazla Türkiye'de. Yani araba da fazla, yol da fazla. Bana göre fazla ama fazla fazla her şey var bu ülkede. Yani
1: bu iyi bir şey mi?
0: Nasıl?
1: İyi bir şey mi?
0: Yani fazlası böyle hani bizde şey var.
1: Şunu söylediniz ya, çok güzel program başı. Hemen size atfen yapacağım. İşte bu hizmetleri görmemek aslında bir körlük olur diyoruz, değil mi? Bunları görmemek. Ama şimdi buradan konudan bu çıktığımızda, şuna geldiğimizde dediniz ya, kalbin çok dolu olursa, değil mi?
0: Evet.
1: Aslı göremezsin.
0: Dünyayla doldurursan kalbini.
1: Dünyayla doldurursa gerçekte göremezsin.
0: Konuşamazsın. Kendi kendine konuşamazsın. Arabanla konuşursun, evinle konuşursun, malınla konuşursun. Ama kalbini boşalttığın zaman kendinle konuş. O yani benimle konuşursun, tamam mı? Dersin ki ben bir şey istiyorum dersin. Onu ben duyarım. Sana bir şey söylerim, sen duyarsın onu bak. Yani onun için her şey bir şeydir. Neyse, var olan neyse, o hepimiz onun parçasıyız. Biz ondanız yani. Ondan geldik, ona dönük.

0: cihaz. Onun parçasıyız yani. Onun için kalp olayına çok dikkat etmek lazım. Kalbimizi ıvır zıvırla doldurduğumuz zaman biz doğruyu karar veremeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'na ben baktığımda kalbinin hala bomboş olduğunu görüyorum. Yani kalbinin bir irtibatı olduğunu görüyorum. Yine kalbiyle konuşuyor. Hı hı. Yani tespitim bu benim, tespitlerim.
1: Tespit anlamı söylüyor. Sizin Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğiniz resim.
0: Bir tablo size hediye etmiştim. Tablo. Böyle inandığı bir şey anlatıyor diye bir tablo var. Elinde parmağı vardı. Parmağını göz. İnandığı bir şey anlatıyor. Cumhurbaşkanı konuşurken kendi inandığı bir şey konuşuyor. Kendi inandığı bir şeyi konuşuyor. En çok sevdiğim insanlar tamam istişare edilsin falan ama birileri onu kullanmasın. Yani ben 3-4 kişi bir araya getirip de bir adamı yönlendiriyorsam o adamın bir özelliği yoktur. Hı hı. Yani kendi aklıyla demeyeyim de kendi kalbiyle çok güzel kararlar verdiğine inanıyorum.
1: Hı hı. Eyvallah. Peki kıymetli hocam, evet programımız yavaş yavaş bayağı bir hızlı geçti program.
0: Tabii.
1: Nasıl oldu? Çok enteresan. Değişik. Şimdi şöyle dedik ya, kitleleri etkilemek gibi bir derdimiz var mı dedik ya. Yani aslında bu da çok dünyevi bir dert. Çünkü bu da bazen bizi hani sizin söylediklerinizin tamamıyla tersinde ve karşısında kılabilir. Ne olabilir mesela? Kitleleri etkilemek için onların istediği cümleleri kurmak zorunda kalabiliriz.
0: O zaman şöyle bağlayayım.
1: Genel olarak söylüyorum. Yok, tamam. Benim şimdi sorum bu tamamıyla her şeyin dışında. İşte bu siyasetin dışında,
0: tabii,
1: dünyanın dışında. Onun için, tamamıyla insani onun için ilişkilerden
0: bahsediyorum. Hakkan yan olmak, hak, evet, hak ve hakikat neyse bunu nereden bileceğiz ki? Sana göre hakikat var, bana göre hakikat var. Ama ancak hakikat geldiğinde herkes onun hakikat olduğunu bilir. Doğru bir tanedir. Herkes ona, burada şey vardır, taraftar olmak. Hı hı. Taraftarlar hak ve hakikatin üstünü örterler. Hı hı. O yüzden taraftar olmadan hak ve hakikat neyse bunu söylersek eğer bu hak ve hakikatin ne olduğunu, o zaman Hak Teala'dan yana oluruz. Hak Teala'mız olur. Hakkımız olur. Hı hı.
1: Hı hı. Çok da fazla mesaj geliyordu size. Hem, sevenleriniz.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz her ne kadar bundan bir mahcubiyet duysanız da seviliyor olmak da gerçekten değil mi? Mesela bir sanatçının, evet, seviliyor olması, evet, çok güzel bir şey. Şimdi bir de bu son zamanlarda çok fazla programlara katıldınız değil mi?
0: Evet.
1: Aslında biraz eğlence programları mıydı onlar? Çok da konuşulan programlar.
0: Şimdi ben
1: çok izlenen
0: dediğim
1: programlar
0: gibi abuk sabuk programlar da var. Hı. İyi de var, kötü de var. Deneyimlemek çok güzel bir şey.
1: Onu doğru fark görmek. Ettim. Ya o tarz ortamlara girmenizde tamamıyla sizin gözlemleme isteğinizi size orada var kıldığını düşünüyorum.
0: Evet, gözlemlemek. Mesela orada aciz bir kadının orada çıkartılıp konuşturulması falan. Ve onun kürsüde o kadının dertlerine bakıp acaba ne yaptığını görmek. Hı-hı. Ve bütün insanları onun nezdinde bütün insanlar değerlendirmek mümkündür. Biz o olabiliriz. O kötü durumda, o cahil durumda, o bilgisiz, o kültürsüz durumda biz olabiliriz bakın. Ve ona ne yapalım? Bakın eğitim de bunun içindir zaten. Biz etrafımızdaki otları domatese çevirmek için domates tohumları saçmamız lazım etrafa. Ve kötü otları da kaldırmamız lazım.
1: Doğru.
0: O yüzden biz iklimi hep güzelleştirmek peşinde olmak için bazen o otlu tarlaya da gidip de otları da ayıklamamız lazım. Eğitimdir bu.
1: Yani diyorsunuz ki biz gözlemliyoruz.
0: Gözlemek
1: gibi. Çok ünlü olmak, böyle çok tanınmak gibi bir niyetim
0: yok. Öyle bir derdim yok. Çünkü bunun ismi eski dilde hubbu cahtır. Yani şöhretperestlik hastalığıdır. Dönüp işte insanlar beni konuşsun, insanlar benden bahsetsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben insanlarımı seviyorum. Kadın, erkek, çoluk, çocuk çok seviyorum. Benim insanlarıma imkanlar verilirse benim insanlarım dünyanın en değerli verileri ortaya koyacak. Bu yapay zekayla mümkün olacağı için 7-8 yıl içerisinde Türkiye başka bir ülke olacak. Başka bir dünya olacak. Dünya başka bir dünya olacak. İnsanların istekleri ve arzuları daha çabuk elde edilecek. Bakın bu iyi bir şey. Yani 3000 yıl yaşadım ben.
1: Amerika'da bir...
0: Ben 3000 yıl yaşadım. İnternet, televizyon ve bilgilere kolay ulaştığım için. Benim babam 50 yıl yaşadı sadece. Fatih Sultan Mehmet 50 yıl yaşadı bak. O kadar bir süreç vardı. Çünkü Biz artık dünyanın her yerinde elimiz var, gözümüz var, dilimiz

0: kız var. Biz şu an ben 3000 yıl yaşadığıma inanıyorum. Demek ki bu verileri daha da çok çabuk elde edersek inovasyon ve teknolojiyle biz 100 bin yıl yaşamamız mümkün olacak. Hmm. Kısalık ve uzunluğun adını biz koyuyoruz.
1: Çok yaşamak mı istiyoruz?
0: Çok yaşamak istemiyorum. Çok veri ortaya koymak.
1: Çok yaşamak
0: çok
1: mı
0: değer
1: istiyoruz?
0: Ortaya koymak. Çok değer ortaya koymak o ilahi varı var ediyor.
1: Size göre ne zaman kaybı? Ne kazanç?
0: İsraf edilmek, her şeyde israf. Günü israf etmek, zamanı israf etmek, bilgiyi israf etmek, değerleri israf etmek. Bunlar kötü yani. İsraf etmemek lazım. Doğru kullanmak lazım. Başka bir soru sorayım, ben başka bir cevap vereyim size. Huyumdur yani.
1: Hayır, estağfurullah, dedim ki yani israf derken ne kazanç bu anlamda? Yani mesela zaman israfını nasıl açıklıyorsunuz? Ya da işte insan
0: evrenin
1: israfı.
0: 15 milyar ömrü var. 15 milyar yıl evrenin. Hücrenin de 6 yıl ömrü var. Ben 6 yıl diyordum. İsviçreli bilim adamları benim yüzüme açıklama yaptılar. 10 yıla çıkarttılar onu. Yok dedi, yanlış biliyorum, 10 yıl dediler.
1: İsviçreliler buraya mı geldi hocam?
0: İsviçreliler her ay 3-5 gönderiyorlar okullardan. Ben hücrenin ömrünü 6 yıla anlatıyordum. Dediler ki yok yanlış biliyorsunuz, o 10 yıl dediler. 10 yıla çıkarttılar. Hmm. Orada bir açıklama yaptılar. Yani ne denir, makaleyle bir açıklama yaptılar. Ben de 10 yıl demeye başladım. Hücrenin ömrü 10 yıldır. Hücrenin 10 yılı benim 60 yıl ömrümden daha değerli. Ve diyor ki nöronlara git bana melemen yap diyor. Bedavadan domates alıp yiyor nöronların senin gittiği markete gidiyor, sen alışveriş yapıyorsun, ev kirası ödüyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. O baba orada yatmış, hücre çok güzel bir hayat yaşıyor. O hani en yaşlı 6 yıl ya, 6 yılda muhteşem, senin benim hayatımın üstü 100 kat. Mesela salyangoz 300 yumurta yapıyor. İnsanoğlu şimdi evlenip bir çocuk yapmanın hesabını yapıyor bakın. 300 yıl yaşayan salyangoz mu, 300 yumurta yapan, efendim doğaya, evrene bu kadar katkıda bulunan salyangoz mu?
1: Salyangoz 300 yumurta.
0: 300 yumurta yapıyor. Aa. Hamsi 3000 yumurta yapıyor. 3000 tane yavru yapıyor yılda. Bakın, insanoğlu hesap yapıyor. Diyor ki bir çocuk yapsam diyor, acaba ne olur falan filan. Ya boş ver, uğraşamam diyor. Çok uzun iş diyor. Yani insanoğlu aklıyla, fikriyle kaçar olduk. İyi olanlar kaçar oldu ya.
1: Tam işte bunu söylüyorum. O zaman sormuştum ya hocam, işte aile değerleri mesela. Çocuk meselesi de mesela. Bir tane BBC'de bir belgesel yayınlandı. İzlediniz mi bilmiyorum. Orada da mesela işte böyle çocukların doğum esnasında ya da işte anneye ne kadar zulmettikleri hususunda bir tane belgesel yayınlamışlar falan. Bizimkiler de izliyorlar falan. Yani bizim insanımız. Neden bu mesela çocuk... Muazzam bir şey yani. Anne olmak kısmını zaten hiç konuşmuyorum bile. Hep bir programda da söylemiştim. Benim için annelik mevzusu bambaşka. Allah'ıma çok şükür. Ama şu da var ki neden bu değerler hep böyle bir... Mesela 300 yumurta yapıyor ya salyangoz. Evet. Ya da işte hamsi ne kadar yapıyordu yumurtayı? 3 yapıyor. Mesela insanın da bir tane çocuk yapması için onun bir hesabı çok fazla
0: Hesap yaptığı için
1: teslim
0: başını
1: olmuyoruz.
0: Belada kurtarmıyor. Çünkü... Başını belada kurtarmıyor. Hmm. Yani insan şöyle yapması lazım. Yani 10 çocuk yapsın, 5 çocuk yapsın, 8 çocuk yapsın. 3 çocuk da kısıtlamasın bunu. Tamam mı bak? Hmm. Şöyle yapsın bunu. Seviyorsa yapsın. Bakın mutlu oluyorsa şey vardır. Yine kadim bilgide kötü çocuk, gayrimeşru çocuk var ya. Hmm. Gayrimeşru çocuğu şöyle izah eder. Kadim bilgiden bahsediyorum. İki kötü insan bir araya gelmiştir. İki tane kavgayla gürültüyle bir çocuk yetiştiriyor. Bu olmasın. Ama iki kişi birbirini istedi ya, çok sevgi istedi. Aşk ve sevgi var orada. Bunlar yapabiliyorlar, çocuk yapsınlar. Çünkü mutlu aileden mutlu çocuklar ve mutlu insanlar, iyi insanlar çıkar böyle. Hmm. O yüzden insanları önce mutlu etmenin peşinde gitmek için, mutlu etmek için her insan evinde mutlaka sanatla uğraşması lazım. Babanın evde resimle uğraşması lazım. Göstermelik yap. Yani göstermelik yap. Resim çiziyormuş yap. Müzik yapıyormuş yap. Şarkı söyle. Bir güzel bir şey söyle.
1: Yani her çizen, sanatla, her çizen sanatla ressam olabilme potansiyelini
0: tabii,
1: taşıyor
0: diyorsunuz. Tabii herkes. Ben öğrenci alırken diyorum, orta zekanın altına değilse ben herkese 3 günde dünya ölçeğini resim öğretirim bakın. Yani çünkü içinde var o. Var o, insan içinde var.
1: Yani hocam çizginin de o mühendisliği var mı? Yani bir matematik var orada galiba.
0: Matematiği biz uydurduk. Mühendisliği biz uydurduk. Biz uydurduk. Uygun hale getirdik. Hmm. Biz uydurduk. Teferruatlar

0: ortadan kaldır, teferruatları ortadan kaldır. Sana desem ki hiç bilgin yok, bir inşaat yap, ev yap, bize bir ev yap desem, sen yaparsın Bakır. Biz uydurduğumuz için, başımız beladan kurtulmuyor. 100 katlı bina yaptık uydurduğumuz için. Bakın şu an insanlar üst üste oturuyor, alt alta oturuyor. Kimse kimseye selam vermiyor bak. Biz köyde babam yapmıştı evi. Hı hı. Babam yapmıştı. Annem de harç karmıştı. Ve biz orada çok mutluyduk. 5 kardeşim vardı. Biz oradan havuzdan su içiyorduk. Efendim oradan ot toplayıp yiyorduk. Güzeldik yani bak.
1: Mutluyduk.
0: Şimdi marketten alıyorsun bak. Her şeyi marketten alıyoruz bak. Şu an İstanbul'da elektrikler kesilse, su kesilse biz hepimiz aç kalırız, ölürüz yani bak. Neden bahçemiz yok bizim? Neden havuzumuz yok? Niye? Ben o 14 yıl içinde annem Pınar'dan su doldururdu çaydanlıkla, çay demlerdi. Biz o çay 14 yıl Pınar'dan su içtim ben. Pınar diye bir şey duydun mu sen şimdi?
1: Duydum.
0: Pınar bizim oradaki kızın adı. Değil mi mesela Pınar? Pınar böyle bir çayın içinde bir su çıkar kendiliğinden.
1: Biliyorum hocam.
0: Doldurursun onu. Bakın Pınar öyle bir Pınar'dır bak. Hı hı. Şimdi insanlar aklıyla fikriyle hayatı zorlaştırdı. Matematikle zorlaştırdı. Matematiği de biz uydurduk. Bana sor 2 kere 2 diye kaç çeker diye. 7. 2'ye böl, birleştir, 2 parça oluyor işte. Böl, o senin adını koydun sen 4 diye. Ben 7 diyorum onu birleştirdiğin zaman parçanın 2 parça. İşte 7 2 parça değil mi? 2 parça. Topluyorum 2 parça. 7 oluyor tekrar sen dedin 7 diye. Bak veya öbürü dedi 4 diye. Bak biz uydurduk onu uygun hale getirdik. Zaman mevhunu biz uydurduk. Biz koyduk o zaman çizelgelerine. Keyfinde yaşa. Bugün saat kaç diye bak uykun gelirse git uyu. Bak canın istediği zaman yemek ye. Bak mesela 3 öğün yemek yiyeceğiz diye obez olduk bak. 3 öğün yemek yiyoruz. Sabah akşam öğle.
1: Kek öğün mü yemek lazım?
0: Canın istediği zaman ye. Az
1: hiç,
0: ye.
1: Hiç yemeyebiliriz.
0: Yok canın istediği ye ye ama az ye. Canın istediği zaman ye. Benim öyle bir derdim yok. Ben 30 yaşıma kadar bulduğum zaman yedim. Çok yedim. 30 yaşımda 60 kiloydum. Bak benim oğlum şu an 26 yaşında 70-80 kilo var herhalde. Tam bilmiyorum ama kilolu yani bak. Yani 3 öğün yemek yemek diye bir şey yok. Bulduğun zaman ye. Kuşlar da öyle yapıyor. Başka mahlukat da öyle yapıyor. Bulduğun zaman ye. Yani 3 öğün yemek yemek nedir?
1: Bunu bir konuşalım hocam kendilerine.
0: Şimdi kurumlara gittiğim için bana 3 öğün yemek geliyor. Mecburen yiyorum israf olmasın diye. Ben bir an 60 kilodan 80 kilo oldum. Sonra kaçtım oradan. Şimdi yine bulduğum zaman yiyorum.
1: Çok iyi. Güzel bir şey.
0: Evet bulduğum zaman yiyeceğim.
1: Onlar aslında bu değil mi?
0: Yemek hesabı yapmayacağım. Bulduğun zaman yiyeceğim.
1: Yiyeceksin.
0: Evet.
1: Peki hocam biz bunu şimdi içeride devam edelim ama biz buradan gidelim.
0: Tamam çok gidelim. Teşekkür ederim.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Kim vardı programımızda sizin çok sevdiğiniz ve herkesin çok merak ettiği ve herkesin ilk duyurduğumuzda çok sevindiği isim. Ünlü sanatçı, ressam Orhan Albaş. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Beni kırmadı geldi gerçekten. Güzel oldu. Değil mi? Konuşuruz şimdi içeride.
0: Evet çok inşallah faydalı olmuşumdur.
1: Programımız bu arada banttı.
0: Gerçekten mi? Tamam
1: şaka yapıyorum. Şaka. Evet biz gidiyoruz. Şimdi konuşacağız.
0: Gerçek bantmayacağım.
1: Hayır canlıydı. Canlı yayındaydık hocam. Şimdi onu yaptık. Bu espriyi de yaptım. Şimdi niye yaptım söyleyeceğim. Önümüzdeki hafta. Geçersin. Rabbim nasip ederse. Burada olacağız. Orhan Bey'e de çok teşekkür ettik. Sizlere de çok teşekkür ettik. Çok güzel mesajlar yazmışsınız. Ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri seviyoruz. Önümüzdeki hafta yaşarsak Rabbim nasip ederse buralarda olacağım. Haydi bakalım. Hayırlı geceler. Eyvallah.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Günaydın. Saatler 7. Ben Büşra Mutlu. Gelişmelerle 24'te moderatör sabah başlıyor. Evet, Filenin Sultanları 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde İstanbul'da İtalya'yı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı. İstanbul'da oynanan nefes kesen finalden zaferle ayrılan Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. İlk 4 setin 2-2 tamamlanmasının ardından şampiyonu belirleyen karar setinde Filenin Sultanları öne geçti ve seti 15-10 kazanarak şampiyonluğu getiren skora ulaştı. Şampiyonaya son şampiyon unvanıyla katılan Türkiye turnuvada 4. kez final oynama başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj paylaşarak 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Ve Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasında arama kurtarma çalışmalarında 5. gün geride kaldı. Tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ancak kayıp 10 Türk mürettebattan hala bir iz yok. Hazırlanan bilirkişi raporuysa kazadaki skandal ihmalleri ve hata zincirini gözler önüne serdi.
1: On Türk mürettebatı arama çalışmalarında 5 gün geride kaldı. Mürettebat yakınları acılı bekleyişini sürdürüyor. Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmış, kuru yük gemisi kısa sürede sulara gömülmüştü. Zamanla erişen ekipler enkazın yerini tespit etti. Deniz kuvvetlerine ait TCG Akın Kurtarma Gemisi ve ROV isimli insansız sualtı aracıyla yapılan taramalarda gemiye çarpışma noktasının 50 metre yakınında zifiri karanlık olan 720 metre derinlikte ulaşıldı. Yüzeydeki kameralar geminin üzerindeki ismi görüntüle ancak mürettebata dair henüz bir ize rastlanamadı.
2: TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri devreye girdi ve uzaktan kumandalı sualtı aracıyla yapılan çalışmalar sonucunda kazanın 4. gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi ve gemiye dair ilk görüntüler kaydedildi.
1: Bilirkişi raporu kazadaki ihmalleri tek tek ortaya koydu. Rapora göre Alsu tankerinin köprü üstünde kaza sırasında sadece 3. kaptan vardı. Kaptan kamerasındaydı, gözcü ve dümenci ise yerinde yoktu. Batan geminin ise ice cihazını kapatarak seyrettiği anlaşıldı.
3: Alsu. Alsu iskeleye
1: gözler şimdi denizin 720 metre altından ve derin sulardan gelecek müjdeli haberde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi sürerken kayıp yakınları gelecek güzel bir haber bekliyor.
0: Evet, Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında artık 9. güne girildi sevgili izleyenler. Can kaybı 14'e yükselirken kayıp 14 kişi içinse arama çalışmaları devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonunun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu TCG Alemdar gemisini ziyaret etti. Çalışmaları yerinde takip ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da yolcu ve kayıp yakınlarına destek geldi. Görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli sahada çalışmalara başladı. Ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 6 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 14 can kaybı ve 14 kayıp olarak güncellendi. Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı.

0: Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altında. ...15 Temmuz gecesi milletin iradesi tanklara ve silahlara karşı tarihi bir direniş ortaya koydu. O karanlık gecede yaşananlar asırlık gece yapımıyla ekranlara taşındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da daha önce kamuoyuyla paylaşmadığı anları anlattı. Erdoğan harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini ve 2 rekat namaz kıldığını söyledi.
1: Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber.
2: O gece hedefte yalnızca seçilmiş hükümet değil, Türkiye'nin bağımsızlığı ve milletin iradesi vardı. Tanklar sokağa çıktı, savaş uçakları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Ancak milyonlar canları pahasına darbecilerin karşısına dikildi.
3: Geceler vardır, dirilişe gebedir.
2: 15 Temmuz gecesinde yaşananlar doçent doktor Hüseyin Aydın'ın Asırlık Gece kitabından yola çıkılarak hazırlanan yapımla ekrana taşındı. Asırlık Gece'nin finalinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı. Darbe girişiminin haberini aldığında ailesiyle birlikte Marmaris'te bulunan Erdoğan harekete geçmeden önce ailesiyle helalleştiğini söyledi.
4: Bir bedel ödenecekse bundan kaçmayacağız demişimdir. O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik. Elbette duygusal anlar yaşadık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan şehadeti göze alarak harekete geçtiklerini ve o tarihi yolculuktan önce 2 rekat namaz kıldıklarını açıkladı.
4: O gece de 2 rekat namaz kılarak alemlerin Rabbine teslim oldu.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaşabildiği tüm yetkililere anayasal düzenin korunması ve darbe girişiminin püskürtülmesi için derhal harekete geçilmesi talimatını verdi.
5: İlk mermi kafamın yanından sıyırdı. İkinci mermiyi sağ ön taraftan aldım.
6: Alaycı bir şekilde bana yaklaştı. Komutanım merak etmeyin.
7: Sadece tatbikat yapıyoruz.
2: Hava sahasındaysa büyük bir belirsizlik vardı. Darbecilerin hangi havalimanına hedef alacağının bilinmemesi nedeniyle 3 ayrı uçak 3 farklı havalimanında hazır bekletildi.
4: Hainlerin nerede, nasıl bir saldırı gerçekleştireceği bilinmiyor. Tedbirlerimizi aldık. Takdiri de ömrün sahibi, ölümün sahibi Allah'a bıraktık.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a ulaştığında Atatürk Havalimanı'nın kontrol kulesi darbecilerin işgali altındaydı. Erdoğan İstanbul Emniyet Müdürü'ne kulenin temizlenmesi talimatını verdi. Operasyonun tamamlanmasının ardından darbecilere ait F-16'ların oluşturduğu tehdide rağmen uçak havalimanına indi. Havalimanındaysa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı milli iradesine sahip çıkmak için sokaklara dökülen binlerce vatandaş karşıladı.
4: Atatürk Havalimanı'nda gördüğüm manzara karşısında anladım ki artık bu ihanet girişimi Allah'ın izniyle başarısızlığa mahkumdur.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı saniyeler içinde milyonlarca yürekte karşılık buldu. Vatandaşlar meydanlara, havalimanlarına, köprülere ve devlet kurumlarının önüne akın etti. Millet tankların ve silahların karşısında geri adım atmadı.
4: Şehadet şerbetini içeceğini bile bile sokaklara çıkan o insanlar 1000 yıl geçse de Malazgirt'in, 1 asır geçse de Çanakkale ruhunun bu topraklarda halen dimdik ayakta olduğunu bizlere bir kez daha gösterdi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da yazılan destanın gelecek nesillere bırakılmış tarihi bir irade beyanı olduğunu vurguladı.
4: O gece yazılan destan Türkiye yüzyılının irade beyanlarından biri oldu. Bu destanı kaleme alınırken görmek de çok şükür bizlere nasip oldu. Rabbim milletimizi bir daha böyle ağır imtihanlarla sınamasın diyor.
2: 15 Temmuz gecesi millet iradesini hedef alan hainlere karşı tek yürek oldu. Ve bütün dünyaya bir kez daha haykırdı. Türkiye geçilmez.
4: Milletimiz hep bir ağızdan bütün dünyaya

0: Türkiye geçilmez diye haykırdı.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Ekonominin önümüzdeki 3 yıllık yol haritası belli oldu efendim. 2026 büyüme beklentisi %3,3'e çekilirken enflasyon tahmini %28,4 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı kararı yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı.
2: 2027-2029 orta vadeli programımızın ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 2026 yılı büyüme tahminimizi %3,3 olarak güncelledik. Sanayi büyümesi tahminimiz %2,3'e gerilerken yıl sonu enflasyon tahminimiz %28,4'e yükseldi.
3: Ekonominin 3 yıllık yol haritası, orta vadeli program hedefleri belli oldu. Büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat, ithalat, bütçe dengesi ve borçlanma hedefleri yeniden şekillendi. 2026 büyüme tahmini %3,3, bütçe açığının GSMH'ya oranı 2,6 ve enflasyon tahmini ise %28,4 olarak güncellendi. Programın ana hedefi ise dezenflasyon sürecinin kararlılıkla sürdürülmesi. 2029 yılında enflasyonun tek haneye indirilmesi hedefleniyor.
2: 2026 yılı son çeyreğinde enflasyon oranının yeniden düşüş göstereceğini ve yıl sonunda %28,4 seviyelerinde olmasını bekliyoruz. Sürdürülebilir büyüme hedefimizle birlikte programımızın önceliği dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürerek fiyat istikrarını kalıcı bir şekilde tesis etmektir. 2026'da %28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun 2027 yılında %21'e, 2028 yılında %13,5'e, 2029 yılında ise %9'a gerileyerek program dönemi sonunda yeniden tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde orta vadeli programın detaylarını açıkladı. Yeni programda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme ve istihdam öncelikli başlıklar olarak öne çıktı. 2026 sonu için büyüme ve enflasyon beklentileri revize edilirken, 3 yıllık dönemde ekonominin kademeli olarak daha yüksek büyüme oranlarına ulaşması hedeflendi. Programın büyüme modelinde ise tüketim yerine üretim ve yatırım odaklı bir yapı öne çıktı.
2: 2027-2029 orta vadeli programımızın makroekonomik hedeflerine geçmek istiyorum. 2026 yılında %3,3 olarak gerçekleşmesini beklediğimiz büyümenin kademeli olarak güçlenerek 2027 yılında %4,2'ye, 2028 yılında %4,6'ya, 2029 yılında ise %5'e ulaşmasını öngörüyoruz.
3: Büyüme ile birlikte istihdamın artırılması da programın öncelikleri arasında.
2: Büyüme kadar öncelik verdiğimiz bir diğer temel alan ise istihdamdır. 2026 yılında %8,1 seviyesinde gerçekleşmesini beklediğimiz işsizlik oranını 2027'de %8'e, 2028'de %7,8'e, 2029'da ise %7,6'ya düşürmeyi hedefliyoruz.
3: Programda Türk lirasına güven ve rezervlerdeki artışa da dikkat çekildi.
2: Uyguladığımız politikalar çerçevesinde TL'ye güven artarak devam etmiş, TL mevduatımızın toplam mevduat içindeki payının %31,6 seviyesinden 28 Ağustos itibarıyla %61,5 seviyesine yükselmesi izlediğimiz politikaların isabetli olduğunun diğer bir somut göstergesidir.
3: Milli gelirde ise tarihi bir eşik bekleniyor. 2026 sonunda Türkiye'nin milli gelirinde ve kişi başına gelirde yeni zirvelere ulaşılması öngörülüyor.
2: 2026 yılı sonunda milli gelirimizin Cumhuriyet tarihimizde ilk kez 1,8 trilyon doları aşmasını, kişi başına milli gelirimizin de yine ilk kez 20 bin doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'nin 2026 yılında da yüksek gelirli ülkeler grubu eşiğinin üzerinde olacağını tahmin ediyoruz. Bu rakamlarla 2026 yılında dünyada nominal olarak 16. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomi konumumuzu da sürdüreceğiz.

0: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf ve kayıt dışıyla mücadelede gelinen noktayı açıkladı. Kamuda 484 milyar liralık tasarruf sağlandığını belirtti.
1: Kamuda tasarrufta bir başarı var. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
2: Kamuda tasarruf ve kayıt dışılıkla mücadele ilişkin rakamları paylaştı. Kamu harcamalarında tasarrufun 484 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
1: Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2.9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program tanıtımında konuştu. Kamuda taşıt kullanımında da ciddi tasarruf sağlandığını belirtti.
1: 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var.
2: Kayıt dışılıkla mücadelede ise veri analitiği ve yapay zeka kullanılıyor. Bakan Şimşek denetimlerde büyük ölçekli şirketlere odaklanıldığını belirtti.
1: Her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum %31.3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını.
2: Gelir vergisi beyannamelerinin de 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini belirten Şimşek, vergi gelirlerinin milli gelire oranının 2026'da %17'nin üzerine çıktığını, 2027'de ise %17,9'a ulaşmasının beklendiğini söyledi. Şimşek ayrıca küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyonun kontrolden çıkmamasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.
1: Bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
0: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu iddialarıyla yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İBB Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde ihaleye fesat karıştırıldığı ve kamu zararına neden olunduğu yönündeki tespitler üzerine operasyon düzenlenmişti. Soruşturmanın İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından hazırlanan ön inceleme raporuyla bilirkişi incelemelerine dayandığı belirtilmişti. Soruşturmada İBB Başkanlık Konutu'na yönelik materyal alımı da incelemeye alındı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışındaki bir şüpheli hakkındaysa yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 12 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerin 7'si tutuklama, 5'i ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ve mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. Abdülkerim Hazır Baba, Ekrem Baki, Mustafa Deli Poyraz, Talha Özyurt, Mustafa Sökmen ve Vedat Taşdelen tutuklandı. Diğer 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve CHP'de gözler partinin kuruluş tarihi olarak kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Ankara'da çeşitli etkinliklerin düzenleneceği tarihte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzun süredir merak edilen kongre takvimini kamuoyuna açıklaması bekleniyor.

0: Teşekkürler.
1: CHP'deki arınmada son viraja giriliyor. Gözler 9 Eylül'de Kılıçdaroğlu'na çevrilecek. CHP'yi hırsızlardan ve rüşvetçilerden arındıracağım diyerek genel başkanlık koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu 3,5 aylık kısa zaman diliminde partide tarihi bir dönüşüme imza attı. Örgütler baştan aşağı yenilenerek yolsuzluk şüphelisi vekillerin ve belediye başkanlarının çoğu da ya disipline sevk edildi ya da devamında istifa ederek yeni partiye geçmek zorunda kaldı. Arınma sürecinin son halkasında sıra delege yapısına geldi. Bu kapsamda CHP'de gözler partinin kuruluş tarihi olarak da kabul edilen 9 Eylül'e çevrildi. Çeşitli etkinliklerin yapılacağı günde Kemal Kılıçdaroğlu'nun da önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor. Uzun süredir CHP'de merakla beklenen kongre takviminin bizzat Kılıçdaroğlu tarafından bu tarihte kamuoyuna duyurulması öngörülüyor. Özel günde CHP'nin il ilçe başkanları da Ankara'da olacak. CHP'deki kongre süreci kapsamında il ilçe başkanlığı seçimleri yapılacak. Kurultay delegeleri de sıfırdan belirlenecek. Böylece partinin başına 3 yıldır büyük belalar açan şaibeli delege yapısı bir anlamda tasfiye edilmiş olacak. CHP'de büyük kurultayın Yargıtay'dan çıkacak olan mutlak butlan kararı sonrası hızlı bir şekilde toplanması bekleniyor. Yargıtay'dan karar çıkana kadar il ve ilçelere yönelik kongre süreçlerinin tamamlanması hedefleniyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sürpriz bir şekilde ve çok az bir farkla genel başkanlık koltuğunu kaybettiği 2023 kurultayına rüşvet iddiaları damga vurmuştu. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerce delegenin oyunu para karşılığı satın aldığı söylentileri mahkemeye taşınmış, istinaftan çıkan mutlak butlan kararıyla bu iddiaların doğruluğu da tescillenmişti.
2: Ve DEM Parti'nin 5. olağan kongresi gerçekleşti efendim. Mevcut eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan yeniden seçildi. DEM Parti 5. olağan kongresini Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Tek listeyle gidilen seçimlerde yaklaşık 600 delege oy kullandı. Yapılan seçimler sonucunda mevcut eş genel başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan geçerli 535 oyun tamamını alarak yeniden eş genel başkanlığa seçildi. Kongrede parti meclisi, merkez disiplin kurulu ve diğer kurulların yedek ve asli üyeleri de seçildi. Parti meclisi, merkez disiplin ve uzlaşma kurulunda toplamda 45 isim değişti. Kongrede 80 kişiden oluşan parti meclisine 28 yeni asil üye seçildi. Yeni kadronun önümüzdeki bahar aylarında yapılması planlanan kapsamlı kongreye hazırlık sürecinde partinin yeni dönem politikalarının şekillendirilmesinde rol üstlenmesi bekleniyor. Gülistan'da oku cinayetinin kilit ismi firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Gülistan Doku cinayetine ilişkin FBI ajanları tarafından 2 gün boyunca sorgulandı. Ardından Altaş'ın FBI ifadesi Türkiye'ye gönderildi. 34 sayfalık ifade tutanağının en dikkat çeken kısmı ise FBI ajanlarının Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna verdiği yanıt oldu. Altaş soruya evet yanıtını verdi. Ardından neden inanıyorsun diye soruldu. Altaş ise cinayeti gördüğünü söyledi. Altaş'ın verdiği bu ifade soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte.
3: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
4: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
3: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı 2 gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş, cesedin Pertekyolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. Kameraları kontrol etmek için geri döndük dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması. Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Doku'nun akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyasının yeni delillerden biri oldu.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın en önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel çalışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Alacabel tünelinin tamamlanmasıyla seyahat süresinin 20 dakika kısaltılacağını belirtti.
0: Konya-Antalya arasında seyahat süresi 20 dakika kısalacak dedi. Yapımı süren tünel çalışması hakkında bilgi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu yazılı açıklama yaptı. Konya ile Antalya arasındaki ulaşımın önemli geçiş noktalarından Alacabel'de yapımı süren tünel projesini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, Alacabel Tüneli'nin 7360 metre uzunluğunda çift tüplü olarak inşa edildiğini belirtti. Tünelde asfaltlama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Projenin toplam uzunluğunun 19,2 kilometre olduğunu açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin özellikle zorlu kış şartlarında ulaşım açısından önem taşıdığını ifade etti. Alacabel geçişinde özellikle kış aylarında yaşanan olumsuzlukların önüne geçerek Konya ile Antalya arasında güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlayacağız dedi. Ayrıca projenin tamamlanmasıyla mevcut yola göre güzergah 7 kilometre kısalacak. Böylece hem zamandan hem de akaryakıttan tasarruf sağlanacak.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek, 30 Ağustos 5 Eylül haftasında 9 yeni orman yangını soruşturmasında 2 şüphelinin tespit edildiğini, 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı.
1: Ormanları yakanlar adaletten kaçamayacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeşil Vatanı koruma mücadelesine ilişkin son verileri paylaştı. Gürlek, orman yangınlarına kasten ya da ihmalle sebebiyet verenlerin adalet önüne çıkarılması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. 30 Ağustos 6 Eylül haftasında 9 yeni orman yangını soruşturmaya konu oldu. Cumhuriyet Başsavcılıklarının yürüttüğü soruşturmalarda 2 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden biri tutuklandı, biri hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 1 Haziran 2026'dan bugüne kadar tabloda dikkat çekti. 27 ilde meydana gelen 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 70 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 16'sı tutuklandı, 32'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüpheli hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
2: Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu. 51 yaşındaki oyuncunun vücudunda morluklara rastlandı. Sanatçının 2 gün önce yaşamını yitirdiği tespit edildi. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın cenaze programı da netleşti. Kılıç'ın menajeri Tolga Çinkitaş, oyuncu için pazartesi günü Muhsin Ertuğrul sahnesinde, yani bugün tören düzenleneceğini, yani yarın da salı günü Ankara'da toprağa verileceğini açıkladı.
5: Yeah. Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'tan perşembe gününden beri haber alamayan kız arkadaşı oyuncuyu kontrol etmek için Kağıthane'deki evine gitti. Kılıç'ı salondaki koltukta oturur şekilde hareketsiz buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemede Kılıç'ın göz çevresinde, kol ve bacaklarında morluklar olduğu tespit edildi. Son olarak Teşkilat isimli televizyon dizisinde rol alan 51 yaşındaki Kılıç'ın bilinen tiroid bezi rahatsızlığı dışında başka bir rahatsızlığı olmadığı öğrenildi. Kız arkadaşı ise oyuncunun kan kanseri tedavisi gördüğünü aktardı.
6: Bir tek benimleyken oynadığın adamı hiç sevmiyorum dedi.
5: İlk bilgiler tiroid dışında rahatsızlığı olmadığı yönündeydi. Ayrıca Kılıç'ın evinde uyuşturucu madde bulunduğu da belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili birimlere bilgi vererek Kılıç'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan yapılan incelemelerde Kılıç'ın vücudunda kesi, yara ve darp izine rastlanmadı. Ekipler tarafından Kılıç'ın vefatı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.
6: Ama benim böyle bir hikayem yok.
2: Evet sevgili izleyenler, İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim yükünü hafifletecek destekler sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yaklaşık 2 milyar lira kaynak aktarıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim masraflarının karşılanmasına yönelik yardımların yeni eğitim öğretim döneminde de sürdürüleceğini belirtti. Eğitim materyali desteğinin yanı sıra taşımalı eğitim dışında kalan öğrencilerin barınma, taşıma ve yemek giderlerine de destek sağlanıyor. Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilerin sınav materyalleri karşılanırken öğrencilerin gezi ve sportif faaliyetlere katılımları da destekleniyor. Öte yandan ailesinden uzakta örgün eğitime devam eden ihtiyaç sahibi öğrenciler için de ulaşım desteği veriliyor. Bu kapsamda öğrenciler ailelerinin yanına gidip dönmek için yılda 2 gidiş 2 dönüş olmak üzere toplam 4 bilet desteğinden yararlanabiliyor. Yeni dönemde aktarılan yaklaşık 2 milyar liralık kaynak ihtiyaç sahibi hanelerdeki öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için aynı ve nakdi yardımlarda kullanılacak. Göktaş, amaçlarının daha fazla öğrenciye ulaşmak ve eğitim yardımlarının etkinliğini artırmak olduğunu vurguladı. Ve İstanbul'da alışveriş maratonu başladı. 32. kez düzenlenen garaj günlerinde binlerce üründe %90'a varan indirim uygulanacak. Yeni Bosna'daki kampanya 13 Eylül'e kadar da devam edecek.
7: İstanbullular 9 gün boyunca hem indirime hem alışverişe doyacak. 32.si düzenlenen garaj günleri 13 Eylül'e kadar %90'a varan indirimle ziyaretçilerini bekliyor.
8: Gong çaldı, alışveriş maratonu başladı. İstanbul'da 9 günlük indirim maratonu alışveriş tutkunlarını bekliyor.
9: Fırsat ürünleri var. Hakikaten fırsat ürünü yani. Tercih etsinler bence yani. Gerçekten tercih etmelerini sunuyorum yani. Gerçekten iyi. Mesela dışarıda sorduğum bir ürün vardı aynı. Buradasını sordum, burada aynısını sordum. Ne kadar? 4000 lira fark var arada.
8: İstanbul'da Eylül ayı ile birlikte alışveriş hareketliliği de hız kazandı. Yeni Bosna'da düzenlenen garaj günleri bu yıl 32. kez kapılarını açtı. Saat 10'da çalan gong, 9 günlük alışveriş maratonunun başlangıcı oldu. Sonbahar kış sezonu öncesinde gardırobunu yenilemek ve ev ihtiyaçlarını tamamlamak isteyenler için farklı bütçelere hitap eden seçenekler de öne çıkıyor. Etkinlikte yalnızca indirimli ürünler değil, farklı alışveriş deneyimleri de dikkat çekiyor.
10: Beraber alışverişe çıktık.
11: Fiyatları nasıl buldunuz? Ürünlerin kalitesi nasıl?
10: Fiyatlar ekonomiye göre gayet iyi durumda.
8: Etkinlik sonunda ise İstanbul'un alışveriş tercihlerini ortaya koyacak özel bir çalışma hazırlanacak. İstanbul'un alışveriş karnesi çıkarılacak. Eylül ayında en çok hangi kategorilerin tercih edildiği belirlenecek.
7: Garaj günleri 9 gün boyunca vatandaşları birbirinden farklı ve kaliteli ürünlerle buluşturuyor.
12: Bugünler çok güzel. Keşke her gün olsaydı, her gün gelebilirdik. Yani bayağı uygun aldık bütün her şeyi. Normalde hepsi daha çok pahalıydı ve uygun bayağı.

Efendim haberleri aktardık. Şimdi biraz da gazete manşetlerine bakacağız. Hangi haber, hangi başlıkla, hangi gazetede yer alıyor? Başlayalım. Akşam gazetesiyle başlıyoruz. Türkay vurdu, bagaja taşıdık başlığını manşetinde genişçe görüyor gazete. Gülistan Doku soruşturmasının kilit ismi Umut Altaş, FBI'ya verdiği ifadede Türkay Soner Gülistan'ı vurdu, cesedi bagaja taşıdık dedi. Altaş, FBI sorgusunda olay gününü bu şekilde anlattı. Türkay Soner'e 5 Ocak 2020'de Doku'nun olduğu yere gittik. Köprü kenarında kızı gördük. Gülistan bir araca bindi, beni neden takip ediyorsunuz diye bağırdı. Türkay torpidodan üzerinde bayrak işli bir tabanca çıkardı ve Gülistan'ı vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Bana kimseye bahsetme. Babam işi halledecek dedi. Şükrü Eroğlu'nu aradı. Biz ailece devletiz diye beni tehdit etti ifadelerini verdi. Adli yardımlaşma çerçevesinde Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'ne 109 soru gönderdi. FBI'da Altaş'ı 19-20 Ağustos'ta Pensilvanya'daki Mossanon Valley Üçleme Merkezi'nde sorguladı. Üçüncü sınıf pavyon patronu başlığı yer alıyor hemen yanı başında. Yeni partili Cemal Enginyurt hayırlı olsun ziyareti yaptı. Gece kulübünün gizli olduğu ortaya çıktı. Hakkında soruşturma yürütülen Alptürk Enginyurt'un ruhsatında üçüncü sınıf lokanta olarak geçen Öküz Ruf adlı gece kulübünü işleten ARN06'nın ortağı olduğu anlaşıldı. Mekanın tanıtım videolarında müstehcen görüntüler yer alıyor. Ayrıca iş yerinde 6 personelin sigortasız çalıştırıldığı ve ruhsatsız alkol servisi yaptığı da belirlendi. Devam edelim. Mitkov ve Kushner Kiev'de diyor gazete. Amerika Birleşik Devletleri'nin heyetinin Moskova'ya yaptığı kritik ziyareti manşetten daha önce de duyurmuştu. 3 günlük ateşkes başlığıyla. ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Witkoff ve damadı Kushner, Moskova'dan sonra Kiev'e geçti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski görüşmede barış için güvenlik garantileri istedi diyor gazete. Türkiye gerçekçi program başlığıyla devam edelim. Yine genişçe yer buldu bu başlıkta. Ekonomide 2027-2029 arası yol haritasını belirleyen orta vadeli program açıklandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, popülizmden uzak kaldıklarını vurguladı. Terörsüz Türkiye'de güç katacak diye yine eklemişti. Savaşın etkisinin de 7 puan olduğunu belirtti dedik. Şöyle bir de akşam gazetesinin kısaca sür manşetine de bakalım efendim. Tabii bugün okullarda uyum haftası başlıyor. Okullarda uyum haftası başladı başlığıyla da sür manşette yer buldu başlık. Okul öncesi ilkokul 1 ve ortaokul 5. sınıf öğrencilere yönelik okula uyum haftası başlıyor. Her eğitim kademesine ayrı bir program uygulanacak. Ve Sultanların Zaferi başlığı da yine hemen yanı başında sür manşette yer aldı. A milli kadın voleybol takımımız nefes kesen finalde İtalya'yı devirip ikinci kez şampiyon, Avrupa şampiyonu oldu efendim. Milliler 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında yer alma hakkı elde etti. Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan da yürekten kutluyorum mesajını paylaştı. Dedik ve akşam gazetesini aktarmış olduk. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Gazze'nin minik şehitlerine veda diyor gazete başlığında. İsrail'in katliamlarla haritadan silmek istediği Gazze'de dün yürekleri yakan bir cenaze töreni vardı. Siyonist katillerin 2,5 yıl önce yerle bir ettiği Zeytun Mahallesi'ndeki enkazların altında 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı. 70'i çocuk olan şehitlerin cenazeleri binlerce kişinin katıldığı törenle uğurlandı. Hamile eşi ve minik kızını toprağa veren Mahmut Murtaca, "Onlara sarılamıyorum, vedalaşamıyorum," dedi. Devam ediyoruz. Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ'cü gardiyan izi başlığı manşette genişçe yer aldı. 2011'de Silivri cezaevinde kalp krizinden öldüğü iddia edilen MİT baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun FETÖ tarafından susturulduğu ortaya çıktı. Kamera kayıtlarına göre Kozinoğlu'nun koğuşundan sorumlu FETÖ'cü gardiyan acil yardım çağrısını duydu. Ancak

radyonun sesini sonuna kadar açarak alarmın fark edilmesini engelledi. Kozinoğlu'nun can çekişmesini 15 dakika boyunca görmezden gelen FETÖ'cü hain, şüphe çekmemek için diğer görevlilerle birlikte koğuşa girdi. 6 ay sonra başka cezaevine gönderilen Gül, 2012'de FETÖ'nün üniversitesine kaydını yaptırdı ve görevinden istifa etti. Hücre evlerinde kalan FETÖ'cü gardiyan 2016'da Fransa'ya firar etti. Gülistan gözlerimin önünde öldürüldü başlığıyla devam edelim. Gülistan doku cinayetinin sanığı Umut Altaş'ın FBI'ya verdiği şok ifade soruşturma dosyasına girdi. Habere bu başlıkla yer veriyor Sabah gazetesi dedik ve Sabah gazetesini de böylelikle noktaladık. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi de. Yakıştı Türkiye'm diyor. Sürmanşetinde genişçe yer buluyor başlık. Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu diye de aynı manşette yine ekliyor gazete. Son Milletler Ligi şampiyonu A Milli Kadın Voleybol takımımız Türkiye'ye çok büyük bir gurur daha yaşattı. Ve tebrik yağdı milletimize. Millilerimize Türkiye'nin her yerinden tebrik yağdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı paylaşımda Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. A Milli Kadın Voleybol takımı kaptanı Eda Erdem Dündar, zaferin ardından yaptığı konuşmayla da büyük alkış topladı. Takım kaptanı Eda, bu gurur hepimizin dedi efendim. Ekonomide 3 yıllık yol haritası başlığıyla devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz, bir soru üzerine biz bu program seçimlerin zamanında olacağını düşünerek hazırladık dedi. Programa göre yıl sonu enflasyon hedefi %16'dan %28.4'e yükseltildi. Dönem sonu olan 2029'da tek haneye inmesi hedefleniyor diyor. 10 soruda okula dönüş başlığıyla devam ediyoruz. Uyum haftası başlıyor dedik sevgili izleyenler. Okul öncesi ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası bugün başlıyor. Okullar öğrenci hakları, kayıt nakil sistemi, güvenlik, özel eğitim, veli okul ilişkileri ve ölçme değerlendirmede önemli değişikliklerle açılıyor. Peki nedir bunlar? Öğrencinin çantası aranabilir mi? Başarısı sadece sınavla mı ölçülecek? Deneme sınavları yasaklandı mı? Öğretmenle görüşmek için randevu şart mı? Kayıt parası istenebilir mi? Cep telefonu yasağı ne durumda? Özel eğitim çocukları için ne değişiyor? Hak ihlali varsa ne yapılmalı? Veli olarak merak edilen tüm soruların yanıtları gazetenin 10. sayfasında yer alıyor dedik. Hürriyet gazetesini de aktardık. Milliyet gazetesine bakacağız. Gündem terörsüz Türkiye dedi gazete. Kabine toplanıyor efendim. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda özellikle terörsüz Türkiye'nin sürecinin ilerleyişine dair mevcut durum değerlendirmesi yapılacak. Yürütülen çalışmaların koordinasyonu ve alt komisyonların faaliyet raporları paylaşılacak. Almanya seçimini yapıyor başlığı manşette genişçe yer aldı. Aşırı sağa geri döndü dedi gazete. Almanya'da AfD'nin Saksonya-Anhalt'ta %44,5'la açık ara birinci olması, İkinci Dünya Savaşı sonrası aşırı sağın en güçlü iktidar ihtimalini gündeme taşıdı. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde dün halk tarihi bir seçim için sandık başına gitti. Seçim bir eyalet seçimi olmasına karşın büyük önem taşıyordu. Göçmen karşıtı Alternatif Almanya Partisi oyunu 23.7 puan artırıp %44,5'la açık ara birinci olurken eyalette tek başına çoğunluğu kıl payı kaçırdı. Türkiye'ye ihtiyacı var diyor yine aynı manşette gazete. Avrupa Birliği ve Küresel Araştırmalar Derneği kurucu üyesi Can Baydarol'a göre ise aşırı sağdaki yükseliş Türkiye-Almanya ilişkilerini kısa ve dede kökten değiştirmeyecek. Rusya tehdidi karşısında savunmasını güçlendirmeye çalışan Almanya'nın Türkiye'nin eski gücüne ihtiyacı bulunduğunu belirten Baydarol, Berlin'in Ankara'yla savunma işbirliğini derinleştirmeye çalıştığına da
dikkat çekti. Devam edelim. İklim değişikliği eşitsizlikleri derinleştiriyor başlığıyla. Kasım ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında yeni bir yazı dizisine başlıyor gazete. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Ülke Direktörü, iklim değişikliği mevcut eşitsizlikleri derinleştiriyor, kadınlar ve kız çocuklarını orantısız bir biçimde etkiliyor diyor. Devam ettik. Schengen'de kuyruk dönemi başlığıyla. Avrupa Birliği'nin Schengen bölgesine giriş ve çıkışlarda uyguladığı yeni dijital sınır sistemi için tanınan esneklik dönemi 6 Eylül'de sona ererken Avrupa'ya seyahat eden yolcuların yeniden uzun kuyruklarla karşılaşabileceği uyarısı yapıldı. Dedik ve böylelikle Milliyet gazetesini noktalıyoruz. Sıradaki gazetemizle devam edelim. Türkiye gazetesi var sırada sevgili izleyenler. 200 milyon dolarlık PKK silahı teslim, hepsi Suriye ordusunun olacak dedi manşetinde gazete. Kendisini fesheden YPG, Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği tankların da bulunduğu silah, mühimmat ve araçları Şara yönetimine devretmeye başladı. PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG, Şam yönetimine verdiği sözü tuttu. SDG ve oradan Suriye ordusuna silah devredilmesi işlemi başladı. Aralarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği 30 tank ve 50 zırhlı aracın da bulunduğu yüklü miktarda top, uçak savar, ağır makineli tüfekle mühimmat devlete teslim edildi. Sadece aynı el araba 1170 Kalaşnikov tipi tüfek ordunun malı oldu. Bunların maliyeti 200 milyon dolar civarında. Sevkiyatın 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Evet, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin haberi Türkay vurdu bagaja taşıdık başlığıyla gördü gazete. Gülistan Doku cinayetinin kilit isimlerinden firari Umut Altaş'ın 34 sayfalık FBI sorgusu ortaya çıktı. Gülistan'ı valinin oğlu Türkay Sonel'in vurduğunu itiraf eden Altaş, Gülistan arka koltuktaydı. Beni rahat bırakın, niye takip ediyorsunuz diye çığlık atmaya başladı. Türkay torpido gözünden silahı çıkarıp Gülistan'ı vurdu. Cesedi bagaja taşıdık. Türkay babam bu işi halledecek dedi. Ertesi sabahta hallettiğini söyledi. Bana bir video gönderdi. Parçalanmış bir ceset gördüm. Gülistan'a ait mi net göremedim diyor gazete. 215 suç kaydıyla canlı yayın başlığı da hemen altında yer aldı. Esenler'de hakkında kesinleşmiş 64 yıl 6 ay hapis cezası ve 215 suç kaydı bulunan GK sosyal medya hesabından canlı yayın yaparken yakalandı. Gözaltı anını suç makinesinin takipçileri canlı izledi diyor gazete. Enkazlar ceset oldu Gazze'de başlığıyla devam edelim. Gazze'de İsrail ordusunun 2,5 yıl önce Zeytun mahallesinde düzenlediği saldırıda şehit düşen çoğu çocuk 100 Filistinli daha defnedildi. Filistin bayrağına sarılı tabutlar yıkılmış binaların arasında yan yana dizildi. 9 aylık hamile eşini ve 3 yaşındaki kızını kaybeden baba Mahmut Murtaca geride kafa tasları ve kemikleri kaldı diye gözyaşı döktü. KPSS krizine hızlı çözüm diyor hemen yanı başında diğer başlık. Memurluk hayali kuran 1,7 milyon adayın katıldığı KPSS'nin lisans oturumu yapıldı, dün yapıldı. Şanlıurfa'da yol çalışmasına kazada eklenince adaylar sınava yetişemedi. ÖSYM kriz masası kurdu. Adaylar yarım saat geç başladı, geç bitirdi. Kimse mağdur olmadı ve böylelikle kriz çözüldü efendim dedik. Türkiye gazetesini de noktaladık. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. 30 gündür kuşatma altındalar. 3 ailenin kusura direnişi diyor manşetinde. Genişçe yer buldu bu başlıkta. Batı Şeria'da Nablus şehrine bağlı Kusra kasabasında 3 Filistinli ailenin yaşadığı evler 30 günden bu yana İsrail askerleri ve istilacı teröristlerin kuşatması altında. Giriş çıkışlara kapatılan evlerin suyu ve elektriği kesildi. Amaç Filistinlilerin Kusra'yı terk etmesi ve istilacıların buraya yerleşmesi. Ailelerse kararlı. Bu toprakların sahipleri biziz ve burada kalacağız diyor. Bir diğer yandan 3 yıllık yol haritası
Enflasyonda tek hane 2029'da başlığıyla gazetede yer buldu. Orta vadeli programın öncelikli alanları açıklanmıştı. Gazete habere yer verdi dedik. Yeni Şafak gazetesini de noktaladık. Yeni Akit gazetemizde devam ediyoruz efendim. 103 orman yangınında 16 tutuklama diyor gazete. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1 Haziran'dan bugüne çeşitli bölgelerde çıkan 103 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda tespit edilen 70 şüpheliden 16'sının tutuklandığını bildirdi. Biraz evvel haberimizde de aktarmıştık. Bakan Gürlek, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yeşil vatanı korumak, orman yangınlarına kasıt veya ihmale sebebiyet verenleri tespit ederek adalet önüne çıkarmak için çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini belirtti. Dedik ve böylelikle Yeni Akit gazetesini de noktaladık efendim. Kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından moderatör sabah devam edecek.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Bir kişinin kendi sosyal medya hesapları üzerinden fotoğrafını ve videosunu paylaşması kişisel veri özelliğini ortadan kaldırmıyor. Ve üçüncü kişiler tarafından benim rızam alınmadan paylaşılması da yine kişisel veri özelliği olduğundan dolayı Türk Ceza Kanunu 136. maddeye göre verilere hukuka aykırı olarak ele geçirme ve verme suçunu oluşturmuş oluyor. Önemli olan şey kişisel veri olma özelliği ve üçüncü kişiler tarafından paylaşılacaksa da benim rızamın alınma koşuludur. Ancak özellikle belirtelim ki her suçun Türk Ceza Kanunu 136. maddedeki suçu oluşturmaması bakımından somut olayın özellikleri, hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmaması ve kişinin gerçekten bunun hukuka aykırı olarak suç olabileceğini bilmesi veya bilme ihtimali olması durumunda somut olayın özelliğine göre suç teşkil edip etmediği de yine mahkemelerce değerlendirilecektir. Şimdi kişisel veri kavramına baktığımız zaman benim adım, soyadım, TC kimlik numaram, adresim, cinsiyet bilgim, benim fotoğrafım, görüntüm bir kişisel veri. Ben bunu sosyal medya hesabımda hesabım açık olsa bile, herkese görünür şekilde olsa bile oradaki fotoğraf benim kişisel verim oluyor. O yüzden burada fotoğraf kişisel veri niteliği olduğundan dolayı suç teşkil ediyor. Ve bu kişisel veri niteliğindeki fotoğraf benim rızam dışında da paylaşılamaz. Her yeniden paylaşımın olumsuz bir şekilde suç oluşturmaması bakımından dikkat edilmesi gerekenleri söylemiş. Birinci olarak somut olayın özellikleri değerlendirilecek. Hukuk kuralları bakımından ve hukuk dağları bakımından hukuka uygunluk nedenlerinin olup olmadığı somut olayda bakılacak. Üçüncü de şüpheli veya sanığın burada hukuka aykırı hareket ettiğini biliyor mu veya bilmesi ihtimali dahilinde mi? Bunu somut olayda dosya bazında delillerle beraber tespit edilecek.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

Aşık Veysel Şatıroğlu, Türk halk müziğinin en derin ve özgün seslerinden biri. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğan Veysel, küçük yaşta geçirdiği bir göz hastalığı sonucu görme yetisini kaybetmiş, ancak bu engel onu hayata ve sanata daha güçlü bir bağla bağlanmaktan alıkoymamış. Bağlamayla tanışması, onun dünyasını kelimelerle ve notalarla doldurmuş. Anadolu'nun sade ama bir o kadar derin duygularını eserlerine taşımış.

0: Hayatı boyunca köy köy gezerek halk şiirini, türkülerini ve deyişlerini derlemiş, kendi özgün dizeleriyle harmanlamış. Uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, kara toprak. Bu eserler onun insanı, doğayı ve yaşamın geçiciliğini anlama biçimini yansıtıyor. Her bir dizesi hem bir halk öyküsü hem de felsefi bir dokunuş taşıyor.
1: Güzelliğin ampar etmez, güzelliğin ampar etmez. Bu bendeki aşk olmasa.
0: Aşık Veysel'in sanatı, insan ruhunu aydınlatan bir ışık gibi parlıyor. Onun eserleri, Anadolu'nun kadim kültürünü ve insanın iç yolculuğunu evrensel bir dille anlatıyor. Bugün hem halk müziği icracıları hem de müzikseverler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Tekrar 24 ekranlarına ve 24 radyoya hoş geldiniz efendim. Saatler 8'e uzandı. Tekrar günaydın diyelim ve hemen moderatör sabah kaldığı yerden

0: Günaydın, merhaba. Öncelikle hangi lokasyondasın? Bir tarafta aslında oldukça yoğun bir trafik olduğunu buradan biz görebiliyoruz. Neler gözlemledin orada bulunduğun saatten bu yana?
1: Evet Büşra, mutlu artık tabii haftanın ilk günündeyiz. Bugün pazartesi ve saatlerimiz 8'i gösteriyor. Tabii buradaki trafik yoğunluğu da artık artmaya başladı. Şu anda haritalarımıza baktığımızda, verilere baktığımızda trafik yoğunluğunun %56'ya ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık yarım saat önce %49 civarındaydı. Tabii artık herkes işine gitmeye başladı. Ve tabii yine bugün de okuluna giden öğrenciler de olacak. Tabii tatil dönüşleri de hızlandı. Bir taraftan da trafik yoğunluğu artmaya devam ediyor. Hemen göstersin kameraman arkadaşım Ali Maşalacı sizler için. Şu anda da tabii bir taraftan araçlar peş peşe ilerliyor. Tabii hızlar oldukça düşük. Hatta trafik zaman zaman tamamen duruyor ve ardından yeniden hareket başlıyor. Karşı istikamete baktığımızda ise şu an için daha rahat bir akış görüyoruz. Tabii İstanbul trafiğinde bu görüntü birkaç dakika içerisinde bile maalesef ki değişebiliyor. Özellikle mesai başlangıç saatine yaklaştığımız için de yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Tabii son paylaştığı verilere göre yine haritamızın 7.55 şu anda 8'de. Şu anda İstanbul genelindeki trafik yoğunluğunun %56 seviyesine ulaştığını görüyoruz. Yaklaşık yarım saat önce bu %49'du. Yani kısa bir süre içerisinde aslında 7 puanlık bir artış yaşandı. İstanbullular işe gitmek için yola çıktıkça da ana yollarda hızlı bir şekilde dolmaya başladı. Tabii bir taraftan toplu taşıma ...taşımayı da kullanan vatandaşlar oluyor. Yine bu trafikten etkilenmemek için. Tabii şu anda Haliç Köprüsü'ndeyiz. İstanbul trafiğinin en net görüldüğü noktalardan birindeyiz. Çünkü D100 karayolunu kullanan binlerce sürücü bu güzergahtan geçiyor. Farklı bağlantı yollarından gelen araçlar da var. Ve hepsi de burada birleşiyor. Bu nedenle de köprü girişinde küçük bir yavaşlama başladığında... ...uzun uzun araç kuyruklarını görebiliyoruz. Tabii kısa süre içerisinde de geriye doğru uzayabiliyor bu kuyruklar. Şu anda yoğun olan istikamette bu tabloyu da görüyoruz. Araçlar ilerliyor ama oldukça yavaş bir şekilde ve zaman zaman da birkaç metre hareket ediyor ve ardından yeniden duruyorlar. Karşı istikamette ise araçların arasındaki mesafe daha fazla ve trafik şimdilik biraz daha rahat ilerliyor. Hemen gördüğünüz gibi metrobüs hattını da görüyoruz. Sabah işe yetişmeye çalışan İstanbulluların bir büyük bölümü özel araçlarıyla yola çıkarken bir bölümü de yine toplu taşımayı tercih ediyorlar. Metrobüs seferleri şu anda yine devam ediyor. Ancak durakta da yolcu hareketliliğinin arttığını görebiliyoruz. Peki haftanın ilk iş gününde bu yoğunluğun nedeni ne? Tabii ilk neden elbette ki pazartesi sabahı olması. Hafta sonunun ardından işe gidenler erken saatlerden itibaren yollara çıktı. Servis araçları, özel araçlar ve toplu taşıma da yine aynı saatlerde hareketlenince İstanbul'un ana arteri yerlerinde yine yoğunluklar oluşmaya başladı. Tabii bir diğer nedeni ise yaz tatilinin sonuna yaklaşması. Yine tatilden İstanbul'a dönüşler hızlandı. Yine birçok kişi yeniden iş başı yapmaya başladı. Ve dolayısıyla da yine yaz döneminde biraz daha sakin gördüğümüz bu İstanbul trafiği yine Eylül ayı ile birlikte gördüğünüz gibi yine eski hareketliliğine dönmeye başladı. Tabii fakat burada özellikle de şu ayrımı da yapmak gerekiyor. Bugün öğrenciler için okullar tüm öğrenciler için açılmadı. Ancak okul öncesi yine ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için uyum programı da var ve dolayısıyla da veliler yine tatil dönüşlerini hızlandırdılar çocukların okula gideceği için. Tabii şu anda da gördüğünüz gibi trafik yoğunluğu artarak devam ediyor. Dediğimiz gibi 56 seviyesindeydi trafik yoğunluğu ve saatler ilerledikçe de artmaya devam ediyor. Yine biz de buradan bildirdik Büşra Mutlu.
0: Eda, sana ve Ali Maşalacı'ya teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili izleyenler, şimdi tabii bugün İstanbul'da oldukça bir yoğunluk seyrediyor. Ali Maşalacı görüntüledi, Eda da aktardı. %58'lerde seyrediyor ve bu trafik yoğunluğu giderek de artmaya başladı. Artık bugün trafikte vakit geçirecek İstanbullulara sabır dileyelim. Eda'dan

0: Özaldık, bir başka noktaya dönelim şimdi hemen. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatı için arama çalışmaları devam ediyor. Denizin 720 metre derinliğindeki batan gemide de incelemeler devam ediyor efendim. Şimdi hemen Silivri'ye gidelim ve çalışmalara ilişkin son notları 24 muhabiri Nesli Şah Yumak'tan alalım. Nesli Şah, merhaba. Nedir notlar?
1: Büşra Mutlu, 2 Eylül gecesi gece saatlerinde Silivri açıklarında gerçekleşen gemi kazasının ardından Tuğberk İmamoğlu isimli geminin mürettebatını, 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor. Peki ne olmuştu o gece? Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli geminin kuru yük gemisi olduğunu da söyleyelim. Keza ters üzerinden geçiş için mutabakata vardı. Fakat Tuğberk İmamoğlu yaklaşık 500 metre kala aniden sancağa dönerek Alsu tankerinin önünü kesiyor ve ardından da Tuğberk İmamoğlu gemisinin AIS cihazının da kapalı ya da arızalı veya dış müdahale nedeniyle çalışmıyor olabileceğinden kaynaklı gemi diğer gemiler tarafından yeterince erken fark edilmediği değerlendiriyor ve bu durum erken uyarı güvenlik manevra yapılmasında zorlaştırdığı için iddialar bu yönde, bir kaza gerçekleşiyor. Şimdi kaza 2 Eylül tarihinde gerçekleşti demiştik sizlere. Bu geminin ardından da Tuğberk İmamoğlu gemisinin 10 mürettebata ulaşılmamıştı. Bu gemideki mürettebat dışında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söylemiştik. Bu kazanın ön raporu da keza, bilirkişinin ön raporu da hazırlandı. Raporda her iki gemide de kusur tespit edildi ve Alsu gemisinde köprü üstü vardiya uygulamalarında uyulmaması ve yeterli gözcü bulundurulmaması da dikkat çeken başlıklar altında yer aldı. Ve Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS sisteminin çalışmaması ve çarpışma öncesindeki ani manevrası da değerlendirilen noktalardan biri olarak yerini aldı. Şimdi kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları var demiştik. Çünkü 10 kişilik mürettebattan hala bir iz yok şu anda. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince yürütülen bir çalışmadan bahsediyoruz aslında. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait TCG Karayel hücum botu, TCG Osman Gazi çıkartma gemisi de bölgeye sevk edilen noktalardan biri olarak yerini aldı. TCG Akın sonar ve uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla 1000 metre derinliğe kadar arama yapabilen gemiler arasında yerini alıyor ve havadan yürütülen çalışmalarda ise bir uçak, 4 helikopter ve 2 insansız hava aracı da bu arama kurtarma çalışmalarına destek verdi. Kazaya ilişkin soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve soruşturma kapsamında da bir Cumhuriyet Savcısı vekil ve 2 Cumhuriyet Savcısı da görevlendirildiği bilgisini aktaralım. Alsu tankerinde bulunan personelin ifadeleri alınırken gemideki 10 personelden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldı ve ilk ifadelerin gemide alındığını, personelden 6'sının daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildiği bilgisi de keza o dönem içerisinde aktarılmıştı. Alsu gemisinin 1. kaptanı Ahmet Eraslan'la kaza sırasında köprü üstü vardiyasında bulunan 3. kaptan Murat Evcimansa tutuklanan isimler arasında yer aldı ve diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilen isimler arasında gördük. Personelin alkol testlerinde de negatif çıktığını söyleyelim ve daha detaylı bir inceleme için de kan örnekleri alındı personelden. Şimdi bilirkişi ön raporuna döndüğümüz zaman kazanın temel nedeni olarak iki gemideki de köprü üstü disiplinsizliği, vardiya kurallarının terk edilmesi ve tehlikenin zamanında fark edilmemesi noktaları aslında değerlendirilen noktalar arasında yerini alıyor. Ve hava ve deniz şartlarının kazaya neden olmadığının belirtildiğini de söyleyelim. Görüş mesafesinin açık ve yaklaşık 6 deniz mili olduğu, yoğun sis, yağış veya manevrayı engelleyecek güçlü bir akıntıda bulunmadığı da aslında kayda geçti. Şimdi Alsu gemisine ilişkin tespitlerde kaza sırasında köprü üstünde yalnızca 3. kaptanın olduğu ve köprü üstünde gözcü, dümenci veya başka bir personelin de görev yapmadığı kaydedildi. Evciman gemisinin ise Evciman'ın da gemiye kazadan bir gün önce katıldı ve bunun gemideki ilk seyir vardiyası olduğu ifade edildi. Rapora göre tehlike yaklaşık 0,5 deniz mili kala fark edildi. Yani çok yakın bir mesafede fark ediliyor. Yeterli gözcü bulunmaması halinde de tehlikenin en az 1,5 deniz mili mesafeden görülebileceği, yani artık neredeyse 1,5 milden görülebileceği, fakat artık yarım mil kala bunun hesaplandığı ortaya çıkıyor. Makinede durdurma ve veya geri manevra imkanı doğabileceği değerlendirdi. Eğer yarım mil değil de 1,5 mil üzerinden bu hesaplansaydı bir manevrayla bunun kurtarılabileceği ve böyle bir faciayla karşı karşıya kalınmayacağı aslında tespit edildi. Bilirkişi ön raporunda çıkan değerlendirmeler arasında yer aldı. Ahmet Eraslan'ın ifadesinde kaza sırasında istirahatte olduğu ve geminin sevk ve idaresinden 3. Kaptan Murat Evciman'ın sorumlu olduğunu söylediğini söyledi. Eraslan çarpışmanın ardından güverte reisinin çarpıştık çarpıştık diye bağırdığını duyduğunu belirterek Tuğberk İmamoğlu isimli gemiyi AİS'ten görememiştik. Yalnızca radardan takip edebilmiştik dedi. Eraslan kazanın Tuğberk İmamoğlu gemisinin kendi gemilerine çarpması sonucunda meydana geldiğini savunarak serbest bırakılmasını da talep etti. Şimdi gemiye de ulaşıldığını söyledik. Görüntüleri de ekranlarınıza geliyor zaten bir yandan da. Şimdi ise artık gemiye ulaşıldıktan sonra denizin 720 metre derinliğinde bulundu bu gemi. Bayağı derin bir noktadan bahsediyoruz. İşte artık oradaki mürettebatın yani denizin içerisindeki mürettebatın da bulunması için çalışmalar sürüyor olacak. Gün içerisinde de yine gelişmeler olduğu müddetçe de bizler anbeyan aktarmayı sürdüreceğiz. Kameraman arkadaşım Talha Gül'le Silivri'den aktardık diyelim, sözü size stüdyoya bırakalım. Müşra Mutlu.
0: Neyse Şah, sana ve Talha Gül'e teşekkür ettik. Devam edelim şimdi sevgili izleyenler. Girne açıklarında yaşanan gemi faciasında 9. güne girildi. Can kaybı 14'e yükselirken kayıp 14 kişi için 554 metre derinlikteki enkazda robotik arama çalışmaları devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonunun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşılmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu TCG Alemdar gemisini ziyaret etti. Çalışmaları yerinden takip ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da yolcu ve kayıp yakınlarına destek geldi. Görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli sahada çalışmalara başladı. Ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 6 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 14 can kaybı ve 14 kayıp olarak güncellendi. Faciaya ilişkin adli soruşturma da çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlarsa mercek altında.
2: Evet, tutun.
0: Evet, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz efendim. Ne yazık ki Muğla'da bir orman yangını başladı. Havadan ve karadan yangına müdahaleler devam ediyor. Ekranlarınızda şu an Muğla Menteşe'deki orman yangınına ilişkin canlı görüntüler geliyor. Anadolu Ajansı'nın servis etmiş olduğu canlı görüntülerde yoğun dumanların o bölgeden yükseldiğini görmek mümkün. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıktı yangın. Ekipler alevleri kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan müdahalelerini sürdürüyor. Yaraş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bu çıkan yangının nedeni henüz bilinmiyor. Evet, gördüğünüz üzere o noktadan yoğun dumanların yükseldiğini görebiliyoruz. İhbar üzerine tabii bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir orman yangını meydana geldi. O yoğun dumanların nasıl gökyüzüne yükseldiğini bu görüntülerde görebilmek mümkün. Ekranlarınıza gelen görüntüler Anadolu Ajansı'nın tarafından servis ediliyor ve canlı olarak ekranlarınıza yansıyor. Ekiplerin yangına müdahalesi hem havadan hem de karadan devam ediyor. Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde Gülistan Doku cinayetine ilişkin FBI ajanları tarafından 2 gün boyunca sorgulandı efendim. Ardından Altaş'ın FBI ifadesi Türkiye'ye gönderildi. 34 sayfalık ifade tutanağının en dikkat çeken kısmı ise FBI ajanlarının Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musun sorusuna verdiği yanıt oldu. Altaş, soruya evet yanıtını verdi. Ardından neden inanıyorsun diye soruldu. 6 ay

0: cinayeti gördüğünü söyledi. Altaş'ın verdiği bu ifade soruşturmanın seyrini etkileyecek nitelikte.
1: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı 2 gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "Babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş cesedin Pertekyolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. Kameraları kontrol etmek için geri döndük dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "Rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması. Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Doku'nun akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyasının yeni delillerden biri oldu.

0: Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda tansiyon karşılıklı saldırılarla tekrar yükseldi. İran'la ABD savaş gemilerini hedef almasının ardından İran'a ait 3 ham petrol tankeri vuruldu. İran ise misillemeyle karşılık verdi.
1: Orta Doğu'da yine silah sesleri yükseldi. ABD-İran arasında gerilim bir kez daha alevlendi. İran, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusuna ait insansız deniz aracını hedef aldıklarını duyurdu. ABD ise devrim muhafızlarına ait 3 tankeri vurdu. İran bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef aldı. ABD ise İran saldırısında hasar oluşmadığını ifade etti. Misilleme saldırısı düzenledi. 3 İran ham petrol tankeri hedef alındı. Ayrıca Umman Körfezi'nde de bir İran tankerinin imha edildiği kaydedildi. CENTCOM komutanı Amiral Brett Cooper, operasyonların ardından İran'a yönelik sert mesaj verdi. İran'a açık mesaj: eğer gemilerimizden ikisine ateş açarsanız, üçünü etkisiz hale getirerek çok daha ağır bir ekonomik bedel ödetiriz dedi. İran devrim muhafızları ordusu ise Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçen 3 petrol tankerini hedef aldıklarını duyurdu. Diğer bölgelerde ise ABD bağlantılı 3 gemiyi vurduklarını belirtti. ABD'ye sert bir uyarı yapıldı. İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari açıklama yaptı. Zülfikari, sonraki saldırılar daha şiddetli olacak ifadesini kullandı. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD unsurlarına yönelik saldırıları değerlendirdi. Kalibaf, ABD'liler orantılı yanıtlar döneminin bitmiş olduğunu kesin olarak anlamışlardır açıklamasını yaptı.
0: Tabii bir yandan işgalci İsrail ordusu da Lübnan'ın çeşitli bölgelerine saldırı düzenledi. Hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi

0: hayatını kaybetti. 20 kişi yaralandı. İsrail ordusu Nebatiye El Fevka beldesine saldırı düzenledi. Rahibat mahallesini hedef aldı. Arap Salim beldesi bombalandı. Kerf Rumman beldesinde de saldırı gerçekleşti. Düzenlenen saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 20 kişi yaralandı. İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmıştı. Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Lübnan'la İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor. Gazze ve Batı Şeria'da süren İsrail zulmü dinmiyor. Baskınlar, işgaller ve saldırılar devam ederken Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee Batı Şeria'yı ziyaret ederken Filistinlilerin şikayetlerini dinledi. Gazze'de ise Filistinliler yakınlarının bulunduğu enkazlarda arama çalışmaları yapıyor.
1: Hayyuz Zeytun. Onlarca cenaze enkazdan çıkarıldı. Acılı aileler yakınlarına veda etti. Gazze şeridinde İsrail saldırılarında şehit olan Filistinlilerin naaşlarına ulaşmak için kısıtlı imkanlarla çalışmalar sürüyor. Enkazdan yaklaşık 100 kişi çıkarıldı. İmam Şafii Camisi yakınında akşam namazının ardından şehitler için cenaze töreni düzenlendi. Törende yakınları ve aileleri cenazeleri son kez uğurladı. Alanda mumlar yakıldı ve cenazelerin üzerine çiçekler bırakıldı. Nuseyrat mülteci kampındaysa 6 katlı bir binanın enkazında arama çalışmaları sürüyor. 24 daireden oluşan konuta yaklaşık 300 kişi şehit olmuştu. O dönem cenazelerin yarısı çıkarılmıştı. Şimdi ise tek bir iş makinesiyle 150 kişi için enkazda arama çalışmaları başlatıldı. İsrail, Batı Şeria'daysa yayılımcı politikasını artırıyor. Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgelerde kolonyal yerleşimleri giderek genişliyor. Yine baskınlar düzenlendi. İşgalci İsrailliler ise Filistinlere saldırdı. ABD'den Batı Şeria'ya ziyaret gerçekleşti. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Tur Musayye beldesine gitti. Büyükelçi bölge sakinleriyle bir araya geldi. Çoğunluğu ABD vatandaşı olan Filistinlilerin şikayetlerini dinledi. Huckabee, işgalci İsraillerin saldırılarını terörizm olarak adlandırdı.
2: Başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında, bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir.
0: Türkiye ve 7 ülkeden İsrail yetkililerin Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme çağrılarına tepki geldi. Türkiye, Mısır, Endonezya, Ürdün, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Dışişleri Bakanları, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir ve İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Gazze'deki Filistinlileri yerinden edilmesine yönelik açıklamalarını şiddetle kınadı. Yapılan ortak açıklamada Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine yönelik her türlü plan ve girişimin uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulandı. Bakanlar, Gazze'nin işgal altındaki Filistin topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, Filistin halkının topraklarından sürülmesine yönelik girişimleri kesin bir dille reddetti. Açıklamada, kalıcı ve adil barışın tek yolunun iki devletli çözüm olduğu vurgulandı. 4 Haziran 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulması çağrısı yinelendi. 8 ülkenin bakanları, uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni Filistin topraklarında yeni bir demografik veya coğrafi gerçeklik dayatılmasına karşı çıkmaya çağırdı. Tabii bir diğer yandan da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu iç siyasetle mücadele ediyor efendim. Öyle ki savaş alanına çevirdiği Orta Doğu'yla uğraşıyor. İsrail basını yaklaşan seçimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Batı Şeria baskısıyla Netanyahu'nun köşeye sıkıştığını iddia etti. Bakalım.
3: İsrail basını Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump ikilisi için yeni iddiaları gündeme getirdi. Buna göre ABD'nin baskısı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zor durumda bırakıyor. Yaklaşan seçimlerse başbakanı köşeye sıkıştırıyor. Habere Haaretz gazetesi yer verdi. Haberde ABD'nin Gazze'ye ilişkin vizyonuyla sahadaki gelişmeler arasındaki farka dikkat çekildi. Bunun yanı sıra ABD ile İsrail arasındaki görüş ayrılığının da giderek belirginleştiği ifade edildi. Ateşkes anlaşmasının çıkmaza girdiği dile getirildi. Haberde Trump'la Netanyahu arasındaki ilişkinin çok kötü olduğu belirtildi. İsrail'in Trump'ın Gazze planının uygulanmasını engellemesinin bir yaklaşım haline geldiği iddia edildi. Bu yaklaşımın İsrail'deki seçimlerin yaklaşmasından kaynaklandığı öne sürüldü. Bunun Netanyahu tarafından desteklendiğinin bilindiği ifade edildi. 7 Ot Ahronot gazetesi ise ABD'nin İsrail'e Batı Şeria'daki işgal konusunda baskı uyguladığını öne sürdü. Başbakan Netanyahu'nun bu baskı nedeniyle zor durumda kaldığını iddia etti. Başbakanın Batı Şeria'da ileri karakolların kaldırılması talimatı verdiği aktarıldı. Yaklaşık 100 izinsiz ileri karakoldan geriye yalnızca 15 ila 20'sinin kaldığı ifade edildi.
0: Alman spor giyim devi Adidas, tek ayakkabı hizmeti uygulaması için eski bir İsrail askerini reklam yüzü yaptı. İsrail'in Filistin'de yaptığı katliamları görmezden gelip İsrail askerini mağdur gösteren reklam tepki çekti.
3: İsrail askeri tek ayakkabı hizmeti için reklam yüzü oldu. Filistinlilere yapılan zulüm bir kez daha gündeme geldi. Dünyaca ünlü spor giyim markası Adidas'ın reklam kampanyası tepki çekti. Alman spor giyim devi skandal bir tercihe imza attı. Ampute bireyler ve yalnızca tek ayakkabıya ihtiyaç duyan kişiler için uygulama başlattı. Uygulamayla bir çift yerine yarı fiyatına tek ayakkabı satın alınabiliyor. Bu uygulama içinse Gazze'de binlerce Filistinlinin huzurlarını kaybetmesine neden olan İsrail ordusunun eski bir askeri reklam yüzü oldu. Ampute bireyler için başlattığı tek ayakkabı hizmetinin tanıtımında eski İsrail askeri Shalev Biton kullanıldı. Ancak firma bu kampanyasıyla İsrail'in Filistin'deki soykırım ve katliamlarını görmezden geldi. Bunlarda yer alan bir İsrail askerini ise mağdur gösterdi. Biton'un reklam görüntülerinin ardından ünlü spor giyim markasına boykot çağrısı yapıldı. Sosyal medyada uzuvlarını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarıyla yan yana paylaşıldı. Marka 2024 yılında da Filistin'e verdiği destekle bilinen ünlü model Bella Hadid'i reklam kampanyasından çıkararak tepki çekmişti.
0: Rusya-Ukrayna savaşında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kez daha diplomasi çabası geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner Rusya'ya gitti. Rus lider Vladimir Putin'le görüşen ABD'li temsilciler Moskova'daki temaslarının ardından Kiev'e geçti ve Zelenski ile görüştü.
1: Silahlar sustu. Rusya-Ukrayna hattında bu kez diplomasi trafiği var. ABD heyeti Rusya'daydı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüştü. Witkoff ve Kushner başkent Moskova'ya geldi. Kremlin Sarayı'nda Putin tarafından kabul edildi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmede Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov ve Putin'in özel temsilcisi Kiril Dimitriyev de yer aldı. Yapılan açıklamaya göre görüşmede Ukrayna krizi ve ikili ilişkiler ele alındı. Ushakov görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği vurgulandı dedi. Rus ordusunun cephede ilerlediği ve belirlenen hedeflere ulaşacağı belirtildi ifadelerini kullandı. ABD temsilcilerinin olası çözüm yollarına ilişkin çeşitli öneriler sunduklarını da ekledi.
2: Çatışmanın tüm temel nedenlerinin ele alınması gerektiğinin altını çizdiler.
1: İkili ilişkilerde ekonomik konularında masaya yatırıldığı belirtildi.
2: Ekonomik konular ve potansiyel büyük ölçekli, karşılıklı yarar sağlayan Rus-Amerikan projeleri de oldukça detaylı bir şekilde ele alındı.
1: ABD temsilcileri Moskova ziyaretinin ardından uçakla Polonya'ya, ardından trenle Ukrayna'ya geçti. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından kabul edildiler. Görüşmelerin başladığını duyuran

0: Zelenski ekibin Rus tarafıyla çalışmaya başladığını söyledi. Bu görüşmeden itibaren müzakere sürecine dahil olan şehirlere yönelik bir ateşkes uygulamaya hazır durumdalar ifadelerini kullandı. Trump, ABD temsilcilerinin yeni bir teklifle gittiğini açıklamıştı. Witkoff ve Kushner'ın Putin'in karşısına hangi önerilerle çıktığı ise açıklanmadı. Trump'ın sözünü ettiği yeni teklifin daha önce de gündeme gelen Donbas'ın tampon bölge ilan edilmesi seçeneği olduğu görüşmelere yakın kaynaklarca dile getiriliyor. Bu arada taraflardan diplomatik çabalara yönelik olumlu sinyal gelmişti. Rusya ve Ukrayna 3 gün boyunca saldırıları durdurma kararı aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın son saldırılarının ardından misilleme saldırıları için açıklama yaptı. Rus hava sahasına yönelik operasyonlarını duruma göre uyarlayarak gelecek hafta yeniden yapacaklarını bildirdi.
1: Ve tabii Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la iki tur görüşme yaptı. Ardından Almanya, İngiltere ve Fransa temsilcilerinin de katıldığı üçüncü tur görüşmeye geçirdi. Sonrasında Zelenski, Witkoff ve Kushner basın toplantısı düzenlediler. Zelenski, geçen yıla göre daha güçlü olduklarını söyledi. Savaşın bu kışta devam edebileceğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı son günlerde Ukrayna'ya yoğunlaşan saldırılara değindi. Bunun seçimler yaklaşırken Putin'in uyguladığı bir taktik olduğunu söyledi. 20 Eylül'de Rusya'da yasama seçimleri yapılacak, buna karşılık vereceklerini belirtti. Zelenski, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni temasları sonunda Eylül ayında önemli gelişmeler yaşanabileceğini söylüyordu. Fakat savaşın bu kışta sürmesini beklediğini açıkladı. Buna karşılık geçen yıla göre daha güçlü olduklarını belirtti. Askeri açıdan güçlenmenin diplomaside şansı artırdığını da ifade etti. Witkoff ise Moskova'da büyük ilerleme kaydettik dedi. Yeni fikirler duyduklarını belirtti. Bunlarla Kiev'e geldiklerini ifade etti. Steve Witkoff, Zelenski'nin de bahsettiği üçlü toplantının yakın zamanda ilan edilmesini umuyor. Witkoff, iki tarafın da bazı konularda uzlaşmaya gidip fikir ayrılıklarının daraltmaları gerektiğini dile getirdi. Buraya gelmek için malzememiz olduğunu düşünüyorum dedi. Şimdi bir de Almanya'daki seçimlere bakalım efendim. Almanya'nın Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde aşırı sağcı AfD %44,5 oy alarak sandıktan birinci parti çıktı. Ancak tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa ulaşamadı. Yaklaşık 2 milyon seçmen yeni eyalet parlamentosunu belirlemek için sandık başına gitti. Almanya'da Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçiminde sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi oyların %44,5'unu alarak birinci çıktı. 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu eyalette yerel saatle 18'de oy verme işlemi sona erdi. Alman birinci televizyonu Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı ilk sandık çıkış anketine göre AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını 23,7 puan artırdı ve %44,5'la birinci oldu. Sandık çıkış anketleri AfD'nin eyalet meclisinde tek başına çoğunluk olma hedefini kıl payı kaçırdığını, eyalet hükümeti kurabilmek için koalisyona ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Eyalette AfD'siz bir hükümet içinse diğer tüm partilerin koalisyona dahil olması gerekiyor. Sandık çıkış anketlerine göre federal hükümetin büyük ortağı Hristiyan Demokrat Birlik Partisi 2021'de düzenlenen bir önceki seçime göre 18,6 puan kaybederek %18,5'la ikinci parti oldu. Sol partide de seçime göre oy oranında 1,5 puan kayıp yaşayarak %9,5'la sandıktan 3. ve Yeşiller %9'la 4. parti çıktı. Bir önceki seçime göre 0,4 puan oy kaybeden Sosyal Demokrat Parti %8'le 5. parti oldu. Sosyal Adalet ve Ekonomik Anlayış İttifakı da sandık çıkış anketlerine göre %5 oy alarak meclise katılmaya hak kazandı. VSV'nin %5 barajını geçip geçmeyeceği henüz bilinmiyor. Kesin seçim sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor. İtalya Başbakanı George Meloni'nin liderlik ettiği sağ koalisyon hükümeti ülkesinde son 80 yıldaki en uzun ömürlü iktidar oldu. Birçok ülkeden tebrik mesajları Meloni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrik mesajına teşekkür etti. Meloni sosyal medya hesabından liderlere teşekkür mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını da memnuniyetle karşıladığını aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu önemli dönüm noktası dolayısıyla gönderdiğiniz mesajı ve tebriklerinizi almaktan memnuniyet duyduğum ifadesini kullandı. İtalya ve Türkiye, tarihi bağlar ve ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır dedi. Son yıllarda Roma ile Ankara arasındaki ilişkileri güçlendirdiklerini söyleyen Meloni, işbirliğinin artacağını söyledi. Erdoğan, İtalya Cumhuriyeti'nin en uzun süre görevde kalan başbakanı unvanını elde eden Sayın George Meloni'yi yürekten tebrik ediyorum demişti. Paylaşımında işbirliği mesajı vermişti. Dayanışmayı güçlendireceğimize inanıyorum ifadelerini kullanmıştı. Evet, Türkiye'nin bağımsız savunma sanayindeki yükselişi Katar merkezli El Cezire tarafından mercek altına alındı. Türk Silahları Üretim ve Bağımsızlığın Sınırları adlı belgeselde üretim tesislerine yer verildi.
0: Katar basınında dikkat çeken bir belgesel yayımlandı. Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği yükselişi mercek altına alındı. Türk savunma sanayisinin ulaştığı seviye, uluslararası uzmanların değerlendirmeleriyle de gözler önüne serildi. Katar merkezi El Cezire, Türkiye'nin savunma sanayisinde son yıllarda elde ettiği başarıları inceledi. Türk Silahları, Üretim ve Bağımsızlığın Sınırları adlı belgeselle mercek altına alındı. Türkiye'nin geliştirdiği yerli teknolojilere yer verildi. Türk savunma şirketlerinin üretim tesisleri görüntülendi. Kaan, Çelik Kubbe, insansız hava araçları, hava savunma sistemleri ve askeri gemilere yer verildi. Belgeselde Türkiye'nin savunma sanayisinde platform, mühimmat, radar, elektronik sistem, füze ve motor teknolojilerinde ulaştığı kapasiteye dikkat çekildi. Çelik Kubbe projesi belgeselin öne çıkan başlıklarından biri oldu. Farklı hava savunma sistemlerinin tek bir yapı altında koordineli şekilde çalışmasını hedefleyen proje, Türkiye'nin hava savunma kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor. Türkiye'nin hava savunma kabiliyetinde radar teknolojileri de önemli bir yer tutuyor. Aselsan tarafından geliştirilen Alp 300G radarının uzun menzilli tespit ve takip görevlerinde kullanılması hedefleniyor. Belgeselin önemli bölümlerinden biri Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan'a ayrıldı. Kaan'ın geliştirilme süreci Türkiye'nin savaş uçağı teknolojisinde kendi tasarım ve üretim kabiliyetlerini oluşturmasının önemli bir örneği olarak ele alındı. El Cezire ekibi Türk askeri gemilerinin üretim süreçlerini de görüntüledi. Belgeselde gemilerde kullanılan algılama ve silah sistemlerinde Aselsan ve Roketsan gibi Türk savunma şirketlerinin geliştirdiği teknolojilerin öne çıktığı aktarıldı.
1: Evet, biz son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. Ekranlarınıza da yansıyor efendim. 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya yeniden açılıyor. Zira Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Tabii şüphelilerden 10'u gözaltına alındı bu soruşturma kapsamında. Bunun yanı sıra bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu öğreniliyor. Tabii Kaşif Kozinoğlu 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybetti. Bu değerlendirmeler yapıldıktan sonra da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve bunun üzerine bir soruşturma başlatıldı sevgili izleyenler. Bu soruşturma kapsamında son olarak Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin 10 gözaltı var. Tabii FETÖ şüphesi olduğu da bir yandan değerlendiriliyor bu kapsamda. Soruşturmada bir diğer yandan bir şüpheli de yurt dışında firari olarak açıklandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı bu soruşturmalarını sürdürüyor. 2011 yılında Silivri cezaevinde şüpheli şekilde hayatını kaybetmişti. Ve tam 15 yıl aradan sonra bu dosya yeniden açıldı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından. Bu kapsamda 10 şüpheli gözaltında, bir şüpheli ise firari. Peki soruşturmanın odağında neler var? Hangi iddialar araştırıyor? Şimdi hemen 24 muhabiri Ada Kahriman'dan son notlarını alacağız. Ada, günaydın, merhaba. Nedir detaylar?
2: Büşra Mutlu, evet, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor buradaki soruşturma. Bu soruşturma kapsamında sabah saatlerinde şüphelileri yakalamak için Jandarma İl Komutanlığı'na talimat verildi ve buradaki şüpheliler yakalandı. Şüphelilerin kolluktaki işlemleri devam ediyor. Tabii daha detaylı bakacak olursak, Silivri Cezaevi'nde tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı ki jandarma ekipleri o dönem cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Bir şüphelinin yurt dışında firari olduğu da tespit edildi. Şimdi Ergenekon soruşturmasında tutuklanan ve mahkemede konuşmasında günler kala koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun cinayetini aydınlatmaya yönelik yürütülen soruşturma zaten birkaç hafta önce raftan indirilmişti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel olarak kurul bir ekip tarafından araştırmalar yapıldı. Bir ekip kuruldu ve bu ekip tarafından bir araştırmalar yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında toplamda şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii burada yakalanan şahısların o dönem cezaevinde görev yapan gardiyan veya burada eski gardiyan, bir kişinin ise o dönemin er kadrosunda yer alan bir asker olduğu da belirtildi. Bununla birlikte soruşturma kapsamında 10 şüphelinin burada gözaltına alındığı, yani 10 kişinin şüpheli, bazı şüphelilerin ise tanık olarak, bu daha öncelerde tanık olarak burada ifadesinde başvurulduğu belirtildi. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün adım adım planlanmış bir suikast olduğu öne sürülüyor. Bununla birlikte işte burada kamera kayıtlarına yansıyan bazı görüntülere göre Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldığı belirtiliyor. Ancak Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz kurumu memuru Ferhat Veysi Gül alarmı görünce müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı iddia ediliyor. Bununla birlikte buradaki acil durum butonu telsiz ve radyo sesiyle önlenmeye çalıştığı belirtilen buradaki Ferhat Veysi Gül diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine de neden olduğu öne sürülüyor. Olayın ardından 6 ay önce, yani burada 6 ay boyunca hücre tipi örgüt evlerinde gizlenen, ardından FETÖ'ye ait Fatih Üniversitesi'nde kayıt yaptırıp meslekten istifa eden Ferhat Veysi Gül'ün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra Fransa'ya kaçtığı tespit ediliyor. Tabii burada hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari gardiyanın izi sürülürken cezaevindeki ihmal ve kumpas zincirinde rolü olan diğer isimlerin tespiti için başlatılan son operasyon kapsamında 10 kişi yakalanarak sorguya alındı. Tabii burada 10 kişinin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor. Şunu da belirtmekte fayda var. Birkaç hafta önce bazı şüphelilerin tanık sıfatıyla ifadesi alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada da bu soruşturmanın çok yönlü, titiz bir şekilde yürütüldüğü, soruşturmanın daha da derinleştirildiği belirtildi. Tabii yeni bilgilerin, işte burada belgelerin, özellikle burada alınan tanık ifadelerin ardından burada sabah yapılan operasyonla birlikte 10 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada sabah saatlerinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir operasyon yapıldı. Tabii burada buradaki soruşturmayı Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. İlerleyen günlerde bu 10 şüphelinin de ifadesinin alınmasının ardından başka operasyonların da yapılma ihtimalleri bulunuyor. Bir kişinin de açıklanan bilgiye göre yurt dışında firari konumda olduğu belirtildi Büşra Mutlu.
1: Ada teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, Denizli'de iki grup arasında yaşanan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Olayda ilk belirlemelere göre iki kişi öldü, biri ağır, dört kişi de yaralandı. İddiaya göre iki grup arasında gündüz saatlerinde alacak verecek tartışması yaşandı. Akşam saatlerinde gelindiğinde ise taraflardan biri diğerinin kafede oturduğunu gördü. Ticari bir araçla bölgeye gelen saldırganlar kafede oturanlara doğru defalarca ateş etti. Karşı tarafta karşılık verdi ve ortalık bir anda savaş alanına döndü. Şüphelilerden bazıları aynı araçla bölgeden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Biri ağır, dört kişi de yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olayın aydınlatılması için kapsamlı soruşturma başlattı. Yeni eğitim yılının başlamasına günler kala ailelerin okul hazırlığı da hız kazandı efendim. Tabii bugün de uyum haftası başladı demiştik. Kırtasiyelerde tabii özellikle temel okul ihtiyaçlarına talep artarken zincir marketlerde okula dönüş kampanyalarıyla vatandaşların yüzünü güldürüyor.
3: Öğrencilerin çantaları doluyor, listeler tamamlanıyor. Kırtasiyelerde yoğun mesai devam ediyor. Eylül ayı ile beraber okul masrafları da başladı. Veliler doğru bütçeyle hareket etmek istiyor. Tam da bu noktada zincir marketler okula dönüş kampanyalarıyla hem vatandaşın hem de öğrencilerin yüzünü güldürüyor.
4: Okula dönüyoruz kampanyası içeriğinde 1000 kişiye 1000 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Bu çekleri çocuklarımızın kırtasiye masraflarını kullanmak için ailelerimize küçük bir hediye, bir katkı sağlamak adına böyle bir kampanya başlattık.
5: Çocuklara okul hediyesi mi?
4: Evet, çocuklarımıza okul hediyesi. Bu vesileyle de yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize, ailelerimize başarılar diliyoruz.
3: Veliler öğrencilerin ihtiyaç listesini tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Defter, kalem, silgi, boya ve çanta. Okul için gereken malzemeler tek tek seçiliyor, alışveriş listeleri tamamlanıyor.
5: Böyle bir okul çantasının maliyeti ne kadar?
4: Tüketicilerimiz, ailelerimiz böyle bir, burada yaklaşık 22 çeşide yakın bir ürün var. Bu tarz ürünü dışarıda alışveriş yaptıklarında 2500-3000 lira bandında oluyor. Bizde 1700 lirayla 1900 lira bandında mesela bir A4 bütün okul çantasında olmazsa olmaz. Yani hep marka ürünler, kalem kutumuz, çantamız, oyun hamurlarımız, sulu boyalarımız. Bir aile 22 çeşit ürünü aldığı zaman okul alışverişinin tamamını bitirmiş oluyor. 1700 lira 1900 bandında biz de bu işi tamamlamış oluyor.
3: Velilerin alışverişte en çok dikkat ettiği konuysa ihtiyaçları doğru ürünlerle ve bütçeyi gözeterek tamamlamak.
6: Öğretmenimiz attı, o listeye göre alıyoruz, yani almaya çalışıyoruz.
3: Kimi veliler ihtiyaçları önceden tamamlamak için alışverişe çıkarken, kimi ise son günlere bırakmadan eksiklerini gideriyor.
4: Eylül ayı itibariyle tüm mağazalarımıza okula dönüyoruz kampanyası başladık. Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin bütçelerine katkı sağlamak adına bu şekilde bir kampanya başladık. İlgi çok fazla. Bu yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor.
3: Kırtasiyelerdeki yoğunluk her geçen gün artarken esnaf da hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekliyor.
1: Evet, moderatör sabahı bu haberle noktalıyoruz sevgili izleyenler. Ancak bir yere ayrılmayın. Bizden sonra Elif Hakkaya Kuter, analiz sentezle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden...
2: Liman sebebiyle mi hocam?
1: Birincisi liman. İkincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz. Malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersaneyle birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
2: hepsi Haliç çevresinde.
1: Camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler, tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşme.
2: Çok haklı.
1: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fes, Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor. Ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır. Neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.
3: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
4: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
3: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
4: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Türk süsleme sanatında lale motifi, estetik zarafeti ve derin sembolik anlamlarıyla yüzyıllar boyunca sanatkarların en çok başvurduğu ögelerden biri oldu. İnce, uzun ve kıvrak formuyla lale, hem doğanın sade güzelliğini hem de Osmanlı sanat anlayışının inceliğini yansıtıyor. Lale, özellikle 16. yüzyıl İznik çinilerinde parlak kırmızılar ve derin mavilerle hayat bulmuş, saray nakkaşhanelerinde, tesip sayfalarında ve kumaş desenlerinde kendine özel, seçkin bir yer edinmiş. Motifin estetik değerinin yanında taşıdığı sembolik anlamlar da önemli. Arap harfleriyle yazılışı, Allah kelimesiyle aynı harfleri taşıdığı için lale, tevhidin ve ilahi birliğin zarif bir simgesi kabul edilmiş. Bu sebeple mimari süslemelerde, kutsal mekanlarda ve saray dekorasyonunda lale, ruhani bir derinlik ve huzur duygusu uyandırıyor. Bunun yanında lalenin baharla birlikte açması, Türk kültüründe yeniden doğuşun, tazeliğin ve yaşam sevincinin işareti. Lale motifi estetik sadeliğiyle yoğun anlam katmanlarını aynı çerçevede buluşturuyor. Bu yönüyle Türk süsleme sanatının hem sembolik hem de görsel zenginliğini temsil eden en karakteristik motiflerden biri olmayı sürdürüyor.

Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından bizi izleyenler ve 24 radyodaki dinleyicilerimiz günaydın, iyi haftalar. Saatler 9, ben Elif Akkaya Kutar, Analist Sentez'le karşınızdayız. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını konuklarımızla Analist Sentez'de değerlendireceğiz. Elbette sıcak noktalardan muhabir bağlantılarımız olacak. Ankara gündemi diyeceğiz. Konuklarımızla değerlendirmeler yapacağız ama öncesinde az önce de belirttiğimiz gibi en sıcak noktaya gidelim. Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozanoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma cezaevinde bazı görevlilerin gözaltına alınması kararıyla devam ediyor.

Burada Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Bölge Baş Müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada çok önemli bir gelişme yaşandı. Tabii burada yürütülen soruşturmada jandarma ekipleri tarafından o dönem cezaevinde görev yaptığı belirlenen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı veriliyor ve bu soruşturma kapsamında yapılan operasyonla birlikte toplamda 10 şüpheli gözaltına alınıyor. Bir şüphelinin ise burada kendisinin yurt dışında firari konumda olduğu belirtiliyor. Tabi buradaki soruşturma Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte jandarma ekipleri tarafından sabah saatlerinde bazı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenliyor. Şimdi detaylara baktığımızda burada Ergenekon soruşturmasında kendisi tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun cinayetini aydınlatmaya yönelik yürütülen soruşturma zaten birkaç hafta önce raftan indirilmişti. Bu soruşturma kapsamında daha önce bazı şüphelerin tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulmuştu. Tabii burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde özel bir burada ekip kuruldu bu soruşturma kapsamında bazı araştırmalar yapmak amacıyla. Yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Tabii yakalanan şahısların o dönemde cezaevinde görev yapan gardiyan ve eski gardiyan bir kişinin ise dönemin er kadrosunda yer alan bir asker olduğu belirtiliyor. Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin burada gözaltına alındığı, bazı şüphelerin ise daha önce tanık sıfatıyla ifadesine başvurulduğu belirtildi. Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun burada ölümünün adım adım planlanmış bir suikast olduğu öne sürülüyor. Bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. Kamera kayıtlarına yansıyan bazı görüntülere göre Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak Mayıs 2011'de göreve başlayıp burada özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat ve İsigül alarmı görünce müdahale etmek yerine burada odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı iddia ediliyor. Buradaki özellikle acil durum butonu, telsiz ve radyo sesiyle önlenmeye çalıştığı belirtilen Ferhat ve İsigül diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine de neden olduğu öne sürülüyor. Olayın ardından 6 ay boyunca hücre tipi örgüt evlerinde gizlenen, ardından FETÖ'ye ait Fatih Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp meslekten istifa eden Ferhat ve İsigül'ün 15 Temmuz darbe girişiminde 17 gün sonra Fransa'ya kaçtığı tespit ediliyor kendisi. Şimdi hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari gardiyanın izi sürülürken cezaevindeki ihmal ve kumpas zincirinde rolü olan diğer isimlerin tespiti için başlatılan son operasyonla 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Tabii burada 10 şüphelinin buradaki kolluk kuvvetlerindeki işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Tabii bu kapsamda şunu belirtmekte fayda var. Bir şüphelinin burada özellikle yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Yurt dışında da buradaki şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. Şimdi aslında bir son dakika gelişmesini paylaşalım. Burada Adalet Bakanı Akın Gürlek kendisi de bu soruşturma kapsamında kendisi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Şunu belirtiyor. Yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız diyor. Kamu vicdanında soru işareti oluşturan dosyaları aradan geçen zamana bakmaksızın yeniden ele alıyor. Ulaşabilecek her delilin izini sürüyoruz diye bir açıklama yaptı. Kendisi şöyle belirtiyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri 1 no'lu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda 12 Kasım 2011 tarihinde rahatsızlanmış. Burada Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybetmiş olduğu tespit edilmiştir diyor. Olayın ardından yürütülen soruşturmada burada kamera kayıtları ve tıbbi belgelerin incelendiği belirtiliyor. Ceza İnfaz Kurumu, jandarma ve sağlık personeliyle koğuş arkadaşları ve mütevaffın eşinin tanık ifadelerinin alındığı belirtiliyor. 10 Nisan 2012 tarihinde koğuşturmaya yer olmadığına dair kararın verildiği belirtildi. Faili meçhul suçları araştırma başkanlığımızca dosyayı yeniden incelemiş. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan
Değerlendirmeler ışığında Silivri Sulh Ceza Hakimliği'nin

0: 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılmış ve soruşturma yeniden başlatıldığı belirtiliyor. Yani yeniden raftan indirildiği belirtiliyor. Yeni soruşturma kapsamında gizlilik kararı alınmış. Özel bir soruşturma ekibi oluşturularak burada olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Bugün gelinen aşamada da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olay yer tarihinde Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlemin başlatıldığı, 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildiği belirtiliyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili kurumlarımızda koordinasyon içerisinde gerçeğin ortaya çıkarılması, varsa sorunların tespit edilerek adalet önünde hesap vermelerinin sağlanması için çalışmaların titizlikle sürdürüldüğü belirtiliyor. Tabii burada kendisinin yaptığı açıklamada faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceği belirtiliyor. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz diyor Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sosyal medya hesabı üzerinden Kaşif Kozinoğlu yani buradaki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada 10 şüphelinin gözaltına alınması ile ilgili paylaştığı buradaki açıklamasını dile getirdik diyelim ve sözü tekrardan size bırakalım Elif Akkaya-Puter.
1: Çok teşekkür ediyoruz. 24 muhabiri Ada Kahriman'a Ada'nın adliyedeki nöbeti devam ediyor. Gelişmeleri oldukça da bize aktarmayı sürdürecek diyelim ve hemen geride bıraktığımız haftadan bu haftaya yansıyan ve yeni günün ilk gelişmelerine birlikte bakalım. Yüzümüzü güldüren en önemli gelişme dün akşam saatlerinde Filenin Sultanları üst üste 2. Avrupa Şampiyonluğu için sahaya çıktılar. Yarı finalde Sırbistan'ı set vermemişti A milli voleybol takımı. Finalde de İtalya ile karşılaştı. Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşti. Mücadeleyi final setinde Türkiye 3-2 kazandı ve üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olmuş oldu. Evet, Filenin Sultanları'nı tebrik ediyoruz. Bize bu mutluluğu yaşattıkları için çok çok teşekkür ediyoruz. Göğsümüzü kabartmaya devam ediyorlar diyelim ve devam edelim. 10 Türk mürettebattan iz yok. Tuğberk İmamoğlu gemisi ise bulundu. Silivri açıklarında geride bıraktığımız hafta 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Girne'de olduğu gibi 5. gün geride kaldığı tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli gemi enkazına denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ancak kayıp 10 Türk mürettebat için hala bir iz yok. Hazırlanan bilirkişi raporu ise kazadaki skandal ihmalleri ve hata zincirlerini gözler önüne seriyor. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Girne faciası, 13 can kaybı var, 15 kayıp. TCG Işın ve TCG Alemdar da bölgede arama kurtarma çalışmalarında görev yapıyor. Girne açıklarında yaşanan gemi faciası ise 9. gününde. Can kaybı ne yazık ki 14'e yükselirken kayıp 14 kişi içinse arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 554 metre derinlikteki enkazda robotik arama çalışmaları yapılıyor. Ekonominin 3 yıllık yol haritası da dün belli oldu. Enflasyon tahmini %28,4 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz açıkladı. Ekonominin önümüzdeki 3 yıllık yani 2027-2029 yılı orta vadeli programı açıklandı. 2026 büyüme beklentisi %3,3'e çekilirken enflasyon tahmini bir önceki orta vadeli programda hatırlayacaksınız %16'ydı, %28,4 olarak güncellendi. Cumhurbaşkanı'nın kararıyla yeni orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Bunu da konuklarımızla analiz sentezde de detaylı olarak konuşacağız. Kamuda 484 milyar lira tasarruf yapıldı diyor Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Enflasyon kontrolden çıkmadığı ifadesini kullandı. Orta vadeli programla ilgili değerlendirme yaparken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, jeopolitik risklere rağmen enflasyon kontrolden çıkmadı, ufak aksaklıklar yaşandı ifadesini kullandı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Orta vadeli programda yaptı bu konuşmayı. Enflasyonda arzuladığımız noktada elbette değiliz ama zor konjonktürde enflasyonun kontrolden çıkmaması da önemliydi ifadeleri.

0: ifadeleri kullandı. Kamuda tasarruf konusuna yönelik soruya da kamuda tasarruf başarılı oldu dedi. 484 milyar lira tasarruf yapıldı ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nda gerilim sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri 3 petrol tankerini daha vurdu ki bu konuda da uyarılar var. Goldman Sachs diyor ki eğer çatışmalar bu şekilde devam ederse petrol 120 doları bulabilir. Bunun da altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran Savaşı'nda tansiyon karşılıklı çatışmalarla, saldırılarla yeniden yükseldi. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri savaş gemilerine hedef almasının ardından İran'a ait 3 han petrol tankeri vuruldu. İran ise misillemeyle karşılık vermeye devam ediyor. İran Hürmüz Boğazı'nın giriş çıkışını kendi kontrolünde olan yeni koridoruna ilişkin Umman'la anlaşmanın yakında imzalanacağını da duyurdu. Gelişmeleri takip ediyor olacağız diyelim. Bir de geride bıraktığımız haftanın enflasyon ekonomi başlıklarına hızlıca bakalım. Ağustos ayı enflasyonu açıklandı geride bıraktığımız hafta. %1,84 beklentilerin altındaydı. %2'nin altında gelmesi bekleniyordu. Beklentilere o anlamda aslında paralel diyebiliriz. Temmuz ayında aylık %1,78 seviyesindeydi hatırlayacaksınız. Yıllık enflasyon tarafında da böylece yavaşlama izlenmiş oldu. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %31,51'e geriledi. Aynı zamanda haftaya büyüme verisiyle başlamıştık. Türkiye ekonomisi %2,3 büyüdü yılın ikinci çeyreğinde. Nisan-Haziran döneminde büyümede en büyük pay ise %13,3 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde oldu. Geride bıraktığımız haftanın önemli verilerinden biri çok hızlı bir Eylül ayına başladık. Yaz ayının ardından işsizlik oranı Temmuz'da %8,1 oldu. Tek haneli kalmaya devam ediyor. 0,5 puanlık bir artış var. %8,1 seviyesine gerçekleşti. Genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre %1,5 arttı. %14,5 olarak gerçekleşti diyelim. Ve bir diğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kira fiyatları analizi. Onun da detaylarını aktaralım. Deprem bölgesi konut arzı ve bölgesel kira enflasyonu gelişmeleri analizinde deniyor ki dezenflasyon sürecinde en fazla katılık görülen kalemlerden biri de kira olduğu, konutun olduğunu zaten biliyoruz. 6 Şubat depremleri sonrası konut stokunda kayıp ve bölgeden diğer illere göçlerin etkili olduğu belirtildi bu raporda. Avro bölgesinin de enflasyon verisi geldi. %3,3 olarak açıklandı Avrupa İstatistik Ofisi. Avro bölgesinin Ağustos ayına ilişkin önce enflasyon verisini açıkladı. Temmuz'da %2,9 olan yıllık enflasyon Ağustos'ta %3,3'e yükseldi. Piyasa beklentisi de enflasyonun Ağustos'ta %3,3 olması yönündeydi. Enflasyon Ağustos'ta aylık bazda %0,4 olarak gerçekleşti ki önümüzdeki dönemde de majör merkez bankalarının faiz kararlarını takip edeceğiz. Kendi merkez bankamız olduğu gibi. Amerika Birleşik Devletleri'nde motorin 4 yılın zirvesinde hemen bu başlığa da bakalım. Amerikan Otomobil Birliği'ne göre çarşamba günü ülke genelinde ortalama pompa fiyatı galon başına 5783 dolara yükseldi ve Nisan ayında kaydedilen savaş dönemi zirvesini de aşmış oldu. Bu artışta ne etkili? Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının tetiklediği enerji krizi sırasında Haziran 2022'de kaydedilen 5816 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altına yerleşmiş oldu diyelim. Çok beklettik, hemen Ankara'ya gidelim. 24 Ankara editörü Hande İpekgil bizi bekliyor. Günaydın Hande İpekgil, iyi haftalar. Biraz uzun sürdü başlıklarımız, geride bıraktığımız haftanın ekonomi başlıkları derken hemen şimdi sözü size bırakacağız.
1: Evet, günaydın Elif Akkayokuter. Gündem yoğun olunca haliyle tabii uzun sürüyor. Haklısın o konuda. Dün OVP'de açıklandı. Aslında pazar itibariyle hem geçmiş hafta hem de bu hafta herhalde bizi yine yoğun günler bekliyor. Bugün tabii aynı zamanda uyum haftası da var. İlkokul birler bu hafta bugün itibariyle okula başladılar. Onlara da hem de öğretmenlerimize de güzel bir eğitim öğretim yılı dileyelim Elif Akkayokuter.
0: Evet, çok doğru söylüyorsunuz. Biz de yeni öğretim yılının güzel geçmesini öğrenciler için de öğretmenler için de dileyelim ve hemen size kabine toplantısında konuşulacak başlıkları soralım.
1: Evet, yine haftaya kabine toplantısıyla başlayacağız. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.30'da külliyede toplantı.

0: toplanacak. Masada yine elbette önemli konular olacak. En sıcak başlıklardan bir tanesi de terörsüz Türkiye olacak elbette. Biliyorsunuz terörsüz Türkiye sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlık ettiği Takip ve Değerlendirme Kurulu ilk toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirmişti ve burada da yine önemli kararlar alınmıştı. 4 alt komisyon kurulmasına karar verilmişti. Neydi onlar? Kısaca bakacak olursak Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu'yla Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonlarının kurulmasına karar verilmişti. İşte bu komisyonların tabii çalışmalarına dair süreç yine bugün kabine toplantısının sıcak başlıklarından biri olacak. Elbette sahadan gelen son durum, sahadan gelen istihbari bilgiler de bugün yine masada olacak. 1 Ekim itibariyle biliyorsunuz mecliste açılacak. Tabii meclis açılana kadar da hem sahadaki çalışmalar hem de komisyon çalışmalar aslında bir yandan devam ediyor. İşte tüm bu gelişmeler yine kabinenin öncelikli başlıkları arasında yer alacak. Diğer bir başlıkta bir bölgesel konular olacak. Aynı zamanda savaşlar, gündemdeki savaşlar olacak. ABD ile İran arasında, aynı zamanda Rusya ve Ukrayna savaşları da yine kabinenin öncelikli başlıklarından bir tanesi olacak. Dış politikada bölgesel gelişmelerin yanı sıra bu savaşlarda elbette ki değerlendirilecek. Son gelişmelere baktığımız zaman biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Tabii burada yine bu görüşmenin ayrıntılarının biz yine masada olmasını bekliyoruz. ABD ile İran arasında yaşanan ve petrol fiyatlarındaki artış, Hürmüz Boğazı'ndaki son durum, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durum da yine elbette kabinenin başlıkları arasında yer alacak. Tabii ekonomideki gelişmeler ve OVP'de gündemdeki başlıklar arasında olacak. Ekonomideki gelişmelerin yanısını dün orta vadeli programda yine açıklanmıştı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından. Tabii o konularda bu programda yine gündemdeki başlıklar arasında yer alıyor. Tabii bir diğer önemli konu sosyal konut projeleri olacak Elif Akkaya-Ökter. Biliyorsunuz Türkiye genelinde dar gelirliği korumayı ve kira artışlarını durdurmayı hedefliyor sosyal konut projeleri ve İstanbul'a özelde yine 15 bin kiralık konut paketinin başvuru şartlarının bu hafta yapılacak bir lansmanla aslında duyurulması bekleniyor ve bunun da yine kabinede netleşmesini bekliyoruz aslında. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum daha önce başvuruların yine Eylül ayı içinde başlayacağını açıklamıştı. Kabine toplantısında da hem projenin detayları hem de projenin aslında ne zaman başlayacağını da biz özellikle netleşmesini bekliyoruz. Tabii kabineyi de yine takip edeceğiz ve gelişmeleri de aktarıyor olacağız diyelim.
1: Peki dün akşamın yüzümüze güldüren, keyfimizi yerine getiren gündemine dönelim. Filenin Sultanları.
0: Tabii zaten baktığımız zaman spor alanında yüzümü benim bir Filenin Sultanları güldürüyor. Bir de Galatasaray dün bize bir kez daha aslında çok güzel bir mutluluk yaşattı Filenin Sultanları. İkinci kez Avrupa Voleybol Şampiyonu oldular. Tabii biz ekranlara kilitlendik. Aslında gitmeyi tercih eden şanslı İstanbullular orada yerinde izlediler. O duyguyu orada yaşadılar. Tabii ki biz de ekranlarda aslında büyük bir nasıl diyeyim sevinçle aslında o kadar çok artık güveniyoruz ki onlara farklı bir sonuçta düşünemiyorduk. İstanbul'da oynanan nefes kesen bir finaldi ve tabii Türkiye bu finalden zaferle ayrıldı. İlk 4 setin 2-2 tamamlanmasının ardından yine şampiyonu belirleyen karar setinde Filenin Sultanları öne çıktılar ve seti 15-10 kazanarak yeniden Avrupa şampiyonu olarak adlarını ikinci kez tarihe yazdırmış oldular. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir mesaj paylaştı ve 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan Amirli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadelerini kullandı. Aynı zamanda tabii Emine Erdoğan'dan da yine Filenin Sultanlarına tebrik mesajı geldi Elif Akkaya-Ökter.
1: Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara editörü Hande İpekgil. Size ve tüm ekibe kolaylık.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24'te.
2: Vakıfbank Winov sunar.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Türk Altın piyasa ekranını sunar.

0: Türk Altın piyasa ekranını sundu.
1: Bu devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülke de değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
3: Telefonu arabam.com'a. Değerinde tring sat.

0: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
1: Oh. Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın...

0: ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
3: Bravo Zehra!
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Otomatik vergi ödeme talimatı verdik. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra Bankayız.
3: Halkbank. Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
4: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Yeniden merhaba. Analiz Sentez devam ediyor. Konuklarımızla gündeme, siyasete, ekonomiye dair tüm başlıkları ve satır aralarını bu bölümde değerlendireceğiz. Ama öncesinde sıcak noktalardan birine giderek başlayacağız yine. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 mürettebatı için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Denizin 720 metre derinliğindeki batan gemide de incelemeler sürüyor. Hemen Silivri'ye gideceğiz. Çalışmalara ilişkin son notları 24 muhabiri Neslişah Yumak'tan alacağız. Neslişah Yumak, günaydın, iyi haftalar, kolay gelsin diyeyim ve sözü sana bırakayım oradaki son gelişmeleri öğrenmek için.
1: Elif Akkaya Kuter, 2 Eylül gece saatlerinde Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu yük gemisiyle çarpışan Alsu tankerinin çarpışmasının ardından burada arama kurtarma çalışmaları o gece itibariyle aslında başlamıştı. Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmanın ardından 11 dakika içerisinde Silivri'deki Marmara Denizi'nin dibine kadar

0: batmıştı. İşte o arama kurtarma çalışmalarının ardından Tuğberk İmamoğlu gemisine denizin 720 metre altında ulaşıldı ve arama tarama ve kurtarma çalışmaları ise hala da devam ediyor. Şimdi ROV dediğimiz bir sistem var. Aslında ROV'la denizin dibinde bir arama gerçekleşiyor. Kameraman arkadaşım Talha Gül ekranlarınıza getirsin. Yine o noktayı da şu anda arama çalışmalarının önemli bölümü aslında TCG Akın tarafından kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından yürütüldü. Gemide su altında arama yapabilen sonar sistemleri yani ROV tarafından uzaktan kumandalı su altı aracıyla yapılıyor. ROV yüzeydeki gemiden kablo aracıyla kontrol edilen su altında görüntüleme ve arama yapabilen insansız bir araç aslında. Özellikle insanlı dalışın mümkün olmadığı derinliklerde kullanılan bir sistemden bahsediyoruz. Bu kazada da yani yaklaşık 720 derinlikte bulunan enkazın incelenmesi için de önemli noktalardan bir tanesi aslında. 4 Eylül'de TCG Akın tarafından geminin yeri tespit edildi. Ardından ROV enkazın bulunduğu bölgeye indirildi ve 5 Eylül'de yayınlanan görüntüler doğrultusunda ROV'un enkaz üzerindeki Tuğberk İmamoğlu yazısını görüntülediği göründü. Ekranlarınıza da şu anda geliyor sağ tarafta. İşte bu görüntülerde ROV cihazının üzerinden alınan görüntüler oldu. Denizin tabanında artık netleşti. Çok derin bir mesafeden bahsediyoruz aslında. Denizin deniz yüzeyinden 720 metre aşağıda olan bir nokta. Enkazın tespit edilmesi arama çalışmalarında önemli bir aşama oldu. Ki ailelerin de bekleyişi bir yandan sürüyor tabii 10 mürettebatın bulunmasıyla alakalı. Fakat şöyle bir durum da var. Geminin yerinin bulunması mürettebata ulaşıldığı anlamına gelmiyor. Bu nedenle ekiplerin deniz yüzeyindeki aramalarla birlikte su altındaki çalışmalar da keza devam ediyor. Ki İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda da 18 yüzey unsuru, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçak görev yapıyor. TCG Akın'dan yürütülen ROV çalışmaları da bu arama faaliyetlerinin önemli bir parçası. Yani aslında baktığınızda ilk önce deniz yüzeyinde bir arama yapıldı. Ardından sonarlarla deniz dibindeki batığın yeri belirlendi. Son olarak da ROV'la enkaza ulaşıldı. Geminin kimliği kesinleşti. Yani artık konum tespiti yapıldı. Şimdi ise çalışmalar bu 10 mürettebatın bulunması yolunda olacak. Yine çalışmalar dediğimiz gibi havadan, karadan ve denizden de aktif bir şekilde yapıyor. Artık 6. güne geldik. Ailelerin de bekleyişi sürüyor bu noktada. 10 mürettebata ulaşılması için çalışmalarda hız kesmeden devam ediyor olacak. Yine gün içerisinde de umalım ki gelişmeler gelsin. Bizler de aktarmayı sürdürelim diyelim. Bizler süreci kameraman arkadaşım Talha Gül'le Silivri'den aktardık. Gelişmeler oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Silivri'den sözü merkeze bırakalım. Elif Akkaya-Kuter.
1: Çok teşekkür ediyoruz Neslişah Yumak. Kolay gelsin. Neslişah kendi de belirtti. Gelişmeleri oldukça bize aktarmayı sürdürecek diyelim. Ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber. Hoş geldiniz. Analiz Sentez'in yeni sezonu başladı mı o
2: Epey
1: zaman?
2: Epey bir zaman oldu. Evet başladı, artık başlasın. Eylül'de gel dediler. Eylül'de geldik.
1: Evet, Eylül'de yeni sezonumuzla karşınızda. Hocam da geldi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum Elif Hanım. Günaydınlar Mustafa Bey.
2: Günaydın. Günaydın.
3: Tekrardan yeni sezonumuz.
1: Evet valla ben yeni sezon dedim artık Mustafa Bey. Öyle. Bırakmıyoruz sizi.
2: İnşallah. İnşallah. İnşallah yeni ve daha iyi bir sezon olsun diyelim.
1: Evet. Şimdi o zaman biraz gülümseyerek başlamışken yüzümüzü güldüren Filenin Sultanları'yla başlayalım Mustafa Bey. İkinci kez vallahi Avrupa şampiyonu.
2: Üzmediler ki.
1: Evet gerçekten.
2: Yani biraz fazla rutine bindi, o da iyi bir şey değil yani. Allah nazardan saklasın.
1: Sizin vardı ya artık Allah korusun kaybederlerse haber değeri taşıyor.
2: Tabii,
1: diye.
2: Tabii şimdi bravo. Senin fikri takibine hayranım. hakikaten kaybederlerse haber olur. Kazandıklarında çok fazla bir haber değeri yok. Ellerine ayaklarına sağlık, hepimizi sevindirdiler tekrar. Eskiden bizde bir laf vardı, biraz fazla eski oldu ama olsun, tesis yok tesis derlerdi. Sonra ortalık tesis oldu ama gene sporda falan bir ciddi bir başarı yok. Şimdi amatör ruhunu kaybettiği zaman işler değişiyor. Biz biraz duygusal bir milletiz ve çok profesyonel davranamıyoruz, hoşumuza da gitmiyor ya. İşte adam çok profesyonel, dümdüz kupkuru robot gibi falan ama işini iyi yapıyor falan. Böyle bir şey duyamazsınız yani. Yani kupkuru robot gibi bir adamsa işini iyi yapması bile kimsenin umurunda değildir. Şimdi biz kendi içimizde böyle kupkuru robot gibi zaten olamıyoruz. Ve işimizi iyi yapmamız biraz kendimiz olmaya bağlı. O yüzden bu henüz işte basketbolda, voleybolda filan bu aşırı profesyonellik, bu kuru profesyonellik oraya tam olarak bulaşmadı. Daha biraz daha gönül işi olarak çalışıyorlar. Geçenlerde bir video izledim. Tabii şimdi yapay zeka her tarafı bulaştırdığı için emin olamıyorum ama hikaye güzel. Otobüsten iniyor bizim voleybolcu kızlar. Aşağı iniyorlar. Her inerken de şey yapıyor. Biri öbürünün elini tutuyor merdivende inerken. İndikten sonra geri arkadan geleni. Öbürü öbürünü bir tane sekmiyor. Birisi de tamam iniyor zaten filan demiyor. Uzanıyor ve arkadakinin elini tutuyor. Şimdi takım dediğiniz böyle bir şey. Evet. Şimdi hocam belki bilir bazı yerlerde takım olmanın herhalde psikolojik etkilerini psikolojik olarak hazırlık yapıyorlar. Karanlık odada 6 kişinin eline veya neyse halat veriyorlar. Kapkaranlık ama zifir. Ve diyorlar ki bu halattan yuvarlak yapın bakalım. Herkes kendinin sağını solunu yüz yuvarlak olacak şekilde ayarlasın. Bu ne demek? Biz F klavye yazıyorum ben 10 parmak. Yani başka klavye yazanlar da 10 parmak yazan ne yapar? Bilir yani serçe parmağının sağında, üstünde, altında ne olduğunu, çaprazında ne olduğunu bilir. Onun için yani orada sizinle konuşurken yazı yazmak hikayedir yani. Şimdi ekip olmak da ekibin diğer parçasının ne düşündüğü, ne hissettiğini, ne yaptığını, ne yapabileceğini ve kendi refleksine nasıl karşılık verebileceğini veyahut da o anda aklından ne geçiriyor olabileceğini bilebilmek demek. Bunu ne kadar becerebiliyorsan o kadar mesela atılan topun önünde yer alıyorsun hemen. Ya arkadaş sen onu ne zaman anladın ya o topun oraya geleceğini? İşte takım olduğumuz için anladık. Ha. Çünkü o topu oraya gönderen kişiyle o kadar şey ki birlikte düşünebiliyor ki. Şimdi biz o takım ruhunu kazandığımız zaman dükkanı kapatıyoruz yani bütün şeyde. O bakımdan işte basketbolda yakaladık çoğu zaman. Futbolda zaman zaman yakalıyoruz. Orası biraz daha fazla profesyonelleşti. Biraz daha fazla ne kadar para o kadar köfteye döndü. Onlar bizi biraz bozuyor. Yanlış bir şey mi? Yok değil ama bizi bozuyor. Bize uymuyor. Biraz bünye o anlamda bizim hassas. Para fazla girdiği zaman bünyemizi çabuk bozuyor. Her anlamda öyle de. Şeyde de öyle. Sporda da öyle. O yüzden tesis var. Bence ruh var. Takım ruhu var. Milli ruh var. Ki o hepsinden daha güçlü. Ya biraz bizim duygularımıza kulak vermemiz lazım artık. Evet. Onu yaparsak ben futbolda da başarabileceğimize inanıyorum. Bu sene birkaç maça gittim. Var, malzeme var, duygu da var. Fakat böyle bir harekete geçemiyor. Bir atalet var üstünde. Bir kendini tanımlayamamış. Yani
1: kadın eli eksikliği de var.
2: Belki de öyle bilmiyorum ama yani.
1: Hocam değil mi? Biraz acaba futbola, baskete de mi ağırlık
3: vallahi
1: versek?
3: Gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Avrupa'da iki kez İstiklal Marşı'nı okuttular kızlarımız. Yani inancın, emeğin ve son ana kadar mücadele etmenin nasıl tarih yazdığını bir kez daha sahilerinde görmüş olduk. Şimdi onlar açıkçası dün sahada ağladı, biz ekran başında ağladık. Çünkü bir kere orada o gözyaşlarında ay yıldızlı formaya duyulan bir sevgi var. Ve bir milletin gururu var. Doğal olarak biz de çok heyecanlandık. Ama burada benim eklemek istediğim başka bir konu var ki bu büyük başarı bence bize şu sorumluluğu da hatırlatıyor Elif Hanım. Yani kadın sporcularımıza bence sadece kazandıklarında değil, mücadele ettikleri her anda daha fazla destek vermemiz gerekiyor. Onlara o duyduğumuz güveni daha da büyütmemiz gerekiyor. Çünkü sonuç olarak orada Türkiye'yi temsil eden bir Türk milli voleybol takımı var. Ayrışmalar değil, söylemler değil de gerçekten bu ay yıldızlı formayı hangi alanda taşıyorlarsa herkesin bu kadar yüksek derecede desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden tabii ki yani biz defilenin sultanlarını yürekten kutluyoruz. Gördük ki kadınlarımıza imkan verildiğinde, güvenildiğinde, işte arkalarında gerçekten durulduğunda neleri başarabileceklerini bugün, yani dün bir kez daha bütün dünyaya göstermiş oldular. İyi ki varlar diyoruz. İnanın bu

0: mutluluk gerçekten çok güzel bir şey.
1: Evet. Mustafa Bey'in dediği gibi tabii o işte birlik olma duygusunu da tabii çok
2: Tabii
1: fazla
2: insanın hani
1: perçinliyor.
2: burnunun direğini sızlamaması
1: Evet,
2: mümkün değil
1: mümkün
2: ya.
1: değil.
2: Çocuklar,
1: Evet.
2: yabancı takımdakiler, hani maalesef yendiklerimiz onlar için maalesef, dönüp dönüp bizim kızlarla fotoğraf çektiriyorlar filan, yanına gidiyorlar.
1: Evet.
2: Daha ne olsun ya?
1: Evet.
2: Allah sayılarını arttırsın.
1: Şimdi
2: Diğer
1: tabii
2: spor branşlarında da tekrarlarını nasip etsin diyelim.
1: inşallah, inşallah. Evet, hep biz artık haber değerleri hiç kalmasın yeter ki. Ama hep onların başarılarıyla mutlu olalım, gurur
2: Evet.
1: duyalım. O işte dediğiniz gibi o birlik olma, millet olma duygusunu da yaşayalım. Biri de aslında 15 Temmuz gecesi milletin iradesi. Şimdi TRT'de yayınlanan Asırlık Gece yapımıyla tekrar o günlere döndük. O günleri hatırladık, yaşadık. O işte millet olma duygusunu herhalde en fazla hissettiğimiz.
2: Doğru. Ve ben şimdi onu izlerken
1: Bu
2: bir
1: arada çok
2: baktım,
1: başarılı.
2: yanımda birkaç kişi vardı. Ya hakikaten bunlar oldu ha dediler. Hani böyle film falan değil yani. Bunlar hakikaten oldu ya. Evet, oldu. Bunlar hakikaten oldu. Ve haliyle daha fazlası var. Şimdi bakın, FETÖ'cüler sağdan soldan kafa çıkartmaya başladılar. Çünkü abi gerçek insanı rahatsız eder. Hani böyle 30 yıl sonra gelip suçunu itiraf eden katiller vardır ya. Neden? Çünkü adam der ki ya, idam edileyim de en azından böyle içim, ruhum hafiflemiş gideyim. Şimdi o gerçek içinde duramıyor. Efendim işte oraya gittik, bize dedi ki böyle böyle bir hareket olacak, siz kendinizi saklayın bilmem ne. Hani düne kadar hiçbir şey yoktu. Bir tanesi geçen gün tam açık açık söylemiş. Ya orada bir iş yapılıyor. Tepedeki adamı indireceksiniz. İndirmenin ne demek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun için fazla Türkçeyi çok iyi bilmeye gerek yok filan diyor adam. FETÖ'cü. Şu olacak, bu olacak. Kendinizi saklayacaksınız. Görevler alacaksınız falan falan. Askerin emrinde olacaksınız. Dediğini yapacaksınız falan. Bunların ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Bu talimatları bana veren adam diyor, ertesi gün biz bu işin hiçbir yerinde yokuz. Tanımıyoruz, etmiyoruz, bilmiyoruz. Baba sen benimle konuştun 2 gün önce diyor. Ondan sonra bütün dünyaya verdikleri mesajda, valla bizim de haberimiz yok. İşte Tayyip Erdoğan böyle bir kalkışmayı bahane edip işte muhaliflerini sindirmeye falan çalışıyor. Şimdi savaş devam ediyor. Adam 15 Temmuz'daki saldırıyı devam ettiriyor. Nerede? Medyada. Nerede? Siyasette. Nerede? Dış politikada. Nerede? Bulundukları ülkelerde, diyasporada. Adam o saldırıyı 15 Temmuz'u devam ettiriyor. Bu şekilde devam ettiriyor. O yüzden ben hakikaten ben de çok başarılı buldum. Canlandırmayı da çok başarılı buldum. İlk günden beri ben gazete olarak da destek veriyordum. Yani hikayesini dinledim. Kim yazdı, kim oynadı, kim yapımcısı. Şu tamam, bunların içinden, bunların elinden kötü bir şey çıkmaz. O günde hatta yapımcısının bir lafını çok hoşuma gitmişti. FETÖ oynayacak adam bulmakta zorlandık, kimse oynamak istemedi dedi. FETÖ'cüleri, daha doğrusu hepsini, sadece FETÖ'yü değil. Ama yani birinin bir boy vermesi lazım ona, yapılacak bir şey yok. Oynayanların da emeğine sağlık. O bakımdan Allah tekrar nasip etmesin. Çünkü biz bir kez daha kendi açımızdan şehit ve vermek, gazi vermek, zarar görmek, yaralanmak, uğraşmak istemiyoruz.
1: Tabii ki.
2: Yoksa uğraşırız. Daha fazla hakkından geliriz. Daha güçlü bir biçimde hakkından geliriz de. Yani bizim tek bir vatan evladının kılına zarar gelmesi, onların topunun bertaraf edilmesinden çok daha kıymetlidir yani. Zarar gelmemesi lazım.
1: Uğraşmaya korkacağımızdan değil ama
2: Evet,
1: dediğiniz gibi.
2: kesinlikle.
1: Fatma Hocam buyurun, sizin de söylemek istediklerinizi alayım.
0: Biz Elif Hanım, bu 15 Temmuz gecesi yayınlarında aslında hep şunu konuşuyoruz. Bu milli şuurun tekrardan yeni gelen nesile anlatılması gerekiyor. O vatanın nasıl korunduğunu, halkımızın nasıl o sokağa indiğini ve vatanını bırakmadığını, o tankların üzerine neden çıktığını, hangi milli bilinç ve şuurla çıktığını hep çocuklarımıza, yeni gelen nesillerimize

0: aşılamamız gerektiğini anlatıyorduk. Bence o yüzden bu çalışma gerçekten çok etkileyici bir çalışma olmuş. Her bölümünde ayrı bir gözyaşı döktük. Çünkü işte Ömer Halis Demir şehidimiz, Allah rahmet eylesin tekrardan.
1: Allah'a
0: Keza diğer şehitlerimiz, hepsine hani çok büyük bir minnet borçluyuz. Doğal olarak şimdi her birinde ayrı bir gözyaşı döktük ve 15 bölümle sona erdi. Tabii ki uzatılabilir mi? Eğer
1: tabii.
0: uzatılabilir. Çünkü orada yaşanılanların her bir, yani o gece her farklı alanda, işte medya alanında daha farklı, işte Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda veya diğer yerlerde neler olduğunu her bir bölümde ayrı ayrı izlemiş olduk. O yüzden ben çok başarılı buldum, çok etkileyici buldum. Bunlar yaşandı işin kötüsü. Yani daha da bir kötü taraf var. Biz bunu sadece şu an izliyoruz ama biz bunları 10 sene önce maalesef yaşadık. Şimdi mahkeme kayıtlarında terör örgütüyle benim bir bağım yoktu. Ben orada öylesine bulunuyordum gibi. Bunca zaman terör örgütüne hizmet etmiş kişiler mahkeme kayıtlarında bunu inkar etmeye çalıştılar. Doğal olarak böyle bir ortamda nasıl sinsi bir örgütle karşı karşıya olduğumuzu tekrardan hatırlatıldığı bu çalışmayı bence çok güzel olmuş. Herkesin eline emeğine sağlık. Biz diliyoruz ki bir daha Allah böyle bir şey yaşatmasın. Devletimizin içinde tekrardan bir devlet, ordumuzun içinde tekrardan bir ordunun oluşmadığı bir zaman Allah inşallah nasip etsin. Çünkü biz bunun işte hep Suriye'de terörsüz Türkiye'yi konuşuyoruz, terörsüz bölgeyi konuşuyoruz ya. En büyük problem alanını biz yaşadık bir kez. O yüzden devlet içinde bir daha devletin olmaması yönündeki sürecin altını çizmemizin bir diğer temel sebebi bu. O paralel yapılanmanın biz ne kadar sinsi olduğunu biliyoruz. Ve öyle bir yapı ki sivillerin üzerine alenen ateş açacak, sivilleri tamamen katledebilecek kadar çok vahşi bir zihniyete sahip bir anlayıştan bahsediyoruz. Bütün güvenlik birimlerimizi işgal etmeye çalışmışlar, buraya sızmaya çalışmışlar ve takiyeyle gizlenmeye çalışmışlar. Bu örgütten bahsettiğimiz örgüt böyle bir örgüt. Allah daha yaşatmasın. Tek temennimiz tabii ki bu.
2: Çok teşekkür ediyorum size de Fatma Hocam. Şimdi tabii işin esprisi Mustafa Bey'le 20 gündür bir arada değildik ama tabii ki gazetecinin tatili olmaz bir taraftan.
1: Öyle bir şey
2: Akşam
1: yok.
2: gazetesinin manşetleri bir taraftan tabii bu süreçte iş gezileri de vardı. Yani zaten herhalde gündemin yoğunluğu arasında Mustafa Bey
1: Bilmiyorum,
2: o 20 günde
1: orada bir şey
2: takip...
1: var ya, orada biraz bir normalleşti, bir şey oldu, o ne olduysa bilmiyorum. Hani o, yani gündüz o şeye bakmadığın zaman, işte gazete haber ne oluyor ne bitiyor, yeni bir durum var mı diye falan bakmadığın zaman zaten o gün normalinin dışına çıkmış oluyorsun. Onun
2: Evet.
1: için onlar bizim için çok iş sayılmıyor.
2: Evet. Değişmeyen tek şey Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki bir düşen, bir yükselen tansiyon herhalde bu süreçte. Yani 20 gündür ne konuştunuz da çok değişmedi deseniz herhalde.
1: Şimdi
2: Ne
1: bazen öyle
2: yazık ki
1: oluyor.
2: bu.
1: Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Ben hatırlıyorum bir zaman döndüğümde arkadaş dedim ki, ne var yeni bir durum, hani şu var, şu var, şu var. 20 günü ne gazete yaptınız size o zaman? Bir şey değişmemiş ki. Hep dükkanı kapatıp gideydik, tekrar başlasaydık yine aynıymış yani.
2: Aynen öyle.
1: Şimdi bu işlerde de biraz öyle. Ben de tekrar döndüm, baktım geriye. Bu biraz enflasyona uğradı tabii. Artık kimse eskisi kadar umursamıyor. Biraz kanıksandı. Petrol fiyatları böyle atıyorum gene 117 dolarlara falan vurmuyor mesela. İşte herhalde 95'lerde falan
2: 90,
1: geziniyor değil mi? 90,
2: 97 gibi.
1: 97 mi? Neyse. Oralarda geziniyor. Ama o da öyle, o da alışmış yani 89-97 arasında gidip gelmeyi. Şimdi tabii 90-95 aralığından hep burada arkadaşlarımız da bizim işte ekonomist dostlarımız da söz ediyorlardı. Kalıcı etkisi gördüğüm kadarıyla biraz orada. Ve daha nereye kadar gideceği de belli değil. Fakat giderek daha fazla yorucu hale gelmeye başladı. Ben orada marjinal fayda kim ne istiyorsa onun sağlandığını düşünüyorum. Artık bu saatten sonra giderek zaten iki tarafı da yoran, daha doğrusu tarafların tamamını yoran bir süreç orası. Ama herhalde orada bir yere gelindi diye düşünüyorum ki Amerika'nın işte dış ekibi, dış işleri ekibi, Kushner-Witkoff önceki gün Moskova'da Putin'le, dün de Kiev'de Zelenski ile görüştü. Orada 3 gün

0: büyük bir ateşkesten bahsedildi ve bu görüşmeler devam ediyor. Yani sıra biraz oraya doğru gelmişse eğer, yani oraya da el atıldıysa, öbür tarafta işler artık bir biraz yoluna girmiş ya da en azından bir çizgiye girmiş demektir diye düşünüyorum. Bu bir, bu pozitif, olumlu ihtimal. Olumsuz ihtimal zaten içinde bulunduğumuz süreç. Yani orada çok bir şey değişmiyor. Umarız öyle olur. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri artık Dışişleri Bakanı ile uluslararası ilişkilerini yürütmüyor. Özel ekipleriyle yürütüyor. Güvenli isimler demeyelim ama sorun çözücü isimlerle yürütüyor. İşte Witkoff bizim, bizdeki büyükelçi ve damat, bu damat yanına birkaç kişiyi alarak aslında işi yürütüyor da hem Orta Doğu'ya bakıyor hem Rusya tarafına bakıyor. Witkoff da aynı şekilde. Dolayısıyla bir orada o sorun çözme giderek zorlaşıyor. Ayrı bir bahis, damadın Yahudi olması, ne bileyim işte ailesinin de Siyonist olması ayrı bir bahis. Onların her biri bir soru işareti olarak her yerde duruyor. Çünkü kişileri normalde profesyonellikleriyle inançlarından bağımsız değerlendirirsiniz. İnançları bir yerlerde ton yapar. Bir ton yapar. Bu eskiden beri öyledir. Yani Amerikan politikasında özellikle öyledir. Ama bu sefer öyle olmuyor. Şimdi bakıyorsunuz o inanç, ideoloji, hatta ırkçılık, inanç da değil yani, Yahudilik bir ırkçılık, bir din olmaktan çıkartılmış bir şey. O ırkçılık belirleyici. Bir dostumuz geçtiğimiz günlerde diyordu ki, ya böyle Yahudi falan deyince ben hala diyor rahatsız oluyorum, hani kendime ırkçılık yapıyormuş gibi hissediyorum. Ama öyle, kendini tarif etmesi öyle. Kendini öyle tarif ettiği için, seçilmiş ırk olduğunu iddia ettiği için, evet, ona o şekilde muamele ediliyor zaten. Yoksa öbür türlü olsaydı başka yürürdü. Amerika-İsrail ilişkilerine bakın. Yahudileri koruma üzerinde, iki devlet arasındaki ilişkilerden bahsetmiyoruz. Neden koruma? Saldırganlığına cevap verebilecek olanlardan koruma. Yani kendisine saldıranlardan koruma değil. Onun saldırdıklarının ona karşılık vermesinden koruma. Böyle bir saçma sapan dünya yok yani. Bugüne kadar da Amerikan politikası hep bunları belli ölçülerde yaptı. Ama İsrail politikaları zorlaya zorlaya Amerika'yı artık kendi lejyoner gücü olarak kullanmayı, Amerikan hazinesini, Amerikan kongresini kendi parası, kendi ekibi olarak kullanmayı başardı. Nasıl başardı? Ayrı bir bahis. İşte orada Epstein'den başlarsınız. Bilmem hangi şeye, IPK'a kadar gidersiniz. Kimin kime ne para verdiğine kadar gidersiniz. Ya da kimin kimi neyle tehdit ettiğine kadar gidersiniz. Orası da, o da Amerikalıların sorunu. Maalesef bizim de sorunumuz ama öncelikle onların. Dolayısıyla ben artık biraz şeyden çok, İran tarafından çok Rusya tarafına doğru bakma eğilimindeyim. Çünkü burası devreye girdiğine göre öbür tarafta bazı şeyler belli bir yola girmiş demektir diye umuyorum.
1: Evet. İşte o kimin kimi nelerle nasıl tehdit ettiği konusu çok önemli. Çünkü aslında Trump'ın ne kadar sıkıştığından seçimler yaklaşırken, değil mi hocam, bahsediyoruz. Ama bir türlü işte o şeyden de cendereden de çıkamadığını da görüyoruz. Siz neler söylersiniz? Önümüzdeki günlerde nereye evrilmesini bekliyorsunuz bu sürekli artan, düşen tansiyonu?
2: Evet Elif Hanım, ABD-İran arasındaki o göreceli sakinlik son buldu. Tansiyon tekrardan arttı. Ama artık savaşın o denizlerdeki karakteri değişmeye başladı. Çünkü petrol tankerleri olarak daha farklı bir, yani sıradan bir gemi vurmuyorsunuz. Aynı zamanda enerji ihracatının, işte devlet gelirlerinin, küresel tedarik zincirlerinin ve ekonomik dayanıklılığın taşıyıcılarını da aynı şekilde bu saldırılara maruz bırakıyorsunuz. Öte yandan işte İran'ın vermiş olduğu misilleme yanıtlarıyla beraber biz sanki Suriye'deki savaşın tekrardan başına döndük ve yine Hürmüz'de kilitlenen bir savaş görüyoruz. Ama dediğiniz gibi Kasım ayında seçimler var, yani ara seçimler var ve Trump'ın gerçekten bu bataklıktan ne şekilde çıkıp çıkamayacağı çok büyük bir tartışma konusu. Eğer şimdi bu bataklıktan çıkarsa, o zaman neden biz bunca zaman bu bataklıktaydık sorularıyla

0: karşı karşıya kalacak. Neden füze stoklarını erittik sorularıyla karşı karşıya kalacak. Diğer taraftan kaldığı müddetçe çok daha ekonomik olarak da ABD işte yani böyle savaşın maliyeti açısından büyük bir problem alanıyla karşı karşıya kalacak. Ama genel duruma baktığımızda açıkça artık kısa sürede o net bir askeri zaferle sonuçlanmayacağı bu savaşın ortada. Yani uzun süreli ve aralıklı saldırılarla devam edecek gibi duruyor ve hatta işte çoğu analist şu yorum yapmaya başladı. Irak ile Afganistan'a benzeyen o sonsuz çatışma riskinin olduğu bir yeni alan mı görürüz? Çünkü dediğiniz gibi Kasım'da ara seçimler var. Yani gerçekten ABD'nin Trump'ın önündeki o seçenekler kolay değil. Geri çekilmek başarısızlık görüntüsü yaratacak. Ancak bu kadar öte yandan bu mevcut stratejiyi sürdürmek de çıkmazı uzatacak. Evet, şimdi baktığınızda iki tarafta karşı tarafı kesin olarak yenebilecek o siyasi ve askeri koşullara sahip değil. ABD İran'a çok ağır zarar verebilir ama İran gibi o büyük ve dirençli bir ülke sadece hava ve deniz saldırılarıyla teslim olmaya zorlamak değil. O yüzden biz günlerce şunu konuştuk. Acaba ABD nükleer saldırı yapabilir mi? Bu raddeye gelebilir mi bu savaş diye. Açıkçası öyle bir şey de beklemiyorum. Ne Rusya-Ukrayna savaşı ne de ABD-İran savaşında. Ama benim burada yani ABD-İran üzerinde o nihai değerlendirmem tabii savaşın kısa vadede sona ermesinden çok işte deniz merkezli aralıklı saldırılarla devam edebilecek olan uzun süreli bir yıpratma savaşına dönüşecek olması. Şimdi biraz daha kuzeye gidelim Rusya-Ukrayna savaşına. Burada evet Amerikan heyeti tekrardan onca zaman sonra bir ziyaret gerçekleştirdi. Şimdi biz Trump'ın ağzından çok uzun süredir ben barışların elçisiyim, savaşları sonlandırıyorum, barışları ben getiriyorum cümlesini duyamaz olduk. Çünkü İran'a yönelik yapılan saldırılarla beraber bu cümlelerden artık vazgeçmişti. Tekrardan şimdi barışa yönelik hareketler ve bu diplomasi mekik trafiğini görebiliyorsunuz. Ama bu gerçekten Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için mi? Bence biraz bir ardını irdelememiz gerekiyor. Yani ABD açısından zayıflatılmış bir Rusya çok çok işine gelir. ABD açısından zayıflatılmış bir Avrupa da çok çok işine gelir. Avrupa istediği gibi parmak sallayan Trump'tan bahsediyoruz. Rusya'nın bu kadar Rusya-Ukrayna savaşının ekonomik olarak ve savaşın maliyeti açısından zarar görüyor olması da Trump'ın işine gelir. Peki burada Trump'ın işine gelmeyen tek şey ne? İran savaşının hala bitmemiş ve ABD açısından, Trump açısından bir zaferle sonlanmamış olması. Şimdi hatırlayın bundan 1,5 ay önce Trump önce Çin'i ziyaret etmişti. Yani biraz daha geriye gidelim. Bir Alaska zirvesi olmuştu. Önce oradan bağlayayım. Bir Alaska zirvesi olmuştu Putin'le Trump arasında. Tekrardan barış görüşmelerinin olup olmayacağını konuşmak için. Biz Alaska zirvesinden sonra Putin'in daha zaferle ayrıldığını döndük. Yani Trump onun yanında çok sessiz oturdu. Hiç gıkı çıkmadı. Sonra Putin daha bir güç elde edip toplumsal, yani uluslararası toplumda izole edilen bir aktörün ABD tarafından ağırlanıyor olmasının onun açısından bir başarı olduğunu konuştuk. Geldik şimdi 2026 Eylül ayına bu görüşmeler devam ediyor. Ama bu görüşmeler devam ederken artık İran Savaşı da var. Çünkü İran'a istihbari olarak destek veren Rusya ve Çin var. Bundan 1,5 ay önce Trump Xi Jinping'i ziyaret etti. Ve dedi ki İran'a destek vermeyin. Füze anlamında da vermeyin, ekonomik olarak da vermeyin ve istihbari olarak da vermeyin. Ama taraflar tekrardan ayrıldıktan sonra Trump geri ABD'ye döndükten sonra Çin kanadı dedi ki hayır bu savaşta evet biz bir an önce son bulmasını istiyoruz. İran'a dolaylı desteklenip ima yoluyla devam edeceğini açıkça söylediler. Şimdi Çin'i kendi kanadına çekemeyen Trump acaba bu görüşmeler nezdinde evet Rusya-Ukrayna savaşında Çin biraz daha iyi güçlendirecek bir masa hazırlığı kurup ama sen de İran'a destek verme, istihbari olarak destek verme, kısa menzilli füze anlaşmaları yapabilme ihtimali var bak duyuyorum. Yapma söylemini iletmiş midir? Bence biraz da bunu sorgulamamız gerekiyor efendim.
1: Peki hocam çok çok teşekkür ediyorum. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Fatma Yeşilkuş değerli vaktinizi ayırdığınız katkınız için çok teşekkürler hocam. Güzel bir hafta olsun.
2: Teşekkürler hocam.
0: Ben teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Evet şimdi güzel bir bağlantı yapalım. İlk kez okula başlayacak birinci sınıflar ve seviyesi değişecek. Beşinci sınıf öğrencileri için uygulanacak uyum haftası başladı. Okullarda ilk gün heyecanı yaşanıyor. O okullardan birine gideceğiz. Heyecanlı bir bahçeye gideceğiz. 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu orada bizi bekliyor. İstanbul'da bir okulun bahçesinde. Eda Nur hiç uzatmayayım sözü sana bırakayım.
3: Gerçekleşecek olan okul oyun haftası programı açış etkinliğine

0: Hoş geldiniz.
1: Evet, Elif Hakkı Yokuter şu anda bulunduğumuz yerde oldukça heyecanlı dakikalar yaşanıyor. Kameraman arkadaşım Ali

0: öğrencileri var. Bir de tabii okul öncesi öğrencileri. Hepsi bugün okul gelmenin sınıf özellikle önemli bir geçiş dönemi. Çünkü ilkokuldan ortaokula adım atıyorlar bir taraftan. Tabii artık tek bir sınıf öğretmeni yerine birçok farklı dersteki, branştaki öğretmenleriyle tanışacaklar. Dersleri nasıl işlenişini öğrenecekler. Tabii sınıf düzeni ve sorumlulukları değişecek onların. Dolayısıyla çocuklarda hem heyecan hem de biraz merak da bu değişimi onlar için daha da kolay hale getirmek. Program bütün öğrenciler için aynı uygulanmayacak. Onu da belirtelim. Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri 5 gün boyunca oyun programına katılacaklar. Ortaokul 5. sınıf öğrencileri için de bu süre 3 gün olacak. Bu süreçte de öğrenciler okullarının bölümlerini öğrenecekler, öğretmenlerini tanıyacaklar ve aralarıyla çeşitli katılacak.
1: Evet, 24 muhabiri Eda Nur Karaloğlu bir okul bahçesinden bize oradaki heyecanı aktardı. Biraz sesinde sıkıntı olduğu için bize de o heyecan tam anlamıyla artık geçtiği için daha fazla zorlamayalım. Tabii 1. sınıflar için uyum haftası, bir de seviyesi değişip 5. sınıf olacaklar için. Benim oğlum da bu arada 5. sınıf olacak. Biz de bu uyum haftasına dahiliz. Umarız uyum sağlayabiliriz Mustafa Bey.
2: Sağlarız, sağlarız. Biz alıştık.
1: Alıştık değil mi? Sizinkilerin şu anda 9. sınıfa gidecek var.
2: Ben de evet. 3, 7, 9.
1: Maşallah, ne güzel. Vallahi. Yani heyecanlı günler, zor günler biraz değil mi? Çabuk zor. Ama çok hızlı ve
2: onlar
1: çok çabuk geçer.
2: Onlar daha heyecanlı ve tabii yavaş yavaş şey de başlıyor, hani ne yapmak istediklerine de karar vermeye çalışıyorlar çocuklar. Zor bir dönem.
1: Evet.
2: Zor yani. Evet. Bir daha başlasaydım okula gider miydim emin değilim.
1: Yani. Ya da ister miydim? Başa döneyim.
2: Çocuklar duymasın.
1: Değil mi? Vallahi evet, çocuklar duymasın, ben de istemezdim. Ben hep söylüyorum, ben çalışma hayatını çok sevdim. Yani okulu çok o kadar şey yapmadım, sanki özlemedim. Tabii.
2: Ama şöyle tabii, şimdi çocukların hani hem işte eğitimler, kitaplar, işte bu müfredat yavaş yavaş bir yere doğru evriliyor. Bence iyi bir yere doğru evriliyor. Hani ben bugünler için Milli Eğitim Bakanlığı'nın ileride gerçekten ne yapmak istediğinin daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Ve gerçekten bir sessiz bir dönüşümü, belki bir devrimi başarmaya çalışıyorlar. Bunu çok goy goy olsun diye söylemiyorum. Ama gerçekten hani dikkatli bakıldığında bunu çok net görebiliyoruz. Çocukların kafası çok karıştırılıyor şimdi. Yeni tabii, onu daha görmedim ama yani özel okulda falan çok oluyor. Okul kendi kitaplarını bastırıyor, böyle ne bileyim bir kuşe kağıda falan çantayı ağırlaştırıyor falan. Eşek yüküyle de para, deve yüküyle pardon, para alıyor. Okul fiyatı artı kitap fiyatı artı kırtasiye falan şimdi. Çocuklar devlet okulunda, hanım diyor ki ben 2 sene evvel diyor bütün o 3 çocuğu aldığım okul kıyafetlerinin tamamının parası kadar ikisine tişört almıştım diyor. Şimdi onları biliyorum, o zamanlar da konuştuk biz bunları yani. Ve böyle baktığın zaman kafa karıştırıyor, biliyor musunuz? Yani Milli Eğitim'in kitaplarından soru çıkıyor. Ama okul bir sürü test. Efendim onlar da aynı konularda falan. Öyle olmuyor. O mantıkla o mantık arasında bir fark var. O yüzden sınavda mesela bu şimdi LGS'de birçok öğrenci çaktı. Neden? İyi öğrenci hepsi. Hepsi iyi puan beklentileri vardı. Bu bir döküldüler.
1: Ya inanılmaz bir şey. 3 yanlışın çıkarsa neredeyse bir okula gidemiyorsun.
2: Aynen. Ve
1: gerçekten çok
2: işte şey. O yüzden de o çizgiyi, o disiplini bozmamak gerekiyor. Yani okul kitaplarının yanına yordamına okul kitabını aşacak şekilde, onun şeyini, müfredatını bozacak şekilde bir sürü yardımcı kitap, kıl, tüy, yün neyse bunları eklememek gerekiyor. Yardımcı dediğiniz şey aslında nedir yardımcı? Yani bir şey 10 bilgi veriliyorsa bir yerde, ya onun tekrarcısı filandır yani. Onun önüne geçmez. Devlet kitaplarına

0: Neredeyse el sürülmeyen okullar var yani. Evet. Şimdi böyle aynı konuları işliyoruz. Buyurun aynı konuları işliyordunuz. Çok başarılı oldunuz. Sınav burada. Efendim sınav da aslında şey yapıyorlar. Çocukları meslek okullarına yönlendirmek için özellikle yapıyorlar bunu. Ha benim hiç kabahatim yok. Ben devlet kitabını okutmayarak kendi kitabımı madem o kadar pahalıya sattım, millet veliler çok fazla vıdı vıdı etmesin, devlet kitabını kenara atayım da kendi kitaplarımı bak ne güzel kullandırtıyorum dedirtmek için çocukların kafasını allak bullak ettim demiyor. Topu tekrar Milli Eğitim'e atıyor. Çok güzeldir bu iş. Sistem bozuk. Dediğiniz andan itibaren kendinizi kurtardınız. Hı. Sistem bozuk. Sistem kim? Yakalayıp dövelim. Yok, yakalayabileceğim bir şey değil ki sistem. Dövebileceğim bir şey de değil. Kabahati ona attın mı dükkanı kapatıyorsun. Şimdi o yüzden veliler de umarım yani biraz daha şey yaptım, durumu farkına varmıştır. Giderek daha fazla farkına varacak ama onu da anlıyorum. Ve gerçekten meslek liselerine yönlendirme, meslek edinmeye yönlendirme, mesleksiz demeyelim ona. Meslek edinmeye yönlendirme işi de insanların kafasına yavaş yavaş dank etmeye başladı. Özellikle pandemi sonrası de deprem, yüzyılın depremi bize bunu kafamıza çivi gibi çaktı. Baktık ki bir de eli kalem tutan adamımız o kadar eli kalem tutan adam yetiştirdik ki yani kalem tutsun diye yetiştirdik de ne kadar tutuyor ayrı yetiştirdik ki vida tutan adam bulamıyoruz biz. Dün ben şey dedim Volkan hocam hazır mı? Değilse uzatacağım. Öyle mi?
1: İsterseniz davet edelim mi? Sonra gelsin. Konuşmaya devam edebiliriz. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Yayınlar diliyorum.
0: Çok hocam günaydın. Size de okulların açılışı hayırlı olsun diyelim. Yavaş yavaş çünkü akademik yıl açılışları başladı.
2: Aynen aynen. Üniversiteler tarafında da başlıyoruz. Gerçi biz biraz daha geç başlıyoruz. 21'inde bizim açılışımız ama artık hazırlık dönemi herkes için önemli. Tabii özellikle büyük şehirlerde yaşayınca ilk öğretimin başlamış olması hepimiz için hayatın ve dönemin başlamış olması anlamına geliyor. Bunu trafikten tutun da her türlü süreç için yeniden şekillendiğimiz bir dönem oluyor. Şimdi bir dahaki Haziran ayına kadar hepimiz bu süreç içerisinde aynı akademik takvimle yaşıyor olacağız maalesef.
1: Evet.
0: Şimdi ben tam şeye başladım. Tabii burada asıl ekonomi programı muhtemelen konuşacağız da. Şimdi bu milli eğitimle başlayınca işe yani teknik adam eksikliğini hissettik ve yavaş yavaş velilerden de duyuyorum. Ya okumadım sanayiye veririz filan vardı. Bizim meslek liseleri de sanayide olurdu. Okumuyorsa çocuğum bundan bir numara olmaz bu çocuktan deniliyorsa verelim sanayi. O zaman ne oldu biliyor musunuz? Ondan marangoz da olmadı. Hani zaten bundan bir şey olmaz denilen çocuklardan hakikaten başka bir şey de olmadı yani. Ondan sonra ne oldu? Biz pandemi sonrası deprem zamanında filan depremden sonra bir baktık. Aa bize vida tutan, matkap tutan adam lazım. Yok. Efendim vinç operatörü şu kadar para alıyor filan. Bulunmuyor bir de. Yani parasında da değil kimse. Niye bunu söyledim? Hafta sonu ben şeye gittim. Perşembe Cuma Hatay'a gittim. Hatay İskender. Bu Fuat Tosyalı'nın Tosyalı Holding işte Altay Tank'ın üreten BMC ve TOG'un da tırnak içinde patronu. Yani bu bütün üçüne de liderlik eden bir adam. Çok çok başarılı bulduğum çok sanayicileri zaten biliyorsun hep söylerim. Benim potansiyel inanılmaz bir saygım var. Ama Fuat Tosyalı bunu hakikaten en üst düzeye çıkardı diyebilirim. Şimdi ne gördüm? Bir mesleki teknik Anadolu Lisesi açılışı yapıldı. Çok da güzel bir yıkılmış depremde. Onun yerine yenisini yapıyor. Ve tabii o orada kendi fabrikalarını da staj imkanı sunuyor falan. Fark etmiyor. Başka fabrikada olsa başka bir yerde staj imkanı bulacak çocuk. Ve dedi ki hakikaten biz deprem oldu bütün imkanlarımızı filan seferber ettik filan. Sonra bir kendimize toparlandık dedik şurada adam lazım. Aa adam yok. Neden? Çünkü inşaat yeniden yapılandırma o kadar çok nitelikli iş gücü çekti ki. Biz kendi limanımızdaki

0: Yani onun ifadesi değil ama onu demeye çalışıyor. Biz kendi limanımızdaki vinç operatör bulamamaya başladık. Vinç operatörü akşam saat 5 dedi, mesai bitiyor ya. Mesai bitmeden daha fazla para veren şirketin çağrısını, davetine falan gidiyor. O zaman hepimiz ve elimiz ayağımız kaldık böyle bir. Demek ki teknik adam kıymetliymiş, öyle değil mi? Şimdi yavaş yavaş buraya doğru yönlendirme demiyorum ben ona. Bunun doğru bir alternatif olduğunu velilere gösterme süreci başladı. Velilerin de etrafımdan duyduğum, ben daha henüz ortaokul, orta öğretim aşamasında çocukları olan bir veli olduğum için bundan daha fazla muhatabım. Birçok arkadaşımın çoluğu çocuğu üniversiteyi bitirmiş filan ama benimkiler daha küçük, o yüzden daha muhatabım bu işle. Ya acaba onu da mı düşünsek? Aslında kötü de değil yani, sanayi, meslek filan. Günaydın, zaten böyleydi bu. Biz meslek edinmeyi kabiliyetsiz çocuklar için itilmişlerin okulu falan muamelesi yaptık yıllarca. Bu benim hakikaten nevrimi döndürmüştür. Ben de o zamanlar çocuktum, ben de ilkokula, ortaokula, liseye gidiyordum. Ya olmazsa bunu sanayiye verelim filan. Çok aşağılayıcı bulurdum yani. Bana da çok garip gelirdi. Sanayideki adam tamirci çırağı falan değil ki eskisi gibi. İş öğreniyor, iş öğretiyor. Sonra geldik, bizde sanayi yoktu. Sanayi dediğimiz yer araba tamircisi, kaportacının olduğu yere sanayi diyorduk yani. Düşünün, şimdi gerçekten sanayi var ve o sanayinin ara eleman değil, üretici eleman eksikliğinin ne anlama geldiğini şimdi anladık. Şimdi dolayısıyla işin o tarafı var. Orada da bunu çok yani veciz bir biçimde anlattı Fuat Tosyalı konuşurken. Bir taraftan da Milli Eğitim biraz o alanı açıyor ve insanlara o alanın değerli bir alan olduğunu gösteriyor. Biraz daha bunun üzerine aslında çaba göstermemiz, çalışmamız lazım. Ben o yüzden bunun altını bir kez daha çizmek istedim, bir kez daha anlatmak istedim. Benim eşim de dün akşam ne yapalım, şöyle olursa böyle olur, olmazsa ben hangi mesleklere yönlendirelim, mesleki bir okula gitsin. Yani hiç daha konuştuğumdan önce konuştuğumuz bir şey değildi. Ne? Neden? Çünkü akıllıca düşünmeye çalışıyoruz. Hepimizin çocuğu prens, prenses. Tamam mı? Yani evet, öyle romantik olarak öyle tabii ki. Ama gerçekte
1: vallahi herkes bir mesleğinin olması bence
0: tabii prens, ki herkes bir birey ve bir mücadelenin, bir yarışın içine girecek. Boyunun ölçüsü orada görecek. Aile için herkes aynı. Çocuklar şurada CEO olmuş, burada bilmem ne olmuş, şu işte ya, onların her biri ya ortağı, ya patronu, ya çalışanları için kıymetli bir şey. İş kadını, iş adamı oldu diyelim. Çalışanları için önemli. Ortakları için önemli. Başarılı bir yönetici oldu, patronu için çok önemli. Benim için önemli olan şey ne? Onun benim çocuğum olması benim için önemli ya. Gerisi benim umurumda değil ki. En fazla fazladan gururumu arttırır. Bu sevgimi değiştirir mi? Hayır. Onun bendeki yerini değiştirir mi? Hayır. Zaten üst düzeyden başlıyor orada hayata, en tepeden. Dolayısıyla biz mesela eşimin o yaklaşımı beni şaşırttı. O kadar normalleşmiş ki. O algıda böyle normalleşmesi iyi bir şey zaten. Bundan sonrası bence daha doğru gidecek. Öyle görüyorum.
1: Peki şimdi gelelim orta vadeli programa. Pazar günü açıklandı hocam. Cihat Çelik'te orta vadeli program 2027-2029'u şöyle bir LED'de grafikle toparladı bize. Onu da verirsek arkada. Şimdi büyüme %3,3. Enflasyon tarafında hocam %16 olan beklenti %28,4'e çekildi. Ne dersiniz? Gerçekçi bir orta vadeli program olarak değerlendirildi hocam.
2: Vallahi şuradan başlamak lazım tabii ki de sizin bahsettiğiniz gibi en nihayetinde biraz daha gerçekçi olması bizlere sunduğu öneriler açısından ya da en nihayetinde orta vadeli program dediğimizde biz hep şunu söyledik. Dedik ki bu programı tamamladığımızda, bu 2 yıl sonunda, 3 yıl sonunda neyse süresi, neler yapacağımızı, nereye geleceğimizi net olarak ortaya koyuyor olması lazım programların diye daha önce eleştirdiğimiz programlar olmuştu. Şimdi baktığımızda

0: baktığımızda bir miktar daha bu programlarda yaptığımız eleştirilerden iyi aslında dersler çıkartılmış da diyebiliriz. Çünkü en nihayetinde yürünecek yolla alakalı önemli noktalar var. Bu bizim açımızdan aslında görmek istediğimiz şey böyle bir orta vadeli programda. Enflasyon, büyüme detaylı tabii ki de konuşuruz. Orada en nihayetinde büyümeyle alakalı %3,3 gibi bir yıl sonu hedefi, sonrasında da işte dönem sonuna baktığımızda 4,2 ve 5,0'ı görüyoruz biz program sonunda. Tabii ki de 5 ve 5'in üzeri bizim en nihayetinde istediğimiz, ulaşmaya çalıştığımız noktalar. Çünkü 3,3 bizim için yeterli bir büyüme midir sorusunun çok net bir cevabı var Elif Hanım. Hayır. Yani 3,3 büyüdüğümüz zaman evet şunu övebiliyoruz. Büyüdüğümüz bir yıl küçülmedik, ama bizim en nihayetinde nasıl bir hedefimiz var? İşte dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmak ya da belki de ilk 5 içerisinde yer almak. O zaman bizlerin ülke olarak o öndekilerden çok daha fazla büyüyor olmamız lazım. Dolayısıyla Türkiye için bizi %3'lük büyümeler bu hedefe hızlıca yaklaştıracak rakamlar değiller. Biz %5 hatta işte 7 ve üzeri büyümemiz gerekiyor ki bu rakamları, istediğimiz noktayı çok daha hızlı görebilelim. Bizim açımızdan bu önemli, değerli. Enflasyonla alakalı tutturulamayacak bir hedef koyulmasındansa koyulan hedeflerin daha gerçekçi olması çok daha önemli, değerli. Orada belki yine orta vadeli program tarafında benim için eleştirebileceğim kısım, yine enflasyonla alakalı işte tek haneli vurgusu var, ama net olarak belki bunu biraz daha yukarıda bir hedefe koymak daha kolay ve doğru bir iş belki olabilirdi diye düşünüyorum. En nihayetinde tekrar revize edilmesi gerekecek bir nokta olmaması lazım. Bu program içerisinde bence en dikkat çekici kısım bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranı %3,1. Bu bir miktar aslında dezenflasyonist ortamda daha sıkı makro ihtiyati politikalar uygulayacağımız söylediğimiz bir ortamda bir miktar yüksek olabilecek bir rakam. Yani %2'lerin altı çok daha ne diyelim, istenen rakamlar olabilirdi sıkılaşma adına. Ama dediğiniz gibi gerçekçi olması önemli. Biz buraya bir rakam yazıp da bunu sağlayamamak çok daha büyük problem olurdu diye düşünüyorum. Ama 3 yıllık bu noktada baktığımızda bence en güzel iş, devletin sektörel desteğinin ne olacağını, hangi sektörlere ne şekilde bir destekte bulunacağını açıklamış olması. Bu çok değerli. Artık biz şunu rahatça görebiliyoruz. Evet, savunma sanayi tarafında zaten yıllardır konuştuk, ciddi destekler var. Bunu savunma sanayi dışındaki sektörlere de, hatta hangi oranlarda destekleneceğini belirterek önümüze gelmiş olması bence çok önemli ve değerli. Biz en nihayetinde artık şunu biliyoruz. Önümüzdeki 3 yıl içerisinde önceliklendirilecek sektörler ve bunlara yapılacak desteklerin kamu alımlarında nasıl bir strateji izleneceğinin net belgesi önümüze koyulmuş durumda. Sektörel tarafta da nelerin daha fazla destekleneceğini görüyor olmak bence en önemli ve değerli iş, orada üretimle alakalı noktaları görmekti ve bu noktaları gördüğüm için benim beklentilerimi önemli ölçüde karşıladı diyebilirim.
1: Evet. Evet Mustafa Bey, buyurun.
2: Valla şimdi burada benim iki şey dikkatimi çekiyor. Tabii bu işin beklenti ne olabilirdi, ne olamaz, ne kadar gerçekçi, orası hocamın dediğine tabiiz orada. Beni ilgilendiren tarafı bir işte enflasyon öngörüsü ve büyüme tarafı. Büyümeyi şimdilik görebildiğimiz kadarıyla hocamın da aktardığı gibi üretime yönelik bir üretime verilecek olan destekle büyümeyi sağlama şeyi var. Bu önemli bir şey. Yoksa biz tüketimle çok çabuk büyüyoruz. Yani ona da hazırız yani. O kadar böyle gerildik ki. Yani 10 lira bulsak bunun 8 lirasını hemen nerede harcayacağımıza falan bakacağız. Tam o pozisyondayız yani. O yüzden biraz orada bir tarafta sıkılaştırma, bir tarafta da kredilerin açılmasına ihtiyaç var. Bunu ben bir anlayış olarak şöyle hep anlattım esasen. Hatta bazılarını Cevdet Bey'e doğrudan referansla anlattım. Üretimi desteklemek finansı kesenin ağzını biraz üretim tarafında açmak. Ama sadece ihracata dayalı sektörleri de tamam bunlar çok önemli ama iç piyasada da bir şey var. Bir pahalılık var ve onlar da krediye dayalı bir pahalılık falan. Bir taraftan tam iş insanlarından da çok şey istiyoruz. Hani biraz da onların çaba göstermesi lazım. Bu hala geçerli ama giderek onların da işi zorlaşıyor. Ne bileyim işte dar gelirlinin, sabit gelirlinin özellikle emeklinin dengesiz maaşlardan şikayeti var. Seçim geliyor öyle ya da böyle. Buna bir kulak vereceksin yani. Oraya kadar da onun durumunu bir adım bugün, iki adım yarın düzeltme aşamasına gelmesi gerekiyor hükümetin. Ben 2008'den önce bir seçim beklemiyorum. Hani böyle bir erken seçim lafları ikide bir ortaya çıkar falan, onu beklemiyorum. Dolayısıyla vakti var. Bir 2006-2007 yılbaşı var. Bir 2007-2008 yılbaşı var. Yani iki kez bu tür ayarlamalar yapmak için fırsatı var. Birinde bir adım, diğerinde iki adım bunları yaparak düzeltebilir. Ama şunu beklemiyorum. Yine aynı şekilde tekrar ettiğim şeyler. Ne bileyim işte ev kredisi, otomobil kredisi, tüketim kredisi bunlar hop eskisi gibi açılsın. Bunu beklemiyorum. Mümkün olduğu kadar orada insanları tasarrufa yönlendirici bir etken olacak, bir daraltma, bir kısıtlama olacak. Orada da çok kontrollü ve hakikaten hani buraya gelmiş ihtiyaca yönelik. Hani konut kredisi mi açılacak? 7 milyona kadar açılacak. Bilemedin 10 milyona kadar açılacak. 20 milyona, 30 milyona, 40 milyona konut kredisi açmayacağız mesela. Veyahut da açılacaksa da onun faizi çok yüksek olacak falan. Bilmiyorum nasıl bir yöntem. Ama mesele şu. Gerçekten onun üzeri artık o krediyi ucuz kredi olarak yatırımda kullanmaya dönüşüyor iş. Ucuz kredi alıyorsunuz, toprağa gömüyorsunuz, 2 sene bekliyorsunuz, voleyi vuruyorsunuz. Olmaz. Kimin ihtiyacı var? 3, 5, 7 milyonluk ev alacak adamın ihtiyacı var. Tamam, ona verin. Galiba biraz işler biraz böyle işleyecek. O da belki büyümeyi biraz daha kısıtlayacak. Hocamın dediği gibi biz hani 2009'da değil mi? 2029'da artık %5'li hanelere geleceğiz.
1: %9 evet.
2: Biz
1: tek haneye düşecek.
2: Yok yok şey büyümeyi diyorum.
1: Evet, %5.
2: Bizde büyüme de hatırlamıyoruz %10-11'ler büyümeler Çin'de falan gördüğümüz yıllarda bizde %5. Diyor ki %5'in altı büyüme bizi kurtarmaz. Vay be ne kadar şımarmışız ya büyümekte o zaman. Tabii işin tüketimle büyüme kısmını da oradan düşmek lazım ama biz hakikaten bizi %4'ün 5'in altında büyüme o anlamda çok kurtarmaz. Şimdi bir şeye de dikkat çekmek istiyorum. Şu rakamlara falan bakıldığında orada ithalat ihracat dengesi var. Biz şu 100 milyar dolarlık ekstra bir fazladan ithalatımız var ya o bizi çok fazla bozuyor. Yani şu dengeyi birazcık tutturmamız lazım. Şimdi 100 milyar dolarlık ithalatı hep yapalım da
1: Ne?
2: yani kendi ihracatımız artarsa içindeki oranı düşürürüz en azından. Ama o ithalat işi bizim her zaman kulağımızın kenarında tutmamız gereken bir iş. Hem emtia bakımından hem üretim maliyetleri bakımından rekabete haksız rekabetin olduğu bir alan Çin. Yani her türlü ürünü istediği fiyata üretip istediği fiyattan satmak gibi lükse sahip ülke. Yapabileceğiniz hiçbir şey yok normalde yani.
1: Ne?
2: O yüzden oradaki riski de göze almak lazım. Enerji riskinden bak biraz kurtuluyoruz. Yeni hatlar, yollar bunlar Türkiye'ye ayrıca fırsat da sağlıyor. yeni kapılar da açıyor

0: bize. Ama Çin mevzu bahis olduğunda ona alternatif bulamıyoruz. Onu önlemenin yolunu da bulamıyoruz. O bakımdan şimdi yani hocamın hani dengeli, makul, öngörülebilir bir perspektif olduğunu söylemesini önemsedim.
1: Biz de öyle bakıyoruz. Genel olarak yorumlar hep o yönde.
0: Yani insanlar bakıp bir şekilde gelirlerini görecekler. Yani çok uçuk kaçık bir şey yok ortada. Evet, 28, 21, 13,5, 9. Hadi 2029'u bırakalım. 2028 yılbaşı diyelim. Yaklaşık %50 mi hocam? Ben şimdi o kadar ince hesabım yok ama %50 civarında, %50 küsür civarında bir enflasyon görüyoruz birleşik olarak 2,5 yıl içerisinde. Ve bizim de işte gelirlerimiz ortalama olarak bu oranda artacak. Kendi bütçemizi de artık buna göre hesaplayacağız. Yani herkes diyecek ki memuru da, çalışanı da enflasyona göre artık bir maaş artışlarının gündeme geldiğini, artık yavaş yavaş onun oturduğunu görüyoruz. Tabii ekstra marifet gösteren, ne bileyim kıdem alan, kademe atlayan, terfi alan falan, iş değiştiren, o ayrı bir bahis. Ama herkes bir biçimde belki onun peşine düşecek. Amerika'da filan gelişmiş ülkelerde, bizden önce bu işleri yapan ülkelerde durum biraz bu. Kişiler yıl sonu geldiği zaman maaşının artmasını böyle gözünü açıp beklemiyor. Bir terfi aldığında maaşının artacağını biliyor. Ve onun için çalışıyor. Biz enflasyon oldu yaptığınız memlekette o zaman arttırın. Hatta biraz da fazla arttırın diye durduğumuz yerde hiç ekstra bir şey yapmadan bekliyoruz. Bu doğru bir şey değil. Bir o anlayışı da kırmak açısından belki bu süreç işe yarar.
1: Evet. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de değerlendirmesi var. Enflasyonda evet diyor, arzuladığımız noktada değiliz. Evet. Bir yavaşlama da oldu ama bu zor konjonktürde enflasyonun kontrolden çıkmaması önemliydi. Doğru. İfadesini kullanıyor. Aslında bu birazcık her şeyi özetler nitelikte. Bir de tabii eğitimdeki katılığa, biraz önce Mustafa Bey siz bahsettikten sonra oradan bağlayacaktım ama sonrasında bir genel konuşalım sonra bağlayalım dedik. Şimdi eğitim tarafında yıllık %53,44.
0: Evet.
1: Aylıkta %8,62. Bu konuda da altını çizdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hocam, ne dersiniz?
2: Şimdi şuradan başlayayım. Bir kere Mehmet Şimşek'in söylediğini çok defalarda söylüyoruz. Kesinlikle enflasyonda olması gereken noktada değiliz. Çok daha iyi noktada olmalıydık. Çünkü baktığınız zaman geçen sene Ağustos'ta 32,95'teydik. Bir sene sonunda geldiğimiz yer 31,51. Yani biz bir sene sıkı politika ile birlikte işte bir puan, 1,5 puanlık toplamda bir düşüşe ulaşabilmişiz. %5'in altında bir iş, ki bunu başarı olarak nitelendirmek bence çok zor. Şimdi bunun sebepleri nedir? Niye başarısız olduk? İşte Dünya Kupası'nda Türk milli takım niye başarısız olduğu anlatmaya çalıştığınızda birçok sebep ortaya koyabiliyorsunuz. Burada da önemli olan sebepler, evet, birçok nokta ortaya çıkabiliyor ama en nihayetinde bizim için niye başarısız olduğumuzu açıklamak değil, başarılı olmak zorunluluğunu ortaya koymak önemli. Bu bazen gözden kaçıyor. Enflasyon kontrolden çıkmadı. Evet, çıkmadı ama dünya üzerinde baktığınızda hala en yüksek 3-5 enflasyonu olan ülkeden biri olmakta. Bu noktada bir bakan olarak savunulabilecek kısım mı bilemiyorum ki, savaşta olan ülkeler var. Savaşta olan ülkelerin enflasyonundan daha yüksek bir enflasyon seviyesinde olmayı, kontrolden çıkmaması, başarısı diye savunabilmek bence birazcık zorlu. Eğitim tarafına geldiğimizde evet, bizim gıda, eğitim, konut başta olmak üzere 4 kalem, ulaşımda ciddi bir katılımımız olduğunu görüyoruz. Hizmet enflasyonu içerisinde çok ciddi bir katılık var. Bununla alakalı da yıllardır hep aynı şeyi konuşuyoruz. İşte yapılması gereken işler, alınması gereken önlemlerden bahsediyoruz. Fakat sonunda yine gelip niye bunların olmadığını anlatmak

0: zorunda kalıyoruz ki bu gerçekten bu problemin yeteri kadar önemsenmediğini ya da öncelendirilmediğini belki de gösteriyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Evet, işin eğitim tarafını ağırlıklı konuştuğumuzda eğitimin kendisinde önemli bir katılık var. Ama bunun manşet enflasyona katkısına baktığımızda oradaki oranı aslında çok daha düşük. Yani işte mesela geçen ay rakamlara baktığımızda 8,52 gibi bir aylık enflasyon görüyoruz eğitim tarafında, ama bunun katkısı manşet enflasyona 1,84 içerisine 0,17 gibi bir rakamda. Bunu işte ulaştırma tarafına baktığımızda aylık sadece %4,82'lik bir artış görüyoruz, ama bunun enflasyona etkisi 0,82 gibi bir rakamda. Yani evet, biz eğitimle alakalı unsuru önemsememiz gerekiyor, fakat bu bizim manşet enflasyonumuzun ana kalemi değil. Bunu unutmamak lazım. Yani bizim manşet enflasyonumuz içerisinde önceliklerimiz mutlaka gıda, konut ve ulaşım noktasında olmak durumunda. Ama dönüp dolaşıp Mustafa Bey'in çokça söylediği bir yere geliyoruz yine. Niye eğitim tarafında bu ücretler bu kadar fazla artıyor? Çünkü artabiliyor. Yani artmasına rağmen hala bunca talep varsa, sizin biraz önce söylediğiniz gibi, eğer ki bizim çocuklarımız, ki işte benim kızım da aynı süreci yeni geçirdi, 2 tane 3 tane yanlış yaptığı zaman, 150 soruda 3 yanlış yaptığı zaman bu çocuklar başarısız oluyorlar. Hiçbir okula giremeyecek noktada oluyorlar ve işte devlet tarafında, o milli eğitim tarafındaki okullara giremediğiniz zaman sizin için hala maalesef alternatif belki de buradaki eğitimin eline düşmek diyelim. O oluyor. O tarafta da tablo bu şekilde olunca da değişmiyor. Her zaman böyle olmaya da devam ediyor olacak. Alternatifi oluşturulamadığı sürece, bu şu anda geldiğimiz nokta bizim 1-2 yıllık sürecimiz değil. İşte Mustafa Bey'in söylediği gibi bizim çocukluğumuzdan, yani 30-35 yıllık sürecin sonunda geldiğimiz nokta. Bunun da çözülmesi 1-2 yılda olur mu? 35 yılda geldiğiniz bir yeri 2 yılda çözmek de mümkün olmayacaktır. Gerçekten çok belki de sert ve net politikaların, tedbirlerin alınması gerekiyor. Ama yapılabilir mi dersiniz? İşte orası biraz daha tartışmalı bir konu olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle seçim yaklaşan bir dönem, 2027-2028 artık hiç fark etmez. Seçim yaklaşıyorsa buradaki sert tedbirlerin alınması her zaman daha zor olacaktır diye de düşünüyorum bir taraftan.
1: Evet, ama bir taraftan da gerçekten alınması gerekiyor. Mustafa Bey, dediniz ya, o kitaplar, kendi bastıkları kitapları, tabii o kadar para verildi onları okutma şeyi.
2: Ama
1: İşte
2: çok fazla
1: o
2: olunca hakikaten
1: zam oranını
2: dağılıyor,
1: üstünde
2: mevzu dağılıyor.
1: tutuyor, ama
2: Tabii.
1: işte o...
2: Tabii. Bir de konu dağılıyor yani. Çocuklar hani esas öğrenmeleri gereken şeylerin etrafında o kadar dolanıyorlar ki. Sonra şimdi bir de daha da zorlaşacak hocam. Benim görebildiğim yavaş yavaş şimdi tabii okullara git, kayıt mayıt falan birçok hocayla sohbet etme fırsatı oldu. Yavaş yavaş bu iş biraz da hele çoktan seçmeliden hani yazmalı, doldurmalı sınavlara doğru da gidiyor. Yazılı sınavlara doğru da gidiyor. Çünkü ben dikkat ediyorum çocukların kendini ifade etme zorlukları var. Çünkü anlatmayı, yazmayı hiç yapmamış yani. Var olanından seçmeyi öğrenmiş.
1: Evet.
2: Bu da giderek onun işini zorlaştırıyor. Şimdi biraz bakın işte ne o bir paragraf sorularında herkes göçüyor değil mi? Çok zorlanıyorlar paragraf. Neden? Okuduğunu anlamakta zorlanıyor. Yazmaktan nefret, ben de sevmezdim yazmayı, itirazım
1: O
2: yok.
1: kadar uzun okumaya
2: Fakat
1: tahammül de azaldı tabii, böyle
2: bazı
1: böyle.
2: şeylerde tabii mecbur tutulmanız lazım ya. Öyle değil ki bu işler yani. Çocuklar sevdikleri işi yapsınlar falan. Ya da kimse onlara iş vermezse hangi sevdiği işi yapacak ki? önce o işi yapabilecek kabiliyete ve kalibreye erişmesi lazım. Onun eğitimini görmesi lazım. Bazı şeyleri zorlanarak öğrenecek. Çok istedim ya, bu yatağını yapmayı bir türlü öğrenemedi bu çocuk falan. Öyle olmuyor, istemenizle olmuyor. Dün gene oraya atıfta bulunayım. Şey diyor ki, Fuat Tosyalı diyor ki, ben diyor hep büyük hayaller kurdum diyor. Tamam, çok büyük hayaller kurdum diyor. Hep onların peşinden gittim. Ama diyor sadece hayal kurmayla işlerin yürümediğini de anladım diyor. Bir şeyler yapmanız lazım yani. Hayallerin peşinden git. Çok güzel. Uçurumdan aşağı düşersin yani. O yolu da yapacaksınız yani. Yürünecek yolu da yapacaksınız. Şimdi onun için biraz tabii bizde velilere falan düşen şey de var ama giderek bir de şimdi düşünsenize yazılı çoktan seçmeli değil. Yazılı sınav gibi üniversitede LGS'de filan da bir paragraf yazması gerekiyor öğrencinin. Cevabı kendisi verecek. Orada görüp aa evet buydu ben bunu hatırladım demeyecek yani. İşte o zaman bu duvar bence biraz daha sertleşecek. Bugün karşılaştığımız duvar biraz daha sertleşecek. Oraya doğru da hazırlık yapmamız lazım. Çünkü bizi küresel olarak dünyada öne geçirecek olan veyahut geriye düşürmeyecek olan, hadi öne geçmekten de hani biraz onu bir kenarda tutalım. O kadar da kendimizi abartmayalım tamam. Ama geriye düşürmeyecek olan şey de maalesef bu. Bu çabayı göstermezsek geri düşeriz. Şey gibi bunu düşünün işte. Sen bilirsin bir spor yöneticisi olarak. Ya birinci lige, süper lige çıkmak zor bir şeydir de orada kalmak daha zordur yani. Evet. Başarı yönetmek zordur derler ya. Şimdi orada kalmak zordur. O daha fazla para ister, daha fazla çaba ister. Ya ne kadar rahattım ben dün. Şimdi rahatlığın bozulur. Şimdi biz Türkiye olarak bölgesel liderlik, küresel aktör falan çok güzel, konuşmak güzel de bunun altında biraz çaba göstermen lazım. Bunun altında senin kendi çocuklarının tepesine binmen gerekiyor yeri geldiğinde. Onları zorlaman, belki onlara daha fazla vakit ayırman gerekiyor. Yani şimdi devlet size bir imkan sunuyor. Bak devletin kafasına dank etti o. Aman çocuk sayımız artsın diye annelere, babalara, neredeyse babaannelere, büyükannelere filan da destek vermeye başlayacak. İşte çocuklarını, torunlarını bakan büyükanneler olsun filan. Ama öyle yapılacak bir şey yok. Bu kadar ücretsiz izinler, işte ücretli izinler, pardon, ekstra destekler filan. Bunlar yavaş yavaş eğitim desteğine doğru da belki gelecek. Yeter ki o çocuklar şimdi sadece doğsunlar değil, bunlar doğsun destekleri. Bir de bunlar iyi eğitilsin destekleri var. Gelecek sıra onlara. Bizim onlara hazır olmamız lazım. Evet. Ve hakikaten biz yoksa bu yarışta geri kalırız. Geri kaldığınızda sizin yani eğitiminiz kötüyse sanayiniz de kötü, ticaretiniz de kötü. Ne bileyim işte ihracatınız da kötü demektir. Ürettiğiniz şey kötü demektir yani. Bir en çok da istediğim şey, bunu söylemeden duramayacağım. Hocam eğitimci olarak daha belki başka kavramsallaştırabilir de hakikaten biz üniversite sınavında, lise sınavında neyse üniversite diyelim, üniversite sınavında tıp fakültesini kazanabilecek bir öğrenciyi, öğretmenliği tercih edecek kadar öğretmenliği kıymetli hale getirirsek bu işi çözeceğiz. Çünkü bakıyorum hiçbir şey olmasa öğretmen olsun yaklaşımı var. Abi o zaman işte onların yetiştirdiği çocuklar da böyle oluyor. Öğretmenler çocuklarımızı ellerine emanet ediyoruz. Evet bu genel için söylemiyorum elbette herkes biliyor. Ama öyle de bir yaklaşım var. Şurayı bitirdik atanamayan öğretmen bize. Öyle bir şey değil. Öğretmenliği belki daha iyisi için daha iyisine rağmen tercih etmiş kişilere bizim ihtiyacımız var. Mecbur kaldığı için tercih etmişleri değil. Onu hepimiz biliyoruz. Birçoğu bundan dolayı tercih ediyor. Ama ben biliyorum bizim tanıdığım birisi vardı. Yani tıp fakültesini bırakıp öğretmenlik, sınıf öğretmenliğine geçti. Para kazanmak istemiyorum. Meşhur olmak istemiyorum. Hayat kurtarmayı başkaları yapsın ama bir hayat meydana getirmeyi, hayatı büyütmeyi tercih ediyorum. Abi öp başına vur.
1: İnanılmaz. Evet.
2: Şimdi gerçekten öğretmenlerimizin sorumluluğu da bu. Biz o yüzden ona

0: kıymet veriyoruz ya. Yoksa bir sürü saçma sapan öğretmeni de görüyoruz değil mi? Haberlerini yapıyoruz. Çocuğa elin tersiyle bir vuruyor, özürlü çocuğa. Merdivenden aşağı yürüyor. Öğretmen kutsaldır. Bu mu kutsal? O değil tabii ki. Gerçekten o kutsiyete uygun davranan öğretmen kutsal. Bir de olana da o duyguyu vermek önemli. O duyguyla çalışması önemli. Öğretmenlik
1: Mümkün ama.
0: ömür boyu rahat maaş, rahat iş filan öyle bir şey değil. Tam tersi sorumluluğa rahatsız edici bir iş. Rahat bozucu bir iş. Rahat bozucu bir meslek. Bana diyorlar bazı, sizin de işiniz zor. Her konuda yorum yapmak falan. Yok hiç zor değil. Biraz öğrendiğin zaman hiç zor değil. Biraz bir şeyler biliyorsan, çaba gösteriyorsan, birileri de sana sabrediyorsa zor bir şey değil. Ama bence öğretmenlik daha zor bir iş. Hayatımızın her şeyini feda edeceğimiz, bırakacağımız, bütün çabamızın mirasçısı olanı gidiyoruz tanımadığımız birinin eline bırakıyoruz, eline veriyoruz. O sorumluluğu öğretmeni hissediyorsa o kutsal öğretmen o.
1: Evet. Acaba bunları boşa mı konuşuyoruz diye soracaktım. Volkan Hocam size de soracağım.
0: Yok yok
1: Vaktimizin
0: boşa
1: sonuna
0: konuşmuyoruz.
1: geldik. Çünkü Elon Musk diyor ki çalışmanızı satarak para kazanmak için en fazla 10 yılınız kaldı. Biz yarın biraz analiz sentezle konuşuruz ama hocam sonrasında sizin de haftaya görüşünüzü almak istiyorum bu konuyla ilgili. Beykent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Volkan Öngel, Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben
1: Değerli
0: teşekkür
1: vaktimizi
0: ederim.
1: ayırdığınız, katkınız için.
0: Teşekkürler hocam. Ben
1: Hoşça kalın.
2: teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağ olun.
1: Sağ olun. Hoşça kalın. Analiz sentezi noktalıyoruz. Bizim ardımızdan kısa bir ara, sonra elde bir anayan meteoroloji editörümüz karşınızda olacak. Hoşça kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
2: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
1: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
2: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Vakıfbank Winov sundu.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
8: Platin Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi.

0: yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam net.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
5: Zaman kaybetmek yok.
6: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
7: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesine baktığımızda yukarı atmosferde neler oluyor diye. Türkiye aslında iki basınç sisteminden de etkileniyor. Batı bölgelerimiz yüksek basınç alanı etkisi altında 500 milibarda, 500 milibar seviyesinde sırt alanı etkisinde. Doğu bölgelerimiz ise tam tersi 500 milibar seviyesinde. Oluk etkisinde kararsız hava koşulları hakim alçak basınç alanı bölgesinde kalıyor ve tabii ki biraz normallerin altında rakamlar ölçülüyor termometrelere baktığımızda. Rüzgar yine Türkiye genelinde kuvvetli. Batı bölgeler aşırı sıcakken doğuda normallerin altında rakamları ölçeceğiz ve konvektif hareketle birlikte konvektif sağanaklar alacağız bugün. Doğu Karadeniz'de, daha doğrusu Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde hava yağmurlu. 20 kiloya varan sağanaklar, aslında hafif sağanaklar bekliyoruz ama tabii bazı iller biraz daha şiddetli yağmur alacak gibi görünüyor. Hangi iller onlar? Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı yaklaşık 50 kilo olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Aman dikkat diyelim ve tabii rüzgar kuvvetli. Bugün haftanın en rüzgarlı günü. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da kuzeyde rüzgar oldukça kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla ve tabii ki bugün haftanın en rüzgarlı günü. Yarın rüzgar sakinleyecek. Hemen yarının tablosuna bakalım. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresi yağmur alacak. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş devam edecek. Aydın, Antalya, Adana, Osmaniye çevresinde sıcak alarm. Yarın da devam ediyor olacak ki bugün de var. Yarın da güney bölgelerimizde sıcak alarm devam edecek. Sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda tüm yurtta bolca güneş göreceğiz. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Eylül ayındayız ama sanki yaz mevsimini hatırlatan bir Eylül ayı bu. Ve sanki Eylül'ün sonuna kadar da aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık şimdilik 28 derece bandında. Haftanın geri kalan günlerinde de aynı şekilde devam edecek. Hemen Ankara'dayız. Ankara'da hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derece, gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın ve çarşamba günü de hava güneşli, açık geçecek. Termometreler aslında 1-2 derece azalacak. 32-33 derece bandına inecek ama yine de Eylül normallerinin üzerindeki seyre devam edeceğiz gibi görünüyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: işini büyütmek istediğinde...
1: ...çalışmalarını takdirle takip ediyorum. Yeni adli yıl ülkemiz, milletimiz, yargı teşkilatımız ve hukuk camiamız için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Adalet hizmetlerinin kesintisiz biçimde yürütülmesinde bilgi, birikim, emekleriyle katkı sunan bütün avukatlarımıza çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Değerli katılımcılar, bakanlığımızın hedef ve stratejilerinde baronumuz arasındaki ilişkiyi sürekli istişare ve birlikte çözüm üretme anlayışına daima gündemde tutup bu konuyu oldukça önemsiyoruz. Şimdi burada sizleri bir bakan olarak değil, evinizde misafir bir hukukçu dostunuz olarak kalbi sohbetlerimi gerçekleştirmek ve samimi duygularımı paylaşmak istiyorum. Ülkemiz çok zor dönemlerden geçti. Junta ve darbe dönemlerinde hukuk ve yargının adeta milletimiz aleyhine işletildiğini, FETÖ gibi yapıların uluslararası güç odaklarının da desteğiyle milli güvenliğimizi hedef aldığını, hukuk kurumlarımızın hak ve özgürlüklerini kısıtlama yönelik süreçlerin aracı haline getirmeye çalıştığını maalesef gördük. FETÖ eliyle adeta bir deprem yaşayan yargı sistemimizi yeniden inşa ettik diyebiliriz. Ülkemizde her şeyde olduğu gibi mevcut zengin kaynağımızla yargıda da bağımsız ve vatandaşımıza hizmet odaklı yapılaşmayı tamamladık. Şartları en etkin ve verimli şekilde işletmeyi başardık. Malumunuz tarihsel süreçte milletimize hizmet etmesi gereken bu değerli kurumlarımız cuntacı, darbeci vesaireci anlayışların ve uluslararası güç odaklarının dolambaçlı unsurlarının aparatı haline getirilmek istendi. Milletimizin feraseti, devlet aklının kararlılığı ve siyaset kurumumuzun güçlü refleksleriyle bu darboğazlardan, bu proje ürünü tribünaslardan Allah'ın izniyle çıkmayı başardık. Allah bu millete bir daha böyle bir günler göstermesin. Değerli dostlar, aramızda çok genç avukat arkadaşlarımız da var. Bizler 20, 30 hatta 40 yıl öncesinden bugüne ülkemizin hangi süreçlerden geçtiğini ve bugün bulunduğu yere gelebilmek için ne büyük bedeller ödediğini biliyoruz. Bugünkü toplumsal huzurun, siyasi istikrarın ve sivil temsil kabiliyetinin her zaman var olmadığını hep birlikte hatırlamak durumundayız. Bu ülke onlarca yıl boyunca olağanüstü hal uygulamalarına, yargının işlemesi hale getirildiği dönemlere ve vatandaşın değil vesayetin hizmetine sunulmak istenen hukuk sistemine şahit oldu. Çok şükür bugün milletimizin kalkınmasının, huzurunun ve güvenliğin ayağında bir pranga haline getirilen terör belasından kurtulduk. Bu tehdidi kalıcı olarak ortadan kaldırılması konusunda da son derece kararlıyız. Bütün bu tecrübeler devletimizin kurumları ile toplumumuzun bütün kesimleri arasında birlik ve dayanışmanın taşıdığı hayati önemi açıkça göstermektedir. Değerli avukat dostlarım, devlet devasa bir duvar ise her bir birey ve her bir kurum da bu duvarın bir tuğlasıdır. Bu duvarda asla kırık, dökük ve gedik olmamalıdır. Bu güçlü yapının en önemli taşıyıcı unsurlardan biri de barolarımız ve onları oluşturan avukatlarımızdır. Ziyaret ettiğimiz her ilde baro başkanlarımız ve yönetimleriyle mutlaka bir araya geliyoruz. Mesleki meseleleri doğrudan istişare ediyoruz. Aynı zamanda o ildeki yargı altyapımızın yerel düzeydeki durumunu ve işleyişini değerlendirmek, yargı teşkilatımız ile avukatlarımız arasındaki uyumu ve profesyonel kurumsal iletişimi daha ileri bir seviyeye taşımak amacıyla diyalogumuzu sürdürüyoruz ve sürdürmeye kararlıyız. Kıymetli avukatlar, bununla beraber Ankara İkinoğlu Baromuzun Türk Dünyası Hukuku İşbirliği Komisyonu vasıtasıyla yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyorum. Ortak tarih ve medeniyetler değerlerimizi paylaştığımız Türk dünyasıyla siyasi, ekonomik ve kültürel bağlarımız güçlenirken barolarımız ve hukukçularımız arasında işbirliğinin eğitimden tahkime, mevzuat çalışmalarından karşılıklı tecrübe paylaşımına kadar geniş bir alanda geliştirilmesini önemli görüyorum. Adriyatik'ten Çin Seddi'ne kadar uzanan Türk dünyasında bu gönüllü elçilerimizin fedakar çalışmalarını yürekten alkışlıyorum. Bu alanda emek veren baro yönetimimizi ve bu çalışmalara katkı sunan bütün avukatlarımızı gönülden kutluyorum. Değerli arkadaşlar, hepimiz büyük bir adalet ailesinin farklı sorumluluklar üstlenen mensuplarıyız. Bir saatin çarkları gibi hakimlerimiz, cumhuriyet savcılarımız, avukatlarımız ve adalet teşkilatımızın bütün çalışanlarının emekleri de birbirini tamamlamaktadır. Çünkü hepimizin hedefi hakkın sahibine zamanında teslim edildiği, vatandaşlarımızın hukuk güvenliği içerisinde yaşadığı bir düzeni birlikte inşa etmektir. Bu sebeple bakanlığımıza sunulacak yapıcı, uygulanabilir ve çözüm odaklı her teklife kapımız açıktır. Yeter ki sözümüzün merkezinde hukuk, gayemizin merkezinde adalet, çalışmalarımızın merkezinde de milletimizin menfaati bulunsun. Kıymetli avukat meslektaşlarım, dünya hukuk düzeni bugün tarihi bir imtihandan geçmektedir. İnsan haklarını, hukukun üstünlüğünü ve insanlık onurunu dillerinden düşürmeyen çoğu batı ülkelerinin ağır mağduriyetler karşısında sergilediği çifte standart, uluslararası hukuka duyulan güveni ciddi biçimde sarsmıştır. Yakın coğrafyamızda evrensel hukuk güvencesi altında yaşanan masum insanların 10 yıllardır göçe, soykırıma ve katliama maruz kaldıklarına, bir damla insan kanının bir damla petrolden daha değersiz olduğunu ispatlarcasına adil bir dünya düzeninden mahrum bırakıldığına maalesef hep birlikte şahit olduk. Zulüm ve haksızlık karşısında mağdurun kimliğine, inancına ve yaşadığı coğrafyaya göre farklı tutumlar sergilemesi, uluslararası hukukun evrensellik iddiasına zarar vermektedir. Uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığı ve hukuk kurallarının güçlü devletlerin çıkarlarına göre farklı biçimde uygulandığı bu dönemde Türkiye, hukuk kurumlarımızın, barolarımızın ve avukatlarımızın katkılarıyla insan hakları ihlallerine karşı tutarlı bir yaklaşım benimsemeye ve uluslararası hukuku etkin bir biçimde işletmesi için çaba göstermeye devam etmektedir. Açıkça söylüyorum ki bu Türk milletinin tarihinden devraldığı önemli görevlerden ve yaşadığı asil sorumluluklarından biridir. Türk milleti adalet ve hukuk nerede, kime lazımsa orada olmaya devam edecektir. Değerli katılımcılar, karşı karşıya olduğumuz tablo adalet merkezi tutarlı ve bağımsız bir duruşun önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Siyasi istikrarı, gelişen ekonomisi, milli birlik ve kardeşlik iradesi, köklü devlet geleneği ve güçlü hukuk sistemiyle Türkiye bölgesinde ve dünyada adalet arayanların umudu olmaya devam edecektir. Bunun yolu öncelikle kendi iç cephemizi tahkim etmekten, birlik ve beraberliğimizi korumaktan ve ülkemizin güvenini, geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekten geçmektedir. Kendi içerisinde güçlü, huzurlu ve dayanışma içerisinde olan bir Türkiye, insanlığın barışına, bölgesel istikrara ve küresel adalete çok daha büyük katkılar sunacaktır. İç cephesi zayıf bir toplum her zaman yok olmaya mahkum olur. Bundan yaklaşık 100 yıl önce milli mücadelemize merkezlik eden Ankara'mızın yanı başına kadar ilerleyen işgali güçler vardı. Onların top sesleri Polatlı'ya kadar dayanmıştı. İşte tarihimizden ibret almalı ve asla rehavete kapılmamalıyız. Şüphesiz güçlü Türkiye'nin üzerinde yükseleceği en sağlam zemin adalet ve hukuk güvenliğidir. Ankara İkinoğlu Baramızı'nın kıymetli mensupları. Hukuk karşısında herkes eşittir. Hiçbir kimse kanunların yaptırımından muaf olamaz. Adalet herkese lazım olan can suyudur. Hiçbir kimse kendisini imtiyazlı veya ayrıcalıklı konumda göremez. Toplum vicdanı buna asla müdahale etmeyeceği gibi Türk yargısı da bu konuda tavizsiz bir biçimde görevini icra etmeye devam edecektir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. Onların vicdanı bizlerin gerçeğini yansıtan en doğru terazidir. Bu anlayışla son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuzda örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik. Kültürel ve ahlaki çöküntüye zemin hazırlayan her kişi ve kurum bizim yakından gözlemlediğimiz ve tedbir aldığımız öncelikli hedeflerimizdendir. Aynı şekilde insanlarımızı iyi niyetle yaptıkları sosyal dayanışma projelerini suistimal eden herkese karşı hukukun üstünlüğünü ve milletimizin haklarını koruyan adımlar attık. Her alanda yasalarımızın etrafından dolanmaya çalışan kişi ve kurumlara karşı gereken önleyici tedbirleri aldık. Adalet sistemimizi ayakta tutan hukuk düzeninin en önemli unsurlarından biri olan avukatlık, vatandaşın sesini yargı mercilerine taşıyan

hak arama hürriyetini somutlaştıran ve aynı zamanda kamu hizmeti niteliği taşıyan güçlü bir müessesedir. Avukatlık mesleğinin bu büyük ailesinin her bir bireyinin hassasiyet göstermesi gereken etik değerleri arasında olduğunu biliyorum. Elbette savunma hakkı, hukuk

tutumları büyük önem taşımaktadır. Aksi yönde tutumların hem savunma makamına hem de yargıya duyulan güveye zarar vereceği açıktır. Kıymetli avukatlarımız, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak avukatlarımızın görevlerini daha iyi şartlarda yerine getirebilmeleri için yürüttüğümüz çalışmaları büyük bir hassasiyetle takip ettiğimizi bilmenizi isterim. Adalet hizmetinin vatandaşa zamanında etkili ve güvenilir bir biçimde ulaştırılması konusunda sizlerle aynı sorumluluğu paylaşıyoruz. Yargılama faaliyetlerinin farklı noktalarında görev yapıyor olsak da hepimizin ortak amacı hakkı ortaya çıkarmak ve adaletin tecellisini sağlamaktır. Sorunlarımız da bu sorunlar için üreteceğimiz çözümler de ortaktır. Bu konuda barolarda sürekli istişare halindeyiz. Daha güçlü bir hukuk sistemi için aynı masa etrafında konuşmaya, birbirimizi dinlemeye ve ortak akılla hareket etmeye devam etmeliyiz. Değerli arkadaşlar, 2025-2029 yargı reformu strateji belgemize savunmayı güçlendirmeyi ve avukatlarımızın adli süreçlere daha etkin katılımını sağlamayı temel hedeflerimiz arasına aldık. Yeni avukatlık kanunu hazırlıklarından bilgi ve belgeye erişim yetkilerinin genişletilmesine, genç, bağlı çalışan ve kamu avukatlarımızın desteklenmesinden CMK adli yardım hizmetleri ile çalışma şartlarının iyileştirilmesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Avukatlık hizmetlerindeki vergi yükünün azaltılması, UYAP ve e-duruşma uygulamalarının geliştirilmesi, mesleki faaliyetleri nedeniyle avukatlara yönelik şiddetle mücadele ve avukatla temsilin yaygınlaştırılması yönündeki adımlarımızı barolarımızda istişare içerisinde atmaya devam edeceğiz. Malumunuz 12. yargı paketinin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz. 24 ve 25 maddeden oluşmasını öngördüğümüz bu pakette avukatlarımızın yaşadığı sorunların da çözümüne yönelik bazı düzenlemeleri eklemeyi temenni ediyorum. Bu konuları Ankara İkinoğlu Baromuz'un Sayın Başkanı'yla da sürekli görüşüyor, avukatlarımızın talep ve beklentilerini istişare içerisinde değerlendiriyoruz. Avukatlarımızın silah ruhsatı ücretleri konusunda da sürekli talepler geliyor. Bu konuda Maliye Bakanımızla görüşmeler yaptık. Sağ olsunlar, onlar da bize yardımcı oldular. İnşallah Ekim ayında gündeme gelecek pakette silah ruhsatı ücretinin ilk başvuruda yarı oranda alınması, devamındaki yenilemelerde ise ücret alınmaması yönünde ortak bir mutabakada vardık. Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelerine riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben katıldığım programlarda da ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz. Avukatlarımız zamanlarını ve mesailerini duruşma salonlarında ve adliye koridorlarında bekleyerek geçirmelerini istemiyoruz. Uygulamanın içerisinden gelen bir hukukçu olarak avukatlarımızın mahkeme kalemlerinde ve adli hizmetlerinden yararlanırken karşılaştığı sorunları yakinen biliyorum. Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız başta olmak üzere adalet teşkilatımızın bütün mensuplarının avukatlarımıza karşı nezaket ve mesleki saygınlık içerisinde hareket etmeleri gerektiğini her gittiğim yerde ifade ediyorum. Kıymetli yargı teşkilat mensuplarımızın bu hassasiyet gözetme konusunda da gayretleri bizleri sevindiriyor. Çünkü 27.500 hakim ve savcımızla 211.000 avukatımızla aynı hukuk ailesinin mensuplarıyız. İnşallah yine adli yılda da yürüttüğümüz çalışmaların sonuçlarını hep birlikte uygulamada göreceğiz.

0: Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Hayırlı haftalar.
1: Hayırlı haftalar evet izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok, nasılsın?
1: Hamdolsun böyle bir hafta sonu falan biraz dijital detoks yaptım. Hatta paylaştım X'ten.
0: Maşallah.
1: Çok fazla vakit harcıyoruz şeyde. Onun yerine gerçi çok da iyi alt ettim. Televizyon seyrettim birazcık. Başka işte

0: Onlara işte el işleri falan filan, onlarla uğraştık. Elhamdülillah Allah Rabbim sağlık sıhhat hepimize
1: Amin,
0: nasip etsin.
1: amin abi.
0: Sağlık sıhhat yerindeyse sonca fazla bir
1: Zaman
0: şey yok.
1: zaman insanın o detokslara ihtiyacı oluyor.
0: Evet, oluyor
1: Onu
0: bence de.
1: da söyleyelim.
0: Yani hakikaten bunalıyoruz. Aşırı bu özellikle sosyal medya çok fazla meşgul ediyor bizi. Sosyal medya. Yani sadece bir mecra değil, bir sürü mecra. Bunu, biz şeyiz ya, nedir? Biz boomer biliyorsun. Bir boomer grubu, faceciyiz.
1: Evet.
0: Ona ya da işte şimdi Insta. Instagram değil mi? Insta diyorlar.
1: İnsta. Heh.
0: Insta. Niye karşı kısaltıyor bilmiyorum. Instagram lan bu.
1: Doğru.
0: Instagram. Tamam,
1: Doğru.
0: Instagram. Ondan sonra diğerleri falan. Tabii böyle enteresan güzel şeyler. Bir de fazla alışveriş siteleri falan niye giriyoruz bilmiyorum. Ben gereksiz bir şekilde alışveriş sitelere girmeye başladım.
1: Allah Allah.
0: Evet. Çok
1: Sen.
0: gereksiz. Evet, alışveriş yapmıyorum yalnız.
1: Ha, sadece
0: Ya bakıyorum, güzel bakıyorum işte.
1: keşif
0: Biliyorsun benim
1: amaçlı.
0: baktığım şeyleri bilirsin. Onlara bakıyorum. Daha doğa kamp falan bile. Sanki bana kamp lambası lazımmış gibi. İnsan çok ente. Buna var ya, bu vahşi kapitalizm böyle bir şey. Yani ben abi kamp lambası alsam ya da kamp sobası alsam. Çadır sobası. Bunu nerede ne zaman kullanacağım ben ya?
1: Alasın geliyor ama değil mi?
0: Allah Allah, alırsın ki. Çok şey ayakta
1: Baktığımda.
0: kaldırıyorsun. Kamp sobası, ya, çadır sobası
1: Ya.
0: mesela.
1: Koy
0: Dehşet.
1: salonun ortasına
0: Abi
1: işte.
0: antresit böyle koyuyorsun ve de ortaya mı? Sonra yak eve git diyorsun yani. Neyse, elhamdülillah böyle geçti gitti diyelim. Böyle bir
1: Eyvallah.
0: sohbet
1: Peki.
0: giriş yaptık.
1: O zaman hadi bakalım hızlı
0: Evet.
1: başlayalım. Dün akşam hepimizin göğsünü kabartan filenin sultanları. Yani A Milli Kadın Voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonluğu müsabakası
0: Evet.
1: hızlıca, şimdi o kadar çok gündem maddesi var ki
0: Tabii.
1: hızlıca bugün bütün gazetelerde yer alıyor. Tebrik ederek başlayalım. Ne yaptılar? İtalya'yı, doğru mu?
0: İtalya'yı 3-2 yendiler.
1: 3-2
0: Evet.
1: yendiler ve
0: Tebrik
1: Avrupa
0: ediyoruz.
1: şampiyonu
0: Evet.
1: oldular. Artık
0: İkinci kez.
1: onu söyleyecektim.
0: Evet.
1: Bu başarılar bize vakayı adiyeden gibi geldi. Fakat ben birazcık hani spor şeyi cahili biri olarak
0: Estağfurullah, estağfurullah.
1: her alanında, her dalında bizim teknik direktörümüz İtalyanmış abi.
0: Evet.
1: İtalya'ya karşı oynadık.
0: Evet.
1: Bir enteresan
0: Ama
1: durum
0: yok
1: söz
0: yok,
1: konusu oldu.
0: profesyonellik hocam, olur, normaldir yani.
1: Tamam.
0: Bir ara bizim güreş milli takımımızı teknik destekleyen kişi Şah Muradov'du. Reşit Karabacak'tan hemen sonraydı galiba, o dönemde hatırlıyorum. Salih ne vardı? Bir tane daha vardı, dünya ikincisi. Şah Muradov Rusya'dan mesela bize gelmiş bir antrenördür. Biz aynı güreşçilerle Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Şampiyonası da Ruslara karşı güreştik. Yani olabilir. Gayet doğal bir şey. Burada bir şey hatırlatacağım sadece. Yıllar önce ben de aktif olarak masa tenisi oynarken Fenerbahçe'de o dönemlerde hatırlıyorum. Bir şey var. Birçok meşhur bir milli oyuncumuz vardı. Voleybolcu bir erkek. Erkek takımından. Onun maçları Burhan Felek Spor Salonu'nda maçlar olurdu. Bağlarbaşı Burhan Felek'te. Mesela çok iyi hatırladığım o cümleleri arka arkaya o maç sonrası masa tenisi turnuvalarından sonra ya da işte voleybolcularla birlikte oturup kalktığımızda şunu hatırlıyorum. Dünyada İtalya, Brezilya ve Çin. Bak o dönemlerde çok enteresan. İtalya gene vardı.
1: Allah
0: Yugoslavya
1: Allah.
0: tabii de. Yugoslavya o zaman Yugoslavya. Yani daha Sırbistan falan ortaya çıkmamış. Ama adamlar zaten bu tür hoplama zıplama işleri de zaten dünyada en iyilerden. Baskette de öyledir. Basketbolda da. Çünkü boy farkı hocam. Yani ortalama kadınlar 70'in üzerinde. Erkekler 80-90 üzerinde. Uzunlar çok. O yüzden de
1: Yapısal avantajları
0: çok büyük
1: vardı. Bir
0: avantajları
1: de o
0: var.
1: zaman
0: Avrupa'nın en
1: komünist
0: uzun
1: Soğuk
0: milleti
1: Savaş
0: onlar.
1: dönemindeki o komünist bloğun bir stratejisiydi bu. Yani
0: Tabii.
1: sanat ve spor
0: Tabii.
1: alanında
0: İşte yumuşak güç dediğimiz şey o. Tabii.
1: yoğunlaşan bir
0: Evet.
1: kitleyi yöneten bir
0: Bir de mesela
1: değil mi?
0: baktığın
1: Sol
0: zaman
1: bloğu,
0: bu bir
1: komünist
0: gerçi,
1: blok
0: bu
1: vardı yani.
0: vaka zaten Avrupa'nın en uzun milleti Sırplar, Hırvatlar, o Yugoslav. Bakıyorsun zaten Türkiye'de mesela Novi Bazar'dan kökenli olan bizim Hidayet Türkoğlu.
1: Evet.
0: Ondan sonra birçok oyuncumuz,
1: Balkan
0: basketbol oyuncu,
1: kökenli olan.
0: tabii Cedi Osman falan hep Balkan kökenlidir yani. Bak orada hep oradandır. Çünkü onlar böyle yani Sarajevo'nun şey midir bilemiyorum. Bereketi midir orada? Şeyden Novi Bazarlı çok kişi var. Saffet Sancak meşhur oyuncularımız da vardır.
1: Doğru,
0: Yani
1: doğru.
0: o fizik çok spora uygun bir fizikte olduğu için. Niye buraya geldik
1: Az
0: bilmiyorum ama
1: önce
0: tebrik
1: cümlenin
0: ediyoruz.
1: arasında geçti. Şimdi takipçilerimizden sistemde gelebilir. Sen Fenerbahçe'de masa tenisi oynarken dedin.
0: Evet, oynadım.
1: Bu geçtiğimiz hafta sonunun bir başka önemli spor başlığı da derbi idi. Fenerbahçe Beşiktaş
0: Hocam niye
1: derbisiydi.
0: hatırlatıyorum? Ben bunu
1: Kadıköy'deki
0: masa tenisi,
1: müsabakada
0: futbol demedim. Masa tenisi
1: sahadan
0: dedim.
1: tamam anladım da

0: Şimdi Beşiktaşlı takipçilerimiz tabii, hiç mi önemi mouse, yok diye bize tabii, sistem etmesinler.
1: Kanıtacaklar tabii tabii.
0: Bu spor her dalıyla, her alanıyla o fair play'in, o gerçekten dostluğun yansıdığı müsabakalar.
1: Ya tamam, şöyle gideyim, ben şöyle gideyim yapalım. Ben de ben öyle diyeyim. Tamam, kalp işareti.
0: Tamam.
1: Ben, tamam. Tamam. Neyse. Öyle diyelim. Beşiktaş'la
0: öyle değildir ama tebrik öyle ediyoruz.
1: Tabii tabii. Tebrik ediyoruz.
0: Ve ligde de yani futbol,
1: Fenerbahçe şampiyon olacak ama ben öyle inanıyorum.
0: Evet. Gelişmeleri takip ettiğimizi söylüyoruz. Tamam. Tamam.
1: Selam olsun tüm dostlara, Beşiktaşlı, Galatasaraylılara.
0: Aynen
1: öyle. Özellikle Fenerbahçelilere. Bu sene, bu sene şampiyon
0: bütün,
1: olacak diye düşünüyorum.
0: Taraftarları buradan selamlayalım diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi abi ufak ufak böyle ya dünyada olup bitenlere tamam, çok fazla yer veriyorsunuz gibi sistemler
1: evet,
0: alıyoruz.
1: Olsun
0: o sistemleri alıyoruz, kabul ediyoruz ama dünya hakikaten tarihi günler geçiriyor. Dünyadaki gelişmelerin tamamına kısa ya da uzun bir şekilde bilgi sahibi olmanıza gayret ediyoruz. Çünkü günün manşetinin bu sen ne dersin bazen abi kemikli programın bir özelliği evet, de şudur ki gündemdeki öne çıkan başlıklar kısa ya da uzun mutlaka günün manşetinde yer alır. Şimdi bugün Sabah'ta ve Yeni Şafak gazetesindeki bir haber önemli. unutmamak gerekiyor çünkü Hikmet abi. Gazze'nin minik şehitlerine veda vardı efendim dün. 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı Gazze'de. Ve 70'i de çocuk bunların. Şimdi hani değinmeyelim tamam başka meselelerden bahsedelim o da tamam ama unutulan soykırım tekrarlanır diyor Aliye İzzet Begoviç. O yüzden bu meselenin unutulmaması unutturulmaması gerektiği kanaatiyle hareket ediyoruz. Abi 100 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Bunlardan 70'i çocuk.
1: Evet, maalesef,
0: söylenecek
1: maalesef
0: her şeyi söyledik zaten ama tabii, ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim yani yani sadece çocuk olması, katliam, soykırım bir şeyi insan kaldıramıyor herhalde. 2026 değil mi? Yani 26 bitmek üzere kaldı şurada 4 ay. Hani insan tüm dünya tarihlerinden ders alır diye düşünür ya değil mi? Hazreti Adem'den başlıyor. Habil'le Kabil. Neyi paylaşamadınız? Kuzey Yarımküresi'nin, Güneyküresi senin olsun. Olmuyor. İnsanoğluna bak. Ya kuzeyi sen al, güneyi ben alayım. Ekvatordan bölelim. Olmuyor. Bu bir İslami şeyden bir örnek vereyim dedim. Ama şu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, katliamlar, savaşlar bitmiyor. Yani mesela Körfez Savaşı'nda yaşadığımız bu kadar çok insanın ölmesi, işgaller, Afganistan, Asya, Afrika'da yaşanan açlıklar. Bir ders almak lazım değil mi insanlık adına? Mesela şu anda geldiğimiz nokta artık hiçbir şey saklanmıyor ki. Yani bir, yani şöyle Amerika kıtasının keşfinden sonra oradaki yerlere yapılan eziyetleri şimdi konuşuyoruz. Daha yeni öğreniyoruz. Niye öldüler diye. İnsan şuradan bir ders çıkartmaz mıydı daha önce de? Bir ırk yok oluyor. Güney Amerika'da bir ırk yok oluyor. Niye? İşte katliamlar başlıyor. Oradaki büyük krallıklar yıkılıyor. Fakat arkasından ders alınmıyor, alınmıyor. Sömürge insan bırakmıyor. İnsan aç. Sürekli aç. Yani sürekli savaşıyor ve bitmiyor. Bitmeyecek de yani bu. Kıyamete kadar bu savaş devam edecek. Benim şey yaptığım o yani acaba diyorum insanlar hani insanlık medeniyet. Ben kendi adıma, kendi inancıma, benim kendi anlam değer dünyamda her şeyin yeri belli. Nerede savaşırım? Değil mi? Nerede bütün insanlığa kucağımı açmak zorunda kalabilirim? Kime merhamet etmek zorundayım? Onları ben biliyorum.
0: Durduğum yeri biliyorum.
1: Çok iyi biliyorum yani. Ben elhamdülillah.
0: Elhamdülillah.
1: Ama dünya böyle değil. Yani şimdi onca şey yaşanmış, onca katliam yaşanmış. Ya en azından Orta Doğu mesela ya. Ya bu coğrafyaya bakalım. Hadi tamam. Akalar, İnkalar bilmem neler. Güney Amerika, Orta bilmem, West Indies, Afrika falan neyse. Yaşandı, geçti gitti, geçti gitti dersen böyle oluyordu ama geçti, yaşandı bitti. 3-5 tane fotoğraf karesi, biraz film, biraz tarihi bilgi. Şeydeki Haçlı Sefer, birinci Haçlı Seferinde Antakya'da Hatay'a geldiğinde Haçlılar 20 bin tane insanı katlediyorlar. Birkaç gün içerisinde. 20 bin. Düşünebiliyor musun? 1000 sene önce 20 bin kişi. Oranın belki nüfusu o kadar. Kadınları katledip hatta işte yüzükleri falan değerli eşyalı yuttukları için kadını katledip bağırsaklarını söküp çıkartıp içerisinde yüzük aradılar ya. Bu şeyler, bilgiler o zamanki Bizans kralının kızının yazmış olduğu şeylerinde var. Hatıratlarında var. Günlük tutmuş. Neler yaptığını anlatıyor Haçlılar. Şimdi böyle bir dünya yaşandı. Ama şimdi gördük bunları. O öldürülen bebekleri gördük. Hala rahatsız edici görüntü diye şu anda halihazırda baktığın zaman parçalanmış cesetler, bebek fotoğrafları, çocuk kucağında çocuğu olanlar, yarısı var yarısı yok. Şu kadarcık şeyler var. Bir kutu kadar mezara koydukları insan bedeni var. Cansız bebek bedenleri var. Bu kadar şey yaşanmış yani ve insanlık hakikaten tamam ölmedi diyoruz ama ders de almıyor.
0: Maalesef.
1: Yani bu eğer şuna karşı bütün dünya hepimize veil olsun yani. Bütün dünya şuna karşı duramıyorsa, bu kadar canlı bir şekilde yaşanan bir katliamı duramıyorsa yazıklar olsun bize. Bütün dünyaya.
0: Çok haklısın. Bak gel Yeni Şafak'ın manşetine. Çünkü yeterince ders alamadığımızı anlıyoruz. Yeni Şafak
1: Tabii.
0: gazetesinin bugünkü manşeti efendim 3 aileden bahsediyor Yeni Şafak gazetesinin manşeti haberinde. 3 ailenin kusra direnişi. 30 gündür Batı Şeria'da kuşatma altında tutulan. Şöyle bir durum düşünün. Evinizde
1: Korkunç bir
0: yaşıyorsunuz.
1: şey
0: Bakınız
1: mesela.
0: tablo şu. Evinizde yaşıyorsunuz. Evinizin önüne bir grup insan geliyor. Ondan sonra çevreliyorlar sizi, evinizi. Elektriğinizi kesiyorlar, suyunuzu kesiyorlar. Sizin hiçbir şey yapmış olmanıza gerek yok. O evde yaşıyor olmanız yeterli zaten bunlarla karşılaşmanız için. Ondan sonra sizi o evden çıkmaya, orayı terk etmeye zorluyorlar.
1: Ya bu yeni bir
0: İşte
1: şey değil
0: biz bunun
1: hocam ya.
0: adına işgal
1: Hocam
0: diyoruz.
1: bu yeni bir şey değil yalnız bu. Ya bu kaç yıldır böyle bu? Aynısı. Yani bu şu anda şunu bir şu haber yanlış demiyorum ama veriliş biçimi de
0: Hep olan bir
1: yanlış.
0: şey
1: He?
0: diyorsun.
1: Abi bu 20 sene önce 30 sene önce aynısı oldu.
0: Anladım.
1: O zaman bağırsaydık
0: Şu
1: dünyaya
0: anda
1: işgal devam ediyor.
0: devam eden
1: Tabii
0: bir
1: işgal
0: vakayı
1: kesinlikle.
0: taşıyorlar efendim
1: Evet işgal.
0: ekrana. Gazetelerine, manşete, Yeni Şafak gazetesi ve bu 3 Filistinli aile 30 günden bu yana kuşatma altındalar.
1: Bunun
0: Evlerinde
1: binlercesi
0: kuşatma
1: oldu. Tabii.
0: altındalar. Ve kusrayı terk etmesi için onlar terk ettiklerinde ne olacak? Yerine o istilacılar, o işgalciler gelip yerleşecek. Hatta bizim İsrail sever bir takım medyanın ifadesiyle yerleşimciler efendim. Ne kadar yumuşak bir
1: Neyse
0: ifade değil
1: hocam
0: mi?
1: yani
0: İsrailli
1: ben
0: yerleşimci diyor.
1: görüştüm tanıdım mesela.
0: Bildiğin dümdüz
1: Tabii.
0: işgalciye yerleşimci ifadesi kullanıyor.
1: Ya o bütün bu evi tarlası işgal edilmiş, tarlaları işgal edilmiş, tarumar edilmiş olan Filistinlilerden bir kısmı ben tanıştım hatta görüştüm yurt dışında diğer Arap ülkelerinde yaşarlarken de ama bu dediğim olay 95'li yıllar falan yani. Yani bundan kaç sene önce düşün 30 küsur sene önce 30 sene önce bunlar yaşanıyordu zaten. Demem o ki o zaman da yaşanıyordu. Katliam da devam etti. Ama maalesef ama bu zulümle abad olunmaz ama bu işin zirvesiydi bu. Ben diyorum ki artık insan ne kadar ders aldı bilemiyorum. Onu görürüz ama bence bu doyum noktası. Bunun daha ötesi yok. Bedelini çok ağır ödeyecekler derken kendi teselli değil bu. Bedelini hakikaten çok ağır ödeyecekler. İnşallah Rabbim bize o günleri gösterir.
0: İnşallah.
1: O köşeye sıkıştı bitti olay bitti yani. İnsanlık bunu kaldıramaz. Daha fazla bunun çok yani bu çok süremez bu şekilde gidemez. Öyle bir yere geldi ki bak şimdi bugün hala konuşuyor. Dün de bu başka asıl hakikaten dünyada haber tabii de bizde çok fazla olmuyor neden bilmiyorum ama ben sürekli gündeme getirmiş olmam da bir şey ifade etmiyor ama yani dünyanın her tarafında bir onlar öyle diyor. Ben öyle bir lafı kabul etmiyorum. Saçma bir laf çünkü cümle saçma. Mantıksız yani.
0: Nedir abi?
1: Ayet-i kerimeyi de okurum. Antisemitizmden bahsediyor.
0: Ha.
1: Yahudi aleyhtarlığı var dünya tarafında. Bunu siz yaptınız, ben değil. Dünyanın her tarafında perçem uzatmak kolay değil artık yani. Bak bu bir daha söylüyorum. Benim için onların kutsalları, normları, her neyse kuralları onlara bağlar. Onlarla birlikte ben saygı duymam ama tahammül ederim. Kendi adıma söylüyorum. Ama dünya insan tahammül etmez buna.
0: Doğru
1: Etmiyor.
0: hatırlıyorsam eğer
1: Yani
0: En'am suresi 108. ayetti. Öyle hatırlıyorum. Kutsallarına sövmeyin ki
1: Tabii.
0: onlar da sizin kutsalınıza sövmesinler buyuruyor
1: Ama
0: Cenab-ı Hak.
1: buna işte hangi Yahudiler, işte Ortodoks Yahudileri, Hasidikler
0: Evet.
1: bu bir
0: En'am
1: şekilde
0: 108.
1: tabii bir şekilde çıkacaksınız ve bu katliamı siz durduracaksınız. Bedelini hep beraber ödersiniz. Hep beraber. Dünya size ödetir bunun bedelini. Yani insanlar bunun bedelini sana ödetirler, ödetecekler de. Bu katliamı buna böyle yaptım oluyor yok bundan. Bu hafızaya nesilden nesile aktarılan bir şeydir.
0: Bir şeyler
1: Aklınıza
0: Hikmet
1: bulunsun
0: abi
1: yani.
0: farklı türde de evriliyor olabilir. Şu anlamda söylüyorum. Hafta sonu Almanya'da seçim vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez hani o Nazi Almanya'sından
1: Aşırı sağ değil mi?
0: bahsediyoruz. Aşırı
1: İleride
0: sağ
1: görünüyor.
0: ifade edilen
1: Evet.
0: AfD açık ara birinci oldu. Yani Dünya üzerinde bir şeylerin senin az önce bahsettiğinden vallahi hareketle Almanya, söylüyorum. Değiştiğini...
1: Doğru var, değişti tabii. Yani şununla ben şöyle söyleyeyim. Bak yani ben şu beni çok rahatlatıyor bir bakıma. Rahatlatıyorken şunu kastediyorum. Bu farkındalık bile çok önemli sevgili Ömer. Yani şu, dünyanın neresinde olursan ol, bir aklı senin var. Yani bu kuzey, güney, sağ, sol, efendim Müslüman, gayrimüslim, Ermeni, hatta Yahudi olmak üzere hiç fark etmiyor. İsrail'in bu katil devleti duruşuna karşı müthiş bir tepki var. Ve böyle gidikçe şişen bir gaz var ortada. Bunu saklamaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Bu senin elinde değil. Bu patlayacak yani.
0: Yani seni söyleyeyim. Şansölyen kippa
1: yok,
0: takıp...
1: Yok yok, kurtarmaz hiçbir şey.
0: Kippa takıp...
1: Hiçbir şey kurtarmaz.
0: İsrail'de yerlere yatsa da kurtarmaz. Vatandaşı onu kurtarmaz. Ciddiye almıyor diyorsun.
1: Hocam
0: yani.
1: Hiç kimse hiçbir şey... Ben bir daha söylüyorum. Bütün hepsi bir araya gelip... Hani bunlar çünkü tam böyle yeknesak bir sistem değil yani. Yahudilik dediğimiz şey. Uzun hikayesi var tamam. Onu din bilimcilerden dinlersiniz. Çok meşhur bir lafa din bilimci ne demek istediğim bilimci. İlahiyatçılardan dinlersiniz. Ama şöyle bir gerçek var. Yani İsrail devletinin, Siyonistlerin aslında sapık olduğunu, sapkın olduğunu, Siyonizmin bir dinden dönüş olduğunu ve böyle bir devletin kurulmaması gerektiğini söyleyen bir Ortodoks Yahudi grubu var.
0: Evet.
1: Bunlar da çok dayak yiyor şeylerden, Siyonistler, katil devletler.
0: Doğru.
1: Aynı zamanda diğer gruplar da var, alt grupları da var. Hasidikler var, diğerleri falan var. Hasidics, meşhur kitapları var şeyde Amerika'da. Ama yani onunla ilgili bir sürü bilgi vardır, bulursunuz. İngilizce çok fazla var. Türkçe pek fazla detay bulamadım ben ama. Şöyle söyleyeyim. Bu çok sürdürülecek bir şey değil hocam. Yani, ve ucuna doğru geliyor artık. Bundan sonra insanlık ve bu kapatılacak bir şey değil. Hürbüz'le kapatılmaz yani. Yani Hacivat Karagöz'le kapatılacak bir şey değil bu. Yok Hürbüz'ü vurdum vurmadım senin benim. Yok olmaz. Trump saçını boyadı olmaz. Kapanmaz bu. Buraya geleceksiniz. Bunun hesabını ödeyecekler. Katil devlet ve eğer buradan bir nebze kurtulma şansınız varsa tek şansınız o da şeyde o bölgede Filistin yurdunda iki devletli çözüm. Bu kadar. Kudüs'ün doğusunda olmak üzere başlamak üzere. İki devlet. Mütecanis iki devlet. Başka çözüm yok bu işin.
0: Peki.
1: Affettirmez ama oraya gelmek zorundasınız. Oturmak zorundasınız.
0: Almanya'daki bu seçimler
1: aşırı sağ kazansınlar bence. Bana şimdi kızacaklar ama İkinci Dünya, bence kazansınlar.
0: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana o alışıldık tablonun dışına çıktı Almanya. Sadece Almanya değil. Mesela İtalya'da 80 yıldır en uzun süre iktidarda kalan başbakan Meloni'ymiş abi.
1: Evet.
0: Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde bir tebrik mesajı gönderdi. Tabii, hatırlıyor tabii. Musun? Arkadaşlarım evet, hazırlarsa o tebrik mesajını da
1: çok da fazla değil ha.
0: Ya işte hani
1: adamlar abi yılda bir defa değiştiriyor ya.
0: Bu demokrasi havarileri.
1: Doğru doğru.
0: Bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş noktasında hala itirazları neden abi? Parlamenter sistem olmalı. Niye? Gelişmiş demokrasilerde parlamenter sistem.
1: Ya yok öyle bir şey. Yani saçma yok.
0: Abi görüyoruz
1: abi, yani. Abi şunları ya bırak yani. O kim diyor abi bunu? Yok böyle bir şey. Demokrasi diye bir şey de yok. Demokrasi porselen bir rejimdir. Sonradan yapılmış. Orijinal değildir yani. Bildiği porselen ya. Hani dişi var ya takıyorsun. İmplant ya. Böyle bir şey yani. Bugün başkadır. Yarın başka olur. Bir gün hepsi krallık olur. Bunları bakın insanın mutluluğundan bahsediyoruz. İnsan mutluluğundan. Yani bu demokrasi karşıtlığı demek değil. Yanlış anlamayın. Ama bize bugün demokrasiyi anlatan Batı, çağdaş, aydınlanmacı, Rönesans, devrimci, heykeltıraş, CHP tarif ediyorum. Sapık, LGBT, tutan tuttuğunu, Hollanda, eşcinsel evlilik falan. Batı var ya Batı bu. Ya bunlar 45'te neydi abi Batı? Dünyanın en iyi adamı kimdi abi? Mussolini. Dünyanın en iyi adamı ya.
0: Hitler.
1: Ya oğlum Roma. Roma'yı tek ayağa kaldırıyordu adam. Roma. Düşünebiliyor musun? Üç kıtanın hakimi Roma. Bütün herkes hulala tapıyordu. Hitler de öyleydi.
0: Doğru.
1: Böyle geçiyordu. Ya Arjantin'e kadar Hitler adam dünyayı ele geçirdi. Neydi bunlar peki? Faşizm. Abi Hitler seçildi bilmem ne. Peki bir saniye. Demokrasi iyi değil. O zaman değildi.
0: He. Gerçek ne zaman? Son 20 yıldır değil. Falan iyi oldu o zaman.
1: Şimdi mi iyi oldu?
0: Ha demek ki.
1: Ama peki sen demokrasiyi kurduktan sonra dünyada neler yaptın? Bir, Vietnam'ı işgal ettin. Ölü sayısı 300 bin. İki, Afganistan'a girdin. 200 binin üzerinde sivil katlettin. Üç, Orta Doğu'ya girdin. Irak'ı işgal ettin. Evet. Suriye'yi dağıttın.

0: Büyük Yahudi Krallığı için bunu yaptın. Demokrasi var ama bir dakika dur. Ondan sonra bir dakika dur, demokrasi var. Bu, boş ölmedi bunlar, demokrasi de öldü. Ondan sonra arkasından neydi? Bütün burada Suriye'de yaklaşık içteki rejimi destekleyerek 1 milyon, 1,5, 2 milyon da Irak'tan kabul et. Göç eden de aşağı yukarı 15 milyon nüfus kabul et. Dağıttın bölgeyi. Neydi? Demokrasi getiriyorsun. Dediler. Ben demedim. Vallahi ben demedim bak. Ne dedim? Amerika ne dedim? Biz o demokrasi getiriyoruz dedi ya. Getiriyoruz abi dedim. Niye karışıyorsun? Ben size refah. Al. Al. Bende heykel vardı ya. Demokrasi, şu hareket var ya hani. Liberty Statue var ya şu hani, meşhur demokrasi heykeli. Heykel dikmişim lan ben dedi. Bizdeki andavallar da bunun üzerinden gidiyor. Demokrasi, cumhuriyet çocuğuyuz. Oğlum niye, ben sana neyin çocuğu olduğunu sormadım. Herkes bir şey, babanın çocuğu sonu biliyoruz. Babanın anneni var. Bir ifade etmiyor benim için. Saçma bir cümle yani. Cumhuriyet çocuğuyuz. Çinli de cumhuriyet çocuğu. Hangimiz daha cumhuriyetçiyiz?
1: Çin Halk Cumhuriyeti.
0: Kongolu, Noboko, Okoko, sabaha kadar Mokoko. O da, o da, o
1: Demokratik
0: da mesela,
1: Kongo Cumhuriyeti.
0: Kongo,
1: hem de demokratik
0: hem
1: yani.
0: Demokratik, bak. Hem de sabaha kadar. Her gün hem de. Bunu yanlış anlıyor tabii Cahbe. Ve ondan sonra başlıyorsun.
1: Evet,
0: peki, peki hocam dağıtmayalım. Cıvıt
1: dağıtmayalım.
0: Bak bir
1: İtalya'yı bir tebrik et.
0: Ama hocam yani bize yani her şeye rağmen bir adam çıkıyor. Bak bak buraya bağlayayım dedi, bitireyim var. Bir işe yarasın söylediklerim. Ya biz cumhuriyet karşıtıyız. Demokrasi karşıtıyız. Yobazız. Çağdaş değiliz. İmmatipliyiz. İşte Kur'an okuyoruz falan. Sabah kalkıyoruz, namaz kılıyoruz. Gereksiz bir şekilde vücudu ıslatıyoruz. Gerçi onlar başladılar şimdi. Böyle bir adam. Öteki taraf adam, adam uçuyor. Uçuyor hocam, uçuyor. Frankofon, beş dil biliyor, bilmem ne. Çok iyi salon erkeği, işte gitar çalıyor falan, bilmem ne. Boş. Bu kadar. Peki niye darbe oldu? Atatürk şöyle demiş. Abi ben Atatürk dedi sormuyorum ben sana. Bana dünyadan bahset. Ödipus kompleksi nedir diye sen bana atıyorsun. Ben sana bir soruyorum. Seksus ne? Abi o kadın değil değil. Bu kavgamızı yapıyoruz abi. Adam boş. Ve diyor ki adam, ben demokratım ve çağdaşım diyor. Ben değilim ona göre. Fakat abi diyor ki demokrasinin ilk kuralı seçilmek zorundasın değil mi? Seçilmek zorundasın. Seçileceksin. Halk diyor ki sen beni yönet. Herkes diyor ki Ömer Bey siz bizi yönetin. 10 kişiyiz. Altımız evet derse sen bizi yöneteceksin. Bu kadar basit demokrasi. Ya bu adam neredeyse çeyrek asırdır. Bir daha söylüyorum. 2022'den bu yana. Partiyi kurdu, koydu. Halkın oyunu aldı. Tek başına gelmedi adam. Oy ala ala geliyor. Ya demokrasiyi içselleştirin diye kapatmaya çalıştığınız iktidardayken partiyi Bismillah dedi diye kapatmaya çalıştınız. Dangalak. Demokrasi böyle bir şey mi? Evet, o zaman demokrat değilim ben, kusura bakmayın. Başka ne var? Abi,
1: Sokağa çıkıp eylem yaptılar abi.
0: sokak devrimi.
1: He.
0: Bir de şunu dediler mesela, dedik, bir gün gelir. Allah rahmet eylesin. Baykal'ın lafıydı, hiç unutmuyorum. Çankaya'nın yolları falan zordur çıkmak. Bir emekli asker gelir kulağına bir şey üfürür falan yani. Bir tane daha dünyanın en demokratik adamı ne var? Mesela Erdoğan'a diktatör diyenlerin demokratların zirvesi var bir de Divanası.
1: Kim abiciğim?
0: Öyle hamum var ya. Dedi ki söylemeyeceğim, isim vermeyeceğim.
1: Tamam.
0: Dava açıyorlar. Dedi ya, dedi ki Genelkurmay Başkanı'na, o ülkede ordudaki zirvesindeki adama, ya birileri aday olmak istiyor da ne diyorsun? Olsun mu olmasın mı? Ben hiç demokrat değilim. Çok özür dilerim. Bu demokrasi ise ben bunun alakam yok
1: Evet,
0: benim.
1: evet.
0: Hiç alakam yok.
1: Demokrasi buysa
0: Hiç
1: eğer.
0: var. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Biz AK Parti'nin genel başkanı ve dahi Cumhurbaşkanı. Lan bir salak kitle yakalamışsınız, özür dilerim ama salak kitleyi. Oradan götürüyorsun işte malı. Oradan götürüyorsun ya. Karşıdaki adam abbele ambale etmişsin ambale. Hani 15. raundda oynayan boksör gibi abandone olmuş herif. Abandone. Kafa çalışmıyor. Böyle geziniyor, diyor ki tuvalet terliği gözüme oy vereceğim.
1: O kitlenin
0: ya.
1: yardım kuruluşu
0: Aptal
1: var ya,
0: mısınız ya? Bırakın bunu işte. Yeter artık ya.
1: o kitleyi yani yününden, sütünden, tırnağından faydalandıkları o kitlenin yardım kuruluşu
0: Alıştı
1: Ahbap'a yeni bir 5. dalga operasyon var. Bak
0: Çok
1: onu bir
0: tabii.
1: söyleyeyim, sıcak haber
0: Tabii
1: bu.
0: al
1: Son
0: bak.
1: dakika
0: İşte bu
1: gelişmesi.
0: kitle.
1: Hani yere göğe sığdıramadıkları, değil mi?
0: Tabii.
1: Hikmet Bey biraz
0: Devlet
1: önce
0: yok, ahbap
1: bahsettiği
0: var.
1: o
0: Hadi buyurun.
1: demokratların yere göre sığdıramadıkları, devlet yok ahbap var dedikleri amiyane tabir olacak ama profesyonel dolandırıcı isimlerin yönettiği organizasyonun, efendime söyleyeyim, son halkası soruşturmanın 5.
0: Evet.
1: dalgası.
0: İşte bu ahmaklık böyle bir şey
1: 20
0: hocam.
1: ilde 53 şüpheliye daha operasyon.
0: Dünyanın hiçbir
1: Daha
0: yerinde
1: bitmeyecek.
0: dünyanın hiçbir yerinde bu tür hamakat göremezsin. Bak bu hamaketin zirvesi.
2: Ama ellerini hani, yıkayıp çıktılar hocam, bak, abi. Bak adam, benim itiraz ettiğim... Bak
0: Hindistan'da o gurular çıkıyorlar bir nirvana var orada. Hani Tanrı Şiva'lara, Şiva'ya ulaşmak için adam ne diyor? 12 yıl ayakta duruyor. Şiva'ya ulaşacak. Şiva'yı biliyorsun bir kadın Tanrı. Çıplak bir kadın Tanrı. Kötü bir Tanrı yani.
1: Tamam.
0: Tövbesiz abi.
1: Tamam.
0: Şimdi Şiva var. Onun nirvanası var. Merdivenden çıkıyorsun diye zirve. Ulaştığımı kurtarıyorsun paçayı. Hocam bunlar da hamakatle zirve. Şimdi bir adam ideolojisi kör olabilir. Eski bir şeye inanıyor olabilir. Bu, yani bu Şiva'ya inanıyor olabilir. Tamam. Değil mi? Krem peynire tapıyor olabilir. Ama bu kadar salak olamaz. Neden biliyor musun? Şu,
1: o zaman kasıt var.
0: O, şimdi bak hocam adam seçiliyor. Karşı bir adam. Adam uzaya gidiyor. Ben diyor uzay.
1: Evet.
0: Hastane, çözüm, bilmem yol, okul,
1: astronot
0: su.
1: Astronot gönderiyor
0: benim
1: diyorsun.
0: Benim ülkemi alıyor. Bak ben kaç sene, ben bin defa söyledim, bin bir olsun. Kaç sene ben bu ülkede Erdoğan'la birlikte yaşanan değişimi anlatmaya çalıştım insanlara. Kör kör parmağım gözü. Ya ben değil sadece. Etrafımda Erdoğan karşıtı olan insanlar da vardı. Onlar dahi anladılar. Allah selam versin, bir tanesi vardı. Manisalı. Ah bak o da Manisalı. Tamam. Ondan sonra ben dedi fikrimi değiştirdim abi dedi. Niye dedim? Dedi ben dedi gittim hastaneye, denize gittim dedi. Tatile gidiyor, denize gidiyor. Çıkışta işte burnuna su kaçıyor, kulağına su kaçıyor. İltihap oluyor, tatil dönüşü.
1: Tamam.
0: Yolda giderken bir tane devlet hastanesi görüyor bir yerde. Tamam. Duruyor, küçük bir kasabada bir devlet hastanesi. Buna çayını veriyorlar, tedavi ediyorlar. Bilmem ne yapar, en sonunda çayını verdikten sonra. Diyor ki param ne? Bedava diyor. E ben diyor sigortamın... Abi diyor ülke değişmiş abi adam diyor. O aynı kişi 14 yılda hayırlısı. Almanya'da kaldı çünkü.
1: Ya.
0: Peki nedir abi sen? Ben dedi çok dedi karşıyım biliyorsun. Pek de içime sindiremiyorum. Ama dedi bu adam. Ama dedi adam çalışıyor dedi abi. Adam müthiş işler yapmış dedi. Çünkü ben 14 yıl Almanya'da kaldım. Almanya'daki sosyal devlet neyse Türkiye'de onun bir üstüne çıkmış dedi. Bitti.
1: Şimdi
0: ve bunu görmeden çıkıp abi. Da efendim bu adam çok iyi Atatürkçü. Çok güzel İzmir marşı söylüyor. Bir de böyle dans ediyor falan filan yapıyor. Dans ediyor. Tamam yap. O zaman ben buna oy vereyim.
1: Canım abi.
0: Ya da ben buna para vereyim.
1: Benim
0: ya yok
1: kıymetli
0: böyle bir şey.
1: Abim. Benim itiraz
0: adam
1: ettiğim,
0: diye
1: benim itiraz
0: yani.
1: Ettiğim
0: vermez.
1: Mesele şu. Müsaade et de bir itiraz edelim. İtiraz da şu. Evet ahbaplar operasyonunda soruşturmasında 20 ilde 53 şüpheli daha gözaltına alındı. Ama Oğuzhan Uğurlar. Ama Eda Eceler. Ama Uğur Dündarlar. Ama Mustafa Sandallar, şunlar bunlar, bütün o sanatçı, sepetçi, tırnak içerisinde Aydın takımı elini yıkadı, kenara çekildi.
0: Öyle çekildi.
1: Siz normal, bu normal. İnsanları bu kadar yolsuzluğa zemin hazırlayacak parayı bağış olarak yapmaları için teşvik etmediniz mi? En ufak bir nedamet göremedim ben. Sen gördün mü?
0: Abi olmaz
1: ya ben
0: olmaz.
1: Çok moralim boş, bozuk yok. Açıklamaları dışında. Moralin ne bozulacak? İnsanların parasına kastettiniz siz ya.
0: Ya hocam yani şimdi ama bence çok bunu görme. Bence bu çok ikinci, üçüncü bir. Mesela ben yemin ediyorum şuna da değer, beş kuş değer yani benim gözümde para etmezler. Yani şu kafadaki insan hala normal yaşayabiliyorsa, buna dizi veriliyorsa hala.
1: Evet. Tamam, üçüncü, bu kadar üçüncü sınıf oyunculuğuna rağmen.
0: Yazıklar olsun. Hayır, hem oyunculuk öyle bir de şu. Yani yazıklar olsun derken şu. Bu kadar kritik bir yerde devletin sahip, dünyada sosyal devletin ne olduğunu anlamak için bak Türkiye'ye ders okutursun. Ders.
1: Evet.
0: Türkiye'yi okutursun. 5000 kişi mağdur, 10.000 kişi peşinden koştu. Biri devlet yoktu yani. Orada çıkıp bize oy verdi falan. İğrenç insanların üzerinden çok böyle sefil, ahlaksızca espri yapmış olması şu müptezinin.
1: Evet.
0: Ben mesela bana dokunuyor. Bu ülke veyahut da şey Atina Gökhan. İkinci Atatürk dediği kişi. Ya hani neredesin sen ikinci Atatürk? Ey ikinci Atatürk. Adama çaldın mı diye soruyorlar. Mahkemede bahar geldi açtı gül. Haydi gönül sen de gül diyor ya adam. Oğlum manyak mısınız siz?
1: Yok.
0: Şimdi bak neredesiniz lan siz hepiniz ha? Neden? Adam çok iyi şarkı söylüyor. İzmir Bağışı. Adam Kemalist Atatürkçü.
1: Evet
0: ya. Ya adam çalıyor. Bak adam bir tanesi çalıyor. İsim vermeyeceğim. Bayağı çalarken yakalanıyor. Hem de vekil sıfatlı. Bayağı çalarken şöyle, pardon özür dilerim, çalıyor demeyeyim. Kaçakçılık yapıyor. Bir bakma çalmaktır o.
1: Devletten çalıyorsun.
0: Devletten çalıyorsun.
1: Vergiden doğru. Çalıyorsun, devletten çalıyorsun.
0: Devletten, vergiden çalıyor ve adam kaçakçılık yaparken suçüstü yakalanıyor mu? Yakalanıyor.
1: Evet.
0: Adama niye çaldın diye soruyorsun. Bakın bu 1003. 1003. Diyor ki ben Atatürk'ün yolunda çağdaş ilkelere bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim diyor. Ulan ben sana onu sormadım ki. İmamoğlu gibi. Gül dedi bülbül güle. Gül gülmedi gitti. Gül bülbüle yar olmadı gitti. Ulan gülle bülbül karıştırma işi.
2: Sen ne güzel şiirler biliyormuşsun.
0: Tabii canım. Yani buradan

0: Mehmet Ataşoğlu'nun talebesiyiz hocam.
1: Eyvallah.
0: İmam Hatip'liyiz hocam. Gericiyiz ya. Anladın mı? Yani, ama bu adama diyorsun ki çaldın mı diyorsun. Ya ben değil etraftaki bütün arkadaşların, iş ortakların, dostların, yakınların ta Beylikdüzü'nden diyorlar ki ben verdim bu adama diyor. Ben verdim. Bakın aynı mahkeme dava. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu işte bir sürü yeni işte Gülistan Doku var. İşte Kozinol davası var. Musi Yazıcıoğlu'yla ilgili olan bütün tekrar açılıyor. Bugün adalet tek ilmek ilmek böyle nakış işler gibi tek tek açıyor dosyayı tek tek. Bakıyor. Bütün bunları yapan adalet, mahkemeler, davalar, İmamoğlu'na tamamen hepsi siyasi mi bakıyor? Hepsi palavra mı?
1: İşte bu. Ulan, güzel yere geldin.
0: Ulan bir cümleyi daha. Bak bunu ispatlayın. Bununla ilgili yazıyı bırakacağım ben.
1: Güzel yere geldin.
0: 15, o zaman... 3 tane villa. 3 villa. 15 aldın mı? Şu anda değerleri 150 milyon mu? Bana bunu söyle. Hayır deme. Başta sana kebabı köz öldürür, güzeli göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür. Allah Allah! Ne diyorsun lan sen? Villa aldın mı?
1: İnsanoğlunun başına her şey gelir hayatta. Oturacak yer varken niye kaldın
0: ayakta?
1: Yani.
0: Bunu yazan tosun. Ne yapacağım? Bunu
1: o zaman gel bak.
0: Peki bir şey söyleyeceğim hocam.
1: Akışa takla attırdım. Tamam mı? Polat, akışa takla attırdım.
0: Çok özür. Bir cümle
1: İyi
0: daha.
1: Yere geldik, yani oradan gideceğiz.
0: Tamam, hemen oradan devam et abi. Şunu söyleyeceğim. O yüzden bu insanların, ben şunu, yani buradaki bu heyecanımızı şöyle anlayın. Yani artık bu olaya, bugün gazetelerde sözcü yazmış. Bak, insanoğlu çalar. CHP'li çalmaz diye bir kural yok. İki, bu davalar siyasi iş değil. Kandırmayın milleti. Çok alçakça yalan söylüyorsunuz.
1: Gel sözcünün manşetine. Gel sözcünün manşetine.
0: Bu davalar siyasi falan filan değil.
1: Olur mu canım,
0: bu
1: öyle değil.
0: Buz gibi hırsızlık bak, davaları.
1: Yanınıza beyin alın, oy kullanmaya öyle gidin dediği kitleye şeye devam ediyor. Uyuşturucu zerkine
0: tabii.
1: Devam ediyor.
0: Bunu yakalıyor, tamam, madeni buluyor.
1: Yani, tabii canım, o hipnoz zerkine devam ediyor.
0: Tabii.
1: Sözcü gazetesi verin. Böylesi daha ekrana gelsin. Efendim, gazete bir tam sayfanın tamamını ortadan bölmüş. Geçenler sefada diyor, radyodaki dinleyicilerimize bunu tasvir ediyorum. Sol tarafta AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından bahsediyor. Geçmeyenler cefada diyor. Efendim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Beykoz Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı hanımefendilerin fotoğrafları bir tarafta. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar ve Eski Belediye Başkanı ve Seyhan Belediye Başkanı'nın fotoğrafları da diğer tarafta. AK Parti'ye geçmedikleri için tutuklandıkları ve yargılandıklarına ilişkin bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sinem Dedetaş'ın ilk attığı taş da o olmuştu zaten. Üsküdar'ın eski belediye başkanı. Demişti ki bana AK Parti'ye geçmem teklif edildi. Ama kabul etmediğim için şu anda buradayım.
0: Yalan söyledi.
1: Normal şartlarda düşünsene bir bak. Görevdeyken böyle bir teklif gelecek. Sen hocam, Sinem Dedetaş olacaksın. Hayır. Benim tanıdığım Sinem basın toplantısı düzenler. Der ki arkadaşlar ben iktidardan böyle bir teklif aldım. Kıymetli Üsküdarlılar, bu teklifi kabul etmediğim için bu saatten sonra başıma gelecek her şey siyasidir der. Dedi mi? Hayır. Bizim duyduğumuz ne kulislerde? Ben de geçebilir miyim acaba diye çok fazla böyle bir temas, çok fazla bir irtibat olduğuna ilişkin duyumlar da geliyor bizim tarafımıza.
0: Buyurun efendim. Şimdi bu şeye, bunların bu diabolik, şeytani manşetine aldanmamak lazım. Şimdi şu olayı şöyle görün arkadaşlar. Ben öyle yorumluyorum. Şu, geçmeyen cefada. Neden? İmamoğlu cefada. Zeydan Karalar cefada. Muhittin Böcek çok büyük cefada. En ağır cefada o.
1: Özkan Yalım
0: Özkan
1: ya.
0: Cefada.
1: Özkan Yalım. Evet. İnanabiliyor musun?
0: İmamoğlu cefada. O 3 tane villa, 5 milyarlarca lira para yok hocam. Milyarlarca lira. 10 milyarlarca dolardan bahsediyoruz bu arada. 10 milyarlarca dolar. Yok ortada para. Bakın sevgili izleyiciler, lütfen bunu CHP'li arkadaşlarınıza anlatın. Para yok ortada. Cefa mefa diye bir şey yok. Bu şimdi diyor ki AK Partili isimler ya katılıyor ya içeri atıldı. Niye şeyi mesela kurtarmadılar? Nedir o? Muhittin Böcekler, diğerleri. Bu işte şey vardı, neydi o? Baklava kutusundan euro çıkan kim, Manavgat.
1: Hı hı.
0: Hatırla.
1: Evet.
0: Onlarca yüzlercesi var ya. Şimdi siz kiminle dalga geçiyorsunuz? Ya tam, yani şu aslında şu bile onlara yeteri kadar reklamını yaptık ama şöyle bir şey söyleyeyim. Adam hala şunu anlatmaya çalışıyor. Yani sen CHP'liysen yani aynen şey imajını yürütecek. İmamoğlu'na karşı operasyon yapıldı. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Hala bir ahmak bir kafa zihniyet bunun propagandası yürüyebileceğini zannediyor. İmamoğlu silindi. Yok yok. İmamoğlu diye bir şey yok Ömer abi. İmamoğlu diye bir şey bitti. Özgözler de
1: bitti. Mahkeme salonu da onu gösteriyor zaten.
0: Özgözler de bittiğini biliyor. Öyle bir şey yok. Hala salakça bu düzene niye gidiyorsunuz ki? İmamoğlu'nun kurtaracak tarafı yok şu anda. Hangi açıdan söylüyorum? Abi 4000 tane sayfa dosya. Aynen Akın Gürley'in şu anda bakan olarak adaletin böyle ensesinde böyle herkesin peşinde. Eski dosyaları da, o kirli ilişkileri de, FETÖ kalıntıları da temizlemek yönünde müthiş hamlelerde bulunuyor. Ve öyle ince sık dökülmüş ki zamanında, vakti zamanında. Abi 6 yıl kolay değil. 2019. Ekrem İmamoğlu'nun her şeyi ve nasıl ortaya döküldü? Akın Gürlek ya da herhangi bir savcı bunun peşinden koşmadı. Durup dururken re'sen soruşturma başlatılmadı. Re'sen demedim bak. Re'sen değil. Etraf para, çok para birikti. Bunu bir daha anlatıyoruz insanlara. Sakın o sözcü halk TV'lerden milleti kandırmayın ya. Ya bu millet ahmak yerine, bu ne ya? Ahmak yerine koymayın. Bütün bunların hepsi nasıl yaşandı? Bunların hepsi kendi adamları, ortakları, arkadaşları ve iş insanları ile beraber ve aynı zamanda o payı taşıyanlarla beraber. Değil mi? Ortaya çıktı ve aynı zamanda bütün bunların şikayetiyle ortaya çıkmış bir mesele. Buradaki de aynısıdır. Hepsi meydan okudu bunların. Bak Özlem Çerçioğlu, Özlem Vural, Güzel bir de Burcu Köksal. Bunlar meydan okudular bunlar.
1: Haklarındaki iddialar rafa kaldırılmış. Neydi o iddialar?
0: Kim adda? Nereden buldun? Nereden uydurdunuz onu?
1: O iddiaları bir gündeme getir bakalım. Şimdi, getir. Neymiş şimdi, o iddialar neymiş? Ne kadar belgeliymiş? Ne kadar delilliymiş? Ne varmış? Yani o rafa kaldırıldı dediğin iddiaları sözcü bir gündeme taşıya. Yok. Elini tutan yok. Gazeten var. Hadi bir taşı. Bak, beraber şimdi, tartışalım.
0: Türkiye şöyle bir gerçeği göz önüne bulundurmak lazım. Ne yaparsan yap. İster hopla, rahmetli Engin Adışı'nda farklıma geliyor. Hopurdatsan da bopurdatsan da derdi. Hopurdatsan da bopurdatsan da ey sözcü. Tamam. Gittiniz her şey iyi olabilir. Tamam. Ey sözcü ve Halk TV. Tamam. TOG'un karbüratörü var zannedebilirsiniz. Tamam. TOG'un koca bir benzin deposu var. Tamam. Yutturum mıydı? Problem değil ya. Ne varsan gidiyor. Gülnaz Şırınga'yı, sosyalist şırınga olan hemşire de tamam. İnandırın tamam ya. Kitle müsait çünkü. Kitle çok müsait. Kitle öyle bir hale getirmişsin ki tuvalet terliğine oy verecek hale. Ya da ne diyor? Kapak. Oy vereceğim diyor bu hale. Buradan yürümeye devam ediyorsun da nereye kadar gidecek bu iş peki? Çıktı mesela Ekrem İmamoğlu şey, diplomasının sahte olduğu yani hileli bir şey alındığı ortaya evet. Çıktı. Kesin bilgidir bu.
1: Evet.
0: Yazsana kardeşim. Sabah akşam yazsana. Ekrem'in anasının aksi gibi helaldir. Yaz bakalım şunu. Köşe yazın. Köşe. Diplomayı yazın. O zamanlarda Kıbrıs'tan geliyordu. Herkes bak 10 kişi geldi. Yazsana şunu yaz. Yalan oldu biliyor değil mi? Peki. Ekrem İmamoğlu villalarını yazın. Yok mu? Adem Soytekin'de niye 1,5 villa var? Yazsana.
1: Ertan Yıldız'ın ne, iddialarının
0: yazın bunları.
1: 100'e bölün. Bakın 100 iddianın sadece bir tanesinin de yarısını yazın.
0: Ha, bravo.
1: Bak bir tanesinin de yarısını yazın.
0: Bak şimdi şunu yazın. Bak geçenlerde Melih Gökçek değil mi? O resmen soruşturma kapsamında
1: evet.
0: İfade veriyor.
1: Evet.
0: Bak şimdi bu...
1: Hepsi gazeteci oldu bunları tabii, ya.
0: Burası şimdi sözcü. Aynı kişileri manipüle edecek. Hiç unutmuyorum böyle gene evdeyim bilgisayarı açtım. Haberlere bakıyorum tarıyorum böyle. Şey Melih Gökçek savcılığa gidiyor. Ve ağzında sakız. Çak çak çiğniyor falan. Hiç unutmuyorum ya öyle güzel bir kitle var karşında var ya. Yemin ediyorum ben kendi okuyucu kitlemi her defasında memnun etmek amacıyla onlara böyle güzel... İşte biraz esprili bir tarzda kullanmaya çalışıyorum.
1: Ben ne kadar ha? gayret ettiğini görüyorum.
0: Zorlanıyorum.
1: Yani, hakikaten şey. Fiziki olarak da çok yoruluyor. Evet, o yazı yani öyle 5, çok 6, kolay çıkmıyor 4, yani.
0: 4-5 saat, 6 saat uğraşıyorum şu kadar yazı için. Çünkü her defasında bir şey söylemem
1: Kaç
0: lazım.
1: Kaç kuruşluk yazıyorsun abi sen?
0: Ben 2000'i geçmiyor benim. 1600 ile 2000 arası bir şey. Olmayı, bazen uzuyor yalnız, bazen sığmıyor. Ondan sonra. Şimdi enteresan baktım Ömer Bey. Çok enteresan. Olayı... aktaracak medyaya. Kime aktaracak? CHP'ye aktaracak. Tamam mı? Özgür Özel. Hani kafayı çekenler, yarı sarhoş, heykel tıraş, çağdaş, Nişantaşı. Oraya aktaracaksın bilgiyi. Ne lazım? Çok güzel sallama. Büyük konfor alanım var. Kimse sorgulamayacak. Melik Gökçek Marslılardan rüşvet al desen yer. Rahat yer.
1: Tamam.
0: Yok yok, şaka yapmaz. Bak, bak görüyor musun? Zaten Erdoğan uzaya adam gönderdi ya, bunun için gönderdi. Olabilir der.
1: Rüşveti götürüp getir.
0: Götürüp getir. Tabii. Alper Gözen Avcı Jüpiter'den getir. Der. Bak bir daha söylüyorum. Sen de biraz espriyi böyle zaten şaka bu değil midir? Abartı. Değil. Bunun için değil. Ya bir dakika kusura bakma. Yani turşu bidonu kapağına oy veririz abi diyen bir adam mı? Bekleyeceksin bunu.
1: Tamam.
0: O verilmez çünkü değil mi? Peki bir söyleyeyim. Adam sözcü Bahçet atmış. Hiç unutmuyorum. Ağzında sakızla geldi. Ağzında sakızla geldi. Ünlem işaretleri falan. Saygısızlık. Adam daha önce de Osman Gökçe asılmıştı. Burada şimdi ağzı konu açıldığı söyleyeyim. Çiğneme tableti kullanıyormuş galiba ağız kurumasın diye. Şeker hastasıymış. Allah şifa versin. O da açıkladı yani Osman Gökçe. Yoksa bizzat kendi açıkladı bu arada. Yani dedi ki ya böyle böyle geldi. Oğlum söyledi ama dedi. Ben buraya ama adam bir cümlesi var hocam. Bir cümle ki dünyaya bedel. Bak. Farka bak abi. Adalete had bildirmek kimsenin işi değildir dedi. Adalete had bildirilmez.
1: He. Şeyle suçlandı. Adalete meydan okumakla tabii, suçlandı.
0: Adalete, adalete had bildirme. Asla bir şey yok. Ben dedi Türk adalete güveniyorum. Ne varsa soruşturur. Zaten daha önce yüzlerce kez soruşturuldu. Soruşturur dedi ya. Ya şu yok. Vay efendim Saraçhane'de hemen cami duvarında iş yerim, kafayı çekelim. Yürüyün arkadaşlar. Pankart açalım, küfredelim, hakaret edelim, ana avrat dümdüz gidelim. Bu CHP hocam. Kendi aralarında bile kurultayda biliyorsun. Her ilçe ve il kurultaylarında, kongrelerinde birbirine girerler bunlar. Nasıl? Hatta geçen verdi ki ana avrat dümdüz bacı. Niye? CHP. İşi bu adam. Pislik çıkartmak.
1: Doğru kurultaylarında. Ama
0: ben buna takıldım. Ben niye takıldım biliyor musun?
1: Havada uçuştu. Bak sözcü parti desem çengel bulmacaya üç harfli.
0: Sözcü niye takıldım biliyor musun? Bak tamam ya. İnsaf vicdansızsınız da. Ya şöyle vicdanınız yok mu? Nerede akşam abi? Şurada benim. Bir dakika. Şöyle. Bak şimdi. Bizim gazeteden bahsediyor. Bak gazete böyle olur. Bak yalan değil. İnkar edin. Yazın bunu da. Diyor ki 3. sınıf pavyon patronu. Üçüncü sınıf pavyon patronu. Kim o? Yeni partili Cemal Yurt. Bak yeni partiliymiş artık. Hayırlı olsun. Ziyareti yaptığı gece kulübünün gizli ortağı çıktı. Hemen aksini ispatla çık. Varsa yok hemen ortaya koy. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Mesele bu değil yalnız. Gece yarısı çok genç bir kız çocuğuna ağır ve iğrenç mesaj atan. Bak şimdi. Arkasından devam ediyorum. Dört tane sevgilisi olan. Ama nikahsız tabii. Caiz olan o çünkü Kemalizm'de. Nikah olursa haram. Haşa sümme haşa. Ve otelde peştemalle basılan. Hatta genel başkanının ya kocanı bırak da gel diye mesaj atan. Ya da gene mesajda ağır hakaretle gene bir vekile, başkana, belediye başkanına hakaret eden. Senin annen bile bunu görseydi falan diye. En kötüsü de sevgilileri ortaya çıkan. Hatta genç kızları, sevgilileri, genç kızları işe alıp onlarla çok kötü şeyler yapan insanlar ayıp değil, görmeyeceksin. Adamın tabletinde sakız çiğniyor de terbiye edeceksin. Siz çok ahlaksızsınız çok. Söyleyeyim size. Çok çok çok ayıp. Çok ayıp.
1: Peki.
0: Lan bu kadar kepazlık. Çok şimdi... üzül çok bunu söyleyeceğim. Hayır, yazdık diye o yüzden. Ya adam işe alıyor. Belediye başkanı işe alıyor. Öteki rezillikleri söylemiyorum. İçerideki bir tanesi onu da söylemiyorum. Onları tamam. Biliyoruz ama.
1: Tamam.
0: Ya kıza iğrenç ifadeler var. Kızlar çıkmaya başladılar, konuşmaya başladılar. Kızlar diyor çocuklar içinde 16-17 yaşında olan bir tane daha var bir de.
1: Var.
0: Bunlarla grup takılan bir belediye başkanı hakkında sakız mı önemli? Yani o da sakız dediğim şey. Şeker hastalığı, ağız kuruması diye
1: tableti.
0: Çiğneme tabletiyle girip de orada kapıyı bırakıp gidiyor adam. Çiğneme tabletiyle. Bu çok ayıp oluyor. Ahlaksız oluyor da. 10 tane kızla takılan, yaşı boşu geçmiş, teneşir paklayacak olan bir adamın hiç umurunuzda değil mi hocam? Ha?
1: Peki.
0: Değil, pavyonda değil
1: madem
0: mi hocam?
1: Madem az önce Tatak bizim... Değil
0: mi? Nevşin Mengü, şunu yazsana ya. Yani buna mı takıldı senin sözcün? Ha? Bu ahlak, anlayışlı bu. İşte ahlak bu. Bunu yaparlar. Sonra birbirlerini silkeliyor deyince kızıyorlar değil mi? Hem de sana tabi de çamur atarlar bir de.
1: Ama kitle bunu
0: ya çok
1: almaya,
0: aslında var ya tam alacak zaman program müsait
1: madem
0: hocam.
1: Şimdi bizim gazetenin
0: valla program müsait.
1: Üçüncü yani. Sınıf pavyon patronu haberiyle

0: atıf yaptı. Kimden bahsediyor? Yeni partili Cemal Enginyurt'tan bahsediyor.
1: Bir yanda belgesi var da ortaklık yapıyor.
0: Şimdilik yeni partili. Süren bitti de. Ya adam... Konuyu toparlayacağım. Belki de değişmiştir. Yani gazete baskıya girdiğinde yeni partideydi ama belki de değişmiştir. Çok sık parti değiştirir. Şimdi bu sık parti değiştirmenin yanında bir de partilerin isimlerini karıştırma gibi de bir şeyle karşı karşıyayız efendim. Çok hızlı anlatacağım. Yıllar önce benim çalıştığım televizyon kanalında, buradan selam olsun, Ömür adında bir yönetmen arkadaşım vardı. Ben de prodüktördüm. Onun adı Ömür'dü, benim adım Ömer'di. Ve genellikle bana Ömür, ona Ömer derlerdi. Çok karıştırılırdık biz birbirimize. Bir gün Ömür'ün bana Ömür dediğini duyduğumda dedim ki, Ömürcüğüm, bu bina içerisinde bana Ömür dememesi gereken tek kişi sensin demiştim. Dolayısıyla sanıyorum Yeni Parti ile İyi Parti arasında bir karışıklık olabiliyor, isim karışıklığı, ama bunu karıştırmaması gereken tek kişi sanıyorum Yeni Parti'nin genel başkanı. Buyurunuz efendim, dinleyelim.
2: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
0: Yeni parti. Abi,
1: bu cümlekle alakası yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Hiç alakası yok.
0: Ha.
1: Tabii, neden şimdi?
0: Ya parti mezarlıktan kuran, geldiyse.
1: Ulan partiyi kuran sensin. Yeni parti yeni bak. New. Yeni parti. İyi de. İyi parti. Adam öyle içine, bu bak ben sana söyleyeyim, bu sadece bir gaf değil. Bu çünkü ikincisi. Bir tanesi daha çıktı ya böyle Yeni Parti. Ben
0: Kadıköy ilçe başkanı.
1: Müsavat da buna cevap vermiş. Yani bir de bir
0: ona da yarın değinelim. Süremizi açtık.
1: Ama bu normal. Şöyle söyleyeyim, bence bu daha sindirememiş. Sen kendi partini kuruyorsun. Kendi kurduğu partinin ismi unutan dünyadaki tek siyasetçi olabilir bu. Ve siz bu adamı ilke vereceksiniz. Öyle mi teslim edeceksiniz?
0: Eyvallah.
1: Öyle mi?
0: Evet. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
4: Türk Telekom değerli hissettirir.
5: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Kütle böyle.
7: Otobit'te. Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser, bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Çok güzel. Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
11: Şipşak işlem tamam.
12: Önce Halk, sonra bankayız Halkbank.
13: Ziraat Bankası sunar.
14: Tarım alanındaki kadın girişimci sayısının artırılması, kadınların tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla kadın çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
13: Ziraat Bankası sundu.
15: Zehra Güneş.
16: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
17: Bravo Zehra!
18: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Golu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
19: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.

0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
1: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
2: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
3: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
4: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
2: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Merhabalar, saatlerimiz 12'yi gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörle karşınızdayım. Haber maratonumuz başlıyor. Hemen şöyle bir ada kahramanla başlayalım. Çünkü Ahbap soruşturmasına 5. dalga operasyon gerçekleştirildi. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni gelişmeyi açıkladı. Ayrıntıları alalım şimdi ada kahramandan. Ada merhaba, 5. dalga operasyonuna dair neler söylüyor bakan? Önce senden bu sorunun yanıtını alalım. Ardından başka bir soruşturmaya dair de elindeki bilgileri alacağım.
1: Hey Aslan, evet bu açıklamayı hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapıldığını belirtelim. Tabii bu soruşturma kapsamında, yani Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında daha önce başka dalga operasyonlarında gözaltına alınan bazı şüphelilerin tutuklandığını görmüştük. Bu sayının toplam 35 olduğunu belirtelim. Yani Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturmada şu ana kadar 35 şüpheli tutuklu durumda. Sabah saatlerinde bir operasyon yapıldığı belirtildi. 5. dalga operasyon. Bu operasyon kapsamında da şu ana kadar burada hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden burada 47 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Sabah saatlerinde İstanbul merkezli olmak üzere toplamda 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı ve bu operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bazı adreslere eşzamanlı olarak operasyon düzenleniyor ve şu ana kadar 47 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Şimdi burada hem Adalet Bakanı Akın Gürlek hem de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bir açıklama var. Detaylı bir açıklama. Şu ifade ediliyor. 6 Şubat'la birlikte burada 31 Aralık 2023 tarihine kadar burada depremzedeler için toplamda 4,3 milyar lira bağış toplandığı belirtiliyor. Bu paraların yaklaşık 4,2 milyar liranın burada harcama, yani 4,2 milyar lira civarında bir harcama yapıldı. Burada önemli olan nokta 950 milyon liranın burada nakit olarak çekildi. Tek seferde ise 500 milyon liranın çekildiği belirtiliyor. Tabii burada 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770

0: itibariyle İzmit'teki depolarda depremzedelere ulaştırılmak üzere temin edilen burada çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, bununla birlikte kırtasiye ve çeşitli yardım malzemelerinin kullanılmadan bekletildiği de belirlendi. Söz konusu malzemelerin depremzedelere ulaştırılması için gerekli işlemlerin de başlatıldığı belirtildi. Bununla birlikte para transferi yapılan şirketlerin ticari faaliyetlerinde incelendiği belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada da şu ifade edildi. Hem İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına hem de aynı zamanda burada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine yaptıkları operasyon için teşekkür ettiğinde belirtti. Burada Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana kadar burada hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor Hellas'ta.
1: Peki Ada, şimdi Silivri cezaevinde 2011 yılında yaşamını yitiren eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu. Şimdi onun ölümüne ilişkin olarak da 11 cezaevi görevlisi hakkında gözaltı kararı verildiğinin bilgisi var. Peki kimler gözaltında, hangi şüpheyle gözaltına alındılar?
0: Hellas'tan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi bu soruşturma kapsamında ve şu ana kadar 10 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Daha önce zaten burada bazı şüphelilerin tanık sıfatıyla ifadesi alınmıştı. Bu ifadelerle birlikte bazı bilgi, belge, deliller, kamera kayıtlarıyla birlikte sabah saatlerinde 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Tabii bir şüphelinin yurt dışında firari konumda olduğunu belirtelim. Kendisi de zaten FETÖ soruşturmasında hakkında kırmızı bülten çıkarılmış bir şüpheli. Tabii burada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şu ifade ediliyor. Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında tutukluyken şüpheli şekilde hayatını kaybeden MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişmenin yaşandığı belirtildi. Jandarma ekipleri burada o dönem cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlattı. Şüphelilerden onu gözaltına alırken bir şüphelinin zaten yurt dışında olduğu tespit ediliyor. Şimdi Ergenekon soruşturması konuşmasında tutuklanan ve mahkemede yani mahkemedeki konuşmasında günler kala koğuşunda fenalaşarak hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu cinayetinin aydınlatılmasına yönelik yürütülen soruşturma zaten birkaç hafta önce raftan indirilmişti. Bu soruşturma kapsamında Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda aynı zamanda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte burada gerekli araştırmalar yapıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında 10 şüpheli gözaltına alındı. Tabii burada yakalanan şahısların o dönem cezaevinde görev yapan gardiyan veya eski gardiyan, bir kişinin ise dönemin er kadrosunda yer alan bir asker olduğu belirleniyor. Soruşturma kapsamında 10 şüpheli, yani burada bazı şüphelilerin 10 kişinin şüpheli sıfatıyla, diğer bir yandan daha önce de bazı şüphelilerin tanık sıfatıyla ifade verdiği ortaya çıkıyor. Burada 10 şüphelinin gözaltına alındığını belirtelim. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünün adım adım planlanmış bir suikast olduğu öne sürülüyor. Kamera kayıtlarına yansıyan bazı görüntülere göre Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durumu butonuna basıldı. Ancak Mayıs 2011'de göreve başlayıp özel olarak koğuşa verilen infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül alarmı görünce müdahale etmek yerine burada odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtığı tespit ediliyor. Buradaki acil durum butonu telsiz ve radyo sesiyle önlenmeye çalıştığı belirtilen Ferhat Veysi Gül diğer görevlilerin durumu geç fark etmesine de neden olduğu da öne sürülüyor aynı zamanda. Olayın ardından 6 ay boyunca hücre tipi örgüt evlerinde gizlendiği belirtiliyor. Ardından FETÖ'ye ait Fatih Üniversitesi'ne kayıt yaptırıp meslekten istifa eden Ferhat Veysi Gül'ün 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra da Fransa'ya kaçtığı tespit ediliyor. Hakkında da kendisinin kırmızı bülten çıkarılıyor. Bununla birlikte bu soruşturma kapsamında da toplamda sabah saatlerinde Sivil Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtiliyor. Şu ana kadar da 10 şüphelinin gözaltında olduğunu belirtelim. Şüphelilerin kolluk kuvvetlerindeki işlemleri devam ediyor Hellas'ta.
1: Ada, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Biz Ada'dan söz alalım. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlük'e gelelim. Ankara İkinoğlu Barosu'nun adli yıl açılış programına katıldı Bakan Gürlük. Gündeminde önemli başlıklar vardı. Uzun yıllardır tartışma konusu olan boşanma ve süresiz nafaka düzenlemesi. Ekim ayında hayata geçirilecek dedi bakan.

0: Avukatlarımızın açtıkları davaların ne kadar sürede sonuçlanacağını bilmek zorundadır. Bu nedenle hakim ve savcı arkadaşlarımızın da yargıda belirlenen hedef sürelere riayet etmesi gerektiğini her fırsatta ben katıldığım programlarda da ifade ediyorum. Kira tespit davalarının 9 ayda, tahliye davalarının 1,5 yılda tamamlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
1: 51 yaşındaki ünlü oyuncu Serhat Kılıç cumartesi günü Kağıthane'deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Henüz ölüm nedeni belirlenemedi. Ama bugün kendisi artık son yolculuğuna uğurlanıyor ve Muhsin Ertuğrul sahnesinde tören düzenleniyor. O noktada Eda Nur Karaloğlu da bizi bekliyor. Sözü hemen Eda Nur'a verelim. Eda Nur, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Evet Helin Arslan, oyuncu ve Türk tiyatrosunda birçok oyuna imza atmış Serhat Kılıç için bugün bir anma programı düzenleniyor. Biz de şu anda Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz ve bugün burada sanatçının ailesi, dostları ve özellikle meslek hayatındaki birçok sanatçı onu bu acı gününde yalnız bırakmadı. Özellikle Muhsin Ertuğrul sahnesinin çok önemli bir yeri var. Çünkü Serhat Kılıç meslek hayatı boyunca birçok oyununu işte bu sahnede gerçekleştirdi ve burayı gerçekten çok sevdiğini söylerdi ve işte bugün de yine sanatçıya bugün burada veda ediliyor. Şimdi kameraman arkadaşım Ali Maşalacı'dan törenin detaylarını aktarmasını rica edeceğim. Gördüğünüz gibi dakikalar önce aslında anma töreni başladı. Tabii burası oldukça önemli bir alan. Dediğimiz gibi meslek hayatının birçok bölümünü işte burada geçirmişti Serhat Kılıç. Törene sabah saatlerinden itibaren birçok isim katıldı. Özellikle ailesi ve yakınlarının yanı sıra aynı sahneyi, aynı seti paylaşan çalışma arkadaşları da burada. Özellikle onu yakından tanıyanlar yalnızca başarılı oyunculuğundan söz etmiyorlar. Aynı zamanda dostluğunu, enerjisini ve müziğe olan tutkusunu da aslında burada her zaman söylüyorlar. Serhat Kılıç aslında televizyon izleyicisinin çok yakından tanıdığı bir isimdi. Özellikle 80'ler dizisinde canlandırdığı Ergün karakteriyle hafızalara kazınmıştı ve uzun yıllar bu karaktere hayat da verdi. Ezel ve Kuruluş Osman gibi birçok yayınlarda seyirci karşısına çıktı. Tabii ancak onun sanat yolculuğunun temelinde her zaman tiyatro vardı. Kendisi Ankara'da doğdu. Bilkent Üniversitesi'nde okudu. Ardından farklı şehirlerde, farklı tiyatrolarda görev yaptı. İstanbul'a geldikten sonra da önemli sahneler seyirciyle buluşmayı sürdürdü. Oyunculuğunun yanı sıra müzikle de ilgileniyordu ve kurduğu oyunculuk okulunda birçok gençle aslında deneyimlerini de paylaşıyordu. Yani yalnızca aslında kamera önünde değil, sahnede değil, sahne arkasında da birçok öğrenci yetiştirdi ve bugün de onu anmak üzere birçok kişi buraya geldi. Ama maalesef ki Serhat Kılıç Kağıthane'de yaşadığı evinde hayatını kaybetti. Henüz 51 yaşındaydı ve ani vefat haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Tabii kesin ölüm nedenine ilişkinse şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmadı ve şu anda da onun için bir tören düzenleniyor. Dediğimiz gibi Harbiye Muhsin Ertuğrul sahnesindeyiz ve bugün burada onu seven ailesi, sanatçıları ve dostları bugün burada onu anmak için bir araya geldiler. Tabii sabah saatlerinden itibaren burada büyük bir yoğunlukta var aynı zamanda. Şimdi burada herkes onunla olan anılarını da dile getiriyor. Dediğimiz gibi henüz 51 yaşındaydı ama kesin ölüm nedenine ait bir açıklama yapılmadı. İşte 12'de de başlayan bu törende de yine acı gününde de sanatçı dostları, ailesi onu yalnız bırakmadı. Ve bundan sonraki süreçte cenazesi Ankara'ya götürülecek ve yarın da yine defnedileceğini söyleyelim. Ve tekrar buradan sözü size bırakalım Pelin Aslan.
1: İmam İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milyonlarca liralık kamu zararına neden oldukları iddia ediliyor.
3: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye mali şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihlallerine katılımın sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi. Biri de cezaevindeydi. Başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyun da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıktı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasındaki arama kurtarma çalışmalarında 5. gün geride kaldı. Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazı denizin 720 metre derinliğinde, ancak kayıp 10 mürettebata dair hala bir iz yok.
4: On Türk mürettebatı arama çalışmalarında 5 gün geride kaldı. Mürettebat yakınları acılı bekleyişini sürdürüyor. Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli tankerli Tuğberk İmamoğlu isimli kuruyük gemisi çarpışmış, kuruyük gemisi kısa sürede sulara gömülmüştü. Zamanla erişen ekipler enkazın yerini tespit etti. Deniz kuvvetlerine ait TCG akın kurtarma gemisi ve ROV isimli insansız sualtı aracıyla yapılan taramalarda gemiye çarpışma noktasının 50 metre yakınında zifiri karanlık olan 720 metre derinlikte ulaşıldı. Yüzeydeki kameralar geminin üzerindeki ismi görüntüledi. Ancak mürettebata dair henüz bir ize rastlanamadı.
5: TCG Akın gemisinin gelişmiş sonar sistemleri devreye girdi ve uzaktan kumandalı sualtı aracıyla yapılan çalışmalar sonucunda kazanın 4. gününde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazının yeri tespit edildi ve gemiye dair ilk görüntüler kaydedildi.
4: Bilirkişi raporu kazadaki ihmalleri tek tek ortaya koydu. Rapora göre Alsu tankerinin köprü üstünde kaza sırasında sadece 3. kaptan vardı. Kaptan kamerasındaydı, gözcü ve dümenci ise yerinde yoktu. Batan geminin ise ice cihazını kapatarak seyrettiği anlaşıldı.
6: Alsu. Alsu iskeleye köp. Alsu iskeleye demiştir.
4: Gözler şimdi denizin 720 metre altından ve derin sulardan gelecek müjdeli haberde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi sürerken kayıp yakınları gelecek güzel bir haber bekliyor.
1: Ve Girne açıklarında yaşanan gemi faciası, o faciada da 9. güne girildi. Can kaybı 14'e yükselirken kayıp 14 kişi için de 554 metre derinlikte, yani geminin enkazında robotik arama çalışmaları devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Işın ve TCG Alemdar operasyonunun merkezinde yer alıyor. Uzaktan kumandalı sualtı araçlarıyla enkazın içi ve çevresi taranıyor. Kayıp kişilere ulaşmasının yanı sıra geminin kara kutusunun çıkarılması için de çalışma yürütülüyor. Arama kurtarma faaliyetleri denizden ve havadan 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, TCG Alemdar gemisini ziyaret etti. Çalışmaları yerinde takip ettiler. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

0: Bakanlığından da yolcu ve kayıp yakınlarına destek geldi. Görevlendirilen 7 psikososyal destek personeli sahada çalışmalara başladı. Ailelerle birebir görüşmeler gerçekleştirildi. Kayıp bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. 554 metre derinlikteki enkazdan bugüne kadar 6 kişinin naaşı çıkarıldı. Facianın bilançosu 14 can kaybı ve 14 kayıp olarak güncellendi. Faciaya ilişkin adli soruşturmada çok yönlü şekilde sürdürülüyor. 9 zanlının tutukluluk süresi 8 gün daha uzatıldı. Soruşturmada geminin teknik durumu, geçmiş denetimleri, sefer izinleri araştırılıyor. Mürettebatın kazadan önce ve kaza sırasında attığı adımlar mercek altında. Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi Umut Altaş, firari Umut Altaş, Amerika Birleşik Devletleri'nde FBI ajanları tarafından 2 gün sorgulandı. Ardından Altaş'ın FBI ifadesi Türkiye'ye gönderildi. Dikkat çeken noktalar var. 34 sayfalık bir ifadeden, tutanaktan bahsediyoruz. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu öldürdüğüne inanıyor musunuz diye FBI soruyor. Ve Altaş soruya evet yanıtını veriyor. Peki neden inanıyorsunuz böyle bir şeye diye sorulduğundaysa cinayeti gördüğünü söylüyor Altaş.
1: Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğüne bizzat tanık olduğunu söyledi. Gülistan arka koltuktaydı, silahı çıkardı ve vurdu ifadelerini kullandı. Cinayetin kilit ismi Umut Altaş'ın FBI ifadesi ortaya çıktı.
2: Ben dedi bir kızı öldürdüm dedi. Çıkardım sıktım kafasına dedi.
1: Altaş'a Türkiye'de hazırlanan ve ABD'deki yetkililere ulaştırılan 109 soru yöneltildi. FBI ajanları Altaş'ı 2 gün boyunca sorguladı. Ardından 34 sayfalık ifade tutanağı Türkiye'ye gönderildi. ABD'de tutuklu olan firari şüpheli Umut Altaş, FBI sanıklarının cinayet sırasında olay yerinde miydin sorusuna yanıt verdi. Oradaydım dedi. Olaya bizzat tanık olduğunu doğruladı. Gülistan Doku'nun Mustafa Türkay Sonel tarafından araç içinde vurularak öldürüldüğünü gördüğünü, cesedin bagaja taşındığını, olayın ardından dönemin valisinin koruma görevlisi Şükrü Eroğlu'nun devreye girdiğini ve kendisine "Babam bu işi halledecek" denildiğini öne sürdü. İfadesinin devamında Altaş, cesedin Pertekyolu çevresine gömülmüş olabileceğini söyledi. FBI ajanlarının cinayetin işlendiği araçla neden köprüye geri döndünüz sorusunu da yanıtladı. Kameraları kontrol etmek için geri döndük dedi. İfade tutanağında Altaş'ın bazı kritik konularda çelişkili ifadeler verdiği görüldü. Hamilelik ve kürtaj iddialarıyla parçalanmış cesedin yer aldığı tek seferlik WhatsApp videosu konusunda daha önce söylediği bazı ifadeleri kabul etti. Ancak bazı ayrıntıları hatırlamadığını ve tahminde bulunmuş olabileceğini söyledi. Altaş'ın babasına gönderdiği "rol yapmayı bırak, beni susturan sendin" mesajı da sorguda gündeme geldi. Altaş mesajı kendisinin gönderdiğini kabul etti. FBI raporunda önemli belirtilen başka bir nokta ise tutanağın kelimesi kelimesine ifade çözümü olmaması. Raporun ajanlar tarafından görüşmenin içeriği özetlenerek hazırlandığı belirtildi. Şimdi 34 sayfalık FBI tutanağı Türk adli makamlarının elinde. Altaş'ın iddiaları, HTS ve PTS kayıtları, dijital materyaller ve diğer tanık beyanlarıyla birlikte değerlendirilecek. Gülistan Doku'nun akıbeti ve cesedinin nerede olduğunun ortaya çıkarılması için yürütülen soruşturmada ABD'den gelen bu ifade dosyasının yeni delillerden biri oldu.
0: Trabzon yaylalarında çevre kirliliğine karşı örnek bir seferberlik var. Yaylalara bırakılan atıklar geri dönüştürülüyor. 12 yaşındaki Ufuk da topladığı çöplerle hayvanların hayatını koruyor.
3: Şimdi burada geliyorlar, geziyorlar, pikniğini yapıyorlar. Yediği çöpü, pisi bırakıyorlar. Hayvanlar kağıtları topluyor, yiyor, naylonları yiyor.
4: Yaylalarda bırakılan plastikler otlayan hayvanlar için büyük tehlike oluşturuyor. Trabzon'da yaşayan Ayşegül Köroğlu da bu soruna dikkat çekmek için hem çöpleri topluyor hem de çevresindekileri bilinçlendiriyor.
5: Karadeniz'in eşsiz güzelliği, coğrafyası ve jeolojisini içerisinde bulunduran yaylalarda sıfır atık hareketi hız kesmeden devam ediyor. Buranın halkı geleceğe daha temiz bir yayla, geleceğe daha temiz bir dünya bırakabilmek için yaylalardaki plastikleri

0: ya geri dönüştürüyor ya da hayatlarına dahil ediyor.
1: Ben burada yaylalarda dolanırım, buralarda özgürce dolanırım. Burada hayvanlardan içici olmayı çok seviyorum. Ha bunun adı da Lindo.
2: Ama Lindo plastik yemeyi seviyor sanırım.
1: Lindo tabii obur olduğu için her şeyi yemiyor, her şeyi pakay. Lindo her şeyi giyiyor yani. Desem her şey demin bir tane meyve suyu kutusu. Ağzında böyle turuncu dürüküye. Turuncu ya da zaten zidi mi ne var? Kör diyor ne ağzına al diyor ne anneannem dedi bak oğlum ha yiyor onu. Dedim onu da sözüne kittim yanına. Bir çekerim onu yarışın az kalsın yediydi. Çöpleri toplayırık. Gecen orada jant kabağı buldular. Jant kabağının ne işi var yaylımda?
2: Şimdi size çok basit bir örnekle göstermek istiyorum. Ufuk'un elinde yayladan toplamış olduğu çöpler var ve bunlar geri dönüşmeyen çöpler. Şimdi Ufuk bunları hemen hayvanına yedirsin bakalım yiyor mu? Bak.
1: Bakın görüyor musunuz? Bakın nasıl?
2: Ve maalesef ki bu hayvanın damarlarında, kanında, sütünde ve etinde bu mikroplastikler bulunacak. İşte bu yüzden 12 yaşındaki bir çocuk size çevreyi kirletmeyin diye bas bas bağırıyor. Pet şişeler köstebek savara, kablolarsa çite dönüşüyor. İşte Trabzon'un yaylalarında hiçbir şey israf edilmiyor. Kendisi küçük ama hayalleri ise çok büyük ki hayallerini de hayata geçiriyor. Ufuk henüz 12 yaşında dünyayı sıfır atıklı bir gezegene dönüştürmek için çalışıyor. İşte o çalışmalardan biri de işte bu küvetler eski küvetleri alıyor, topluyor. Hayvanların su içebilmesi için yeni bir sebil haline getiriyor.
3: Doğaya gösterdiği duyarlılık, hayvan sevgisi ve Karadeniz kültürünü yansıtan içerikleriyle ilgi odağı olan Ufuk, ileride veteriner hekim olmayı hedefliyor.
1: Ben burada yaylalarda dolanırım, buralarda özgürce dolanırım. Burada hayvanlardan içici olmayı çok seviyorum.
3: Bir çocuğun duyarlılığı bir yaylanın temizliğine dönüşüyor. Ufuk'un mesajı ise açık. Doğayı korumak sadece bugünü değil geleceği de korumak demek.
4: Şimdi gelelim yeni eğitim yılının başlamasına. Günler kaldı. Ailelerin okul hazırlığı da hız kazandı. Kırtasiyelerde özellikle temel okul ihtiyaçlarına talep artmış durumda. Zincir marketlerde de okula dönüş kampanyaları var.
5: Öğrencilerin çantaları doluyor, listeler tamamlanıyor. Kırtasiyelerde yoğun mesai devam ediyor.
6: Eylül ayı ile beraber okul masrafları da başladı. Veliler doğru bütçeyle hareket etmek istiyor. Tam da bu noktada zincir marketler okula dönüş kampanyalarıyla hem vatandaşın hem de öğrencilerin yüzünü güldürüyor.
7: Okula dönüyoruz kampanyası içeriğinde 1000 kişiye 1000 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Bu çekleri çocuklarımızın kırtasiye masraflarını kullanmak için ailelerimize küçük bir hediye, bir katkı sağlamak adına böyle bir kampanya başlattık.
6: Çocuklara okul hediyesi mi?
7: Evet, çocuklarımıza okul hediyesi. Bu vesileyle de yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize, ailelerimize başarılar diliyoruz.
5: Veliler öğrencilerin ihtiyaç listesini tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Defter, kalem, silgi, boya ve çanta. Okul için gereken malzemeler tek tek seçiliyor, alışveriş listeleri tamamlanıyor.
6: Böyle bir okul çantasının maliyeti ne kadar?
7: Tüketicilerimiz, ailelerimiz böyle bir, burada yaklaşık 22 çeşide yakın bir ürün var. Bu tarz ürünü dışarıda alışveriş yaptıklarında 2500-3000 lira bandında oluyor. Bizde 1700 lirayla 1900 lira bandında mesela bir A4 bütün okul çantasında olmazsa olmaz. Yani hep marka ürünler, kalem kutumuz, çantamız, oyun hamurlarımız, sulu boyalarımız. Bir aile 22 çeşit ürünü aldığı zaman okul alışverişinin tamamını bitirmiş oluyor. 1700 lira 1900 bandında biz de bu işi tamamlamış oluyor.
5: Velilerin alışverişte en çok dikkat ettiği konuysa ihtiyaçları doğru ürünlerle ve bütçeyi gözeterek tamamlamak.
8: Öğretmenimiz attı o listeye göre alıyoruz yani almaya çalışıyoruz.
5: Kimi veliler ihtiyaçları önceden tamamlamak için alışverişe çıkarken, kimi ise son günlere bırakmadan eksiklerini gideriyor.
7: Eylül ayı itibariyle tüm mağazalarımıza okula dönüyoruz kampanyası başladık. Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin bütçelerine katkı sağlamak adına bu şekilde bir kampanya başladık. İlgi çok fazla. Bu yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor.
5: Kırtasiyelerdeki yoğunluk her geçen gün artarken esnaf da hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekliyor.
4: Ve Filenin Sultanları dün yine hepimizi sevince boğdu. 2026 Avrupa Voleybol Şampiyonu oldu. İstanbul'da oynanan nefes kesen finalden zaferle ayrılan Filenin Sultanları üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanarak altın madalyanın sahibi oldu. İlk 4 setin 2-2 tamamlanmasının ardından şampiyonu belirleyen karar setinde Filenin Sultanları öne geçti ve seti 15-10 kazanarak şampiyonluğu getiren skora ulaştı. Şampiyonaya son şampiyon unvanı ile katılan Türkiye turnuvada 4. kez final oynama başarısı gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir mesaj paylaşarak 2026 Avrupa şampiyonu olarak milletimizi gururlandıran, önemli bir başarıya imza atan A Milli Kadın Voleybol takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum ifadesini kullandı. Ve ilk bölümü moderatörde noktalayalım. Şimdi 24'te yayın ekonomideki gelişmelerle Elif Akkaya Kuter'in sunumuyla devam edecek. Saat başındaysa moderatörde yine birlikte olacağız.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
3: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
3: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
8: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
9: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
10: Canım cimri.
11: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
12: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
11: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Ziraat Bankası sunar.
1: Yeniden merhaba. Saatler 12.35'i gösteriyor. Ben Elif Akkayaktar. Bu kez kahve molasıyla karşınızdayız. Haftanın ilk işlem gününde ekonomideki ve piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Pazar günü orta vadeli program açıklandı. 2027-2029 dönemine ait orta vadeli programın detaylarına hemen bakarak başlayalım kahve molasına. Büyüme %3,3 olarak revize edildi 2026 yılı için. 2027 yılı için büyüme öngörüsü %4,2. 2028 için %4,6 ve 2029 yılında da %5 büyüyeceği Türkiye'nin öngörülüyor orta vadeli programa göre. Kişi başına gelir 20.523 dolar olacak. İlk defa 20.000 doların üzerine çıkacak. 2027 yılında 22.285 dolara çıkması ve 2029 yılında da 24.842 dolar olması bekleniyor. En merak edilen enflasyondaki revizeydi. Hatırlayacaksınız %16 idi. Orta vadeli program bir önceki orta vadeli programda beklenti %28,4 olarak revize edildi. 2026 yılı için enflasyon beklentisi 2027 yılında %21'e gerileyeceği, 2028'de %13,5 olacağı ve 2029 yılında da tek haneye gerileyeceği %9 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor orta vadeli programa göre. Cari açığa baktığımızda %2,6 olarak revize edildi, %3,1'di. %1,9 olacak 2027 yılında ve 2029 yılında da %1,6 cari açık olacağı öngörülüyor. İşsizliğe bakıldığında yine tek hanede kalmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da en son gerçekleşen işsizlik oranı da %8,4'tü, onu da hatırlatalım. 2026 için %8,1, 2027'de 8'e gerileyeceği ve 2029 yılında da 7,6'ya gerileyeceği işsizliğin öngörüsü var. Orta vadeli programa göre bütçe açığı tarafına baktığımızda %3,1 bütçe açığı olacağı, 2027 yılında %3,5'e çıkabileceği ancak 2028 yılında tekrar 3,1'e gerileyerek 2029 yılında da %2,8 olacağı öngörülüyor. İhracat ve ithalata da bakalım hızlıca. İhracat 282 milyar dolar olacak 2026 yılında deniyor. Ardından 2029 yılına geldiğimizde 316.5 milyar dolara yükselebileceği beklentisi var. İthalat tarafında da 387 milyar doları konuşuyoruz. 2029 yılına geldiğimizde de 100 milyar dolar artmış oluyor. 426 milyar dolar olacak ithalat deniyor orta vadeli programa göre. Verileri verdikten sonra şimdi sonrasında hükümet tarafından değerlendirmeler de geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kamuda tasarruf ve kayıt dışıyla mücadele gelinen noktayı açıkladı. Sonrasında da enflasyon konusunda

0: Evet, yavaşlama oldu ama en azından bu konjonktürde yine de iyi gidiyor dedi Mehmet Şimşek.
1: Kamuda tasarrufta bir başarı var. Şimdi bu defa çok farklı bir çerçeve oluşturuldu. Öncelikle çok güçlü bir izleme, denetleme, raporlama ve yaptırım çerçevesi oluşturuldu. Bunlar çok değerli hususlar. Bu tasarruf neye tekabül ediyor? 484 milyar liraya tekabül ediyor. Bu da aslında 6 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir tasarrufa tekabül ediyor.
2: Kamuda tasarruf ve kayıt dışılıkla mücadele ilişkin rakamları paylaştı. Kamu harcamalarında tasarrufun 484 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
1: Bu kalemlerin bütçe içindeki payı 2025 sonu itibariyle %2,9. Muhtemelen 2026'da çok fazla değişmeyecek.
2: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2027-2029 dönemini kapsayan orta vadeli program tanıtımında konuştu. Kamuda taşıt kullanımında da ciddi tasarruf sağlandığını belirtti.
1: 2025 yılında sözleşmesi sona eren kiralık araçlarda biz yenilenen sözleşmelerde yeniden kiralanan taşıtları %21 düşürdük. Yani 2025 yılında diyelim ki 100 taşıtın kiralama sözleşmesi bitti. Yenilerken bunu 79 olarak yenilemişiz. Basitleştirmek için söylüyorum. Dolayısıyla burada çok güçlü bir tasarruf var.
2: Kayıt dışılıkla mücadelede ise veri analitiği ve yapay zeka kullanılıyor. Bakan Şimşek denetimlerde büyük ölçekli şirketlere odaklanıldığını belirtti.
1: Her 100 büyük şirketin 31'ini denetliyoruz. Yani büyük şirketlerde denetim oranı 2026 yılı için konuşuyorum %31,3. Mesela 2024 yılında bu %11 civarıydı. Dolayısıyla büyük şirketlerde denetimi 3'e katlamışız denetim oranını.
2: Gelir vergisi beyannamelerinin de 3,8 milyondan 5,5 milyona yükseldiğini belirten Şimşek, vergi gelirlerinin milli gelire oranının 2026'da %17'nin üzerine çıktığını, 2027'de ise %17,9'a ulaşmasının beklendiğini söyledi. Şimşek ayrıca küresel ve jeopolitik gelişmelere rağmen enflasyonun kontrolden çıkmamasının önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.
1: Bütün konjonktürlerde bırakın düşmeyi kontrolden çıkabilirdi, çıkmadı. Yani ciddi 2023'te önemli şoklarla karşı karşıya kaldık. Kontrolden çıkmaması önemliydi.
0: Bir değerlendirmede Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan geldi. Yıl sonu enflasyon tahminindeki revizyona ilişkin ciddi bir revizyon ama enflasyon görünümünde karamsarlığa sebep olacak bir revizyon değil ifadesini kullandı. Açıkladıkları son enflasyon raporunda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini güncellerken 2027 ve sonrası için olan süreci orta vadeli program kapsamında yapacaklarını anlattıklarını belirten Karahan, yapılan revizyonun da bunun bir yansıması olduğunu söyledi. Karahan, Merkez Bankası'nın hedeflerinden yüksek hedef açıklandığı söylendiğini ama bu hedeflerin eş güdüm içinde belirlenen hedefler olduğunu dile getirerek, dolayısıyla eş güdümün bundan sonraki süreçte özellikle yönetilen yönlendirilen fiyatlarda daha da güçlü olacağı mesajını da içeriyor dedi. Bir yıl içinde enflasyonun hedefin üstünde gerçekleşmesinin, sonraki yıllarda da bir miktar sarkan etkisinin olduğuna işaret eden Karahan, dolayısıyla revizyonun bir kısmı bunu yansıtıyor, bir diğer kısmı da aslında küresel konjonktürde değişen dinamikleri yansıtıyor diye konuştu. Evet, geride bıraktığımız hafta enflasyon verisi geldi. Enflasyon verisinin gelmesinden sonra da on Eylül'de açıklanacak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararıyla ilgili beklentiler gelmeye başladı. Morgan Stanley, Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme gösterdiğini öngörerek Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken, gevşemenin son çeyrekte başlayacağını tahmin etti. Morgan Stanley ekonomistleri tarafından hazırlanan raporda 4. çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla Merkez Bankası'nın temkinli faiz indirim döngüsüne başlayacağı ve yıl sonuna kadar da politika faizini 200 bas puan indirerek %35 seviyesine çekeceğini öngördü. Morgan Stanley analistleri Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirterek faiz indirim adımlarını muhtemelen Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık kademeli hamlelerle atacağını tahmin etti. 2027 yıl sonuna kadar kademeli indirimlerin devam edeceği ve politika faizinin %27,5 seviyesine kadar gerileyeceğini öngördü. BBVA da Cuma günü bir tahminde bulunmuştu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan beklediği 100 bas puanlık faiz indirimini Aralık ayında beklediği indirimi Ekim ayında yapabileceğini öngördüğünü açıklamıştı. Piyasalara bakmadan önce geride bıraktığımız hafta yatırım araçları hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı hızlıca bakalım. Borsa İstanbul 100 endeksi tarafında -4,30 kayıp var. Aslında şöyle genele baktığımızda dolar hariç geride bıraktığımız hafta yatırım araçlarının genelinde bir kayıp söz konusu. Gram altın tarafında %3,77, Cumhuriyet altını ve çeyrek altın tarafında da yine %3'ün üzerinde kayıp var. Dolar tarafında %0,41, avro tarafında da yatay pozitif diyeceğimiz %0,05'lik bir kazanç sağladığını görüyoruz diyelim. Ve haftaya nasıl bir başlangıç yaptık? Borsa tarafına da bakalım. Cuma günü %0,57 artıda 14.012 puandan kapanmıştı. Yeni haftaya ilk işlem gününe de %0,05 artıda 14.018 puandan başladı. O seviyenin üzerinde %0,72 artıda 14.113 puanda Borsa İstanbul 100 endeksi. Borsa İstanbul 30 endeksi 16.611, 500 endeksi de 17.641 puanda. Her üç endekste de %1'e yakın, hatta Borsa İstanbul 30 endeksinde %1'in üzerinde artıda olduğunu görüyoruz. Kur tarafına bakalım, dolar ve avroda durum ne? Dolar 48.44'ten yatay bir seviyede, avroda 56.33'ten işlem görüyor. Altın tarafında geride bıraktığımız hafta Amerika Birleşik Devletleri tarım dışı istihdam verileri önemliydi. Ağustos'ta 162 bin kişi artarak 55 binlik piyasa beklentilerinin çok üzerinde gerçekleşti. İşsizlik %4,1 ile beklentilere paraleldi. Ortalama saatlik kazanılan aylık %0,3, yıllıkta %3,1 arttı. İşte bu veriyle hafif gerilemişti. O, uluslararası piyasalarda altının ons tarafında 4.405 seviyelerindeydi. O seviyenin biraz üzerinde ama yönü aşağıda görünüyor uluslararası piyasalarda altının onsu 4.409 dolar. İçeride gram altın 6.866 lira. Çeyrek altında 11.226 lira. Petrol tarafında karşılıklı saldırıların Orta Doğu'da yeniden tırmanmasıyla petrol arzında uzun süreli kesinti yaşanacağı endişeleri arttı ve yükselişini sürdürdü. %0,54 artarak 96.80 seviyesinde başlamıştı haftaya. Yine o seviyelerde geçen haftada %7,8 yükselmişti. Onu da hatırlatalım. Brent ham petrolün varil fiyatı şu saati itibariyle 96.83 dolardan işlem görüyor. Son olarak faiz tarafına da bir bakalım. Tahvil faizi 39,59, repo faizi de 11,61 seviyesinde dedikten sonra hemen konuğumuza döneceğiz. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal bizimle beraber. Hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum ben
0: Çok
3: de.
0: Çok teşekkür ederim. Hemen orta vadeli programı değerlendirerek başlayalım. Aslında biraz tabii %16'dan %28,5'a çıkarınca ciddi bir artış olarak değerlendirildi ama gerçekçi bulundu.
3: Evet, katılıyorum ben de. Yani burada piyasa beklentilerine yakınsadığını söyleyebiliriz buradaki tahminin. Özel raporun geneline baktığımızda burada bu yıl tabii Şubat 2026 yılı sonunda başlayan, 2026 sonunda başlayan Amerika-İsrail-İran savaşı enerji fiyatları üzerinde ve küresel piyasalar üzerinde ciddi bir etki yarattı. Bunu sadece bizim Merkez Bankamız tarafında değil, artan enerji maliyetleri nedeniyle küresel çapta oluşan enflasyondaki yukarı yönlü risklerin küresel çapta merkez bankaların daha temkinli ve daha sıkı bir tarafa doğru yönelttiğini, daha sıkı para politikasına doğru yönelttiğini gözlemledik, izledik zaten. Burada Avrupa Merkez Bankası Haziran'da faiz arttırımına gitti. Keza işte bu haftaki toplantısında da bir 25 bas puan daha faiz arttırımının gelmesi bekleniyor. Yine FED'den indirimler bekleniyordu. Yerini faiz arttırım beklentileri aldı gibi. Yani küresel çapta da merkez bankaları bu savaşın ve özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin etkilerinden dolayı daha sıkı bir para politikası izlediler. Buna bizim merkez bankamız da dahil. Özellikle burada belirsizliklerin yüksek seyrettiği, enerji şoklarının yaşandığı süreçte dezenflasyon programının desteğiyle enflasyonun kontrolden çıkmadığı, dengeli büyüme sürecinin de devam ettiğini, vurgulandığını gördük. Tabii piyasaların içinde bulunduğumuz süreçte de izlenen ağırlıklı program dezenflasyonist süreç olduğu için, enflasyon tahminleri daha ön plandaydı. Burada 15'ten 21'e, yani ciddi bir revizyon tabii, ama piyasa beklentilerine yakınsaması, daha gerçekçi bir rakam ortaya koyması bence programın daha sağlıklı oldu diye düşünüyorum ben. Yine tabii doğrudan paylaşılmıyor ama önümüzdeki yıllara ilişkin gayri safi yurt içi hasılanın yani TL ve dolar büyüklükleri de paylaşıldığı için buradan hareketle ortalama döviz kuruna da baktığımızda açıkçası TL'de reel değerlenmenin program boyunca da süreceği beklentisi yansıttığını söyleyebilirim. Verilerin ve ortaya konan tahminlerin, hedeflerin diyelim. 21 tabii burada önümüzdeki yıl 21'e ulaşabilmek için de oldukça yine sıkı bir ve para ve maliye politikası duruşu gerekiyor. Yani evet, enflasyon düştükçe kademeli faiz indirimleri 2027'de bekliyoruz. Hatta 2026 işte Ekim Aralık toplantılarında cüzi miktarlarla başlayıp 2027 genelinde devam etmesini bekliyoruz. Ama burada önden yüklemeli bir süreç değil, biz enflasyon süreçte uyumlu bir faiz indirim döngüsü bekliyoruz. Enflasyon düştükçe ve faizler de kademeli olarak geri geldikçe bunun borsa tarafına daha olumlu yansımasını önümüzdeki yıl görmeyi bekliyoruz. Normalde olumlu senede bekliyorduk ama işte savaş ve enerji fiyatları bu beklentinin ötelenmesine yol açtı. Önümüzdeki yıl yeni bir risk başlığı görmezsek borsa açısından daha olumlu olmasını bekliyoruz. Bu yılı %30 civarında, %30'un belki hafif altında bir enflasyonla tamamlayacağız gibi duruyor. Önümüzdeki yılda eğer yeniden bir risk olmazsa ve bu işte yüksek enerji fiyatları vesaire yeni yıla taşınmazsa 21'e doğru bir yakınsama, 22-23 o bantlar söz konusu olabilir diye düşünüyoruz biz de şu anki mevcut konjonktürde.
0: Evet, şimdi faizde kademeli yansımalarını görmeye başladıkça dediniz. Biraz önce de Morgan Stanley'in ve BBVA'nın Merkez Bankası'ndan beklentisi konusundaki haberi aktardık. Siz hemen Eylül ayında yansımasını bekliyor musunuz? Sizin de Ekim Aralık mı beklentiniz?
3: Açıkçası biz Eylül'ün erken olacağını düşünüyoruz. Çünkü son enflasyon verisinde de yine hizmet tarafında vesaire de yükseliş gördük. Yani genelde Ağustos ayları gıdanın pozitif destek verdiği aylar oluyor. Ama hani ona rağmen işte bu enerji dolayısıyla yine %2'ye yakın bir enflasyon Ağustos için yüksek. O yüzden hani burada Ağustos verisi de Eylül'de işte erken bir faiz indirim adımını atmak için bence çok destekleyici durmuyor bana sorarsanız. Artı tabii bir de küresel konjonktür de şu an buna çok izin vermiyor. Yani 95 dolar bölgesinde hareket eden bir petrol görüyoruz. Dolayısıyla Eylül ayında o sebeple Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir değişime gitmeyeceğini düşünüyoruz biz. Ki piyasadaki genel beklentiler de bu yönde. Yani çok büyük bir kesim ekonomist Eylül'de bir değişim beklemiyor. Tabii burada karar metnindeki ifadeler, işte olası bir değişim vesaire, bu olacak mı, buna bakacağız. Ama bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek toplantıda faiz oranlarında bir değişim beklemiyoruz. Piyasanın geneliyle uyumlu olarak biz de Ekim ve Aralık aylarında tabii orada o zamana kadarki gelişmeler, petrolün seyri gibi noktalarda yine miktar üzerinde de belirleyici olacaktır ama cüzi 50-100 bas puan gibi, petrol biraz düşerse 100 bas puan burada alt taban olur, faiz indirimleri görebiliriz. Yani yıl sonunda şu an politika faiz %37. Petrolün biraz düştüğü bir senaryoda yılın son iki toplantısındaki faiz indirimiyle %35'lik bir politika faiziyle yılı tamamlayabileceğimizi düşünüyorum ben. Asıl peki, şey dediğim gibi bu savaş koşulları taşınmazsa 2027'nin ilk yarısında olumlu baz etkisinden dolayı Merkez Bankası'nın daha fazla alanı olacaktır.
0: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Canbal, değerli vaktinizi ayırdığınız, katkınız için sağ olun. Evet, kahve molasını noktalıyoruz. Saat başında Helin Aslan moderatörle yeniden karşınızda. Hoşçakalın.

0: Vakıfbank Vinov sundu.
1: İşte okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düşüyor.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır.

İş sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.

0: 6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz artık 13'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan. İkinci saate başlıyoruz moderatörde. Muhabirlerimiz yerlerinde. Peki kim nereden neyi anlatacak? Hangi başlığın detaylarını verecek? Hızlıca ben o bilgileri vereyim. Ardından ilk bağlantımızı da adayla yapacağız. Ada Kahriman Ahbaplar soruşturmasındaki 5. dalga operasyonun detaylarıyla birazdan birkaç dakika içerisinde yayında olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bugün kabine toplantısı var. Peki gündemde neler olacak o toplantı da diye Emre Ayaz'a soracağız. Emre'den detayları alacağız. Silivri'deki gemi kazasında son durum nedir? Neslişah Yumak anlatacak. 10 mürettebata dair şu ana kadar bir iz bulunamamıştı. Acaba yeni iz var mı? Yeni bir gelişme bu konuya dair var mı? Neslişah'a soracağız, öğreneceğiz. Değerli varlıkların korunmasında artık alışkanlıklar değişiyor deniyor. Peki nasıl bir değişimden bahsediyor? Ebrar Nur Arslan Bakırtaş anlatacak. Kırtasiye malzemeleri için denetimler arttı. Malum uyum süreci okullarda bu hafta başladı. Önümüzdeki haftada artık tüm okullar açılmış olacak. Şeymus Çakan da kırtasiye malzemelerine yönelik denetimlerle birazdan yayında olacak. Ve Ahmet Taner Işıldak Muğla'da, Fethiye'de denizleri koruma seferberliği başlatıldı. Bu seferberlik kapsamında ne gibi çalışmalar yürütülüyor? Deniz nasıl temizleniyor? Önümüzdeki dakikalarda Ahmet Taner Işıldak'tan bu soruların yanıtını alacağız. Ama az önce de söylediğim gibi ilk durak Ada Kahriman. Ada merhaba. Ahbaplar soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. Bu operasyona dair hangi bilgiler var elinde? Gözaltı kararları var mı yeni veya gözaltına alınanlar var mı?
1: Helin Aslan, operasyona dair açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Aynı zamanda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından da bir açıklama yapıldı. Tabii sabah saatlerinde burada 20 ilde, İstanbul merkezli toplamda 20 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendiği belirtildi. Şu ana kadar da hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'sinin gözaltına alındığı bilgisi paylaşıldı. Tabii burada soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği talimatla birlikte de burada İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyonlar yapılıyor. Tabii burada Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamada şu ifade ediliyor. Özellikle burada 6 Şubat ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında toplamda 4,3 milyar liralık bir bağış toplandığı ve bununla birlikte bu bağışların 4,2 milyar lirasının harcandığı ve burada özellikle 950 milyar

liranın nakit olarak çekildiği belirtildi. Aynı zamanda burada 500 milyon lirasının da tek seferde çekildiği bilgisi paylaşıldı. Şimdi yapılan açıklamada şu da ifade ediliyor. Burada 29 şirket ve aynı zamanda 7 şahıs şirketine

0: bununla birlikte yardım taşımacılığından şahsi menfaat de sağlandığı belirtiliyor. Yapılan açıklamada bazı yardımların kamu kurumlarına eksik teslim edildiği bilgisi de paylaşılıyor. Şimdi burada yapılan operasyonda Kocaeli, İzmit'te bazı depolara yönelik yapılan operasyonlar var. Özellikle burada Kocaeli, İzmit'teki depolarda depremzedelere bağışlanmak üzere burada pek çok çadırın, bununla birlikte tekerlekli sandalyelerin, elektrikli bisikletlerin, kırtasiye malzemelerinin ve pek çok malzemelerin toplandığı ancak bunların kullanımda olmadığı belirtiliyor. Yani bir depoda tutuluyor bunlar ancak herhangi bir kullanımda olmadığı belirtiliyor. Tabii bu malzemelerin de özellikle depremzedelere ulaştırılmak üzere buradaki işlemlerinde yapıldığı belirtiliyor. Şimdi yüksek miktarlarda bazı şirketlere transferlerin gerçekleştirildiğini belirttik. Bu transferlerin de araştırmaları neden yapıldığına dair buradaki şirketlere yönelik incelemelerinde sürdüğü belirtildi. Aynı zamanda Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptığı açıklamada şunu ifade ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülen soruşturma için burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı zamanda burada operasyonu yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti. Yaptığı açıklamada toplamda 20 adrese sabah saatlerinde zamanlı olarak operasyon yapıldı ve bu operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Kendilerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma çok yönlü, titiz bir şekilde yürütülüyor henüz aslında.
1: Ada, teşekkür ediyoruz. Ada'dan sözü alalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümü. Şimdi bu şüpheli ölüme dair sır perdesi aralanıyor. Soruşturma dosyası biliyorsunuz yeniden açıldı ve özel bir ekip kuruldu. Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. O 11 personelden 10'u yakalandı ama bir tanesi, bir şüpheli FETÖ'den firari ve yurt dışında.
2: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Silivri cezaevinde görevli 10 personel suikast şüphesiyle gözaltına alındı. 15 yıl önceydi. Tarihler 11 Kasım 2011'i gösteriyordu. FETÖ kumpasıyla tutuklanan MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu duruşmasına günler kala tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Otopsi raporlarında kalp damar hastalığı sonucu hayatını kaybetti denildi. Takipsizlik kararı verilerek dosya kapandı. Ancak ölümünde karanlık noktalar vardı. Arkasında da terör örgütü FETÖ'nün olduğu öne sürüldü. Bu iddia yıllarca gündemden düşmedi. 15 yıl sonra takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi, özel bir ekip kuruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi ağırlık kazandı. Önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar sıradan bir kalp krizi değildi. Adım adım planlanmış bir suikast organizasyonu işaret ediyordu. Kozinoğlu önemli bir isimdi. Görev yaptığı Bosna'da Fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Afganistan'da Türk General, Türkistan'da Hayalet olarak biliniyordu. Koğuşundan sorumlu gardiyanın acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak umursamadığı, olaydan kısa süre sonra başka cezaevinde görevlendirildiği ve ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Mayıs 2011'de göreve başlayan gardiyan Ferhat Veysi Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilmişti. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine görmezden geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül, uyarının ardından tam ters istikamete gitti. Odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle bastıran gardiyan, ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldi. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı.

0: Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen şüpheli, 2012 yılında terör örgütü FETÖ'nün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa etti ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra 2 Ağustos 2016'da Fransa'ya kaçtı. Hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Soruşturmada elde edilen yeni bilgi ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Olay tarihinde Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli ise FETÖ'den firari olan yurt dışındaki eski gardiyan Ferhat Veysi Gül'dü. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona dair bilgiler paylaştı. 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu açıkladı. Soruşturmada gizlilik kararı alındığını ifade eden Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Gürlek mesajını, faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz notuyla bitirdi.
1: Muğla'nın Datça açıklarında yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen FETÖ şüphelilerine yönelik operasyon düzenlendi. 9 FETÖ şüphelisi Rusya bayraklı Peter Pan isimli teknede yakalandı.
2: Tekneyle kaçmaya çalıştılar, kıskıvrak yakalandılar. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt üyeliği suçundan haklarında işlem yapılan ve dosyaları istinaf aşamasında bulunan şüphelilerin yurt dışına kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. FETÖ zanlılarının Rusya bayraklı Peter Pan isimli tekneyle Datça açıklarında uluslararası sulara yakın bölgede bulunduklarının belirlenmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Durdurulan teknede 9 FETÖ mensubu ve 2 çocukla tekne kaptanı yakalandı. Yakalanan 9 FETÖ şüphelisi hakkında mevcut FETÖ-PDY dosyaları kapsamında yürütülen yargılamadan ayrı olarak yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya teşebbüs ettikleri iddiasıyla ilgili de adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan tekne kaptanı hakkındaysa terör örgütüne yardım etme ve göçmen kaçakçılığı suçlarından soruşturma başlatıldı. İki çocuksa aile yakınlarına teslim edildi.
1: Bugün kabine toplantısı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında. Peki toplantı saat kaçta ve hangi başlıklar masada olacak? Öğrenelim, sözü hemen Emre Ayaz'a verelim. Emre, merhaba, seni dinliyoruz.
3: Pelin Hasan, saat 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplantısı gerçekleşecek. Ağustos ayının sonunda en son kabine toplantısı gerçekleşmişti. Ahlat'ta toplandı kabine ve onun ardından bugünkü toplantıda da bakıldığında hangi konular masada olacak derken o son toplantıda alınan kararların değerlendirildiği bir toplantı da olacak. Tabii ki en önemli gündem başlığıysa terörsüz Türkiye sürecinde gelinen nokta da başlıklar arasında olacak. Tabii çerçeve yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte bir kurulmuştu ve onun da 4 tane alt komisyonu kurulmuştu. Bunlar çalışmalarına başladı ve çalışmalarında gelinen noktada kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kabine üyelerini bilgilendirmesi yapılacak. Konular arasında tabii ki koordinasyon kurulunun çalışmaları, tespit ve değerlendirme kurulunun çalışmaları, aynı zamanda mecliste bir komisyon kurulacak. Onun da çalışmaları bu kabine toplantısında ele alınacak konulardan biri. Bir yandan bakıldığında istihbarat raporları da sahadaki analizlerin edilmesinde ve kabine toplantısı değerlendirilecek yol haritalarından biri olacak. Tabii baktığımızda yine yıl sonuna doğru gelinirken dün de biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıklamıştı. Bununla ilgili ekonomi başlıkları da kabine toplantısının önemli bir başlığı olarak değerlendirilecek ve baktığımızda bilindiği üzere 3 yıllık yol haritasından sonra programın başarıya ulaşması için yapılması gerekenler yapılacaklar, değerlendirilecek. Aynı zamanda bu konuda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da İstanbul'da yapılması planlanan kiralık konut projesiyle ilgili sunum gerçekleştirecek. Bu konuda da kiralık konutların İstanbul'da hayata geçmesi adına ekonomi boyutunda da değerlendirmeler Murat Kurum tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgilendirmesi yapılacak. Tabii dış gündemde önemli bir başlık olacak. Çünkü hem kuzeyde hem güneyde savaş söz konusu Türkiye'nin kuzeyinde ve güneyinde. Bu konuda özellikle İran-ABD arasındaki savaş ve Hürmüz Boğazı'nda gelinen noktada değerlendirilen konulardan biri olacak. Türkiye olarak bu sürecin barışa götürülmesi konusunda neler yapıldı, neler yapılabilir konusu da istişare edilecek konulardan biri. Diğer yandansa kuzeydeki savaş, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş gerilimde özellikle son Kırgızistan gezisiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le birebir bir görüşme gerçekleştirmişti. Onun da notları kabine toplantısında değerlendirilecek konular arasında yer alacak. Saat 15.30 itibariyle kabine toplantısı gerçekleşirken o Gazze'deki son durumda mutlaka değerlendirilen konular arasında yer alacak. Kabine toplantısı sona erdikten sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı olacak. Biz de 24 ekip olarak süreci Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde takip ediyoruz diyelim. Sözü size aktaralım.
1: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Gelelim İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar vardı. Gözaltına alınanlardan 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milyonlarca liralık kamu zararına neden oldukları iddia ediliyor.
4: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye Mali Şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihlallerine katılımın sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi. Biri de cezaevindeydi. Başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toyun da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıktı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Dairesi Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: Şimdi Antalya'nın tutuklu belediye başkanı Muhittin Böcek iddialarda bulunmuştu. Yani itiraftı bu bir anlamda aslında. Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon avro, Özgür Özel'e 950 bin avro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro verildiğinden bahsetmişti. Özgür Özel Muhittin Böcek'in bu açıklamaları için şöyle bir değerlendirmede bulunmuştu. Ya bu itirafları aslında bir şantajın sonucu olarak söylüyor. Yani söylediklerinin yalan olduğunu ve korkutularak bunları söylediğini iddia etmişti. Ancak Muhittin Böcek son yeni bir mektup yazdı Antalyalılara. Ve ben hiçbir zaman şantaja boyun eğmedim diyor o mektupta. Yani Özgür Özel'in şantaj iddialarını yalanlıyor.
5: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
0: Muhittin Böcek ne demişti? Aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden milyonlarca avro para istendiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun adaylık için tercihimi senden yana kullanırım ama 15 milyon avro maddi destek sağlaman gerekir.

0: fikir dediğini öne sürmüştü. Adaylık sürecinde Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro nakit para götürüp teslim ettiğini de eklemişti. 1 milyon avro da Veli Ağbaba'ya göndermişti. İşte Özgür Özel bugüne kadar böceğin tüm iddialarının sebebini kendisine yargı yoluyla yapılan şantaja bağlamıştı.
1: Gökhan, biz de basından okuduk. Gökhan böceğin sinir krizi geçirdiği, tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım dediği ortaya çıktı. O gün gittiler, avukatların tutanağı var. Savcıya demiş ki getir, ne istiyorsan imzalayacağım.
0: Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı. Bu mektupta belediye başkanlığını yaptığı Antalya ve Antalyalılara seslendi. Mektubunda Özgür Özel'in şantaj iddiasına dolaylı bir cevap verdi.
2: Hemşerilerim için çalıştığım ince uzun bu yolda şantaja, kumpasa, tehditlere teslim olmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım.
0: Mektupta başka bir detay daha var. Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkanım ifadesini kullanırken Özgür Özel için sadece sayın ifadesini kullanmış olması. Mektubun genel havasında Özgür Özel'e karşı takınılan mesafeli bir tutum var. İtirafçı olan Muhittin Böcek'in bu tercihinin şantajdan değil de partinin parçalanmasına giden süreçteki kutuplaşmalardan kaynaklandığı anlaşılıyor.
3: Bolu'da rüşvet, irtikap ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan, görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Sanıkların icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması 5 günün ardından ara kararla sonuçlanmıştı. Mahkeme heyeti 5 gün süren ve sanık savunmalarıyla tanık ifadelerinin dinlendiği ilk duruşmanın ardından açıkladığı ara kararda tahliye ve tutukluluğa devam kararları vermişti. Yeni duruşma bugün saat 9'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan'ın bulunduğu ceza infaz kurumundan ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla mahkemeye katılacağı öğrenildi. Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmada yeni tanıkları dinlemesi ve sanıkların mevcut durumlarına ilişkin yeniden değerlendirme yapması bekleniyor. Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi. 10 mürettebatı kayıp, arama çalışmaları devam ediyor. Bu arada gemi de, Tuğberk İmamoğlu gemisi de denizin 720 metre derinliğinde bulundu. İncelemeler de sürüyor. Peki bugün bu saat itibariyle hangi gelişmeler var? Hemen Neslişah Yuma'ya dönelim, soralım. Neslişah merhaba. Bu saat itibariyle yeni bilgiler var mı? Özellikle 10 mürettebat arama çalışması devam ediyor dedik. Onlardan bir iz, bir haber var mı?
4: Pelin Aslan, Tuğberk İmamoğlu gemisi denizin 720 metre altında aslında ekipler tarafından bulunmuştu. Yeri tespit edilmişti. Fakat 10 mürettebata ilişkin arama kurtarma çalışmaları hala daha sürüyor. Bir bilgi aktarımı sağlayalım. Bugün saat 14 itibariyle bir savcı ve savcı vekilin sahil güvenlik ekipleriyle beraber bölgeye gelmesi ve bu bölgede basına kapalı bir şekilde aile fertleriyle çalışmalar hakkında konuşması bekleniyor. İlk olarak bu bilgiyi aktaralım ve sürece geri dönelim. 2 Eylül gece saatlerinde gerçekleşmişti. Tuğberk İmamoğlu gemisiyle al su tankeri gece saatlerinde Silivri açıklarında çarpışmıştı. Çarpışmanın ardından da 11 dakika içerisinde Tuğberk İmamoğlu gemisi batmıştı. Tabii içerisinde de bulunan 10 mürettebat bu çarpışmanın sonucunda aslında kaybolmuştu. Ki bu mürettebatın bulunmasına ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar bölgeye sevk edildi ve helikopter, insansız hava araçları ve deniz unsurlarıyla deniz yüzeyindeki arama çalışmaları devam ediyordu. Keza şu anda da insansız hava araçları, deniz yüzeyindeki unsurlar ve deniz dibindeki unsurlarla beraber de 10 mürettebata ilişkin arama çalışmaları havadan, karadan ve denizden de devam ediyor. İlk aşamada deniz yüzeyinde yapılan çalışmalarla ardından da gemiye ait parçalar ve bir can kurtarma aracı bulunmuştu. Ancak mürettebata bu noktada ulaşılmamıştı. Bunun üzerine de tabii aramalar ve çalışmalar derinleşmişti.

Aslında ROV'la deniz dibinde arama, ROV sistemiyle arama, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi yürütüyor aslında bu süreci de. Gemide su altında arama yapabilen sonar sistemlerinin yanı sıra da ROV sistemi var. Yani uzaktan kumandalı su altı arama kurtarma cihazından bahsediyoruz. Bu cihaz aslında yüzeydeki gemiden kablo aracılığıyla kontrol edilen ve su altında görüntüleme ve arama yapabilen insansız bir araçtan bahsediyoruz. Ki kazanın ardından da geminin Tuğberk İmamoğlu gemisinin denizin yüzeyinden 720 metre altında olduğu baz alınarak yine yapılabilecek çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor. Ki Tuğberk İmamoğlu gemisinin olduğu noktada aslında belirlenmiş ve görüntüleri de ulaşmıştı. Enkazın bulunduğu noktada arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor demiştik. İstanbul Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA ve 1 uçakta görev yapıyor ve arama tarama çalışmaları, kurtarma çalışmaları da şu an için hala da aktif bir şekilde devam ediyor olacak. Yine bu saat 14'teki ailelere yönelik yapılan açıklamanın ardından da basınla alakalı bir bilgi paylaşımı olacak mı, olmayacak mı? Bir bilgi aktarılacak mı? Bu süreci de takip ediyor olacağız ve kameraman arkadaşım Talha Gül'le sizlere aktarıyor olacağız diyelim. Sözü size merkeze bırakalım.

0: Aylardır süren İran-ABD savaşı, savaşta tansiyon saldırıların yoğunlaşmasıyla tekrar yükselmişti. İran misilleme saldırısıyla ABD uçak gemisi ve muharip gemisinin hedef aldığı saldırı görüntülerini yayınladı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim kamuoyuyla da paylaşıldı.
1: İran-ABD savaşında misilleme saldırılarıyla gerilim yükselmişti. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir uçak gemisiyle muhrip gemisini hedef almıştı. Gemilerin isabet aldığı saldırı görüntüleri yayınlandı. ABD 3 İran petrol tankerini hedef almıştı. İransa misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Görüntüdeki anlatımda ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basi füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim saldırılarla da sınırlı kalmıyor. Aylardır gemi geçişlerinin kısıtlanması bölgeyi zor duruma sokmaya devam ediyor. Umman ve İran arasında Hürmüz'deki yeni koridora ilişkin anlaşmanın yakın olduğu duyuruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Suudi Arabistan ve Almanya ise uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesini talep etti. İki ülke bölgede stratejik diyalog başlatılması amacıyla mutabakat saptı imzaladı. Taraflar uluslararası deniz yollarının emniyetiyle seyri sefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi. Orta Doğu'daki gerilimi artıran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da İran'a yeni bir tehdit geldi. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürdü. Olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.
2: Onlar bize saldırmıyorlar. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve nedenini biliyor. Elbette hata yapıp bize saldırma yoluna gidebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alır.
1: Netanyahu, İran'daki yönetimin sonu yakın iddiasında da bulundu. Aylardır süren savaşta Amerikan donanması adeta cehennemi yaşadı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 280'i aşkın gündür su üstündeydi. 100 bin tonluk dev uçak gemisi Tayland limanına demirledi. Uçak gemisinin gövdesindeki pas lekeleri ve dökülen boyalar uluslararası askeri çevrelerde tartışma yarattı. Tayland'a yanaştığında su hattından uçuş güvertesine kadar yayılan devasa pas lekeleri görüldü. Lekeler Tayland'daki temizlik çalışmalarına rağmen gizlenemedi. Görüntüler uzun süreli deniz operasyonlarının filodaki gemiler üzerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koydu.
0: İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor. Ülkenin güneyine düzenledikleri saldırıda yeni bir katliama imza attılar. İkisi bebek olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Kefrumman beldesini hedef aldı. 3 katlı bir binayı bombaladılar. Saldırı sonrası bina tamamen yıkıldı. İkisi bebek, 9 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi de yaralandı. İsrail İHA'sı ise beldede bir sivil aracı bombaladı. 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Yukarı Nebatiye ve Arap Selim beldelerinde de hava saldırıları düzenlendi. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgalini genişletti. Ateşkese rağmen sık sık saldırılar düzenliyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda 4.360'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 12.370'den fazla kişi de yaralandı. Sadece bu kadar da değil, İsrail Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanlarını da kısıtlıyor. Gazze'de sivillerin en temel hakları ellerinden alınıyor. Küçük çocuklar yeni öğretim yılında eğitim almak bir kenara, hayatta kalamıyor.
1: Çocuklar temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Yeni eğitim öğretim yılı Filistinli çocuklara uğramadı. İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal ederek 9 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ilkokul gününde şehit etti. İsrail Gazze kent merkezinde sivil bir aracı hedef aldı. Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Babası ve küçük kız şehit oldu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında okul kitapları ve defterlerinin saçıldığı görüldü. Yalancı. Deir el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havla okulu da bombalandı. Sivillerin toplandığı bir başka alana saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze'deki etnik temizlik için yeni bir adım daha atıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kurulacağını ilan etti. Gazze'de sözde gönüllü göçü teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu. İsrail Batı Şeria'da da baskın ve işgali sürdürüyor. Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası atıldı. Filistinlerin ibadetleri engellenmeye çalışıldı. Cenin'de ise bölgenin en verimli tarım arazilerine göz dikildi. Son dönemde 2800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı. Kalkilya ve Kudüs'te Filistinlere yönelik saldırılarda can kaybı yaşandı. İngiltere'de değişen kabine ile birlikte Londra ve Tel Aviv arasında ilk gerginlik yaşandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in yardım gönüllüleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamalar diplomasi trafiğini sarstı.
2: İlaçların engellendiğine, hayati ve hayat kurtarıcı tedavileri beklerken çocukların hayatını kaybettiğine dair anlatılan hikayeleri biliyorsunuz. Yaşananlara dair bu tanıklıkları duyduğunuzda Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi Birleşik Krallık hükümeti olarak harekete geçmemiz gerektiğini anlıyorsunuz.
1: Miliband'in bu sözlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Tel Aviv İngiliz Bakan'a masallarla ve hikayelerle değil sahadaki gerçeklerle ilgilenin yanıtını verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de adeta öfke kustu. Huckabee sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizler aklını kaçırmış. Hükümetlerinin Yahudi nefreti sınır tanımıyor ve gerçekleri umursamıyor ifadelerini kullandı.
0: ABD Başkanı Donald Trump Rusya-Ukrayna savaşını bitireceğinden bahsediyordu göreve geldiğinden bu yana ama bitiremedi ama hedefinden de çabasından da vazgeçmiş değil. Son olarak özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner Moskova'da Rus lider Putin'le bir araya gelmişlerdi. Putin'le görüştükten sonra da soluğu Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin yanında aldılar. Zelenski ile de görüştüler. Zelenski müzakere masasına ateşkes, net güvenlik garantileri ve adil barış olmak üzere 3 temel şart koydu.
1: Ukrayna savaşı için düğüm çözülecek mi? ABD yeniden devreye girdi. Başkan Trump talimat verdi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner önce Moskova'ya ardından Kiev'e gitti. Barış planı masaya yatırıldı. Ancak savaşın kısa vadede biteceğine yönelik umutlar düşük. Witkoff ve Kushner, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından ağırlandı. Görüşmede savaşın geleceği ve muhtemel bir barış paketi ele alındı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenski, Witkoff ve Kushner'ın temaslarının müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını söyledi. En önemli konunun toprak meselesi olduğunu belirtti.

0: En önemli konu toprak meselesi. Bu konular ancak liderler düzeyinde çözülebilir.
1: Zelenski barış beklentilerine rağmen mevcut durumun kış aylarında da süreceğini söyledi.
0: Mevcut durum savaşın kış başlamadan sonra ereceğine dair bir beklenti yaratmıyor. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek.
1: Zelenski ziyaret sırasında Rus saldırılarının durmasına da atıfta bulundu. Esprili bir dille ABD heyetinin daha sık Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
0: Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin. Böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir.
1: Zelenski ayrıca ABD ve Avrupa'dan Patriot dahil yeni hava savunma sistemleri beklediklerini ve Ukrayna'nın kendi anti-drone sistemlerini seri üretime hazırladığını duyurdu. ABD tarafı ise görüşmelerden umutlu. Witkoff iki tarafla da yapıcı bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirtti. We've always been treated respectfully by
2: President Putin and his team. Başkan Putin ve ekibi tarafından her zaman saygılı bir şekilde karşılandık. Bu tür çalışmaların çözümünde ilişkiler çok önemlidir. Ve her iki tarafla da ilişkiniz yoksa ve iletişim zayıfsa barışçıl bir çözüme ulaşma şansınız çok, çok azdır.
1: Jared Kushner ise Trump'ın amacının sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadeli barışı garanti altına alacak bir çerçeve sunmak olduğunu söyledi.
0: Trump iş dünyasından geliyor ve iş dünyasında her şey kazan kazan bağlamında düşünülür. Yani her iki tarafın da kendi çıkarlarına uygun şeyler yapması için nasıl fırsatlar yaratılır? Savaş negatif toplamlıdır. Savaşta herkes kaybeder. Oysa iş ve barış pozitif toplamlıdır.
1: Çatışmalarsa sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki İzmail Limanı'nda askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurdu. Saldırı İHA'larla düzenlendi. Ukrayna ise Rusya sınırındaki Belgorod'u hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak kazası yaşandı. Amazon'a ait bir kargo uçağı Miami Havalimanı'na inerken pistten çıktı. Yola savruldu. Pist dışındaki araçlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti. 5 kişi de yaralı.
1: Kargo uçağı pistten çıktı. Alevler içinde kaldı. Siyah duman yükseldi. Çevredeki araçlara çarptı. Kazada can kaybı yaşandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinden. Amazon'a ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı Porto Rico'dan havalanmıştı. Miami Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Piste tutunamayarak çapraz bir şekilde dışarı savrulan dev kargo uçağı, havalimanının kuzeybatı ucundaki yola çıkarak bazı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden yoğun siyah duman yükseldi. Uçağın pilotlarının iniş öncesinde kuleye herhangi bir acil durum uyarısı yapmadığı ortaya çıktı. Yetkililer kazada can kayıplarının yaşandığını açıkladı. Yaralananlar da var. Yaralılar arasında pilotlar var. ABD Federal Havacılık İdaresi, kaza sonrası havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarını ulaşıma kapattı. Havalimanında iptal ve gecikmeler yaşandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Muğla'da Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler Menteşe ilçesinden Ula ilçesine de sıçradı. Ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Alevler hızla yayıldı. Yangın Ula ilçesine de sıçradı. Yangın nedeniyle Muğla Denizli Karayolu'nda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Alevlerin fark edilmesiyle hemen ekiplere ihbarda bulunuldu. Bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçlarıyla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına alabilmek için çalışma yürütüyor. Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangına ilişkin açıklama yaptı. Müdahalelerin havadan ve karadan sürdüğünü belirtti. Akbıyık, Menteşe'de 2, Ula'da 1, toplam 3 ev boşaltıldı. 3 büyükbaş, 100 küçükbaş hayvan tahliye edildi. Bölgede rüzgar etkili dedi. Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan Kılıç'ın evine girerken duvara yaslanarak asansör beklediği görüldü. O görüntülerden bir süre sonra da evinde ölü bulundu.

0: Sahnede sayısız karaktere hayat verdi. 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü sanatçı Serhat Kılıç'ın son görüntüleri yaşadığı binanın güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 51 yaşındaki oyuncu yaşadığı binanın girişinde duvara yaslanarak asansörü bekledi. Asansör gelmeyince merdivenlere yöneldi. Kılıç kısa süre sonra Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı yedek anahtarla eve girdi. Ünlü oyuncunun salondaki koltukta cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serhat Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Soruşturma derinleştirildi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Soruşturma devam ederken Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. Esmergül, ünlü oyuncunun ölümünden önce boyun fıtığı nedeniyle şiddetli ağrı çektiğini ve çok sayıda ilaç kullandığını söyledi. Ne yaparsa yapsın ağrısının geçmediğini, çok acı çektiğini belirtti. Emniyete Serhat Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcılıkta farklı ifade verdi. Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim dedi.
1: Bu rolü kimden izlemek isterdin dedi Devin Özgür Çınar. Ben de Sadri Alışık dedim. Çok anlamlı oldu gerçekten. Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere ve değerli jüriye ve Sadri Baba'ya.
0: Ünlü oyuncu için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törene ailesiyle çok sayıda sanatçı arkadaşı katıldı. Törenin ardından Kılıç'ın cenazesi Ankara'da defnedilmek üzere yola çıktı. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.
2: Adıyaman'a götüreceğiz şimdi sizi. Bir kadın erkek arkadaş tarafından darp ediliyordu. Olayı görenler, çevredekiler duruma müdahale etmek istediler. Müdahale de ettiler. Saldırgan adamla aralarında kavga çıktı. Hatta o saldırgan duruma müdahale eden gençlerden birini bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Darp edilen kadını kurtarmak istediği bıçaklandığı hastanelik oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan olay Adıyaman'da meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen sevgili çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Saldırgan genç kızın boğazını sıkarken genç kız da duruma sessiz kalmayarak tekmeyle karşılık verdi. Olayın dozu her geçen saniye artarken çift karşılıklı olarak birbirine saldırmaya devam etti. Bu sırada çevredeki gençler duruma sessiz kalmayarak saldırganın yanına geldi ve ardından yumruklu kavga çıktı. Gençlerden biri saldırganın bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşananların ardından saldırganla kız arkadaşı olay yerinden uzaklaşırken bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Denizlerde koruma seferberliğinde yeni durak Fethiye. Şimdi o noktaya götüreceğiz sizi. Denizleri koruma seferberliği Fethiye'de devam ediyor. Peki nasıl korunuyor denizler? Hangi temizlik yapılıyor denizde ve nasıl yürütülüyor? Öğrenelim, sözü Ahmet Taner Işıldağ'a verelim.
3: Her zaman olduğumuz noktadan çok daha farklı bir yerdeyiz. Fethiye Göcek'teyiz. Bunun da sebebini hemen söyleyeceğim. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı'nın yeni bir sistemi var. O sistemin adı da MAPA Şamandıra Sistemi. Şimdi kameraman arkadaşım Kubilay Kutlar size gösteriyor. Şimdi bu projenin aslında detaylarını bahsederken şunu ifade etmek gerekiyor. Şimdi denize geldiği zaman gemiler, özel tekneler biliyorsunuz çöpe atıyor. Bu çöpe de haliyle deniz çayırları denilen bitkileri ekliyor. Yani denizin altındaki ekosistemi etkiliyor. Bunun önüne geçebilmek, ekosistemi yeniden canlandırabilmek amacıyla şimdi ekranlarınıza geliyor. Bakın sarı bir cihaz var. O cihaza buradaki kablolarla birlikte tekne bağlanıyor. Yani bu aşamadaysa işte çöpe atılmamış oluyor ve deniz tabanına zarar verilmemiş oluyor. Şimdi aslında şunu da söylemekte fayda var. Bu sistem de şu şekilde çalışıyor. Bir düzen olması için deri yağı adı altında bir altyapı, bir dijital platform kuruldu. Şimdi bu tekneler o deri yağı platformundan kayıt yaptırıyorlar. Randevu alıyorlar ve randevu usulüyle geliyorlar. Buraya teknelerini bağlayabiliyorlar. yapıyorlar. Gördüğünüz gibi hiçbiri çapa atmış durumda değil. Bu noktada o gördüğünüz sarı cihazlara, o MAPA Şamandıra sistemine bağlanıyorlar. Aynı zamanda şunu da söylememe izin verin. Türkiye Çevre Ajansı'nın personelleri 7/24 esasıyla burada görev yapacaklar. Teknelerin ihtiyaçları doğrultusunda atıklarının alınması, herhangi bir şekilde ihtiyaçların alınması ve MAPA Şamandıra sistemine bağlanması için hizmet verecek durumdalar. Şimdi pilot bölge olarak Göcek seçildi. Burada 17 farklı noktada MAPA Şamandıra sistemi kurulmuş durumda. 800'den fazla bölgede de yine Türkiye Çevre Ajansı'nın etkin bir şekilde sistemlerini kurduğunu söyleyelim. Hem de dijital sistemle birlikte, randevu sistemiyle birlikte artık koya hani atıyorum bir gemi sabitledi ve oradan çıkmıyor. Böyle bir durum söz konusu olmayacak. Denizlerdeki adaleti sağlaması açısından da oldukça mühim olacak. Şimdi şunu da söyleyeyim. Sadece bununla da sınırlı değil. Bugün itibariyle hatta yarın itibariyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum burada deniz diplerinin temizlenmesine yönelik, dip çamurunun temizlenmesine yönelik startup'ı verecek. Burada bu noktada deniz tabanında biriken çamurlar temizlenecek. Şimdi deniz tabanında peki ne kadar çamur birikti diye soracak olursanız 2.7 metre yüksekliğinde bir deniz tabanında çamur oluşmuş durumda. Bütün bunlardan fiziki ve kimyasal örnekler alındı aslına bakarsanız ve daha sonrasında bunların alınmasının deniz tabanına zarar vermediği ortaya çıktı. İşte bu noktada da artık Göcek'te iki arama gemisiyle, iki dip çamuru temizliği gemisiyle birlikte temizlikler yapılmaya başlanacak. Hem deniz ekosisteminin korunması hem de dediğimiz gibi deniz tabanındaki o deniz çayırları, denizin oksijeni denilen unsurların korunması için oldukça mühim bir gelişme bu. Biz de aslında kameraman arkadaşım Kubilay Kutlay ile birlikte bütün gelişmeleri anlatmaya aktarmaya devam edeceğiz. Oldukça önemli bir gelişme olduğunu hatırlatalım ve buradan sözü tekrar merkeze bırakalım.
2: Sözü Taner'den alalım. Teşekkür edelim. Biz de bu saat dilimini noktalayalım. Saat başında yine birlikte olacağız.
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesine baktığımızda yukarı atmosferde neler oluyor diye. Türkiye aslında iki basınç sisteminden de etkileniyor. Batı bölgelerimiz yüksek basınç alanı etkisi altında 500 milibarda, 500 milibar seviyesinde sırt alanı etkisinde. Doğu bölgelerimiz ise tam tersi 500 milibar seviyesinde. Oluk etkisinde kararsız hava koşulları hakim alçak basınç alanı bölgesinde kalıyor ve tabii ki biraz normallerin altında rakamlar ölçülüyor termometrelere baktığımızda. Rüzgar yine Türkiye genelinde kuvvetli. Batı bölgeler aşırı sıcakken doğuda normallerin altında rakamları ölçeceğiz ve konvektif hareketle birlikte konvektif sağanaklar alacağız bugün. Doğu Karadeniz'de, daha doğrusu Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde hava yağmurlu. 20 kiloya varan sağanaklar, aslında hafif sağanaklar bekliyoruz ama tabii bazı iller biraz daha şiddetli yağmur alacak gibi görünüyor. Hangi iller onlar? Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı yaklaşık 50 kilo olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Aman dikkat diyelim ve tabii rüzgar kuvvetli. Bugün haftanın en rüzgarlı günü. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da kuzeyde rüzgar oldukça kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla

Ve tabii ki bugün haftanın en rüzgarlı günü, yarın rüzgar sakinleyecek. Hemen yarının tablosuna bakalım. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresi yağmur alacak. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş devam edecek. Aydın, Antalya, Adana, Osmaniye çevresinde sıcak alarm. Yarın da devam ediyor olacak ki bugün de var. Yarın da güney bölgelerimizde sıcak alarm devam edecek. Sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda tüm yurtta bolca güneş göreceğiz. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Eylül ayındayız ama sanki yaz mevsimini hatırlatan bir Eylül ayı bu. Ve sanki Eylül'ün sonuna kadar da aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık şimdilik 28 derece bandında. Haftanın geri kalan günlerinde de aynı şekilde devam edecek. Hemen Ankara'dayız. Ankara'da hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derece, gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın ve çarşamba günü de hava güneşli, açık geçecek. Termometreler aslında 1-2 derece azalacak. 32-33 derece bandına inecek ama yine de Eylül normallerinin üzerindeki seyre devam edeceğiz gibi görünüyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: Bölgede tansiyon yüksek. İsrail Gazze'de yeni bir etnik temizlik adımı mı atıyor? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda Trump ne planlıyor? Avrupa ve Körfez savaşın bitmesi için yeni bir strateji mi geliştiriyor? Yunanistan Ege'de 12 mil ilanına mı hazırlanıyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı cevaplayacak.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya. Bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
6: Otobit'te. Selçuklu'nun kalbinde geçmişle bugünü buluşturan özel bir durak. Sille Zaman Müzesi. Adından da anlaşılacağı gibi bu müze yalnızca saatleri değil, zamanın hikayesini anlatıyor. Osmanlı'dan günümüze uzanan cep saatleri, masa saatleri ve farklı dönemlere ait zaman ölçerler burada sergileniyor. Eski bir şapel yapısının içinde yer alan bu müze, bir zamanlar süt kilisesi olarak da anılmıştır. Bu özel deneyimi yaşamak için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
5: Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Ziraat Bankası sunar.
7: Kaynağından alınan suyun tarla içine dağıtılması amacıyla damla, yağmurlama veya mikro yağmurlama sulama sistemleri kurulmasına yönelik olarak çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
6: Ziraat Bankası sundu.
8: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
9: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.
10: İşini büyütmek istediğinde
11: Vakıfbank daima senin de.
12: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Ticaret Vinov'la hızlandı. Artık ödemelerimizi Vinov işleriyle yapıyoruz. Malı hemen alıyoruz, esnek vadelerle ödüyoruz.
13: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.
15: Karpen mevsim havasını sunar.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
2: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
3: Troy ile öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!
4: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Ben Helin Aslan, moderatörde 3. saate başlıyoruz. İstanbul'da Silivri açıklarında batan gemide kaybolan 10 denizciyi bulmak için çalışmalar sürüyor. Şu an itibariyle durum nedir? Öğrenelim. Hemen o noktaya Neslişah Yumağa dönelim. Neslişah merhaba. Saatler artık 14'ü gösteriyor. Bugünü yarısından da fazlasını geçtik diyebiliriz. Peki var mı bize verebileceğin iyi haberler?
1: Helin Aslan, arama kurtarma çalışmaları hala daha sürüyor. Saat 14 itibariyle bu saat dilimi içerisinde bir savcı vekili ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aile yakınlarının yanına gelerek bilgi aktarımı yapılması bekleniyor. Bu bilgi aktarımı basına kapalı olacak. Bizler de süreci takip ediyor olacağız. Tabii bir bilgi verilecek mi, ailelere son durum ne? Yine bunun da takipçisi olacağız. Tabii bir kazanın ardından da hem Tuğberk İmamoğlu gemisi hem de Alsu tankerinin ardından çarpışmasının ardından bir olay, yani Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasıyla karşılaştık. 10 mürettebatında şu an için hala daha kayıp oldu ve arama kurtarma çalışmalarında sürdüğünü biliyoruz. Bu kapsamda da aslında yine bir soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından da ön rapor hazırlandı. İlişkin bir ön rapor hazırlandı. Bu raporda da her iki gemide de kusur tespit edildiği, Alsu gemisinde köprü üstü vardiya uygulamasının ve yeterli gözlüğü bulundurulmaması dikkat çeken başlıklar arasında yer alıyordu. Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS sisteminin çalışmaması ve çarpışma öncesindeki ani manevrası da yine değerlendirilen başlıklar arasında yerini aldı ve ön raporda da yine iki gemide de kusur tespit edildi. Şimdi 2 Eylül gece saatlerinde yaşandı aslında bu kaza. Kazanın ardından hemen bölgeye ekipler sevk edildi ve Tuğberk İmamoğlu gemisinde 11 dakika içerisinde battığı bilgisi aktarıldı. Bu batışın ardından da maalesef ki 10 mürettebat da kayboldu. Yine bu arama tarama çalışmaları, kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Kaza sonrası başlatılan çalışmaları da Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında TCG Salih Reis Fırkateyni, TCG Akın Kurtarma ve Yedekleme Gemisi, TCG Osman Gazi Çıkarma Gemisi ve TCG Karayel Hücum Botu da bölgeye sevk edildi. TCG Akın'ın da ROV sistemlerinden bahsetmiştik aslında. Sonar ve uzaktan kumandalı bir sualtı aracıyla 1000 metre derinliğine kadar arama kurtarma yapabilen bir çalışma sisteminden bahsediyoruz. Zaten bu sistemin kullanılmasıyla beraber Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri tespit edildi. İlk görüntüler de ekranlarınıza geldi yine bu noktayla alakalı. Yine o bölgede Tuğberk İmamoğlu'nun enkazının, battığı yerdeki enkazının bulunmasıyla alakalı ilk görüntüler yine ortaya çıkmıştı. Kazaya ilişkin soruşturmada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve soruşturma kapsamında da bir Cumhuriyet Savcı Vekili ve iki Cumhuriyet Savcısı da görevlendirildi ve saat 14 itibariyle, yani bu saat dilimi içerisinde de savcının ve savcı vekilinin sahil güvenlik ekipleriyle birlikte aile yakınlarına bilgi vermesi bekleniyor. Yine bu dediğimiz gibi aile yakınlarıyla paylaşılacak bilgiler var. Basına karşı da bir açıklama yapılacak mı? Bir bilgi paylaşacak mı? Ve son durum ne? Herhangi bir gelişme var mı? Yine bu

yapılacak açıklamanın ardından da netlik kazanacağını öngörüyoruz. Şu an için havadan, karadan ve denizden de arama, kurtarma ve tarama çalışmalarının yapıldığı bilgisini aktarabiliriz. Umarım güzel bir sonuçla karşı karşıya alırız. Bizler de güzel bilgiyi ve sonucu sizlere paylaşmayı çok istiyoruz diye.

0: Şöyle bir Ankara'ya, külliyeye gidelim. Muhabirimiz Emre Ayaz bizi bekliyor. Emre'den son notları, son bilgileri alalım kabine toplantısına ilişkin. Emre merhaba, seni dinliyoruz.
1: Helin Hasan, yaklaşık 1,5 saat sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda kabine toplantısı gerçekleşecek ve önemli gündem başlıkları var. Hiç şüphesiz bunlardan biri ise terörsüz Türkiye süreci. Biliyoruz ki bundan önce bir kurul kuruldu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ve onun alt komisyonu kurulmuştu. Bunların çalışmalarına dair son veriler masaya yatırılacak ve onlarla birlikte sahadaki son durumda Milli İstihbarat Teşkilatı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın o raporları da değerlendiriliyor olacak. Tabii ki bununla birlikte terörsüz Türkiye süreci bu anlamda değerlendirilirken bir yandan da tabii ki diğer konular da önemli başlıklar var. Bunlardan birisi ekonomi. Ekonomide de enflasyonla mücadele gibi konularla da mücadele edilmesi konusunda gerekli neler yapıldı, neler yapılacak, bunlarla ilgili süreçler konuşulacak. Çünkü geçtiğimiz pazar günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programı açıklamıştı ve bununla alakalı o orta vadeli programa uymak adına yapılacaklar da masaya yatırılan konulardan biri olacak. Yine ekonomiden söz edecek olursak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum orta vadeli programda da yer alan o sosyal konutlarla ilgili kiralık sosyal konut projesiyle ilgili İstanbul'da gerçekleşmesi planlanan kiralık sosyal konut projesiyle ilgili bir sunum yapması bekleniyor ve bununla ilgili de detayları hem kabineyle hem de kabine başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la paylaşacak. Bununla ilgili diğer konular, dış konulara bakacak olursak dış konuda neler var? Tabii ki terörsüz Türkiye yanında terörsüz bölge hedefi var Türkiye'nin. Bu konuda da İsrail, ABD, İran gerilim hattında yaşananlar ve barış sürecinin bu konuda Türkiye'nin yapabilmesi adına neler yapılacak? Bunlar konuşulacak. Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler de masada olacak elbette ki. Bu konuda yine İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Libya'ya yönelik saldırıları, bunlarla ilgili konularda da Türkiye'nin diplomasi masasında neler yapabileceği de yine masada olacak konulardan biri olacak. Aynı zamanda kış aylarına yaklaşırken de Gazze'ye yönelik insani yardımların da yoğunlaştırılması adına Türkiye'nin yapabilecekleri masada olacak. Kuzey tarafına bakacak olursak Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'daydı, Kırgızistan'daydı ve orada da Rusya lideri Putin'le bir araya gelmişti. Oradaki konuşmalar ve Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumda masaya yatırılan konular arasında yer alacak. 15.30'da Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığı'nda külliyede kabine toplantısı başlamış olacak ve kabine toplantısında alınan kararları ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kameralar karşısına geçerek millete sesleniş konuşmasıyla detayları paylaşacak olacak. Biz de süreci takip etmek adına Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki haber nöbetimize devam ediyoruz diyelim, sözü size bırakalım.
0: Teşekkür ediyoruz Emre. Emre'den sözü alalım. Şimdi Ankara'da kalmaya devam edelim. Hande İpekgil'e gideceğiz, döneceğiz. Neden? Siyaseten bilinen isimler bugün Ankara Adliyesi'ne bekleniyor. Kim onlar? Biri Ahmet Davutoğlu, bir diğeri ise bir aile, Gökçek ailesi. Peki neden ifade vermeye gelecekler? Detayları alalım, öğrenelim. Sözü Hande'ye verelim. Hande İpekgil, merhaba. Niye ifade vermeye gelecekler? Tek tek senden detayları alalım. Önce Ahmet Davutoğlu ile başlayalım. Ardından Gökçek ailesine geçelim.
2: Evet Elin Aslan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlattığı bir isim, biliyorsunuz feshedilen Gelecek Partisi'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu bugün bu sebepten dolayı ifade verecek. Tabii tekrar edecek olursak Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması. Başsavcılık 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bazı görüntülerle ilgili ve bu görüntülerde de yine sarf etmiş olduğu sözler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu. Başsavcılıktan da bir açıklama yapılmış ve sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen ifadelerin yer alması üzerine tabii resen inceleme başlatıldığı ifade edilmişti. İşte bu kapsamda Ahmet Davutoğlu bugün saat 15'te ifade vermesi bekleniyor. Tabii bir diğer isimse hemen onu da aktaralım. Ankara yine Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatılmıştı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek için. Tabii Melih Gökçek de geçtiğimiz günlerde günlerde avukatlarıyla birlikte adliyeye gitmiş ve 2 saat boyunca

0: boyunca ifade vermişti. Daha sonra yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından bir açıklama yapılmış ve o açıklamada da Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melik Gökçek'in şüpheli sıfatı ile ifadesi alınmış olup soruşturma kapsamında Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek de şüpheli sıfatı ile ifadeleri alınmak üzere 7 Eylül saat 14'te Cumhuriyet Başsavcılığımızca hazır edilecek edeceklerdir ifadesinde bulunulmuştu. İşte bu kapsamda da hem Ahmet Gökçek hem de Hülya Gökçek şu sıralarda adliyede olduğunu biliyoruz ve ifadeleri de alınacak diyebiliriz Pelin Aslan.
1: Teşekkür ediyoruz Hande. Hande'den bir sözü alalım. Şimdi şöyle bir siyasete dair olan bitenleri de konuşalım. Aslında biraz hem seçime ilişkin normal şartlarda seçim takvimi malumunuz Mayıs 2028'de gerçekleşecek ama dönem dönem böyle hani seçimin daha erken gerçekleşmesi ihtimalinden bahsediliyor. Ama siyaseten tabloya baktığımızda o tabloya yeni bir isim eklendi, yeni bir parti adı üstünde Yeni Parti. Bunun süreç içerisinde CHP'ye nasıl etki edeceği merak ediliyordu. Aslında daha önce biz Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın'la konuştuğumuzda son yaptıkları anketten bahsetmişti bize ama yeni bir çalışma yapacaklarına da ifade etmişti. Arada o çalışmasını da yapmış. O çalışma peki ne gösteriyor? Bugün seçim olsa ne olur, sandıktan nasıl bir sonuç çıkar Arada'nın anketine göre? Bunu da konuşalım. Bu sürece ilişkin hukuki boyutunu da konuşalım. Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak ve Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle birlikte. Cüneyt Bey, Yusuf Bey merhabalar, hoş geldiniz.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yusuf Bey, önce sizinle başlayalım. Şimdi sizi ben bundan bir ay kadar önce filan da herhalde yine yayında konuk aldığımda elinizdeki son ankete dair bilgileri paylaşmıştınız ama onun üzerine işte yeni partinin kurulumu gerçekleşti. Orada farklı bir süreç yaşandı. Dolayısıyla bunun yansımasını ne zaman görürüz dediğimde bir çalışma yapıyoruz buna dair dediniz. O çalışma bitmiş. Gelen haberleri duyumlarıma göre. Şimdi o çalışmanın bir sonucunu öğrenerek başlayalım sizden. Ne gösteriyor tablo? Bugün seçim olsa sandıktan ne çıkacak sizce?
2: Pelin Hanım, bu pazar seçim olsa AK Parti oy oranını %35 olarak gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yeni Parti'nin oy oranının %17, CHP'nin ise oy oranının %11.1 olarak gerçekleşeceğini görüyoruz. Bu pazar seçim olsa cevabını, Türkiye seçmeninin verdiği cevap bu. Bu bize şunu gösteriyor. Son 3 aydır AK Parti oyları 35 bandına oturmuş gibi gözüküyor. Buradan sonrasında AK Parti'nin hedefi %40 bandını zorlamak olmalıdır, olacaktır. Ve Yeni Parti'nin %17'lik gerçekleşmesi de bölünmüş CHP'nin tabanından aldığı kısmı çok daha konsolide ettiği değerlendirilebilir Sayın Özgür Özel'in. Fakat kendisini iktidara taşıyacak olan o daha geniş konsolidasyonu sağlayamadığını net olarak görüyoruz. %17'lik oy oranıyla. Totalde eski CHP oy oranını görüyoruz. Ama tabii ki önümüzdeki süreçteki sınavı da gelecekteki oy oranını gösterecek. Yani sınav devam ediyor Özgür Özel ve partisi için. Demiştik ki hani daha önce de Türkiye'deki seçmen lidere, partiye, lidere, ekibe, kadroya ve söyleme oy veriyor. Burada yeni partinin sadece adı yeni gibi gözüküyor. Yani gerek söylemi, gerek kadrosu veya lideri açısından gördüğümüz kadarıyla o tabanı, geniş muhalefet tabanlarını ve belki de hatta biraz daha küskün, kırgın, kenarda duran, çok konsolide olmamış iktidar bloğundaki seçmeni de kendi tarafına çekecek heyecanı oluşturamamış gibi gözüküyor. Bu oy oranı bize birincisi bunu söylüyor. Beklenen heyecan oluşmamış. Mağduriyet algısıyla ilgili bir çalışmanın yapıldığı, çünkü mağduriyet de genelde olumlu işler, lehte işleyebilir. Bu algının da tutmadığını görüyoruz. Daha öncesinde de belirtmiş olduğumuz gibi mesela Şubat 2025'te İmamoğlu gözaltısı ile esnasında CHP oylarının %29'dan %35'e çıktığını, %6'lık bir oy değişiminin olduğunu, vatandaşın orada bir saniye ben burada tam olarak anlayamadım bazı şeyler var, kafam karıştı, acaba burada bir mağduriyet mi var, soru işaretleri veya tepkisinin, ünlemli bir tavrının olduğunu görmüştük ve bunu da oy tercihindeki değişiklikle siyasilere belirtmek yönünde tavır gösterdiğini görmüştük. Fakat burada gördüğümüz o ki böyle bir durum söz konusu olmamış. Daha çok iç çekişmelere odaklı ve vatandaşın gündeminden uzak bir tavrın, imajın daha yaygın olarak görüldüğü değerlendirilebilir. Yani vatandaş diyor ki CHP'liler kendi içerisindeki meselelerinden dolayı ayrıldılar ve şu anda halen ya bu çekişme hali devam ediyor. Parti içerisinde, yeni parti içerisinde, eski parti içerisinde. Şu anda mesela bir Erdoğan karşıtlığı üzerinden konsolidasyon amacı vardı. Aynı şekilde şu anda hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu üzerinden bir konsolidasyon. Yani sürekli rekabetler üzerinden negatif iletişimle bir çalışmanın içerisinde ama belirsizliğin hakim olduğu bir fotoğrafı net olarak görüyoruz. Yani aslında doğru tasarlanmadığı, çünkü bugün yeni partinin belki de yönetme potansiyeli ilgili gücünü, kadrosunun yeterliliğini seçmene iletmeye çalışsa, onu göstermeye çalışsa belki kendisi açısından daha makul olabilir. Ama burada Ali Saydam Hoca'nın çok sık söylediği bir laf vardır. Müpemiyet her zaman negatif işler diyor. Burada o kadar bir belirsizlik imajı, görüntüsü hakim ki ana muhalefet tarafında. Bu da ister istemez onu iktidara yürümesini sağlayacak iktidar seçmeninden desteği, bırakınız kendi muhalefetinde, koşulsuz muhalefet bloğunda Erdoğan'a fobik olarak değerlendirilebilecek seçmenin dahi anlamlı bir kitlesinin onlarla birlikte olmuyor. Yani yeni parti lehine tavır göstermemelerine sebep oluyor. Burada liderlikle alakalı sınavı Sayın Özgür Özel'in vermesi veya vermemesi. Kanaatimce bu kayığın, bu geminin hızlanıp hızlanmamasıyla alakalı ana soru olacaktır. Çünkü liderlikle alakalı, ya devlet liderliğiyle alakalı veya parti liderliğiyle alakalı, sokakta da mesele böyledir, ailede de böyledir, büyük aileler diyebileceğimiz partilerde de böyledir, devletlerde de böyledir. Lider arayışı her zaman çok güçlüdür insanın, seçmenin veya herhangi bir şekilde tüketicinin de lider markayla iletişiminin, satın alma davranışının daha farklı olduğunu görüyoruz diğer markalara göre. İşte burada eğer ki iktidar namzeti bir iddianız, iktidar olma, iktidara namzet olma gibi bir iddianız varsa burada çok güçlü bir lidere ihtiyacınız var. Peki, genel başkanlık veya CHP'nin idare amirliği, yöneticiliği gibi bir pozisyonu var. Çok özür dilerim. Özgür Özel'in buradan liderliğe geçmesi lazım. Bu namzet, çünkü fotoğrafı vermedikleri müddetçe, hani az önce dedik ya, müpemiyet, bilinmezlik, sürekli negatif işler diye.
1: Evet.
2: Aynı sosyometrinin içerisinde, hemen bitiriyorum son cümlem, muhalefet partileri hükümete alternatif olma konusunda yeterli görüyor musunuz diye sorduğumuzda %70 hayır diyor Helin Hanım. Yani muhalefete oy veren seçmenin de anlamlı bir oranı muhalefet, iktidar alternatifi oluşturamıyor diyor. Siz burada bu iknayı sağlayamadığınız müddetçe yürüyüşünüz, ana muhalefet sadece partisi olmak, o konforlu alandan çok çıkamamak anlamına gelebilir.
1: Peki şimdi Yusuf Bey, hani bu liderlik vurgusunda bulundunuz ya, CHP'nin de %11.1 anketinize göre aldığı oy. Bu %11.1'i alan Kılıçdaroğlu'nun liderliği mi yoksa CHP'nin logosu mu?
2: Kanaatim logo biraz daha yoğun oy alıyor. Çünkü CHP'nin kurumsalı, CHP liderini, yani CHP'li seçmen için partinin ismi parti genel başkanının isminden daha önde gelir. Parti aidiyeti oy verme davranışını CHP'li seçmende daha yoğun belirliyor. Bizim diğer verilerimize de baktığımızda da gördüğümüz şey buydu. Sayın Kılıçdaroğlu'nun belki mahkeme süreçlerinin netleşmesiyle, kadrosunun artık şu hani mahkeme meselesinden kurtulup hani bir parti olarak işte kurultay süreçleri ve sonrası belki daha makul politikalarını net görebileceğimiz bir durumu ifade edebilir. Ama şu anda gördüğümüz kadarıyla hani CHP'den, ya her ne olursa olsun benim farklı bir yere gitmek, CHP baba hoca, dede hoca, Atatürk'ün mirası ve benzeri, işte hangi motivasyonlaysa oradan ayrılmayan bir seçmen kitlesinin olduğunu değerlendiriyorum. Tabii ki de Sayın Kılıçdaroğlu için de CHP'yi tercih ettiğini belirten vardır bu 11.1'in içerisinde. Fakat daha kahir ekseriyetinin parti adından dolayı, parti kimliğinden dolayı orada durduğunu değerlendiriyorum.
1: Peki Cüneyt Bey, şimdi sizinle devam edelim. Bir yandan da ara ara şimdi iki başlık konuşuluyor, iddialar ortaya atılıyor. Biri seçim kendi süresinde değil, Mayıs 2028'de değil, daha önce olacak iddiaları. Bir diğer böyle sürekli ortaya atılıp üzerinde konuşulan bir şey ise sistem değişikliği. Sistemden kastettiğimizde 50+1'in değişme ihtimali. Şimdi bugün Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi bu sistem meselesini de kaleme almış ve seçim tarihlerine de değinmiş. Onları da süremiz el verirse konuşalım. Şimdi ama sistem konusunda şimdi değerlendirmelerinde şöyle bir cümlesi var, dikkatimi çekti. Diyor ki %50+1 sistemi ve ittifaklar Türkiye siyasetinin DNA'sını bozdu. %50 alacak partileri %1'e mahkum etti. Şimdi Cüneyt Bey, bir hukukçu gözüyle bu değerlendirmeye katılıyor musunuz? Şimdi şöyle de bir durum var. Bu %50+1 daha bu sisteme geçmeden önce konuşulurken ne deniliyordu? Deniliyordu ki 50+1 gelecek ve o geçmişte hükümet deviren koalisyonlar dönemi bitecek. Koalisyon dönemi olmayacak. Dolayısıyla toplumda bütün toplumun ihtiyaçlarını gözeten bir yapıya dönüşecek işte iktidarlar, partiler deniyordu ve böylece 50+1 oya da talip olacaklar deniliyordu. Peki o zaman hesaplanamayan neydi, gözden kaçan neydi ki şimdi DNA'sını bozduğu iddia ediliyor? Bu arada siz buna katılıyor musunuz? Önce onun cevabını alayım Cüneyt Bey sizden. 50+1 Türk siyasetinin DNA'sını bozdu mu?
3: Yani şimdi şöyle, tabii öncelikle Helin Hanım, ben Abdülkadir Bey'in yazısını okudum. Yazının tamamına katılmıyorum. Yani daha doğrusu yazıda katılmadığım yönler var. Yayın öncesi de bazı anketleri görünce benim aradığım bir kişi var Türkiye'de. O da Yusuf Bey. Yusuf Bey'i aradım. O da zaten beraber yayında olacağız dedi. Öyle de bir tesadüfümüz oldu. İşin açığı şöyle. Şimdi bir kere bu sistemi doğru bir analiz etmekte fayda var. Sistemin aslında koalisyonları ortadan kaldırdığı fikri veya bu paradigma üzerinden meseleye bakmak hatalı. Koalisyonları seçim öncesine çeken, seçim öncesinde koalisyonu eğer yapılacaksa yapılmasını zorunlu kılan, koalisyonla beraber seçime girildikten sonra da yetki alan Cumhurbaşkanlığı yürütmenin mecliste bir projeksiyon değişikliği olmadığı müddetçe iktidarda kalabildiği bir sistematik var. Yani evet, parlamenter sistemdeki duruma göre kurulmasında farklılık, dağılmasında da farklılık olsa da aslında siyasetin yapı taşı anlamında çok büyük bir fark olduğu kanaatinde değilim. Yani katılmama gerekçem bu. DNA'sını bozma dediği veya DNA'sının bozulması olarak nitelenen hususa bu şekilde bakarsak aslında yine siyasetle ilgili enstrümanların zamanlamasının ve biçiminin farklı olduğu bir versiyonuyla karşı karşıyayız bu seçim sistemimizde. Bir avantajı ne? Siyasi partileri de dönüştürme kabiliyetine sahip. Bugün CHP'nin bundan, yani sistemden önceki retoriğiyle, siyasi retoriğiyle, bunu Yusuf Bey daha iyi bilecektir. Şimdiki retoriği, siyasi retoriği anlamında çok büyük fark var. Tüm siyasi partiler anlamında da özellikle bu seçim sisteminden sonra biz bir değişiklik gördük. Bunun niçin? Çünkü %50 olabilirsiniz ama seçilebilmeniz için tırnak içerisinde sizin öteki diye nitelediğiniz kişinin oyuna ihtiyacınız var. Bu ihtiyaç zaman zaman özellikle altılı masada bir biçimde kötüye kullanılmış olabilir bazı küçük partiler için. Sanırım eleştirilen nokta da bu. Burada bir haklılık payı var. Yani bu eleştirilerin bir haklılık payı var ama
1: kötüye kullanmaktan kasıt nedir? O, üzerinden zaman geçiyor. Çok şey yaşıyoruz. Çabuk unutuluyor. Neyi kastediyorsunuz?
3: Yani şimdi sizin ağırlığınız siyasi olarak %1 bile değil ama milletvekili talebiniz %1 milletvekiline tekabül edecekten çok çok fazla olabiliyor ve siyaseten de bunu size vermek zorunda kalabiliyor bazı büyük partiler, ana partiler, daha doğrusu merkezdeki, yani işte muhalefet ve iktidar diye ayırırsak iki bloku, ikisinin de merkezindeki partinin bu konuyla ilgili bir pozisyon alması, zorunlu bir pozisyon almasına itiyor olabilir ama bu da siyasette dönüşümü sağlıyor. Şimdi öyle ya da böyle Türkiye'de bir siyasi dönüşüm var. Retorik anlamında toplumun her kesimini kuşatan bir dil seçimi artık ister istemez biraz önce Yusuf Bey'in söylediği söylem bağlamında en azından ortaya konulmak zorunda oluyor. Bir başka nokta da şu Elin Hanım, yeni sistem seçmenin cebine iki oy koydu. Yani biz Cumhurbaşkanlığında birisine oy verirken meclis projeksiyonunda oyumuzu muhalefetten yana kullanabiliyoruz veya tam tersi. Bu da bir dengeleme mekanizması anlamında bence siyasetin geldiği nokta anlamında önemli bir yere işaret ediyor. Ama tüm bu projeksiyona rağmen Türkiye'de siyasette belirleyici olabilecek üç temel faktör var bence. Birincisi ekonomik hayat. İkincisi bu biraz önce konuştuğumuz siyasal tercihler. Üçüncüsü de Türkiye'nin dış tehditlerle ilgili dirençliliği veya bu süreci kimin daha rahat geçebileceğine ilişkin inanış. Bu üç temel üzerinden aslında biz seçmenin bu söylem meselesine baktığını görüyoruz. Yani ekonomik veya özellikle hayat pahalılığı bağlamında ciddi eleştiriler var. Yani burada biz biraz önce Yusuf Bey'in açıkladığı seçim sonuçlarının aslında şu sonucu çıkardığını da ortaya koyabiliriz. AK Parti'nin, Yeni Parti'nin veya CHP'nin bir şekilde birbiriyle bölünmesiyle bağlantılı olarak bir oy kaybının olmadığını veya bu oy kaybının öyle beklenildiği kadar da yüksek olmadığını görüyoruz. Bu da aslında AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın seçim sistematiği anlamındaki en büyük rakibinin siyaset dışı bir değerlendirme, siyaset dışı bir öğe olan bugünkü ekonomik koşullar bağlamında seyrettiğinin altını çiziyor. Şimdi bu önemli bir durum. Evet. Bu düzelir, düzelmez ayrı bir tartışma. Ama tüm bunları da göz ardı ettirebilecek bir etken var. Türkiye'ye yönelen tehditler. Ben bugün Abdülkadir Bey'in yazısında da okuduğum ve aslında analizin merkezine oturttuğu konu bu. Yani kriz yönetiminde veya kriz olduğu zaman kimin yönetiminde bu krizden geçmek istersiniz sorusu bence son dönemde bizim alışa geldiğimiz siyaseten cevaplanması gereken hususların önüne geçen bir paradigma. Çünkü yakın bir sorunla karşı karşıyayız biz. İsrail'in bu yayılmacı politikası ve özellikle İran savaşıyla birlikte etkisini arttıran, uzağımızda olmayan bazı güvenlik tehditleri. Bunlar ister istemez Türkiye'de ciddi anlamda seçmen refleksine, özellikle genel seçimler bağlamında. Çünkü aslında biz 2023 ve bir sonra 2024'te yapılan yerel seçimlerde bunun bir fragmanını izledik. O kanaatteyim ben. Evet. 2023'teki tercih setleriyle 2024'te tırnak içerisinde seçmenin sarı kart gösterdiğini ifade ettiğimiz durum arasındaki bağlantının da hemen hemen bu tabloyla beraber değişmediği kanaatindeyim. Bir son olarak da şu cümleyi söyleyeyim. Buyurun. Biz seçimlere bir oyun niteliğinde bakarsak, biz bu seçimlerin oyun kuralları hangi bağlamda seyredecek? Bu önemli bir tartışma. Yani biz mevcut sistemle mi seçimlere doğru ilerliyoruz, yoksa oyunun kurallarının değişeceği bir sistematikle mi ortaya çıkacağız? Bunu konuşabileceğimiz en uzak ihtimalle 5 aylık bir periyot var. 5 aydan sonra siz mevzuat açısından herhangi bir değişiklik yapsanız bile oyunun kuralları
1: hemen
3: değişmiyor.
1: Cüneyt Bey, burada araya gireyim. Bunu şimdi ben de size sormak istiyordum. Şimdi seçimlerden bir yıl önce seçim yasasında yapılan değişiklikler seçimde geçerli olmuyor. Bunu hepimizin anlayacağı bir dilde anlatır mısınız? Neden böyle bir yıl kuralı var?
3: Anayasada elinde iktidarı bulunduran veya meclis çoğunluğunu bulunduran bir partinin seçimle ilgili süreci domine etmesinin önüne çekilmiş bir set. Yani siz seçime giderken 5 ay öncesinden bölgeler veya buna benzer hususlar veya seçim sistemi veya belirleme metotları ile ilgili bir değişiklik yaparak aslında rakip partilere elinizdeki güç sebebiyle bir hazırlanma imkanı vermiyorsunuz. Bunun önüne geçmek için hemen hemen dünyadaki bütün anayasalarda veya teamüllerde böyle bir düzenleme vardır. Seçimden belirli bir süre öncesi itibariyle kural değiştirseniz bile bu geçerli olmaz. Bununla ilgili tüm seçim sistemlerinde, yani sadece ülkelerin yaptığı genel ve yerel seçimler bağlamında demiyorum bunu. Basit bir oda seçiminde bile buna benzer önleyici, rekabeti bir şekilde elinde gücü bulunduranın kendisi etki alanını genişleterek bozmasını engelleyebilecek düzenlemeler görüyoruz. Onun için biz aslında, yani seçimle ilgili iki tane ihtimal öngörülüyor. Evet. Kasım 2027, Mart 2028.
1: Evet.
3: Bir başka problem de Sayın Erdoğan'ın adaylığı konusunda. Burada da hukuki bir durum var. Sayın Erdoğan'ın tekrar
1: ona birazdan girelim mi? Cüneyt Bey, evet. Ona birazdan girelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilme ihtimali hukuken var mı yok mu? Bu da bir ara yine tartışıldı. Sonrasında yine bir rafa kalktı ama seçim zamanı yaklaştıkça bu yine üzerine konuşulacak konulardan biri olacak. Şimdi ben hemen bir Yusuf Bey'e de dönmek istiyorum. Sizin de söylediklerinizden hareketle iki soruyu bir arada sorayım. İki soruyu sorayım Yusuf Bey. Önce ilkini paylaşayım sizinle. Şimdi Cüneyt Bey de az önce dedi ki seçimlerin 2027 yılının Kasım ayında ya da 2028'in Mart ayında yapılması konuşuluyor dedi. Şimdi seçimin için seçimin zamanında yapılması veya erken yapılması olumlu olumsuz bir şey ifade eder mi Yusuf Bey? Bir de ikincisi bununla birlikte Murat Yetkin'in, gazeteci Murat Yetkin'in Nisan ayında yazdığı bir yazı vardı. Seçimin yapılmayacağı aya dair, yapılacağı değil yapılmayacağı aya dair şöyle bir değerlendirmesi var. Diyor ki AK Parti 2015'teki yenileme seçimi dolayısıyla gelen bir zorunluluk dışında Kasım ayında seçime gitmişliği yok. Çünkü AK Parti de biliyor ki Kasım ayları iktidarlara iyi gelmez. Nitekim kendisi de 2002 Kasım'ında seçimi kazanıp geldi. Kasım ayı her dönem iktidarların aleyhine olur. Şimdi Kasım ayında seçim yapmak söylendiği gibi Yusuf Bey iktidarlara iyi gelmiyor mu? İyi gelmiyorsa neden seçmen için nasıl bir fark yaratıyor Kasım ayı?
2: Ya tabii ki de erken seçimin ve daha sonrasında da ayın seçmenin oy verme davranışına doğrudan bir etkisi var mı yok mu diye tartışalım. Gördüğümüz kadarıyla bizim yani seçimin erkene alınması, çok erkene alınması, baskın seçim olup olmaması dışında seçimin olan tarihinden işte bir sene kadar veya işte belli bir süre kadar öne alınması seçmenin oy verme davranışını çok değiştiren bir şey değil. Yani seçmen A partisine oy verecekti fakat o A partisi seçim kararını destekledi, erken seçim kararını destekledi. O zaman ben B partisine yöneleyim. Yani bu seçmenin dediğimiz gibi oy verme davranışında etkili bir şey değildir. Aylarla alakalı değerlendirecek olursak, yani aylarla alakalı da tabii seçime giderken seçim kampanyanızı yapacağınız süreç, buradaki işte coğrafi koşullar nasıl olacak? Yani yazdan çıkmış bir seçmenin benim kanaatime göre sandıkta daha az mutsuz olacağı, daha mutlu bir seçmen olabilir yazdan çıkmış bir seçmen. Yani kışı geçirmiş. Mesela Mart ayında yapılacak bir seçimi düşünelim. Siz kampanyayı Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart'ın işte sonunda olacağı için Mart'ta yapıyorsunuz. Ve yani işte Nisan'da yapacağını düşündüğümüzde yani ben kara kışı geçirmişim. Kasvetli, karlı, çamur var. Yani doğal olarak çamur var. Hani kardan sebep, yağmurdan sebep. O şartlar altında işte soğuk bir kış belki, çetin bir kış geçirmişim. Ondan sonrasında yani tabiatın da, doğanın da belki de hani seçmeni etkilediği doğal bir süreç var. Ve ondan sonrasında siz soruyorsunuz hangi partiye oy vereceksin diye. Helin Hanım, yerelde yapmış olduğumuz çalışmalarda mutlu seçmenin mesela yaşadığınız ilde, ilçede mutlu musunuz, yaşamaktan mutlu musunuz diye sorduğumuzda mutluluğunu ifade eden seçmenin iktidar lehine daha oy verme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Yani aslında iktidar partisi açısından, iktidarı yöneten veya işte başkan açısından diyelim, mutlu seçmenin oy verme, olumlu oy verme davranışı arasında bir pozitif korelasyon var. Dolayısıyla Murat Yetkin'in görüşüne tabii ki saygı duyuyorum. Fakat yani yazdan çıkmış bir seçmen, yazın işte köyüne gitmiş, tatiline gitmiş, iyisi de kötüsüyle daha işte yani sonbahar havasını böyle gömlekle gezilebilecek bir havadayken kampanya yapmak herkes için daha rahat, daha makul olabilir. Bu anlamda Kasım bence daha makuldür seçim için. Ama belki şartların oluşması için biraz daha zamana ihtiyaç vardır. Ancak bu koşulda bence 2028 Nisan'ı ile alakalı değerlendirme yapılır. Veya yani şartlar oraya götürüyordur.
1: Yusuf
2: ama,
1: Bey ben biraz ne diye yani düşündüm biliyor kanaatim, musunuz bu Kasım ayını söyleyince? Direkt benim aklıma şu geldi. Kasım ayı nedir artık yıl yavaş yavaş bitiyordur. Bütün çalışanlar için nasıl ekonomi belirleyici diyoruz. Yılın başında yapılan maaşlara yapılan zamlar artık enflasyonist bir ortamda yavaş yavaş erimeye başlamıştır. Dolayısıyla belki ekonomik anlamda vatandaşın acaba zorlukları hissettiği bir ay mı Kasım ayı diye ben düşündüm. düşündüm açıkçası. Bunu mu baz alındı?
2: Dediğiniz de doğru.
1: Eylül ayında okullar açılır. Okul harcamaları annelerin, babaların, velilerin artar. Yani biraz böyle yıl sonuna doğru gelirken ufaktan bir bel bükülmeye başlar belki. Bunun mu acaba dedim bir etkisi seçmen nezdinde hissediliyor? Hani eğer bu Kasım ayında yapmama gibi bir hassasiyet varsa geçmişten hareketle söylenildiği gibi. Acaba dedim hani bu ekonomik gerekçeler olabilir mi diye düşündüm açıkçası.
2: Bu dediğiniz doğru. Bunlar kesinlikle etkili değildir denilemez. Enflasyonun etkisi, hı hı, maaşların, ücretlerin üzerinde kesinlikle daha fazla hissedilmeye başlanır. Ki mesela

0: eğitim maliyetiyle ilgili, eğitimin bütçedeki yeriyle ilgili işte verilere falan baktığımızda o da çok güçlü bir yer tutuyor. Yaklaşık %30-35 bandında enflasyona maruz kalmış, zamlanma olmuş geçtiğimiz yıla göre eğitim harcamalarında. Dolayısıyla eğitim kalemi ve enflasyon etkisi, dediğiniz kesinlikle doğru, katılıyorum. Ama burada da belki 6. ayda yapılacak bir iyileştirme bu etkinin daha az hissedilmesine de sebep olabilir. Bu da bir alternatif olarak masada değerlendirilmeli.
1: Peki, şimdi Cüneyt Bey, size geçmeden önce Yusuf Bey'e bir küçük bir şey daha soracağım. Az önce sizin de açtığınız kapıdan hareketle. Şimdi deniliyor ki aslında şu an AK Parti'nin rakibi ekonomi. Buna siz de az önce değindiniz. Cüneyt Bey de buna değindi. Hatırlıyorum bir önceki seçimde ne deniliyordu? O zaman da ekonomik kaygılar vardı. Yine öncelikli sorun ekonomi deniliyordu. Ama vatandaş şöyle dedi sandığa giderken. Ekmeksiz kalırım ama vatansız kalamam dedi. Böyle bir aslında slogan ortaya çıkmıştı sandıktan çıkan sonuçtan da hareketle. Kaygı neydi o zaman? Terör örgütü PKK. Şimdi geldiğimiz noktada artık PKK diye bir parti, bir terör örgütü kalmadı diyebiliriz. AK Parti bu sorunu çözdü. O zaman vatandaş sandığa giderken kriteri ben sadece ekonomi mi olacak diye soracaktım ama Cüneyt Bey az önce şöyle bir kapı açtı mesela. Dedi ki İsrail'in yayılmacı politikası güvenlik tehditleri. Şu an vatandaş bunu önceliyor dedi. Sizce vatandaşın öncelikleri arasında İsrail'in yayılmacı politikası ve güvenlik tehditleri hangi sırada yer alıyor? Cidden dikkate değer bir oran mıdır? Çok kısa yanıt alayım, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hukuki durumunu Cüneyt Bey'e soracağım.
0: Hemen Cüneyt hocamın çok fazla vaktini almadan şunu 2 dakikada toparlıyorum. Cüneyt Bey, söz veriyorum, 2 dakikada toparlayacağım. Öncelikle hani terörsüz Türkiye ile ilgili süreç iç cephenin tahkimine dair bir adımdı. Bunun net anlaşılacağı önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda kanaatimce bölgedeki gelişmelerle birlikte aslında atılan o adımların, yani 22 Ekim tarihinde Sayın Bahçeli'nin o ifadesinin, daha öncesinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın ülkemizin etrafında teröristlere izin vermeyeceğiz ifadelerinin ne anlama geldiğini, iç cephe tahkimiyle ilgili bu çalışmanın yapılmasının ne olduğunu dediğimiz gibi çok net anlayacağız diyebilirim. Çünkü burada çok güçlü risk alan bir siyasi irade var. 4 veri paylaşmak istiyorum. 4'ü de sorunuzla ilgili ve hızla sonrasında müsaade isteyeyim,
1: Peki,
0: sözü
1: Cüneyt Bey'e
0: devredeyim.
1: verelim sözü.
0: Geçtiğimiz yıl Temmuz 2025'te %35,1'di. Bence terör eylemleri sona erecek. PKK'nın silah yakması sonrasında sormuştuk bunu. Temmuz 2025'te evet, bence terör eylemleri sona erecek diyen oranı %35'ti. Bakınız, daha sonrasında şu anda bu son yaptığımız araştırmada 26-31 Ağustos'ta yaptığımız sosyometrede bu oran %49,6'ya, %50'ye çıkmış. %35'ten %50'ye çıkan %15'lik bir değişim yaklaşık bir yıl içerisinde çok anlamlı bir veridir. Temkinli, iyimser tavrını sürdüren seçmen bu konuda aslında siyasi iradeyle, ya yani kamuoyunun
1: Peki.
0: iknasının anlamlı oranda gerçekleştiğini görüyoruz. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikaları sizce Türkiye için bir tehdit oluşturuyor mu diye sorduğumuzda %61,6'da buna evet diyor. Peki Ebu Zuhur hava üssünü bombalamakta sizce ne yapmaya çalıştı İsrail diye sorduğumuzda %71,4
1: Peki.
0: bence Türkiye'ye gözdağı vermek istiyorum demişti. Helin Hanım, son söz veriyorum.
1: Tamam.
0: Ben de çok söz verdim de yani sözü tutmuyormuş gibi de anlaşılmak
1: 30
0: istemem, kusura
1: saniyede
0: bakmayın.
1: bitirelim. Cüneyt Bey'e de bir iki dakika vereyim.
0: Anlaştık.
1: Tamam.
0: Türkiye, Suudi, ya yani bu Mekke mutabakatı ile alakalı ise %70,7 destekliyorum diyor. Dolayısıyla vatandaş işin farkında,
1: Peki.
0: meselenin farkında, ekonomiyle alakalı iyileşmeyi de sağlayabildiği takdirde avantaj hükümetten yana.
1: Peki Cüneyt Bey, şimdi az önce siz
0: Cüneyt
1: Cumhurbaşkanı
0: Bey.
1: Erdoğan'ın adaylığı meselesine değiniyordunuz. Onu da biraz açalım aslında. Bugün Selvi de diyor ki Erdoğan'ın aday olması konusunda bir tartışma yok. AK Partililerin gönlünde elbette ki bir tartışma yok. Tartışmasız lideri adayı Erdoğan'dır ama hukuken bir engel sizce var mı? Varsa aşılabilir mi?
2: Tabii bu konu aslında
1: Süremiz
2: terörsüz
1: 2
2: Türkiye
1: dakika.
2: süreci konu terörsüz Türkiye süreciyle birlikte daha önceki aşılabilir mi sorusundaki angajmanını bence değiştirdi. Daha kolay aşılabilir bir meclis projeksiyonu veya yapısıyla karşı karşıyayız. Tabii bu bir adayın önünü açmayla o adaya oy verme arasındaki ayrımı da biz siyaseten tasnif ederiz. Ama günün sonunda Meclis bir

0: yenileme kararı alırsa, seçimlerin erkene alınması, öne alınması veya teknik ifadesiyle yenilenmesi kararı aldığı andan itibaren mevcut Cumhurbaşkanı'na bir kez daha süresinin dolmadan önce yenileme kararı alındığı için bir aday olma imkanı verir.
1: Ne
0: Bunun
1: zamana
0: için de
1: kadar
0: 360
1: yenileme
0: milletvekili
1: kararı alabilir? Tarih?
0: seçimden 2 veya 3 haftalık bir süreç öncesinde, daha doğrusu normal şartlarda yapılması gereken seçimden 3 haftalık bir süre öncesi veya bir ay öncesinde seçimin yapılabileceği kararı alınırsa, bu kararın ne zaman alındığının önemi yok, ama bu kararın alınması halinde seçim meclisi, Cumhurbaşkanlığı'nın seçimlerde aday olma imkanı hukuken bulunuyor. Bu olmazsa ne olur? Cumhurbaşkanı görev süresini tamamlar ve anayasadaki durum nedeniyle tekrar aday olamaz. Şunu biliyoruz, Türkiye'de terörist Türkiye sürecinin bir adımının da anayasal değişim süreci olduğunu biliyoruz. Bu sürecin de bir biçimde ikmal edilmesi için mevcut yapının, mevcut siyasi yapının, ortamın korunmasının da önemli olduğunu, özellikle şu anda terörist Türkiye sürecine destek veren partilerin de bu sürecin devam etmesi için bu siyasi ortamında devam etmesi gerektiği konusunda bir sorumluluk üstlenmeleri gündeme gelecektir. Benim yazıdan anladığım veya gelişmelerden gördüğüm de bu yönde. Sayın Selvin'in adaylık konusunda bir sorun yok demesi de aslında bu konunun bir biçimde siyasetin kulislerinde uzlaşı noktasına geldiğini işaret ediyor.
1: Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Star Gazetesi yazarı hukukçu Cüneyt Altıparmak ve Arada Survey Genel Müdürü Yusuf Akın bizimle birlikteydi. Cüneyt Bey, Yusuf Bey, çok teşekkür ediyorum. Konuklarımı uğurluyorum. Bu saat dilimine de noktayı koyalım. Birkaç dakika sonra ekonomideki gelişmelerle buradayız, devam edeceğiz.

0: Karpen mevsim havasını sundu.
1: Hepsi burada premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
6: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
7: Nasıl mı?
8: Zaman kaybetmek yok.
9: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
6: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.
10: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
11: Ziraat Bankası sunar.
12: Arıcılık konusunda faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının artırılarak bu alanda üretim ve kalitenin yükseltilmesi, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturularak bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla çiftçilerimize kredi imkanları sunulmaktadır.
11: Ziraat Bankası sundu.
13: Zehra Güneş.
14: Zehra arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis. Tüm gözler onun üzerinde. Ve Zehra! İşte bu! İnanılmaz bir sayı!
15: Bravo Zehra!
16: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
8: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın.
14: Troy!
11: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Tekrar merhaba, ekonomideki gelişmelerle karşınızdayız. Değerli varlıkların korunmasında alışkanlıklar değişiyor Türkiye'de. Banka kasalarına alternatif taşınabilir ve yüksek güvenlikli yeni bir dönem başlıyor. Zaman ve lokasyon kısıtını ortadan kaldıran sistemde kasalar özel zırhlı araçlarla doğrudan adreslere ulaştırılıyor. Bu yeni nesil kasa sisteminin detaylarını muhabirimiz Ebrar Nur Arslan Bakırtaş anlatacak.
1: Değerli varlıkların korunmasında alışkanlıklar değişiyor. Banka kasalarına alternatif taşınabilir, yüksek güvenirlikli aslında yüksek güvenlikli bir sistemden bahsediyoruz. Detayları da aslında firma satış müdürü Emre Yeşilyurt'la birlikte konuşacağız. Türkiye'de ilk defa taşınabilir bir kasa sisteminden bahsediyoruz. Çok farklı bir inovasyon. Diğer kiralık kasa sistemlerinden farkınız ne sizin efendim?
2: Dünyadaki değer muhafaza kültürünün burada 7/24 bir şekilde insanların alışık olduğu bankalarda gördüğü sistemin çok katmanlı dışında taşınabilir bir şekilde de adreslerine, lokasyonlarına iletilmesiyle bu hizmeti gerçekleştiriyoruz.
1: Şimdi aslında taşınabilir kasa diyoruz ya, benim aklıma şu geliyor. Müşterinin ayağına giden bir kasa sistemi çok farklı. Detayları sizden alalım mı? Sistem nasıl işliyor?
2: VIP zırhlı araçlarla İçişleri Bakanlığı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın faaliyet izin belgesiyle gerçekleştirdiğimiz bir hizmet. Emekli devlet mensupları personellerle bu gördüğünüz taşınabilir kasaların tamamen şifreleri kendilerine ait güvenlik katmanları bulunuyor. Burada 7/24 GPS sistemiyle kasalarının konumunu görüntüleyebilecekleri şekilde adreslerine ulaştırabiliyoruz.
1: Şimdi taşınabilir kasa girişimi çok farklı. Şimdi klasik yöntemlerle aslında hazırlanmış sizin sabit kasalarınız da var. Benim burada ilgimi çeken nokta refakat sistemi oldu. Şimdi kişi sabit kasayı kiralıyor. Bu noktada refakat sistemi nasıl oluyor Emre Bey?
2: Sabit kasalar bilindiği üzere bu değer muhafaza merkezinde insanların kendi gelip ulaşabileceği, kasalarında hizmet alabileceği bir ürün. Bunu da yine biz arzu ederlerse bir refakat sistemimiz var. Yine zırhlı VIP araçlarla bulundukları konumlardan örnek vermek gerekirse takip edilme risklerine karşı kasa merkezine buraya kendilerini alıp getirebiliriz. Yine de istedikleri yere aynı şekilde güvenlikli bir şekilde bizden hizmet alan tüketicilerimizi bulundukları konuma geri bırakabiliriz.
1: Şimdi sizin uygulamanızda İstanbul adeta pilot lokasyon diyebiliriz. Şimdi İstanbul denince akıllara trafik geliyor ilk önce. Bir noktada da kiralık kasa kullanımında da süre çok kısıtlı oluyor. Mesai saatinin dışında ya da hafta sonu kiralık kasalara ulaşmak mümkün olmuyor. Şimdi sizin girişiminizde saat dilimi çok kıymetli. Detayları sizden alayım mı?
2: Dünyadaki değer muhafaza kültürünün biz burada bilinenlerin aksine 7/24 ulaşılabilir bir şekilde hayata geçirilmesi noktasında önemli adımlar attık. Bahsetmiş olduğunuz etkenlerle insanlar mesai saatlerinde ya da resmi tatillerde, özel günlerde bu hizmetlere ya da bankalarda bulunan kasalarına çok ulaşamıyorlar. Biz de burada 7/24 ulaşılabilirlik çerçevesinde bunu da refakat hizmetiyle az önce anlattığım gibi hızlı bir şekilde organize etmeye çalışıyoruz.
1: Efendim, yayına katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Değerli dokümanlar, ziynet eşyaları, mücevherler her biri için aslında günümüzde özellikle İstanbul şartlarında kasa olmazsa olmaz bir konuma geldi diyebiliriz. Ancak değerli varlıkları koruma noktasında yeni bir girişimden bahsediyoruz. Taşınabilir kasa sistemi, bir yandan da buna refakat edilmesi ve 7/24 ulaşılabilir olması. Bizler de bu girişimin detaylarını ekranlarınıza getirdik diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.
0: Morgan Stanley Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini öngörerek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ekim ve Aralık'ta 2 faiz indirimi yapacağını tahmin etti. ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Perşembe günü gerçekleştireceği para politikası kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit tutmasını beklediğini açıklarken gevşemenin son çeyrekte başlayacağını tahmin etti. Morgan

Britanya ekonomistleri George Dayanov ve Arnav Gupta tarafından hazırlanan raporda 4. çeyrekte dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasıyla Merkez Bankası'nın temkinli faiz indirim döngüsüne başlayacağı ve yıl sonuna kadar politika faizini 200 bas puan indirerek %35 seviyesine çekeceği öngörüldü. Morgan Stanley analistleri Türkiye'de enflasyonda ana eğilimin son çeyrekte gevşeme göstereceğini belirterek Merkez Bankası'nın faiz indirim adımlarını muhtemelen Ekim ve Aralık aylarında 100'er bas puanlık kademeli hamlelerle atacağını tahmin etti. Bu haberle ekonomiyi de noktalayalım. Şimdi ara verelim. Saat başı moderatöre devam edeceğiz.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

Paramparça Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paramparça güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paramparça Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: işini büyütmek istediğinde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
3: Güzel bir tatil hak ettiğini düşündüğünde
1: Vakıfbank daima seninle.
2: Her harcamada size özel fırsatlar Vakıfbank kredi kartlarında.
4: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor. Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
5: Erkan Kol'da Moderatör Gece hafta içi her gün saat 23'te 24'te.
6: Gençler.
7: Buyur abi.
6: Turkcell. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Halk Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halk Bank.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Tekrar merhaba. Ara bitti. Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Ben Helin Aslan. Moderatörün 4. saatine başlıyoruz. Şimdi şöyle bir Ankara'ya gidelim. Bugün kabine toplantısı var demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacağından bahsetmiştik. Acaba toplantı başladı mı? Bir Emre'den son durumu öğrenelim. Emre merhaba. Nedir son durum?
1: Helin Aslan, kabine toplantısı duyurulan saatten yaklaşık 40 dakika önce başladı. Dakikalar önce kabine toplantısının başladığı bilgisini aldık. Önemli konu başlıkları var tabii ki. Onlardan bahsetmek gerekirse başta terörsüz Türkiye konusu kapsamında önemli başlıklar olacak. Onlardan biri ise yakın zamanda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda Tespit ve Değerlendirme Kurulu toplanmış. Ve o toplantıda usul ve esasların ardından 4 tane alt komisyon belirlenmişti. Onların çalışmalarına dair değerlendirmeler kabine toplantısında yapılacak ve bu kapsamda kabine toplantısında olan Milli İstihbarat Teşkilatı ve bununla alakalı Milli Savunma Bakanlığı'ndan da sahadaki son gelişmeler de kabine toplantısında değerlendirilecek konular arasında yer alıyor. Çünkü çerçeve yasanın faaliyete geçmesi için de bir şart vardı. PKK'nın silah bıraktığının tespit edilmesi ve bununla alakalı son gelişmeler de kabine toplantısında değerlendirilecek konular arasında. Ekonomi başlığı var. Bir yandan enflasyonla mücadele devam ederken aynı zamanda geçtiğimiz pazar günü, yani dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz kamuoyuyla paylaşmıştı o orta vadeli program. Orta vadeli programla alakalı hayata geçirilecek konularda yine kabine toplantısında masaya yatırılacak başlıklardan biri olacak. Yine o orta vadeli programda yer alan sosyal konutlarla ilgili bir aşama İstanbul'da yapılması, gerçekleşmesi, hayata geçirilmesi planlanan o kiralık konutlarla ilgili de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'da bir sunum yapması, kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor. Bu konularla alakalı da ekonomik çerçevede bunlar konuşulacak. Dış gündeme bakacak olursak kuzey ve güneyde savaş iklimi devam ediyor ve Türkiye'nin terörsüz Türkiye kadar terörsüz bölge hedefi de var ve bu kapsamda İsrail'in ABD ile ortaklığında İran'a saldırıları, İsrail'in Suriye ve bölge ülkelerine saldırıları da masada olacak. Başlıklar arasında Türkiye'nin diplomasi masasında neler yaptığı ve neler yapabileceği de yine bu kabine toplantısındaki başlıklardan biri olacak. Kuzey tarafına baktığımızda ise Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor ve bu konuda da Türkiye'nin diplomatik çabaları devam ediyor. Yine baktığımızda Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le bir görüşme gerçekleştirmişti ve bu konudaki çalışmalar, diplomatik girişimlerde yine kabine toplantısının başlıkları arasında yer alacak. Diğer yandan kış ayları yaklaşırken de Gazze'ye insani yardım çalışmaları da devam ediyor ve bu konuda da yapılacak girişimler de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantısında masaya yatırılacak konulardan bir başlık olarak yer alacak. Kabine toplantısı dediğimiz gibi baktığımızda şu anda yaklaşık 15 dakikalık süreyi de geride bıraktı. Planlanan, duyurulan saatten 40 dakika önce başladı ve önemli konu başlıkları bu masada olacak bugün kabine toplantısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sona erdikten sonra bir millete sesleniş konuşması yapacak ve kabinede alınan kararlarla ilgili bilgileri paylaşacak. Biz de 24 ekibi olarak süreci an be an takip ediyoruz diyelim, sözü size aktaralım.
0: Peki Emre, teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için. Emre'den sözü alalım. Şimdi İstanbul Silivri açıklarında batan gemide bulunan 10 denizciyi arama çalışmaları devam ediyor. Hem çalışmaları öğrenelim hem de kayıp denizcilerin aileleriyle görüşüyor savcı. Bu görüşmenin sebebi nedir? Bunu da öğrenelim. Sözü hemen Neslişah'a verelim. Neslişah Hümak, merhaba, seni dinliyoruz.

Halil Aslan, şu an görüşme hala daha devam ediyor. Saat 14 itibariyle aslında bu görüşmenin başladığını aktaralım. 14 geçtiğimiz saat dilimi içerisinde bu görüşmeye başlandı. Zaten bildiğiniz üzere Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazanın hemen ardından bir soruşturma başlatıldı.

0: konuşulduğu, kazanın detaylarıyla ilgili konuşulduğunda daha net bir perspektiften bakmış olacağız. Şimdi sürece gelmek gerekirse 2 Eylül gece saatlerinde aslında yaşandı bu kaza. Silivri açıklarında bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisiyle Alsu tankerinin çarpışması sonucunda oluşmuş bir kazadan bahsediyoruz. Kazanın hemen ardından da Tuğberk İmamoğlu gemisi 11 dakika içerisinde aslında batıyor ve battığı dakikaların içerisinde de 10 denizcinin, 10 mürettebatın kaybolduğunu aktaralım. Bu kazaya ilişkin de bir bilirkişi ön raporu hazırlandı. Raporda aslında her iki gemi için, hem Alsu tankeri için hem de Tuğberk İmamoğlu gemisi için de kusurlu oldukları bazı noktalar öne çıktı. Neydi bunlar? Alsu tankerinde köprü üstü vardiya uygulamalarında uyulmaması ve yeterli gözcü bulundurulmaması dikkat çeken başlıklar arasında yer aldı ve keza Tuğberk İmamoğlu gemisinin de AIS sistemi denilen çalışmaması, AIS sisteminin çalışmaması ve çarpışma öncesindeki ani manevrası da yine değerlendirildi ki geminin yapmış olduğu o ani manevralarda yine radara takılan sistemler arasındaydı. Bir de hayalet geçişi vardı tabii. Kaza sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları içerisinde de yine önemli noktalar, önemli unsurlar vardı. Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarından bahsediyoruz. TCG Akın, TCG Salih Reis, TCG Osman Gazi, TCG Karayer Hücum Botu da bölgeye sevk edildi ki TCG Akın'ın kullanmış olduğu bir ROV sistemi var. Yine Tuğberk İmamoğlu gemisinin batığına da yine bu sistem sayesinde ulaşıldı. Denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı ve geminin ilk görüntüleri de paylaşılmış oldu. Kazaya ilişkin soruşturmada Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor ve ilk incelemelerin ardından da Alsu tankerinde bulunan personellerin ifadeleri alındı ve 10 personelden aşçı dışındaki 9 kişi hakkında da şüpheli sıfatıyla işlem başlatıldı. İlk ifadelerinin gemide alındığı öğrenildi. Ardından da personelden 6'sının daha sonra Silivri Adliyesi'ne sevk edildiği ve ardından da Alsu gemisinin 1. kaptanı ile kaza sırasında köprü üstü vardiyasında bulunan 3. kaptan tutuklandı. Yine diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol işlemleri geçerli oldu. Yine süreç devam ediyor tabii. Bugün gün içerisinde de havadan, karadan ve denizden de arama kurtarma çalışmaları hala daha devam ediyor. Kaza Silivri'nin yaklaşık 18 deniz mili güneyinde ve saat 3 civarında, gece 3 sıralarında yaşandı. İskenderun'dan Karadeniz Ereğlisi'ne seyreden Tuğberk İmamoğlu gemisi çarpışmanın ardından kısa sürede battı ve gemideki kaptan da dahil 10 Türk mürettebat hala da aranıyor ki bu Tuğberk İmamoğlu gemisinin de üzerinde demir, daha doğrusu çelik ruloların olduğu ve üzerinde de büyük bir yük olduğu bilgisini de aktaralım sizlere. Sahil Güvenlik Kıyı Emniyeti ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı unsurlar bu bölgeye sevk edilmişti ve aslında sabahtan akşama kadar da bu çalışmalar sürüyor. Neredeyse 7. günün içerisine gireceğiz. İkisinde gerçekleşti. Bugün ayın 7'si. Hala daha çalışmalar devam ediyor. İlk yapılan, o gün içerisinde ilk yapılan çalışmalar deniz yüzeyindeydi. Gemiye ait parçalar ve bir can kurtarma aracı da yine o gün içerisinde bulunmuştu. ROV sisteminden bahsettik. Tuğberk İmamoğlu gemisine ulaşılmasındaki önemli noktalardan biri buydu. 4 Eylül tarihinde TCG Akın tarafından geminin yeri tespit edildi ve geminin yerinin tespit edilmesinin ardından da 10 mürettebatın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Savcı, savcı vekili ve sahil güvenlik ekipleri de 10 mürettebatın ailesiyle görüşmelerini gerçekleştiriyor. Hala daha bu süreç devam ediyor. Yine bir gelişme olduğu takdirde, ailelere karşı ne açıklama yapılacak, bunlar bizlerle paylaşıldığı takdirde bizler de yine buradan gün içerisinde bilgileri aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Kameraman arkadaşım Talha Gül'le sözü merkeze size bırakalım Elin Aslan.
1: Neslişah, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Neslişah'tan sözü alalım. Şimdi biz Ankara'ya gidelim. Ankara'da bugün Ahmet Davutoğlu ve Gökçek ailesi ifade vermeye gidecek demiştik sizlere. Adliyeye gittiklerinin haberleri var elimizde. Çok daha fazlasını da Hande İpekgil'den öğrenelim şimdi. Hande, merhaba, seni dinliyoruz.
2: Elin Aslan, biliyorsunuz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yine iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında resmen bir soruşturma başlatılmıştı ve bu soruşturmanın devam ettiğini öncelikle söyleyebiliriz. Yine Cuma günü Melih Gökçek şüpheli sıfatıyla Ankara Adliyesi'ne gelerek bir ifade vermişti ve bu ifade yaklaşık 2 saat sürmüştü. Tabii bu ifadenin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yapmış olduğu açıklamada yine Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek'te gelini Hülya Gökçek'in de yine şüpheli sıfatıyla

0: adliyeye ifade vermeye gelecekleri bildirilmişti. Saat 14 itibarıyla hem Ahmet Gökçek hem de Hülya Gökçek'in adliyeye geldiğini ve şu anda da yine ifade işlemlerinin sürdüğünü aktarmış olalım. Tabii 2 saat ifade vermişti Melih Gökçek, hatırlayacağınız üzere. Bugün de yine ailesi o soruşturma kapsamında ifade veriyorlar. Tabii bir diğer haberimize bakacak olursak da yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatılan ve feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da geçtiğimiz dakikalarda adliyeye geldi. Yine kendisinin bugün saat 15'te ifade vermek üzere yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çağrıldığını biliyoruz. İşte geçtiğimiz dakikalarda Ahmet Davutoğlu adliyeye gitti. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeninin de yine bir kez daha tekrarlayacak olursak Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlaması olduğunu bir kez daha söyleyebiliriz. Başsavcılık özellikle bu bilgiyi de paylaştı. 2021 yılında Bingöl'de kaydedilen bazı görüntülerde yine sarf ettiği sözler nedeniyle bir soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada yine sosyal medya platformlarında özellikle dolaşıma sokulan ve Cumhurbaşkanı'na hakaret içerdiği değerlendirilen o görüntüler için Ahmet Davutoğlu'nun bu paylaşımlarla ilgili tabii resmen soruşturma başlatıldı ve kendisinin de yine ifadeye çağrıldığı belirtilmişti. Ahmet Davutoğlu'nun da yine geçtiğimiz dakikalarda adliyeye geldiğini belirtebiliriz Serin Aslan.
1: Hande, teşekkür ediyoruz verdiğim bilgiler için. Hande'den de sözü alalım. Şimdi gelelim eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne. 15 yıl önce Silivri cezaevinde hayatını kaybetti. Ve bu ölüme dair sır perdesi aralanıyor. Soruşturma dosyası yeniden açıldı. Bunun için özelde bir ekip kuruldu ve Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen 11 personelden onu yakalandı. Peki geriye kalan bir şüpheli, o şüpheli FETÖ'den firari ve yurt dışında olduğu tespit edildi.
2: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Silivri cezaevinde görevli 10 personel suikast şüphesiyle gözaltına alındı. 15 yıl önceydi. Tarihler 11 Kasım 2011'i gösteriyordu. FETÖ kumpasıyla tutuklanan MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu duruşmasına günler kala tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Otopsi raporlarında kalp damar hastalığı sonucu hayatını kaybetti denildi. Takipsizlik kararı verilerek dosya kapandı. Ancak ölümünde karanlık noktalar vardı. Arkasında da terör örgütü FETÖ'nün olduğu öne sürüldü. Bu iddia yıllarca gündemden düşmedi. 15 yıl sonra takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi, özel bir ekip kuruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi ağırlık kazandı. Önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar sıradan bir kalp krizi değildi. Adım adım planlanmış bir suikast organizasyonu işaret ediyordu. Kozinoğlu önemli bir isimdi. Görev yaptığı Bosna'da Fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Afganistan'da Türk General, Türkistan'da Hayalet olarak biliniyordu. Koğuşundan sorumlu gardiyanın acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak umursamadığı, olaydan kısa süre sonra başka cezaevinde görevlendirildiği ve ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Mayıs 2011'de göreve başlayan gardiyan Ferhat Veysi Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilmişti. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine görmezden geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül, uyarının ardından tam ters istikamete gitti. Odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle bastıran gardiyan, ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldi. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gülse şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kuzinoğlunun şüpheli ölümünün ardından sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen şüpheli, 2012 yılında terör örgütü FETÖ'nün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa etti ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra 2 Ağustos 2016'da Fransa'ya kaçtı. Hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Soruşturmada elde edilen yeni bilgi ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Olay tarihinde Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli ise FETÖ'den firari olan yurt dışındaki eski gardiyan Ferhat Veysi Gül'dü. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona dair bilgiler paylaştı. 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu açıkladı. Soruşturmada gizlilik kararı alındığını ifade eden Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Gürlek mesajını, faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz notuyla bitirdi.
1: Ve Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 47'si gözaltına alındı. Bağış paralarıyla yapılan şüpheli işlemlerse soruşturma dosyasında yer aldı.
3: Kaç gündür uykusuz?
4: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
3: Umarım her şey daha iyi olur, daha iyi gider.
2: Deprem döneminde devleti karalayarak bağış topladılar, milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi, 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbaplar soruşturması derinleştirildi. Müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller yeni operasyonun startını verdi. Ekipler İstanbul merkezli 20 ilde harekete geçti. Gözaltı listesinde 53 şüpheli vardı, basılan adreslerde yakalandılar. Soruşturma dosyasında çarpıcı tespitler vardı. 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihlerinde depremzedelere ulaştırılmak üzere 4.3 milyar lira bağış toplanmıştı. Bunun 4.2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği anlaşıldı. Ancak bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı yapılmadığı tespit edildi. Yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği ortaya çıktı. İşte bu şüpheli para trafiğinin ardından da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik de incelemeler başlatıldı. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Yani devleti karalayarak toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmemişti. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler verdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: İmamoğlu çıkar.

0: amaçlı suç örgütü soruşturmasında da gözaltına alınan altısı gözaltına alınanlardan altısı tutuklandı, altısı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Milyonlarca liralık kamu zararına neden oldukları iddia ediliyor.
1: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye Mali Şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihalelerine katılımı sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi, biri de cezaevinde başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Özgür Özel'in yine dili sürçtü. Bu kez Yeni Parti yerine İyi Parti dedi. Ancak bu kez ortada Freudian değil, Machiavellist bir sürçme var. Analiz Haber geliyor.
2: Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır.
1: Henüz iktidara gelmeden önce çözülmesi gereken küçük bir problem var. Caner Sarıtaş İyi Parti'nin değil, Yeni Parti'nin Kadıköy ilçe başkanı. Aynı hatayı Genel Başkanı Özgür Özel de yaptı. Yeni Parti yerine İyi Parti dedi.
3: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
1: Bu kadar çok dil sürçmesi gerçekten tesadüf mü? Bunları Freudian dil sürçmeleri olarak kategorize etmek de pek tatmin edici değil. Belki de bunlar aslında Yeni Parti'nin güncellenen seçim stratejisinin bir gereğidir.
4: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
1: Özgür Özel yeni Cumhurbaşkanı adayını İmamoğlu'nun kendini aday ilan etmesi gibi belirlemeyecek. Altılı masavari bir konsensüsle belirleyeceğim diyor, kurduğu cümlenin Türkçesi bu. Ve altılı masa denilince akla önce İyi Parti gelir.
5: Yani ben o masa doğru muydu yanlış mıydı tartışmasına hiç girmeyi arzulamıyorum ama şunu söylüyorum. Doğru kurulmuş olsaydı, doğru uygulamış olsaydı doğru bir netice alması gerekir.
1: Özgür Özel'in işi zor. Bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışıyor. Yani hem şoför arkası olsun hem cam kenarı olsun istiyor. İyi Parti'yi Dem seçmenini kaybetmeden tavlamalı. Dil sürçmesi bahanesiyle söyledikleri aralarında ideolojik bir set bulunmadığı algısını besliyor.
3: Musavvat Bey selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle sevgili başkanı çok seviyorum.
1: Özgür Özel'in işinin zor olduğu son olarak terörsüz Türkiye çerçeve yasası oylaması sırasında ortaya çıktı. Net bir tutum almadı. Kendisi evet oyu verdi ama partisini stratejik olarak serbest bıraktı. Bu da aritmetiğe yansıdı. 91 yeni partili vekilden 54'ü hayır dedi. Peki tüm bu flörtöz dil sürçmeleri ve hayır oylu sinyal çakmalar İyi Parti cenahında nasıl yankılanıyor? bu sorunun cevabını Müsavat Dervişoğlu kürsüden verdi.
6: Özgür Bey bugün bir konuşma yapıyor. Yeni parti diyeceğine dili sürçtü, İyi Parti dedi. O gün de dil sürçmesi diye saydı. Dedi ki işte yeni parti yerine İyi Parti. Şu kadar üyesi olursa, bu kadar milletvekili çıkarırsa falan diye. Ben onu dil sürçmesi olarak görmüyorum. Allah söyletiyor. Diyor ki biz İyi Parti'nin iki katına yakın hayır oyu verdik. Hayır oyu vermek doğru bir şeyse sen niye evet oyu verdin? Hem verdiğin hayır oylarıyla övünüyorsun hem de evet oyu veriyorsun.
1: Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken daha özgüvenliydi. İyi Parti'yi bir emrivaki ile belirlediği adayı destekletmeyi planlıyordu. Ancak gelinen noktada mutlak butlan bölünmesi ve terörsüz Türkiye süreci yeni partiye yaramamış görünüyor.
4: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum, kendimle ilgili bir hevesim, tamam, bir niyetim yok.
1: Tek mesele İmamoğlu değil, Özgür Özel'in artık kendini aday gösterecek gücü de yok. Yeni adayı Mansur Yavaş. Çünkü o aynı zamanda İyi Parti'nin de favori adayı.
7: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partiden?
5: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
1: Peki Mansur Yavaş ne yapıyor? Yeni partinin yeni stratejisi gereği Kürt vatandaşlarımızın kalbini çalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün Haymana'daki Ankara Balıkhaneli'ni ziyaret etti. Haymana, Ankara siyasetinde Kürt vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak bilinir.
8: Haymana, Haymana sizinle gurur duyuyor, size yanlış yapamaz.

0: İstanbul'da haftanın ilk iş günüydü bugün. Buna bir de okula uyum haftası da eklenince trafikte yoğunluk arttı. Mega kentin ana arterlerinde araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Hatta Anadolu yakasında trafik yoğunluğu %75 seviyelerini gördü.
1: Uyum haftası için ziller çaldı, öğrenci servisleri yollara çıktı. Mega kentte trafik yoğunluğu arttı. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için eğitim öğretim maratonu başladı. Öğrenci servislerinin de trafiğe katılmasıyla birlikte mega kentin yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa yakasında D100 karayolu üzerinde Avcılar'dan başlayan yoğunluk Cevizli Bağ, Haliç, Ok Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna kadar devam etti. Basın Ekspres ve Barbaros Bulvarı'nda da sürücüler güçlükle ilerledi. Anadolu yakasında da manzara farklı değildi. Kartal'da başlayan araç kuyruğu Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı. Tem Otoyolu Çakmak Mevki ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araçlar adeta tampon tampona seyretti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan bu hareketlilik haritalara da kırmızı olarak yansıdı. Verilere göre yoğunluk il genelinde %65'e kadar çıkarken bu oran Anadolu yakasında %75 seviyelerine kadar ulaştı.
0: Bugün uyum haftası başladı. Önümüzdeki hafta tüm okullar açılacak. Yeni dönem öncesinde ekiplerin kırtasiye ürünlerine yönelik denetimleri de sıklaştı. Malum okulların açılmasıyla birlikte kırtasiye alışverişlerine talep fazla olacak. Çok sayıda kişi kırtasiye alışverişine çıkacak. Şimdi denetimlerin yapıldığı noktalardan birine gidelim. O noktalardan biri Diyarbakır ve Şeymut Çakan biz bekliyor.
2: Okulların açılmasıyla birlikte Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kırtasiye denetimlerini sıklaştırdı ve özellikle mevzuata uygun olmayan ürünlerin tespiti ve fiyat etiketleri tek tek kontrol ediliyor. Ve Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Zafer Atik yayın konumuz. Efendim okullar açıldı. Evet. Tabii hemen hemen hepimizin, öğrencilerin, velilerin ilk başvurduğu yerlerden biri de kırtasiyeler. Evet, bu konuda denetimleri sıklaştırdınız. Neler söyleyeceksiniz?
3: Şöyle ki şimdi biz Ticaret Bakanlığımız olarak Ağustos ayından itibaren yoğun kırtasiye denetimlerimizi tüm Türkiye'de olduğu gibi Diyarbakır'da da gerçekleştiriyoruz. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü olarak piyasada haksız ticari uygulamaların önüne geçmek, adil bir ticaret ortamı sağlamak ve tüketicilerimizin haklarını en üst seviyeye korumak amacıyla saha denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Buradaki amacımız tüketicilerimizin ekonomik menfaatlerini sağlamak. Biz Ağustos ayının 8'inden itibaren yoğun denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Burada kırtasiye denetimlerimizde 204 tane firmamıza 4357 ürünü denetledik. Burada daha çok rehberlik, bakanlığımızın rehberlik görevini yaptık. Biz öncelikle kasa ve raf arasındaki fiyat farklılıklarını biz buradan kontrol ediyoruz. Aynı zamanda tüketicilerimiz de tabii raftan aldığı ürünleri oradaki fiyatlarına bakarak kasada farklı fiyatlarla karşılaşmaması için yapmış olduğumuz denetimlerde biz bunu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz.
2: Tabii ki bir durumlarda tabii ki hemen size bir şikayet
3: edilmesi gerekiyor. Yani bizim Alo 175 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirler. Aynı zamanda haksız fiyat artışı mobil uygulamamız var. Mobil uygulamamızdan ulaşabilirler. CİMER üzerinden de bizlere ulaşabilirler. Diğer taraftan da bizim Ticaret İl Müdürlüğümüzün numaralarına bizzat gelerek veya telefonla da bize ulaşabilirler. Biz bütün bu ihbarları, bu sıkıntılı durumları değerlendirip denetimlerimizi anlık olarak gerçekleştiririz.
2: Bu sanırım yani şöyle sadece bir güne mahsus bir şey değil herhalde. Sürekli böylesi denetimler gerçekleştiriliyor.
3: Biz aslında denetimlerimizi yılbaşından itibaren yoğun olarak gerçekleştiriyoruz. Yani biz yaptığımız denetimlerde sadece kırtasiye ürünlerine değil, diğer perakende satışa sunulan diğer ürün gruplarını da aynı zamanda denetliyoruz. Yaklaşık 4151 firmayı yani Ocak ayından itibaren denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 76.532 ürün denetimi gerçekleştirildi. Yani tespit edilen aykırılık sayımız 2046. Yaklaşık da 8 milyon 128 bin lira bugüne kadar bir idari yaptırım kararımız da oldu.
2: Çok teşekkür ederim.
3: Rica ederim. Sağ olun. Gelsin.
2: Evet, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri şu an kırtasiyede denetim gerçekleştiriyor. Özellikle fiyat etiketleri ve uygunsuz mevzuata uygun olmayan ürünlerin denetimi noktasında da yoğun bir çalışma yürütülüyor. Ve tabii bugün gün içerisinde sadece burada değil, Diyarbakır'ın birçok noktasında da kırtasiye denetimleri gerçekleştirilecek diyerek sözü tekrar size bırakalım.
0: Şeymuz'a teşekkür ediyoruz. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu Genel Kurulu'na katıldı. Kurulda bir de konuşma yaptı bakan. Bakan diyor ki afetlere hazırlık nesiller boyu karşılığı olan bir medeniyet yatırımıdır.
4: Depremi engelleyemeyiz. Ancak depremin afete dönüşmesini önlemek için yapacağımız, yapabileceğimiz çok şey vardır.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu 40. Genel Kurulu ve Sismoloji Kongresi'nde konuştu. 60'tan fazla ülkeden bilim insanı, araştırmacı, mühendis ve karar vericinin katıldığı kongrede depreme hazırlık ve bilimsel işbirliğinin önemi ele alındı.
4: Artık yerin hareketini ölçebiliyor, failleri araştırabiliyor, yapıların davranışlarını modelleyebiliyor, riskleri hesaplayabiliyoruz. Çünkü bilgi insan hayatını koruyan bir karara dönüştüğü ölçüde gerçek anlamına kavuşur.
1: Bakan Çiftçi konuşmasında 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Güvenli şehirler inşa etmenin yalnızca bir mühendislik çalışması olmadığını dile getiren Çiftçi, bunun aynı zamanda insan hayatına karşı sorumluluğun bir gereği olduğunu söyledi.
4: Güvenli bir şehir inşa etmek, mühendislik meselesi olmanın ötesinde aynı zamanda bir kamu ahlakı meselesidir. Bir binanın sağlamlığı, o binada yaşayacak insanlara karşı sorumluluğumuzun, bir okulun güvenliği, gelecek nesillerimize karşı vazifemizin ifadesidir. Bu sebeple afetlere hazırlığı, nesiller boyu karşılığı olan bir medeniyet yatırımı olarak görüyoruz.
1: Bakan Çiftçi, AFAD'ın kurulmasıyla birlikte afet yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirtti.
4: Bugün AFAD teşkilatımızın 1200'ün üzerindeki deprem gözlem istasyonuyla Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işletmesi, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesinin kamu güvenliğine dönüşmesinin somut bir göstergesidir.
1: Öte yandan AFAD'ın araştırma çalışmaları Türkiye ile sınırlı değil. 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkezi ile veri paylaşımı yapılıyor.
4: AFAD'ın çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlemesi, 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkezi ile veri paylaşması da bilimin sınırları aşan karakterini ortaya koymaktadır. Çünkü fay hatları pasaport taşımaz. Sismik dalgalar sınır kapılarında durmaz. Bu nedenle daha fazla veri paylaşımına, ortak standartlara, müşterek araştırmalara ve bilimsel bilginin kamu politikalarına daha hızlı aktarılmasına ihtiyacımız vardır.
0: Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüleri ortaya çıktı. Rahatsızlanan Kılıç'ın evine giderken duvara yaslanarak asansör beklediği görülüyor. O görüntülerden bir süre sonra da evinde ölü olarak bulundu.

0: Sahnede sayısız karaktere hayat verdi. 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü sanatçı Serhat Kılıç'ın son görüntüleri yaşadığı binanın güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 51 yaşındaki oyuncu yaşadığı binanın girişinde duvara yaslanarak asansörü bekledi. Asansör gelmeyince merdivenlere yöneldi. Kılıç kısa süre sonra kağıthanedeki evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı yedek anahtarla eve girdi. Ünlü oyuncunun salondaki koltukta cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serhat Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Soruşturma derinleştirildi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Soruşturma devam ederken Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. Esmergül, ünlü oyuncunun ölümünden önce boyun fıtığı nedeniyle şiddetli ağrı çektiğini ve çok sayıda ilaç kullandığını söyledi. Ne yaparsa yapsın ağrısının geçmediğini, çok acı çektiğini belirtti. Emniyete Serhat Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcılıkta farklı ifade verdi. Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim dedi.
1: Bu rolü kimden izlemek isterdin dedi Devin Özgür Çınar. Ben de Sadri Alışık dedim. Çok anlamlı oldu gerçekten. Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere ve değerli jüriye ve Sadri Baba'ya.
0: Ünlü oyuncu için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törene ailesiyle çok sayıda sanatçı arkadaşı katıldı. Törenin ardından Kılıç'ın cenazesi Ankara'da defnedilmek üzere yola çıktı. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.
2: Bursa'da bir sürücü kural ihlali yaptı ve otomobiline motosiklet çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansırken sürücünün ölümden döndüğü anlar saniye saniye kaydedildi.
0: Kural ihlali yaptı, az daha motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olacaktı. Kaza Yalova, Bursa Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre cip sürücüsü kural ihlali yaparak ana yola çıktı. Bu sırada yolda seyreden motosiklet sürücüsü de duramayarak önündeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Atlattığı büyük tehlike ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
2: İstanbul Başakşehir'de duyarsız sürücülerin hatalı parkı engelli bir vatandaşı isyan ettirdi. Tekerlekli sandalyesiyle ilerleyemeyen vatandaş o anları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Polise ihbarda bulundu.
3: Şeye göndereceksin ya.
4: Emniyete atacağım ben direkt.
3: Tamam, beklediğini, sepette beklediğini görsünler.
0: Tekerlekli sandalyesiyle yoldan geçmek istedi. Hatalı park edilen araçlar nedeniyle geçemeyince yaşadığı duruma sessiz kalmadı. Cep telefonuyla video kaydedip ihbarda bulundu. Görüntülerin adresi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çevresi. Duyarsız sürücüler yüzünden ilerlemekte güçlük çeken bir engelli vatandaş yaşadığı mağduriyete sessiz kalmadı.

0: Geçiş hakkı elinden alınan engelli vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti. Ardından da görüntüleri Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne göndererek ihbarda bulundu. Şikayet üzerine ekipler hızla harekete geçti.
1: Beklediğini, sepetle beklediğini görsünler.
0: Hastane çevresinde iki ayrı zaman diliminde kapsamlı bir denetim yapıldı. Yapılan kontrollerde hatalı park halinde olduğu tespit edilen 55 araca toplam 68.530 lira idari para cezası kesildi.
2: Tren yolculuğu planlayanlara bilet kolaylığı geliyor. Devlet Demiryolları Taşımacılık dijital hizmetlerine yeni bir özellik ekledi. Bilet bulamayan yolcular boşalan koltuklardan anında haberdar olacak.
3: Biletinizi kaçırmayın. Boş koltuk artık cep telefonuna gelecek. Trenlerde iade veya iptal nedeniyle boşalan koltuklar artık yolcunun karşısına otomatik olarak çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayacak. Yer açıldığında sistem otomatik olarak bildirim gönderecek. Böylece bilet satış ekranını sürekli yenilemeye gerek kalmayacak. TCDD taşımacılıkta e-bilet ve e-fatura uygulamaları da 1 Eylül itibarıyla başladı. İlk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendi.
2: Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında Çinli turistler Çanakkale'yi ziyaret ettiler. Lezzet noktalarını ziyaret ettiler. Turistlerin ilgisini çeken ürünlerin başında zeytinyağı geldi.
4: Turkish food, very healthy.
0: Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu.
4: And we just land in Çanakkale.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra kenti ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Festival kapsamında kentin kültürel ve gastronomik değerlerini keşfeden Çinli turistler, Adatepe'de yer alan lezzet noktalarını ziyaret ederken bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürüne de yoğun ilgi gösterdi.
5: Türk yemeklerini seviyorum. Türk yemekleri oldukça sağlıklı görünüyor. Sağlıklı ve doğal yiyecekleri bir araya getiriyorsunuz. Bu yüzden Türk yemeklerini ve özellikle zeytini çok seviyorum.
0: Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğunu öğrenirken farklı zeytinyağlarını da tatma fırsatı buldu.
5: Türkiye'de grup olarak seyahat eden Çinli turistleriz. Çanakkale'ye yeni geldik ve bugün seyahatimizin ikinci günü.
0: Çanakkale'deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı.
5: Burada olmaktan ve zeytin hakkında yeni şeyler öğrenmekten çok mutluyuz.
0: Turistler farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını tadarken, özellikle ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin deneyimleri büyük beğeniyle karşıladı.
5: Özellikle sabahları arkadaşımla birlikte bunu bir çeşit sabah ritüeli gibi yapıyoruz. Zeytinyağını ekmekle ve yemeklerle birlikte tadıyoruz. Bu da yemeklere daha lezzetli ve aromatik bir tat katıyor.
0: Ege ve Marmara'nın kesiştiği konumuyla farklı tarımsal ve gastronomik değerleri bir arada barındıran Çanakkale, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra ezine peyniri, deniz ürünleri, yöresel otları, bağcılık kültürü ve yerel üzüm çeşitleriyle de öne çıkıyor.
4: We just land in Çanakkale.
2: Ve artık moderatöre noktayı koyalım. Ben burada nokta alıyorum. Saat başındaysa Merve Aydın karşınızda. Hoşçakalın.
6: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Önce benim çalıştığım televizyon kanalında, buradan selam olsun, Ömür adında bir yönetmen arkadaşım vardı. Ben de prodüktördüm. Onun adı Ömür'dü, benim adım Ömer'di. Ve genellikle bana Ömür, ona Ömer derlerdi. Çok karıştırılırdık biz birbirimize. Bir gün Ömür'ün bana Ömür dediğini duyduğumda dedim ki, Ömürcüğüm, bu bina içerisinde bana Ömür dememesi gereken tek kişi sensin demiştim. Dolayısıyla sanıyorum Yeni Parti ile İyi Parti arasında bir karışıklık olabiliyor, isim karışıklığı, ama bunu karıştırmaması gereken tek kişi sanıyorum Yeni Parti'nin genel başkanı. Buyurunuz efendim, dinleyelim.
2: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
1: Abi, bir cümle.
3: Bu alakası yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Hiç alakası yok.
1: Ha.
3: Tabii, neden şimdi? Ya parti
1: mezarlıktan
3: kuran,
1: geldiyse.
3: Ulan partiyi kuran sensin. Yeni parti, yeni bak, yeni. New. Yeni parti. İyi de. İyi parti. Adam öyle içine, bu bak ben sana söyleyeyim. Bu sadece bir gaf değil. Bu çünkü ikincisi. Bir tanesi daha çıktı ya böyle Yeni Parti. Ben
1: Kadıköy ilçe başkanı.
3: Müsavat da buna cevap vermiş. Yani bir de
1: ona da yarın değinelim. Süremizi
3: açtık. Ama bu normal. Şöyle söyleyeyim, bence bu daha sindirememiş. Sen kendi partini kuruyorsun. Kendi kurduğu partinin ismi unutan dünyadaki tek siyasetçi olabilir bu. Ve siz bu adamı ülke vereceksiniz. Öyle mi teslim edeceksiniz?
1: Eyvallah.
3: Öyle mi?
0: Haber, bilgi ve tecrübe gerektirir, empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
4: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
3: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
5: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
6: Nasıl mı?
7: Zaman kaybetmek yok.
8: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
5: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

Türk kalem işi sanatı, kökeni Orta Asya'ya dayanan 8. 9. yüzyıl Uygur sanatıyla başlayıp Anadolu topraklarına taşınan özgün bir sanattır. İslam'ın kabulünün belirgin etkisiyle yaşanan tarihi ve kültürel süreç içinde kalem işi sanatı, günümüze kadar pek çok devirden ve biçimden geçmiştir. Anadolu'da bu tür en eski duvar bezemelerine daha çok taş üzerine uygulanmış olarak ve özellikle kırmızı renkte Selçuklu yapılarında rastlanır. Beyşehir Eşrefoğlu Camii bu türün en önemli örneklerindendir. Erken Osmanlı dönemi kalem işi örnekleri arasında ise Bursa Yeşil Camii ile İznik Kırgızlar Türbesi başta gelir. Kalem işi Osmanlı döneminde gerek saray konak gibi sivil, gerekse dini yapılarda çininin yanında en önemli bezeme unsuru olarak uygulanmıştır. Erken Osmanlı dönemi ve klasik devir sivil yapılarına ait günümüze ulaşan bezeme örnekleri ne yazık ki çok azdır. Bunun yanı sıra Edirne'deki Selimiye Camii'nin büyük kemerlerinde, Üsküdar Yeni Valide Sultan Camii ve Çinili Camii'de bulunan özgün kalem işleri, temizlenen boyaların altından ortaya çıkartılabilmiştir. Günümüzde de eski eser restorasyonlarının yanı sıra modern mimaride kalem işi uygulamaları yapılmaktadır.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Selçuklu'nun tarihi hazinelerinden biri. Aya Elenia Müzesi. Hristiyanlığın ayakta kalan en eski mabetlerinden biri olan bu yapı, milattan sonra 327 yılına uzanan köklü bir geçmişe sahip. Rivayete göre Bizans İmparatoru Konstantin'in annesi Helena, hac yolculuğu sırasında burayı inşa ettirmiştir. Yüzyıllar boyunca Bizans'tan Selçuklu'ya ve Osmanlı'ya uzanan birçok döneme tanıklık eden bu yapı, farklı inançlara gösterilen hoşgörünün de önemli bir simgesidir. Bu tarihi yapıyı keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
3: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.

0: Kazan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf Dünyası, Güzellikler Dünyası.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uygun.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24.
1: Binov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Binov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Binov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Binov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: 24 ekranlarından, 24 radyodan herkese merhaba. Saatlerimiz 16'yı gösteriyor. Moderatörle karşınızdayız. 2 saat boyunca da birlikteyiz. Gündem yoğun, vakit kaybetmeyelim. Başlayalım efendim. Yeni haftanın ilk iş gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı başladı. Pek çok kritik başlık masada olacak. Peki neler konuşuluyor? Detaylarına Ankara'ya gidelim. 24 muhabiri Emre Ayaz'dan alalım. Emre Ayaz, kolay gelsin. Önemli başlıklar dedik ama nedir o?
1: Merve Aydın, kabine toplantısının başlamasının üzerinden 1 saat 10 dakikalık süreyi geride bıraktık ve Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede önemli başlıklar var. Tabii ki onların en başında terörsüz Türkiye kapsamındaki gelişmeler var. Tabii baktığımızda bu konuda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bir tespit ve değerlendirme kurulu toplanmıştı ve o kuruldaki ilk toplantıda 4 alt komisyon belirlenmişti. O komisyonun çalışmaları hakkında değerlendirmeler kabine toplantısında konuşulacak konular arasında yer alıyor ve baktığımızda yine bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın sahadan gelen raporları da kabine toplantısında değerlendirilecek ve istişare edilecek ve bunun devamında baktığımızda yine terörsüz Türkiye'nin yanında terörsüz bölge projesi kapsamında da baktığımızda hem güneyde hem kuzeyde savaş iklimi mevcut ve devam eden savaşlarda ABD, İsrail, İran hattındaki gerilim de sürerken Türkiye'nin bu konudaki diplomatik adımları hangi aşamada ve neler yapılabilir konusu da masadaki konulardan biri olacak. Aynı zamanda Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik de masadaki başlıklar arasında yer alıyor. Diğer yandan bakıldığında kabinenin önemli başlıklarından birisi de ekonomi. Ekonomide baktığımızda yine geçen gün pazar günü yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli program hakkında kamuoyuna açıklamalar yapmıştı ve o orta vadeli program hakkında Türkiye'nin atacağı adımlarda kabine toplantısının başlıkları arasında yer alan konu. Yine ekonomi başlığından devam edersek enflasyonla mücadele kapsamındaki çalışmalar yer alacak. Diğer yandan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul'da yapılması planlanan o sosyal konut, kiralık sosyal konut projesi hakkında bir sunum yapması bekleniyor. Diğer yandan savaş ikliminden geriye kalan baktığımızda Gazze'deki insanlık dramına dair o insani yardımların ulaşması konusunda önümüz kış ve bu yardımların artırılması konusunda Türkiye'nin atacağı adımlar önemli. Yine dış politikadan kuzeydeki savaşa bakıldığında ise Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor ve bu konuda Kırgızistan ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Vladimir Putin'le bir görüşme yapmıştı. O görüşmede de savaşın seyriyle alakalı diplomatik girişimlerinde masada olacağı bir kabine toplantısı gerçekleşecek. Bir önceki toplantı Ahlat'ta yapılmıştı. Ahlat'ta 3. kez toplanan kabine toplantısındaki alınan kararlarda bu kabine toplantısında değerlendirilecek başlıklardan biri olacak ve en önemli konu terörsüz Türkiye demiştik. O kabine toplantısı bittikten sonra ise Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısında alınan kararlarla ilgili geniş kapsamlı bir konuşmayı da millete sesleniş konuşması olarak gerçekleştirecek. Biz de 24 ekip olarak kabine toplantısını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde takip ediyoruz diyelim, sözü size bırakalım.
0: Emre Ayaz, teşekkür ediyoruz. Kabine toplantısını takip ediyoruz. Toplantının ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan sesleniş konuşmasını gerçekleştirdiğinde ekranlara getiriyor olacağız. Aylardır süren bir ABD-İran savaşı var. Öncelikle bir kez daha alevlendiğini söyleyelim ki savaşta tansiyon yükseldi. İran misilleme saldırılarıyla birlikte ABD uçak gemisi ve muharip gemisini hedef aldı. O saldırıya ilişkin görüntüleri İran tarafından paylaşıldı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nden de Axios haber ajansında bir iddia var. ABD Başkanı Donald Trump İran'a yönelik bu saldırıları sonlandırdıktan sonra Orta Doğu'da yeni bir düzen kurmayı planlıyor. Bu sebeple savaş devam eder mi? Akıbeti ne olur? Belirsizlik sürüyor. Hürmüz Boğazı'nda da yaşanan gerilim. Buna ilişkin de yeni gelişmeler var. Bakalım.
2: İran-ABD savaşında misilleme saldırılarıyla gerilim yükselmişti. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir uçak gemisiyle muhrip gemisini hedef almıştı. Gemilerin isabet aldığı saldırı görüntüleri yayınlandı. ABD 3 İran petrol tankerini hedef almıştı. İran'sa misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Görüntüdeki anlatımda ABD'ye ait bir uçak gemisi

0: aylardır gemi geçişlerinin kısıtlanması bölgeyi zor duruma sokmaya devam ediyor. Uman ve İran arasında Hürmüz'deki yeni koridora ilişkin anlaşmanın yakın olduğu duyuruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Suudi Arabistan ve Almanya ise uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesini talep etti. İki ülke bölgede stratejik diyalog başlatılması amacıyla mutabakat saptı imzaladı. Taraflar uluslararası deniz yollarının emniyetiyle seyri sefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi. Orta Doğu'daki gerilimi artıran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da İran'a yeni bir tehdit geldi. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürdü. Olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.
1: Onlar bize saldırmıyorlar. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve nedenini biliyor. Elbette hata yapıp bize saldırma yoluna gidebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alır.
0: Netanyahu, İran'daki yönetimin sonu yakın iddiasında da bulundu. Aylardır süren savaşta Amerikan donanması adeta cehennemi yaşadı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 280'i aşkın gündür su üstündeydi. 100 bin tonluk dev uçak gemisi Tayland limanına demirledi. Uçak gemisinin gövdesindeki pas lekeleri ve dökülen boyalar uluslararası askeri çevrelerde tartışma yarattı. Tayland'a yanaştığında su hattından uçuş güvertesine kadar yayılan devasa pas lekeleri görüldü. Lekeler Tayland'daki temizlik çalışmalarına rağmen gizlenemedi. Görüntüler uzun süreli deniz operasyonlarının filodaki gemiler üzerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koydu.
2: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail'in zulmü devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanları kısıtlanıyor. Zorla alıkoymalar var ve Gazze'de de benzer bir manzara var. İHA'larla sivil alanlarda çok sayıda masum Filistinli hedef alındı efendim. Öte yanda Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir bir açıklama yaptı. Bizler hükümet göç ofisi kuracağız dedi. Yani bir kez daha etnik temizlik adımı geliyor İsrail'den, bakalım.
0: Çocuklar temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Yeni eğitim öğretim yılı Filistinli çocuklara uğramadı. İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal ederek 9 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ilkokul gününde şehit etti. İsrail Gazze kent merkezinde sivil bir aracı hedef aldı. Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Babası ve küçük kız şehit oldu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında okul kitapları ve defterlerinin saçıldığı görüldü. Yalancı. Deir el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havla okulu da bombalandı. Sivillerin toplandığı bir başka alana saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze'deki etnik temizlik için yeni bir adım daha atıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kurulacağını ilan etti. Gazze'de sözde gönüllü göçü teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu. İsrail Batı Şeria'da da baskın ve işgali sürdürüyor. Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası atıldı. Filistinlilerin ibadetleri engellenmeye çalışıldı. Cenin'de ise bölgenin en verimli tarım arazilerine göz dikildi. Son dönemde 2800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı. Kalkilya ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda can kaybı yaşandı. İsrail ordusu Batı Şeria'da Usarim bölgesinde bir Filistinlinin işgalci bir Yahudi'ye bıçakla saldırdığını iddia etti. Bıçaklı saldırgan olduğu iddia edilen kişiye saldırı düzenlendi. Filistinli adam aracına açılan ateşle şehit oldu. İsrail'in soykırım destekçisi Savunma Bakanı Yisrael Katz, bıçaklı saldırıya ilişkin keskin bir açıklama yaptı. 7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde orduya Filistin yönetimine karşı topyekün saldırıya hazırlanmaları talimatını verdiklerini belirtti. İngiltere'de değişen kabine ile birlikte Londra ve Tel Aviv arasında ilk gerginlik yaşandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in yardım gönüllüleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamalar diplomasi trafiğini sarstı.
1: İlaçların engellendiğine, hayati ve hayat kurtarıcı tedavileri beklerken çocukların hayatını kaybettiğine dair anlatılan hikayeleri biliyorsunuz. Yaşananlara dair bu tanıklıkları duyduğunuzda Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi Birleşik Krallık hükümeti olarak harekete geçmemiz gerektiğini anlıyoruz.

0: musunuz? Life-saving treatment
1: when you hear... Milli Band'in bu sözlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Tel Aviv, İngiliz Bakan'a masallarla ve hikayelerle değil, sahadaki gerçeklerle ilgilenin yanıtını verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de adeta öfke kustu. Huckabee, sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizler aklını kaçırmış. Hükümetlerinin Yahudi nefreti sınır tanımıyor ve gerçekleri umursamıyor ifadelerini kullandı.
2: Rusya açıklarındayken saldırıya uğradı. Ardından mürettebatı tarafından terk edildi. Karadeniz'de sürüklendi. Ardından da Şile açıklarında karaya oturdu. Rusya bayraklı bir kargo gemisinden bahsediyoruz ki iki içerik üreticisi geminin içerisine girdi ve o gemi ilk kez görüntülendi.
3: İçeri sızmaya çalışacak.
1: Kaptan köşkü yanmış, kumanda paneli parçalanmıştı. Camlar kırılmış, geminin yaşam alanları adeta savaş alanına dönmüştü. Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğrayan kargo gemisinin son hali kameralara yansıdı. Şili açıklarında karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi. 108 metre uzunluğundaki kargo gemisinin Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtildi. Mürettebatı tarafından terk edilen gemi haftalarca Karadeniz'de kontrolsüz şekilde sürüklendi. Ardından İstanbul'un Şile ilçesindeki Alacalı sahili açıklarında karaya oturdu.
4: Arkadaşlar bakın tam şuradan vurulmuş. Belli yani direkt kaptan köşkünü vurmuşlar.
1: Daha önce yalnızca havadan ve kıyıdan görüntülenen gemiye bu kez iki içerik üreticisi çıktı. Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu gemiyi karadan fark ettikten sonra yüzerek açığa ulaştı. Geminin içine giren ikili yaklaşık 15 dakika boyunca hasarlı bölümleri kamerayla kaydetti.
4: Arkadaşlar gemi bombalanmış. Şile de karaya oturmuş. Biz de yüzerken burayı keşfettik tesadüfen.
1: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısı nedeniyle çok sayıda ekipmanın kullanılamaz hale geldiği, bazı metal aksamalarınsa bükülüp parçalandığı kameralara yansıdı.
5: Arkadaşlar barut kokusu halini biliyor. Evet, gemi böyle.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya-Ukrayna arasındaki savaşı sona erdirmek için diplomasi trafiği giderek hız kazandı. Trump'ın özel temsilcileri Svitkov ve Jared Kushner ikisi de önce Rusya'ya gittiler. Moskova'da Rus lider Vladimir Putin'le bir araya geldiler. Ardından ayaklarının tozuyla Kiev'e geçtiler ve burada da Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski ile bir araya geldiler. Peki şu an savaşın bitmesi için taraflardan hangi şartlar geldi ki? Bakılırsa Zelenski güvenlik garantileri adil barış diyor. Bakalım.
1: Ukrayna savaşı için düğüm çözülecek mi? ABD yeniden devreye girdi. Başkan Trump talimat verdi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner önce Moskova'ya ardından Kiev'e gitti. Barış planı masaya yatırıldı. Ancak savaşın kısa vadede biteceğine yönelik umutlar düşük. Witkoff ve Kushner, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından ağırlandı. Görüşmede savaşın geleceği ve muhtemel bir barış paketi ele alındı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenski, Witkoff ve Kushner'ın temaslarının müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını söyledi. En önemli konunun toprak meselesi olduğunu belirtti.
6: En önemli konu toprak meselesi. Bu konular ancak liderler düzeyinde çözülebilir.
1: Zelenski, barış beklentilerine rağmen mevcut durumun kış aylarında da süreceğini söyledi.
6: Mevcut durum savaşın kış başlamadan sonra ereceğine dair bir beklenti yaratmıyor. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek.
1: Zelenski ziyaret sırasında Rus saldırılarının durmasına da atıfta bulundu. Esprili bir dille ABD heyetinin daha sık Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
6: Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin. Böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir.
1: Zelenski ayrıca ABD ve Avrupa'dan Patriot dahil yeni hava savunma sistemleri beklediklerini ve Ukrayna'nın kendi anti-drone sistemlerini seri üretime hazırladığını duyurdu. ABD tarafı ise görüşmelerden umutlu. Witkoff iki tarafla da yapıcı bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirtti. We've always been treated respectfully by
7: President Putin and his team. Başkan Putin ve ekibi tarafından her zaman saygılı bir şekilde karşılandık. Bu tür çalışmaların çözümünde ilişkiler çok önemlidir. Ve her iki tarafla da ilişkiniz yoksa ve iletişim zayıfsa barışçıl bir çözüme ulaşma şansınız çok azdır.

0: Evet Kushner ise Trump'ın amacının sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadeli barışı garanti altına alacak bir çerçeve sunmak olduğunu söyledi.
1: Trump iş dünyasından geliyor ve iş dünyasında her şey kazan kazan bağlamında düşünülür. Yani her iki tarafın da kendi çıkarlarına uygun şeyler yapması için nasıl fırsatlar yaratılır? Savaş negatif toplamlıdır. Savaşta herkes kaybeder. Oysa iş ve barış pozitif toplamlıdır.
0: Kremlin'den de açıklamalar var. Sözcü Dimitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirtti. Müzakere ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.
2: Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken.
0: Peskov, Putin'le Trump arasında bir telefon görüşmesinin de yapılabileceğini sözlerine ekledi. Çatışmalarsa sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki İzmail Limanı'nda askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurdu. Saldırı İHA'larla düzenlendi. Ukrayna ise Rusya sınırındaki Belgorod'u hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Rusya'ya bağlı Tataristan'daysa sivil ve sanayi tesisleri vuruldu. Can kaybı yaşanmadı. Tesislerde hasar meydana geldi. Petrol rafinerileri de hedef alındı.
3: Budurcu.
4: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk yaşandı. Almanya'da Saksonya ve Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde kritik bir sonuç elde edildi. Aşırı sağcı Almanya için alternatif partisi açık ara farkla kazanmış oldu. Bir eyalet için konuşuyoruz ama Almanya siyasetinde genel bir tabloya evrilebilir mi? Çünkü şu an için bir dönüm noktası olarak da okunuyor. AfD'nin politikaları, göçmen karşıtlığı ülkede gerilime yol açtı.
0: Almanya'da tarihi bir sonuç elde edildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde birinci parti oldu. Gözler koalisyon müzakerelerine çevrildi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları duyuruldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi 44 oy oranıyla zaferini ilan etti.
5: Bu tarihi bir olay. Geriye baktığımızda Almanya Cumhuriyeti'nin tarihi bu dönüm noktasıyla öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılacak.
0: 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde katılım oranı %80 oldu. Son 30 yılın katılım rekoru kırıldı. Aşırı sağcı AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını %23,7 puan arttırdı. Oyların %44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıktı. Alman seçmen 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin bir eyalette iktidara gelmesine onay vermiş oldu.
6: Her şeyden önce bir demokraside yaşadığımız için seçimlerin galibini tebrik etmek istiyorum. Seçimlerin galibi AfD. Artık Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosundaki en büyük partidir.
0: Ancak AfD eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi. 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 39 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Eyalet meclisinde mutlak çoğunluk için 42 milletvekili gerekiyor. Buna göre AfD tek başına hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. Almanya'daki ana akım partileri bugüne kadar AfD ile işbirliği yapmama politikasını sürdürüyor. Bu yaklaşım siyasette güvenlik duvarı olarak adlandırılıyor. CDU partisinin AfD'yi iktidarın dışında bırakabilecek çok partili bir koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. Sonuç yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, Başbakan Friedrich Merz açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor. AfD'nin hedefleri ülke siyasetinde endişe yaratıyor. Partiye göre Avrupa Birliği Sözleşmesi yenilenmeli. Bunun mümkün olmaması durumunda Almanya Avrupa Birliği'ni terk etmeli. Avrupa Birliği para birimi avro yerine yeniden Alman markına dönülmeli. Rusya'ya yaptırımlara son verilmeli. Parti İslam karşıtlığıyla da öne çıkıyor. AfD ülkede cami ve minare yapılmasına, ezan okunmasına karşı çıkıyor.

Silivri'deki gemi kazası malum. Gemilerden Tuğberk İmamoğlu, efendim, kendisi denizin dibinde. Arama çalışmaları devam ediyor ama bu kapsamda kayıp olan 10 denizciden, mürettebattan henüz haber alınabilmiş değil.

0: değil ama hızla ilerliyor rakipler. Bugünse aileler endişeli bekleyişi noktasında savcılar ailelerle bir araya gelecekti. Peki o görüşmeler başladı mı, bölgede neler yaşanıyor? Nesişah Yumak takipte soracağız. Nesişah, kolay gelsin. Ailelerle bir araya gelinip tabii bilgi verilecekti. Neler yaşanıyor, söz sende.
1: Merve Aydın, saat 14 itibariyle bir savcı, bir savcı vekili ve sahil güvenlik ekipleri tarafından aileyle bir araya gelindi ve süreç hakkında bilgi aktarımı sağlandı. Bu görüşmenin akabinde ise aile yine o bekleme alanına geçtiler ve burada da bazı ziyaretçileri oldu. Kimdir bunlar? Hemen söyleyelim. AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, AK Parti Silivri Kaymakamı Murat Eren yine bu noktaya geldiler. Aile yakınlarıyla bir araya geldiler. Yine süreci hem yardımcı, destek olunabilecek bir konu var mı, talepleri nelerdir yerinde dinlediler. Hem de süreç hakkında hem ailelerle bilgi aldılar hem de bilgi aktarımı sağladılar. Yine sürecin de takipçisi olacaklarını söylediler. Cüneyt Yüksel de şu cümleyi kullandı. Cumhurbaşkanımızın selamını ilettik dedi. Sürecin takipçisi olduğunu ve güzel dileklerini de yine buraya yönlendirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da selamını iletti. Buradaki aile yakınlarına ve devletimizin de tüm ekipleri bu konu hakkında seferberdir açıklamasında bulundu. Akabinde ise saat 16'da da bir toplantının daha gerçekleşeceğini, yani şu dakikalar içerisinde toplantı devam ediyor. Saat 16 itibariyle de bir toplantı daha başladı. Savcı vekili, sahil güvenlik ekipleri ve batan Tuğberk İmamoğlu'nun gemisinin sahibi olan şirketin de içinde bulunduğu bir toplantı yapılıyor ve bu toplantıda aslında geminin nasıl kurtarılacağı ve nasıl çıkartılacağı gibi başlıklarda ele alınıyor ve bu toplantının bitmesinin akabinde de yine aile yakınlarına bu konuyla ve bu görüşmeyle alakalı da bilgi aktarımı yapılacağının bilgisini aktaralım sizlere. Bugün içerisinde yine iki görüşme vardı. İlki bitti. Yine aile yakınları ve savcılık tarafından yapılan bir görüşmeydi bu. Ardından da 18 itibariyle de bir toplantı daha başladı. Bu da yine geminin nasıl kurtarılacağı ile alakalı bir başlık altında toplanılıyor diyelim. Şimdi 2 Eylül gece saatlerinde aslında gerçekleşen bir kazadan bahsediyoruz. Neydi? Al Su tankeri ile Tuğberk İmamoğlu gemisinin çarpışmasının ardından yaşanan süreci görmüştük. Bu çarpışmanın ardından 11 dakika içerisinde Tuğberk İmamoğlu isimli geminin battığını gördük ve içerisindeki maalesef ki 10 mürettebatında bu süreç içerisinde kaybolduğunu ve 2 Eylül gecesinden beri de yine bu mürettebatın arama, kurtarma ve tarama çalışmalarının yapıldığı bilgisini aktaralım. Havadan, karadan ve denizden de sürecin aktif olarak yürütüldüğünü ve çalışmaların devam ettiği bilgisini verelim. Ailelerin de yine keza bekleyişi sürüyor. Bizler de yine hem bu toplantıların hem yapılacak iyi bir açıklamanın, gelecek bir güzel haberin takipçisi olacağız diyelim. Kameraman arkadaşım Talha Gül'le sözü size, merkeze bırakalım.
0: Nesişah Yumak, teşekkür ediyoruz. Bölgeden son durumu, yaşananları aktardı efendim. Tabii en kısa sürede o kayıp olan 10 mürettebatında bulunması temennisiyle aileler acı dolu bekleyişini sürdürüyor. Şimdi Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, malum kendisinin bir takım itirafları vardı ki seçim zamanı adaylık sürecinde o vaatlerle birlikte böyle milyonlar konuşulmuştu. Hatırlayalım, Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon avro, Özgür Özel'e 950 bin avro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro. İtirafçı olan Muhittin Böcek, adı geçen bu isimlerin kariyerlerini nasıl finanse ettiğini tek tek anlattı. Şimdi Özgür Özel bu itirafları şantaj olarak niteliyor. Gerçeği yansıtmadığının altını çiziyor. Özgür Özel bunu söylüyor ama Muhittin Böcek'ten gelen bir mektup var. O mektup da bu iddiayı bakın nasıl çökertiyor.
2: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
3: Muhittin Böcek ne demişti? Aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden milyonlarca avro para istendiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun adaylık için tercihimi senden yana kullanırım ama 15 milyon avro maddi destek sağlaman gerekir dediğini öne sürmüştü. Adaylık sürecinde Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro nakit para götürüp teslim ettiğini de eklemişti. 1 milyon avro da Veli Ağbaba'ya göndermişti. İşte Özgür Özel bugüne kadar böceğin tüm iddialarının sebebini kendisine yargı yoluyla yapılan şantaja bağlamıştı.
2: Gökhan, biz de basından okuduk. Gökhan böceğin sinir krizi geçirdiği, tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım dediği ortaya çıktı. O gün gittiler, avukatların tutanağı var. Savcıya demiş ki getir, ne istiyorsan imzalayacağım.
3: Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı. Bu mektupta belediye başkanlığını yaptığı Antalya ve Antalyalılara seslendi. Mektubunda Özgür Özel'in şantaj iddiasına dolaylı bir cevap verdi.
4: Hemşerilerim için çalıştığım ince uzun bu yolda şantaja, kumpasa, tehditlere teslim olmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım.
3: Mektupta başka bir detay daha var. Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkanım ifadesini kullanırken Özgür Özel için sadece sayın ifadesini kullanmış olması. Mektubun genel havasında Özgür Özel'e karşı takınılan mesafeli bir tutum var. İtirafçı olan Muhittin Böcek'in bu tercihinin şantajdan değil de partinin parçalanmasına giden süreçteki kutuplaşmalardan kaynaklandığı anlaşılıyor.
0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında da yeni gelişmeler var. Gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
3: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye Mali Şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihalelerine katılımı sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi, biri de cezaevinde başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Bolu'da rüşvet, irtikap, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla yargılanan, görevden de alınan eski Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davanın ikinci duruşması başladı. Sanıkların icbar suretiyle irtikap, irtikaba teşebbüs, rüşvet, nitelikli dolandırıcılık ve 5072 sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet suçlamalarıyla hakim karşısına çıktığı davanın ilk duruşması 5 günün ardından ara kararla sonuçlanmıştı. Mahkeme heyeti 5 gün süren sanık savunmalarıyla tanık ifadelerinin dinlendiği ilk duruşmanın ardından açıkladığı ara kararda tahliye ve tutukluluğa devam kararları vermişti. Yeni duruşma bugün saat 9'da Bolu Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan'ın bulunmuş olduğu ceza infaz kurumundan ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla mahkemeye katılacağı öğrenildi. Mahkeme heyetinin bugünkü duruşmada yeni tanıkları dinlemesi, sanıkların mevcut durumlarına ilişkin yeniden değerlendirme yapması da bekleniyor. 6 Şubat depremi, asrın felaketi, o süreçte öylesi kriz anında devleti kötülemişler, karalamaya çalışmışlar, ardından da bağışlar toplamışlardı. Haluk Levent'in başını çektiği Ahbap Derneği'nden bahsediyoruz. Şimdi yolsuzluk soruşturması bu. 5. dalgası da gerçekleşti. İstanbul merkezli 20 ilde geniş kapsamlı operasyonlara imza atıldı.

0: Eylül Şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.
1: Kaç gündür uykusuz?
2: Kaç gündür uykusuz?
1: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
2: Umarım her şey daha iyi olur, daha İnşallah. İyi gider.
3: Deprem döneminde devleti karalayarak bağış topladılar, milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi, 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbaplar soruşturması derinleştirildi. Müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller yeni operasyonun startını verdi. Ekipler İstanbul merkezli 20 ilde harekete geçti. Gözaltı listesinde 53 şüpheli vardı, basılan adreslerde yakalandılar. Soruşturma dosyasında çarpıcı tespitler vardı. 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihlerinde depremzedelere ulaştırılmak üzere 4.3 milyar lira bağış toplanmıştı. Bunun 4.2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği anlaşıldı. Ancak bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı yapılmadığı tespit edildi. Yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği ortaya çıktı. İşte bu şüpheli para trafiğinin ardından da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik de incelemeler başlatıldı. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Yani devleti karalayarak toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmemişti. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler verdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
0: Muğla'nın Fethi ilçesinde körfezde biriken o dip çamurları artık temizlenmeye başlıyor. 3 aylık bir çalışma yürütülecek. Peki start aldı dedik ama o çalışmalar hangi aşamada? İşte bu kapsamda da 24 muhabiri Ahmet Taner Işıldak Fethiye'de detayları aktaracak.
4: Akdeniz'in en kapsamlı temizlik seferberliği an itibariyle başladı. Şimdi de bu noktada dip çamuru temizliği yapılıyor. Biz de detayları öğrenmek için yanımda çok kıymetli bir misafirim var. Türkiye Çevre Ajansı Vakfı Başkanı Nurullah Öztürk'le beraberiz. Sayın Öztürk, merhaba, hoş geldiniz.
5: Merhaba, hoş bulduk.
4: Şimdi çok güzel bir etkinliğe, çok güzel bir adım başladı bu noktada. Bize bu konu hakkında biraz bilgi verebilir misiniz?
5: Şöyle, şu anda Fethiye Körfezi'ndeyiz. Yarın yani 8 Eylül itibariyle inşallah Sayın Bakanımızın katılımlarıyla burada dip tarama işini başlatmış olacağız. Yaklaşık ölçümlerimize göre 16.2 milyon metreküp dip çamuru var. Bu dip çamurunun yarısını yani 7.5-8 milyon metreküp çamuru inşallah 4 sene içinde karaya getirip susuzlaştırıp izal etmeyi planlıyoruz. Bu sayede şu anda göreceğiniz üzere kıyıya yaklaşamıyoruz. Bu ekolojik ve draft seviyesini hepsini bertaraf etmeyi planlıyoruz.
4: Peki Sayın Öztürk, bu noktada burası şu an gemiye de kapalı değil mi? Gemilerin trafiğine de kapalı olacak.
5: Tabii ki şu anda kapalı. Şu anda gördüğünüz dredger gemimiz solda. Kırmızı gördünüz. Toplam kübajın %20 civarındakini deniz taşımayla yapmayı planlıyoruz. %80'ini karaya taşıyacağız. Şu anda gördüğünüz tesisat sistem denize taşıma üstüne kurulu. Yaklaşık 16.2 milyon metreküp çamur var. Hesaplamalarımıza göre bu yaklaşık 80 milyon metreküp sulu çamura isabet ediyor. Bunun yarısını inşallah deniz dibinden alarak karaya götürüp döküp sahasına götürmeyi planlıyoruz. Tüm projenin hedefi bu.
4: Sayın Öztürk, peki burası pilot bölge olacak. Akdeniz'in genel çevresinde yine böyle bir çalışma gerçekleştirilecek mi ilerleyen zamanlar içerisinde?
5: Şöyle, bu aslında bizim Türkiye'de üçüncü yaptığımız dip tarama projesi. Birincisi Mogan Gölü'ydü. İkincisi şu anda İzmit'te devam ediyor, İzmit Körfezi'nde. Üçüncü olarak Fethiye Körfezi'ne girdik. Bunun haricinde birkaç gölümüzde şu anda teknik çalışmalarımız devam etmekte. Bunlardan bir tanesine karar verip bir gölümüzde de bunu yapmayı planlıyoruz.
4: Peki Sayın Öztürk, size bir soru daha soracağım. Şimdi Sayın Emine Erdoğan'ın da bu konu hakkında biliyorsunuz yoğun çalışmaları var. Size herhangi bir mesajı oldu mu bu noktada, bu çalışmalarla alakalı?
5: Şöyle, Sayın Emine Hanım'ın, Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütüyoruz bu projeleri. Yani sıfır atık mavi kapsamında yapıyoruz. Gerek az önce Mapaş Amandıra projemiz, gerek bu dip tarama projemizde Sayın Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Yani sıfır atık mavi kapsamında yapıyoruz. Sayın Bakanımız Murat Kurum'unda himayelerinde bakanlık olarak tüm diğer genel müdür arkadaşlarımızla beraber hep beraber bu projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz.
4: Sayın Öztürk, çok teşekkür ediyorum. Eyvallah, çok sağ olun. Türkiye Çevre Ajansı Başkanı Nurullah Öztürk yayın konuğumuzdu. Özellikle tam bu noktada Akdeniz'in genelinde başlayacak seferberlikler hakkında bize bilgi verdi. Dip çamuru hakkında, ekolojik sıkıntılar hakkında bilgi verdi diyelim. Tam bu noktadan sözü tekrar merkeze bırakalım.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Pompeia Polis antik kentinde kazılar da milattan sonra 4. yüzyıla kadar uzanan zemin mozaiklerini gün yüzüne çıkardıklarını açıkladı.
6: Kastamonu Pompeia Polis antik kentinde 105 metrekarelik zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeia Polis antik kentinde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Pompeia Polis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda önemli buluntulara ulaşıldığını kaydetti. Bakan Ersoy, milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık. Üstelik orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil. Kazılarımız sürüyor ifadelerini kullandı. Bazilika'nın ilk inşa evresinin de milattan sonra 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeia Polis'in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini açıkladı. Buluntu, Pompeia Polis'in Roma İmparatorluk dönemindeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunuyor. Pompeia Polis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin geç antik çağdaki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla, yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.
0: Bu görüntülerle moderatöre virgül koyalım. Birazdan ekonomi başlıklarıyla karşınızdayız.

0: Harpen mevsim havasını sundu.
1: Modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle.
2: Otobit'te. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
3: Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Oh. Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
3: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
4: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
3: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
3: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
5: Türk Telekom değerli hissettirir.
6: Vakıfbank sunar.
7: Bir kez daha merhaba. Ekonomi haberleriyle karşınızdayız. Devlet istihdamı artıracak yeni formülleri devreye alıyor. Atıl iş gücünün azaltılması için kapsamlı bir politika hayata geçecek. Çocuk bakımından esnek çalışmaya, mesleki eğitimden iş ve meslek danışmanlığına kadar yeni uygulamalar hazırlanıyor.
8: İstihdamı artıracak yeni formüller devrede. Atıl iş gücünün azaltılması ve daha fazla kişinin iş gücüne katılımı hedefleniyor. Beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak. İş gücü piyasası dışında kalanların kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek. Erken yaşlardan itibaren üretim kültürü teşvik edilecek. Çalışmanın ve üretimin toplumsal değeri eğitim müfredatına yansıtılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri güçlendirilecek. Bireyler becerilerine uygun aktif iş gücü programlarına yönlendirilecek. Çocuk bakımı için de yeni adımlar atılacak. Ebeveyn izninin yeniden düzenlenmesi, kreş ve kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için kısmi veya tamamen uzaktan çalışma imkanları desteklenecek. Çalışma hayatında esneklik artırılacak. Bölgesel ihtiyaçlara göre meslek kazandırma programları geliştirilecek. Çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modelleri üzerinde çalışmalar yapılacak.
7: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, KOSGEB ile yürütülen küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği,

0: Aynı zamanda da kredi garanti fonu kefaleti sağlanacağını bildirdi.
1: KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için yeni destek paketi devreye alınıyor. KOSGEB'in küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Detaylarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Finansman desteği 20 puanlık geri ödemesiz katkı ve kredi garanti fonu kefaletiyle desteklenecek. Programa hızla büyüyen ve ihracatını artıran işletmelerin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'ler de başvurabilecek. Yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerle hamle programı kapsamındaki öncelikli ürünleri üreten firmalar da destekten yararlanabilecek. Program kapsamında 2025 yılında KOBİ'lere toplam 3 milyar liralık finansman sağlanmıştı. Yeni dönem başvuruları ise 30 Eylül'e kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TEMBAK, Danimarka merkezli Copenhagen Atomics ile nükleer enerjinin ham maddelerinden biri olan toryum yenilikçi teknolojilerinde kullanılmasına imkan sağlayacak bir mutabakat zaptı imzaladı.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde imzalanan mutabakat zaptıyla, toryumun yeni nesil nükleer teknolojilerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalar sayesinde toryum bileşiklerinin yerli imkanlarla üretilmesi amaçlanıyor. And it's about nuclear energy. Mutabakat zaptıyla Türkiye'nin sahip olduğu toryum kaynaklarının yüksek katma değerli nükleer teknolojilerde değerlendirilmesine yönelik yerli sanayi ve teknoloji paydaşlarıyla araştırmacıların sürece dahil edilmesi sağlanacak. Çalışmaların öncelikli başlıklarından birini toryumun yeni nesil nükleer reaktör teknolojilerinde, Ergimiş tuz reaktörlerinde kullanılabilecek nitelikte Türkiye'de üretilmesine yönelik Ar-Ge ve projelendirme faaliyetleri oluşturulacak. Danimarka merkezli Copenhagen Atomics toryumun nükleer yakıt çevriminde kullanılmasına imkan sağlayabilecek 4. nesil reaktör konseptlerinden biri olan Ergimiş tuz reaktörlerine yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütüyor.
0: Ekonomi haberlerini noktaladık. Saat başında moderatörle karşınızdayız.

0: Vakıfbank sundu.
1: Bölgede tansiyon yüksek. İsrail Gazze'de yeni bir etnik temizlik adımı mı atıyor? Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda Trump ne planlıyor? Avrupa ve Körfez savaşın bitmesi için yeni bir strateji mi geliştiriyor? Yunanistan Ege'de 12 mil ilanına mı hazırlanıyor? Moderatör 17'de Merve Aydın soracak. Gaziantep Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı cevaplayacak.

Hava durumunun ayrıntılarıyla karşınızdayız. Şimdi 500 milibar seviyesine baktığımızda yukarı atmosferde neler oluyor diye. Türkiye aslında iki basınç sisteminden de etkileniyor. Batı bölgelerimiz yüksek basınç alanı etkisi altında 500 milibarda, 500 milibar seviyesinde sırt alanı etkisinde. Doğu bölgelerimiz ise tam tersi 500 milibar seviyesinde. Oluk etkisinde kararsız hava koşulları hakim alçak basınç alanı bölgesinde kalıyor ve tabii ki biraz normallerin altında rakamlar ölçülüyor termometrelere baktığımızda. Rüzgar yine Türkiye genelinde kuvvetli. Batı bölgeler aşırı sıcakken doğuda normallerin altında rakamları ölçeceğiz ve konvektif hareketle birlikte konvektif sağanaklar alacağız bugün. Doğu Karadeniz'de, daha doğrusu Orta ve Doğu Karadeniz sahilinde hava yağmurlu. 20 kiloya varan sağanaklar, aslında hafif sağanaklar bekliyoruz ama tabii bazı iller biraz daha şiddetli yağmur alacak gibi görünüyor. Hangi iller onlar? Giresun, Trabzon, Rize,

Ve Artvin çevresinde metrekareye düşecek yağış miktarı yaklaşık 50 kilo olacak. 50 kilo yüksek bir rakam. Sel su baskını riskini beraberinde getirebilir. Aman dikkat diyelim ve tabii rüzgar kuvvetli. Bugün haftanın en rüzgarlı günü. Marmara'da, Ege'de, Akdeniz'de, Doğu Güneydoğu Anadolu'da kuzeyde rüzgar oldukça kuvvetli esiyor. Saatte 60 kilometreye varan hızlarla ve tabii ki bugün haftanın en rüzgarlı günü, yarın rüzgar sakinleyecek. Hemen yarının tablosuna bakalım. Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin çevresi yağmur alacak. Onun dışında diğer bölgelerde bolca güneş devam edecek. Aydın, Antalya, Adana, Osmaniye çevresinde sıcak alarm. Yarın da devam ediyor olacak ki bugün de var. Yarın da güney bölgelerimizde sıcak alarm devam edecek. Sonrasında çarşambanın tablosuna baktığımızda tüm yurtta bolca güneş göreceğiz. Ege'de, Akdeniz'de, Güneydoğu Anadolu'da termometreler 35 derecenin üzerini gösteriyor. Eylül ayındayız ama sanki yaz mevsimini hatırlatan bir Eylül ayı bu. Ve sanki Eylül'ün sonuna kadar da aynı şekilde devam edecek gibi görünüyor. Hemen bazı büyük şehirlerimizin ayrıntılarına geçelim. İstanbul'la başlayalım. İstanbul parçalı bulutlu. Yarın ve çarşamba günü de hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık şimdilik 28 derece bandında. Haftanın geri kalan günlerinde de aynı şekilde devam edecek. Hemen Ankara'dayız. Ankara'da hava az bulutlu ve açık. Yarın ve çarşamba günü de hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı 1-2 derece yükselecek. Son olarak İzmir'de sıcak alarm devam ediyor. Termometreler 35 derece, gölgede günün en sıcak saatinde. Yarın ve çarşamba günü de hava güneşli, açık geçecek. Termometreler aslında 1-2 derece azalacak. 32-33 derece bandına inecek ama yine de Eylül normallerinin üzerindeki seyre devam edeceğiz gibi görünüyor. Peki dünyada hava nasıl? İşte dünyanın detayları geliyor.

0: İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmayan ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 24 24 VIP numaramıza gönderin, yayınlayalım.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haber bilgi ve tecrübe gerektirir. Empati ise olmazsa olmaz. Kılavuzumuzsa gerçekler ve değerlerimiz. Olup biteni anlayıp, anlamlandırıp her akşam size anlatıyoruz.
2: Kaan Yakupan'la Akşam Haberleri hafta içi her akşam saat 18'de 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi One'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
4: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin Eylül sayısı tüm bayilerde.
5: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
6: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel, jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
7: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
8: Ziraat Bankası sunar.
9: Tarım alanındaki genç girişimci sayısının artırılması, gençlerin tarımsal üretime yönelik yatırımlarının ve faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla genç çiftçilerimize kredi olanakları sunulmaktadır.
8: Ziraat Bankası sundu.
10: İşini büyütmek istediğinde
11: Vakıfbank daima senin de.
12: Vinov ile ödeme ve tahsilatlar Vakıfbank güvencesinde.
13: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
14: Vinov bize ilaç gibi geldi. İlaç alımını Vinov Eczay ile yapıyoruz. Üstüne bir de bize özel ayrıcalıklardan yararlanıyoruz.
13: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

0: Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyoruz. Furkan Kaya'yla briefing saati bu akşam 20'de 24'te.
1: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
2: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
3: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
1: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından, 24 radyodan bir kez daha merhaba efendim. Saatlerimiz artık 17'yi gösteriyor. Moderatöre devam ediyoruz. Önemli gündem başlıkları var hem Türkiye'den hem dünyadan. Birazdan yayın konuklarımızla meseleleri masaya yatıracağız ama bugüne dair neler yaşanmış? Şöyle bir özetle diyelim, sizlerle o ayrıntıları paylaşalım ki bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı var ki toplantıda neler konuşulacak? Terörsüz Türkiye, bunun dışında ABD-İran arasındaki gerilim, ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşı hepsinin masada olması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tabii ki toplantıyla ilgili açıklamalar yaptığında da canlı olarak ekranlara getiriyor olacağız efendim. Ahbap soruşturması ki hatırlayalım 6 Şubat depremlerinde devleti karalayarak insanlardan milyonlar toplamışlardı, bağışlar toplamışlardı ama işte o paralar nereye gitti? Soruşturma kapsamında 20 ilde 53 isim hakkında daha gözaltı kararı verildi. 4.3 milyar TL'lik bir deprem maaşı var. Milyonlar diyoruz ama o toplam miktarı da söyleyelim çünkü akıl alır gibi değil. Para transferi yapılan şirketlerin de izi sürülüyor. Yeni detayları konuya dair birazdan aktarıyor olacağız. Adalet Bakanı Akın Gürley'in bir ifadesi vardı. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphelinin araştırılmasının geriye bırakılmasına bunlara müsaade etmeyeceğiz diye. İşte o dosyalar tek tek toz raflardan alınıyor. Bir kez daha açılıyor. İşte Kaşif Kozinoğlu dosyası da açılıyor efendim kapsamda. Hatırlayalım, 12 Kasım 2011 tarihinde Silivri'de hayatını kaybetmişti ama eski MİT'çi öldürüldü mü? O ölüm çok konuşulmuştu. Cezaevinde görevli 10 kişi gözaltına alındı ve bir kişi de firari. Bu kapsamda detayları birazdan aktarıyor olacağız. İnsanlığa bombalı saldırı diyeceğiz ki İsrail Gazze'de sivil bir aracı vurdu. İsrail'in saldırgan ve yayılmacı politikası hali hazırda devam ediyor. Zulüm bitmek bilmiyor ki 9 yaşındaki kız çocuğu Vefa ve babası hayatını kaybetti. Tüm dünyanın gözü önünde bu vahşet sürüyor maalesef. Der el Belah'ta da sivillerin toplanma alanı bombalandı. İsrail'in bu tutumu artık nerede duracak diyeceğiz. Birazdan üzerine konuşacağız efendim. Almanya'da ilginç bir durum var çünkü 2. Dünya Savaşı'nın ardından ilk kez yaşanan bir mesele. Bir eyalet seçimi ama sonuç oldukça beklenenden farklı geldi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Parti açık ara kazandı. Ama tabii Berlin'de federal hükümet bu konuyla alakalı şu günlerde endişeli. Çünkü ciddi bir uyarı olarak görüyorlar. Önümüzdeki süreçte Almanya'da genel seçimleri de etkileyebileceği düşünülüyor ki Almanya genel seçimleri de nasıl bir tesiri olacak? Politikaları keza eleştiriliyor. Göçmen karşıtı, aynı zamanda Türk göçmenlere ilişkinde olumsuz söylemleri olan, Avrupa Birliği ile ilgili de negatif ifadeleri olan bir partiden bahsediyoruz. Bir değişim rüzgarı var burada. Nasıl bir tesiri olur? Onu da konuşacağız. Vakit kaybetmeyelim. Moderatöre başlayalım.

0: aylardır süren ABD-İran arasındaki savaş hali hazırda biraz durulmuştu. Neden? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Başkan Donald Trump ekonomik bağlamda İran'ı yıldırmaya çalışmıştı. Hürmüz Boğazı üzerinden bir takım yaptırımlar uygulamaya çalışmıştı ama geçtiğimiz haftadan beri misilleme saldırılar devam ediyor. İran ABD uçak gemisi ve muhrip gemisine hedef aldığını duyurdu. O görüntüler de yayınlandı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim kamuoyuyla paylaşıldı. ABD ise İran'ı bir şekilde bertaraf edip çevreleyip istediğini aldıktan sonra Orta Doğu'da yeni bir düzen kurmak istiyor. ABD'li Axios basınından da bu açıklama geldi. Bakalım.
1: İran-ABD savaşında misilleme saldırılarıyla gerilim yükselmişti. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir uçak gemisiyle muhrip gemisini hedef almıştı. Gemilerin isabet aldığı saldırı görüntüleri yayınlandı. ABD 3 İran petrol tankerini hedef almıştı. İran'sa misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Görüntüdeki anlatımda ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basi füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim saldırılarla da sınırlı kalmıyor. Aylardır gemi geçişlerinin kısıtlanması bölgeyi zor duruma sokmaya devam ediyor. Umman ve İran arasında Hürmüz'deki yeni koridora ilişkin anlaşmanın yakın

olduğu duyuruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Suudi Arabistan ve Almanya ise uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesini talep etti.

0: dikkat çekildi. Orta Doğu'daki gerilimi artıran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da İran'a yeni bir tehdit geldi. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürdü. Olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.
1: Onlar bize saldırmıyorlar. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve nedenini biliyor. Elbette hata yapıp bize saldırma yoluna gidebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alır.
0: Netanyahu, İran'daki yönetimin sonu yakın iddiasında da bulundu. Aylardır süren savaşta Amerikan donanması adeta cehennemi yaşadı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 280'i aşkın gündür su üstündeydi. 100 bin tonluk dev uçak gemisi Tayland limanına demirledi. Uçak gemisinin gövdesindeki pas lekeleri ve dökülen boyalar uluslararası askeri çevrelerde tartışma yarattı. Tayland'a yanaştığında su hattından uçuş güvertesine kadar yayılan devasa pas lekeleri görüldü. Lekeler Tayland'daki temizlik çalışmalarına rağmen gizlenemedi. Görüntüler uzun süreli deniz operasyonlarının filodaki gemiler üzerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koydu.
2: İsrail'in saldırgan politikası Gazze ve Batı Şeria'da devam ediyor. İnsani dram giderek derinleşiyor. Hali hazırda bir ateşkes ve onun da ikinci aşamasına geçilmiş olsa da sahada durum asla böyle değil efendim. Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanları gasp ediliyor. Gazze için konuşursak sivillerin en temel hakları ellerinden alınıyor. Küçük çocuklar yeni eğitim öğretim yılında yine hedeftelerdi, saldırıya uğradılar.
0: Çocuklar temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Yeni eğitim öğretim yılı Filistinli çocuklara uğramadı. İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal ederek 9 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ilkokul gününde şehit etti. İsrail Gazze kent merkezinde sivil bir aracı hedef aldı. Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Babası ve küçük kız şehit oldu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında okul kitapları ve defterlerinin saçıldığı görüldü. Deir el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havla okulu da bombalandı. Sivillerin toplandığı bir başka alana saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze'deki etnik temizlik için yeni bir adım daha atıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kurulacağını ilan etti. Gazze'de sözde gönüllü göçü teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu. İsrail Batı Şeria'da da baskın ve işgali sürdürüyor. Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası atıldı. Filistinlilerin ibadetleri engellenmeye çalışıldı. Cenin'de ise bölgenin en verimli tarım arazilerine göz dikildi. Son dönemde 2800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı. Kalkilya ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda can kaybı yaşandı. İsrail ordusu Batı Şeria'da Usarim bölgesinde bir Filistinlinin işgalci bir Yahudi'ye bıçakla saldırdığını iddia etti. Bıçaklı saldırgan olduğu iddia edilen kişiye saldırı düzenlendi. Filistinli adam aracına açılan ateşle şehit oldu. İsrail'in soykırım destekçisi Savunma Bakanı Yisrael Katz, bıçaklı saldırıya ilişkin keskin bir açıklama yaptı. 7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde orduya Filistin yönetimine karşı topyekün saldırıya hazırlanmaları talimatını verdiklerini belirtti. İngiltere'de değişen kabine ile birlikte Londra ve Tel Aviv arasında ilk gerginlik yaşandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in yardım gönüllüleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamalar diplomasi trafiğini sarstı.
1: İlaçların engellendiğine, hayati ve hayat kurtarıcı tedavileri beklerken çocukların hayatını kaybettiğine dair anlatılan hikayeleri biliyorsunuz. Yaşananlara dair bu tanıklıkları duyduğunuzda Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi Birleşik Krallık hükümeti olarak harekete geçmemiz gerektiğini anlıyorsunuz.
0: Miliband'in bu sözlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Tel Aviv İngiliz Bakan'a masallarla ve hikayelerle değil sahadaki gerçeklerle ilgilenin yanıtını verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de adeta öfke kustu. Huckabee sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizler aklını kaçırmış. Hükümetlerinin Yahudi nefreti sınır tanımıyor ve gerçekleri umursamıyor ifadelerini kullandı.
2: Şimdi bölgede tansiyon yüksek. ABD ve İran arasında sular durulmuş değil. Amerika Birleşik Devletleri'nden Donald Trump'tan gelen bir açıklamalar var. Hali hazırda ekrana getiriyoruz. Gazze, Batı Şeria tüm insanlık ayıbı olarak karşımızdaki bir etnik temizlik. Yine bir zorla göç konuşuluyor İsrail tarafından. Avrupa ve Körfez Savaşı'nın

0: bitmesi için yeni stratejik hamleler planlanıyor. Bu konuda yapılan açıklamalar var. Keza Yunanistan Ege'de 12 mil ilanında hazırlanıyor gibi. Çünkü Yunanistan'dan özellikle de Başbakan Mitsotakis'ten gelen açıklamalar biraz şaşırtıcıydı. Üzerine konuşacağız efendim. Tabii ki Almanya'daki seçim Almanya'nın geleceğini nasıl etki eder? Özellikle buna da değineceğiz. Şimdi tabii ki kıymetli yayın konuklarımı sizlere takdim ediyorum. Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Ufuk Necat Taşçı bizlerle birlikte. Ali Fuat Hocam, Ufuk Hocam, hoş geldiniz moderatöre.
1: Hoş bulduk.
2: İyi yayınlar. Merhabalar.
0: Çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii son olarak bir haber girdik, ekranlara getirdik. Bizim izleyicilerimiz uzun süredir alışıklar. Çünkü bizler Gazze'deki insani dramı olabildiğince her fırsatta ekranlara taşımayı önceliyoruz. Ve zaman geçtikçe değişen bir durumda yok ve her defasında diyoruz ki bu kadarı da olmaz. Şunu söyleyelim, İsrail'den yeni bir etnik temizlik adımı gelecek gibi. Çünkü kim söyledi bunu? Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben gibi. Hükümet göç ofisi kuracağız. İşte gönüllü göç olacak. Gazze'de sözde, o da bir ilginç bir açıklama bu arada, akıl alır gibi değil. Yani Gazze'liler yeniden göçe zorlanacak gibi. Göç deniyor ama biliyoruz ki bizler etnik temizlik. Bu kapsamda böylesi bir durum varken Türkiye ve 7 ülkeden de İsrail'e ortak tepki gelmişti. Filistin topraklarının gasp etmeye yönelik plana tabii ki yüksek ses çıkarılmıştı. Ama şu anda bu dram giderek derinleşiyor. Unutmamak da lazım. Sürece ilişkin Ali Fuat Hocam neler söylersiniz?
1: Şimdi Merve Hanım, bundan 4 yıl önceydi, bu Gazze'de İsrail saldırılarının başlamasından 6 ay önce falandı, başlamadan önce 2023 yılının Haziran ayıydı. Bu Gazze kasabı soykırımcı Netanyahu Birleşmiş Milletler'de bir konuşma yaptı ve bir harita gösterdi. O haritada da Filistin diye bir devlet yoktu. Bütün Gazze ve Batı Şeria yeşile boyanmıştı. Yani hepsi İsrail toprağı olarak gözüküyordu. Şimdi zaten adam o zaman niyetini ortaya koymuştu ve o günden bugüne de zaten daha önceki politikalar da bu yöndeydi. Adım adım ilerlemeye çalışıyor. Ve Gazze'de bir soykırım başlattı. Bahane etti. Yani şimdi Aksa Tufanı operasyonu bir bahaneydi. O olmasa da zaten başlatacaktı bunu. Yani 7 Ekim değil de Kasım ayında başlatacak. Çünkü Gazze'deki Hamas onun için bir tehditti. Biz bunu defaatle yıllarca konuşuyoruz. Niçin tehditti? Hindistan'dan gelen IMEC projesi için bir tehdit olarak algılanmıştı küresel sermaye açısından. Bakınız işte burada bir Gazze yok. Burada hiçbir şey yok.
0: Ali Fuat Hocam, çok özür dilerim. Şimdi tabii siz çok kıymetli bir noktaya değindiniz. Netanyahu alıyor eline bir harita, gösteriyor. Kabul edilemez o harita. Şu anda da ekranlara getirdik. Evet. Buralar, buralar, buralar. Hepsi bizim diye işte saçma sapan bir açıklaması vardı. O da ekranlara geldi. Buyurun.
1: Şimdi işte bu adamlar bunu adım adım uyguluyorlar ve Gazze'de bu soykırıma başladılar. Bahane ederek başladılar ve bugün de Trump'ın iktidara gelmesiyle beraber bu Netanyahu geri adım atmış gibi oldu. Barış planı ortaya kondu ama şunu da söyledik. Netanyahu acaba bunu Trump gidinceye kadar bu saldırılarını buzdolabına mı kaldırdı? Rafa mı kaldırdı? Çünkü Trump'la bir politikası var Trump'ın. Tamam, İsrail'i destekliyor fakat çatışmaları önleyici, işte barış, her tarafa barış getirmek isteyen bir politikacı kimliğine bürünmek istiyor ama başaramıyor. O da ayrı bir konu. Gazze'de de bunun aynısını yapmaya kalktı. Acaba bu barış kurulu dediğimiz, Türkiye'nin de katıldığı bu kurul İsrail açısından bir oyalama taktiği miydi? Muhtemelen öyleydi. Türkiye'yi mesela istemedi. Neden istemedi burada? Çünkü Türkiye oraya girdiği andan itibaren gerçek barışın sağlayabilecek aktörlerden birincisiydi. Dolayısıyla Türkiye'de istemedi, ısrarla istemedi Netanyahu. Çünkü niyeti belliydi. Niyeti Gazze'de bu Gazze şeridini Filistinsizleştirmek. Bunları Mısır'a gitmesini istemişti. Hatta o dönem şöyle de tartışıldı. Birçok kimse Mısır'ın kapıyı açmamasından, Refah sınır kapısını açmamasını eleştirdi. Hatta Mısırlılar da dedi ki, hayır biz açarsak Gazze Filistinsizleşir. Yani birçok Filistinli burada kadın çocuk, herkes orayı terk etme yoluna da gidebilir dedi. Kendilerini böyle savundular ve kapıyı da açmadı. Çeşitli şeyler burada konuşulabilir, açıp açmaması konusunda. Ama sonuç

0: itibariyle İsrail'in niyeti Gazze şeridini Filistinsizleştirmek, göç yollarına onları sevk etmek, katletmek, işte hatta şunu da gördük, gittikleri yolları bombaladılar, üzerlerine bomba attı. Aynısını tekrar yaşayabilir miyiz? Muhtemelen buzdolabına kaldırdığını, rafa kaldırdığını tekrar gündeme getirebilir. Peki neden şimdi yapıyor? Trump gitti mi? Hayır. Ama
1: kendi seçimi yaklaştı. Gidiyor.
0: Evet, işte hem kendi seçimi yaklaştı hem Trump'ın seçimi yaklaştı. Trump'a da burada adeta bir sopa gösteriyor. Senin istediklerin olmuyor. Sen çünkü İran'la olsun, Türkiye'yle olsun ilişkilerde bana sırtını döndüğün misali ya da mealinde belki de bir politika izliyor İsrail. Aynı zamanda kendi seçimi de yaklaştı. E şimdi Türkiye'yi seçime alet etmek istedi. Türkiye üzerinden bir kamuoyu oluşturmak istedi. Ve Türkiye'de buna fırsat vermedi. Suriye'de bombalama yaptı. Türkiye'yi sahaya çekmek istedi. Türkiye de buna fırsat vermedi. Tekrar şimdi Gazze kartını oynamaya kalkıyor. Çünkü buna ihtiyacı var. İç kamuoyunu konsolide edebilmek için. Hem Amerikan seçmeni Trump'a bir mesaj, hem de kendi seçmene bir mesaj olarak bu Gazze politikasına geri dönebilir. Amacı Filistinsizleştirmek, Filistinleri o bölgeden çıkarmak diyebilirim.
1: Evet, tabii şimdi 7 cephe böyle tanımlıyor. Gazze, Lübnan, Suriye, Irak, Yemen, İran, Akdeniz, Kızıldeniz buralarda saldırıları sürdürüyor. Gazze tabii ki en temel noktada şu anda konuştuğumuz kesim, ama şu da var. Mesela ABD İsrail'i tampon bölgelerden, bu kendi bahsetti işte oluşturmaya çalıştığı tampon bölgelerinden vazgeçirmek istese, bir adım atsa bununla alakalı. Çünkü Trump'ın da üzerinde baskı var bu kapsamda. İşte Kuzey Gazze, Güney Lübnan, Güney Suriye buralardan bir şekilde Netanyahu'yu çekilmeye zorlayabilir mi? Bir şart koşulacaksa karşılıklı olarak nasıl anlaşılabilir? Tabii ki bugüne kadar bunu göremedik maalesef, ama şu andaki durum içinde konuşursak, çünkü İsrail Golan Tepeleri Şeyh Dağı silsilesindeki mevkilerde toplamda 9 askeri mevzi kurmuştu. Buradan hareketlerini de devam ettiriyor. Şimdi Gazze için bir kez daha zaten endişeliyiz. Çok daha fazlası gelir mi diye de konuşurken Trump'ın böylesi bir girişimi olur mu? Evet.
2: Aslında şöyle Merve Hanım, artık Gazze'de bizim gördüğümüz her gün artık yeni bir şehit haberiyle, yeni bir çocuğun ceset görüntüleriyle paylaştığımız bu manzaralar, biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin artık İsrail'i dengeleme yolundaki savlarını, Trump'ın özellikle seçim döneminden beri kendisine bu yönde tavsiyede bulunan herkesin savlarını fazlasıyla güçlendirdi. Ve son İran Savaşı'nda da biliyorsunuz yine İsrail'in yanlış istihbaratlarıyla beraber İran'a karşı beklediklerinden çok daha farklı bir bedel ödediler. Veya en azından bir stratejinin parçasına dönüştürmeye çalışıyorlar. Fakat şu ana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin en azından öngördüğü gibi kısa vadeli bir sonuç ilerlemiyor. Dolayısıyla biz Amerika Birleşik Devletleri'nde artık J.D. Vance'in, hani Trump'ın özellikle Pete Hegseth ve Rubio değil ama J.D. Vance'in biraz daha direksiyona geçtiği, en azından temsil ettiği ekolün bir siyaset aklı görüyoruz. Şimdi bu aklın içerisinde iki tane güç, yani iki tane ideoloji, iki tane amaç mücadele ediyor. Birincisi, İsrail'i dengelemek zorunda olduğunu farkındalar. Fakat bir diğer taraftan da İsrail'in özellikle neler yapabileceğine dair Charlie Kirk cinayetinden tutun da Trump'a yönelik suikast girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda fikir sahibi oldular. Özellikle biz her ne kadar güncel olarak kamuoyuna yansıyan şeyler görmesek de ben arka planda iki tarafın da arasında bu restleşmeler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun Netanyahu iktidarı özelinde şu anda çok alevlendiğini düşünüyorum. Bakın, bugün Batı Şeria'da diye bir yerden bahsetmeye çalışıyoruz. Dikkat ederseniz bütün uluslararası toplum, uluslararası kamuoyu artık iki devletli çözüm meselesini dillendirmeye başlamış durumda. İnsanlık artık kolektif bir şekilde Netanyahu hükümeti özelinde İsrail'den nefret ediyor ve şu anda bunun önünü tıkamanın planını yapıyorlar. E1 planı dediğimiz şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Aslında Doğu Kudüs'ün etrafını çevreleyerek, oraya yasa dışı yerleşimcileri yerleştirerek bildiğiniz yarın öbür gün kurulması muhtemel bir Filistin devletinin önünü kapama stratejisini halihazırda uyguluyorlar. Dolayısıyla arka planda İsrail'de şu andaki politika yapıcılar, bu soykırımcı kabine ciddi anlamda hem kendisinden sonra gelecek kabinenin hem de uzun vadede ABD'nin kendi stratejik dizaynlarının hepsinin önüne çıkabilecek bir unsur olarak beliriyor. Dolayısıyla bu gelişmeler özellikle ben gördüğüm kadarıyla şu anda hem İran sahasında hem

0: çeşitli sahalarda, özellikle Lübnan'da, Suriye'de, Gazze'de Amerika Birleşik Devletleri şu anda İsrail seçimlerinin sonuçlarını bekler bir tavır içerisinde bence. Özellikle Netanyahu'suz bir İsrail mümkün olacak mı? Bunu göreceğiz ama hepimizin dikkat etmesi gereken bir husus bence şu. Bu kadar şeytanlaşmış, artık hiçbir kırmızı çizgisi kalmamış, bütün insani kurallardan kendisini izole etmiş bu anlayış gerçekten demokratik ortamda bir seçim gerçekleştirir mi? Netanyahu'da neyin rahatlığı var? Bence buna da biraz odaklanmamız gereken bir sürece girdik. O yüzden bence herkes, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil, herkes şu anda 27 Ekim'i bekliyor. Normal şartlar altında biliyorsunuz ultra ortodoks Yahudiler ve aşırı sağcılar bir araya geldiğinde dahi muhalefete karşı üstünlük kuramıyorlar. Dolayısıyla böyle bir tablonun içerisinde gerçekten demokratik bir seçim olur mu? Ya da Netanyahu bu tabloyu demokratik gayri demokratik yöntemlerle değiştiremezse bu vahşetlerini ve politikalarını nereye vardırır? Tahayyül etmesi çok güç. Ama biraz daha dengeleyemezse Amerika Birleşik Devletleri, hani Sayın Dışişleri Bakanımızın zamanında dediği gibi tasmasını eline alamazsa bunun ciddi anlamda ben dış politikada ABD'nin daha büyük bedeller ödeyebileceğini düşünüyorum.
1: Evet, bu arada virgül koyalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı artık sona erdi. Toplantının ardından da önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusal sesleniş konuşması yapacak ve toplantıda ele alınan maddeleri, başlıkları da elbette açıklayacak. Ekranlara da canlı getireceğiz. Kabine toplantısında sanıyoruz tabii ki küresel pek çok mesele, bu yaşananlar, atılabilecek adımlar, ki Türkiye'nin politikası keza belli. Bunlarla ilgili de açıklamalar gelecektir diye bekliyoruz. Şu an için Gazze ile alakalı gerçekten endişe içerisindeyiz. Orta Doğu'yu konuşuyoruz. Öte yandan hepsi birbiriyle hali hazırda bağlantılı. Çünkü Netanyahu diyor ki İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını söylüyoruz. Zaten saldırırlarsa çok çok sert bir şekilde karşılık veririz diyor. İran'daki yönetimin sonu yakın diyor. Bir de buraya böyle bir sopa göstermesi söz konusu. Ama Almanya ve Suudi Arabistan'da bir Hürmüz mutabakatı var. İran demişken Hürmüz'le alakalı savaşa karşı yeni bir strateji mi geliştirecekler? İki ülkenin anlaşması neyi gösterir ki Suudi Arabistan'la İsrail'in yakınlaşabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri'nden adımlar geldi. Onları da hatırlamış olalım ve bir de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Fransa'ya gitmişti. Orada da bir ziyaret gerçekleştirmişti. Almanya'sı, Fransa'sı, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu adımda adımlar atması. Yani burada Hürmüz mutabakatı önümüzdeki süreçte neyi getirebilir Ali Fuat Hocam?
2: Şimdi şunu diyelim, yani Suudi Arabistan normalleşme anlaşmasını imzalamayan ülkelerden bir tanesi İsrail'le.
1: Evet.
2: Trump özellikle bunun imzalaması için çok bastırıyor. Ama Suudi Arabistan bu konuda şu ana kadar adım atmadı. Bu gerçekleşir mi? Onu bilemiyoruz, gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini. Ama mesela Mısır'da dün sanırım Yunan Başbakanı orada bir görüntü, yani bir poz paylaştı, bir toplantı yapıldı. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda. Yani bazı durumlarda dengeler hızla değişebiliyor ya da farklı şekilde oluşabiliyor. Ama Suudi Arabistan'ın ben Türkiye ile Mekke savunma anlaşmasını yaptıktan sonra İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalasa bile, bakın imzalasa bile, bu anlaşmadan geri adım atmayacağını ya da Türkiye ile birlikte orada belirlenen hususlarda devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü bir şekilde Suudi Arabistan'da buradan kurtulmak isteyen, yani petrole dayalı ekonomiden kurtulmak isteyen ülkelerin başına geliyor. Bunu yıllar önce, 6-7 yıl önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi söylemişti. Farklı sektörlere yatırım yapacağız demişti. Şimdi Hürmüz'e gelecek olursak, Hürmüz'ün de kapatılması, kapalı hale gelmesi tabii ki başta Suudi Arabistan olmak üzere tüm Körfez ülkelerini olumsuz yönde etkiliyor. Ama belki de en az etkilenen ülkelerin başında Suudi Arabistan geliyor. Çünkü bir şekilde Kızıldeniz'e kıyısı olan, bunu buradaki durumu bypass edebilecek, oradaki zorluğu, Körfez'deki zorluğu bypass ederek Süveyş kanalı üzerinden petrolünü çıkartabilecek bir ülke. Ama bir de Babül Mendeb var. Kuzeye giden petrol ihracatı tamam, sıkıntı yok, ama güneye gelen Babül Mendeb'den geçmesi gereken gemilerin de Yemen'deki Husilerden dolayı, onlar şu an araları iyi değil, sıkıntı yaşayabileceğini gören bir Suudi Arabistan var. Farklı projeler burada da gündeme geliyor. İşte karadan boru hatları gibi.
1: Türkiye'de hocam özür diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor. Kulak veriyoruz.
3: Hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Kabinemizin 71. toplantısını az önce tamamlamış bulunuyoruz. Toplantımızda adalet, ekonomi, şehircilik ve sokaklarımızın daha emniyetli hale getirilmesi başta olmak üzere birçok önemli konuyu istişare ettik. Vatandaşlarımızın refah, huzur ve güvenliğini artıracak kararlar aldık. Bunlara geçmeden evvel son toplantımızdan bu yana milletimize hizmet mücadelemizde neler yaptığımızı şöyle kısaca hatırlatmak istiyorum. Değerli vatandaşlarım, biz tarihine sırt çeviren değil, mazisi olmayanın istikbali olmaz düsturuyla hareket eden bir kadroyuz. Bu topraklarda kurduğumuz son devletimiz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni bir kopuş olarak değil, maziden atiye uzanan binlerce yıllık yolculuğumuzun en nadide halkası olarak görüyoruz. Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Tek parti döneminde bu tarz projeler uygulanmak istenmiştir. Ama milletimizi ruh kökünden koparmayı amaçlayan bu projelerin hiçbiri muvaffak olamamıştır. Bundan sonra da milletimiz asli kimliğine, zaferlerle dolu görkemli tarihine bir bütün olarak sahip çıkmaya devam edecektir. Biz de inşallah ecdadın ayak izlerini takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla biliyorsunuz son yıllarda Ahlat'ta ve Malazgirt'te Okçular Vakfımızın öncülüğünde çok anlamlı etkinlikler düzenliyoruz. Bu senede kabine olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ve diğer siyasi parti liderlerimizin katılımıyla Ahlat ve Malazgirt'te muhteşem bir buluşmaya imza attık. Muş ve Bitlis başta olmak üzere farklı illerimizden gelen kardeşlerimizle Malazgirt zaferimizin 955. yıl dönümünü bir kez daha gururla kutladık. Sultan Alparslan ve kahraman ordusuyla birlikte İlahi Kerimetullah davası uğrunda can veren tüm şehitlerimizi şükranla yad ettik. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye hiçbir ülkenin, hiçbir toplumun, hiçbir inanç ve kültürün karşısında değildir. Olması da zaten düşünülemez. Fakat Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. Tekrar söylüyorum, kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Tam tersine, içinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler. Hiç şüpheniz olmasın, tarihin akışını değiştirmeye kimsenin gücü yetmez. Türkiye dostlarıyla el sıkışacak, akrabalarıyla kucaklaşacak, kardeşleriyle yeniden kenetlenecektir. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız. Bunda da en küçük bir tereddüt göstermeyeceğiz. Kıymetli basın mensupları, 28 Ağustos'ta Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Diyanet İşleri Başkanlığımızın İstanbul'da tertiplediği programa iştirak ettik. Siret ve suretiyle, veladet ve nübüvvetiyle kurtuluşa susayan, gönüllere ferahlık veren Hatemül Enbiya Efendimizin güzel ahlakını Kur'an ve sünnet ışığında bir kez daha tefekkür ettik. Bu vesileyle Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam yeryüzüne teşriflerinin 1501. sene-i devriyesinin milletimiz, ülkemiz, İslam coğrafyası ve tüm insanlık için hayırlara kapı aralamasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramımızı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen bir kaza haberinin gölgesinde kutladık. Girne'den taş ucuna giden bir yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle yaşanan elim kazada 239 kardeşimiz kurtulurken maalesef 14 kardeşimiz vefat etti. 14 kardeşimiz ise halen kayıp durumda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde hali hazırda 9 gemi ve 11 hava aracıyla arama çalışmalarına destek veriyoruz. Kaza sonrasında Kuzey Kıbrıs makamları tarafından soruşturma açılmış, geminin kaptanı dahil 8 mürettebat gözaltına alınmıştır. Yargı süreci resmi kurumlarımızca yakından takip edilmektedir. Aynı şekilde 2 Eylül'de Silivri açıklarında insan kaynaklı hatalar nedeniyle meydana geldiği anlaşılan çarpışma sonucu batan kuru yük gemisindeki 10 mürettebatla ilgili arama, kurtarma çalışmalarımız da devam ediyor. Bugün bir kez daha kazazedelerimize geçmiş olsun diyor, hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Şu gerçeği bugün tekrar vurgulamak istiyorum. Bu sene 104. yıl dönümünü idrak ettiğimiz büyük zafer, zorluklar karşısında milletimizin mücadele azmini gösteren önemli bir referanstır. 30 Ağustos'ta milletimiz istiklal ve istikbalinden asla taviz vermeyeceğini, namusunu kimseye çiğnetmeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. 26 Ağustos 1071'de Sultan Alparslan ve ordusunun açtığı Anadolu kapısı 30 Ağustos 1922'de müstevlilerin yüzüne ila nihaye kapanmıştır. İnşallah ebediyen de kapalı kalacaktır. Değerli arkadaşlar, Türkiye tarihi ve kültürel birikimiyle, büyük iktisadi ve beşeri potansiyeliyle dünyada yıldızı giderek parlayan bir ülkedir. Millet olarak 3 kıtaya yayılmış büyük bir imparatorluğun mirasçılarıyız. Çok geniş bir coğrafyayla tarihi bağlarımız, akrabalık ilişkilerimiz var. Günümüzün dünyasında toplumlar arası yakınlaşmanın, ticari ve kültürel bağları güçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu anlayışla dış politikada Türkiye'yi ve Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alan bir yaklaşımla tüm ülkelerle işbirliğimizi ilerletmenin gayretindeyiz. Diyalog ortağı olduğumuz Şangay İşbirliği Teşkilatı, son yıllarda ilişkilerimizin yoğunlaştığı bölgesel kuruluşların başında gelmektedir. Teşkilat, 4 milyarı bulan nüfusu ve 35 trilyon dolara varan ekonomisiyle çok güçlü bir potansiyeli bünyesinde barındırıyor. Bizim de sadece teşkilat üyesi ülkelerle ticaret hacmimiz yıllık 150 milyar dolara yaklaşıyor. Bu rakamı daha dengeli bir yapıda artırmak istiyoruz. Teşkilatın 1 Eylül tarihinde Bişkek'te icra edilen liderler zirvesine iştirak ederek bu irademizi teyit etmiş olduk. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık. Tehdit ve sınamaların etkisinde yeniden şekillenen uluslararası sistemde teşkilatın çok kutupluluğa yaptığı katkıları detaylıca değerlendirdik. Zirve kapsamında ayrıca aralarında Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'in de bulunduğu birçok devlet ve hükümet başkanıyla görüşmelerimiz oldu. Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısı olarak gördüğümüz Şangay İşbirliği Teşkilatı ile münasebetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Kıymetli vatandaşlarım, geride bıraktığımız hafta ekonomimize dair önemli veriler açıklandı. İhracatta yakaladığımız ivmenin devam etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Ağustos ayı mal ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre %8,1 artışla 23,5 milyar dolar yükseldi. Bu rakamla Ağustos ayı ihracatında rekor kırdık. İhracatımız 2026 yılının ilk 8 ayında %4 artışla 185 milyar dolara çıktı. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise %4,2 artışla 280,3 milyar dolara ulaştı. Sene sonu hedefimiz olan 282 milyar dolara sadece 1,7 milyar dolarlık fark kalmış oldu. Ağustos ayı ihracat rakamlarının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu başarıda emeği geçen ihracatçılarımızı gönülden tebrik ediyorum. Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. Amerika dahil dünyanın birçok ülkesinde petrol fiyatları tarihi seviyeleri görmüş durumda. Bilhassa dizel fiyatlarında daha önce görülmedik artışlar yaşanıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki düğüm çözülmedikçe petrol fiyatlarındaki artışların herkesi zorlamaya devam edeceği anlaşılıyor. Burada şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Tüm bölgemize rahat bir nefes aldıran İslamabad mutabakatını akim bırakan da yine İsrail'in yalanları ve sabotajlarıdır. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Bu gerçekler ışığında hedeflerimizde bazı ayarlamalar yapıyor olsak da Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Önümüzdeki 3 senenin makroekonomik rotasını belirleyen orta vadeli programın hazırlanmasına katkı sunan herkesi tebrik ediyor. Programın ülkemiz, milletimiz ve ekonomimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Aziz vatandaşlarım, bugünkü kabine toplantımızda 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenleyeceğimiz COP31 zirvesi ile sosyal konut projemizi ele aldık. Dünyanın en büyük iklim diplomasisi platformlarından biri olan COP31'e başarıyla ev sahipliği yapmak için yürüttüğümüz hazırlıklar devam ediyor. Organizasyonu toplam 1,1 milyon metrekare büyüklüğe sahip Antalya Expo alanında gerçekleştireceğiz. Bu alanı yeniliyor. Altyapıdan ulaşıma, güvenlikten konaklamaya kadar her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu kapsamda Antalya'mızda trafiği de çok rahatlatacak bir adımı attık ve TOKİ'mizle 38 kilometrelik yol çalışmasını tamamladık. Tüm bunlar elbette sadece COP31 için yapılmadı. Misafirlerimiz gidecek, zirve bitecek ama bu yollar, bu yatırımlar işte Ankara'da olduğu gibi milletimize kalacak, milletimiz tarafından uzun yıllar kullanacak. Expo alanı yenilenmiş haliyle Antalya'nın yeni cazibe noktası olacak. Dolayısıyla turizmcimiz, esnafımız, vatandaşımız, Antalya'mız, yani tüm ülkemiz kazanacak. 190'dan fazla ülkenin katılacağı, 100 bini aşkın ziyaretçinin beklendiği iklim zirvesini tıpkı NATO zirvesi gibi inşallah ülkemize yakışır şekilde icra edeceğiz. Bugün mütalaa ettiğimiz bir diğer konu kiralık konut projemizdir. Ev sahibi Türkiye diyerek yeni bir sosyal konut kampanyası başlatmış ve 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa etmek için kurallarımızı çekmiştik. İnşallah 2027 Mart itibariyle anahtarlarımızı teslim etmeye başlayacağız. Tabii bu proje kapsamında bir de kiralık konut projemizi açıklamıştık. İstanbul'da yapacağımız 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızla buluşturacağız. Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayişlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız. Yarısı bizden kampanyasıyla İstanbul'daki riskli yapıların dönüşümünü hızlandırıyoruz. Bugüne kadar 108.881 bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladık. Yani 500 bine yakın vatandaşımızı sağlam konutlarına kavuşturduk. 435.683 bağımsız bölümün de yapım süreçlerini başlattık. Yıl sonuna kadar bu sayıyı 500 binin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Böylece sadece bu kampanyayla İstanbul'daki 2 milyon vatandaşımızı güvenli ve afetlere dirençli yuvalarına kavuşturmuş olacağız. Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz. Gelecek yılda kentsel dönüşümden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yarısı bizden kampanyamızdan faydalanabilecekler. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sözlerime son vermeden önce dün akşam oynanan final müsabakasında İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci defa Avrupa şampiyonu olan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle uyum haftası kapsamında bugün ders başı yapan okul öncesi ilkokul ve ortaokul birinci sınıf öğrencilerimizin tek tek gözlerinden öpüyor, her bir yavrumuza Rabbimden üstün başarılar niyaz ediyorum. Aynı şekilde 14 Eylül'de başlayacak 2026-2027 eğitim öğretim yılının evlatlarımız, ailelerimiz, hocalarımız ve marif teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Geçtiğimiz aylarda yaşanan müessif hadiselerin tekrarlanmaması için aldığımız güvenlik tedbirlerini okullarımızda kararlılıkla uygulayacağımızı da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Ekranlara canlı olarak getirdik efendim. Moderatörün sonuna geldik. Saat başında Kaan Yakuban akşam haberleriyle karşınızda olacak. Hoşçakalın.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
1: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
1: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
0: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
1: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
0: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
1: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.

6000 liraya varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerinse kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var, biliyorum. Her şeyi söylemek mümkün. Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum. Anlatamıyorum.

0: Vakıfbank Sanat sundu.
1: Yıllar önce benim çalıştığım televizyon kanalında, buradan selam olsun, Ömür adında bir yönetmen arkadaşım vardı. Ben de prodüktördüm. Onun adı Ömür'dü, benim adım Ömer'di. Ve genellikle bana Ömür, ona Ömer derlerdi. Çok karıştırılırdık biz birbirimize. Bir gün Ömür'ün bana Ömür dediğini duyduğumda dedim ki, Ömürcüğüm, bu bina içerisinde bana Ömür dememesi gereken tek kişi sensin demiştim. Dolayısıyla sanıyorum Yeni Parti ile İyi Parti arasında bir karışıklık olabiliyor, isim karışıklığı, ama bunu karıştırmaması gereken tek kişi sanıyorum Yeni Parti'nin genel başkanı. Buyurunuz efendim, dinleyelim.
2: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
1: Yeni Parti.
3: Bu söylemekle alakası yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Hiç alakası yok.
1: Ha.
3: Tabii, neden şimdi?
1: Ya parti mezarlıktan kuran, geldiyse.
3: Ulan partiyi kuran sensin. Yeni Parti yeni. New. Yeni Parti. İyi de. İyi Parti. Adam öyle içine, bu bak ben sana söyleyeyim, bu sadece bir gaf değil. Bu çünkü ikincisi. Bir tanesi daha çıktı ya böyle Yeni Parti. Ben
1: Kadıköy ilçe başkanı.
3: Musavat da buna cevap vermiş. Yani bir de bir
1: ona da yarın değinelim. Süremizi
3: açtık. Ama söyleyeyim, bu normal, şöyle söyleyeyim, bence bu daha sindirememiş. Sen kendi partini kuruyorsun. Kendi kurduğu partinin ismi unutan dünyadaki tek siyasetçi olabilir bu. Ve siz bu adamı ilke vereceksiniz, öyle mi teslim edeceksiniz?
1: Eyvallah.
3: Öyle mi?
4: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
5: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov kampüsle ödüyoruz.
6: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
4: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

İyi akşamlar, iyi haftalar. 24'te akşam haberlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi 2 saat birlikte olacağız bugün. 7 Eylül pek çok önemli gelişme var ama birkaçını şöyle hemen başlangıçta birkaç cümleyle özetleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Geride bıraktığımız dakikalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Birazdan altı çizilecek o cümleleri ekrana getireceğiz, sizlerle paylaşacağız. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeni haftada da bir değişiklik yok. Misilleme saldırıları var. İran gemileri vuruyor. Amerika Birleşik Devletleri misilleme yapıyor. Nedir geldiğimiz nokta? Anlatacağız. Faili meçhul kalmasın düsturuyla yola devam ediliyor. Hatırlayacaksınız, eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli bir ölüm gerçekleşmişti. O dosya yeniden açıldı. Soruşturmaya yeniden başlandı. 10 gözaltı, bir firari FETÖ'cü var. Peki ne oldu? Kozinoğlu nasıl öldü? Öldürüldü mü? İhmal mi var? Pek çok soru işareti ama cevaplar da yavaş yavaş geliyor. Ahbaplar suç örgütüne yönelik 5. dalga operasyon gerçekleşti. Yeni gözaltılar, çok da önemli detaylar var. Hepsini anlatacağız. Başlıyoruz.

0: Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajları. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Türk milleti üzerinden yürütülmek istenen toplumsal mühendislik projeleri konusunda uyarılarda bulundu. Köksüz, İslamsız millet hayali kuranlara sert çıktı. Erdoğan isim vermeden Siyonist İsrail'i hedef aldı. Kimsenin bölgede ameliyat yapmasına izin vermeyiz diye konuştu.
1: Milletimizin, medeniyetimizin yüzyıllara sari köklü tarihini 100-150 sene öncesiyle başlatan inkarcı yaklaşımları kabul etmiyoruz. Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Şunu bir defa açık ve net söylemek isterim. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız.
0: Tüm faili meçhul dosyalarının üzerine gidiliyor eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun. 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümündeki sır perdesi yavaş yavaş aralanıyor. Soruşturma dosyası yeniden açıldı ve özel bir ekip kuruldu. Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin ise FETÖ'den firari ve yurt dışında olduğu tespit edildi.
2: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Silivri cezaevinde görevli 10 personel suikast şüphesiyle gözaltına alındı. 15 yıl önceydi. Tarihler 11 Kasım 2011'i gösteriyordu. FETÖ kumpasıyla tutuklanan MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu duruşmasına günler kala tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Otopsi raporlarında kalp damar hastalığı sonucu hayatını kaybetti denildi. Takipsizlik kararı verilerek dosya kapandı. Ancak ölümünde karanlık noktalar vardı. Arkasında da terör örgütü FETÖ'nün olduğu öne sürüldü. Bu iddia yıllarca gündemden düşmedi. 15 yıl sonra takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi, özel bir ekip kuruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi ağırlık kazandı. Önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar sıradan bir kalp krizi değildi. Adım adım planlanmış bir suikast organizasyonu işaret ediyordu. Kozinoğlu önemli bir isimdi. Görev yaptığı Bosna'da fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Afganistan'da Türk General, Türkistan'da hayalet olarak biliniyordu. Koğuşundan sorumlu gardiyanın acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak umursamadığı, olaydan kısa süre sonra başka cezaevinde görevlendirildiği ve ardından da

0: Uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine görmezden geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül, uyarının ardından tam ters istikamete gitti. Odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle bastıran gardiyan, ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldi. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kuzinoğlunun şüpheli ölümünün ardından sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen şüpheli, 2012 yılında terör örgütü FETÖ'nün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa etti ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra 2 Ağustos 2016'da Fransa'ya kaçtı. Hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Soruşturmada elde edilen yeni bilgi ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Olay tarihinde Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli ise FETÖ'den firari olan yurt dışındaki eski gardiyan Ferhat Veysi Gül'dü. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler paylaştı. 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu açıkladı. Soruşturmada gizlilik kararı alındığını ifade eden Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Gürlek mesajını, faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz notuyla bitirdi.
1: Altı Şubat depremlerinde devleti karalayarak bağış toplayan Ahbaplar Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 20 ilde yapılan operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 47'si gözaltına alındı. Bağış paralarıyla yapılan şüpheli işlemler ise soruşturma dosyasında yer aldı.
2: Kaç gündür uykusuz?
3: Kaç gündür uykusuz?
2: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
3: Umarım her şey daha iyi olur, daha iyi gider.
0: Deprem döneminde devleti karalayarak bağış topladılar, milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi, 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbaplar soruşturması derinleştirildi. Müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller yeni operasyonun startını verdi. Ekipler İstanbul merkezli 20 ilde harekete geçti. Gözaltı listesinde 53 şüpheli vardı, basılan adreslerde yakalandılar. Soruşturma dosyasında çarpıcı tespitler vardı. 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihlerinde depremzedelere ulaştırılmak üzere 4.3 milyar lira bağış toplanmıştı. Bunun 4.2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği anlaşıldı. Ancak bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı yapılmadığı tespit edildi. Yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği ortaya çıktı. İşte bu şüpheli para trafiğinin ardından da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik de incelemeler başlatıldı. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli

0: çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Yani devleti karalayarak toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmemişti. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler verdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
1: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık konutuna materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırarak adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık kamu zararına sebep olduğu tespit edildi.
0: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık konutuna materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye Mali Şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihalelerine katılımın sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi, biri de cezaevinde başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
1: İddialar, ardından gelen yalanlamalar, sonra bir daha yeni iddialar. Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon avro, Özgür Özel'e 950 bin avro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro. İtirafçı olan Muhittin Böcek, adı geçen isimlerin kariyerlerini nasıl finanse ettiğini anlatmıştı. Özgür Özel bu itirafları şantaj iddiasıyla değersizleştirmeye çalıştı. Ancak Muhittin Böcek'ten gelen bir mektup bu iddiayı reddediyor. Böcek, Antalyalılara yazdığı son mektupta "ben hiçbir zaman şantaja boyun eğmedim" diyerek iddiaları yalanlıyor.
2: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır, bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
0: Muhittin Böcek ne demişti? Aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden milyonlarca avro para istendiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun "adaylık için tercihimi senden yana kullanırım ama 15 milyon avro maddi destek sağlaman gerekir" dediğini öne sürmüştü. Adaylık sürecinde Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro nakit para götürüp teslim ettiğini de eklemişti. 1 milyon avro da Veli Ağbaba'ya göndermişti. İşte Özgür Özel bugüne kadar Böcek'in tüm iddialarının sebebini kendisine yargı yoluyla yapılan şantaja bağlamıştı.
2: Gökhan, biz de basından okuduk. Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği, "tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım" dediği ortaya çıktı. O gün gittiler Avukatların tutanağı var. Savcıya demiş ki getir, ne istiyorsan imzalayacağım.
0: Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı. Bu mektupta belediye başkanlığını yaptığı Antalya ve Antalyalılara seslendi. Mektubunda Özgür Özel'in şantaj iddiasına dolaylı bir cevap verdi.
3: Hemşerilerim için çalıştığım ince uzun bu yolda şantaja, kumpasa, tehditlere teslim olmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım.
0: Mektupta başka bir detay daha var. Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkanım ifadesini kullanırken Özgür Özel için sadece sayın ifadesini kullanmış olması. Mektubun genel havasında Özgür Özel'e karşı takınılan mesafeli bir tutum var. İtirafçı olan Muhittin Böcek'in bu tercihinin şantajdan değil de partinin parçalanmasına giden süreçteki kutuplaşmalardan kaynaklandığı anlaşılıyor.
1: Ve geçen haftadan bu yana konuştuğumuz o mesele, Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında 6. gün geride kaldı. Alsu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ancak kayıp 10 Türk mürettebattan hala bir iz yok.
4: 10 Türk mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Geminin yeri tespit edildi ama mürettebattan bir iz yok. Mürettebat yakınlarının tedirgin bekleyişi sürüyor.
5: 2 Eylül gece saatlerinde gerçekleşen kazanın üzerinden tamı tamına 6 gün geçti. Kazanın ardından kaybolan 10 mürettebat içinde arama ve kurtarma çalışmaları 6. gününde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.
4: Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmış, kuru yük gemisi dakikalar içinde sulara gömülmüştü. Ekipler enkazın yerini tespit etti. Deniz kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisi Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına 720 metrede ulaştı. ROV isimli insansız sualtı aracıyla yapılan taramalarda geminin üzerindeki ismi görüntülendi. Ancak mürettebata dair henüz bir ize rastlanamadı.
5: Kazanın ardından inceleme çalışmalarının yapılabilmesi için de Alsu tankeri Marmara Denizi'ne demirletildi ve burada inceleme çalışmalarının başlatılması için hala daha bekletiliyor.
4: Denizde arama kurtarma çalışmaları devam ederken soruşturmayı yürüten savcı ve savcı vekili sahil güvenlik ekipleriyle birlikte son duruma ilişkin ailelere bilgi verdi. Ailelerin bilgilendirilmesinin ardından diğer bir toplantıya geçildi. Bu kez toplantıya batan geminin şirket yetkilileri de katıldı. Toplantıda batan geminin çıkartılması ve arama kurtarma çalışmaları ele alındı. Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Silivri Kaymakamı Murat Eren, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ailelerle bir araya geldi.
6: Nerede geçmiş olsun ziyaretinde onlara destek olmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve
4: gözler şimdi denizin 720 metre altından ve derin sulardan gelecek haberde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi sürerken kayıp yakınları gelecek bir haberi bekliyor.

0: Dünya gündeminin en üst sıralarında hala aylardır Amerika Birleşik Devletleri savaşı ve yükselen tansiyon var. Tansiyon son saldırıların ardından yeniden yükselmişti. İran misilleme saldırısıyla Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi ve muhrip gemisini hedef aldığı saldırıların görüntülerini yayınladı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilimse kamuoyuyla paylaşıldı.
1: İran-ABD savaşında misilleme saldırılarıyla gerilim yükselmişti. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir uçak gemisiyle muhrip gemisini hedef almıştı. Gemilerin isabet aldığı saldırı görüntüleri yayınlandı. ABD 3 İran petrol tankerini hedef almıştı. İran'sa misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Görüntüdeki anlatımda ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kalsın Basir füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı

0: iddia edildi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim saldırılarla da sınırlı kalmıyor. Aylardır gemi geçişlerinin kısıtlanması bölgeyi zor duruma sokmaya devam ediyor. Umman ve İran arasında Hürmüz'deki yeni koridora ilişkin anlaşmanın yakın olduğu duyuruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Suudi Arabistan ve Almanya ise uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesini talep etti. İki ülke bölgede stratejik diyalog başlatılması amacıyla mutabakat saptı imzaladı. Taraflar uluslararası deniz yollarının emniyetiyle seyri sefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi. Orta Doğu'daki gerilimi artıran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da İran'a yeni bir tehdit geldi. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürdü. Olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.
1: Onlar bize saldırmıyorlar. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve nedenini biliyor. Elbette hata yapıp bize saldırma yoluna gidebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alır.
0: Netanyahu, İran'daki yönetimin sonu yakın iddiasında da bulundu. Aylardır süren savaşta Amerikan donanması adeta cehennemi yaşadı. USS Abraham Lincoln uçak gemisi 280'i aşkın gündür su üstündeydi. 100 bin tonluk dev uçak gemisi Tayland limanına demirledi. Uçak gemisinin gövdesindeki pas lekeleri ve dökülen boyalar uluslararası askeri çevrelerde tartışma yarattı. Tayland'a yanaştığında su hattından uçuş güvertesine kadar yayılan devasa pas lekeleri görüldü. Lekeler Tayland'daki temizlik çalışmalarına rağmen gizlenemedi. Görüntüler uzun süreli deniz operasyonlarının filodaki gemiler üzerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koydu.
2: İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak genel seçimler öncesi anketler Netanyahu için alarm veriyor. Netanyahu'nun partisi Likud anketlerde ikinci sıraya düştü ancak anketlere göre sorun hangi partinin birinci olacağından çok hükümetin nasıl kurulacağı. Son anket devlet televizyonu Kan tarafından yapıldı. Buna göre İsrail'de siyasi dengeler değişti. Eski genelkurmay başkanı Gadi Eisenkot'un partisi 23 vekille birinci sırada. Netanyahu'nun Likud partisi ise kan kaybediyor. Anketlerde 20 vekille ikinci sıraya geriledi. Kan'ın anketine göre hiçbir parti tek başına hükümet kuramıyor. Netanyahu aşırı sağ partilerin desteğiyle 52 sandalyeye ulaşıyor. Muhalefet bloku ise 51'de kalıyor. Bu tablo her iki tarafında 61 vekile ulaşmasını zorlaştırıyor. Yeni kurulan iki partinin ise hiçbir blokla bağlantısı bulunmuyor. Ancak anketlerde bu iki parti 4 vekilini meclise gönderiyor. Mansur Abbas liderliğindeki Arapların yer aldığı parti ise 6 vekil çıkarıyor. 120 sandalyeli İsrail Meclisi'nde muhalefetin 61 sayısına ulaşması için bu 3 partiyi koalisyona eklemesi gerekiyor. Alman aşırı sağcı parti AfD, Saksonya-Anhalt eyaletinde büyük bir başarı gösterdi. Peki bu başarıyı tüm Almanya'ya yayıp gelecek genel seçimlerde iktidara gelirlerse o zaman ne olur? Soru bu. Bu denklemde Türkiye için nispeten iyi ama Yunanistan için kötü haberler var.
3: Almanya fiilen iflas etmiş durumda. Almanya bitti ve bunu size söylemiyorlar.
4: AfD lideri Alice Weidel mevcut Almanya'dan şikayetçi. Liderlik ettiği aşırı sağcılar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oy oranına ulaştı. Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde %44,4 oy aldılar. Ancak AfD ile masaya oturma sinyali veren tek parti sol popülist eğilimli BSW oldu. Eğer BSW, AfD'nin adayına karşı oy kullanmayıp çekimser kalırsa AfD bu eyalette doğrudan iktidara gelebilir.
3: Kendi ülkemize karşı tamamen sorumsuz ve ciddiyetsiz politikalar yürütülüyor.
4: Almanya'da 2,5 yıl sonra genel seçimler var. Peki AfD başarı çizgisini devam ettirirse ve iktidar partisi olursa Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl şekillenir? Bu durumda Almanya'nın dış politikasında değerler yerine ulusal çıkar yaklaşımı güçlenir. İşte bu Yunanistan için kötü haber.
3: Bu durum artık finansal olarak sürdürülebilir değil. Fransa da batmış durumda. Avrupa Birliği'ndeki tüm bu sirkin parasını gerçekte kimin ödemesi bekleniyor?
4: AFD, Avro bölgesi kurtarma paketlerine ve Avrupa Birliği'nin zengin ülkelerinden Yunanistan gibi yoksul ülkelerine akan paraya karşı. Yunanistan'ı Alman vergi mükellefine bir yük olarak görüyorlar. Verilen kredilerin geri ödenmesini, faiz ertelemelerinin ve vade uzatmalarının kaldırılmasını ve Avrupa Birliği fonlarının sıkı denetime tabi tutulmasını istiyorlar. Bu Yunanistan için ciddi bir sıkıntı yaratır. Çünkü ülke hala 2009-2018 krizinden kalan büyük borç yükünü taşıyor ve Avrupa Birliği fonlarına bağımlı.
3: Yakında bunu artık yapamayacağız. Çünkü sadece faiz maliyetleri bile tavan yapmış durumda.
4: AFD Almanya'sı göçmen ve mülteci karşıtı politikaları önceleyecektir. Ancak Avrupa'nın sınırlarını koruma konusunda Yunanistan'ın kapasitesi sınırlı. Bu noktada Türkiye doğal muhatap haline gelecektir. Zira Ankara ile anlaşma yapmak Yunanistan'la uğraşmaktan daha pratik. Türkiye, AFD için stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlanır. Enerji, güvenlik, göç ve jeopolitik alanlarda işbirliği istenebilir. Olası bir AFD döneminde Türkiye ile yaşanacak en büyük problem Almanya'daki Türkler olur. Ancak Türkiye'nin artan jeopolitik önemi bu baskıyı hafifletecektir. AFD Almanya'sının Ukrayna'yı yalnız bırakıp Rusya ile ilişkileri düzeltme yolları araması Türkiye'ye olan ihtiyacı artıracaktır.
5: Elini çek abi, elini çek, sallama mısın?
4: Doğu Akdeniz meselesinde Almanya'nın tutumu büyük ölçüde tarafsız ve Alman çıkar odaklı kalır. Yunanistan'ın dev askeri yatırımlarına aktif ve siyasi destek verilmez. Türkiye, Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları, kıta sahanlığı gibi konularda geleneksel Alman denge politikasını sürdürür. Hatta daha da geri çekilir. Türk silahlarına, özellikle İHA, mühimmat, bazı füze sistemlerine olan ilgi artma potansiyeli taşır. Almanya yerli üretime öncelik verse de boşlukları hızlı ve ucuz doldurmak için Türk ürünlerini değerlendirebilir.
2: Sanırım şimdi bu LED'i de değiştirmek gerekecek. Yani Trump'ın fotoğrafından bahsediyorum çünkü artık saçları böyle değil. Amerikan Başkanı Trump yaptığı paylaşımlar ve sürpriz imaj değişikliğiyle dikkatleri yine üzerine çıktı. Yıllardır imzası haline gelen sarı saçlarını koyulaştırdı. Kameraların karşısına çıktı Trump. Bir yandan da gözünü Amerikan haritasına ve uzaya dikti. Haritada üstünü çizdiği New Mexico eyaletinin adını New America olarak değiştirmek istediğini de belirtti. Ayrıca Beyaz Saray'ın resmi hesabı Trump'ı yine bir süper kahraman olarak resmetti.
0: ABD Başkanı Donald Trump radikal bir karara imza attı. İmajını değiştirdi. Yıllardır kendisiyle özdeşleşen sarı saçlarına veda etti. Trump'ın saçlarının belirgin biçimde kahverengiye dönük daha koyu bir tonda olduğu görüldü. Peruk iddiaları da yeniden gündeme geldi. Ancak Trump bu iddiaları daha önce reddetmişti. Kendi saçlarının olduğunu savunmuştu. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu değişikliğin yeni bir boya işleminden mi yoksa geçici bir durumdan mı kaynaklandığı bilinmiyor. Trump daha önce 2019 yılında da saçlarını geriye doğru tarayarak kısa süreliğine farklı bir stil denemişti. Yeni görünümünün ne kadar süreceği ise belirsiz. Başkanın imajı kadar coğrafi isimlere yönelik müdahaleleri de tartışma yaratıyor. Göreve gelir gelmez Meksika Körfezi'ni Amerika Körfezi, Ontario Gölü'nü ise Amerika Gölü olarak değiştiren Trump, bu kez rotayı New Mexico eyaletine çevirdi. Paylaştığı haritada Meksiko kelimesinin üstünü kırmızıyla çizip yerine Amerika yazdı. Yapay zeka ile hazırlanmış bir videoda paylaştı. Paylaşımında bu isim değişikliğinin kendisine birçok kişi tarafından önerildiğini söyledi. New Mexico yerine New America denmesinin daha prestijli olacağını da iddia etti. Eyaletin valisi ise Trump'a tepki gösterdi. Bu adımın artan benzin fiyatları ve İran'daki felaket boyutundaki savaştan halkın dikkatini dağıtma çabası olduğunu belirtti. New Mexico'nun adı tartışmaya açık değildir dedi. Trump'ın bir diğer dikkati çeken gündemi ise uzay ve popüler kültür oldu. Sosyal medya hesabından "Ay bizimdir" mesajı paylaşan Trump, ABD Uzay Kuvvetleri için tasarlanan yeni hizmet üniformasını tanıttı. Füme ve siyah

0: ağırlıklı tasarım büyük ilgi gördü. Uzay vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyan Beyaz Saray, yapay zeka ile hazırlanan bir video paylaşarak Trump'ı DC Comics süper kahramanı Yeşil Fener olarak resmetti. Amerikan imalat sektörüne vurgu yapılan video, Yeşil Fener'in meşhur yemin metniyle servis edildi. Yeşil Fener unvanı, hayal edebildikleri her şeyi yaratabilen kudretli yüzükler kullanılan çeşitli karakterlere veriliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde uçak kazalarına bir yenisi eklendi. Görüntü canlı. Hala uçak kaldırılmış değil. Amazon'a ait bir kargo uçağı Miami havaalanına inerken pistten çıktı, yola savruldu. Pist dışındaki araçlara çarptı. Kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
0: Kargo uçağı pistten çıktı. Alevler içinde kaldı. Siyah duman yükseldi. Çevredeki araçlara çarptı. Kazada can kaybı yaşandı. Görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinden. Amazon'a ait Boeing 767-300 tipi kargo uçağı Porto Rico'dan havalanmıştı. Miami Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı. Piste tutunamayarak çapraz bir şekilde dışarı savrulan dev kargo uçağı, havalimanının kuzeybatı ucundaki yola çıkarak bazı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle gövdesinden yoğun siyah duman yükseldi. Uçağın pilotlarının iniş öncesinde kuleye herhangi bir acil durum uyarısı yapmadığı ortaya çıktı. Yetkililer kazada can kayıplarının yaşandığını açıkladı. Yaralananlar da var. Yaralılar arasında pilotlar var. ABD Federal Havacılık İdaresi, kaza sonrası havalimanındaki tüm pist ve taksi yollarını ulaşıma kapattı. Havalimanında iptal ve gecikmeler yaşandı. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

0: Akkuyu nükleer güç santralinde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye Enerji'de bir üst lige sıçrayacak. İlk ünitesi yıl bitmeden devreye alınacak. Santralde binlerce kişi, 2000 araç gece gündüz çalışıyor. Santral bittiğinde ise İstanbul'un elektriğini tek başına karşılayacak.
1: Akkuyu nükleer güç santralinin elektrik üretimiyle ilgili son aşamalara gelmiş durumdayız. Türkiye 1950'li yıllardan başlayan nükleer enerji hikayesine aslında elektrik üretimiyle kavuşmuş olacak ve dünyanın nükleer enerjideki güçlerinin arasına girmiş oluyor.
2: Türkiye'nin ilk nükleer santralinde geri sayım başladı. Akkuyu nükleer güç santrali tek başına İstanbul'a yetecek. Dünyanın enerji arz güvenliğini konuştuğu bir ortamda Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ilk aşama tamamlanmak üzere. Her biri 1200 megawatt kurulu güce sahip olan 4 nükleer reaktörden ilkinden bu yıl bitmeden elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Türkiye'nin nükleer güç vizyonu Mersin'de ete kemiğe bürünüyor. İlk reaktörün devreye girmesine günler kaldı. Bu devasa projeyle sanayiden konuta Türkiye'nin ekonomik çehresi tamamen değişecek.
1: 2028-2029 itibariyle toplam 4800 megawattlık bir saatlik üretimden bahsediyoruz. Yeni tabii enerji otobanları, elektrik otobanları inşa edilecek. İkinci ve üçüncü nükleer santralle birlikte de Türkiye 2050 yılında toplamda %20 civarında nükleer enerjinin elektrik üretimi şansına sahip olmuş olacak.
2: Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Megakent İstanbul'un yıllık enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına omuzlayacak.
1: Orta vadeli planda enerji Türkiye'nin mali ve ekonomi politikasının tam merkezine yerleştirilmiş durumda. Ukrayna savaşı ve yine Körfez'deki kriz bize bunu net olarak gösterdi. Artan her enerji maliyeti Türkiye'nin ekonomisinde ciddi anlamda negatif olarak etkiliyor. İşte nükleer santral burada da ciddi katkılar sağlayacaktır. Enerji çeşitliliği ve arz güvenliği açısından İstanbul kadar bir elektriği üretebilecek bir santralden bahsediyoruz.
2: Mersin'deki dev şantiyede adeta uymayan bir şehir var. 23 bin personel gece gündüz 3 vardiya halinde çalışıyor. %60'a yaklaşan yerlilik oranıyla projede 400'den fazla Türk firması görev alırken yüzlerce Türk mühendis de ülkenin nükleer geleceğini inşa ediyor.
1: Akkuyu nükleer güç santralinin yapımı esnasındaki anlaşma gereği yerlileştirme, birçok mühendislik firması ve inşaat firması bu nükleer güç santralinin yapımında yerli olarak bulundular ve Türkiye'nin buradaki yetkinliğini arttırdılar. Çünkü nükleer santral inşasındaki kalifikasyon şartları son derece farklı. Birçok firmamız burada bu üretimi başarıyla geçti ve şimdi ikinci, üçüncü nükleer santrallerde de bu firmalara yenilere eklenecektir. Türkiye'nin hedefi üçüncü nükleer santralinizde %60'ın üzerinde yerlilik oranı. 23 binin üzerinde çalışan inanılmaz bir istihdam oluşturuyor. İnşaat firmaları, mekanik firmaları ve mühendislik firmaları ile beraber düşündüğümüz zaman 20 milyar doların üzerinde Türkiye'ye bir yatırımdan bahsediyoruz.
2: Santralin çevreye sunacağı katkı da oldukça kritik. Tam kapasiteye geçtiği zaman her yıl ortalama 35 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek ve bu da yeşil enerji noktasında oldukça önemli bir adım.
1: Nükleer santralin istihdam, ekonomik yatırım, milyar doların üzerindeki yatırımla birlikte yeni teknolojileri aslında kapı aralığını da gösteriyor. Onun için Türkiye'nin enerji arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, sanayisinin çarklarının kesintisiz bir biçimde dönmesi için Akkuyu nükleer güç santralinin önemini bir kez daha ortaya çıkartıyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu Genel Kurulu'na katıldı. Bakan Çiftçi, bilimin insan hayatını koruyan kararlara dönüşmesi gerektiğini vurguladı. Afetlere hazırlık nesiller boyu karşılığı olan bir medeniyet yatırımıdır dedi.
3: Depremi engelleyemeyiz. Ancak depremin afete dönüşmesini önlemek için yapacağımız, yapabileceğimiz çok şey vardır.
4: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da düzenlenen Avrupa Sismoloji Komisyonu 40. Genel Kurulu ve Sismoloji Kongresi'nde konuştu. 60'tan fazla ülkeden bilim insanı, araştırmacı, mühendis ve karar vericinin katıldığı kongrede depreme hazırlık ve bilimsel işbirliğinin önemi ele alındı.
3: Artık yerin hareketini ölçebiliyor, failleri araştırabiliyor, yapıların davranışlarını modelleyebiliyor, riskleri hesaplayabiliyoruz. Çünkü bilgi insan hayatını koruyan bir karara dönüştüğü ölçüde gerçek anlamına kavuşur.
4: Bakan Çiftçi konuşmasında 6 Şubat depremlerinde 53 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini hatırlattı. Güvenli şehirler inşa etmenin yalnızca bir mühendislik çalışması olmadığını dile getiren Çiftçi, bunun aynı zamanda insan hayatına karşı sorumluluğun bir gereği olduğunu söyledi.
3: Güvenli bir şehir inşa etmek, mühendislik meselesi olmanın ötesinde aynı zamanda bir kamu ahlakı meselesidir. Bir binanın sağlamlığı, o binada yaşayacak insanlara karşı sorumluluğumuzun, bir okulun güvenliği, gelecek nesillerimize karşı vazifemizin ifadesidir. Bu sebeple afetlere hazırlığı, nesiller boyu karşılığı olan bir medeniyet yatırımı olarak görüyoruz.
4: Bakan Çiftçi, AFAD'ın kurulmasıyla birlikte afet yönetiminde önemli bir dönüşüm gerçekleştirildiğini belirtti.
3: Bugün AFAD teşkilatımızın 1200'ün üzerindeki deprem gözlem istasyonuyla Avrupa'nın en geniş deprem gözlem ağını işletmesi, Türkiye'nin bilimsel ve teknolojik kapasitesinin kamu güvenliğine dönüşmesinin somut bir göstergesidir.
4: Öte yandan AFAD'ın araştırma çalışmaları Türkiye ile sınırlı değil. 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkezi ile veri paylaşımı yapılıyor.
3: AFAD'ın çevremizdeki 24 ülkenin depremlerini çözümlemesi, 10 ülke ve 5 uluslararası sismoloji merkezi ile veri paylaşması da bilimin sınırları aşan karakterini ortaya koymaktadır. Çünkü fay hatları pasaport taşımaz. Sismik dalgalar sınır kapılarında durmaz. Bu nedenle daha fazla veri paylaşımına, ortak standartlara, müşterek araştırmalara ve bilimsel bilginin kamu politikalarına daha hızlı aktarılmasına ihtiyacımız vardır.
0: Efendim, malum okullar önümüzdeki hafta açılacak ama bu hafta uyum haftası. Yani mini mini birler ve beşinci sınıflar okullarda ilk günün tatlı telaşını yaşadı ve yaşattı. Kimi yeni arkadaşlarıyla tanıştı, kimi okulu keşfe koyuldu.
5: Şu anda hepiniz gibi ben de okulun açılışının ilk gün heyecanını yaşıyorum.
6: En az onun kadar heyecanlıyız biz de. Burada onu heyecanla ortak olmaya geldik.
7: Eğleneceğim, arkadaşlarımla oynayacağım. Hocalarımla dersler işleyeceğiz ve eğleneceğiz.
2: Çantalar hazırlandı, minik adımlar okulun yolunu tuttu. Öğrencilerin yüzünde hem heyecan hem merak vardı.
8: Kimi yeni arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşıyor, kimi ise öğretmenlerini merak ediyor. Öğrenciler bu hafta derslerden önce sınıflarını ve öğretmenlerini tanıyacak. Bu

0: sayede yeni eğitim ve öğretim dönemine daha kolay adapte olacak.
1: Heyecanı yalnızca çocuklar yaşamadı. Onları okula getiren anne ve babalar da en az çocukları kadar heyecanlıydı.
2: Tabii ki onların heyecanı bize yansıyor özellikle. Çok erken saatte kalktılar. Normalde o kadar kalkmıyorlardı yani. Günlerdir bu günü bekliyorlar.
3: Çok heyecanlıyız yani. Benim oğlum 5. sınıfta. 5. sınıfa başlayacak ortaokulda. İlk günkü heyecanı yaşıyoruz ben de. Yaşıyorum ben de onunla birlikte. Kardeşiyle birlikte onu getirdik buraya.
1: Uyum programı okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün sürecek. Ortaokul 5. sınıf öğrencileri ise 3 günlük programa katılacak. İstanbul'da yeni dönemde 2.689.000 öğrenci ve 157.000 aşkın öğretmen ders başı yapacak. Uyum haftasının ardından 14 Eylül'de tüm öğrenciler için ders zili çalacak.
4: Heyecanlı, ilk tecrübe. Tamam yani ortaokula böyle bir şey olması güzel. Uyum haftasına bizim katılmamız da güzel. Şu an çok heyecanlı arkadaşları. Ağaç şubesinde yoğunlukta var. O için biraz üzünlüyüz. Ama güzel geçiyor.
0: Senin için nasıl geçiyor? Ortaokula geçtin artık. Merak ediyor musun öğretmenlerini ve arkadaşlarını?
5: Evet, merak ediyorum. Arkadaşım var zaten bir tane. Onunla eğleniyoruz.
6: Mutluyum. Ders yapacağız, beden işleyeceğiz, arkadaş edeceğim. Çok mutluyum bu yüzden. 1-2-3 Şimdi tabii İstanbul'da haftanın ilk iş gününde okula uyum haftası da eklendi, üzerine trafik yoğunluğu arttı. Mega kentin ana arterlerinde araçlar ilerlemekte zorluk çekti. Trafik yoğunluğu Anadolu yakasında %75 seviyelerini gördü.
7: Uyum haftası için ziller çaldı, öğrenci servisleri yollara çıktı. Mega kentte trafik yoğunluğu arttı. Okul öncesi ilkokul 1. ve ortaokul 5. sınıf öğrencileri için eğitim öğretim maratonu başladı. Öğrenci servislerinin de trafiğe katılmasıyla birlikte mega kentin yollarında uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa yakasında D100 karayolu üzerinde Avcılar'dan başlayan yoğunluk Cevizli Bağ, Haliç, Ok Meydanı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yoluna kadar devam etti. Basın Ekspres ve Barbaros Bulvarı'nda da sürücüler güçlükle ilerledi. Anadolu yakasında da manzara farklı değildi. Kartal'da başlayan araç kuyruğu Avrasya Tüneli girişine kadar uzandı. Tem Otoyolu Çakmak Mevki ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde araçlar adeta tampon tampona seyretti. Günün ilk ışıklarıyla birlikte başlayan bu hareketlilik haritalara da kırmızı olarak yansıdı. Verilere göre yoğunluk il genelinde %65'e kadar çıkarken bu oran Anadolu yakasında %75 seviyelerine kadar ulaştı.
6: Hayatını kaybeden ünlü oyuncu Serhat Kılıç'ın son görüntüleri çıktı ortaya. Rahatsızlanan Kılıç'ın evine girerken duvara yaslanarak asansör beklediği anlar görülüyor. O görüntülerden bir süre sonra da evinde ölü bulundu. Kız arkadaşıysa ifadesinde ünlü oyuncunun çok ağrısı olduğunu söyledi. Emniyette ve savcılıkta verdiği ifadelerdeki çelişkiler ise dikkat çekiciydi.

Sahnede sayısız karaktere hayat verdi. 51 yaşında hayata veda etti. Ünlü sanatçı Serhat Kılıç'ın son görüntüleri yaşadığı binanın güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 51 yaşındaki oyuncu yaşadığı binanın girişinde duvara yaslanarak asansörü bekledi. Asansör gelmeyince merdivenlere yöneldi. Kılıç kısa süre sonra kağıthanedeki evinde ölü bulundu. Serhat Kılıç'tan haber alamayan kız arkadaşı yedek anahtarla eve girdi. Ünlü oyuncunun salondaki koltukta cansız bedeniyle karşılaştı. Hemen yardım istedi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Serhat Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Serhat Kılıç'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Soruşturma derinleştirildi. Kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Soruşturma devam ederken Kılıç'ın kız arkadaşı Özlem Esmergül'ün emniyete verdiği ifade ortaya çıktı. Esmergül, ünlü oyuncunun ölümünden önce boyun fıtığı nedeniyle şiddetli ağrı çektiğini ve çok sayıda ilaç kullandığını söyledi. Ne yaparsa yapsın ağrısının geçmediğini, çok acı çektiğini belirtti. Emniyete Serhat Kılıç'ın madde ve alkol bağımlılığı olmadığını söyleyen Özlem Esmergül, savcılıkta

0: farklı ifade verdi. Kendisini tanıdığım süreden beri uyuşturucu madde ve alkol kullandığını bilirim dedi.
1: Bu rolü kimden izlemek isterdin dedi Devin Özgür Çınar. Ben de Sadri Alışık dedim. Çok anlamlı oldu gerçekten. Nuri Bilge Ceylan başta olmak üzere ve değerli jüriye ve Sadri Baba'ya.
0: Ünlü oyuncu için ilk tören İstanbul'da düzenlendi. Muhsin Ertuğrul sahnesindeki törene ailesiyle çok sayıda sanatçı arkadaşı katıldı.
2: Mutluyken çok mutlu oluyordu. Üzülünce çok üzülüyordu, çok gülüyordu, çok ağlıyordu. Her şeyi çok yapıyordu Serhat. Ne diyelim, mekanı cennet olsun, nur içinde yatsın. Varsa hakkımız helal olsun.
0: Törenin ardından Kılıç'ın cenazesi Ankara'da defnedilmek üzere yola çıktı. Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak namaz sonrası defnedilecek.
3: Kısa bir ara, devam edeceğiz akşam haberlerine.

Dünya her gün yeni olaylarla şekilleniyor. Gündem yoğun, akış hızlı. Neden ve nasıl sorularının cevaplanacağı briefing saatine sizleri de bekliyor. Furkan Kaya ile briefing saati bu akşam 20'de 24'te.

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
2: Otobit'te. Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
3: 50.000 düş.
2: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
4: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
5: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
6: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
7: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom değerli hissettirir.

0: para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
5: Canım cimri.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
7: 50 bin düş.
6: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
8: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
9: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
10: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
11: Kazancım net, sigortam net.
12: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
13: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.
14: Gençler.
15: Buyur abi.
14: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
15: Çok iyi.
14: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
15: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hissesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan hisse kısa film festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de, 24'te.
5: Vinoğlu hayatımızda neler mi değişti?
6: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
7: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
5: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

Saat 19.24'te akşam haberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 7 Eylül gündeminden yansıyan haberlerle ama her zaman olduğu gibi önce bazı başlıklar. Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerle nafakaya ilişkin yasal düzenlemelerin de içinde bulunduğu yargı paketi gelecek ay meclis gündemine geliyor. Açıklamayı Adalet Bakanı Akın Gürlek yaptı. Peki pakette neler var? Ekrana taşıyacağız. Kaçış yolları kapanıyor. Yurt dışına kaçan suçlular tek tek tespit edilip Türkiye'ye getiriliyor. Bu rakamlara da yansıdı. Bu yılın ilk 8 ayında 44 ülkeden yüzlerce suçlu Türkiye'ye getirildi. Paylaşacağız. İsrail, Gazze ve Batı Şeria'da zulme ara vermiyor. Bir yandan Filistinlilerin yaşam alanlarını kısıtlanırken Gazze'de sivillerin en temel hakları ellerinden alınıyor. Küçük çocuklar yeni eğitim öğretim yılında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Bırakın okula gitmeyi. Filistin topraklarındaki son duruma da bakacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla başlattığı mekik diplomasisi hız kazandı. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya lideri Putin'le yaptıkları görüşmenin ardından soluğu Kiev'de aldı. Ancak anlaşma masası için Zelenski'nin bazı şartları vardı. Peki neydi o şartlar? Onu da aktaracağız. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde bilanço her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı hızla 1500'e yaklaşırken hala

0: binlerce kişiye ulaşılabilmiş değil. Oradaki son duruma da bakacağız. İşte tüm bu başlıklar ve daha fazlası için akşam haberleri devam ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni yargı yılının açılışında önemli mesajlar verdi. Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerle nafakaya ilişkin yasal düzenlemelerin de işinde olduğu 12. yargı paketinin kalan bölümünün Ekim ayında meclis gündemine geleceğini açıkladı.
1: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkememizin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
2: 14 Haziran'da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yasal düzenleme için tarih verdi. Nafaka düzenlemesi Ekim ayında meclise geliyor.
1: Malumunuz 12. yargı paketinin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz.
2: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara Ekinoğlu Barosu ile yeni yargı yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin kalan 24-25 maddesi için Ekim ayını işaret etti. Terörsüz Türkiye süreci için de ayrı bir parantez açtı.
1: Bunun yolu öncelikle kendi iç cephemizi tahkim etmekten, birlik ve beraberliğimizi korumaktan ve ülkemizin güvenliğinin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekten geçmektedir.
2: Bakan Gürlek, ünlülere ve internet fenomenlerine yönelik operasyonlara da değindi. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini suistimal eden ahbap gibi örgütlere de ayrı bir parantez açtı.
1: Son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik.
2: Gürlek, Ankara Ekinoğlu Baro üyelerine seslendiği konuşmasında sivil anayasa vurgusu da yaptı.
1: Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz.
0: Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında açılan Cumhurbaşkanlığı hakaret soruşturması kapsamında Ankara Adliyesi'ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Davutoğlu'nun ifadeye çağrılma nedeni Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlaması. Sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanlığı hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle savcılık harekete geçti. Feshedilen Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Davutoğlu bugün soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında re'sen başlattığı soruşturma devam ediyor. Melih Gökçek geçtiğimiz cuma günü Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Oğlu Ahmet Gökçek'le gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdiler. İfade işlemlerinin ardından Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Ankara Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Etimesgut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı ihbarı üzerine Batı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli tıp raporunda Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde 40 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla yapılan vurguna ait yeni detaylar da ortaya çıkmıştı. 2024 yılında 8 milyon lira olan Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon liraya çıkarılarak rant sağlandığı belgelenirken belediye başkan yardımcısı Taylan Özgüven'in

personele 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin talimatı verdiği öne sürülmüştü. Özgür Özel'in yine dili sürçtü ve bu kez Yeni Parti

0: Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır.
1: Henüz iktidara gelmeden önce çözülmesi gereken küçük bir problem var. Caner Sarıtaş İyi Parti'nin değil, Yeni Parti'nin Kadıköy ilçe başkanı. Aynı hatayı Genel Başkanı Özgür Özel de yaptı. Yeni Parti yerine İyi Parti dedi.
2: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti.
1: Bu kadar çok dil sürçmesi gerçekten tesadüf mü? Bunları Freudian dil sürçmeleri olarak kategorize etmek de pek tatmin edici değil. Belki de bunlar aslında Yeni Parti'nin güncellenen seçim stratejisinin bir gereğidir.
3: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
1: Özgür Özel yeni Cumhurbaşkanı adayını İmamoğlu'nun kendini aday ilan etmesi gibi belirlemeyecek. Altılı masavari bir konsensüsle belirleyeceğim diyor. Kurduğu cümlenin Türkçesi bu. Ve altılı masa denilince akla önce İyi Parti gelir.
4: Yani ben o masa doğru muydu yanlış mıydı tartışmasına hiç girmeyi arzulamıyorum ama şunu söylüyorum. Doğru kurulmuş olsaydı, doğru uygulamış olsaydı doğru bir netice alması gerekir.
1: Özgür Özel'in işi zor. Bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışıyor. Yani hem şoför arkası olsun hem cam kenarı olsun istiyor. İyi Parti'yi DEM seçmenini kaybetmeden tavlamalı. Dil sürçmesi bahanesiyle söyledikleri aralarında ideolojik bir set bulunmadığı algısını besliyor.
2: Musavvat Bey selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle sevgili başkanı çok seviyorum.
1: Özgür Özel'in işinin zor olduğu son olarak terörsüz Türkiye çerçeve yasası oylaması sırasında ortaya çıktı. Net bir tutum almadı. Kendisi evet oyu verdi ama partisini stratejik olarak serbest bıraktı. Bu da aritmetiğe yansıdı. 91 yeni partili vekilden 54'ü hayır dedi. Peki tüm bu flörtöz dil sürçmeleri ve hayır oylu sinyal çakmalar İyi Parti cenahında nasıl yankılanıyor? Bu sorunun cevabını Müsavat Dervişoğlu kürsüden verdi.
4: Özgür Bey bugün bir konuşma yapıyor. Yeni Parti diyeceğine dili sürçtü, İyi Parti dedi. O gün de dil sürçmesi diye saydı. Dedi ki işte Yeni Parti yerine İyi Parti. Şu kadar üyesi olursa, bu kadar milletvekili çıkarırsa falan diye. Ben onu dil sürçmesi olarak görmüyorum. Allah söyledi. Diyor ki biz İyi Parti'nin iki katına yakın hayır oyu verdik. Hayır oyu vermek doğru bir şeyse sen niye evet oyu verdin? Sormak mı? Hem verdiğin hayır oylarıyla övünüyorsun hem de evet oyu veriyorsun.
1: Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken daha özgüvenliydi. İyi Parti'yi bir emrivaki ile belirlediği adayı destekletmeyi planlıyordu. Ancak gelinen noktada mutlak butlan bölünmesi ve terörsüz Türkiye süreci yeni partiye yaramamış görünüyor.
3: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum, kendimden ilgili bir hevesim, bir niyetim yok.
1: Tek mesele İmamoğlu değil, Özgür Özel'in artık kendini aday gösterecek gücü de yok. Yeni adayı Mansur Yavaş. Çünkü o aynı zamanda İyi Parti'nin de favori adayı.
5: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partiden?
4: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
1: Peki Mansur Yavaş ne yapıyor? Yeni partinin yeni stratejisi gereği Kürt vatandaşlarımızın kalbini çalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün Haymana'daki Ankara Balıkaleni ziyaret etti. Haymana, Ankara siyasetinde Kürt vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak bilinir.
6: Haymana sizinle gurur duyuyor, size yanlış yapamaz.
7: Yurt dışına kaçan suçlular için çember gittikçe daralıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uluslararası temasları sonuç vermeye başladı. 2026'nın ilk 8 ayında 44 ülkeden yakalanan 657 kişi Türkiye'ye getirildi.
8: Türkiye olarak kendi güvenliğimizi komşularımızın güvenliğinden de...

0: bağımsız olarak değerlendirmiyoruz.
1: Kaçış yolları kapanıyor, yurt dışına kaçan suçlular tek tek tespit edilip Türkiye'ye getiriliyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin uluslararası suçluların iadesine yönelik diplomatik temasları sonuç verdi. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkede yakalanan 657 kişi Türkiye'ye iade edildi. Bu sayı 2021-2025 yıllarının aynı dönem ortalamasının 6 katından fazla. 2025'in aynı döneminde ise 37 ülkeden 214 kişi iade edilmişti. Böylece bir yılda 443 kişilik ve %207'lik artış sağlandı. İade edilen 657 kişinin 162'sinin organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi. Ve uluslararası arama çemberi daha da genişledi. İlk 8 ayda 860 kişi hakkında kırmızı bülten veya difüzyon kararı çıkarıldı. Türkiye'nin kırmızı bültenle veya uluslararası seviyede aradığı toplam 3852 kişi bulunuyor. Bunların 1400 asayiş, 718'i kaçakçılık ve organize suçlar, 898'i narkotik, 836'sı ise terör suçları kapsamında aranıyor. Türkiye'de de aranan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. 2026'nın ilk 8 ayında 53 ülke tarafından aranan 409 kişi Türkiye'de yakalandı. Bunların 90'ının organize suç örgütü lideri veya üyesi olduğu belirlendi.

0: Yunanistan ve İsrail, Türkiye'nin birçok bölgede artan nüfuzundan endişeli. Yunan kamuoyu, İsrail ve Yunanistan arasında varılan Aşil Kalkanı anlaşmasının ardından Türkiye ile gelişebilecek olası 4 senaryoyu ele aldı.
1: Türkiye'nin deniz parkı ilanları Atina'yı endişelendirdi. Ankara'yla Ege ve Doğu Akdeniz'de yeniden gerilim yaşanabileceği olasılığı gündemden düşmedi. Yunanistan bu olasılığa karşı 4 ayrı kriz senaryosu hazırladı. Habere katimerini yer verdi. Yunan basınına göre ilk senaryo 2020'de yaşanan Oruç krizinin tekrarlanması. Oruç Reis araştırma gemisinin o dönemde Meis'in güneyiyle Rodos ve Kerpen'in doğusunda gerçekleştirdiği faaliyetler hatırlatıldı. Türkiye'nin Ege veya Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tartışmalı gördüğü bir bölgeye araştırma gemisi göndermesi halinde yeni bir gerilim yaşanabileceği değerlendiriliyor. İkinci senaryo ise Türk balıkçı teknelerinin gerilim kaynağı olabileceği. Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak iddia ettiği alanlarda özellikle Ege'de faaliyet göstermesi tehlikeli bulunuyor. Üçüncü senaryo Türkiye'nin insanlı savaş uçakları yerine drone'la Yunanistan'ın hava sahası olarak iddia ettiği bölgelerde uçuşlarını sürdürmesi kapsıyor. Atina'nın bu durumda Türkiye'ye açık bir uyarıda bulunması, hatta bir drone'un düşürülmesini gündeme alabileceği değerlendiriliyor.
2: Is to protect the sovereignty of my country.
1: Dördüncü ve daha uzun vadeli kriz senaryosuysa Yunanistan'ın İsrail'den alacağı Aşil Kalkanı hava savunma sistemi. Sistemin teslimatının Ankara'da rahatsızlık yaratabileceği ifade edildi. İki ülke arasında gerilimi daha da derinleştirebileceği öne sürüldü. Bu senaryonun diğerlerine kıyasla daha uzak bir ihtimal olduğu da vurgulandı. Bu arada Atina'nın Girit'in güneyinde karasularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de değerlendirdiği iddia edildi. Habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya geçtiğimiz hafta gönderdiği diplomatik notada buna yer verdi. Karasularını 12 mile genişletme hakkının saklı tutulduğuna dair ilk kez açıkça atıf yapıldığı vurgulandı.
2: Από σήμερα καλούμαστε να κερδίσουμε ένα δύσκολο.
1: Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı ülkede krize yol açtı. Sistemin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrail'i sorumlusu Katimerini gazetesine kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Yunan basını Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak manşetleri attı. Yunan kamuoyunda ortalık karıştı. Kriz büyüyünce Katimerini gazetesi düzeltme yayımladı. Sistemin yazılım ve teknolojisinin iki ülkenin ortak kontrolünde olduğu belirtildi. İsrail merkezli BizPortal'sa Türkiye'nin mavi vatan doktrinini değerlendirdi. Ankara'nın son yıllarda attığı adımlar Akdeniz, Kızıldeniz, Afrika boynuzu, Suriye ve Gazze ekseninde bir bütün olarak ele alındı. Akdeniz'deki gücünü katlamasına katkı sağlayacak ittifakların peşinden gidilmesi,

0: egemenliğini genişletmesinde yardımcı olabilir iddiasında bulunuldu. Türkiye'nin Kuzey Afrika'da önemli bir stratejik dayanak oluşturduğu öne sürüldü. Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığına, Somali ordusunun eğitimine ve iki ülke arasındaki deniz savunma anlaşmasına dikkat çekildi. Yazıda Türkiye'nin Somali ile geliştirdiği ilişkiler, Afrika boynuzu açısından stratejik sonuçlar doğurduğu savunuldu. Analizde Suriye'ye de ayrı parantez açıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve siyasal varlığının İsrail'in planlarını kesintiye uğrattığı ifade edildi. Ankara'nın artan nüfuzuna karşın Yunanistan'la İsrail'in bir çözüm arayışına girdiğinin de altı çizildi.
1: Türkiye'nin gökyüzündeki yeni gücü 5. nesil milli muharip uçak Kaan, uluslararası basının gündeminden düşmüyor. The New Arab Haber sitesinin dikkat çeken analizine göre Kaan, Ankara'ya bölgede eşsiz bir askeri koz sağlayacak. Suudi Arabistan'ın da Kaan'a ortak olmak için masada olduğu belirtiliyor. İşte o analizin detayları.
0: TUSAŞ tarafından yerli imkanlarla geliştirildi. 5. nesil savaş uçağı Kaan dış basında yankı uyandırmaya devam ediyor. Londra merkezli The New Arab Haber sitesinde yer alan analize göre Kaan Türkiye'nin uzun vadeli savunma hedeflerinin ve stratejik bağımsızlığının en büyük sembolü haline geldi. Haberde uçağın gizlilik, dahili silah taşıma ve sensör füzyonu gibi üstün özelliklerinin Ankara'ya bölgede eşsiz bir askeri koz sağlayacağı vurgulandı. Öte yandan projenin uluslararası boyutu da genişliyor. Suudi Arabistan'ın hem maliyet paylaşımı hem de teknoloji transferi hedefiyle Kaan projesine ortak olmak için Türkiye ile ileri düzeyde müzakereler yürüttüğü iddia edildi. Kaan programının en kritik aşaması ise uçağın kalbini oluşturacak yerli motor çalışmaları. Prototiplerinde ABD yapımı F-110 motorlarını kullanan Türkiye, 35 bin pound itme gücüne sahip TF-3500 yerli motorunu 2032 civarında uçağa entegre etmeyi hedefliyor. The New Arab, bu zorlu mühendislik sınavının aşılması halinde Türkiye'nin bağımsız hava gücünde devler ligine gireceğini belirtti. Aynı süreçte ABD Başkanı Donald Trump'ın siyasi ve hukuki engellere rağmen Türkiye'nin F-35 programına geri dönüşünü yeniden değerlendirmeyi istekli olduğuna dair açıklamaları savunma kulislerini hareketlendirdi. Türkiye'nin hava gücünü tahkim etme adımları özellikle İsrail cephesinde büyük bir rahatsızlıkla izleniyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, bölgesel güç dengesini değiştireceği gerekçesiyle ABD'nin Türkiye'ye olası bir F-35 satışına şiddetle karşı çıkıyor. Analize göre bu rahatsızlığın temelinde Suriye'deki yeni siyasi denklem yatıyor. Aralık 2024'te Esad rejiminin devrilmesiyle Ankara'ya yakın yeni bir hükümetin kurulması İsrail'in bölgedeki saldırganlığını artırmıştı. İsrail'in hava üslerine yönelik süregelen saldırıları ve Savunma Bakanı İsrail Katz'ın geri adım atmayacakları yönündeki açıklamaları sürerken, olgunlaşmış bir Kaan filosunun İsrail'e karşı Türkiye lehine askeri dengeleri tamamen değiştireceği ifade ediliyor.
1: Efendim, Birleşmiş Milletler Genel Kurul Zirvesi'ne artık sayılı günler kala Fransa'da yayımlanan çarpıcı bir jeopolitik rapor dünya gündemine oturdu. Le Monde Politique tarafından hazırlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda küresel güç dengelerinin tamamen değiştiği vurgulanarak yeni yedili güç haritası açıklandı. Türkiye'de dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasında yer aldığı bu rapor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllardır dile getirdiği Dünya 5'ten büyüktür tezini uluslararası düzeyde tescillemiş oldu.
2: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır tüm dünyaya haykırıyor. Küresel sistemin adaletsizliğine vurgu yapıyor. Erdoğan'ın bu söylemi, batılı stratejistler tarafından hazırlanan raporla uluslararası düzeyde de tescillendi.
2: Dünya 5'ten büyüktür.
3: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Zirve öncesi Fransa'da yayımlanan Dünyanın Durumu 2026 raporu küresel siyasette kartların yeniden dağıtıldığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran eksenindeki savaş ve gerilimlerin ardından hazırlanan raporda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine dayanan eski yapının çöktüğü savunuldu. Le Monde Politique imzalı yeni yedili güç haritasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan, İran ve Türkiye yer aldı. Geleneksel güç merkezlerinden İngiltere'nin yanı sıra Körfez ve Latin Amerika ülkelerinin bu elit kulübün dışında kalması yeni çok kutuplu düzenin en belirgin işareti olarak yorumlandı. Raporda Türkiye için özel bir bölüm ayrıldı. Ankara'nın artan küresel etkisine mercek tutuldu. Türkiye'nin dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girmesinde yerli savunma sanayindeki istikrarlı büyüme ve ustalıkla yürütülen denge diplomasisi kilit rol oynadı. Türkiye'nin bir yandan NATO müttefikliğini sürdürürken diğer yandan BRICS'e başvurabilmesi ve Rusya ile Çin gibi aktörlerle bağlarını koruması üstün stratejik manevra kabiliyeti olarak değerlendirildi. Dünyanın en geniş 6. diplomatik ağına sahip olan Türkiye'nin bu yükselişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılından bu yana her platformda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" söyleminin haklılığını uluslararası arenada da doğrulamış oldu.
4: Dayanışmanın ve işbirliğinin tarafındayız. Evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız.
1: Gazze ve Batı Şeria'da İsrail zulmü sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanları kısıtlanırken Gazze'de sivillerin en temel hakları ellerinden alınıyor. Küçük çocuklar yeni eğitim öğretim yılında eğitim almak bir yana hayatta kalamıyor.
0: Çocuklar temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Yeni eğitim öğretim yılı Filistinli çocuklara uğramadı. İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal ederek 9 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ilkokul gününde şehit etti. İsrail Gazze kent merkezinde sivil bir aracı hedef aldı. Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Babası ve küçük kız şehit oldu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında okul kitapları ve defterlerinin saçıldığı görüldü. Yalancı. Deir el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havla okulu da bombalandı. Sivillerin toplandığı bir başka alana saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze'deki etnik temizlik için yeni bir adım daha atıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kurulacağını ilan etti. Gazze'de sözde gönüllü göçü teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu. İsrail Batı Şeria'da da baskın ve işgali sürdürüyor. Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası atıldı. Filistinlilerin ibadetleri engellenmeye çalışıldı. Cenin'de ise bölgenin en verimli tarım arazilerine göz dikildi. Son dönemde 2800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı. Kalkilya ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda can kaybı yaşandı. İsrail ordusu Batı Şeria'da Usarim bölgesinde bir Filistinlinin işgalci bir Yahudi'ye bıçakla saldırdığını iddia etti. Bıçaklı saldırgan olduğu iddia edilen kişiye saldırı düzenlendi. Filistinli adam aracına açılan ateşle şehit oldu. İsrail'in soykırım destekçisi Savunma Bakanı Israel Katz, bıçaklı saldırıya ilişkin keskin bir açıklama yaptı. 7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde orduya Filistin yönetimine karşı topyekün saldırıya hazırlanmaları talimatını verdiklerini belirtti. İngiltere'de değişen kabineyle birlikte Londra ve Tel Aviv arasında ilk gerginlik yaşandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in yardım gönüllüleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamalar diplomasi trafiğini sarstı.
5: İlaçların engellendiğine, hayati ve hayat kurtarıcı tedavileri beklerken çocukların hayatını kaybettiğine dair anlatılan hikayeleri biliyorsunuz. Yaşananlara dair bu tanıklıkları duyduğunuzda Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi Birleşik Krallık hükümeti olarak harekete geçmemiz gerektiğini anlıyorsunuz. Life-saving treatment
0: when you hear... Milli Band'in bu sözlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Tel Aviv, İngiliz Bakan'a masallarla ve hikayelerle değil, sahadaki gerçeklerle ilgilenin yanıtını verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de adeta öfke kustu. Huckabee, sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizler aklını kaçırmış. Hükümetlerinin Yahudi nefreti sınır tanımıyor ve gerçekleri umursamıyor ifadelerini kullandı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, o vaadini seçilmeden önce vermiş olduğu vaadi hayata geçirebilmek için çaba sarf ediyor. Trump'ın Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla başlattığı mekik diplomasisi hız kazandı. Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner, Moskova'da Rusya lideri Putin'le

0: yaptıkları görüşmenin hemen ardından soluğu Kiev'de aldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski müzakere masasına ateşkes, net güvenlik garantileri ve adil barış olmak üzere 3 temel şart koydu.
1: Ukrayna savaşı için düğüm çözülecek mi? ABD yeniden devreye girdi. Başkan Trump talimat verdi. Özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner önce Moskova'ya ardından Kiev'e gitti. Barış planı masaya yatırıldı. Ancak savaşın kısa vadede biteceğine yönelik umutlar düşük. Witkoff ve Kushner, Ukrayna lideri Volodymyr Zelenski tarafından ağırlandı. Görüşmede savaşın geleceği ve muhtemel bir barış paketi ele alındı. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Zelenski, Witkoff ve Kushner'ın temaslarının müzakere sürecini fiilen yeniden başlattığını söyledi. En önemli konunun toprak meselesi olduğunu belirtti.
2: En önemli konu toprak meselesi. Bu konular ancak liderler düzeyinde çözülebilir.
1: Zelenski, barış beklentilerine rağmen mevcut durumun kış aylarında da süreceğini söyledi.
2: Mevcut durum savaşın kış başlamadan sonra ereceğine dair bir beklenti yaratmıyor. Savaş muhtemelen kış aylarında da devam edecek.
1: Zelenski ziyaret sırasında Rus saldırılarının durmasına da atıfta bulundu. Esprili bir dille ABD heyetinin daha sık Ukrayna'ya gelmesi gerektiğini söyledi.
2: Patriot'tan bile daha iyi çalıştınız. Daha sık gelin. Böylece halkımız biraz olsun yaşayabilir.
1: Zelenski ayrıca ABD ve Avrupa'dan Patriot dahil yeni hava savunma sistemleri beklediklerini ve Ukrayna'nın kendi anti-drone sistemlerini seri üretime hazırladığını duyurdu. ABD tarafı ise görüşmelerden umutlu. Witkoff iki tarafla da yapıcı bir iletişim kurmayı hedeflediklerini belirtti. We've always been treated respectfully by
3: President Putin and his team. Başkan Putin ve ekibi tarafından her zaman saygılı bir şekilde karşılandık. Bu tür çalışmaların çözümünde ilişkiler çok önemlidir. Ve her iki tarafla da ilişkiniz yoksa ve iletişim zayıfsa barışçıl bir çözüme ulaşma şansınız çok, çok azdır.
1: Jared Kushner ise Trump'ın amacının sadece çatışmaları durdurmak değil, uzun vadeli barışı garanti altına alacak bir çerçeve sunmak olduğunu söyledi.
2: Trump iş dünyasından geliyor ve iş dünyasında her şey kazan kazan bağlamında düşünülür. Yani her iki tarafın da kendi çıkarlarına uygun şeyler yapması için nasıl fırsatlar yaratılır? Savaş negatif toplamlıdır. Savaşta herkes kaybeder. Oysa iş ve barış pozitif toplamlıdır.
1: Kremlin'den de açıklamalar var. Sözcü Dmitri Peskov, ABD'li temsilcilerin Moskova ve Kiev'deki temaslarının barışa doğru atılan bir adım olduğunu belirtti. Müzakere ihtimalini dışlamadıklarını söyledi.
4: Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlaması ihtimalini dışlamıyoruz. Ancak müzakere yeri ve tarihleri hakkında konuşmak için henüz erken.
1: Peskov, Putin'le Trump arasında bir telefon görüşmesinin de yapılabileceğini sözlerine ekledi. Çatışmalarsa sürüyor. Rusya, Ukrayna'daki İzmail Limanı'nda askeri amaçla kullanılan gemi, tesis ve devriye botunu vurdu. Saldırı İHA'larla düzenlendi. Ukrayna ise Rusya sınırındaki Belgorod'u hedef aldı. Saldırıda ölü ve yaralılar var. Rusya'ya bağlı Tataristan'daysa sivil ve sanayi tesisleri vuruldu. Can kaybı yaşanmadı. Tesislerde hasar meydana geldi. Petrol rafinerileri de hedef alındı.
5: Budurcu.
0: Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde bilanço ağırlaştı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 1398'e yükseldi. Kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Can kaybı 1398 oldu. Kayıp 5500'den fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Hastaneye kaldırılan 6672 kişinin ise tedavisi devam ediyor. Yardım dağıtımı, cesetlerin çıkarılması ve diğer acil durum operasyonları için 21402 güvenlik çalışanı sahada görevde. Çalışmalarda mucizeler de yaşanıyor. Son olarak felaketten 10 gün sonra yaşlı bir kadın evinin enkazından sağ çıkarıldı. Trisuli Nehri yakınlarındaki hidroelektrik santrali tünellerinden ise biri Çin vatandaşı olmak üzere 3 kişi kurtarılmıştı. Felaketin ardından olağanüstü koşullarda hayatta kalanlar arasında 8 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Ağaçlara tırmanarak selden kurtulan çocuk daha sonra annesine kavuşmuştu. Endonezya'da Anak Krakatau yanardağının patlaması hava ve deniz ulaşımını felç etti. Ülkede 7 havalimanı kapandı, 2300'den fazla uçuş iptal edildi. Sunda Boğazı'ndaki gemiler için de

acil durum uyarısı verildi. Yanardağ cumartesi günü patlamıştı. Patlamanın yankıları ise sürüyor. Bazı bölgelerde volkanik küller 15 bin metre yüksekliğe ulaştı. Küllerin Batı Java'ya doğru hızla yayılması üzerine yetkililer havacılık güvenliği için acil durum kararı aldı. Görüş mesafesi düştü. Ayrıca küllerin uçak motorları için risk teşkil ettiği belirtildi. Bu nedenle 7 havalimanı geçici olarak kapatıldı. 2300 aşkın sefer iptal edildi. 270 binden fazla yolcu terminallerde mahsur kaldı. Havalimanlarının ne zaman açılacağı bilinmiyor. Yetkililer volkanik adanın bulunduğu Sunda Boğazı'ndan geçen gemileri de kraterin 3 kilometre yakınına girmemeleri konusunda uyarıyor.

0: Sıfır Atık Mavi Hareket kapsamında hayata geçirilecek Fethiye Körfezi'nde temizlik çalışmaları başlıyor. Çalışmalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülecek. 3 yıl boyunca da devam edecek. Fethiye Körfezi'nden 16 milyon metreküpü aşkın dip çamuru çıkarılması hedefleniyor. 24 ekibi de çalışmaların başlayacağı Fethiye'ye gitti. Hazırlıkları yerinde görüntüledi.
1: Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği olacak bu proje kapsamında iki dip tarama gemisiyle çalışacağız.
2: Fethiye Körfezi'nde büyük temizlik başlıyor. 16 milyon metreküpü aşkın dip çamuru çıkarılacak. Deniz çayırları koruma altına alınacak. Proje Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında hayata geçirilecek. Çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine edecek. Projenin ilk ayağında Fethiye İç Körfezi'nde biriken dip çamuru temizlenecek. İkinci ayağında ise Göcek ve Dalaman koylarındaki deniz çayırları korunacak.
1: Körfez'de biriken dip çamurunu çıkararak güvenli şekilde bertaraf edeceğiz. 3 yıl sürmesi planlanan çalışmanın sonunda Fethiye Körfezi'nde ortalama 3.4 metrelik derinlik sağlamayı hedefliyoruz.
2: Çamurun kalınlığı yer yer 2,7 metreye ulaştı. Yaklaşık 600 hektarlık alan çamurla kaplandı. Temizlik 2 dip tarama gemisiyle yapılacak. 3 yıl sürecek çalışmanın sonunda Körfez'de ortalama 3,4 metrelik derinlik sağlanacak.
3: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı denizlerde ve koylarda yeni sistemini hayata geçiriyor. MAPA Şamandıra sistemiyle birlikte hem deniz korunacak hem de deniz adaleti sağlanacak.
2: Projeyle deniz çayırlarına zarar veren kontrolsüz çapalanmanın önüne geçilecek. Pilot bölge seçilen Göcek'teki 17 koya MAPA Şamandıra sistemleri yerleştirildi. Böylece denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırları korunacak.
0: Tren yolculuğu planlayanlara bilet kolaylığı geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları taşımacılık dijital hizmetlerine yeni bir özellik ekledi. Bilet bulamayan yolcular boşalan koltuklardan anında haberdar olabilecek.
4: Biletinizi kaçırmayın. Boş koltuk artık cep telefonuna gelecek. Trenlerde iade veya iptal nedeniyle boşalan koltuklar artık yolcunun karşısına otomatik olarak çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayacak. Yer açıldığında sistem otomatik olarak bildirim gönderecek. Böylece bilet satış ekranını sürekli yenilemeye gerek kalmayacak. TCDD taşımacılıkta e-bilet ve e-fatura uygulamaları da 1 Eylül itibarıyla başladı. İlk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendi.
0: Eşinin aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeğe Yargıtay'dan dikkat çeken karar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi eşinin özel hayatına ilişkin konuları çevresine anlatan ve hakkında dedikodu yapan erkeği boşanma davasında tam kusurlu buldu. Kararla birlikte kadının lehine nafaka ödenmesine hükmedildi.
5: Evlilikte mahremiyeti başkalarına anlattı. Yargıtay tam kusurlu buldu.
6: Tabii anlattığı şeye göre değişir. Zaten boşanma aşamasındaysam anlattığı konu hani nedir? Mesela aramızdaki sorunları, işte niye ayrıldığımızı, kişisel işte anlaşmazlıklarımızı anlatıyorsa ayrı bir şey.

0: Ama kalkıp da çok özel paylaşmaması gereken bir şeyleri ihlal ettiğini düşünüyorsam tabii ki de açarım.
1: Aile denilen mefhum hukuken de ahlaken de korunması gereken ve kanunca da korunan bir birliktelik. Eşler evlilik içerisinde özel yaşamlarında yaşadıklarını üçüncü kişilere sınırsız bir şekilde, süzgeçsiz bir şekilde aktarmamak hükmü altındalar. Neden? Bizim anayasamız ve medeni kanunumuz eşlerin sadakatle evlilik mutluluğunu, evlilik birliğini sürdürmeleri için çaba sarf etmeleri gerektiğini söylüyor.
2: Trabzon'da görülen karşılıklı boşanma davasında eşinin aile içindeki özel meselelerini başkalarına anlatan erkek hakkında dikkati çeken bir karar çıktı. Mahkemenin Kelkit ilçesindeki aile mahkemesi, erkeğin aile mahremiyetini çevresine aktardığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve evin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi.
3: Yaptığı ayıp ve gerçekten büyük bir kusur. Yapan kendi topuna sıkmış diyebiliriz.
2: Kadınınsa eşini ortak konuta almadığı tespit edildi. Yerel mahkeme erkeği ağır, kadın ise az kusurlu buldu.
1: Teyit ediyor. Ne diyor Yargıtay? Diyor ki eşler birbirlerine karşı sorumluluk sahibidirler. Eşler özel hayatlarındaki bilgileri üçüncü kişilere özellikle o kararda şunu söylüyor. Sürekli biçimde aktarılma halinden bahsediyor. Demek ki bu davranış münferit de değil, çok kez tekrar eden durumda ise bunu kusurlu bir davranış olarak nitelendiriyor Yargıtay. Ki bu hukuka uygun ve vatandaşın da beklentisine iyi aile birlikteliklerinin devamı için de ihtiyaç olan bir konudur.
2: Ancak dosyanın istinafa taşınmasının ardından karar değişti.
4: Anlatılan şeyin içeriğine göre değişir ama zannediyorum çok şahsi, çok gizli bir şey anlatılmış olacak ki Yargıtay böyle bir karar vermiş herhalde. Ama bence doğru bir karar.
2: Yargıtay, istinaf mahkemesinin kusur değerlendirmesini hatalı buldu.
5: Yargıtay'ın taraflardan birini tam kusurlu bulması yalnızca mahkemenin seyrini değiştirmiyor. Aynı zamanda karşı tarafa maddi hak da doğuruyor.
1: Bir hukuk dosyası özelinde konuştuğumuzda o dosyadaki delilleri mutlaka incelemek gerekiyor. Bunu inceleyen yerel mahkeme, istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay'ın da daha önce yapılan incelemelerde bir isabetsizlik olduğu kanaatine eriştiği anda daha önceki kararın ortadan kaldırılması veya erkek açısından bozulması gibi bir durum ortaya çıkabiliyor.
2: Sonuç olarak erkek tam kusurlu bulundu. Yargıtay, erkeğin açtığı davanın reddedilmesine, kadın eşin davasının kabul edilmesi ve lehine nafaka ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar, evlilikte özel hayatın ve aile mahremiyetinin korunması açısından dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor.
1: Hukuken korunmayan, hukuken kabul edilmeyen bir davranışta bulunan kişi, bunun karşılığında bir yaptırıma kavuşmalı. İşte bu durumda da eşlerden daha kusurlu olan aleyhine bir kararın verildiğini görmekteyiz.
6: Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla kente gelen Çinli turistler seyahatlerinde bölgenin gastronomik değerleriyle de buluşuyor. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında öne çıkan lezzet noktalarını ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken ürünlerin başında Çanakkale'nin zeytinyağı geliyor.
7: Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra kenti ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Festival kapsamında kentin kültürel ve gastronomik değerlerini keşfeden Çinli turistler, Adatepe'de yer alan lezzet noktalarını ziyaret ederken bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürüne de yoğun ilgi gösterdi.
8: Türk yemeklerini seviyorum. Türk yemekleri oldukça sağlıklı görünüyor. Sağlıklı ve doğal yiyecekleri bir araya getiriyorsunuz. Bu yüzden Türk yemeklerini ve özellikle zeytini çok seviyorum.
7: Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğunu öğrenirken farklı zeytinyağlarını da tatma fırsatı buldu.
8: Türkiye'de grup olarak seyahat eden Çinli turistleriz. Çanakkale'ye yeni geldik ve bugün seyahatimizin ikinci günü.
7: Çanakkale'deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı.
8: Burada olmaktan ve zeytin hakkında yeni şeyler öğrenmekten çok mutluyuz.
7: Turistler farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını tadarken, özellikle ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin deneyimleri büyük beğeniyle karşıladı.
8: Özellikle sabahları arkadaşımla birlikte bunu bir çeşit sabah rutini

0: gibi yapıyoruz. Zeytinyağını ekmekle ve yemeklerle birlikte tadıyoruz. Bu da yemeklere daha lezzetli ve aromatik bir tat katıyor.
1: Ege ve Marmara'nın kesiştiği konumuyla farklı tarımsal ve gastronomik değerleri bir arada barındıran Çanakkale, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra Ezine peyniri, deniz ürünleri, yöresel otları, bağcılık kültürü ve yerel üzüm çeşitleriyle de öne çıkıyor.
2: Motosporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı. Dünya Motocross Şampiyonası'nın rekortmen yarışçısı Jeffrey Herling 6. Dünya Şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da ilan etti.
3: Afyonkarahisar'da motorsporları alanında son 15 saniye tabelası kalktı.
1: Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı yapıldı. Dünya şampiyonu Afyonkarahisar'da belli oldu.
3: Bauer.
1: Motor sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen nefes kesen final yarışlarıyla tamamlandı. Bu yıl 9.sü düzenlenen MXGP Türkiye, dünyanın en iyi motocross pilotlarının mücadelesine sahne oldu. En büyük heyecan final yarışlarında yaşandı. Startın verilmesiyle birlikte dünyanın en iyi motocross pilotları Afyonkarahisar pistinde kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. MXGP Türkiye yarış zaferinin yanı sıra dünya şampiyonluğu mücadelesinde de tarihi anlara sahne oldu. Sezon boyunca ortaya koyduğu performansıyla şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da aldığı sonuçla birlikte rakiplerinin kendisini yakalama ihtimalini ortadan kaldırarak 2026 Dünya Motocross Şampiyonu oldu. Böylece Jeffrey Herlings, kariyerinin 6. Dünya Şampiyonluğuna Afyonkarahisar'da ulaşarak motocross tarihine damga vurmayı başardı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular pistte büyük bir mücadele verirken Afyonkarahisar'da unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Yarış sonrası gerçekleştirilen ödül törenlerinde dereceye giren sporcular kupalarını kaldırırken motor sporları tutkunları da şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
2: Çanakkale, Afyonkarahisar derken şimdi Van'a gidelim. Doğu'nun saklı cenneti Erçek Gölü, doğanın zarif ve renkli misafirleri olan flamingoları gecikmeli de olsa ağırlamaya başladı. Allı turnaların gölde gün batımı eşliğinde süzüldüğü görüntüler ortaya eşsiz bir manzara çıkardı.
1: Bu yıl ziyareti biraz gecikmeli yaptılar. Yolları uzundu. Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Van Gölü Havzası flamingoların gelişiyle renklendi. Halk arasında allı turna olarak bilinen flamingolar, Van'ın doğusunda yer alan eşsiz doğal güzelliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Erçek Gölü'ne gelmeye başladı. Doğu'nun saklı cenneti Erçek Gölü zarif misafirlerini ağırladı. Doğa tutkunlarının gözdesi olan flamingolar gölde renkli tablo oluşturdu. Flamingolar gün batımına doğru drone'la görüntülendi. Ortaya da bu eşsiz manzara çıktı. Flamingoların gelmeye başladığını öğrenen doğa ve kuş fotoğrafçıları da Erçek Gölü'ne akın etti.
2: Bugün de bu güzel görüntülerle noktayı koyma sırası geldi. Akşam haberlerini noktalıyoruz, sözümüz değil. Ama süremizin sonuna geldik. Birazdan briefing saati başlayacak. Furkan Kaya sizlerle olacak. İyi akşamlar.

0: yıllar önce benim çalıştığım televizyon kanalında, buradan selam olsun, Ömür adında bir yönetmen arkadaşım vardı. Ben de prodüktördüm. Onun adı Ömür'dü, benim adım Ömer'di. Ve genellikle bana Ömür, ona Ömer derlerdi. Çok karıştırılırdık biz birbirimize. Bir gün Ömür'ün bana Ömür dediğini duyduğumda dedim ki, Ömürcüğüm, bu bina içerisinde bana Ömür dememesi gereken tek kişi sensin demiştim. Dolayısıyla sanıyorum Yeni Parti ile İyi Parti arasında bir karışıklık olabiliyor, isim karışıklığı, ama bunu karıştırmaması gereken tek kişi sanıyorum Yeni Parti'nin genel başkanı. Buyurunuz efendim, dinleyelim.
1: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni Parti.
0: Abi, bir cümle.
2: Bu alakası yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Hiç alakası yok.
0: Ha.
2: Tabii, neden şimdi?
0: Ya parti mezarlıktan kuran, geldiyse.
2: Ulan partiyi kuran sensin. Yeni Parti, yeni bak, yeni. New. Yeni Parti. İyi de. İyi Parti. Adam öyle içine, bu bak ben sana söyleyeyim, bu sadece bir gaf değil. Bu çünkü ikincisi. Bir tanesi daha çıktı ya böyle Yeni Parti. Ben
0: Kadıköy ilçe başkanı.
2: Müsavat da buna cevap vermiş. Yani bir de
0: ona da yarın değinelim. Süremizi
2: açtık. Ama bu normal, şöyle söyleyeyim, bence bu daha sindirememiş. Sen kendi partini kuruyorsun. Kendi kurduğu partinin ismi unutan dünyadaki tek siyasetçi olabilir bu. Ve siz bu adamı ülke vereceksiniz, öyle mi teslim edeceksiniz?
0: Eyvallah.
2: Öyle mi?

0: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişte 200 TL toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pezze On Pro. Fikirlerine alan aç.
6: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor. Canım cimri.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Halkbank'ın katkılarıyla...

0: Varan paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.
8: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
9: Erkan Kol'da Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te, 24'te.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z On Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödedim.

0: sabit fiyatla.
1: Daha uygun.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: Vinov'la hayatımızda neler mi değişti?
1: Eğitimde yeni dönem Vinov'la başladı. Kızımızın okul ücretini Vinov Kampüs'le ödüyoruz.
2: Üstelik banka limitlerimiz de etkilenmiyor.
0: Siz de Vinov'u kullanmaya hemen başlayın. Bir sonraki bankacılığa adım atın.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz ve yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamız bizlerle olacak ve sıcak gündemi değerlendireceğiz. Biraz bu akşam ağırlığımızı Avrupa'ya vereceğiz. Biliyorsunuz Avrupa'da deprem etkisi yaratan Almanya'da deprem etkisi yaratan sonuçlar geldi, seçim sonuçları geldi ve bu acaba Almanya'nın geneline, hatta Avrupa'nın geneline acaba yayılır mı sorusu da bugünden itibaren konuşulmaya başlandı. Zaten geliyorum diyen bir Avrupa sağı, güçlenen bir Avrupa sağı var. Bunun anlamı ne olacak? Bunu konuşacağız. Ve tabii ki genel olarak Rusya, Almanya, Avrupa ilişkilerine de bakacağız. Rusya'nın tehdidi, Putin'in tehdidi acaba Avrupa'nın genelini kapsayacak mı? Bunu da Tolga Hocam'a soracağım. Şimdi kıymetli hocama davet etmeden evvel size hazırlamış olduğumuz Almanya'daki seçimleri ilgilendiren birkaç önemli bilgimiz var. Bunu arz ettikten sonra Tolga Hocam'ı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenler rica edeyim. Almanya'da aşırı sağın yükselişi ne anlama geliyor? Zaten uzun zamandır Almanya'da, özellikle Fransa'da sağın yükselişi, hatta biz bunu kendi aramızda değerlendirirken 29 ekonomik buhranı sonrası 1933'te Hitler'in iktidara geldiği sürece çok benzeyen bir dinamiğin aslında Avrupa'yla yüzleşebileceği yorumunda yapıyorduk. Şimdi acaba böyle bir şey var mı yok mu? Buna biraz bakacağız. Almanya'da AfD depremi. Siyasi dengeler değişiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu yükselişin anlamı, manası nedir? Saksonya-Anhalt'ta AfD oylarını iki kattan fazla arttırdı. Bu sürpriz miydi? Bence değildi. Zaten malumun ilanı geliyorum diyen bir sonuç olarak bunu belki görmemiz gerekiyor. AfD artık protesto partisi değil mi? Yani efendim biz bu partiye, işte merkez partilere kızıyoruz, AfD'ye veriyoruzdan mesele çıktı. Bunu görüyoruz. Artık demek ki protesto partisi yükselişin ardında ekonomi, göç politikaları ve ana akım partilerine tepki. Yani sadece tepki değil, içinde aslında ekonomi ve göç politikalarıyla beraber artık AfD'nin protesto partisinden yavaş yavaş sıyrıldığı bir elbise olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Almanya Avrupa'nın yeni siyasi laboratuvarı mı? Şimdi bu da çok enteresan bir soru kıymetli izleyenlerimiz. AfD'nin yükselişi bölgesel tepkiden ulusal siyasete doğru da taşınıyor. Zaten kim yorumlarda Doğu'yla Batı'nın birleştiği dönem, yani Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra oradaki siyasetin ve toplumsal ihtiyaçların çok da karşılanmadığı sebebiyle bugüne kadar gelen bu dip dalganın yavaş yavaş büyüye bu neticeyi getirdiği de ifade ediyor. Yani bunun kökenleri aslında 1989-90'lara kadar dayandığı da yorumlar arasında. AfD'ye karşı güvenlik duvarı çatlıyor mu? Yüksek oy alan AfD'yi iktidar dışında tutmak giderek zorlaşıyor. Yani efendim %44,5 almış bir parti, siz göz önünde bulundurmanız lazım ve siyaseten de göz ardı edemezsiniz. Dolayısıyla belki %10'lardayken, 15'lerdeyken bunlar mümkündü ama şu anda 44,5 alan bir partiyi siyaset dışına itmek tabii daha çok güçlendirir mi acaba AfD'yi? Yani siz AfD'yi görmezden gelirseniz bu acaba orada ters bir etki yaratarak tabanı daha da konsolide eder mi? Bu da tabii önemli. Merz hükümetine sandıktan sert uyarı. AfD'nin yükselişi Berlin'i göç politikasında sertleşmeye zorlayabilir. Zaten Merz'in tepesinde kara bulutlar dolaşıyordu. Bu sonuçlardan sonra daha da bu konularda sertleşmek zorunda kalan Merz olabilir mi? Bu sefer kendi tabanından oy kaybı olur mu? Yani gerçekten Almanya Başbakanı şansölyesini çok zor günler bekliyor diyebiliriz. Ve son olarak AfD'nin yükselişi Almanya'nın dış politikasını değiştirir mi? Bu da tabii bizi ilgilendiren bir taraf, Avrupa'yı ilgilendiren, kıtayı ilgilendiren bir netice. Rusya, Ukrayna ve AB politikaları üzerinde iç siyaset baskısı artıyor. Zaten biliyorsunuz bu AfD'nin Ukrayna Savaşı'na olan tepkisi, işte efendim Rusya ile bu kadar kötü olduk, Ukrayna'ya bu kadar sonsuz destek verdik, hala veriyoruz. Bu bizim siyasetimizi de etkiliyor, ekonomimizi de etkiliyor. Artık yeter diyen bir taban. Şimdi bunun yükselmesi acaba bu anlamda dış politikada da bir makas değişimine sebebiyet verir mi? Tabii bunu da konuşacağız. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Sağ olun.
0: Biraz ara verdik ama
1: evet ama olsun.
0: Olsun güzel, hocam. Her güzel zaman güzel programlar yapıyoruz. Evet. Bugün de biraz Avrupa diyeceğiz. Tabii yanı başımızda meseleler devam ediyor. Hı-hı. Ama şimdi biraz Avrupa diyeceğiz çünkü hocam sizin uzmanlık alanınız Avrupa Birliği politikaları Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerdeki elde edilen kritik sonuç hocam. Hı-hı. %44,5 oy alan bir AfD partisi. Şimdi hocam burada biraz evvel işte özetlemeye çalıştık. Hatta şöyle söyleyeyim rakam olarak da 1.7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde hocam %80 katılım varmış. Hı-hı. Ve son 30 yılın katılım rekoru kırılmış.
1: Doğru.
0: Aşırı sağcı AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranında hocam %23,7 puan da arttırmış. Hı hı. Şimdi hocam şöyle başlayalım. Bu netice sadece Almanya'yı mı ilgilendiriyor? Daha doğrusu bu bölgeyi mi ilgilendiriyor? Almanya'yı mı ilgilendiriyor? Yoksa artık Avrupa kıtasını bekleyen çanlar çalmaya başladı.
1: Evet. Az önce çok güzel özetlediniz zaten hocam. Şimdi bahsettiğiniz noktada bir kere şuradan başlayalım. Katılım oranının bu kadar yüksek olması evet. Aslında hani Avrupa'da çok alışık olmadığımız bir şey. Genelde siyasete ilgi az. Evet. Ama bu kadar yüksek oranda katılım olmasına rağmen AfD'nin bu kadar yüksek oy alması aslında bu biraz da bakışın artık politik vizyonun niyetin nereye doğru gittiğini gösterme açısı, evet. göstermesi açısından kıymetli. Çünkü yani belli ki bir kitlenin bir işte bir nüfusun değil bölgenin genel vizyonu genel siyasi durumu bu şekilde belli ki bu bir kere önemli. Biz aslında buraya gelene kadar daha önce de bu yükselen sağ konuştuk. İtalya'da, Fransa'da, İngiltere'de yani Le Pen'in neredeyse Cumhurbaşkanlığına kadar yükselme ihtimali vesaire konuşuldu. Ama hepsinde şöyle bir durum oldu. Ya işte bir şekilde iktidara gelemediler ya iktidar içerisinde

İçerisinde mesela İngiltere'de UKIP partisiydi, sonra Reform UK oldu, konuyu başka bir yere evirdi mesela. Doğru. O daha ırkçı, daha aşırı sağcı partiden daha böyle bu Avrupa Birliği'nden ayrılmadan sonraki süreci destekler hale geldi vesaire.

0: var İtalya'da. Ama Almanya'da bu konu olduğunda konu bambaşka bir yere geliyor. Çünkü Almanya bugüne kadar yasal ya da bir şekilde yönetimsel olarak bu tip aşırı sağcı siyasi akımları, partileri, politikaları hep sistemin dışında tutmuş. Yani böyle bir partinin kurulması engellenmiş, böyle bir partinin seçime girmesi veya böyle bir ideolojinin yayılması, söylemin gelişmesi hep engellenmiş. Biliyorsunuz o İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Alman siyaseti bundan...
1: O hep tohumlar yani durmuş hocam değil mi? Varmış yani, yok olmamış.
0: Evet, zaten problem bu. Siz de az önce söylediniz ya, yani bu bir tepki oyundan çıktı artık. Evet. Yani artık şu görülüyor, o yüzden biraz da diğer ülkelerden daha endişe verici, tırnak içinde söylüyorum, Almanya'da bunun olması. Çünkü Almanya'da bu genetik bir miras olma ihtimali var. Evet. Yani bugüne kadar bu partilerin, bu siyasi ideolojinin vesaire yükselmemiş olması aslında engellendiği içindi. Bir şekilde engeli de aştı. Yani engel kalktı demiyoruz bakın. Engeli de aşarak bu hale geldi. O zaman artık bu o tohum, duran tohum yeşermeye mi başladı? Şimdi endişe bu. Çünkü yeşermeye başladıysa yarın daha da fazla olma ihtimali var.
1: Önünü anlamayacak vaziyete gelecek.
0: Evet, oraya gelebilir. Şu anda Almanya'daki genel korku, endişe bu. Çünkü AfD de aslında geçici bir politik vizyondan ziyade artık bir devlet yönetme niyetini ortaya koyuyor. Dış politika, iç politika. Yani biz hep böyle göç üzerinden gördük. Onu konuşuyoruz AfD'nin ama aslında çok böyle temel ana damarı teşkil eden iç ve dış politika ile ilgili önerileri var.
1: Doktrinal yaklaşımları var.
0: Kesinlikle öyle. O yüzden şimdi bu gelen durum sadece bölgeyi değil, Almanya'nın genelini çok endişeye sevk etti. Merz zaten yani artık bir rahatsızlığını açıkça dile getirdi bu durumda.
1: Evet, çok ciddi bir şekilde.
0: Ve yani o güvenlik duvarı dediğiniz, özetlerken bahsettiğiniz konu artık mesela ne kadar çalışacak? Bu ayrı bir soru işareti. Çünkü bütün partiler bir araya gelip AfD'nin karşısına dikilmesi artık ne kadar mümkün?
1: Bir de bu AfD güçlendirmez mi hocam? Hani sen yoksun, biz seni tanımıyoruz demek onu daha çok konsolide etmez mi tabanını?
0: Birkaç şekilde konsolide ediyor aslında. Şimdi birincisi mesela bu seçimde neredeyse tek başına iktidar olacak bir partiyi siz muhalefette tutacaksınız. Şimdi niyet o. Bunun için bütün partiler bir araya gelecek hükümeti kurmak için eyalette. Şimdi burada birbirine hiç benzemeyen partilerden bir hükümet inşa edeceksiniz. Şimdi ve bunun içinde aşırı sol da var. Sol, Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar. Hepsinden bir hükümet elde edeceksiniz ve bunu başarılı olmasını ümit edeceksiniz. Başarısız olduğu anda AfD'ye artı puan yazacak. Yani bakın benim karşımdakiler bu kadar beceriksiz diyecek. Aynen öyle. Bir de sistemin dışında tutulma çabası. Yani tek başına neredeyse hükümet kurabilecek olan bir partiyi siz muhalefette tuttuğunuzda AfD yetkilileri de şunu diyecek. Bakın biz bu kadar yüksek dalgayla geldik. Yine de önümüze engel oluyorlar. Bizim daha fazla güçlenmemiz gerekiyor ki dediklerimizi hayata geçirebilelim. Dediklerimiz bir şekilde kıymet bilsin vesaire diye bir politika, bir propaganda haline döndürecekler. Ve açıkçası bu propagandanın ederi var. Yani burada bile bu Saksonya-Anhalt'te daha az oy alması bekleniyordu. Ama bu güvenlik duvarı konusunu gündeme aldı AfD.
1: Kullandılar da.
0: Kullandı bunu. Yani ben tek başıma iktidar olacağım ya da iktidar olamayacağım dedi. Doğal olarak bir şekilde hani oy vermekten çekinen veya
1: sandığa koştularız.
0: Onlar koştular sandığa çünkü tek başına iktidar yapmak
1: belki
0: zorunda.
1: Belki oy patlaması yani katılım değil mi hocam? Doğru.
0: Biraz da bununla
1: 80 oranında değil mi hocam?
0: Aynen.
1: Doğru. Şimdi hocam çok güzel konulara değindiniz. Bir de Mersin açıklamaları var hocam. Onun üzerine gidelim. Tam da üzerine Mersin'den konuşurken onunla ilgili bir dediğimiz var. Yıllardır aldığımız en ağır seçim yenilgisi diyor hocam. Onu yönetmenimden rica edeyim. Size de arz ederim. Kıymetli izleyenlerimize de arz edelim. Şimdi hocam ne diyor? Yıllardır aldığımız en ağır seçim yenilgisi. Hepimiz şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmek zorundayız. Aşırı sağcı bir eyalet hükümetine karşı anayasayı savunmak için gerekli araçlara sahibiz. Hocam bu önemli.
0: Bunu, evet.
1: Sizin yorumlarınızı merak ediyorum bununla ilgili. Aşırı sağcı ADF ile işbirliği olamaz. Bakın hocam burada kesin şeyi koyuyor, duvarı koyuyor. Bu durum Hristiyan Demokrat Birliği temellerinden sarstı. Bu bizim için 10 yıllardır alınan en ağır yenilgi. Gündemimize kaldığımız yerden devam edemeyiz. halkla duygusal bir bağ kurmayı başaramadık. Şimdi hocam burada hem bir kabulleniş var.
2: Evet.

0: hem bir olağanüstü hal ilanı var siyaseten. Hocam özellikle bu üçüncü maddeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu anayasa savunmak için araçlara sahibiz demek ne demek?
1: Şimdi anayasayı koruma teşkilatı biliyorsunuz AFD'yi bazı eyaletlerde tamamen aşırı sağcı bir örgütlenme olarak nitelendirdi. O yüzden o eyaletlerde parti örgütlenmesini gerçekleştiremedi. Ama Saksonya-Anhalt'te olası aşırı sağ örgütlenme diye geçti. Doğal olarak orada siyasi hareketi sınırlanmadı. Yani burada eyalet eyalet bakıldığını göz ardı etmemek lazım.
0: Parça parça.
1: O yüzden de şimdi böyle bütün eyaletlerde federatif bir şekilde karar alınması bekleniyor aslında. Yani biraz Merz'in yaklaştığı tavır bu. AFD'ye karşı federatif bir önlem alınması gerektiğine dair. Ama şimdi bu da içeride bazı problemler doğuruyor. Çünkü AFD'nin örgütsel yapısı o işte bazı eyaletlerde çoktan kuruldu, seçime girdi vesaire. Şimdi bütün bunları bir anda yasakladığınız zaman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından bunun net şekilde ortaya konması lazım. Aşırı sağcı hareketlenmelerle birlikte tutulması lazım. Bir de işin siyasi kısmı da var. Yani o ikinci yani kaldığımız yerden devam edemeyiz noktası. Yani AFD'yi hadi yasaklayalım dediğinde bu saatten sonra çok daha zor. Yani iki gün önce bunu yapmak daha kolaydı.
0: Vallahi hocam artık lambadan çıktı.
1: Yani şimdi burada siyasi olarak söylemi duyuldu, artık bir varlık gösteriyor. Bir kere parlamentosunda, eyalet parlamentosunun neredeyse yarısında vekili var. Yani bu saatten sonra bunu bir yasayla veya işte bir iç istihbarat yöntemiyle engellemek zor görünüyor. Ama tabii burada işbirliği yok lafı yine burada çok önemli bence. Çünkü şimdi bazı şeyleri engelleyemiyorsunuz hukuki olarak veya işte devlet mekanizması içerisinde. Ama siyaseten engelleyebileceğini düşünüyor hala Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar. O da işte bu güvenlik duvarını bir şekilde yeniden inşa edip AFD'yi dışarıda tutmak. Ama burada şunu göz ardı etmemek lazım. Bugüne kadar diğer ülkelerdeki aşırı sağcı partiler bazı işte merkez sağ partilerle işbirliği yaparak yumuşatıldı. Böyle bir
0: törpülendiler.
1: Böyle bir olasılık vardı. Ama burada şöyle bir şey var. Hem merkez partileri hem de AFD böyle bir ittifak yapma söz konusu olursa burada AFD'nin ideolojisinin kırılacağı ve o ideoloji kırıldığı zaman da diğer söylediği hiçbir şeyin artık önemi kalmayacağına dair bir fikirleri
0: yani
1: var.
0: Yani hocam bu rüzgarı arkasına aldı artık.
1: Evet.
0: Ve kolay kolay bu rüzgarı da bırakmaz.
1: Bırakmayacak gibi görünüyor.
0: Çok enteresan. Hocam peki şöyle sorayım bu bölümü kapatmadan. Şimdi biz işte Almanya'nın Alman milliyetçiliğini biliyoruz. Hatta Alman milliyetçiliğin, Alman romantizmiyle Rus romantizminin ilişkini biliyoruz hocam tarih olarak. İşte 1929 ekonomik buhranını getirmiş oldu hepimiz okuduğu tarihte. O aşırı kutuplaşma. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu kutuplaşma, işte enerji kıtlığı ve ekonomik resesyonlar, kırılmalar. Bu iki savaş arası dönem dediğimiz korkuyu ve sendromu şu an Avrupa'ya yaşatıyor mu? Yani işte her an savaşa girebilir. Şimdi onu da konuşacağız. Rusya, Almanya saldırımı, Rusya, İngiltere saldırımı. Yani bu korku mu, neticesi mi bu hale getirdi? Bu bir belki plan mıydı, değil miydi, bilerek mi oldu, olmadı mı ama yani yorumumuzu merak ediyorum. Geniş çerçeveden bakarsak nasıl bir resim karşımıza çıkıyor Avrupa'da?
1: Tabii ki güvenlikleştirilen politikalar aşırı sağa her zaman destekledi. Yani diğer ülkeler de aslında bunu kullandı. Yani o az önce bahsettiğim İtalya'sından İngiltere'sine kadar hepsi bu olası savaş halini bir şekilde kullanarak da yükseldiler bu aşırı sağcı partiler. Ama şunu ortaya koymak lazım. Tek kriz savaş ihtimali değil. Tek besleyen nokta bu değil. O kadar çok konu bir üst üste geldi ki bu dönemde. Yani ekonomi, toplum, siyaset, diplomasi, güvenlik her şey normal o Avrupalı normları tırnak içinde söylüyorum. Avrupalı normların artık hareket etme kapasitesini çok sınırlandırdı.
0: Parametreler artık böyle sardı her tarafı.
1: Aynen öyle. Yani o Avrupa'da yoksa bildiğimiz Avrupa, Avrupalı devletler, işte yani liberal politikalar, herkesin daha çok para kazanacağı, herkesin rahat edeceği, ilişkiler işte belli bir düzlemde, daha sakin, kültür, sanat vesaire.
0: Fabrikalar çalışıyor, bacalar tütüyor.
1: Aynen öyle. Yani bu düzlemden artık geçti. Ekonomik olarak çok sıkıntılar. Mesela göç konusu bütün ülkelerin hani boynunun üstünde giyotin gibi duruyor.
0: Kesinlikle.
1: Ki Almanya gibi bir yerde dörtte biri bir şekilde göçmen. Evet, doğru. Alman vatandaşı olmuş bir kısmı ama göçmen baktı. E şimdi ve bu göçmenleri şöyle de bir parantez açalım. Şimdi biz anlatırken şöyle diyoruz. Mavi gözlü göçmenler.
0: Evet, sarı yani, saçlı, mavi
1: sarı gözlü. Saçlı mavi gözlü. Yani bunlar böyle Orta Doğu'dan veya işte Afganistan'dan tabii, vesaire tabii. gelen göçmenler değil. Polonyalı göçmenlere bile bir tepki var. Evet. Yani Ukraynalılara bile bir tepki var. Şimdi bunlar üst üste gelince mesela bir savunma sanayiyle ilgili adım atma niyeti var. Bunu atmak için oluşturulacak siyasi altyapı mevcut sistem karşılayamıyor bunu. Yani Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar bir araya gelip hadi savunma sanayinde şöyle bir atılım yapacağız diyemiyorlar. Bunların hepsi bir şekilde toplumda o stres, o baskıyı artırıyor. Evet. Doğal olarak bir hareket alanı kazanmaya çalışıyorlar. Bu tip partiler o hareket alanını veriyor. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu aşırı sağcı partiler mesela Almanya'da AfD... Hitler'in bakışıyla da %100 örtüşmediğini de ortaya koymak lazım.
0: Tabii yani bir benzetme var ama yani
1: öyle konularda ayrışıyorlar ki mesela bir gece bekçisi devlet önerisi var AfD'de. Yani işte şeye baksın, güvenliğe baksın, adalete baksın devlet. Başka diğerlerine karışmaz. Memur atamasın. Yani oraları yukarıdan denetlesin vesaire gibi aslında bugünün ruhuyla da anlaşılabilecek bazı bir. Öneriler de var.
0: Oy da oradan büyük ihtimalle. Evet, çünkü hepsi öyle. Böyle direkt işte Hitler kafasında olanlar değil tabii. İşte Dazlaklar vardı hocam değil mi? Aynen, onlar vardı mesela. Aslında öyle değil. Ama enteresan hocam, aslında konuşuruz da şimdi vakit de ilerliyor. Şimdi hocam şeye geçelim. Onu da konuşalım. Hazır Avrupa'dan konuşurken onunla ilgili bir lidimiz de var. Hatta ilk önce onu rica edeyim. Moskova-Berlin hattında savaş alarmıştı. Biraz evvel konuştuğumuz hocam. Onu da birbirine bağlayalım. Ve Lavrov'un da çok sert tepkileri vardı kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi onu rica edeyim yönetmenimden. Hocamla konuşmaya devam edelim. Şimdi Moskova-Berlin hattında savaş alarmı. Peki ne oldu? Leipzig'teki havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA krizi büyümeye devam ediyor. Almanya Rusya'yı suçladı, yaptırımlar açıkladı. Ve Lavrov'dan Berlin'e savaş istiyorsunuz yanıtı geldi. Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı diyor Lavrov. Arkasından da Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcıdır diyor. Almanlar yine savaş istiyor diye devam ediyor. Tarihten ders çıkarmadılar diye ifade ederken son olarak 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattılar diyor. Hocam hep bir 2. Dünya Savaşı'na bir atıf var. Burada da olduğu gibi. İlk önce hocam bu İHA meselesi nedir? Gerçekten bir Rusya'nın artık Ukrayna topraklarını aşan meydan okuması mı? Artık Almanya topraklarının savaşı görüyor muyuz? Bu yoksa bir sahte bayrak operasyonu gibi mi? Bu iki meseleyi hocam nasıl bir bağlantılandırabiliriz?
1: Şimdi bu Leipzig Havaalanı Ukrayna'ya verilen o desteğin merkezi kabul ediliyor. Yani bütün uçaklar buradan kalkıyor. O yüzden burada herhangi bir güvenlik endişesi doğrudan konuyla ilişkilendirildi zaten. Yani bu çok garipsenecek bir şey değil aslına bakarsanız. Ama burada çok hızlı şekilde Rusya suçlandı. Ve o yüzden aslında Rus yetkililerin şu söylediği kıymetli bence. Sonunda Almanya ve Rusya arasını bozdular dediler.
0: Yani Merkel dönemindeki hocam nasıl denge?
1: Yani Merkel döneminde denge. Sonrasında yine ne olursa olsun Rusya ile ilişkileri, yani köprüleri tam atmadan bir şekilde politikayı devam ettirme
0: Kuzey
1: çabası.
0: Kuzey yakın hocam, Kuzey yakın mahvetli.
1: Yani ona rağmen mesela yani bir şekilde herkese uyum sağlamaya çalışan bir Almanya vardı. Hatta olası bir Rusya ile bir normalleşme dönemi olursa, bu savaşlar bittikten sonra Almanya oraya mesela çok hızlı uyum sağlayacağı adımlar bile atıyordu aslında. Evet. Ama sonunda Almanya bu şekilde devam ettiği sürece Avrupa'nın Rusya karşıtı politikaları kuvvetlenemiyor endişesi vardı. Çünkü sonuçta baktığınızda Avrupa'nın lokomotifi Almanya. Tabii. Ve onların hem siyasi olarak hem askeri olarak Rusya'ya cephe almadığı sürece Avrupa'da bir gedik orada boşluk kalıyor. Bunu doldurmaları gerekiyor. İşte Baltıklara mesela Alman askerlerini yığmak istediler. Orada evet NATO genelinde veya Avrupa genelinde bunlar kabul gördü. Almanya reddetmedi. Ama giden birliklere yetki verilmedi. Yani bu tip şeyler olduğunda bir şekilde Rusya ile karşı karşıya getirilmesi gerekiyordu. O yüzden bu sahte bayrak olabilir mi? Evet olabilir. Ama sonuçta Rusya'nın da konuyu bir üst mertebeye çıkardığının da farkındayız.
0: Tabii.
1: Yani Rusya mesela sürekli olarak tarihi atıflar. Ukrayna özelinde yapılan atıflar, Avrupa
0: yine
1: özelinde...
0: Yine savaş istiyorsunuz, yine aynı işte. Hep böyle bir tekrardan
1: evet,
0: gidiyor.
1: Yani hep böyle bir Sovyet coğrafyası üzerinden verilen mesajlar. Bunların tabii karşılığını

0: Avrupa'da bir yerde olacağı belliydi. Bir İngiltere ile araları gerildi hatırlarsanız. Bu İngilizlerin Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım.
1: Onlar da çok nasıl diye tetiklediler Rusya'yı.
0: Evet, evet aynen öyle. Hatta yani kurulan masayı devirmeler
1: Boris
0: vesaire.
1: Boris Johnson devirdi hocam. Aynen işte, biliyorsun Dolmabahçe'de beraber orada toplantıda.
0: Evet. Ve Boris Johnson'ın daha geçen hafta söylediği bir şey, bu savaşı bitirirse Putin bitirir dedi. Yani geldiği yerin aslında biz çok önce farkındaydık da keşke onlar da biraz farkında olsaydı o dönemde. Ama geldiğimiz yerde yani bu karşıtlık, bu ikilik Rusya'da bunu kullanıyor ve bunun üzerine gidiyor. Şimdi mesela kaynağının nereden olduğu belli olmayan söylentiler çıkıyor. Rusya NATO'ya saldıracak. Rusya taktik nükleer silah kullanacak. Şimdi bu söylentiler evet Batı merkezli de olabilir ama Rusya merkezli de olabilir. Konunun nereye gideceğini, nasıl tepkiler verileceğini, belki Rusya'ya karşı olan o korkunun artacağı bir ortamın oluşması için bunları da kullanıyor olabilir. Yani açıkçası bu olaydan sonra zaten en çok konuşulan şey Rusya hibrit savaşta yeni bir cephe mi açıyor konusu gündeme geldi.
1: Olabilir.
0: Çünkü bu hibrit savaş formunda biliyorsunuz katmanlı tehditler var.
1: Evet, evet, evet.
0: Ve bu o tehditlerden biri gibi görünüyor. Ama şunu söyleyeceğim. Rusya'ya karşı yapılan, alınan o önlemler Almanya'da yine savaşın başında Avrupa'da alınan önlemlere benziyor. Hmm. Yani Rus kültür evinin kapatılmasından yani, tutun diplomatların hepsinin sınır dışı edilmesi, gelecek olan bütün Rus turistlerin ayrıca denetime tabi tutulması. Yani şimdi böyle yaptığınız zaman konunun ehemmiyeti de kayboluyor. Ve ilişkilerin de normalleşme sürecini siz baltalıyorsunuz.
1: Uzatıyorsunuz aslında.
0: Evet.
1: Savaşın uzamasını isteyen bir tarafın da söylemleri gibi geliyor hocam aslında. Yani orada bir şey. Ha, tamam şimdi Vladimir Putin de çok zorlandı. Çok zayiat verdi. Çok kayıp verdi ama işte hocam yani olacak olan belli. Yani olması gereken de belli. Bir pazarlık unsuru olacak. Putin ben tası tarağı alıyorum der mi? Gidiyorum der mi evime?
0: Yani değil şimdi mi? Gelinen noktada Avrupa ile Rusya'nın karşı karşıya nerede geleceği de belli.
1: Evet,
0: şimdi oraya kadar konuyu taşımamaktır önemli olan. Yani biliyorsunuz savaş başlamadan bitirmektir asıl kıymetli. Yoksa savaş başladıktan sonra
1: artık zaten ondan sonra yapacak bir şey
0: ondan kalmıyor. Sonra konu artık bilek güreşine dönüyor. Siz şimdi savaşı başlamadan bitirecek adımları atma niyetindeyseniz bugüne kadar,
1: evet, evet.
0: Bugün buraya çevirdiğinizde konuyu doğal olarak hem Avrupa kamuoyu da bu konuya adapte olamıyor.
1: Doğru.
0: Ki biz bunu siyasette de işte Almanya'daki örneğinden görüyoruz.
1: Evet, evet.
0: Hem de bunun uyum sağlama süreci, ekonomik, askeri, siyasi uyum sağlama süreçleri de olacak.
1: Uzuyor.
0: Uzayacak. Şimdi mesela Avrupalı ülkeler bu yaptırımları başladı Almanya. Belki Rusya buna cevap verince Almanya da buna yeniden cevap verecek. Nereye kadar gidecek? Buna hazırlığı var mı Almanya'nın?
1: Hı hı.
0: Bu kadar üstelik siyasi kriz başlamak üzereyken.
1: Vallahi hocam bence çok hazırlığın olduğunu ben düşünmüyorum
0: ben de
1: açıkçası. Ama dediğimiz gibi yani hep o atasözünü de söylemesi. O Rus'tan atasözü hani ayıyı dansa kaldırırsan
0: evet.
1: Eğer ne zaman oturacaksın? Ayı karar verir. Siz Putin'i dansa kaldırdınız. Şimdi nasıl oturtacaksınız? Kara kara düşünüyorsunuz. Biraz da bu konuda öz eleştiri yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Ki Türkiye olmasaydı zaten perişanlardı.
0: Doğru,
1: açık
0: doğru.
1: Hocam. İşte Dolmabahçe'de beraber orada ilk şey toplantı olduğu zaman şahitlik ettik. İşte Kuleba vardı o zaman Dışişleri Bakanı. Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı. Sayın Erdoğan geldi ve orada aslında en kıymetli pansuman yapıldı. O anında yaraya pansuman
0: evet,
1: yapıldı.
0: Evet,
1: arkadan tahıl krizi geldi.
0: Hı hı.
1: Orada da yine biz vardık. Artık tamam yani siz de bir şeyler yapın ki ama İngiltere ve bazı noktalar kaşımaya da devam ediyor.
0: Şunu söyleyeyim müsaade
1: buyurun,
0: ederseniz.
1: Tabii,
0: yani bu krizde biliyorsunuz transatlantik gerilim de Rusya çok körükledi bunu da. Yani Avrupalılarla Amerikalıların nasıl o NATO içerisinde veya güvenlik perspektifi içerisinde dengeyi kurma çabaları. Şimdi açıkçası Almanya'nın Avrupa'ya daha yakın hale gelmesi bu noktada bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Yani burada Rusya konu mu yoksa araç mı? Biraz da buna bakmak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Çünkü Almanya eğer bu rotaya girerse biraz da Avrupa temelli güvenlik politikalarına da eğilimi değişecek.
1: Doğru.
0: Doğal olarak burada hani sahte bayrak ihtimalinde bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve bir anda bakacaksınız Almanya'nın Avrupa ordusu için yeni politikalar, yeni paralar vesaire ihtimali var.
1: Kesinlikle.
0: Yani şunu hep hatırlatıyorum. Savaş ilk başladığında Almanya bir 100 milyar euroluk paket açıklamıştı.
1: Evet.
0: 100 milyar euro Alman silahlı kuvvetlerinin millileşmesi ve güçlenmesi için
1: İkinci
0: dediler.
1: Dünya Savaşı'ndan beri en büyük harcama.
0: Aynen öyle.
1: Gösterildi.
0: Sonra bu paranın nereye gittiği çıktı ortaya. büyük kısmı Alman silah düzeltiyorum Amerikan silahlarına gitti. Kalanında mevcut subayların refahının kuvvetlendirilmesine gitti.
1: Yine paralar Amerika'ya gitti.
0: Ya yine paralar Amerika'ya gitti. Yani bunu bir şekilde Avrupalıların tırnak içinde söylüyorum düzeltmesi gerekiyor. Doğru. Bu da iyi bir araç olabilir.
1: Kesinlikle hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam kalan son dakikalarımızda tabii yine çok enteresan bir haberle Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Mladic hocam. Hepimiz çok iyi bildiği Bosna Hersek'teki kardeşlerimizi katleden, soykırım yapan evet. isimlerden biri. Kendisi 95'teki Boşnaklara karşı ilgilenen soykırımına hüküm giyen bir savaş suçlusu. Ve kendisinin cesedi hocam Sırbistan'da resmi bir törenle gömüldü. Hocam şu anda da görüyorsunuz. Yani bir devlet töreni düzenlemişler evet. resmen. Binlerce kişi de cesedin bulunduğu Belgrad'daki Aziz Luka Kilisesi'ne hocam gitmiş. Ve tabii burada bakıyorum şöyle. Sırbistan hükümetinin üst düzey yetkilileri Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti temsil eden yetkililer Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Zelika Jivanović de katılmış hocam. Daha sonra da üniformalı askerler tarafından da Topçiler mezarlığına götürülmüş. Tabii çok tepkiler yükseldi hocam. Başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerinden çok şiddetli tepkiler geldi. Yani sadece Müslümanlardan değil hocam. Bu bir insanlık meselesi, i̇nsanlık, bir din tabii. meselesi değil. Bu soykırıma karşı olan herkes buna tepki göstermiş. Hocam yani ne demek lazım ama yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Avrupa'nın göbeğinde binlerce Müslüman katledildi. Evet. Ve hala toplu mezarlar çıkıyor biliyorsunuz.
0: Doğru, doğru.
1: Hala kayıplar var. Yani hocam tabii kelimeler kifayetsiz ama bunu nasıl değerlendirmek lazım? İşte bu neye de işaret ediyor? Bağlayabilir miyiz acaba Avrupa'nın gidişatı noktasında?
0: Yani bu aşırı uçlara gitme, yani biz hep aşırı sağdan bahsediyoruz yani ama.
1: Şovanizm
0: yani
1: ne demek lazım?
0: Bu uçlara gitme Avrupa'da bir kere bir problem. Evet katılıyorum. Evet. Bununla ilgili şunu söylemek lazım. Suçu kati bir kişiden bahsediyoruz. Yani soykırım yaptığına dair
1: mahkeme karar vermiş.
0: Mahkeme ki her şeye rağmen yani o da böyle çok
1: güllü gülistanlık olmadı.
0: Olmadı o mahkemelerde maalesef o zamanlarda her şey çok hızlı açık olmadı.
1: Evet, evet.
0: Ona rağmen bu suçu kesinleşmiş bir kişiye böyle bir devlet töreni yapılması bir kere Sırbistan için bir kriz. Bunu Sırbistan için ayrı değerlendirmek lazım. Ama bence daha önemlisi Bosna Hersek'in içerisindeki Sırp Cumhuriyeti denen bir bölge var biliyorsunuz o federatif yapı içerisinde. Ve haberde de okudunuz zaten Başkanlık Konseyi'nin Sırp üyesi var. Bunların da işte anması, törene katılması vesaire. Şimdi Bosna Hersek'in kuruluş felsefesi, kuruluş şekli göz önüne aldığımızda içerideki etnik yapılar bu şekilde karşı karşıya getirilmesi. Daha açık söyleyeyim. İçeride Sırpların kendilerini yeniden Sırbistan'la olan bağlarını kuvvetlendirip Bosna Hersek içerisindeki Müslümanlara, Boşnaklara veya Bosna Hersek Devleti'ne karşı bu konuma kendilerini getirmeleri zaten çok zor oluşturulmuş o istikrarlı yapıyı. Balkanlardaki o laboratuvar deriz biliyorsunuz.
1: Hocam,
0: yani orada
1: hocam.
0: Yaşananlar herhangi bir yerde...
1: dediğimiz mesele.
0: Aynen öyle. Yani herhangi bir yerde olsa dünya üstüne yığılacak bir konuda Avrupa'nın göbeğinde yaşananlara kör oldular.
1: Evet. Hocam çok özür dilerim. Şimdi yönetmenim de Sabahat Hanım da söyleyeyim. Milad için özel kareografi futbol sahası düzenlenmiş. Onu da görüntüleri alabileceğiz. Şimdi hemen anons edeyim hocam. Heh, buyurun devam edin hocam. Bu da işte maç öncesinde yani olacak iş değil hocam.
0: Sırbistan'da oluyor
1: tabii
0: sanırım.
1: Tabii hocam. Evet. Evet, evet.
0: Yani işte bu şekilde bir karşıt duruş Sırbistan düzeltiyorum. Bosna Hersek için de iyi değil. Ve bu karmaşık yapı, bu zaten o laboratuvar yapısını daha da kışkırtacak bir şey. Yani eğer Balkanlarda yeniden bu gerilim başlarsa buranın Avrupa'ya yayılma ihtimalini göz ardı etmemeliyiz.
1: Yani gene harpte olduğu gibi çakmağı burada mı çakacaklar hocam kibrit?
0: Yani biliyorsunuz birinci zaten Saraybosna'dan başladı evet. Birinci Dünya Savaşı. Bunlar boşuna gerçekleşmiyor.
1: Kesin.
0: Bu hikayeler boşuna okumuyor. Yani bilerek şu töreni Sırbistan yapmasa Sırp devletine kaybederdi.
1: Yani.
0: Üstelik yani uluslararası tanınan bir suçluya.
1: Yani şu ne amaçlıyorsunuz burada? Amaç ne?
0: Yani o yüzden bunların hepsini dikkatli okumak ve temkinli hareket etmek lazım. Yani buradan... Zaten Orta Doğu'da bir dinler arası bir çatışma, bir gerilim, bir savaş ümit eden çok var. Bunu siz bir de Balkanlara taşırsanız Balkanlardan yayılması Orta Doğu'dan yayılmasından daha hızlı
1: kesinlikle.
0: Ve daha kanlı olur.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü Orta Doğu hani biraz daha bu konuda geçmişi olan, bu konuları bir şekilde bilen, gören bir toplum var Orta Doğu'da. Evet. Ama Balkanlardan Avrupa'ya bazı şeylerin taşınması sirayet çok daha zor olur.
1: Bizim güvenimiz açısından da hocam.
0: Evet. Bütün bu sırada şunu da söyleyelim. Biz hep böyle Rusya, Avrupa vesaire konuşurken Amerika'nın transatlantik ilişkileri vesaire, Avrupa'nın güvenliğinin iç yapılardan da geçtiğini hatırlatmak da lazım Avrupa'ya. Yani siz böyle Avrupa Birliği çatısı kurduğunuz, her şeyi rahat rahat yaparız gibi bir düşünce yok. Evet. İşte böyle bir etnik mesele sizi bir anda paramparça edebilir. Almanya'daki Polonyalı muslukçu tabirini unutmamak lazım. Yani bunu aşağılamak için kullanılan bir tabirdir. O yüzden çok söylemek istemedim ama buradan bir şey olsun diye söylüyorum. Komşularına, Avrupa Birliği, NATO içerisindeki bir ülkeye bile bunu yapan toplumlar bu tip gerilimlerden bambaşka yerlere çıkabilirler.
1: Kesinlikle. Hocam gerçekten önemli. Daha söyleyecek çok şey var tabii ki ama vaktimiz de hocam maalesef azaldı. 30 saniyemiz, belki daha az süremiz kaldı ama hocam gerçekten tüylerimiz diken diken oluyor, evet, hocam. Maalesef. Yani hepimizin maalesef gittik, oraları gördük. Yani hala da biliyorsunuz hocam duvarlarda
0: durur izleri.
1: İzler duruyor ki işte amaç ne? Nesillere bu acıyı unutturmamak. Hı hı. Verilen bedelleri, kanı unutturmamak. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin. Hı. Ama inşallah adalet yerini bulacak diyoruz. Tolga hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek
0: İnşallah,
1: dileğiyle
0: hocam. Tabii.
1: Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Evet, değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla Avrupa'yı bu sefer biraz daha mercek altına aldık. Tabii son görüntülerde oldukça yüreğimizi burktu. Bilge lider Aliye İzzet Begoviç'in soykırımla ilgili söylediği bir söz var. Unutturmamak lazım, unutmamak lazım. İşte unutulduğu zaman onlar istediklerine kavuşuyorlar. Dolayısıyla yine işte Balkanları parçalamak, yine burada bir şeyler planladıklarını da görüyoruz. Ama bu tuzağa tabii ki düşmemek üzere de hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Dolayısıyla her olayı birbirine bağlayarak o büyük resim dediğimiz hadiseyi hepimizin görüp iyi analiz etmemiz, iyi düşünmemiz gerekiyor ve birliğimizi, beraberliğimizi her zaman dinç tutmamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki Briefing Saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Zaman hızla akıyor. Gündem baş döndürücü hızla değişiyor. Bu hızlı akışta canlı bağlantılar, uzman konuklar ve analizlerle satır aralarını okuyor, Türkiye'den ve dünyadan bilmeniz gereken ne varsa öne çıkan gelişmeleri ekranlara taşıyoruz.
1: Erkan Kolda Moderatör Gece, hafta içi her gün saat 23'te 24'te.

0: Gençler.
1: Buyur abi.
0: Turkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
1: Çok iyi.
0: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
1: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen sırt çantasını okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
3: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle
4: Otobit'te. Avantajlı fiyatlarla sigorta sigortam.net'ten alınır. Net, sigortam
5: net. Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarlara açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
6: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Zehra Güneş.
2: Zehra, arka alandan hızlı bir şekilde geliyor. Servis.
3: Tüm gözler onun üzerinde.
2: Ve Zehra. İşte bu. İnanılmaz bir sayı.
3: Bravo Zehra.
4: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy'la Gulu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
5: Troy'la öde. Türkiye'miz seninle kazansın. Troy.
6: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de, 24'te.
7: Selçuklu'nun tarihi incisi Sille Müzesi. Taş duvarlarında geçmişin izlerini saklayan bu müze adeta bir zaman yolculuğu kapısı. İçeri adım attığınızda tarihi Kur'an-ı Kerimler, Kabe örtüsünden bir parça, Sille evlerinin minyatürleri, dokuma halılar ve yöresel kıyafetler sizleri karşılar. Her eser bu topraklarda yaşamış insanların inancını, emeğini ve kültürünü anlatır. Sille Müzesi, geçmişi bugüne taşıyan eşsiz bir miras. Bu tarihi atmosferi keşfetmek için sizleri Selçuklu'ya davet ediyoruz.
8: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: Hesap basit. Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6.380 TL'den başlayan

0: paketlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
1: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Eylül sayısıyla yayında. Kesintisiz üretim, kesintisiz savunma. Türkiye'nin 2036 savunma vizyonu. Kudüs'e veda, Nablus yenilgisi. Derin tehdit, balistik füze siloları. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Kızım göster bakalım hangisi kırmızı. Aa, kırmızı mı o?
3: Doğruluk peynirlerini bir kez tattınız mı, gözünüz başkasını görmez. Doğruluk, %100 doğal lezzet.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: 24 ekranlarından ve 24 radyo frekansından mutlu akşamlar. Masada ne var? Başlıyor. İç siyasette ve diplomaside hareketli bir haftaya giriş yaptık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle bir araya geldi. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrasında Erdoğan'ın hem iç siyasete hem de diplomasiye ilişkin önemli mesajları vardı. Neler söyledi? Birazdan bakacağız. Diğer taraftan hafta sonu uzun süredir beklenen bir rapor vardı. Daha doğrusu bir program vardı. Neydi o? Orta vadeli program. Ekonominin önümüzdeki yıllara ait yol haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orta vadeli programın detaylarını paylaştı. OVP'yi de birazdan değerlendireceğiz. DEM Parti'nin 5. olağan kongresi gerçekleşti. Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor bir taraftan. 5. olağan kongrede neler yaşandı? Terörsüz Türkiye sürecinde önümüzdeki günlerde neler bekliyoruz? Bu konuyu da değerlendireceğiz. CHP'de gözler partinin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül'e çevrildi. 9 Eylül tarihi itibariyle artık kongre sürecinde de netliklerin belli olması bekleniyor. Bu noktada il ilçe kongreleri önemli. Özellikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde neler yaşanıyor? Yeni Parti ile gerilimler devam ediyor. Yeni Parti cephesinde ise bir İyi Parti karışıklığı var. Özgür Özel'in son açıklamalarında yine konuşacağız. Diğer taraftan İBB soruşturması, İmamoğlu Suç Örgütü soruşturması da devam ediyor. Yeni dalga gerçekleşti o soruşturmada. Tabii yeni dalganın olduğu tek soruşturma İBB soruşturması değildi. Ahbap Suç Örgütü'ne yönelik de yine bir operasyon gerçekleşti. Ahbaplar Derneği'ne yönelik de aslına bakarsanız düzelteyim. Bir operasyon, yeni bir dalga operasyon gerçekleşti. Ona da bakacağız. Özellikle bu deprem bölgesiyle alakalı toplanan yardımlar İzmit'te bir depodan çıktı. Böyle insanın kanını donduran görüntüler vardı. O görüntüleri de getireceğiz ekranlarınıza. Diplomasi dediğimizde gözler Gazze'ye çevriliyor. Gazze'de İsrail saldırıları hala devam ederken İsrail sadece Gazze'yi de hedef almıyor. Batı Şeria'yı hedef alıyor, Lübnan'ı hedef alıyor, Suriye'yi hedef alıyor. Bu noktada Türkiye ve 7 ülkeden İsrail'e yönelik bir tepki açıklaması geldi. O açıklamanın da yine detaylarına bakacağız. Pakistan savunma sanayini, özellikle savunma sanayindeki ürünlerini Türk menşeli silahlarla doldurmaya başladı. Bugün sosyal medya hesaplarından yapılan bir açıklama vardı Pakistan cephesinde. Pakistan'ın savunma sanayi noktasında Türkiye ile yakın işbirliği konusunu da gündeme getireceğiz. Bu önemli, neden? Çünkü Pakistan ve Hindistan arasında sürekli tırmanan bir gerilim var. Hindistan cephesinde de camiler hedef alınmaya devam ediyor. Tüm bu konuları konuşacağız. Peki kimlerle? Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
1: Çok iyi yayınlar diliyorum.
0: Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Ve gazeteci Sayın Levent Eke bizlerle. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi ilk konumuz kabine toplantısı tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine üyeleriyle bir araya geldi demiştik. Arkadaşlarım oradan bir ses hazırladılar. Ses 1 arkadaşlar. S1 olarak kodlamıştık listeye. Bir getirelim ekranlara. Neler var? Ona göre devam edelim. Yönetmenim hazır mı sesimiz? Tamam, birazdan onu getireceğiz ekranlara. Şimdi önemli başlıklar vardı o noktada. Özellikle kabine toplantısında pek çok konu başlığının değerlendirilmesi bekleniyordu. Diplomaside, iç siyasette baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle açıklamalar yaptı. Türkiye'ye dost olan kazanacak ifadesini kullandı. Türkiye kimseye düşmanlık beslemiyor. Soğukkanlı tavrımız kimseye hayali sürüklemesin mesajı. Burada altı çizilen noktalardan bir tanesiydi. Diğer taraftan özellikle Osmanlı ve Selçuklu hatırlatmaları burada öne çıkan başlıklardı. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen kaybedecek. Türkiye'nin çıkarlarını merkeze alıyoruz. Dış politikada Türkiye'yi merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyoruz dedi Erdoğan. Daha pek çok başlık var, birazdan gelecek. Ama biz değerlendirmeye başlayalım Yusuf Alabar'da.
1: Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu Türkiye'ye dost olan kazanacak cümlelerini iyi hatırlayalım. YPG, SDG silah bırakmayıp sürekli olarak sağ gözüyle Tel Aviv'e bakmaya devam ettiği süre zarfında Türkiye'ye dost olan, Türkiye'ye müzahir olan, Türkiye ile birlikte hareket eden kazanacak. Türkiye'nin dışında kendisine hamiler arayanlar ise kaybedecek diye bir konuşma yapmıştı. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmasını yaptığında bunun bir hamaset olarak söylendiği cümlelerini ekranlarda günlerce anlatanların olduğunu biliyorum. Evet. Ve daha sonrasında Suriye devrimi gerçekleşti. 8 Aralık 2024'te Türkiye ile ilişkileri bilinen ve demokratik anlamda bir şeyleri Suriye'yi dönüştürmek isteyen Suriyeli muhalifler Arabıyla, Kürtüyle, Türkmeniyle kazandılar. Türkiye ile birlikte hareket etmeyen ve silah bırakmamakta direnenlerle alakalı da 26 Ağustos 2025 yani bundan tam bir yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı konuşmada kılıç kınından çıkarsa kaleme de kelama da yer kalmaz demişti.
2: Evet.
1: O zaman da bu konuşmaları hamasi konuşmalar olarak nitelendiriyorlardı. Ve Aralık ayı geldiğinde Halep'ten Fırat'ın doğusuna Irak hududuna kadar SDG'nin Tel Aviv'le hareket eden yapısı kırıldı. Ve geldiğimiz noktada kendisini lağvederek Suriye içerisinde farklı bir formasyona konu taşındı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı coğrafyada Türkiye ile birlikte hareket edenler kazanacak. Türkiye ile birlikte hareket etmeyenler birilerinin ajandasında piyonluğa devam edenlerle alakalı uyarıları var. Hiç kuşkusuz bu uyarılar Tel Aviv ile birlikte coğrafyayı tasallutu altına alabileceğini düşünen bir takım isimlere yönelik. Kim gibi? Kendini devlet zanneden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi veya Yunanistan gibi. Taşıma suyla değirmen döndürebileceğine inanan bu zihniyet, geçtiğimiz günlerde P-16'ların 4.5 versiyonları kendilerine teslim edilir edilmez Yunan Başbakanı Mitsotakis, biraz da iç politikasını tahkim etmek maksadıyla hızlı hızlı işte Türkiye'ye karşı hava anlamında bir takım üstünlükler elde ettiklerini ve bu elde etmiş oldukları üstünlüğü mutlaka kullanacaklarını söyledi. Bak burası çok kıymetli. Nasıl kullanır? İşte adalar ile alakalı oranın silahlandırılması konusunda meydan okuyucu bir tavır ile İsrail'den alınacak Aşili Kalkanı çerçevesindeki hava savunma sistemleri bunu kullanarak kullanmaya kalkabilir. Ya da Türkiye'nin savaş sebebi sayacağını söylediği Ege Adaları'nın 12 mile çıkartılmasıyla birlikte Adalar Denizi'nde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne nefes alma hakkı dahi bırakmayacak bir oldu bittiği gündeme getirebilir. Ama bu her ikisinde de Yunanistan açısından çok sağlıklı olmayabilir. Neden? Çünkü İsrail'in taşıdığı suyla değirmeni döndürme Türkiye'ye rağmen çok mümkün değil. Neden değil? Şimdi ben Balıkesirliyim. İşte Midilli Ayvalık'ın hemen karşısındadır. Yüzsen geçersin. Yani ortalama bir yüzücüysen.
2: Biraz bağırdığında duyuluyor.
1: He, yüzerek geçersin. Meis öyle. Meis'te Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki bağırsak duyarlar mı? Bunları çok ciddiye almak lazım gelir. Zaman içerisinde şöyle bir düşünce bende hasıl olmuştu. İşte Westfalyan devlet ve günümüzde 1947'de ortaya çıkmış yeni dünya düzeni Bretton Woods sistemi gibi bir sistem ile artık sınır değişikliklerinin çok öyle mümkün olmayacağı kafamda nedense önemli oranda bir yer etmişti. Yunanistan'da görev yaptığım dönemde de adaların Türkiye ile olan pozisyonunu çok daha yakın bir şekilde inceleme şansı bulduğumda yani bu adaların mevcut statüsünün uzun süre sürdürülebilir olmadığı gerçeğini görmeye başladım. Düşünebiliyor musunuz? Meis Adası Yunanistan'a 580 kilometre, bana ise birkaç kilometre. Yani bana rağmen sen o adayı orada müdafaa edebiliyorsan ayrı bir askeri başarı örneği olur zaten o iş.
2: Evet.
1: Fakat daha sonrasında işte Rusya-Ukrayna savaşında da gördüm ki öyle sınır değişikliğinin olmayacağı kesinlikle işte Bretton Woods'la birlikte dünyanın bir farklı bir eşiğe geçtiği falan gibi böyle bir kavramın olmadığını gördüm. Yani biz bu en son Jared Kushner ve Witkoff'un öncülüğünde Rusya ile Ukrayna arasında 4 yıldan bu yana devam eden savaşa bir nihayet verilirse işte bu programda da kayıt altına geçsin ki Sayın Daş'tan Rusya'nın bir takım toprak kazançlarıyla buradan ayrılacağını görüyoruz. Buraya niye geldim? Buraya şunun için geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği ikazları ciddiye almak lazım. Almazsanız sınırların değişmeyeceği, Avrupa'nın arkanızda duracağı, dolayısıyla da adaları kaybetseniz bile tekrar size anlaşmayla geri verileceği gibi yanlış bir hesap yapıyorsanız bu yanlış hesap size, bizim çok güzel bir atalar sözümüz var, Dimyat'a pirince giderken sizi evdeki bulgurunuzdan da eder. Çünkü ceketin düğmeleri yanlış bağlanmış. Buna rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti açık bir şekilde diyor ki yani bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama siz bir oldu bittiyle bunu bizim tarafa yıkma gayreti içerisinde olur ve namlunuzdan çıkan ilk mermi sizden çıkarsa bunun bedeli mutlak surette olur. Peki evet. O zaman ne olur? Yani Cumhurbaşkanı söylediği şey de şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Ege dediğimiz bölgenin de, Balkanlar dediğimiz bölgenin de, Doğu Akdeniz'in de, Kuzey Afrika'nın da, Orta Doğu'nun da, Kafkasların da, Türkistan coğrafyasının da en önemli deve dikeni niteliğinde çıkartıp atması kolay olmayan bir ülkesidir. Hepsinin kaderinde var olan bir ülkedir Türkiye. Türkiye bugün mevcut yapısı ve tarihiyle Çin'in de kaderinde vardır. Nemçelilerin de kaderinde vardır. Yani Polonyalıların, Avusturyalıların düzeltiyorum. Türkiye bugün Lehistan'ın yani Polonya'nın da kaderinde vardır. Yunan'ın da, Bulgar'ın da, Ukraynalı'nın da, Arap'ın da, Suriyeli'nin de, Azerbaycanlı'nın da, İranlı'nın da hepsinin kaderinde vardır Türkiye. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yok sayarak buralarda bir takım Churchill'in hıçkırığı gibi haritalar çizmeye kalkarlarsa bunların hepsi ellerinde kalacaktır. Bunlar kesinlikle hamaset değil. Bakınız Kafkasya'daki 33 yıllık statüko işgal sona erdirildi. Libya'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin elini tutan taraf kazandı. Kafkasya'da Türkiye'nin elini tutan taraf kazandı. Suriye'de Türkiye'nin elini tutan taraf kazandı. Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki Rumların ortaya koyduğu vahşete rağmen Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kader birlikteliği yapan kardeşlerimiz kazandı. Somali'de Eşşebap terör örgütüyle imtihan edilen Somali halkı Türkiye'nin elini tuttuğu için kazandı. Katar'da 2017'de bir oldu bittiyle Katar'ı dünya coğrafyasından silmeye kalkanlara rağmen oradaki Türkiye'nin uzatmış olduğu eli tutan Katar kazandı. Bunlar görüldüğü için birileri bir bardak suda fırtına kopartmaya çalışıyor. Ama dip dalganın nereden geldiği örnekleriyle sunduğum gibi ortada.
2: Şimdi bir bakalım. Cumhurbaşkanı'nın söylediklerini şöyle bir hatırlayalım. Hazırmış görüntü. Arkadaşlarım bir getirsin ekrana.
3: Selçuklu'yu, Osmanlı'yı yok sayıp eski Türk tarihinden tek hamlede Cumhuriyet'e atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Malazgirt'ten verdiğimiz mesajların muhataplarına ulaştığını sonrasında çıkan seslerden gördük. Bizim

0: vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz. Türkiye'ye dost olan kazanacak, husumet besleyen ise kaybedecektir. İttifak ve ittihat siyasetimiz doğrultusunda gönül coğrafyamızın tamamında birlik ve dirliğin kök salması için çalışmakta kararlıyız.
1: Şimdi Mehmet Hocam bir taraftan diyor ki ameliyat yaptırmayız Cumhurbaşkanı. Evet. Diğer taraftan da Türkiye'yi çevrelemeye çalışanlara yönelik mesajları var. İşte Osmanlı ve Selçuklu vurgusu biraz ön plana çıkıyordu. Daha öncesinde de hatırlarsanız atımızın kuyruğunu bağladık demişti. Evet. Bu aralar böyle çok fazla tarihsel göndermeler yapıyor Cumhurbaşkanı. Türkiye'yi kim çevrelemeye çalışıyor?
2: Tabii ki Türkiye'nin etrafındaki gelişmelere baktığım zaman Birinci Dünya Savaşı'nın cephesinin hala kapanmadığı gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla ana hedef olarak Türkiye'yi bugün kendilerine rakip olarak görenlerin, Türkiye'yi karşılarında ulaştığı güçten rahatsız olanların ve Türkiye'nin tarihsel süreçte bölgedeki etkisinin bugün yeniden güçlü bir Türkiye ile canlanmaya başladığı gerçeğini hatırladığımızda tüm ülkeleri şöyle tehdit ediyordu Siyonist devlet. Osmanlı ruhuyla geliyorlar. Ama Osmanlı ruhu neyi ifade ediyor? Selçuklu ruhu neyi ifade ediyor? Sayın Cumhurbaşkanımız burada bunu en net ve en üst perdeden hem Malazgirt'te atın kuyruğunu bağladık sözüyle ortaya koydu. Atın kuyruğunun bağlanması sefer vaktinin geldiği anlamına gelir ki bu sefer insani noktada, diplomasi noktasında gerektiğinde Türkiye'nin bekası ve güvenliği noktasında tavizsiz bir Türkiye'nin artık gücüyle sahada ve diplomaside ve masada var olduğunun en üst perdeden ifadesi. Tabii kuyruk bağlanır, saf tutulur, karar verilir, artık sözü sahada söylenir noktasında değerlendirdiğimiz zaman alması gerekenler buradan en net cevabı aldıklarını söylememiz gerekiyor. Özellikle şunu belirtmemiz gerekiyor. Tabii Türkiye bugün dünyada değişen güç dinamizmi noktasında önemli bir güç noktasına geldi. Ve bunu da başarırken Türkiye izlediği politikalarla kimsenin toprağında gözü olmadan, başkalarının toprağında gözü olanlara karşı da toprak bütünlüğünü savunarak önemli bir planlanan planların bozulmasını sağladı. Ya hatırlayın, Yusuf Hocam da söyledi, Suriye'deki gelişmeleri en derinden takip ettiğimiz zaman terör koridoru, Davut koridoru, arzu mevüt hayalleri ve bugünkü gelinen nokta Suriye'nin toprak bütünlüğü, Irak'ın toprak bütünlüğü, cetvelle böldükleri bu coğrafyada artık kan ve gözyaşının son bulması politikalarının Türkiye tarafından sahada ve masada ve muhataplarla beraber yürütüldüğü bir gerçeklik var. Dün devlet-i aliyeyi parçalayanların, Sykes-Picot çerçevesinde yürüttükleri politikaların bugün güçlü Türkiye ile beraber Türkiye'nin ulaştığı hinterland etkisinin Balkanlardan Türkistan coğrafyasına, Afrika'ya ve Büyük Anadolu coğrafyası dediğim benim İngilizlerin Orta Doğu dediği bu coğrafyada artık bir güç dinamizminin ortaya çıktığını görüyoruz ki bu güç dinamizmini Türkiye çok büyük bir stratejik hamlelerle bir araya getirdi. Ve unutmayalım ki istikrar, cesaret ve bu cesaretin sahaya yansımasındaki izlenen politikalar Türkiye'nin S-400'de başlayan stratejik bağımsızlık noktasındaki attığı adımlar, NATO zirvesiyle ulaştığı güç noktası ve savunma sanayisindeki geldiği nokta bunu perçinlediğini görmemiz gerekiyor. Ve bugün Türkiye insani diplomasi noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler'deki her seferinde söylediğimiz çok önemli sözü, dünya beşten büyüktür. Bu ne demek? Dünya beşten büyüktür noktasıyla beraber artık dünyada güç dinamizminin, güç yapılanmasının yeniden şekillenme sürecinin ve bunun sancılarının başladığının ifadesidir. Ve bu sancılar doğarken de birçok güç yapılanmasının da artık değişime doğru yol aldığını görülmesini sağladı. Ve bu görülme neticesinde kendilerini bölgede Türkiye'ye karşı rakip görenlerin, özellikle etrafımıza baktığımız zaman İsrail'in, Güney Kıbrıs Rum kesiminin, Yunanistan'ın

0: ve onlarla işbirliği yaparak kapalı kapılar arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Biden'cı yönetiminin veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki etkiledikleri lobilerin veya Avrupa'daki etkiledikleri lobilerin Avrupa Birliği üzerinden şimdiye kadar şımarık çocuk olarak kendilerinin istediğini alabildiklerini zannedenlerin 90 milyar avroyu aşan borçlarıyla bugün tüm her şeylerini kaybetme noktasına gelmiş olan bir Yunan siyasetinin bugün Türkiye üzerinden kendi kazanımlarını sağlama noktasında yeni bir yol haritasına girdiğini görüyoruz. Ve bu yeni yol haritasında özellikle Doğu Akdeniz'deki son gelişmeler ve Doğu Akdeniz'in zenginlikleri. Unutmayalım ki Türkiye'nin 5 deniz stratejisiyle beraber ulaştığı önemli bir güç noktası var. Ve bu 5 deniz stratejisi değişen enerji jeopolitiğinden değişen ticaret koridorlarına kadar artık Türkiye'nin bir merkez ülke konumuna geldiğini Sayın Cumhurbaşkanımızın Şangay zirvesinde ortaya koyduğu politikalarla en üst perdeden hem Xi Jinping hem Putin hem de diğer katılımcıların gördüğünü söylememiz gerekiyor. Ve bundan rahatsızlık duyan yapılar nedir? Bu coğrafyadaki gücü kimseye kaptırmak istemeyen yapılar olarak karşımıza çıkıyor. Ve Suriye'nin istikrarı, Irak'ın istikrarı ve Irak'ın yeni enerji jeopolitiğinde ortaya koyacağı Basra petrollerinin özellikle bugün Basra petrollerinin 110 milyar varili keşfedilmiş olarak değerlendirdiğimizde günlük 2,5 milyon petrolün Ceyhan ve Suriye üzerinden Banyas limanlarına aktığını değerlendirdiğimizde enerji jeopolitiğinde güç noktasına gelen bir Türkiye'yi göreceğiz. Bugün dünyada enerjiye sahipsiniz ve teknopolitik çağda teknolojik savaşın artık giderek farklı bir alana yönlendiğini gördüğümüzde ve bu teknopolitik çağdaki teknolojik madenlerin ihtiyacının Rusya-Ukrayna savaşıyla zirveye çıktığını gördüğümüzde ve son Kushner-Witkoff ziyaretiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ana hedefinin bu madenleri işletme noktasındaki artık ihtiyaç duyduğu yeni nesil savaş teknolojileriyle değerlendirdiğimizde Türkiye dünyadaki ikinci büyük nadir toprak elementleri zenginliğine sahip olan bir ülke konjonktüründe değerlendirdiğimizde ve bugün dünyadaki ilk 3 yüksek nitelikli yeni nesil savunma sanayilerini üreten ülke konjonktüründe olan bir Türkiye'yi değerlendirdiğimizde bugün Türkiye'nin düşmanlarının artacağı ancak Türkiye'nin dostluğunu kazananların, Türkiye'nin geleceğiyle beraber yol alanların da kazanacağı gerçeğinin farkında olan ülkeleri ortaya çıkarttı. İşte bunların en son neticesine baktığımız zaman Mekke Anlaşması'yla bu sürecin bölge ülkeleriyle beraber perçinlendiğini görürüz. Unutmayalım ki bu anlaşmalarından öncesi yapılan çok stratejik anlaşmalar var. Ve bu anlaşmalara baktığımız zaman Türkiye-Azerbaycan-Pakistan Stratejik İşbirliği Anlaşması, Türkiye-Azerbaycan Şuşa Beyannamesi'yle beraber ortaya çıkan yeni bir güç dinamizmi var. Balkanların yeni dinamizminde Türkiye'nin etkisinin özellikle Yunanistan üzerinde ve Almanya üzerindeki rahatsızlığını, Balkanların bugün karıştırılmak istenen noktada Türkiye'nin güç dinamizmiyle ayakta durduğu gerçeğini hatırladığımızda, Türkiye'nin barışı götüren ancak kimsenin toprağında gözü olmayan ve bununla da beraber insani yardım politikalarını da ön plana çıkartan bir yol haritası izlediğini gördüğümüzde, bundan rahatsızlık duyanların şimdiye kadar bu bölgede kan ve gözyaşı üzerinden beslenen ülkeler olduğu gerçeğini hatırlatmakta fayda var. Ve bu kan ve gözyaşı üzerinden dünyayı şimdiye kadar yöneterek istediklerini elde edenlerin artık değişen güç dengesi noktasında bu süreçten yavaş yavaş kendilerinin zayıfladığı noktaya vardıklarını hissediyorlar ki Türkiye'yi ana hedef olarak karşılarına alıyorlar. Ve unutmayalım ki Türkiye bugün izlediği politikalarla beraber 15 Temmuz hain darbe girişiminin hemen sonrasındaki stratejik operasyonları, özellikle Suriye'nin kuzeyine yaptığı operasyonlar burada çok çok önemli. Neden? Çünkü bitti denilen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, o kahraman subayı ve uzman çavuşlarının, bu vatan uğruna 86 milyonun 15 Temmuz hain darbe girişimini yapanlara karşı liderinin etrafında birleştiğinin farkına varmadan yaptıkları bir nokta vardı ki işte burada artık milli irade her şeye hakim. Milli irade idarenin üzerine geçerek yeni bir politikayı ortaya çıkarttı ve bu irade bugün Türkiye'nin ulaştığı güç noktasında önemli bir istikrarı, cesaretlenmeyi ve dünyadaki güç dinamizmi içinde merkez küresel güç ve küresel balans üreten bir güç Türkiye gerçeğini ortaya çıkarttı.
1: Bu mesajların birinci hedefinde sizce hangi ülke var?
0: Bu Türkiye'yi kendisine karşı hedef alan Siyonist devlet var.
1: İsrail.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetimi var baktığımız zaman. Onlarla işbirliği yaparak biz kimseyi kendimize düşman görmüyoruz. Bakın yaptığımız Mekke Anlaşması'nda bile hiç kimseye karşı bu yapılanmanın oluşmadığını,

0: Bu düşmanlık Kars'tan Edirne'ye kadar, Trabzon'dan Antalya'ya kadar her karış toprağında şehit kanının olduğu bir noktada ruhun ve mücadelenin ne olduğunu tüm dünyaya göstermiş olan büyük bir Türk milleti var. Ve bu büyük Türk milleti bugün lideriyle beraber yol yürüdüğü gerçeğini hatırladığımızda Türkiye'yi düşman olarak görenlere en üst perdeden verilmiş olarak bir cevap olarak da bunu değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Ya şöyle bir şey oluştu mesela son yıllarda. Sanki Osmanlı tarihi çok kötü bir tarih. Osmanlı çok kötü bir devlet. Osmanlı bize çok büyük kötülük yapmış gibi. Ve Osmanlı tarihini konuşmaktan, Osmanlı geçmişinden bahsetmekten insanları intina ve korkutur hale
0: ama,
1: getirdiler.
0: Ama bunu neden
2: Cumhurbaşkanı da altını çiziyor ya, evet, İslam, evet. İslam'la da ayrıştırmaya
0: çalışıyor. Tabii bakın bunu neden yapıyor? İsrail bunu özellikle kullanıyordu. Tabii. Neden? Çünkü İsrail algı stratejileri konusunda dünyadaki en iyi uygulayan devletlerden bir tanesi. Ve stratejileri şuna dayanır. Her yerde var olacaksınız, hiçbir yerde olmayacaksınız. Ve Alain Sharon kurmuştur. 72 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam tarihin ya da 73 yılıydı. Ve bu algı stratejileri merkezindeki çalışmalarında ana hedef olan ülke bugün Türkiye. Neden? Çünkü devlet haliye köklü bir geçmiş demek. Ondan öncekisi Selçuklu köklü bir devlet demek. Şimdi kadim Türk devleti dediğimiz zaman kadim Türk devletinin neleri iştigal ettiğini tarih boyunca okuduğumuz zaman bu millet öğrendiği zaman benliğine ve kültürüne sahip olma ruhu ortaya çıkartıyor. Ve bu benlik ve kültür ruhunun bugün coğrafyada cetvelle terbiye edilen yönetimlerin yönettiği milletlerde de bu benlik ve bilinçlenmenin oluşmasını sağlıyor. Dolayısıyla bugün Türkiye kimsenin toprağında gözü olmadan Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan başka bir ülke var mı coğrafyamızda? En üst perdeden bunu dünyada gündeme getirebilen başka bir ülke var mı? 4 milyonu aşan Suriyeli kardeşimizi kabul ederek yıllarca onlarla ekmeğini paylaşan başka bir millet var mı baktığımız zaman? Coğrafyamızda hangi bir sorun olursa ya da dünyanın herhangi bir noktasında işte Yusuf Hocam söyledi Libya'daki sorun, Somali'deki sorun, Sudan'daki sorun, Yemen'deki sorun baktığımız zaman Pakistan'daki gelişmeler, Azerbaycan'daki gelişmeler çerçevesinde kimin yardıma ihtiyacı varsa insani noktada bu köklü devlet gelişmişimizin yönetim anlayışından kaynaklı. Dolayısıyla Osmanlı tarihinden rahatsız olanların kendi benlik ve bilinç kültürlerinde Osmanlı'ya karşı duydukları alerjinin etkisini görüyoruz. Unutmayalım ki tarihlerine sahip çıkanlar geleceklerine yön verirler. Tarihlerini bilenler benliklerini bilirler. Tarihlerini iyi anlayarak değerlendirenler geleceklerini garanti altına alarak gelecek planlaması yapan devletler olurlar. Ve biz devletiz, ülke değiliz. Aradaki fark bu. Yani biz sadece bir devlet olarak hem kadim yapılanmamız var, ülkelerin de sadece coğrafi alanları vardır. Dolayısıyla biz hem milletiz hem devletiz. Ve bu milletin, bu devletin dünyaya öğrettiği çok önemli şey var. İnsanlık, insanlık, insanlık.
1: Şimdi hocam tarih kitaplarında hep şöyle olur ya mesela bir savaş, bir anlaşma yanında bir tarih yazar. Mesela 1354 işte Osmanlı şurayı aldı ya da sınırlar şuraya kadar ulaştı diye. Bence o tarihler yazılırken yanına parantez içerisinde kaç yıl kaldı da yazılmalı. Çünkü biz onları hep böyle sanki şey ya 1354'te almışız 1355'te geri vermişiz gibi. Yani öyle bir algı oluşuyor. Neden diyorum? Bakın 1354'te Çinpe Kalesi ve Gelibolu'nun alınması Rumeli Avrupa kıtasına geçiliyor. 1526'da Mohaç Meydan Muharebesiyle Macaristan'ın büyük ölçüde ele geçiriliyor Osmanlı tarafından. Viyana'nın kapılarına kadar gidiliyor. Ya orada Avrupa'nın büyük bir bölümü Osmanlı'da. Ukrayna'nın orta kesimleri Osmanlı'da. Kırım Osmanlı'da. Hani geliyoruz Güneydoğu ve Balkanlar'da Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya yani Efrak Boğdan, Arnavutluk dahil tüm Balkan coğrafyası Osmanlı'da. Ve bu öyle 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl falan Osmanlı'da kalmıyor yani.
0: Bakın bir konferansta Amerikalı bir profesör bana şunu söyledi. Dedi ki siz dünyaya insanlığı öğretmiş bir milletsiniz. Dolayısıyla sizin kurduğunuz kervansaraylar, hanlar da sizin düşmanınız olan insanları iyileştirdiniz, karınlarını doyurdunuz, gideceği yere kadar da güvenliklerini sağlayarak teslim ettiniz. Ama diğer medeniyetler ne yaptı? Sizi hep düşman olarak gördü. Bu insanlığınızın farkında değillerdi. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla bugün Türkiye'nin izlediği politikalar perspektifinde de değerlendirdiğimizde bu süreç hala geçerli ve unutmayalım ki devlet aliyenin çıktığı

0: her noktada kan ve gözyaşı eksik olmadı.
1: Evet.
2: Ben bir saplama yapabilir miyim?
1: Buyurun hocam, bir cümleyi de alayım.
2: Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Selçuklu ve Osmanlı olmadan, hatta İslam'ı aradan çıkartaraktan yapılan yorumlar uyarısı önemli. Hı hı. Ben sosyal medyayı iyi takip ettiğimi düşünen birisiyim. Her platformu kullanıyorum. Özellikle sosyal medyada X platformu üzerinde Tel Aviv'in planlarına da hizmet edecek şekilde bir tengrici gençlik oluşturulmaya çalışılıyor. Bu çok önemli.
1: Evet.
2: Ve ben iddia ediyorum, yani şu konu belki de bu akşam hiçbir televizyon kanalında açılmayan bir konu. Sen açtın, bizler de katkıda bulunuyoruz.
3: Evet. İslamiyetsiz.
2: Bu tengrici gençlik bir takım objelerle, efendime söyleyeyim, şey yapılıyor, süsleniyor. Yani mesela kurt postunun içerisine büründürülmüş bir Türk kızı, elinde kılıç, bindiği bir at falan. Bunların hiçbirisine karşı değilim. Hatta bunları kendi kültürüm olarak ben de kabul ediyorum. Yani kurt çok önemli bir sembol hayvandır Türk tarihinde. Ergenekon'dan çıkışın kapısını göstermiştir. Kadın keza yine Türklerin kendi örf, gelenek şeyinin içerisinde çok önemli bir yere oturur. Bunlara karşı çıktığım için söylemiyorum ama İslam'ı aradan çıkartmış tengrici bir yaklaşım. Bunlar mesela ellerine bir takım böyle şamanların çalmış olduğu deri davul benzeri bir takım şeylerle İstanbul'un içindeki ormanlarda falan terapi yapıyorlar falan. Şimdi tabii kimin ne yapacağına karışabilecek durumda değiliz. Karışmak da istemeyiz. Bu ayrı bir şey. Ama tespiti yapmakla mükellefiz. Yani dinden arındırılmış, efendimiz ritüellerden arındırılmış, Efendimizin Allah'ın selamı üzerine olsun ortaya koymuş olduğu sünnet-i seniye tamamen unutturulmaya çalışılmış, evet, ve kökü olmayan bir tengrici yaklaşım içerisinde konu ele alınmaya çalışılıyor. Bu kesinlikle bir İsrailiyat projesidir. Buna çok dikkat ediyor olmak lazım. Osmanlı'ya karşı olan vefasızlıklarını her daim İsrail'in bakanlarından da Netanyahu'nun da ağzından duyuyoruz zaten. Neden vefasızlık diyorum? Çünkü kirli İzabel'in Engizisyon mahkemelerinden İspanya'da Engizisyon'a tabi tutulan Yahudiler, Atam, Bayezid Han tarafından gönderilen Kemal Reis'in fırkateynleriyle İstanbul'a, Selanik'e ve İzmir'e yerleştirilmişlerdir. Ve bununla alakalı kendi kurdukları vakıflarla 1992 yılında 500. yıl anısı çerçevesinde Türkiye'ye övgü dolu sözler söyleniyordu.
1: Evet.
2: Şimdi ne oldu da 1992 yılında Türkiye'ye ödüller verildiği, övgü dolu sözler söylendiği, kirli İzabel'in Engizisyonlarından Yahudileri alıp selamet yurdu Osmanlı'nın vilayetlerine yerleştirildiği anlatılıyordu da birdenbire devran döndü de Osmanlı karanlık bir çağ olarak betimleniyor. Hadi Netanyahu bunu söylüyor bir Polonya Yahudisi olarak. İsrail'in içerisinde Türkiye'den giden Yahudilerin ağzından bugüne kadar tek kelime bir itiraz duymadığımız gibi, maalesef gönül kırgınlığı yaratacak şekilde hala ülkemizde onurlu, bizlerle eşit bir vatandaş olarak yaşamasından iftihar ettiğimiz Musevi vatandaşlarımızdan da tek kelime "hadsiz, sen ne diyorsun? Bizi buralara alıp yerleştiren devletin adı Devlet-i Ali Osmani'dir. Sana göre karanlık çağ olabilir ama o Devlet-i Ali-i Osmani ki sadece bizi yerleştirmekle kalmadı. Kudüs'ün Şam kapısına La ilahe illallah, İbrahim Halilullah, Allah'tan başka ilah yoktur. Ve İbrahim Allah'ın dostudur." O Halil kelimesi Kur'ani bir kavram.
1: Evet.
2: Şimdi kardeşim, bunu niye yazdırdı Kanuni Sultan Süleyman? O kapının altından giren, bugün Abraham Accord diyoruz ya, Hazreti İbrahim'e tabi olmuş Müslüman da, Hristiyan da, Yahudi de gönlü muğber olmasın, kırgınlık olmasın diye tuttu o taşa yazdırdı. Bunların hiçbirisi yok. Konuyu kimin ağzından görüyoruz? Soykırımcı bir çetenin ağzından insanlık konusunu tartışıyoruz.
1: Hocam, bizim millet yani çok garip. Ben bu kadar daha ecdadıyla kavga eden başka bir millet
2: görmedim. Örneklerini veriyorum işte.
1: Yani bak, İngilizler tarihlerinde ne kadar çok olay var değil mi?
2: Tabii.
1: Yani baktın, bir sürü utanılacak olay da var o İngilizlerde, Fransızlarda, İtalya'da.
2: Ya bizim tarihimizde de var. 6-7 Eylül olayları işte. Evet, dün hocam, kutladık. Yani o azınlıkların dükkanlarının yağmalamanın ne dini İslam ile, ne insanlık ile, ne vatandaşlıkla izah tabii, edilebilir tabii, bir yeri var mı? Ama bu bizim tarihimizi değiştirmez. Cumhuriyetimizi küçültmez. Biz bilelim, yüzleşelim.
1: Sen kendisinde bizim kadar acımasız bir millet daha gördün mü?
2: Görmedim.
3: Balkanlara taşıdığımız, oraya yerleştirdiğimiz Türkler daha fazla sahip çıkıyorlar.
1: Tabii. Hocam Balkanlarda ya da işte Avrupa'daki Ortodoks topluluklar şunu her zaman için söylerler. Ya biz bugün dinimizi rahatça yaşayabiliyorsak tabii, Osmanlı sayesindedir diyorlar. Çünkü bizi Katoliklerden korudular diyorlar yani. Eğer ki onlar olmasaydı bizim burada hiçbirimizin kökü kalmayacaktı diyorlar. Bunlar adamlar söylüyor. Biz de Osmanlı tarihi dendiği zaman, Selçuklu tarihi dendiği zaman böyle bir anda tüylerimiz diken diken oluyor. Yani çok garip gerçekten. Şimdi bir taraftan bu var, diğer taraftan da bu son zamanlarda diplomasi üzerine çok fazla konuşulan, tartışılan mevzulardan bir tanesiyle alakalı da Cumhurbaşkanı konuştu. Mesela Şangay İşbirliği Örgütü. Şangay verimli geçti diyor. Şangay İşbirliği Örgütü Birleşmiş Milletler'in tamamlayıcısıdır. Teşkilatla işbirliğini sürdürmeye devam edeceğiz diyor. Şangay konusu ne zaman açılsa Türkiye ile alakalı hep şey derler. Ya Türkiye'nin bir eksen kayması mı var? Nedir bu? İşte Şangay'la biz niye görüşüyoruz? Bir Mekke, bir Şangay derken. Diğer taraftan Eylül ayının sonunda da Birleşmiş Milletler toplantısı yapılacak. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nde. Levent Hocam.
3: Eksen kayması yok anladığımız kadarıyla, ama çok yönlü bir diplomasi arayışı var. Şangay İşbirliği Örgütü de bunların başında geliyor. Tabii deminden beri konuşuyoruz. Türkiye'nin emperyalist emeller gütmediği, hep barıştan yana olduğu. Şangay İşbirliği Örgütü'nün zirvesi, Bişkek'teki zirvesi de bunun en büyük örneği oldu. Neden böyle söylüyorum? Erdoğan'la Putin görüşmesinden. Bahisle. Evet. Çünkü Erdoğan'la Putin bir araya geldi. Sonrasında peşi sıra hemen birkaç gün sonrasında işte Amerikan heyeti hem Rusya'da hem Ukrayna'da temaslarda bulundu ve orada bir barış arayışının filizlendiğini gördük biz. Buna kapıyı aralayan kim? Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Putin'le yaptığı görüşmenin hemen ardından uçakta gazetecilerle sohbetinde anlatmıştı. Putin barışa yakın, barışa sıcak bakıyor demişti. İşte o açılan kapıdan bence Amerika Birleşik Devletleri heyeti girdi ve şimdi orada bir inşallah, umalım ki güzel bir sonuçla o temaslar neticelensin, bir barış arayışı var. Şangay İşbirliği Örgütü işte buna da vesile olması sebebiyle bence önemli. Tabii Türkiye gittikçe diplomasinin ortasına, merkezine oturuyor gibi görünüyor. İşte bir tarafta Şangay İşbirliği Örgütü, yakın zamanda muhtemelen biz oraya da üye olacağımızı göreceğiz. Bir tarafta NATO, bir tarafta işte Türkiye peşi peşine zirvelere ev sahipliği yapıyor. NATO zirvesini geride bıraktık. Şimdi Kasım ayında işte COP31 zirvesi olacak. Bunlar da böyle bir öncü role soyunmuş gibi görünüyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Tabii biraz önce kime karşı bu açıklamalar, bugünkü açıklamalar? İşte çevreleyen ülkeler bizi. Yunanistan, İsrail. Bir işbirliği var. İki tane ham hayal peşinde koşan ülke. Kaderin cilvesi olsa gerek. Yunanistan Megali İda'nın peşinde yıllardır koşar. Bir tarafta da İsrail işte Arz-ı Mevut hayali peşinde koşar. Türkiye ne yapar? Türkiye gerçeklerle politika güder. Ve bu yüzyıllardır, belki binlerce yıldır bu şekilde devam ediyor. Tabii iki ham hayal peşinde koşan ülkeye belki de hani geçmişe atıfla, atalarımıza atıfla şunu hatırlatmak lazım. Öncelikle bu iki devlet olmak üzere, iki ülke olmak üzere kim bu ülkede ameliyat yapmaya kalkışıyorsa, kim bu ülkenin topraklarına gözünü dikiyorsa onlara atalarımıza atıfla Osmanlı tokadını hatırlatarak tabii, bence cevap vermek lazım. Akıllarını başlarına toplasınlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'nda Yunanistan başına ne gelecekleri gördü. İşte Yusuf Bey örnek verdi, 1492'de İspanya'dan kovulurken biz kucak açıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler mezalim altında inim inim inletirken İsraillileri yine biz kucak açıyoruz ve insanın biraz utanması olur. Tarihten biraz ders alması gerekir bence. Bunları yapmış bir devlete sen bugün kafa tutmaya çalışıyorsun. İşte bir anlamda topraklarına göz dikmeye çalışıyorsun. Altını çizelim, Osmanlı tokatını yersiniz, oturursunuz oturduğunuz yerde.
1: Şimdi az önce Yusuf Alabardan'ın verdiği örnekte bu şamanizm ritüellerinin

0: çok böyle coşturulup coşturulup gösterildiği, propagandasının yapıldığı bir dönemde.
1: Sosyal medyada çünkü egemenler.
0: Şimdi şöyle bir şey var ya, tabii bizim geçmişimizde var. Ya bizim tarihimizde var. Biz zaten ona da sahip çıkıyoruz. Biz dönüyoruz şeye de sahip çıkıyoruz. Yani Osmanlı'ya da sahip çıkıyoruz.
2: İnkar etmiyoruz. Hiç,
0: hepsi bizim. Tabii. Ya hepsi bizim kültürümüzün bir şeyi. Ama burada bizim asıl tepki vermek istedim. Şimdi siz söyledikten sonra ben internette baktım. Mesela Türkler en son ne zaman şamandı?
2: Tengrici.
0: Tek Tengri inancıyla alakalı. Mesela baktığımda işte Sibirya ve Altay dağları çevresinde Tuva, Yakutistan, Saha Cumhuriyeti, Altay gibi uzak bozkır bölgelerindeyken Mista yaşadığımız olay. Şimdi biz bunları biliyoruz. Biz bunlara da sahip çıkıyoruz. Ama o ayinleri, o şaman ayinlerini, o Budist ayinlerini günümüzde moderniteye uyarlayıp, modernite adı altında tırnak içerisinde
1: soslayarak.
0: Yani soslayarak işte bak böyle ruhsal temizlenme, aman gideceğiz huzura kavuşacağız gibi ayağıyla böyle Osmanlı'yı ve Selçuklu devletlerini inkar edenleri bugün desek ya Doğu Türkistan diye bir yer var. Bak Doğu Türkistan'da binlerce Müslüman kardeşimiz bizim orada eziyet görüyor, işkence görüyor desek onlar bizden miydi ya, onlar Türk müydü falan filan diye oturup konuşmaya başlar. Tarihinden de bu kadar bir haber, bir ne yazık ki topluluk var. Sizin bu konuda söylemek istedikleriniz varsa alayım, yoksa konuyu değiştireceğim hocam.
1: Valla işte Şangay İşbirliği'den başladık aslında. Hani değişik kutuplara, değişik kutuplarla yan yana gelebilen bir Türkiye'den çok açılı, çok bakışlı bir diplomasi yürüten Türkiye'den bahsediyoruz. Bunun sonuçlarını da birçok yerde alıyor aslında Türkiye. Dünya barışına da bu yönde de katkılarda bulunuyor. Dünyanın istikrarına da bu yönde katkılarda bulunuyor. İşte nerede bir kanayan yara varsa, nerede bir uzlaşmazlık varsa, nerede bir itilaf varsa orada Türkiye devreye giriyor. Bu dünyanın neresinde olursa olsun bundan sonra da bu rolüm ve bu pozisyonu daha da artacak ve güçleneceğini düşünüyorum. Ben bir ara bulucu, bir barış yolu açan bir ülke konumuna gelmiş durumda. İşte bunda en büyük katkı Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da. Her seferinde Birleşmiş Milletler konuşmasına da atıfta yapalım, atıfta bulunalım. Dünya beşten büyüktür. İşte bizim ana çerçevemiz bu.
0: Yeter ki başımıza başka çoraplar örmesinler.
3: Bu algı çalışmaları çok çok önemli. Çünkü toplumları yeni teknolojik noktada algoritmalarını çıkartarak istedikleri gibi yönetebilme selahiyetine erişiyorlar. Dolayısıyla Türkiye üzerine oynanan algı stratejilerine dikkat etmek gerekiyor. Ve toplumsal dinamikleri buradan harekete geçirerek bir cepheleşme yaratma planlarına dayanan bir strateji izlediklerini söylememiz gerekiyor. Ve bu strateji toplumları son derece karşı karşıya getirerek kutuplaşmayı da beraberinde getirdiğini değerlendirdiğimizde tarihsel süreçte de Türkiye'yi daha önce teknoloji olmadan farklı alanlarla karşı karşıya getirenlerin yeni oyunları, yeni yıpratma stratejileri olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve unutmayalım ki İletişim Başkanlığımızın özellikle Türkiye üzerine oynanan algı stratejileri çerçevesindeki son yaptığı ikinci iletişim şurasında dikkat çeken konular çok çok önemli. Ve unutmayalım ki bugün dünyada planlanan planları bozan ve bu planların karşısında en güçlü olarak mücadele eden bir devletiz. Ve bu devletin de hepimiz birer parçasıyız. Dolayısıyla kendi neslimizin, gelecek nesillerimizin bu bilinçlenme noktasında özellikle deepfake, yapay zeka, dezenformasyon ve sosyal medya ve özellikle düşünce kuruluşları, yabancı düşünce kuruluşlarının toplumları yöneterek satın aldıkları yapılar üzerinden Türkiye'deki ayaklarıyla beraber işbirliği yaptıkları gerçeğini hatırladığımızda oynanan oyunun ne kadar büyük bir hedef ve devleti yıpratma noktasında yol haritası izlediklerini söylememiz gerekiyor. Unutmayalım ki düne kadar devletin içindeki o hain yapılanmaların bugün temizlenme noktasındaki devletin ulaştığı güç noktası, Türkiye'yi yıpratma noktasındaki izledikleri politikalar karşısında Türkiye'nin doktrinler değiştirerek artık stratejik bağımsızlık noktasındaki aldığı kararlarla mücadele stratejileri birilerini farklı alanlara yönlendirdiğini görüyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de gençlik üzerine oynanan oyunlar. Bir diğeri Osmanlı ruhuyla geliyorlar algısıyla Türkiye'nin tarihini yok etme noktasındaki izledikleri yollar. Bir diğer önemli nokta da teopolitik yaklaşım üzerinden özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dinimizi hedef alan açıklamalarla beraber olmayan şeyleri oluyormuş gibi algı stratejisi.

0: çerçevesinde ortaya koymaları çok tehlikeli bir boyut olarak bugün sosyal medyanın birçok alanında sizler de görüyorsunuz. Bizler de görerek bunları analiz ediyoruz. Ama unutmayalım ki benliğimize sahip çıkmak, kültürümüze sahip çıkmak ve bu oyunlara karşı kendimizin izleyeceği politikalar çok çok daha önemli.
1: Şimdi orta vadeli programa geçeceğim, ekonomiye. Uzun süredir üzerine konuştuğumuz, beklediğimiz konulardan bir tanesiydi. 3 yıllık ekonomik haritası netleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz paylaştı detayları. Şimdi enflasyon oranlarında revizyon var. Büyüme beklentisi açıklandı. %3,3 olarak belirlendi 2026 yılı için. Zaten bugüne kadar Merkez Bankası cephesinden yapılan açıklamalar olsun, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalar olsun, aslına bakarsanız bu tabloyu ortaya koyuyordu. Yani çok da sürpriz bir tabloyla karşılaşmadık OVP'de. Nasıl buldunuz Yusuf Alabar'da?
2: Şimdi buraya gelmeden önce neymiş 2026 yılı Ocak ayında büyüme tablosu ile ilgili öngörü, ne olmuş ona baktım. 2026 yılında Türkiye'nin %3,8 büyüyeceği öngörülüyormuş. Bu revize edilmiş %3,3. Yani evet, çok büyük bir sapma yok. 3,8'den 3,3'e gerilemiş. Yine buna OECD ülkeleri içerisindeki konumuna baktığınızda Türkiye'nin dünyanın en çabuk ve hızlı büyüyen ölçeğinde dikkate aldığımızda dünyadaki ilk 10 ekonominin içerisinde olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer konu enflasyon konusu ki Türkiye'de oldukça uzun bir mücadele geçmişi olan bir konudur enflasyon. Özellikle 1990'lı yılları hatırlayanlar, 1970'li yılları hatırlayanlar çok iyi bilir ki %5000'lerin üzerine çıktığı geceler olmuştur. Totalde de yıllık %100'ün üzerinde enflasyonist dönemlerden geçmiş bir ülke. 2026 yılının başında da %16 ile 19 bandında bir hedef koyulmuş enflasyon ile alakalı. Fakat burada oldukça önemli bir sapmayla, %9 kadar bir sapmayla %28,4 olarak belirlenmiş. Yeni Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla Sayın Maliye Bakanı'nın katıldığı bu birlikte açıkladıkmış oldukları tabloya göre. Yani Türkiye %3,8 büyümeden %3,3 büyümeye revize etmiş kendisini. %16-19'luk bir enflasyon oranından da %28,4'lük bir enflasyon oranına. Neden peki hedefler tutturulamamış kısmına baktığımızda, tabii ki İran-Amerika Birleşik Devletleri Savaşı'nın bütün dünya üzerinde bir takım enflasyonist bir etki yarattığını görebiliyoruz. Buna rağmen Türkiye'de %30'luk enflasyonun hala yüksek bir enflasyon olduğunu, %10'luk dilimlerin altına bir an önce düşürülmesi gerektiğinin önemini görebiliyoruz. Fakat şöyle bir şey var. 2023 seçimleri yapıldığı günden bu yana geçen yaklaşık 3 küsür yılda, yani 12 çeyrek, 13 çeyrekten bu yana da sürekli olarak enflasyon oranında bir düşüş var. Düşerek gidiyor.
1: Devam edecek.
2: Tabii ki dezenflasyon devam etmekle birlikte bölgemizde yaşanan bu çatışmaların da bunda önemi var. Nasıl bir önemi var? Yani petrolün $100 bandına yaklaştığı bir şey dünyada enflasyonist bir baskıyı oluşturuyor. Türkiye zaten enflasyonla mücadele eden bir ülke olarak bize daha fazla bu konuyu tahkim ettiği, daha da karşımıza çözülmesi güç bir konu olarak çıkarttı, getirdi. Bir diğer konu ise Ukrayna Savaşı. Yani tahılla ilgili sorunlardan tutun da ticaret yapabileceğiniz periferinizdeki bütün ülkeler savaş halinde. Rusya savaş halinde, Ukrayna savaş halinde, İran savaş halinde, Suriye iç savaşın şeylerini hala atamadı. İran içerisinde nelerin olup bittiğini her gün takip ediyoruz. Aşağı inersek Gazze'de bir soykırım var. Bunu bir mazeret olarak öne sürmüyorum da bunlar bizim aynı zamanda ticaret partnerlerimiz. Suriye bizim bir ticaret partnerimiz olmalı. Sınırımızın dibi, en büyük sınırımızın olduğu ülke. Keza baktığımızda Irak öyle. Baktığımızda Azerbaycan şerh düştüğü için, Türkiye'nin de bu konuyla ilgili tavrı belli olduğu için Ermenistan kapısı hala açılamadı. Rusya ile olan birçok yaptırım bizi de Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı etkiliyor. Hülasa bunların içerisinde bütün bu zorlamalara rağmen enflasyon %30 bandında çıksa bile Türk ekonomisinin kırılganlıklara oldukça dayanıklı olduğunu da gösteriyor. Neden? Şunu çok rahatlıkla yaşayabilirdik. Eğer alınmış olunan tedbirler gerçek anlamda alınmamış olsaydı sevgili Mustafa, %100'lerin üzerinde kontrol edilmeyen bir enflasyonla karşılaşabilirdik. Yani burada iki tane skala var. Biri Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan bir enflasyon konusu var. Bir tanesi de uluslararası.

0: konjonktürden kaynaklanan bir husus var. Türkiye kendi içindeki hususlara yönelik olarak oldukça sert tedbirleri önümüzdeki dönemde almaya devam etmeli. Şu çok kolay. Ya işte Maliye Bakanı geldiğinden bu yana işte enflasyon düşecek deniliyor ama %30'lara anca gelebildi. Eğer ki İran'da Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savaşın ortaya koturduğu, getirdiği enerji faturasını Türkiye ödeyememiş olsa ve farklı tedbirler alınmamış olsaydı bugün geldiğimiz noktada %150'lik, %200'lük enflasyonları bile yaşamamamız içten bile değildi. Tabii %28.4'e güncellenmiş olması bile hala Türkiye'de bir enflasyon probleminin olduğunu, devam ettiğini bizlere gösteriyor. Enflasyon bütün ahlaksızlıkların da sebebi. İktisadi ahlaksızlıkların özellikle. Kiracı ile ev sahibinin arasındaki problemin sebebi de enflasyondur. Bu konuların kamuoyunda tartışılmasının sebebi de enflasyondur. Mahkeme dosyalarının kabarmasının sebebi de enflasyondur. Gümüşün içerisine bir takım katkıların koyulması gibi Yeniçeri zamanında olduğu evet. gibi her türden sıkıntının kaynağı enflasyondur. Dolayısıyla enflasyonla mücadele aynı zamanda da iktisat ahlakının tahkim edilmesi anlamında da çok kıymetlidir. Ben inşallah Türkiye'nin büyüme oranını %3.3 olarak yakaladığı takdirde bile dünyada belli bir noktaya gelmiş hızda büyümesini sürdürmeye devam ettiğini görebileceğimizi düşünüyorum. Umut edilir ki tarih 31 Aralık'ı gösterdiğinde de enflasyon %28-29 bandında tamamlanır. 2027 yılında da 14'lü 15'li enflasyon hedeflerini ortaya koyabilirim.
1: Şimdi bizde bazı dönemlerde, bazı sektörlerde bazı fırsatçılar el ovuşturmaya başlıyor. Hmm. Böyle mesela ne olur? Bayramlarda en çok nereye denetimi yaparız? Biz gıda sektörüne evet. değil mi? Çünkü gıda sektörü
0: Ramazan'da.
1: Değil mi? Ramazan'da, Kurban Bayramı'nda. Hmm. Çünkü fırsatçılar vardır. Fırsatçılar bir anda böyle piyasaya fiyat dalgalanması pompalarlar. Hani normalde 100 liraya alacağın ürünü 200 liraya çıkartır kilogram fiyatına.
0: Çünkü talep artar.
1: Talep artıyor çünkü. Hmm. Ya talep artsa da artmasa da kardeşim bunun bir fiyatı var ya, bir ederi var. Yani bir, o ahlaki durum var ya, bizim ticaret ahlakı. O ticaret ahlakı bize nereden geliyor? İşte az önce konuştuğumuz konu, ta Osmanlı'dan geliyor ticaret ahlakı bize. Ama biz onu unutunca böyle fırsatçılar kendi aramızda çürüyor. Mesela önümüzdeki ay, Eylül ayında en çok hangi kalemlerde artış olacak? Bak kira hocam.
0: Okul.
1: Kira. Tabii. Bak birincisi. Neden? Çünkü öğrenciler geliyor. Hı-hı. Öğrenciler geldiği için kiralar artacak. Senin az önce söylediğin eğitim. Evet. Eğitim harcamaları. Ya git Kasım ayında kalemlik almaya çalış. 100 liraya alıyorsun, şimdi almaya çalışıyorsun, 200 liraya satıyor adam sana o kalemliği. Eğitim harcamalarında yine yüksek. 200'ü
2: 190'a düşürüyor, indirim yaptı.
1: Tabii, şimdi kira, hem öğrenci geliyor hem yeni öğretmenler geliyor, atamalar var.
0: Konu açılmışken bir şey ekleyebilir miyim Daştan? Mesela Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın açıkladığı İstanbul'da ve büyük şehirlerde vatandaşa bakanlık üzerinden kiralık konut projesini evet. sonuna kadar destekliyorum. Evet. Ben birçok noktada bakışım devletçi olmaktan ziyade ferdiyetçi ve liberal ekonomiyi birçok noktada desteklerim. Daha doğrusu serbest piyasa ekonomisini çok önemserim. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi örnekleri bizzat yerinde inceleme fırsatı bulduğumda insanların konut edinme ile ilgili sorunların o devletlerin güvenliğini artık sarsacak boyuta geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Bursa'da, Adana'da, sanayi şehirlerinde kiranın taleple ilgili boyutu artarken arzla ilgili sıkıntıların devam etmesinden kaynaklanan fiyat artışını engellemenin bir yolu bakanlığın adeta lojman gibi oradaki insanlara, çalışanlara maddi durumlarına bakaraktan cüzi miktarlarla işte 4.000 liraya, 5.000 liraya kiralık konut sunması Türkiye'de çok önemli kanayan bir yarayı kapatacağı evet. gibi enflasyonla mücadeleye de önemli katkıda bulunacaktır. Ben şunu da görüyorum. 454 bin konut teslimatı yapıldı deprem bölgesinde. Bunun bile kira fiyatlarıyla ilgili katkı sunacağını düşünüyorum. Dünden bugüne tık diye olmaz ama şu an geldiğimiz noktada bile büyük şehirlerde kira fiyatları çok yüksek olmasına rağmen artışın ateşi durdu.
1: Tabii.
0: Artışın ateşi durdu. Dolayısıyla bu 454 bin konutu hak eden vatandaşlarımızın deprem bölgesine geri dönmesi talebi azaltacaktır bu sefer de. Yani böyle bakıyorum olaya.
1: Bizde talep azalsa da bir yerde o fırsatçılar var ya, o fırsatçılar.
0: İşte talep azalırsa fırsatçının yapabileceği bir şey kalmaz. Yani, talebi nasıl azaltacaksınız?
1: Adam kiralayamıyor. Yusuf Bey, adam kiralayamıyor. Adam 6 aydır kiralayamıyor. Elinde 1 lira aşağı düşmüyor.
0: Düşmez. Hani bu, ama işte bu arada bakanlık gelir Ankara'da derse ki 10 bin tane konutu aynen, ben dar gelirli vatandaşımıza kiralıyorum. Bu müthiş terbiye edici bir faktör olur.
1: Tabii.
0: Onu kastediyor.
1: Çünkü şu an o diyor ki eninde sonunda gelecek diyor. Eninde sonunda gelecek tutacak diyor. Ama sizin söylediğiniz gibi şimdi bakanlığın alternatif konutlarıyla beraber diyecek ki bir dakika ya, ben 2 yıldır burayı kiraya veremiyorum. Ne oluyor durum?
0: Tabii,
1: demek ki bende bir sıkıntı var.
0: Tabii.
1: Demek ki buranın ederi 50 bin lira değil.
0: Konut stoğu yapanları önemli bir sıkıntı bekliyor önümüzdeki süreçte. Bu bir manipülasyon amacıyla söylemiyorum.
1: Avrupa'da bazı ülkelerde vardı galiba değil mi? Devlet el koyuyor, senin yerine kiralıyor. Ya,
0: bunun dışında Türkiye'de nüfus artmıyor. Konut stoğu her geçen gün artıyor.
1: Aynen.
0: Nüfus bununla mütenasip bir şekilde artmıyor. İleride sıkıntı yaşayabilir konut üretenler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın OVP ile ilgili açıklamaları vardı. Arkadaşlar hazır olması lazım. Bir getirelim ekranları. Daha sonrasında değerlendirmeye devam edelim.
3: Enflasyon tarafında İran merkezli küresel krizin etkilerini tüm dünya gibi biz de hissediyoruz. En küçük bir barış ihtimalini bile kendisine tehdit gören bu radikal zihniyet değişmedikçe bölgemizdeki kriz fırtınası dinmeyecektir. Türkiye ekonomisini kalkınma ve büyüme rotasında tutmayı sürdürüyoruz. Dün açıkladığımız orta vadeli program bunun en son örneğidir. Programla gelecek 3 yıla ait yol haritamızı kamuoyumuzla paylaştık. Orta vadeli programla tarım ve sanayi sektörleriyle turizm başta olmak üzere hizmetler sektörümüzün güçlendirilmesi, yüksek teknoloji ve katma değere dayalı üretimin artırılması, ihracat kapasitemizin geliştirilmesi ve ekonomimizin rekabet gücünün daha ileri seviyelere taşınması yönündeki politikalarımızı ortaya koyduk. Jeopolitik risk ve belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara rağmen yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımızda hiçbir değişiklik söz konusu değildir. Aynı şekilde enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Milletimizin refahını artıracak, ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Ekonomik güvenlikten iş ve yatırım ortamına, imalat sanayinden fiyat istikrarına, kamu maliyesinden ticaret, istihdam ve beşeri sermayeye, Türkiye ekonomisini her alanda daha güçlü, daha rekabetçi ve daha dayanıklı bir yapıya kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapacağız.
1: Levent Hocam, bu arada yarısı bizden kampanyasında da süre uzadı. Projenin başvuru süresi 31 Aralık 2027'ye kadar
2: evet,
1: çekildi. Bu da konut enflasyonu açısından güzel bir gelişme. Siz nasıl görüyorsunuz hem OVP'yi hem de bu yarısı bizden kampanyası bayağı bir işe yaradı?
2: Yani işte Yusuf Bey de dikkat çekti. İşe yarayacağını düşünüyorum ben. Bir de depremden geriye dönüşler olursa, özellikle Ankara deprem bölgesinin dışında olması hasebiyle çok fazla sayıda göç almıştı depremin hemen ardından. Şayet geriye dönüşler başlarsa, insanlar kendi topraklarına, kendi annesinin, babasının doğduğu, büyüdüğü, kendisinin büyüdüğü yerlere dönmeye başlarlarsa, evet, ki 500 bin konut yapıldı bugüne kadar deprem bölgesinde, onların da tabii pozitif yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii bu kampanyada üstüne geldiği zaman İstanbul'da 15 bin konut bu şekilde hizmete açılacak. Sosyal konut projesi, kiralık konut projesi kapsamında. Bunun da aşağıya yönlü revize edeceğini düşünüyorum. Kiraları, fahiş kiraları özellikle. Hı. Hani balon köpüğü gibi almış başını gidiyor ve bir uç, üst nokta yok, tavan yok. İstediği kadar arttırabiliyor ev sahipleri. Yani tutan tutsun, tutmayan tutmasın. Dediğin gibi 6 ay 1 lira inmeden o fiyatta kiraya vermeye çalışabiliyor. Bunların hepsini dizginleyeceğini, zapturapt altına alacağını düşünüyorum. Tabii orta vadeli plan, işte Cumhurbaşkanı da net bir şekilde ifade ediyor. Aslında piyasaya güven de telkin ediyor Cumhurbaşkanı bu konuşmasıyla. İşte büyüme devam edecek, üretim devam edecek. Bunlara bağlı olarak da işte istihdam artışı gelecek. Buradan doğacak refah da insanımıza yansıyacak. Bunun ana çerçevesini çiziyor. Bir anlamda %28,4 olarak revize edilmesi, bunun bu şekilde konulması orta vadeli plana, bir sonraki yıl bunu yeniden revize edeceğimizi, başta hani çok arttı, çok yüksek revize edildi deniliyor ama bir sonraki yıl bir daha revize edeceğimize, şimdi bir net rakam konuluyor. İşte buna göre 3 yıllık yol haritası ortaya konuluyor. Bence bu da güven telkin edecek bir şey piyasaya.
1: Tabii.
2: Yani net bir rakam konuluyor. Bunu tekrar revize etmek gereği duyulmaksızın işte o rakamın tutturulması hedefleniyor. Bu da bence iyi bir gelişme olarak.
1: Çünkü rakam gerçekçi olmadığın zaman da eleştirdiğini ki ya işte bak enflasyon yükseliyor, enflasyon yüksel zaten şimdiden hedef geçildi. İşte bu nasıl ekonomi yönetimi diye başlıyorlar eleştirmeye.
2: Evet. Şimdi %10'u koyabilir ekonomi yönetimi. %10 hedefimizler. Sonraki yıl bu revize edilmek zorunda kalacak.
1: Tabii.
2: Böyle yapmıyor ekonomi yönetimi. Güven çizgisi bence ön planda tutulmuş, orta vadeli planda. Bir net rakam konuluyor, biraz yüksek de olsa işte o rakamın tutturulmaya çalışılacağı söyleniyor. 2029'da tek hane hedefi ortaya konmuş enflasyonda. Dileyelim ki ve umalım ki bu hedefi tuttururuz. Tabii etrafımız ateş çemberi, işte kuzeyde Rusya, Ukrayna, güneyde Amerika'nın İran'a saldırısı, İsrail'in katliamları devam eden süreçler bunlar. İşte 100 doları bulan petrol varil fiyatları, bunlar ister istemez enflasyona yansıyacaktır. Bahane olsun diye söylemiyorum ama bunlar dünyanın gerçeklikleri. Şimdi Amerikan halkı ayağa kalkıyor. Niye? Bir depo benzini fahiş fiyattan doldurmaya başladılar. Halbuki 10 bin kilometre ötesindeki bir savaş bu. Bizim yanı başımızda, her tarafımızda bir savaş, bir kriz devam ederken bizim bundan etkilenmememiz söz konusu olamaz. Bir taraftan tabii Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek de dikkati çekiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar uygulaması EYT, o da bu enflasyonun biraz yükselmesinde sebeplerden biri. Hem iç nedenler hem dış nedenler bizim enflasyonu biraz dizginlememizi ötelemiş gibi görünüyor. Başta belirttiğim gibi işte bu OVP'deki planlar umalım ki tutsun ve 3 sene sonra bu enflasyonu tek rakamlı hale gelmiş olarak görelim. Beceremedik mi bunu? Becerdik. Bir kere beceren bir daha becerebilir.
1: Bu emeklilik sistemi çok sıkıntı Türkiye'de ya.
2: Baştan yapılan
1: yani gerçekten gerekir. Çok sıkıntı. Hani şu tarihte girdiysen şu kanuna tabisin, bu tarihte başladıysan şöyle olacak falan. Yani
0: şöyle, 1990'lı yıllarda Süleyman Demirel çıkıp da kadınlara 35 yaşında, erkeklere 40 yaşında emeklilik vaat ettiğinde bugünkü yaşayacaklarımızın temeli atıldı.
1: Görünüyordu.
0: 1990'lı yıllardaki yaşanan popülizmin bedelini 40 yıl sonra bugünkü kuşak ödüyor.
1: Evet.
0: Bugün yapılacak popülizmi de herkes evladını karşısına alsın otursun. Bir ona popülizme göre daha imza atarsak evlatlarımıza yüklemiş
1: evet
0: olacağız.
1: Şimdi biz kendimizi kurtarmak için belki bazı şeyleri evet diyoruz ama sizin söylediğiniz gibi karşımızdaki evladımızı da etkileyeceğimizi
0: tabii
1: düşünerek o konuyu almamız lazım.
2: Orta vadeli planda da o gayet açık ve net görünüyor. Popülizm
1: konsun,
2: yok.
1: Ya bir yaş konsun. 2000'de de SGK'sı başlayan o yaşta emekli olsun. 2004'te de, 2009'da da, 2010'da da. Yani bunu oturup da böyle 2000 öncesi şurada, 2000'de 2005 arası burada diye böyle
0: seçime
1: böyle
0: malzeme de yapılıyor.
1: Yani böyle bir saçmalık başka bir var mı bilmiyorum ama hepimiz elimizde hesap makinesi böyle tık tık tık tık tık hesaplamaya başladık. Yani benim sigorta günüm çoktan dolmuş. Ben ne yapacağım şimdi o zaman? Benim çoktan dolmuş. Ben doldurmuşum, geçmişim gitmişim. Ama daha yaşımız var. Yaşı bekliyoruz. Hocam, şimdi etrafımız ateş çemberi diyoruz ya. Bütün bu konuştuğumuz mevzular hep bundan kaynaklanıyor.
4: Şimdi müsaade ederseniz ben de biraz katkıda bulunmak istiyorum. Tabii dünyada salgın sonrası bir ekonomik dalgalanma var. Ve bu ekonomik dalgalanma lojistik sisteminden maliyetlere kadar birçok süreci beraberinde etkiledi. Ve bunun dünya ülkelerine yayılma riskini de

0: değerlendirdiğimizde Türkiye'nin de tabii ki bu etkilenmemesi mümkün değil. Ve unutmayalım ki Türkiye hem etrafındaki savaşlarla beraber kendi beka ve güvenliği için oluşturduğu bir güvenlik ekonomisi var. Ve bu güvenlik ekonomisi içinde büyük bir sermayeye ve yatırıma ihtiyaç var. Bu önemli bir süreç. Çünkü kendi beka ve güveniniz risk altında olacağını düşünerek riskler kriz ve kaosa dönüşmeden kendinizin bu konuda emin adımlar atmanız gerekiyor. Bu önemli bir nokta. Tabii enerji maliyetleri, özellikle 100 milyar dolarları bulan bir enerji maliyetinde artan enerji maliyetlerinin her bir artışında yaklaşık yıl sonunda 10 milyar dolarlık artı bir maliyet getireceğini düşündüğümüzde 10 milyar dolarlık bir artan enerji maliyeti demek fiyatların da dolaylı olarak artmasına önemli
1: Artmasına
0: sebep
1: bakalım.
0: oluyor. Diğer önemli bir nokta ise deprem ekonomisi. 3 yılda 450 bin konutu dünyanın hiçbir ülkesi yapıp teslim edemez. Almanya'da yaşanan sel felaketini hatırlayın, hali olduğu gibi durduğunu hatırlatmakta fayda var. Ve dolayısıyla burada devlet çok önemli bir süreci yönetti. Ve deprem ekonomisiyle beraber 11 ülke vilayetimizin ürettiği Türkiye ekonomisine katkı payı var. Ve bunun çarpan etkisiyle değerlendirdiğimiz zaman yaklaşık 500 milyar dolarlık bir ekonomiyi beraberinde getiriyor. Ve bu süreç de bir maliyet. Ve aynı zamanda bu maliyetin çevremizdeki gelişmeler noktasındaki edepli tacir, edepsiz tacir noktası da o birbiriyle birleştiği zaman edepsiz tacirlerin fiyat denge noktasındaki izlediği politikalarla da beraber değerlendirdiğimizde çok farklı bir süreç ortaya çıkıyor. Ama unutmayalım ki dünyada bu kadar ekonomik dalgalanma varken ve dünyanın en büyük ekonomileri özellikle Avrupa'nın ekonomik lokomotifi olarak değerlendiren Almanya'nın artık üretim noktasındaki yaşadığı sıkıntıları değerlendirdiğimizde, ham maddeye ulaşma noktasındaki yaşadığı sıkıntıları değerlendirdiğimizde, artan enerji maliyetlerini değerlendirdiğimizde, refah toplumu olarak gören Avrupa ülkeleri kendilerini artık refah toplumundan daha çok kendilerini nasıl koruyacakları bir ekonomik politikaya döndüklerini görmekteyiz. Ve Türkiye tüm bunlara rağmen, etkileşimlere rağmen orta vadeli planda ortaya konulan süreç çok çok önemli. Bakın yaptığı program 2029'da milli gelirin 2,2 trilyon dolara, mal ve hizmet ihracatının 450 milyar dolara aşmasını ve kişi başına gelirin 25 bin dolara ulaşmasını hedefliyor. Çok çok önemli bu. Ve burada kritik nokta 3,3 büyümeden ziyade büyümenin niteliği. Sayın Cumhurbaşkanımızın son konuşmasında ifade ettiği gibi Türkiye aynı anda 3 hedefi gerçekleştirmeye çalışıyor. Bunlardan bir tanesi enflasyonu düşürmek. Diğer önemli bir nokta büyümeyi tamamen devam ettirmek kalkınmayla ve yatırımla beraber. Ve daha doğrusu üretim kapasitesini nitelikli, yüksek nitelikli teknolojiyle beraber hizmet ve tarım alanları da dahil olmak üzere önemli bir güç dinamizmi haline getirmeyi planlıyor. Ve ortaya çıkan sonuç şu. Evet, dünyada bir ekonomik dalgalanma var. Biz de bundan etkilendik. 2023-2026 noktasında istikrarı yeniden kurma noktasındaki emin adımlarla ortaya konulan bir ekonomik politika var. 2027-2029 noktasında ki dezenflasyon artı yatırım artı üretim planlaması var. Orta vadelinin özüne baktığımız zaman 2030 sonrası hedefe de baktığımız zaman yüksek katma değerli büyüme noktası. İşte bu yüksek katma değerli büyüme noktasıyla beraber Türkiye dünyadaki önemli bir ekonomik büyüklüğe ulaşmış ülke konjonktürüne gelecek ve bu ülke konjonktürüne gelme noktasında nitelikli yüksek teknolojik ürünlerin ihracattaki payının çok çok önemli olacağını söylememiz gerekiyor. Buradan yine savunma sanayisine geleceğim. Çünkü ürettiğiniz ürün dünya pazarlarında nitelikli, yüksek nitelikli kâr maliyeti kilogram başına getirmiyorsa size üretildiğinizin, ihracat yaptığınızın ürünlerin pek de bir gelir noktasında size katkısı olmuyor. Ama nitelikli bir ürün ürettiğiniz zaman ve
1: Toparlıyorum.
0: bunu dünyaya ulaştırdığınız zaman çok önemli bir pazar ve devamı gelen bir pazar yaratıyor ki savunma sanayisi uzun soluklu bağlantıları beraberinde gidiyor. Ve dünyanın ilk 10 savunma sanayisi üreticisi ülke konumuna girmemizin en önemli etkilerinden bir tanesi de gelecekte ilk 5'te yer alacağımızın habercisi olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
1: Reklamlardan sonra devam edeceğiz.

0: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen süpürgeni şehre dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
2: Canım cimri.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
6: 50 bin düş.
5: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
7: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
8: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
9: Oh. Mersi canım.
10: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
9: Hocam ben?
10: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
9: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
10: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
10: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
9: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
10: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
9: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
10: Ya gelsin o zaman slogan.
11: Türk Telekom değerli hissettirir.
12: Bu devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
13: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
12: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
13: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Mete Gazoz. Mete Şahin gözleriyle bakıyor. Çok rahat. Çok rahat Mete. Ve yerini aldı. Nefesler tutuldu. Ve geliyor. Haydi Mete, bitir şu işi.
1: Her zaman şampiyon olamayabilirsin. Ama ödemelerini Troy logolu kartınla yaparak her zaman ülkene kazandırabilirsin.
2: Troy'la öde, Türkiye'miz seninle kazansın. Troy!

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
3: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Moda Life, Türkiye'nin düğün paketçisi.
4: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
5: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin, aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. De böyle,
6: Otobit'te. Gençler.
7: Buyur abi.
6: Türkcell, popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
7: Çok iyi.
6: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
7: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max, TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...

0: Masada Ne Var 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında devam ediyor. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar da siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş ve gazeteci Sayın Levent Eke ile beraber gündemi değerlendiriyoruz. İlk bölümde neleri konuştuk? Kabine toplantısı ve orta vadeli programı şöyle masaya yatırdık. İkinci bölümde pek çok soruşturma var. Bir dizi konu başlığımız var. Nasıl yetiştireceğiz bilmiyorum ama sizin en çok merak ettiğiniz sorulara cevap aramaya çalışacağız. Tabii en çok merak edilen, kamuoyunda en çok konuşulan konulardan bir tanesi neydi? Bu ahbap soruşturması. Değil mi? Yani ahbap soruşturması yüksek ihtimalle başlıklar arasında izleyenlerimizin de dinleyenlerimizin de en çok dikkatini çeken başlıklardan bir tanesiydi. Şimdi İzmit'te bir depoya baskın yapıldı Yusuf Alabar'da ve o deponun içerisinden neler çıktı? O deponun içerisinden pek çok bu deprem bölgesine gönderilmek için alınan çadırlar gönderilmemiş o çadırlar. Yine tekerlekli sandalyeler baktığımızda onların hepsi o depoların içerisinden çıkartıldı. Arkadaşlarım da şimdi getiriyor ekranlara. Bisikletler, elektrikli bisikletler, kırtasiye ürünleri, yardım malzemeleri bunların hepsi kullanılmadan o depoların içerisinde bekletilmiş. Tabii bu malzemeleri de bekleyen vatandaşlar vardı. Evet. Bu malzemeler depremzedelere ya da ihtiyaç sahiplerine gitsin diye bağışta bulunan da yine vatandaşlar vardı. Onlar zannediyorlardı ki ya biz bağışta bulunduk. Bu malzemeler nereye gidecek? İhtiyaç sahiplerine gidecek. Belki bir çocuğun yüzünde bir gülümseme olacak diye. Yok efendim onlar depoda işte bak burada bu depolarda çürümüş onlar yani çoğunluğu artık belki de kullanılamaz hale geldi. Soruşturmada yeni dalga, 5. dalga operasyon yapıldı. 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. 20 ilde operasyon yapılıyor. 4.3 milyar TL bağış toplanmış 6 Şubat'la 31 Aralık 2023 tarihleri arasında.
1: Şimdi tabii devlete güvenmeyin, ahbaba güvenin diye çıkıp tellal bağırtanlar umarım bu manzaraları görüyordur. Tabii onların görüp görmemesi önemli değil. İyi ki bu ülkede kontrol var, iyi ki bu ülkede namuslu hakimler var, iyi ki bu ülkede namuslu bir yargı var. Hı hı. Bu konuların dosyasını açıp depremden bu yana 3 yıldır oralarda bekletilmiş çadırlar başta olmak üzere yardım malzemelerini 2026'nın Eylül ayında bizlere sunabiliyorlar. Bakın güvendiğiniz şey topladı bunları deposunda tutuyor. Oysa biz neyle karşı karşıya, hangi yalanla karşı karşıya kalmıştık? Yalan diyorum bakın dikkatinizi celbederim. Depremde depremzedeye çadır satıldı. Depremzedeye çadır satıldı mı? Hayır. Ahbap geldi satın aldığı için bunlar söylendi. Evet. Yoksa deprem bölgesine ofis açılıp da 10 bin lira verene çadır var geri kalanı soğukta donsun falan denmedi. Ahbap geldi ben deprem bölgesine çadır kurmak istiyorum. Kızılay zaten bu çadırları gidip deprem bölgesine bilabedel kuracak. Ahbap'tan parayı aldı AŞ, Kızılay Çadır AŞ evet. Bir şirkettir bu. O parayla da gitti ham madde aldı bir daha çadıra bir daha döndürdü çadır. Onu. Tamam mı? Yani mantığını aynen. Anlaması güç değil ama algılar o kadar bu toplumun üzerine boca edildi ki şu konuşmayı yaptığım anda bile sosyal medya üzerinde taşlayabilecek akletmeme konusunda da direnen adamlar var yani. Depremzedeye çadır satıldı. Hangi depremzede para verdi de çadır aldı? Ahbap Derneği gitti çadır aldı. Ha bana sorsan Ahbap Derneği'ne hadi yallah işine demesi lazımdı Kızılay Çadır AŞ'nin ama Kızılay kendisi de

0: çadırı Kızılay Çadır AŞ'den parayla alıyor.
1: Tabii.
0: Anlatabiliyor muyum? Kızılay kendisi de oradan parayla alıyor. Dediler ki yani sen bu çadırları, onlar da Almanya için üretilmiş bir çadır. Bunları sat bunlara. O parayla da ham madde al, hemen dikmeye başla. İki posta çadır vermiş oluruz. Dolayısıyla deprem mantığı böyle işliyordu.
1: Evet.
0: Günün sonunda geldik, gördük ki çadır satıyor diye konuyu toplumun içerisinde bir algıya dönüştürenler 3 yıldan bu yana çadırları görüyoruz. Depolarında İzmit'te tutuyorlarmış. 52 kişi tutuklandı bugün.
1: Evet.
0: Daha doğrusu gözaltı süreci başlatıldı. Şimdi tabii devlete güvenmeyi ben çok önemserim. Yani devletin içinden gelmiş bir insanım. Ama şöyle STK'ları da önemsizleştirmem. Neden önemsizleştirmem? Devlet dediğiniz mekanizmanın olması gereken yerler var. Yetmediği yerde, olmaması gereken yerde STK'ların da çok önemli boşluklar doldurduğuna inanırım. Şimdi Ahbap Derneği, dernekler statüsüne göre kurulmuş bir dernek. Eğer ki dernekler statüsüne göre kurulmasına rağmen bu türden işlemler yapıyorsa denetime tabi olmalı ve yasalar önünde hesap vermeli. Sistem zaten böyle işlemeli. Maalesef biz de bir vurdum duymazlık içerisinde bu insanlar dokunulmaz statüsüne yükseltildi. Kim ki bunlara dokunursa bu konuyla alakalı onun eli yanar, dili yanar. Bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi kapsamındaki yolsuzlukla ilgili davalarda da öyle. Ne diyor mesela orada tutuklanan yerel yöneticiler? Biz seçilerek geldik. Peki laüsel misin hukuktan? Yani hiçbir hukuki anlamda size hesap sorulabilirlik yok mu? Cumhurbaşkanı bile vatana ihanetten yargılanabilirken belediye başkanı halkın oyunu aldı diye kent lokantalarında biliyorsun onlara da yönelik tedarik zincirlerine yönelik olarak soruşturma başlatıldı. Kent lokantalarında dağıtılmak üzere Muş'tan şekerpare tatlısının 150 milyon lira gibi 100 milyon lira gibi rakamlarla tedarik edilmesiyle ilgili süreçleri yaşadık biz. Ha şöyle o zaman STK'lar önemlidir ama herkes işini usulüne göre yapacak. Herkes işini usulüne göre yapacak. Bir vakıf kurdular. Bol Sev Vakfı. Bolu'yu Sevenler Derneği. Burada gittiler 3 harfli marketleri haraca tutmak istediler. Çünkü soruşturma konusu o. İşkembeyi Kübra'mdan atmıyorum bunları söylerken. Yani o adamlar gittiler mahkemeye başvurdular. Bolu Belediyesi bizden şu kadar para istiyor, bu kadar para istiyor diye. Ve insanlara dediler ki verin kurbanınızı, biz kurbanlarınızı keselim. Bolu'yu Sevenler Derneği'nin kısaltması olan Bol Sev, Bolu'yu bol bol sevmişler. Bak bu ortaya çıktı. İnsanların kurbanlarını bile kesmemişler. Şimdi Bedevi'nin biri çölde bir gün devesiyle gidiyormuş. Bu önemli bir meseldir. Bir bakmış orada başka bir kimsesiz susuzluktan ölmek üzere. Yalvarıyorum diye bana bir kupa su ver. Devesinden inmiş. Hemen matarasındaki sudan o adama vermiş falan. Adam biraz kendine geldikten sonra matarayla yardım eden Bedevi'nin kafasına geçirmiş. Deveye kendisi atlamış gidiyor. Devesi çalınan Bedevi yalvarmış. Allah aşkına demiş gitme. Hele bir dur bir beni dinle. Ondan sonra git. Ya demiş kafana vurdum. Kendime geldim. Suyumu içtim. Deveni aldım. Hala bana ne söyleyeceksin? Bunu demiş kimseye anlatma. Neden ki demiş bütün derdin bu mu? Bunu duyarlarsa bir daha kimse çölde kalmış bir garibana yardım etmez. Şimdi bunlar en çok bu ülkede yardımlaşma heyecanını yaşayan vatandaşımızı etkiliyor. Bu türden yolsuzluklar, bu türden sıkıntılar paramı vereceğim ama ona güvenmiyorum, buna güvenmiyorum, şuna güvenmiyorum. O zaman kimseye yardım etmemeliyim fikrini pekiştiriyor.
1: Evet.
0: Hayır öyle değil. Yani bu ülkede namuslu insanlar deprem boyunca o kazanların peşinde günlerce orada yemek dağıttılar, erzak dağıttılar. Dolayısıyla birkaç kişinin ortaya koymuş olduğu bu türden haberlerin yardımlaşma duygumuza mani olmaması gerekir. Ama ben buradan bir konuyla alakalı bu konuyu gündemine alan, bu konuyu yargının konusu haline getiren, bu konuyu derinlemesine soruşturan, soruşturdukça çalıp çırptıkları, devlete güvenmeyin bize güvenen diyenlerin nasıl esaslı hırsızlıklar yaptıklarını getirip Türkiye'nin gündemine getiren, emeği geçen herkesin alnından öpüyorum.
1: Valla hocam şimdi rakamlara baktığımda az önce toplam rakamı söyledim ya 4.3 milyar lira bağış toplanmış. Bu

0: 4,3 milyar lira toplanan bağışın 4,2 milyar lirası harcanmış. Geriye kalan paranın 950 milyon lirası nakit olarak çekilmiş. 950 milyon lira nakit. Bunu ATM'den.
1: Ya kendisi söylüyor zaten Haluk Levent. Ben diyor.

0: Bankalarında 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira kuruşuna kadar çıkartmışlar. Transfer ediliyor şimdi diğer paralarda. Yani bu rakamları hani şöyle bir arada görmek dahi normal bir çalışan için bir ömür çalışmak gibi bir şey demek yani.
1: Yensen yenmez o paralar.
0: Tabii, yani yiyemezsin. Yani normal şartlarda ya ben bu parayı ya yiyeceğim, cidden yiyeceğim de yine yiyemezsin. Ya. Böyle salak saçma harcamalar falan yapman gerekir ki zaten gördük nerelere gittiğini paralarını da. O dönemde hatırlıyorsanız şeyler vardı, ünlüler vardı, sözde ünlüler çıkıyorlardı. İşte ahbapa bağış yapın diyorlardı. Onlar biliyorsunuz gittiler savcılık dedi ki siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Ben güvenmiyordum, ben 1 lira bile bağışlamadım dedi. Ya bu
1: ama vatandaşları oraya yöneltti.
0: Tabii abi. Hadi siz
2: nasıl algı çalışması diye yapmışlar?
0: Tabii, bu. Ondan bakın işin sonu da buraya kadar geldi. Nasıl görüyorsunuz bu ahbap konusunu? Biz sizinle hiç konuşamadık.
1: Ya baştan beri sevgili Mustafa ben saçmalık olarak görüyorum bu işi. Neden? Bir adım öncesine bakalım çünkü. Haluk Levent'in ne olduğu belli. Hakkında yargı kararları var. Tipik bir nitelikli dolandırıcı. Sonrasında yani bunlar ortaya dökülmüşken ve toplumun çoğu tarafından bilinirken ikinci bir amiyane tabirle gol yiyoruz buradan.
0: Evet.
1: İşte bunda en büyük suç senin dikkatini çektiğin o toplumun önünde gitmesi gereken, topluma örnek olması gereken tırnak içinde ünlüler. Ünlülerin oraya yönlendirmesiyle ve devlete karşı bir güvensizlik algısı oluşturmasıyla işte başımıza bu işler geldi.
0: Ya çıkıyordu. Şimdi o zat-ı muhterem var ya Oğuzhan Uğur. Şey diyordu. AFAD bizden yardım istiyordu.
1: Tabii.
0: İşte AFAD gönüllülerin elinde.
3: Bize göndermiyor. Oraya tabii. Gönderiyoruz
0: biz,
3: diyor.
0: AFAD gönüllüsünün elinde eldiven yoktu. Vallahi biz onlara eldiven verdik tabii. Falan fistan diyordu. Ya kardeşim sen dur bir dakika. Bir dur. Yani o bölgede siz de kesin bulundunuz. Yani deprem bölgesinde dağın tepesinde bile AFAD'ın, Kızılay'ın aşevleri vardı, çadırlar vardı, çalışıyordu o insanlar. Ha, elinde eldiven olanı vardı, olmayanı vardı ama hepsi canla başla çalışıyordu. Ya sen kendini Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden daha üstün bir yere nasıl konumlandırıyorsun?
1: Şöyle anlatayım ben sana ilk dakikaları. O zaman o dönem gazetecilik faaliyeti dışındaydım. Emniyet Genel Müdürlüğü, Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Daire Başkanıydım. Daha ilk dakikadan kriz masası oluşturuldu, toplantı yapıldı, ilgili birimler ilgili yerlere sevk edildi ve sonrasında bölgeden gelen ilk görüntüler işte bize geliyordu.
0: Evet.
1: Dairemiz bünyesine ki oradan sosyal medyada biz paylaşıyorduk.
0: Evet.
1: Saatler demeyeceğim, dakikalar içinde Türk polisi, kolluk güçleri, jandarması olaya müdahale etmişti. Yıkılan binaların altından daha hava ışımadan İnsanları çıkartıyorlar.
0: Tabii.
1: Ve o görüntüleri biz aldık. İşte ayıkladık yayınlayabileceğimiz düzeyde olanları. Servis ettik ve gazetecilere de servis ettik ki anında sıcağı sıcağına görüntüleri verelim. Onlar da böyle bir algı operasyonunun önüne geçsinler diye. Çünkü başımıza ne geleceğini 3 aşağı 5 yukarı tahmin etmek zor değildi. Tabii. Ki sonunda da öyle oldu. İşte 5. dalga operasyon. Ben daha fazla olacağını da düşünüyorum bunu.
0: Kalmaz değil mi burada?
1: Daha fazla olacağını da düşünüyorum. En ince noktasına kadar, en kılcal noktasına kadar girilecektir. Kimin o yetimlerde, kimin o depremzedelerde hakkı, hukuku varsa onlardan bir bir hesap sorulsun.
0: Ama bence o depoların içerisindeki çadırların olduğu iddia edilen şeylere falan bir baksınlar.
1: Ya en can acıtan kısmı o. Hani verirsiniz para, işte o oldu, bu oldu, dolandırıldık. Gitti, uçtu, bulut oldu dersiniz. Ama şimdi orada çadırlar duruyor. Çocuklara gönderilecek yardımlar duruyor.
0: Hocam, o çadırlar acaba cidden orada duruyor mu? Bak vallahi ben şüpheleniyorum. Hani bizim bu sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde hep bir kendi aramızda yaptığımız şaka vardır ya. Kutu gelir ya içinden inşallah kabak çıkması, yer çıkmaz falan fistan deriz. Adamın en son şu kadar para ver dediği kasanın içerisinden soğuk algınlı ilacı çıktı.
1: Tabii.
0: Bak yemin ederim o çadır dediği kutuların içerisinden başka şeyler çıkar. Yani hepimiz böyle kalırız bakarız burada ne dönüyor diye. Bir insan şüpheleniyor yani. Ya bu kadar
1: Zincirleme dolandırıcılık.
0: Bu insafsızlık, bu başka bir şey değil ya. Ben bunun zamanıyla şeye benzetmiştim. İngiltere'de bir olay vardı. Jimmy Savile diye bir pop yıldızının hikayesi var. Adamı böyle sör falan ilan ediyor.

0: diyorlar. Adam öldükten sonra ne mal olduğu ortaya çıkıyor. Ama bu dramatik açıdan bence ondan daha travmatik bir durum. Daha travmatik bir durum. Mehmet Hocam sizin de görüşleriniz
1: var. Bir cümle daha izninle sevgili Buyurun Mustafa. Hocam. Şimdi depremi de şöyle bağlayayım. Orada da sağduyunun hakim geldiğinde bir taraftan teslim edelim. Depremin hemen ardından işte hep konuşuyoruz 500 bin konut yapıldı orada. Depremin hemen ardından peşi sıra bir seçim yaşadık biz. Seçimde sağduyulu Türk vatandaşı, Türk halkı ne yaptı? Bu işin üstesinden yine bu hükümet gelir diye gitti sandıkta oyunu verdi.
2: Yanılmadığını da gösterdi. Ya,
0: evet, aynen öyle. Bu olaydan sonra, bu ahbap soruşturmasından sonra Mehmet Hocam, kimle konuştuysam, özellikle mesela CHP'ye oy veren arkadaşlarım, işte sol görüşlü olan arkadaşlarım, kimle oturup sohbet ettiysem hepsi şunu söyledi. O dönem biz oradaki vatandaşları anlamamıştık. Ama bu ahbap olayından sonra anladık. Demek ki insanlar hakkı hakkını vermiş dediler. Bakın o halkta, vatandaşta daha net bir şekilde anlaşıldı oradaki olay. Mehmet Hocam siz ne diyorsunuz?
3: Tabii bakın ben Adıyaman Besniliyim. Ve depremi en derinden yaşayan ve yakınlarını kaybeden birisi olarak söylüyorum.
0: Başınız.
3: Devlet o gün depremin olduğu andan itibaren bölgedeydi. Ve tüm devlet erkanıyla beraber tüm süreçleri beraber yürüttü. Ve unutmayalım ki o deprem sürecinde Türkiye üzerine ve Türkiye yönetimine karşı uygulanan ve oynanan oyunlar çok çok önemliydi. Unutmayalım. İstanbul'dan tıra iş makinesini yükleyen tır şoförünü hatırlayın.
0: Ya. Görüntü.
2: Ya. Bak. Selam olsun.
0: Otoban kapattı adam ya.
3: Bakın. Azerbaycan'dan kardeşlerimizin o arabalarına yatakları yükleyip Türkiye'ye doğru yol aldıklarını hatırlayalım. Ancak Hatay'dan girip de terör örgütlerinin yaptıklarını da hatırlayalım.
2: Yağmalayan.
3: Tabii. Şimdi burada oynanan oyuna ben dikkat çekmek istiyorum. İki üstadım da bu süreçle ilgili önemli bir ayrıntılara girdiler. Şimdi tabii ki 4.3 milyar çok büyük bir rakam. O günün şartlarında değerlendirdiğimiz zaman. Bunun çarpan etkisiyle bugün değerlendirdiğiniz zaman yaklaşık 10 milyar dolarları aşan bir rakamdan bahsediyoruz. Burada devlet, STK ve devlete karşı güven endeksinin yok edilmesi, bir STK'nın devletten üstün olduğu algısı işlendi. Bu çok tehlikeli bir boyut.
0: Evet.
3: Ve bu tehlikeli boyut bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminin, adalet sisteminin ne kadar haklı olarak çalıştığı, doğru olarak çalıştığını tüm 86 milyonla paylaşarak önlerine koydu. Ve unutmayalım ki o gün bağış kültürü çerçevesinde insanlarımız adlarını söylemeden altındaki yataklara kadar, minderlere kadar deprem bölgesine gönderdiler. Ben kendi evimde hala da bunu Türkiye'nin neresinde olursa olsun yapmaktan asla imtina etmeyeceğimi eşimle beraber söylemek istiyorum. Tüm gelen hemşerilerimize kapımızı açtık, sorunlarıyla ilgilendik. Ben beş kardeşim de ayrıyeten 3 İstanbul'da iş insanı, biri de benim gibi akademisyen. Onlar da tüm varlarıyla, yoklarıyla beraber deprem bölgesi için çalıştık. Ve ben depremin çok çeşitli noktalarına gittim. En sonunda ailemle de gittim oraya. Ve devlet her noktada STK'lardan, güvenilir STK'ların orada nasıl çalıştıklarını gördük. Devletle nasıl koordinasyon yaptıklarını gördük. Ve devlet bu koordinasyonu yaparken tüm STK'ların devletin yönlendirmesiyle beraber hareket ettiğini gördük. Burada oynanmak isteyen devletin üstünde bir güç algısını yaratarak devletin de devlete güven duyan halkın devlete karşı bakışını değiştirme stratejisi dayanıyor. Bu çok çok tehlikeli bir oyun. Ve bu tehlikeli oyunun boyutları bugün devlet-sivil toplum ilişkilerinde değerlendirdiğimiz zaman unutmayalım ki uluslararası arasında algı çalışmalarını enjoylar üzerinden yürüten devletler vardır. Ve bu enjoylar yani sivil toplum örgütleridir. Çeşitli ülkelerde gider yerleşirler, register olurlar ve bu süreçten sonra da istedikleri oyunları istedikleri sivil toplum örgütleri üzerinden sahneye koyarlar. Seçilmiş kişilerdir bunlar ve seçilmiş kişiler topluma mal olmuş kişilerdir ve satın aldıkları insanlardır. Unutmayalım ki burada devlete güveni tamamen yıkma stratejisine dayanan çok büyük bir oyun vardı. Devlet bunu tamamen şu andaki yaptığı operasyonlarla beraber çürüttü. Ve unutmayalım ki artık bu süreçten sonra yapılması gereken büyük afetlerden sonra bu tür süreçlerde yaşanmadan önce alması gereken anlık dijital denetim olur, bağımsız mali kontrol olur, yardımın nihai hak sahibine kadar takip edileceği süreçler olur. Bunların hepsini sivil toplum örgütleri de olsa devletin kontrolünde bir süreçle artık yönetilmesi gerçekliğini de ortaya çıkartıyor. Ve bu konudaki yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğu gerçeği karşımıza çıkıyor. Bu nedenle özellikle sivil toplum örgütlerinin yasal düzenlemelerle yeniden bu tür süreçlere vatandaşımızın kandırılmasına yönelik çalışmalarının önüne geçilmesi noktasında da gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini bu süreç karşımıza çıkarttı. Bu konuda da yine devletimiz gerekli adımları atacağına ben inanıyorum ve yürekten kutluyorum. Bu süreçteki başarılı çalışmalarıyla da beraber tüm Türk hukuk sistemindeki kişileri de canı gönülden tebrik ediyorum. Unutmayalım ki tüy bitmemişin yetimin hakkının olduğu bu süreçte oradaki insanların o soğukta, karda, kışta hepimiz televizyonlarda izledik, gittik, ellerimizle çıkarttık. Ve ben hiç unutmuyorum depremin olduğu bir binanın kenarında yolda bekleyen insanlar, orada Türk bayrağı asılı, altında Kur'an-ı Kerim, herkes geliyor sırayla dualarını okuyor, ölenler için dua ediyor, yaşayanların kurtarılması için dua ediyor. Ve ekmeğini herkes birbiriyle paylaşıyor.
0: Evet.
3: Yani bu çok önemli. Ben ve biz, bizim gibi olan herkes üzerinde ne varsa çıkartıp vermekten çekinmedi. Unutmayalım ki bu duygularla oynamak milletin kültürünü de yok etme stratejisine dayanıyor. Bunun önüne geçmenin yolu bu tür hareketleri yapanlara karşı devletin gerekli adımları atması ki attığını da görüyoruz. Ve devlet şunu asla unutmaz. Devlet her şeyi yazar. Yeri ve zamanı geldiği zaman ihmal etmez, imhal eder. Ve Türk devleti sabırlıdır. Stratejik sabrı vardır, stratejik derinliği vardır ve devlet sabrı bittiği noktada da gerekli adımlar atarak gerekeni yapar.
0: Şimdi bu 6 Şubat depremlerinde Adıyaman'da bir Nemrut Dağı'nın zirvesine bir çıkma için görevimiz vardı. Yaklaşık 3 hafta kadar görev yaptım ben 6 Şubat depremlerinde bölgede. Bu Nemrut, siz bilirsiniz evet. Mehmet Hocam. Nemrut'ta 2000 küsur metrelik bir rakım.
3: Evet.
0: Orada yaklaşık 2000 metre civarında bir köy var. Zirve köy müydü neydi? Öyle bir şey olması lazım. Eğer adını yanlış söylediysem şu anda bizi izleyenler, dinleyenler varsa orada selamlarımızı iletelim. O yükseklikte ama nasıl biliyor musunuz hocam? Böyle yani bir tane bile aslına bakarsanız çok zarar görmüş yapı yok. Yani yanlış bir şey söylemiyorum. Çok zarar görmüş yapı yok. Adıyaman merkezde çok yıkım var. O tarz dağlık alanlarda çok fazla zarar görmüş mekan. Kızılay vardı orada. Çünkü Kızılay, AFAD da oradaydı. Çadırlar vardı. Vatandaşların hepsinin kapısı çalınıyordu. Hepsiyle alakadar olunuyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal destek ekipleri vardı. Sosyal destek ekipleri yaşlılarla özellikle konuşuyorlar. Çünkü onlar çok korkmuşlardı o süreç içerisinde. Bazı STK'ların çok fazla adı geçti Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, büyük şehirlerde. Şimdi bölgeden uzak olduğunuz zaman STK'ların isimleri çok fazla geçiyor. Bölgede ben görmedim o STK'ların çoğunu. Bakın 3 hafta ben orada görev yaptım. Ben Ahbap'la alakalı da hiçbir şey görmedim orada, açık söyleyeyim. Bakın başka yerlerde vardırlar. Ben Gaziantep'te, Islahiye'de, Nurdağ'ında, Adıyaman'da, bir de Hatay'ın bir bölümünde görev yaptım. Hiçbirinde görmedim. Görenler vardır, bir şey demiyorum. En çok kimleri gördüm? Valileri gördüm, kaymakamları gördüm. Valiler, kaymakamlar yani insanlar canını dişine takarak çalıştılar.
1: Yetmedi koordinatör valiler.
0: Tabii
1: valiler
0: yani atan. Çok çeşitli illerdeki valiler görevlendi. Kimi gördüm? Komutanlarımızı gördüm. TSK,
3: evet.
0: Şanlı Şerefli ordumuzun komutanları oradaydı. Onlar çalıştılar. Üniversiteli gençler vardı. Çok böyle birbirinden ayrı kafalarda olan insanlar. Üniversiteli gençler.
2: Sorun ne? Malatya'da deprem olsa hocanın memleketinden yardım gelir Adıyaman'a.
3: O kadar.
2: Evet. Adıyaman'da.
3: O kadar.
0: Hepsinde deprem var.
2: Adıyaman'dakine Maraş'tan gelir, Maraş'ta göçmüş. Maraş'takine Hatay'dan gelir,
0: o da,
2: Hatay'da
0: onda da var.
3: Yani, bakın ben bir şey söyleyeceğim. Şanbayat ilçesi, beldesi. Besni ile Adıyaman arasında. Deprem bölgelerine oradan geçen herkesin karnını doyurmadan bırakmadılar. Oradaki evet. Yerli halk. Ve otobüsleri, araçları durduruyorlardı.
0: Tabii.
1: Kendisi yardıma muhtaç
3: bizzat, evet, rağmen. Kendisi yardıma muhtaç olmasına rağmen indiriyorlardı, karınlarını doyuruyorlardı, gönderiyorlardı. Bir şeye ihtiyacınız var mı diyorlardı. durmalarını zaman nedeniyle durmalarını

0: olmayan insan, mümkün olmayan insanlara da paket yapmışlardı.
1: Paket veriyorlardı.
0: Paket veriyorlardı. Paket bakın veriyorlardı. Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Kars'tan, Türkiye'nin 81 vilayetinden 11 vilayetimize yardım aktı. Köyünden ilçesine, ilçesinden iline kadar. Ve Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere devlet tüm imkanlarıyla bölgedeydi. Ve unutmayalım ki devlet tüm imkanlarıyla bölgede bu süreci yönetirken bu sürecin karşısında yine farklı alandaki terör örgütleri de dahil olmak üzere çok farklı çalışmalar yürüttüler. Cenazeler noktasında insanların duygularıyla oynadılar. Ve unutmayalım bu süreç Türkiye için hiç beklemedikleri bir süreçte de sonlandı. Ve siz söylediğiniz seçimlerde en iyi cevap verildi. Hatay'da o kadar yüksek orantılı beklentiler yaparken yine devletine sahip çıkan Hataylı kardeşlerimizi gördük. Devletiyle hareket edenleri gördük. Unutmayalım ki 86 milyon bir bütün. Hangi tür algı oynarlarsa oynasınlar, hangi çalışmayı yaparlarsa yapsınlar, hangi sivil toplum örgütü üzerinden devletimizi, milletimizi yıpratmak hamlesine, eylemine girişirlerse girişsinler, devlet her zaman güçlüdür ve halkıyla bütündür.
2: Şimdi bu noktada bir yeri daha hatırlatmak lazım. Yusuf Hocam, özellikle sizin yorumunuzu merak ediyorum. Tamam. Yıllarca TSK'nın içerisinde görev yaptınız. Şimdi bu arkadaşlar, bu Ahbap soruşturmasında adı geçen arkadaşların hemen depremden biraz sonra, hani bir ay sonrasında Hatay'da gerçekleştirdikleri bir program var. Geçtiğimiz aylarda bu soruşturmalar patlayınca o programı tekrar bir açtım, izledim. Nedir, ne değildir, ne demişler diye. Genel itibariyle şöyle bir ifade kullanılıyor. Bakın, çok kritik bir ifade. Devlet var mıydı, devlet yoktu. Kim vardı?
3: Afat vardı.
2: Yok, Mehmetçik vardı. Bak, orduyla
3: neymiş peki?
2: Orduyla devleti birbirinden ayrıştırmaya çalışan. Hani devlet var mıydı? Vallahi biz hiç devlet yetkilisi görmedik. Kimi gördük? Askeri gördük.
3: Ya asker şöyle, ne? Eğer bunu bilinçli söylemediklerini iddia ediyorlarsa bunlar hakikaten gerizekalı.
2: Tabii.
3: Yani. Tamam mı? Bak, programda ağzımı bozmak istemiyorum. YouTube'da rahatım bu konuda da. Bunlar gerçekten zeka özürlü insanlar. Yani Mehmetçik vardı, devlet yok demek. Yani ben programı izlemedim de yorumun üzerine söylüyorum. Allah akıl fikir versin bunlara. Bunlar Elif'i görse mertek sanacak adamlar. Maalesef Türk toplumuna akıl satıyorlar. Yani TOG'u alıyorlar. Akaryakıt fiyatları çok arttı. TOG'un deposu kaça doluyor diyen kişiyi YouTube'da milyonlar takip ediyor. Allah ferasetinizi arttırsın kardeşim. Ne diyebilirim ki ben? Allah ferasetinizi arttırsın. Akılınızı yerine getirmiyorsa gönül gözünüzü açsın.
4: Böyle. Kara propagandayı Cumhurbaşkanı üstünden de yürütmeye çalıştılar ya. Cumhurbaşkanı işte şu kadar gün gelmedi deprem bölgesine. Hı
3: hı. Halbuki ikinci gün oradaydı.
4: Ya bir oradaydı. De Cumhurbaşkanı'nın oraya gitmesi.
3: Hayır, ikinci gün oradaydı. O ayrı bir şey. Gelemeyebilir yani, bilmem ne ama ikinci gün 48. saat dilimi ikinci oradaydı.
2: Hocam işte bir grup var. Ne versen alıyor. Yani mesela, ne versen kabul ediyor.
3: Askere talimat verdi. Sakın dışarıya
2: çıkılmasın diye.
4: Yani bir sürü para propaganda.
3: Ben kendim gözümle gördüm. Adamların kışlası göçmüş.
2: Aynen.
3: Şehit askerlerimiz var. Onlar yani yatakhanenin içerisinde yatakhane göçmüş ve şehit olmuş askerlerimiz var. Yani dışarıya çıkacak askere de müşkülatlar vardı.
2: Tabii.
3: Boğuşu göçtü, şeyi
2: tabii.
3: Göçtü, yemeği
4: çocuğu
3: tabii.
4: Enkaz altındayken.
0: Tabii. Şimdi bakın, devlet 11 vilayette depremle ilgili tüm ilgili birimler, devlete ait olan ilgili birimlerindeki çalışanların hepsi de o depremi yaşadı.
4: Aynı zamanda depremde de hepsi.
0: Birçoğu da o yıkılan binaların altında yakınları kaldı.
4: Tabii.
3: Doğru.
0: Ve onlar görev yerlerine ulaşma gayret içinde onları öyle bırakarak geldiler. Ama birçoğu da ya yaralandı ya da enkaz altındaydı. Çıkamadılar. Bu gerçeği de hatırlatmakta fayda var. Ama unutmayalım ki 81 vilayeti, 11 vilayet haricindeki hepsi depremin olduğu dakikadan itibaren oraya akmaya başladı. Yani benim çok yakın dostlarım var. Maraş'ta olan dostlarım var. Ve onlar Ankara'da deprem haberini aldıktan sonra beraber koordinasyon yaptıktan sonra trafik kazası geçirdiler. Trafik kazasının olduğu yerde kendi araçlarını bıraktı. Buradan ona da teşekkür ediyorum. Murat Saraç Yakuboğlu ve aracını bıraktı. Yine yardıma koştu. Yani böyle insanlar vardı. Yani şimdi Büyük Türk Milleti'nin nasıl bir yardımsever olduğunu dünya kabul etmişken sizin algı çalışmalarıyla ve sivil toplum örgütü

0: sözleşmeler üzerinden oynadığınız oyunları işte devlet en sonunda cevabını verir.
1: Ya ulaşılamıyor yani, diye yani propaganda yaptılar.
2: Bak, TCG Sancaktar İskenderun'a 9 Şubat 2023 sabaha karşı, yani sadece 48 saat sonra iş makineleri, kamyonlar ve depremde kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerinden Mehmetçik'le beraber İskenderun Limanı'na ulaştı. Şimdi bunlar elimizde done olarak var. Yani bunlar ya şöyle, ama biz ağzımızla kuş tutsak bu ülkede bunu farklı bir şekilde çarpıtarak söyleyecek adamlar var. Bunlarla mücadele edemeyiz.
1: Hocam,
2: biz peki bu cümleleri niye ediyoruz Mustafa Taşlan? Vicdanı olan insanların aklına hitap etmek.
1: Şimdi o vicdanı olan insanların aklına nasıl hitap ediyoruz biliyor musun? Şöyle.
2: Veriyle.
1: Bak, ikincisi, bak başka bir daha vahim bir tablo var. Mesela 6 Şubat depremlerinden sonra işte bu 11 ile ulaşılamadığını iddia eden televizyonlar vardı değil mi?
2: Evet.
1: Ne yazık ki.
2: Tabii.
1: Şimdi açsınlar vatandaşlar bu 11 ile ulaşılamıyor haberlerini yapan gazeteci arkadaşlarımız nerelerden bağlantı yapmış, ona baksınlar.
2: Tabii.
1: Ya adam Hatay'da, diyor ki Hatay'a ulaşılamıyor. Sen nasıl gittin kardeşim Hatay'a? Şey mi oldu? Sen güvercinler tuttu, seni kaldırdı.
2: Ben hemen Hatay'a bıraktı. İsimle taçlandırayım örneğini. Kardeşim 3 yıldan bu yana ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin merkez ekranlarında, sosyal medyasında mücadele eden bir adam olarak deprem bölgesine sayısız defalar gittim.
1: Evet.
2: Sayısız defalar gittim. Adıyaman'a gittim, Hatay'a gittim, Malatya'ya gittim, gittim de gittim. Ya kardeşim, bu ülkede Ruşen Çakır oturdu konforlu koltuğundan, deprem ile alakalı bilir bilmez vaazlar verdi. Savcı çağırdı. Gel bakalım bir ifadene başvuralım. Anladık ki Ruşen Çakır deprem bölgesine bu 3 yıl içerisinde bir kez gitmemiş.
0: Hiç gitmedi.
2: Ya böyle bir şey olabilir mi? İşte. Seni milyonlarca insan takip ediyor ve sen deprem bölgesine bir kez bile gitmemişsin. O yüzden biz şunu söylüyoruz. 10 küsür yıldan bu yana bir kez tekzip yayınlamadık. Bir kez mahkum edilmedik. Şu 24 TV ekranında anlattıklarımızın tamamı alnımızın teriyle 7 Ekim'de soykırım başladı, İsrail'e gittik.
0: Evet.
2: Şam'da devrim oldu, Şam'a gittik. Orada 11 vilayet yerle yeksan oldu.
0: Oraya
2: defalarca gittim. Bölgeye gittik. Hiç yalan haber yapmadık ve hep yerinden yaptık.
1: Gördüğümüzü anlattık.
2: Öyle.
1: Bildiğimizi anlattık.
2: Öyle, evet.
1: Şimdi başka bir konu, İmamoğlu suç örgütü konusu. Yeni tutuklamalar var. 6 şüpheli daha tutuklandı İmamoğlu suç örgütüne yönelik operasyonda. Bu mahkemede Ekrem İmamoğlu'nun bir savunma görüntüsü vardı arkadaşlar. Belki hazırda da buluruz. Gerçi mahkeme içerisinden görüntü vermek yasak. Sosyal medyada çok fazla paylaşılıyor. Özür dilerim. Ama şunu biliyoruz ki Ekrem Bey kendisiyle alakalı her türlü rüşvet iddiasına şiir okuyarak cevap veriyor. Levent Hocam?
3: Artık şey yok, done yok elde, veri yok, cevap yok. Ne yapalım, bari şiir okuyalım.
2: Gelsin Cemal Süreyya'dan şiir.
3: Yani baştan beri, yargılama başladığı günden beri biz zaten hep cevap duymayı arzuluyoruz kendisinden. İddialar var ve bu iddiaları çürütecek karşılığında bize veri sunmasını ve bunları cevaplandırmasını, çürütmesini bekliyoruz. Ama ne yazık ki yargılamanın başladığı ilk günden beri buna o bir kısım medyayı da dahil ederek genişleteyim cepheyi, biz hiç cevap duymuyoruz. İddiaları çürütecek bir şey de duymuyoruz. İşte başka bir, sanki o bir kısım medyaya baktığımız zaman da bambaşka bir şey oluyor sanki orada. Algısını görüyoruz biz. Hani iddialar var, somut iddialar var, tanıklar var, itirafta bulunan isimler var, geçmişte birlikte iş yaptığı insanlar var. Onlar geliyorlar, suratına karşı bu iddiaları seslendiriyorlar. Ama ya geçiniz diyor, ya şiir okuyor, ya işte
1: bir de şey diyor, bana savunma hakkı tanınmıyor diyor.
3: Yani işte sınırsız savunma hakkı var halbuki.
1: Değil mi?
3: Yani biraz şey... Biraz demeyeyim de tam anlamıyla trajikomik bir orta oyunu, tülahat gibi bir şey sahneleniyor.
1: Yani çok çok garip.
2: Ama
1: ya.
2: Yani şimdi siz şiir okuyabilirsiniz, pasif direniş yapabilirsiniz falan filan, ama ben hukukçu değilim. Ama en nihayetinde mahkeme rasyonel verilere göre, yani senin müdafaan da bir rasyonel veri, ona göre karar verecek. Sen istersen şiir oku, istersen susma hakkını kullan, ama sana tanınmış bir şey bu. Hani suçsuzluk karinesi diyoruz ya, buradan kaynaklanıyor zaten.
1: Evet.
2: Sen ne diyorsun? Ben işte

0: Cemal Süreyya'dan şiir diyorum. Ha, o zaman söyleyecek sözün yok diye kararı yapıştırırlar
1: yani. İddiayı çürütemiyorsun yani. Tabii. Adam senin yüzüne karşı diyor ki kardeşim diyor bu adam benden villa istedi rüşvet olarak diyor.
0: Sen mahkemeye geliyor adam.
2: Evet.
0: Ve o adamla nerede buluştuğunu söyledilerse daraltılmış HTS kayıtları ortaya çıkıyor. Aa, adamın dediği yerde dediği satta ikisinin de cep telefonu sinyal vermiş. Falan. Daraltılmış sinyal kayıtlarına falan HTS kayıtlarına bakıldığında. Dolayısıyla sanırım artık Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti tabanı da özellikle yeni parti tabanı da Ekrem İmamoğlu'nun savunulacak bir yanının olmadığını görüyor diye düşünüyorum.
2: Özgür Özel de biraz terk ediyor cepheyi gibi görünüyor.
0: Evet.
2: Yani sıklıkla Silivri'yi ziyaret eden yeni parti genel başkanı ama kendisi için bazen değişiyor. İyi Parti de olabilir.
3: Yeniden İyi'ye geçiş mi diyorsunuz?
2: Yani o da bakıyoruz ki ya son dönemde ziyaretleri...
1: İlçe başkanlarını anladım da. İlçe başkanları daha yeni geçtiler. Tabelaya alışamadı, isme alışamadı falan. Ya bir partinin de genel başkanı partinin adını karıştırır mı ya? Ya bir yeni parti diyor, bir iyi parti diyor. Ya Müsavat Bey yakında alınacak. Yapmasın böyle.
2: Yani
0: hadi dil sürçmesi diye.
2: Hani sanata, şiire karşı değiliz. Ama onun yeri mahkeme salonu değil, sahne olması gerekiyor.
0: Bence bir konu var ki bence daha çok konuşulmayı hak ediyor. Yani biz bu konuyla alakalı bu çerçeve yasa sürecinde o yüzden hayır dedik diyor. Daha çok hayır oyu çıktı ya. Hı hı. İyi de kendine vetoyu verdin.
1: Aynen.
0: Yani yeni partinin içerisinde hayır oyu verenlerin, evet oyu verenlerinden daha çok çıkmasını övünerek anlatıyor. Tamam, yarın bunu git Diyarbakır'da da anlat o zaman. Tamam mı? Bu ayrı bir şey.
2: Müthiş bir parti disiplini.
0: Ama kendisi de evet vermiş bir adam hayır oyunun güzelliğini anlatıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki ulusalcıları yeni partiye çekebilmek için. Şimdi halk bu kadar gerizekalı değil. Halk bu kadar anlatılanları anlamaktan efendime söyleyeyim beri değil. Söylenilenlerin nereye gittiğini çok iyi biliyor. Ama bu hibrit siyaset maalesef hep var. Yani Özgür Özel'in yolumu bulmaya geldim, size sormaya, danışmaya geldim diye Sezgin Tanrıkulu'yla gitti Diyarbakır'da toplantı yaptı bundan 3-4 hafta önce. O esnada Tandoğan'da bayrağını kap gel mitingi yapıyordu İyi Parti. Özgür Özel'i temsilen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin, soy ismini hatırlayamadım, Aygün olabilir. Özgür Özel'i temsilen oraya geldi. Ya kardeşim nasıl bir şey, böyle bir şey olabilir mi? Yani aynı günde genel başkanınız
1: başka bir şeydi.
0: Yolumu bulmaya geldim, yolumu bana söyleyin diye oradaki Kürtlere yapmış olduğu açıklamalar var. Diyarbakır halkına diyelim daha doğrusu. Ama o esnada bu çerçeve yasayı eleştirip de Tandoğan Meydanı'nda toplananlara Çankaya Belediye Başkanı
1: Hüseyin Can Güner
0: Özgür Özel adına o meydanda olduğunu söylüyor. Şimdi bu olmaz. Mahkeme, hani şey var, kilisede mum yakıp camide safa girmek kelimesinin ete kemiğe bürünmüş hali bu. Hem kilisede mum yakıp hem camide safa giremezsiniz.
1: Yolunu buluyor hocam işte.
0: Şimdi ama onun üzerine Müsavat Dervişoğlu diyor ki yani madem diyor hayır diyor bu kadar değerli de kendin neden evet dedin diyor. Biraz istikrar, biraz bu konuyla ilgili omurga, biraz bu konuyla ilgili millet aklıyla alay etmeme lazım gelir.
1: Ya ben en son TOGG'a mazot verdiklerinde
0: tamam,
1: bazı
0: olayı kapattım.
1: Bazı şeylerden vazgeçtim.
0: Hani İlk defa değil ki canım. Yani Türkiye'nin bir Londra-Çin hattı kapsamında ortaya koyduğu olağanüstü bir demiryolu projesi var. O tren Halkalı'da kalmış diyen de aynı kişi.
1: Hocam hatırlatma.
0: Hatırlatayım. Sayın Devlet Bahçeli'ye yapılan aşıdan dolayı Bahçeli'nin canı yandığı için Gülnaz Şırınga adlı hemşirenin MHP'liler tarafından dövüldüğü gibi bir konuyu komedi tarzında ortaya...
1: Ya kendileri araştırmıyorlar. Halkı da araştırmıyor zannediyorlar.
0: Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sabah öyle akşam gürültü çıkartıyorlar. Şu dirseğinizi koyacaksınız, tamam mı? Akşam yayın mı yapacağız 24 TV ekranında? Koyuyoruz bunu. Bugün beraberdik ofiste, değil mi? 4 saat, 5 saat çalışıyoruz.
1: Bakıyoruz kardeşim. Değil mi? Ne var, tamam, ne yok.
0: Öyle yok.
1: Aynen. Ama ne yazık ki bunlar oluyor. O Halkalı'da kaldığı iddia ettiği treni de biz Ankara'dan uğramıştık.
0: Ya hayır, o Çin'e kadar fotoğraf yayınladı o tren.
1: Tabii canım ya.
3: Peki Ankara'dan giden tren Halkalı'ya nasıl geçti?
1: Nasıl geçti hocam?
3: Neyin altından geçerek geçti?
0: Ha tabii, Marmara'yla geçti. Marmara. Tabii canım. Oho. Yazık gerçekten.
3: Peki Marmara'yı kim yaptı? Marmara'ya karşı çıkanlar kimdi?
0: Ya Marmara'yı da Ecevit yaptı.
3: Çünkü köprüye karşı çıkanlar kimdi? Ya. Gezi Parkı'nda gelip de neyin pazarlığını yaptı?
1: İptal edin. Hocam en çok onlar kullanıyorlar. Yani. Bakın kaç tane şeyin bu iddiaları ortaya atan insanın, kişilerin. Şimdi arkadaşımız diyeceğim, arkadaşımız da değil. Yani arkadaş, o yüzden arkadaşımız da diyemiyoruz. Yani zamanıyla mesela bu Kanal İstanbul'u eleştirenler var ya. Kanal İstanbul'u eleştirenler Kanal İstanbul projesinin geçeceği yerlerden daire ve arsa alabilmek için sıraya girdiler ya. Yani eleştirip sağda solda ya tanıdık varsa bize de şuradan bir şey ayarlayalım, bir şey bulalım falan. Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Neyin kafasını yaşıyorsunuz?
0: Öyle yani maalesef.
1: Çok garip işler dönüyor. Hocam son 10 dakika gibi bir sürem kaldı. Bu Pakistan meselesi de çok önemli. Pakistan konusuna bir girelim istiyorum ben. Türk savunma sanayi Pakistan'a açılıyor. Pakistan'ın silahlı kuvvetlerinde Türk savunma sanayinin her geçen gün biraz daha teknolojileri artıyor bu konuyla alakalı. Bu da bizim ihracattaki en önemli başarılarımızdan bir tanesi.
0: Şimdi Mehmet, orada tabii şey yayınlandı. Bir video yayınlandı. Evet, buraya da getirelim.
1: Bir getirebilir miyiz arkadaşlar?
0: Hangi silahlar Pakistan'ın yayınladığı şeyin içinde var? SAFT'taki ekibi bunu çıkartmış. Aselsan Korkut şu an en başta duran. Pakistan'ın yayınlamış olduğu görüntülerde ne Aselsan Korkut? Aselsan Korkut alçak irtifadaki drone tehdidi.
1: Şöyle getirdiler.
3: Savunma sistemlerini.
0: Evet, alçak irtifadaki drone tehdidine ucuz ve maliyeti düşük etkin çözümler üretebiliyor. Bayraktar Akıncı adına marşlar yazılmış. Bayraktar TB2 daha doğrusu adına marşlar yazılmış ve Akıncı. Bayraktar Akıncı eğitmen pilotları, Sivrisinek, TB2 ve Akıncı gibi daha çok drone ve drone tehdidine karşı Türk savunma sanayinin üretip Pakistan'a teslim etmiş olduğu silah sistemleri var. Bak görüyoruz orada. Evet. Sivrisinek diye söylemiş olduğu
3: donanma gemileri de var.
0: Zaten Milli Gemi Milgem projesi, evet. Pakistan'la birlikte yürüttüğümüz bir proje. Şimdi tabii Pakistan büyük bir devlet, büyük bir nüfus, büyük bir coğrafya. Türkiye ile Pakistan'ın birçok alanda işbirliğine gitmesi, ki Mekke İttifakı, Mekke Savunma İttifakı da bunların içinde geliyor. Büyük bir kazanım. Sadece Pakistan için ya da sadece Türkiye için değil, iki devlet açısından da savunma sanayi alanındaki işbirliktelikleri birçok hususu kapısını açacak. Bugüne kadar bunun önünde birçok engel vardı. Yani Türkiye Suriye'ye bir kapsamlı harekat yapmak istediğinde kipasıyla Kudüs'teki ağlama duvarında görüntü veren Genelkurmay Başkanı emekli olarak Sözcü gazetesine manşet verdi. Suriye'ye girersiniz ama çıkamazsınız diye. Yani o günlerden geldik biz bugünlere. Eğer milli irade tecelli etmezse, darbeler yoluyla ülkelerin önü kesilirse bu noktaya gelmek Türkiye açısından mümkün değildi. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünlere gelmesi millet iradesinin hakim kılınmasıyla mümkün olmuştur. Ben Türkiye'deki savunma sanayi ihracatlarının önümüzdeki süreçlerde daha da artacağını düşünüyorum ki geldiğimiz noktada geçen yıl 10 milyar dolarla kapatmıştık. Şu an itibariyle bu rakamı yakalamış durumdayız. Evet. Yani Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ta gelecekler savunma sanayi ihracatına artı olarak yazacak. Benim öngörüm odur ki 2030 yılına geldiğimizde, yani 4 yıl gibi bir zaman dilimi sonrasında Türkiye'deki savunma sanayi ihracatı 25-30 milyar dolar bandına oturacaktır. Bunlar yeniyor mu diyenler için söylüyorum. Şimdi bunları yapıyoruz. Gece yatağında rahat rahat uyuyor, kalkıyor, diyor ki bunlar yeniyor mu? Bunlar yenmiyor ama bizim namusumuzu koruyor.
1: Evet. Şimdi bu Pakistan konusu önemli. Çünkü Pakistan konusu neden önemli? Sürekli bölgede de bir gerilim var. Hindistan-Pakistan arasında. Bu Hindistan Başbakanı'nın bazı ifadeleri vardı. Arkadaşlarım onunla alakalı bir dublaj da gerçekleştirdiler diye biliyorum. Yönetmenim hazırsa Hindistan Başbakanı'nın açıklamalarını şöyle bir getirelim ekranlara. Daha sonrasında bu Hindistan-Pakistan olayı nereye gidiyor? Onu da konuşalım.
4: Bugün terörizmi yayanlar geri adım atmış durumda. Eğer Pakistan kötü niyetli bir şey yaparsa Hindistan'ın silahlı kuvvetleri evlerine girer ve onları öldürür.
0: Halbuki sen hala Pakistan'ı tehdit ediyorsun. Pakistanlı bir yorumcu şöyle bir yorum yapmış. Tabii ki biz Müslümanlar olarak Kur'an-ı Kerim'den aldığımız emir gereği başka ilahlara inananların da ilahına laf söylemeyiz ki onlar da yanılıp bizim inandığımız Cenab-ı Allah'a laf etmesin diye. Ya diyor ne yapacaksın? Sizin diyor inanmış olduğunuz diyor putları bilmem neleri biz mangalda barbekü yapıp yiyoruz diyor. Yani şimdi kardeşim olmaz. Yani sen 3 ay önce 4 tane uçak kaldırdın, bombalayacaktın. Sana raporlar öyle gitti. 7-8 tane uçağın kaldırıldı. 6'sının anında düşürüldüğünü biliyoruz. Tamam mı?
1: Peki. Mehmet Hocam, ne diyorsunuz?
3: Tabii Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Mekke anlaşmasından sonra bölgedeki dinamikler ve güç paylaşımı değişti. Dengeler de değişti. Dengeler değişince ve Türkiye savunma sanayisinin bugün dünyanın 185 ülkesine ihracat kapasitesine ulaştığını gördüğümüzde ve Türk savunma sanayisinin özellikle Batı teknolojileriyle Doğu teknolojilerinin Pakistan-Hindistan son savaşında ne tür bir karşılaşmayla karşı karşıya geldiklerini gördüğümüzde bugün Pakistan'ın ulaştığı güç noktası çok çok önemli. Ve unutmayalım ki 1947 yılında kurulmuş olan Pakistan danla beraber Türkiye'nin ilişkileri artık her alanda var olan ve tek bir sözün söylendiği uluslararası diplomasiyi de beraberinde getiriyor. Unutmayalım, Türkiye IMEC projesini ortaya koyan Hindistan'a karşı kalkınma yolu projesini cevap verdi. Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan, Mekke anlaşmasının karşısında ne vardı? Yine bakıyoruz Hindistan destekli hiç gündeme getirmedik. Evet. Biz İsrail, Güney Kıbrıs, Rum yönetimi ve Yunanistan'ı konuşurken bir de bunların arkasında Hindistan var. Bir de bunların arkasında Fransa var. Ve evet. Dolayısıyla bugün bu Modi'nin verdiği mesajları dikkatle okumamız gerekiyor. Tabii burada birinci tehdit unsuru olarak Keşmir ve tarihsel süreçte baktığımız zaman Hindu anlayışın Müslüman Pakistan devletine verdiği bir mesaj olarak görmekteyiz ki bu artık Pakistan sınırına kadar ulaşan bir tehdit boyutu olarak.
1: Hindistan'da yıkılan camiler var.
3: Tabii ki. Onlar, oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Tabii. Müthiş tabii, müthiş bir. Tabii. İkinci nokta Hindistan iç kamuoyuna. Biliyorsunuz Hindistan iç kamuoyunda. Hindistan'da 200 milyon aşan bir Müslüman var. Hı hı. Ve bunların 500 küsür parlamentosunda vekilleri var. Bunların sadece ve sadece yanlış hatırlamıyorsam 15 tane temsilcisi var. Ve Hindistan'daki kas sisteminin yarattığı önemli bir süreç de var burada. Ve yine Hindistan iç kamuoyundan daha ziyade Pakistan üzerinden de Çin'e verilen bir mesaj var burada. Evet. Ve çünkü Çin-Pakistan ilişkileri SIPEC koridoruyla beraber Gavdar Limanı'yla Hürmüz ve Fav Limanı'yla birleştirip kalkınma yolu projesinden Türkiye uzandığı zaman IMEC projesinin çöpe gitmesi demektir.
0: Tabii.
3: Dolayısıyla burada büyük bir ekonomik savaşı da görüyoruz. Ama ekonomik savaşın güçlü destekleyicisi kim? Pakistan olarak yerini alıyor. Yine tehdit boyutuna bakıyor. Diğer önemli bir nokta iki nükleer gücün karşı karşıya getirdikleri bir mesaj var ki burada Modi yönetiminin ortaya koyduğu yaklaşım terör saldırısı, sınır ötesi Hint operasyonu ve Pakistan askeri karşılığıyla cevap bulduğu zaman Hindistan'ın daha güçlü olduğu algısını yaratma stratejisine dayanıyor. Unutmayalım ki Hindistan-Pakistan arasındaki tüm gelişmeleri dünyada çok yakından takip ediyor. Ama bir de sağ tarafında, şimdi haritayı karşımıza aldığımız zaman sol tarafında Pakistan var. Bir de yan tarafında Bangladeş var. Evet. Yani o 1970'li yıllarda bağımsızlığını ilan ettikten sonra, Pakistan'dan ayrıldıktan sonra kendilerinin desteklediği Bangladeş'te yönetim yok artık. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Bir tarafta 260 milyonluk Pakistan, bir tarafta 280 milyonluk Bangladeş nüfusu var. Ve 200 milyonluk da Hindistan'ın içinde Müslüman nüfusu var. Yani dolayısıyla dünyanın en büyük, bugün Çin'i de geçen bir nüfusa sahip olan bir Hindistan yönetiminden bahsediyoruz. Ve Hindu anlayışı çerçevesinde Hindutva siyasi anlayışı da yapılanmasıyla değerlendirdiğimizde Müslümanlara ve Pakistan'a karşı bu söylemler bölgede gerginliği giderek tansiyonu yükseltmek ve istedikleri sonuca ulaşma noktasında yaklaşımı İsrail'le beraber güç çekişmesi noktasında Hindistan ayağını oluşturan bir açıklama olarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Ve yine aynı zamanda bu sürecin ortaya çıkardığı Pakistan'ın ulaştığı güç noktasından rahatsızlık duyanların Keşmir boyutu var ki hiç konuşmuyoruz. Yine Müslüman kimliğinin ön plana çıktığı bir süreç var. İşte bu Modi'nin bundan sonraki ortaya koyacağı tavırlar kendi siyasi geleceğini de belirleyecek önemli bir süreci beraberinde gidiyor. Ve bölgedeki güç dengesi artık Pakistan'ın lehine döndüğünün farkında olan bir başbakan Modi olduğunu Hindistan'ın kendisi de görüyor. Hindistan halkı da görüyor. Ve bu süreç Çin'i karşısına alabilecek bir Hindistan ortaya koyabilecek mi? Pakistan'ı karşısına alabilecek bir Hindistan ortaya koyabilecek mi sürecini beraberinde getirirken gerilimi artırarak tansiyonu yükseltme noktasına planlayan bir politik olarak karşımıza çıkıyor.
1: Levent Hocam sizinle bitiriyorum. Sizin de görüşlerinizi alın kapatacağım.
2: Ne kadar haklıymışız değil mi? Bu Mekke anlaşmasında. Şimdi işte Mehmet Hocam o şer hattını çok güzel açıkladı bize. İşte Yunanistan, Kıbrıs Rum kesimi, İsrail, Hindistan. Buna karşı biz neyi koyuyoruz? İşte Mekke. Pakistan, Suudi Arabistan. Umuyoruz ki bu gelişecek. Mısır katılacak. Yayın öncesinde Mehmet Hocam'la konuşmuştuk. Belki İspanya olasılığını da gözden geçirmek lazım. Peki. Onu da unutmamak lazım. İşte bunlar tam da söylenildiği gibi caydırıcılık, savunma, güvenlik ve istikrar.
1: Çok teşekkür ederim gazeteci Sayın Levent Eke yorumlarınız için.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Yusuf Alabar'da kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz. Siyaset bilimci doktor Sayın Mehmet Bozkuş kıymetli yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. 24 ekranlarında ve 24 radyo frekansında Masada Ne Var'ı noktalıyoruz. Mutlu akşamlar.

0: İstanbul'da Haliç civarındadır bütün sanayi tesisleri, herkesin bildiği gibi. Acaba niye? Uzun yıllar sanayi içinde bulunan bir kişi olarak şunu söyleyeyim. Dünyanın her yerinde ağır sanayi denizden gelir. Bugün de denizden gelir. O yüzden
1: Liman ve sebebiyle mi hocam?
0: birincisi liman, ikincisi İstanbul'da akarsu yok. Dolayısıyla dünyanın büyük başkentleri ya güçlü bir akarsu önünde kurulmuştur ya limanda kurulmuştur. Çöl ortasında sanayi kurulamaz, malzemeyi taşıyamazsınız. İstanbul'un akarsuları da bir iki tane var. Onlar da zaten geri kalan sanayi tesislerinin kurulduğu ortamları oluşturmuştur. Dolayısıyla İstanbul'a baktığımız zaman en bir numaralı sanayi ürünü, ben tesis yerine ürün kelimesini kullanıyorum, tabii ki tersanedir. Bizim tersane dediğimiz zaman sanki eczane falan gibi oluyor. O değil. Bildiğiniz gibi Darüssünâ, yani tarihin en eski sanayi ortamı, iş yeri anlamındadır, üretim yeri anlamındadır. Dolayısıyla Haliç'in tersanesi en güçlü ortamı yaratmıştır. Tersaneyle birlikte çok temel endüstriler hep Haliç civarında kurulmuştur. Tersane, tophane, feshane, darphane,
1: Hepsi Haliç
0: hatta
1: çevresinde.
0: camhane de dahil olmak üzere. Bunlar yaşamsal endüstriler. Tümü ağır malzemelerle yapılıyor, tümü nazik ve tümünün malzemeleri de ancak deniz yoluyla gelebilir. Bunun Haliç'teki süreçlerine bakarsak, birinci süreç Haliç'in güneyindeki saray otoritesinin kurduğu endüstriler. Bunu ben batılılaşma kelimesini eksik buluyorum. Kuzeyleşme de olabilir, güneyleşme de olur. Bunun bugünkü doğru adı küreselleşmedir.
1: Çok haklısınız.
0: Dünyanın her yerinden, Rusya'dan da gelmiştir, Afrika'dan da gelmiştir. Fas'tan da gelmiştir. Şimdi Fes, Fas'tan geldi diye batılılaşma diyecek. Teknoloji transferi denizden gelir. Bu kadar basit. Veya akarsudan gelir. İkisinin dışında çölden deveyle gelmez. O yüzden İstanbul'a ben baktığım zaman şunu görüyorum. Yaşamsal devasa endüstrilerin tümü Haliç'le bağlantılı olarak kurulmuştur. Darphane birazcık uzak gibi görünüyor ama darphaneye ne geliyor? Altın, gümüş, bakır neyle geliyor? Gemiyle. Peki orada basılan paralar nereye gidiyor? Yine gemiyle gidiyor. Karayoluyla para göndermek, altın göndermek kadar zor bir iş yoktur. Dolayısıyla bütün bu tesislerin hedefi ve orada var olma sebebi Haliç'tir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap
1: basit. Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
2: Ticaretin kalbi İstanbul'da atıyor. Karma ticaretin en prestijli fuarı MÜSİAD Expo 23-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açıyor. MÜSİAD Expo, yeni pazarları açılmak, güçlü iş bağlantıları kurmak ve küresel ortaklıklar geliştirmek isteyenleri bir araya getiriyor. Küresel ticaret burada.
3: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
4: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
5: 50 bin düş.
4: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
6: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
7: Telefonu arabam.com'a. Değerinde trink sat.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: Kitaptan Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Avantajlı fiyatlarla sigorta Sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım.net, Sigortam.net.
4: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Z10 Pro. Fikirlerine alan aç.
5: Evleneceklere müjde. Eviniz için en iyisini seçin, fazlasını ödemeyin. Düğün paketleri 6380 TL'den başlayan taksitlerle. Modalife, Türkiye'nin düğün paketçisi.
6: Okullar açılıyor, anne babalar cimriliyor.
7: Canım cimri.
8: Mersi canım.
9: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
9: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
9: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
8: Hocam 1000 megabit diyor.
9: Hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
9: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
9: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom değerli hissettirir.

Efendim 24 Haber Merkezi'nden merhaba. Moderatör Gece'ye hoş geldiniz. Ben Erkan Kol. Haber maratonumuza başlıyoruz. 24/24 radyo ortak yayınındayız. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle beraber olacağız. Detayları birazdan paylaşmaya başlayacağım ama her zaman olduğu gibi gelsin günün özetine bir bakalım. Kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Müjdeleri vardı. Onları sıralayacağız bir yandan birazdan. Ama bir yandan da dışarıya yönelik mesajları da vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Bu topraklarda kimseye ameliyat yaptıramaz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve herhangi bir kimse bu noktada hayale sürüklenmesin dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Mesajlarını paylaşacağız birazdan. Fail meçhul dosyalar bir bir yeniden açılmaya devam ediliyor. Son dosya ekranda görüyorsunuz. Kozinoğlu dosyası yeniden açıldı. 15 yıl önce eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü. Neler yaşanıyor? İlk günden paylaşacağız onları birazdan. Ahbaplar Suç Örgütü'ne yönelik yeni bir operasyon var. 5. dalga operasyon. 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı. Gözaltına alınan isimler var. Onları da paylaşacağız birazdan. Nafaka meselesi çokça konuşuluyor Türkiye'de uzun bir süredir. Açıklama Adalet Bakanı'ndan geldi düzenleme ile ilgili. Ekim ayında nafaka düzenlemesi gelecek. Bununla beraber boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler de olacak o düzenlemenin içerisinde. Hepsini paylaşacağız. Başlayalım.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşması yaptı. Türk milleti üzerinden yürütülmek istenen toplumsal mühendislik projeleri konusunda uyarılarda bulundu. Köksüz, İslamsız millet hayali kuranlara sert çıktı. Erdoğan isim vermeden Siyonist İsrail'i de hedef aldı. Kimsenin bölgede ameliyat yapmasına izin vermeyiz dedi. Erdoğan'ın İstanbullulara iki müjdesi de vardı.
1: Kiralık konutlarımızla ilgili başvuruları 14 Eylül'de almaya başlıyoruz. İnşallah Ekim ayında ilk 1000 kiralık konutumuzu kurasını çekeceğiz. Evleri piyasa rayiçlerinin altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunacağız.
2: İstanbul'a iki müjde birden paylaştı. Kiralık konutta başvurular 14 Eylül'de başlıyor. Bir diğer müjde ise kentsel dönüşümde yarısı bizden kampanyasıydı. Süre uzatıldı.
1: Burada İstanbullulara bir müjde daha vermek istiyorum. Bu yıl sonu bitmesi planlanan yarısı bizden projemizin süresini 31 Aralık 2027 tarihine kadar uzatıyoruz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı 2,5 saat sürdü. Erdoğan Ahlat'taki sözlerini hatırlattı. Bizim kategorik olarak kimseye düşmanlığımız yok dedi. Türkiye'ye karşı hasmane adımlara da mesajı vardı.
1: Eski Türk tarihinden tek hamlede cumhuriyete atlayan tarih okumalarını da kesinlikle iyi niyetli bulmuyoruz. Bunlar Türkiye'yi ve Türk milletini asli kimliğine yabancılaştırmaya çalışan ruhsuz, köksüz ve hatta İslamsız bir millet hayali gören son derece tehlikeli, son derece art niyetli toplumsal mühendislik projeleridir. Kategorik olarak kimseye düşmanlık beslemiyoruz. Bizim vakur, soğukkanlı tavrımız kimseyi farklı hayallere sürüklemesin. Kılıç şakırtıları altında can alıp can vererek kendimize yurt eylediğimiz bu topraklarda kimseye ameliyat yaptırmayız. Aynı şekilde bölgemizde ülkemizi çevrelemeye dönük hasmane adımları türbünden seyretmeyiz.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye dair de mesajları vardı. Enflasyonla kararlılık mesajı verdi. Kırgızistan'daki ziyareti için de verimli oldu dedi.
1: Ekonomimizin yapısal sorunlarına kalıcı çözümler üretecek adımları atmaya devam edeceğiz. Enflasyonla mücadeledeki kararlı duruşumuz sürecektir. Bizim açımızdan verimli geçen zirvede enerji güvenliği ve bağlantısallık başta olmak üzere Türkiye'nin teşkilat için taşıdığı önemi vurguladık.
2: Erdoğan'ın bir mesajı da Türkiye'nin büyümesine yönelik hasmane tutum sürenlere karşı oldu. Türkiye'nin önünü kesemeyecekler dedi.
1: Şunu bir kez daha hatırlatmakta fayda görüyorum. İsrail'in tertip ve tahrikleriyle başlayan savaşın faturasını sadece İran halkı, sadece kardeş Körfez ülkeleri değil, ilgili ilgisiz herkes ödemektedir. Türkiye her hukuksuzluğun, her haksızlığın, her zorbalığın kimden gelirse gelsin her haydutluğun karşısındadır, olmaya da devam edecektir. İçinde bulunduğumuz zor coğrafyada bağımsız, istikrarlı ve müreffeh bir devlet olarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun önünün kesilmesine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin güçlenmesinden, bölgesinde barış ve istikrarın tesisi için çaba sarf etmesinden rahatsız olanlar bizi yolumuzdan geri döndüremezler.
0: Aylardır süren İran-ABD savaşında tansiyon saldırıların yoğunlaşmasıyla tekrar yükselmişti. İran misilleme saldırısıyla ABD uçak gemisi ve muharip gemisini hedef aldığı saldırı görüntülerini yayınladı. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim kamuoyuyla paylaşıldı.
3: İran-ABD savaşında misilleme saldırılarıyla gerilim yükselmişti. İran devrim muhafızları ABD'ye ait bir uçak gemisiyle muhrip gemisini hedef almıştı. Gemilerin isabet aldığı saldırı görüntüleri yayınlandı. ABD 3 İran petrol tankerini hedef almıştı. İran'sa misilleme saldırısı gerçekleştirdi. Görüntüdeki anlatımda ABD'ye ait bir uçak gemisiyle bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basir füzeleriyle vurulduğu öne sürüldü. Saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı iddia edildi. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gerilim saldırılarla da sınırlı kalmıyor. Aylardır gemi geçişlerinin kısıtlanması bölgeyi zor duruma sokmaya devam ediyor. Uman ve İran arasında Hürmüz'deki yeni koridora ilişkin anlaşmanın yakın olduğu duyuruldu. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, anlaşmanın önümüzdeki günlerde imzalanacağını duyurdu. Rızai, yakında Hürmüz Boğazı çevresinde kısıtlı bir alan ilan edeceğiz dedi. Suudi Arabistan ve Almanya ise uluslararası deniz yollarının güvenliği için Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesini talep etti. İki ülke bölgede stratejik diyalog başlatılması amacıyla mutabakat saptı imzaladı. Taraflar uluslararası deniz yollarının emniyetiyle seyri sefer özgürlüğünün korunmasının önemini vurguladı. Hürmüz Boğazı'nın normal seyrine dönmesinin bölgesel güvenlik, istikrar ve uluslararası ticaret akışının sürdürülmesi açısından gerekliliğine dikkat çekildi. Orta Doğu'daki gerilimi artıran İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan da İran'a yeni bir tehdit geldi. İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürdü. Olası bir saldırıya çok sert karşılık vereceklerini söyledi.
4: Onlar bize saldırmıyorlar. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve nedenini biliyor. Elbette hata yapıp bize saldırma yoluna gidebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alır.
3: Netanyahu, İran'daki yönetimin sonu yakın iddiasında da bulundu. Aylardır

0: çalışmalarına rağmen gizlenemedi. Görüntüler uzun süreli deniz operasyonlarının filodaki gemiler üzerindeki yıpratıcı etkisini ortaya koydu.
1: İşgalci İsrail ordusu Lübnan'daki ateşkesi de ihlal ediyor. Ülkenin güneyine düzenledikleri saldırıda yeni bir katliama imza attılar. İkisi bebek olmak üzere 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Kefruman beldesini hedef aldı. 3 katlı bir binayı bombaladılar. Saldırı sonrası bina tamamen yıkıldı. İkisi bebek, 9 kişi yaşamını yitirdi. 5 kişi de yaralandı. İsrail İHA'sı ise beldede bir sivil aracı bombaladı. 2 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Yukarı Nebatiye ve Arab Selim beldelerinde de hava saldırıları düzenlendi. Lübnanlı bir muhabir ise bölgede yayına hazırlanıyordu. İsrail saldırısının hedefi oldu. Şiddetli bir patlama yaşandı. Ardından alevler yükseldi. Saldırı sonrası muhabirin sinyali kesildi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde işgalini genişletti. Ateşkese rağmen sık sık saldırılar düzenliyor. 2 Mart'tan beri süren saldırılarda 4.360'dan fazla kişi hayatını kaybetti. 12.370'den fazla kişi yaralandı. Geçelim Gazze ve Batı Şeria'ya. İsrail zulmü orada da sürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin yaşam alanları kısıtlanırken Gazze'de sivillerin en temel hakları ellerinden alınıyor. Küçük çocuklar yeni öğretim yılında eğitim almak bir yana, bir kenara hayatta dahi kalamıyor.
0: Çocuklar temel ihtiyaçlarından mahrum bırakıldı. Yeni eğitim öğretim yılı Filistinli çocuklara uğramadı. İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal ederek 9 yaşındaki bir Filistinli çocuğu ilkokul gününde şehit etti. İsrail Gazze kent merkezinde sivil bir aracı hedef aldı. Filistinli Vefa'nın okula dönüş sevinci büyük bir trajediye dönüştü. Babası ve küçük kız şehit oldu. Küçük kızın cansız bedeninin etrafında okul kitapları ve defterlerinin saçıldığı görüldü. Deir el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı Havla okulu da bombalandı. Sivillerin toplandığı bir başka alana saldırı düzenlendi. Saldırıda şehitlerin sayısı yükseldi. Gazze'deki etnik temizlik için yeni bir adım daha atıldı. İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, gelecek dönemde bir hükümet göç ofisi kurulacağını ilan etti. Gazze'de sözde gönüllü göçü teşvik etmenin gerçek ve tek çözüm olduğunu savundu. İsrail Batı Şeria'da da baskın ve işgali sürdürüyor. Beytüllahim kentindeki bir caminin içine ses bombası atıldı. Filistinlilerin ibadetleri engellenmeye çalışıldı. Cenin'de ise bölgenin en verimli tarım arazilerine göz dikildi. Son dönemde 2800 dönüm tarım arazisi İsrail güçleri tarafından erişime kapatıldı. Kalkilya ve Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarda can kaybı yaşandı. İsrail ordusu Batı Şeria'da Usayim bölgesinde bir Filistinlinin işgalci bir Yahudi'ye bıçakla saldırdığını iddia etti. Bıçaklı saldırgan olduğu iddia edilen kişiye saldırı düzenlendi. Filistinli adam aracına açılan ateşle şehit oldu. İsrail'in soykırım destekçisi Savunma Bakanı Yisrael Katz, bıçaklı saldırıya ilişkin keskin bir açıklama yaptı. 7 Ekim benzeri bir saldırı gerçekleşmesi halinde orduya Filistin yönetimine karşı topyekün saldırıya hazırlanmaları talimatını verdiklerini belirtti. İngiltere'de değişen kabine ile birlikte Londra ve Tel Aviv arasında ilk gerginlik yaşandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'in yardım gönüllüleriyle yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklamalar diplomasi trafiğini sarstı.
2: İlaçların engellendiğine, hayati ve hayat kurtarıcı tedavileri beklerken çocukların hayatını kaybettiğine dair anlatılan hikayeleri biliyorsunuz. Yaşananlara dair bu tanıklıkları duyduğunuzda Sayın Başbakan'ın da belirttiği gibi Birleşik Krallık hükümeti olarak harekete geçmemiz gerektiğini anlıyorsunuz.
0: Miliband'in bu sözlerine İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gecikmedi. Tel Aviv İngiliz Bakan'a masallarla ve hikayelerle değil sahadaki gerçeklerle ilgilenin yanıtını verdi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee de adeta öfke kustu. Huckabee sanal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İngilizler aklını kaçırmış. Hükümetlerinin Yahudi nefreti sınır tanımıyor ve gerçekleri umursamıyor ifadelerini kullandı.
1: Yunanistan ve İsrail, Türkiye'nin birçok bölgede artan nüfuzundan endişeli. Yunan kamuoyu, İsrail ve Yunanistan arasında varılan aş

0: Çil Kalkanı Anlaşması'nın ardından Türkiye ile gelişebilecek olası 4 senaryoyu ele aldı.
1: Türkiye'nin deniz parkı ilanları Atina'yı endişelendirdi. Ankara'yla Ege ve Doğu Akdeniz'de yeniden gerilim yaşanabileceği olasılığı gündemden düşmedi. Yunanistan bu olasılığa karşı 4 ayrı kriz senaryosu hazırladı. Habere katimerini yer verdi. Yunan basınına göre ilk senaryo 2020'de yaşanan Oruç krizinin tekrarlanması. Oruç Reis araştırma gemisinin o dönemde Meis'in güneyiyle Rodos ve Kerpen'in doğusunda gerçekleştirdiği faaliyetler hatırlatıldı. Türkiye'nin Ege veya Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın tartışmalı gördüğü bir bölgeye araştırma gemisi göndermesi halinde yeni bir gerilim yaşanabileceği değerlendiriliyor. İkinci senaryoysa Türk balıkçı teknelerinin gerilim kaynağı olabileceği. Yunanistan'ın kendi münhasır ekonomik bölgesi olarak iddia ettiği alanlarda özellikle Ege'de faaliyet göstermesi tehlikeli bulunuyor. Üçüncü senaryo, Türkiye'nin insanlı savaş uçakları yerine drone'la Yunanistan'ın hava sahası olarak iddia ettiği bölgelerde uçuşlarını sürdürmesi kapsıyor. Atina'nın bu durumda Türkiye'ye açık bir uyarıda bulunması, hatta bir drone'un düşürülmesini gündeme alabileceği değerlendiriliyor.
2: Is to protect the sovereignty of my country.
1: Dördüncü ve daha uzun vadeli kriz senaryosuysa Yunanistan'ın İsrail'den alacağı Aşil Kalkanı hava savunma sistemi. Sistemin teslimatının Ankara'da rahatsızlık yaratabileceği ifade edildi. İki ülke arasında gerilimi daha da derinleştirebileceği öne sürüldü. Bu senaryonun diğerlerine kıyasla daha uzak bir ihtimal olduğu da vurgulandı. Bu arada Atina'nın Girit'in güneyinde karasularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de değerlendirdiği iddia edildi. Habere göre Yunan Dışişleri Bakanlığı, Ankara'ya geçtiğimiz hafta gönderdiği diplomatik notada buna yer verdi. Karasularını 12 mile genişletme hakkının saklı tutulduğuna dair ilk kez açıkça atıf yapıldığı vurgulandı.
2: Από σήμερα καλούμαστε να κερδίσουμε ένα δύσκολο.
1: Yunanistan'ın İsrail'den satın aldığı Aşil Kalkanı ülkede krize yol açtı. Sistemin kontrolünün kimde olacağı tartışılıyor. Sistemin İsrail sorumlusu Katimerini gazetesine kaynak kodunun Yunanistan'a verilmeyeceğini söyledi. Yunan basını Aşil Kalkanı'nın anahtarı İsrail'in elinde olacak manşetleri attı. Yunan kamuoyunda ortalık karıştı. Kriz büyüyünce Katimerini gazetesi düzeltme yayımladı. Sistemin yazılım ve teknolojisinin iki ülkenin ortak kontrolünde olduğu belirtildi. İsrail merkezli Biz Portal'sa Türkiye'nin mavi vatan doktrinini değerlendirdi. Ankara'nın son yıllarda attığı adımlar Akdeniz, Kızıldeniz, Afrika boynuzu, Suriye ve Gazze ekseninde bir bütün olarak ele alındı. Akdeniz'deki gücünü katlamasına katkı sağlayacak ittifakların peşinden gidilmesi, egemenliğini genişletmesinde yardımcı olabilir iddiasında bulunuldu. Türkiye'nin Kuzey Afrika'da önemli bir stratejik dayanak oluşturduğu öne sürüldü. Türkiye'nin Somali'deki askeri varlığına, Somali ordusunun eğitimine ve iki ülke arasındaki deniz savunma anlaşmasına dikkat çekildi. Yazıda Türkiye'nin Somali ile geliştirdiği ilişkiler, Afrika boynuzu açısından stratejik sonuçlar doğurduğu savunuldu. Analizde Suriye'ye de ayrı parantez açıldı. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri ve siyasal varlığının İsrail'in planlarını kesintiye uğrattığı ifade edildi. Ankara'nın artan nüfuzuna karşın Yunanistan'la İsrail'in bir çözüm arayışına girdiğinin de altı çizildi.
0: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu zirvesine sayılı günler kala Fransa'da yayımlanan çarpıcı bir jeopolitik rapor dünya gündemine oturdu. Le Monde Politik tarafından hazırlanan Dünyanın Durumu 2026 raporunda küresel güç dengelerinin tamamen değiştiği vurgulandı. Yeni yedili güç haritası açıklandı. Türkiye de dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasında yer aldı.
3: Burada sizlerin huzurunda tekrar ediyorum. Dünya 5'ten büyüktür.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler kürsüsünden yıllardır tüm dünyaya haykırıyor. Küresel sistemin adaletsizliğine vurgu yapıyor. Erdoğan'ın bu söylemi, batılı stratejistler tarafından hazırlanan raporla uluslararası düzeyde de tescillendi.
3: Dünya 5'ten büyüktür.
4: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Zirve öncesi Fransa'da yayımlanan Dünyanın Durumu 2026 raporu küresel siyasette kartların yeniden dağıtıldığını ilan etti. Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran eksenindeki savaş ve gerilimlerin ardından hazırlanan raporda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesine dayanan eski yapının çöktüğü savunuldu. Le Monde Politik imzalı yeni yedili güç haritasında Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Çin, Rusya, Fransa, Hindistan, İran ve Türkiye yer aldı. Geleneksel güç merkezlerinden İngiltere'nin yanı sıra Körfez ve Latin Amerika ülkelerinin bu elit kulübün dışında kalması yeni çok kutuplu düzenin en belirgin işareti olarak yorumlandı. Raporda Türkiye için özel bir bölüm ayrıldı. Ankara'nın artan küresel etkisine mercek tutuldu. Türkiye'nin dünyanın en güçlü 7 ülkesi arasına girmesinde yerli savunma sanayindeki istikrarlı büyüme ve ustalıkla yürütülen denge diplomasisi kilit rol oynadı. Türkiye'nin bir yandan NATO müttefikliğini sürdürürken diğer yandan BRICS'e başvurabilmesi ve Rusya ile Çin gibi aktörlerle bağlarını koruması üstün stratejik manevra kabiliyeti olarak değerlendirildi. Dünyanın en geniş 6. diplomatik ağına sahip olan Türkiye'nin bu yükselişi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2013 yılından bu yana her platformda dile getirdiği "Dünya 5'ten büyüktür" söyleminin haklılığını uluslararası arenada da doğrulamış oldu.
3: Dayanışmanın ve işbirliğinin tarafındayız. Evrensel değerlerin, adaletin ve kalkınmanın tarafındayız.

0: İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Konutu'na materyal alımı dahil bazı ihalelere fesat karıştırarak adrese teslim ihalelerle milyonlarca liralık kamu zararına neden olduğu tespit edildi.
1: İBB ihalelerine fesat karıştırarak milyonlarca liralık kamu zararına neden oldular. İmamoğlu suç örgütü soruşturmasında 6 şüpheli daha tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Satın Alma Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ihalelere yönelik önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. İBB Başkanlık Konutu'na materyal alımı işi dahil bazı ihalelere fesat karıştırıldığı tespit edildi. Devreye Mali Şube ekipleri girdi. Soruşturma derinleştirildi. İBB ihalelerine katılımı sınırlandırılarak başka firmaların katılımlarının engellendiği ve adrese teslim ihaleler yapıldığı ortaya çıktı. Bu tespitler İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı rapor, HTS ve kamera kayıtlarıyla MASAK raporlarıyla da desteklendi. Bazı şüphelilerin hesap hareketleri ve para trafiği de şüpheliydi. Tüm bu tespitlerin ardından operasyon için geçtiğimiz hafta düğmeye basıldı. Gözaltı listesinde 14 şüpheli vardı. Biri yurt dışında firariydi, biri de cezaevinde başka suçtan tutukluydu. Aralarında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen'le kent lokantalarından sorumlu şube müdürü Ali Toy'un da olduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerin ardından 7 şüpheli tutuklanma, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı ihaleye fesat karıştırmak suçundan tutuklandı. Cezaevine konulan şüpheliler arasında İBB Satın Alma Daire Başkanı Mustafa Sökmen de vardı. Diğer 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
0: Pek çok Bolu'da rüşvet ve irtikap suçlamalarıyla görülen davada ikinci duruşma yapıldı. Mahkemede söz alan müşteki iş insanı rüşvet çarkını aşama aşama anlattı. Kendisine Tanju Bey 4 milyon lira istiyor denildiğini aktardı. Ayrıca rüşvete ödeme kolaylığı yapıldığını da söyledi. Bu sözlerin ardından görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan duruşma salonunda fenalık geçirdi.
2: Mahkemede müşteki ifadeleri dinlendi. Rüşvet itirafları yüzüne söylendi. Tanju Özcan duruşmada fenalık geçirdi. Bolu Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında ikinci duruşma görüldü. 263 yıla kadar hapis cezası istenen tutuklu sanık Tanju Özcan mahkemeye bulunduğu cezaevinden ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla katıldı. Duruşmada müşteki Nazmi G'ye söz verildi. İş insanı kendisine ait bir inşaat projesiyle ilgili bilgi paylaştı.

0: Nazmige, belediyeye verdiği dilekçelere geç veya olumsuz yanıt aldığını belirtti. Bunun üzerine imardan sorumlu başkan yardımcısı Tuna Özcan'la görüştüğünü aktardı. Tanju Özcan'ın talebiyle kendisine 3,5 milyon lira istendiğini belirtti. Sanık, belediye başkan yardımcısı Süleyman Can'ın da Tanju Bey 4 milyon lira istiyor dediğini iddia etti. Müşteki ayrıca Tuna Özcan'la görüşmenin belediyenin ek hizmet binasında gerçekleştirildiğini belirtti. Görüşmede telefonla el konulduğunu, para vermesi yönünde baskı yapıldığını öne sürdü. Daha sonra miktarın 2,5 milyon liraya düşürüldüğünü ifade etti. Bunun 1 milyon lirasını nakit, 1,5 milyon lirasını ise çek olarak vermeyi kabul ettiğini söyledi. Sanık Sarı Yıldız'a bankada 1 milyon lira nakit verdiğini, 1,5 milyon liralık çeki de bir hafta içinde teslim ettiğini aktardı. Tanju Özcan ise hakkındaki suçlamaları reddetti. Savunmasını yaptığı sırada Özcan'ın kısa süreli baygınlık geçirmesi üzerine duruşmaya ara verildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından duruşmaya devam etti. Sanık Tanju Özcan tutukluluk sürecinin sağlık durumunu olumsuz etkilediğini söyledi. Mahkeme tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 19 Ekim'e erteledi.
1: Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon avro, Özgür Özel'e 950 bin avro, Veli Ağbaba'ya 1 milyon avro. İtirafçı olan Muhittin Böcek adı geçen isimlerin kariyerlerini nasıl finanse ettiğini anlatmıştı. Özgür Özel bu itirafları şantaj iddiasıyla değersizleştirmeye çalışmıştı. Ancak Muhittin Böcek'ten gelen bir mektup bu iddiayı reddediyor.
2: Şimdi gelelim örnek bir vaka üzerinden bir kişi nasıl alınır, tehdit edilir, zorlanır ve itirafçı yapılır bunu bir görelim. Örnek maalesef Muhittin Böcek ve Böcek ailesi.
3: Muhittin Böcek ne demişti? Aday gösterilmesi karşılığında CHP Genel Merkezi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu tarafından kendisinden milyonlarca avro para istendiğini iddia etmişti. İmamoğlu'nun adaylık için tercihimi senden yana kullanırım ama 15 milyon avro maddi destek sağlaman gerekir dediğini öne sürmüştü. Adaylık sürecinde Özgür Özel'in talimatıyla Manisa'ya 950 bin avro nakit para götürüp teslim ettiğini de eklemişti. 1 milyon avro da Veli Ağbaba'ya göndermişti. İşte Özgür Özel bugüne kadar Böcek'in tüm iddialarının sebebini kendisine yargı yoluyla yapılan şantaja bağlamıştı.
2: Gökhan, biz de basından okuduk. Gökhan Böcek'in sinir krizi geçirdiği, tamam getirin ne istiyorsanız imzalayacağım dediği ortaya çıktı. O gün gittiler, avukatların tutanağı var. Savcıya demiş ki getir ne istiyorsan imzalayacağım.
3: Görevinden uzaklaştırılan ve tutuklu bulunan Muhittin Böcek cezaevinden mektup yazdı. Bu mektupta belediye başkanlığını yaptığı Antalya ve Antalyalılara seslendi. Mektubunda Özgür Özel'in şantaj iddiasına dolaylı bir cevap verdi.
4: Hemşerilerim için çalıştığım ince uzun bu yolda şantaja, kumpasa, tehditlere teslim olmadan, kimseyi ötekileştirmeden gece gündüz hep çalıştım.
3: Mektupta başka bir detay daha var. Kemal Kılıçdaroğlu için genel başkanım ifadesini kullanırken Özgür Özel için sadece sayın ifadesini kullanmış olması. Mektubun genel havasında Özgür Özel'e karşı takınılan mesafeli bir tutum var. İtirafçı olan Muhittin Böcek'in bu tercihinin şantajdan değil de partinin parçalanmasına giden süreçteki kutuplaşmalardan kaynaklandığı anlaşılıyor.
1: AK Parti ve CHP arasında 15 Temmuz gerilimi yaşandı. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde sözlü atışma yumruklu kavgaya dönüştü. Meclis üyeleri birbirine girdi.
5: Tamam. 15 Temmuz.
0: Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü. Usul tartışmasıyla başladı. 15 Temmuz gerilimiyle sinirler iyice gerildi. Belediye Meclisi'nde yumruklar konuştu. Bahçeli Evler Belediye Meclisi'nde gergin anlar yaşandı. Belediye Başkanı Hakan Bahadır başkanlığında yapılan oturumda AK Parti Grup Başkan Vekili Yasin Özdemir söz aldı. Hedefinde Belediye Meclisi 1. Başkan Vekili CHP'li Nazife Aktaş vardı. Aktaş'ın daha önce 15 Temmuz

0: tehditlerine ilişkin sözlerini hatırlattı. Meclisi yönetmesini istemediklerini söyledi.
1: Şehitleri yok sayan bir zihniyetin bu ilçede yaşayan şehit olmuş kardeşlerimizi yok sayan zihniyetin de bu meclisin yönetmesini kesinlikle istemiyoruz. Bugün Hakan Başkanımız olmasaydı da biz burada Nazife Hanım'ın meclisi yönetmesine kesinlikle karşıyız. Eşref Başkan meclisi yönetebilir. Kendisi son mecliste de başkanım yani oradan dahil olmaya çalışmayın. Yaptığınız tabiri caizse büyük bir terbiyesizlikti. Bir özür yayınladınız mı? Siz bir özür yayınladınız mı?
0: CHP Grup Başkan Vekili Gencay Özcan'sa Yasin Özdemir'e yanıt vererek özür dilenecek bir durum olmadığını söyledi. 15 Temmuz darbe girişimine tiyatro demediklerini savundu.
2: Ben özür falan dilemedim. Özür diyecek bir şey yok. Yani bütün konular deşifre edilmiş vaziyette. Yani bir benim hayır tiyatro demesi söz konusu değil. Böyle bir şey sizin ithamınız. Bu sizin ithamınızdan ibaret.
3: Arkadaşlar.
2: 15 Temmuz şehitleri bu memleketin ortak değeridir. Üzerinden siyaset yapılmamalı.
0: Konuşmaların üzerine mecliste tansiyon iyice yükseldi. AK Parti ve CHP grubundan bazı meclis üyeleri arasında sözlü tartışma başladı. Karşılıklı atışmalar kısa süre sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Belediye Başkanı Bahadır tartışma üzerine iki gruba sakin olmaları yönünde uyarıda bulundu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine meclise ara verildi.
4: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce Silivri cezaevindeki şüpheli ölümündeki sır perdesi aralanıyor. Soruşturma dosyası yeniden açıldı ve özel bir ekip kuruldu. Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin ise FETÖ'den firari ve yurt dışında olduğu tespit edildi.
5: Eski MİT'çi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin dosya 15 yıl sonra yeniden açıldı ve Silivri cezaevinde görevli 10 personel suikast şüphesiyle gözaltına alındı. 15 yıl önceydi. Tarihler 11 Kasım 2011'i gösteriyordu. FETÖ kumpasıyla tutuklanan MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu duruşmasına günler kala tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Ölümü kayıtlara kalp krizi olarak geçti. Otopsi raporlarında kalp damar hastalığı sonucu hayatını kaybetti denildi. Takipsizlik kararı verilerek dosya kapandı. Ancak ölümünde karanlık noktalar vardı. Arkasında da terör örgütü FETÖ'nün olduğu öne sürüldü. Bu iddia yıllarca gündemden düşmedi. 15 yıl sonra takipsizlik kararı kaldırıldı, dosya yeniden açıldı. Soruşturma derinleştirildi, özel bir ekip kuruldu. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde suikast şüphesi ağırlık kazandı. Önemli bilgi ve belgelere ulaşıldı. FETÖ'nün Ergenekon kumpasıyla tutuklanan ve mahkemede konuşmasına günler kala koğuşunda fenalaşan Kozinoğlu'nun son anlarında yaşananlar sıradan bir kalp krizi değildi. Adım adım planlanmış bir suikast organizasyonu işaret ediyordu. Kozinoğlu önemli bir isimdi. Görev yaptığı Bosna'da Fedai, Azerbaycan'da Köroğlu, Afganistan'da Türk General, Türkistan'da Hayalet olarak biliniyordu. Koğuşundan sorumlu gardiyanın acil butonunu duyunca radyonun sesini açarak umursamadığı, olaydan kısa süre sonra başka cezaevinde görevlendirildiği ve ardından da sırra kadem bastığı ortaya çıktı. Mayıs 2011'de göreve başlayan gardiyan Ferhat Veysi Gül, Kozinoğlu'nun kaldığı koğuşa özel olarak görevlendirilmişti. Olay günü Kozinoğlu'nun fenalaşması üzerine koğuştan acil durum butonuna basıldı. Ancak merkezi panoda uyarıyı gören Gül, müdahale etmek yerine görmezden geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde infaz koruma memuru Gül, uyarının ardından tam ters istikamete gitti. Odadaki radyonun sesini sonuna kadar açtı. Diğer gardiyanların alarmı duymasını engelledi. Yardım çığlıklarını telsiz ve radyo sesiyle bastıran gardiyan ardından soğukkanlılıkla mescide yöneldi. Olayın üzerinden yaklaşık 15 dakika geçtikten sonra durum diğer görevlilerce fark edildi. Gül ise şüphe çekmemek için yardım ekipleriyle birlikte koğuşa girerek hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün ardından sırra kadem basan Ferhat Veysi Gül 6 ay boyunca İstanbul'da ikametsiz yaşadı. Hücre tipi örgüt evlerinde saklandığı değerlendirilen şüpheli, 2012 yılında terör örgütü FETÖ'nün kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümüne kayıt yaptırdı. 2013 yılında gardiyanlık görevinden istifa etti ve 15 Temmuz darbe girişiminden 17 gün sonra 2 Ağustos 2016'da Fransa'ya kaçtı. Hakkında 2021 yılında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada tutuklamaya yönelik kırmızı bültenle arama kararı çıkarıldı. Soruşturmada elde edilen yeni bilgi ve bulguların ardından operasyon için düğmeye basıldı. Olay tarihinde Silivri cezaevinde görevli 11 personel hakkında gözaltı kararı verildi. 10 şüpheli yakalandı. Diğer şüpheli ise FETÖ'den firari olan yurt dışındaki eski gardiyan Ferhat Veysi Gül'dü. Gözaltına alınan şüpheliler sorguya alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler paylaştı. 10 şüphelinin gözaltına alındığını, bir şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında olduğunu açıkladı. Soruşturmada gizlilik kararı alındığını ifade eden Bakan Gürlek, olayın tüm yönleriyle yeniden aydınlatılmasına yönelik kapsamlı çalışmalar başlatıldığını söyledi. Gürlek mesajını, faili meçhul cinayetlerin, şüpheli ölümlerin ve kamu vicdanında cevapsız kalan dosyaların üzerine aynı kararlılıkla gitmeye devam edeceğiz. Hiçbir dosyanın unutulmasına, hiçbir şüphenin araştırılmadan bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz notuyla bitirdi.
4: Yapacağım. 6 Şubat depremlerinde devleti karalayarak bağış toplayan Ahbaplar Derneği'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezi 20 ilde yapılan operasyonlarda 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 47'si gözaltına alındı.
3: Kaç gündür uykusuz?
6: Kaç gündür uykusuz?
3: Ama buradayız, dimdik ayaktayız.
6: Umarım her şey daha iyi olur, daha İnşallah. İyi gider.
5: Deprem döneminde devleti karalayarak bağış topladılar, milyonlarca liralık vurgun yaptılar. Ahbaplar Derneği soruşturmasında 5. dalga operasyon düzenlendi, 53 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ahbaplar soruşturması derinleştirildi. Müfettiş raporları, derneğin mali kayıtları ve envanteri, banka hareketleri, bilirkişi incelemeleriyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda elde edilen deliller yeni operasyonun startını verdi. Ekipler İstanbul merkezli 20 ilde harekete geçti. Gözaltı listesinde 53 şüpheli vardı, basılan adreslerde yakalandılar. Soruşturma dosyasında çarpıcı tespitler vardı. 6 Şubat 31 Aralık 2023 tarihlerinde depremzedelere ulaştırılmak üzere 4.3 milyar lira bağış toplanmıştı. Bunun 4.2 milyar lirasının harcandığı, 950 milyon liranın ise nakit olarak çekildiği ve bu çekimlerden birinin tek seferde 500 milyon lira olduğu belirlendi. 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon 547 bin 770 lira transfer edildiği anlaşıldı. Ancak bazı yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı yapılmadığı tespit edildi. Yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ve bazı yardımların kamu kurumlarına faturalarda belirtilenden eksik teslim edildiği ortaya çıktı. İşte bu şüpheli para trafiğinin ardından da 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Para transferi yapılan şirketlerin gerçek ticari faaliyetlerinin tespitine yönelik de incelemeler başlatıldı. İzmit'teki depolarda ise depremzedeler için temin edilen yüzlerce çadır, tekerlekli sandalye, elektrikli bisiklet, kırtasiye ürünü ve çeşitli yardım malzemesinin kullanılmadan bekletildiği tespit edildi. Yani devleti karalayarak toplanan yardım malzemeleri depremzedelere gönderilmemişti. Bu malzemelerin hak sahiplerine ulaştırılması için gerekli işlemler başlatıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyona dair bilgiler verdi. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Gürlek, vatandaşlarımızın iyi niyetinin, yardımseverliğinin ve milletimizin dayanışma ruhunun istismar edilmesine karşı hukuk devletinin tüm imkanlarını kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.
4: Silivri açıklarında 2 Eylül'de meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 6. gün geride kaldı. Asu isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin enkazına denizin 720 metre derinliğinde ulaşıldı. Ancak kayıp 10 Türk mürettebattan hala bir iz yok.

0: Türk mürettebatı arama çalışmaları devam ediyor. Geminin yeri tespit edildi ama mürettebattan bir iz yok. Mürettebat yakınlarının tedirgin bekleyişi sürüyor.
1: 2 Eylül gece saatlerinde gerçekleşen kazanın üzerinden tamı tamına 6 gün geçti. Kazanın ardından kaybolan 10 mürettebat içinde arama ve kurtarma çalışmaları 6. gününde havadan, karadan ve denizden devam ediyor.
0: Silivri açıklarında 2 Eylül'de Alsu isimli tankerle Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi çarpışmış, kuru yük gemisi dakikalar içinde sulara gömülmüştü. Ekipler enkazın yerini tespit etti. Deniz kuvvetlerine ait TCG Akın kurtarma gemisi, Tuğberk İmamoğlu gemisinin enkazına 720 metrede ulaştı. ROV isimli insansız sualtı aracıyla yapılan taramalarda geminin üzerindeki ismi görüntülendi. Ancak mürettebata dair henüz bir ize rastlanamadı.
1: Kazanın ardından inceleme çalışmalarının yapılabilmesi için de Alsu tankeri Marmara Denizi'ne demirletildi ve burada inceleme çalışmalarının başlatılması için hala daha bekletiliyor.
0: Denizde arama kurtarma çalışmaları devam ederken soruşturmayı yürüten savcı ve savcı vekili sahil güvenlik ekipleriyle birlikte son duruma ilişkin ailelere bilgi verdi. Ailelerin bilgilendirilmesinin ardından diğer bir toplantıya geçildi. Bu kez toplantıya batan geminin şirket yetkilileri de katıldı. Toplantıda batan geminin çıkartılması ve arama kurtarma çalışmaları ele alındı. Öte yandan AK Parti İstanbul Milletvekili ve AK Parti Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Silivri Kaymakamı Murat Eren, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Şahin ve AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ailelerle bir araya geldi.
2: Nerede geçmiş olsun ziyaretinde. Onlara destek olmak için buradayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamlarını ilettik. Her zaman yanlarında olduğumuzu ve süreci sonuna kadar takip edeceğimizi ifade ettik.
0: Gözler şimdi denizin 720 metre altından ve derin sulardan gelecek haberde. Ekiplerin bölgedeki kesintisiz arama mesaisi sürerken kayıp yakınları gelecek bir haberi bekliyor.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek yeni yargı yılının açılışında önemli mesajlar verdi. Gürlek, boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirlerle nafakaya ilişkin yasal düzenlemelerin de içinde bulunduğu 12. yargı paketinin kalan bölümünün Ekim ayında meclis gündemine geleceğini açıkladı.
4: Boşanma davalarının uzamasını önleyecek tedbirler ile Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı sonrasında süresiz nafaka konusunda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeleri de inşallah Ekim ayındaki pakette hayata geçirmeyi düşünüyoruz.
5: 14 Haziran'da Anayasa Mahkemesi iptal etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek yasal düzenleme için tarih verdi. Nafaka düzenlemesi Ekim ayında meclise geliyor.
4: Malumunuz 12. yargı paketinin ilk kısmı kanunlaşarak yürürlüğe girdi. İnşallah Ekim ayında ikinci kısmını da gündeme getireceğiz.
5: Adalet Bakanı Akın Gürlek Ankara İkinoğlu Barosu ile yeni yargı yılı açılış programında konuştu. 12. yargı paketinin kalan 24-25 maddesi için Ekim ayını işaret etti. Terörsüz Türkiye süreci içinde ayrı bir parantez açtı.
4: Bunun yılı öncelikle kendi iç cephemizi tahkim etmekten, birlik ve beraberliğimizi korumaktan ve ülkemizin güveninin geleceğini sağlam temeller üzerine inşa etmekten geçmektedir.
5: Bakan Gürlek ünlülere ve internet fenomenlerine yönelik operasyonlara da değindi. Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini suistimal eden ahbap gibi örgütlere de ayrı bir parantez açtı.
4: Son zamanlarda hep birlikte şahit olduğumuz o üzere toplumumuza örnek olması gereken popüler kişiliklerin milli ve ahlaki değerlerimizi zedelediklerini, hukuksuzluğu özendiren yaşam tarzlarını, gençlerimizi ve genç nesilleri zehirlediklerini gördük. Gereken yasal işlemleri gerçekleştirerek bu sorunların üzerine kararlılıkla gittik.
5: Gürlek, Ankara İkinoğlu Baro üyelerine seslendiği konuşmasında sivil anayasa vurgusu da yaptı.
4: Adalet yüzyılını, vizyonunu hayata geçirirken sivil, demokratik, kuşatıcı anayasa hedefimizden vazgeçmeden hukuk devletimizi, demokrasimizi ve temel hakları daha ileri taşıma yönündeki irademizi inşallah sürdüreceğiz.
3: Eşinin aile mahremiyetini başkalarına anlatan erkeğe Yargıtay'dan dikkati çeken karar geldi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşinin özel hayatına ilişkin konuları çevresine anlatan ve hakkında dedikodu yapan erkeği boşanma davasında tam kusurlu buldu.
0: E Evlilikte mahremiyeti başkalarına anlattı. Yargıtay tam kusurlu buldu.
6: Tabii anlattığı şeye göre değişir. Zaten boşanma aşamasındaysam anlattığı konu hani nedir? Mesela aramızdaki sorunları, işte niye ayrıldığımızı, kişisel işte anlaşmazlıklarımızı anlatıyorsa ayrı bir şey. Ama kalkıp da çok özel paylaşmaması gereken bir şeyleri ihlal ettiğini düşünüyorsam tabii ki de açarım.
7: Aile denilen mefhum hukuken de ahlaken de korunması gereken ve kanunca da korunan bir birliktelik. Eşler evlilik içerisinde özel yaşamlarında yaşadıklarını üçüncü kişilere sınırsız bir şekilde, süzgeçsiz bir şekilde aktarmamak hükmü altındalar. Neden? Bizim anayasamız ve medeni kanunumuz eşlerin sadakatle evlilik mutluluğunu, evlilik birliğini sürdürmeleri için çaba sarf etmeleri gerektiğini söylüyor.
0: Trabzon'da görülen karşılıklı boşanma davasında eşinin aile içindeki özel meselelerini başkalarına anlatan erkek hakkında dikkati çeken bir karar çıktı. Mahkemenin Kelkit ilçesindeki aile mahkemesi erkeğin aile mahremiyetini çevresine aktardığını, akrabalarıyla eşinin dedikodusunu yaptığını ve evin ihtiyaçlarını karşılamadığını belirledi.
8: Yaptığı ayıp ve gerçekten büyük bir kusur. Yapan kendi topuna sıkmış diyebiliriz.
0: Kadınınsa eşini ortak konuta almadığı tespit edildi. Yerel mahkeme erkeği ağır, kadını ise az kusurlu buldu.
7: Teyit ediyor. Ne diyor Yargıtay? Diyor ki eşler birbirlerine karşı sorumluluk sahibidirler. Eşler özel hayatlarındaki bilgileri üçüncü kişilere özellikle o kararda şunu söylüyor. Sürekli biçimde aktarılma halinden bahsediyor. Demek ki bu davranış münferit de değil, çok kez tekrar eden durumda ise bunu kusurlu bir davranış olarak nitelendiriyor Yargıtay ki bu hukuka uygun ve vatandaşın da beklentisine iyi aile birlikteliklerinin devamı için de ihtiyaç olan bir konudur.
0: Ancak dosyanın istinafa taşınmasının ardından karar değişti.
2: Anlatılan şeyin içeriğine göre değişir ama zannediyorum çok şahsi, çok gizli bir şey anlatılmış olacak ki Yargıtay böyle bir karar vermiş herhalde. Ama bence doğru bir karar.
0: Yargıtay, istinaf mahkemesinin kusur değerlendirmesini hatalı buldu.
9: Yargıtay'ın taraflardan birini tam kusurlu bulması yalnızca mahkemenin seyrini değiştirmiyor. Aynı zamanda karşı tarafa maddi hak da doğuruyor.
7: Bir hukuk dosyası özelinde konuştuğumuzda o dosyadaki delilleri mutlaka incelemek gerekiyor. Bunu inceleyen yerel mahkeme, istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay'ın da daha önce yapılan incelemelerde bir isabetsizlik olduğu kanaatine eriştiği anda daha önceki kararın ortadan kaldırılması veya Yargıtay açısından bozulması gibi bir durum ortaya çıkabiliyor.
0: Sonuç olarak erkek tam kusurlu bulundu. Yargıtay, erkeğin açtığı davanın reddedilmesine, kadın eşin davasının kabul edilmesi ve lehine nafaka ödenmesi gerektiğine hükmetti. Karar, evlilikte özel hayatın ve aile mahremiyetinin korunması açısından dikkat çekici bir emsal niteliği taşıyor.
7: Hukuken korunmayan, hukuken kabul edilmeyen bir davranışta bulunan kişi, bunun karşılığında bir yaptırıma kavuşmalı. İşte bu durumda da eşlerden daha kusurlu olan aleyhine bir kararın verildiğini görmekteyiz.
3: Yeni eğitim yılının başlamasına günler kala ailelerin okul hazırlığı da hız kazandı. Kırtasiyelerde özellikle temel okul ihtiyaçlarını talep artarken zincir marketlerdeki okula dönüş kampanyaları vatandaşın yüzünü güldürüyor.
10: Öğrencilerin çantaları doluyor, listeler tamamlanıyor. Kırtasiyelerde yoğun mesai devam ediyor.
11: Eylül ayı ile beraber okul masrafları da başladı. Veliler doğru bütçeyle hareket etmek istiyor. Tam da bu noktada zincir marketler okula dönüş kampanyalarıyla hem vatandaşın hem de öğrencilerin yüzünü güldürüyor.
12: Okula dönüyoruz kampanyası içeriğinde 1000 kişiye 1000 TL'lik hediye çeki veriyoruz. Bu çekleri çocuklarımızın kırtasiye masraflarını kullanmak için ailelerimize küçük bir hediye, bir katkı sağlamak adına böyle bir kampanya başlattık.
11: Çocuklara okul hediyesi mi?
12: Evet, çocuklarımıza okul hediyesi. Bu vesileyle de yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrencilerimize, ailelerimize başarılar diliyoruz.
10: Veliler öğrencilerin ihtiyaç listesini tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Defter, kalem, silgi, boya ve çanta. Okul için gerekli malzemeler tek tek seçiliyor. Alışveriş listeleri tamamlanıyor.
11: Böyle bir okul çantasının maliyeti ne kadar?
12: Tüketicilerimiz, ailelerimiz böyle bir, burada yaklaşık 22 çeşide yakın bir ürün var. Bu tarz ürünü dışarıda alışveriş yaptıklarında 2500-3000 lira bandında oluyor. Bizde 1700 lirayla 1900 lira bandında mesela bir A4 bütün okul çantasında olmazsa olmaz. Yani hep marka ürünler, kalem kutumuz, çantamız, oyun hamurlarımız, sulu boyalarımız, Bir aile 22 çeşit ürünü aldığı zaman okul alışverişinin tamamını bitirmiş oluyor. 1700 lira 1900 bandında biz de bu işi tamamlamış oluyor.
10: Velilerin alışverişte en çok dikkat ettiği konuysa ihtiyaçlara doğru

0: doğru ürünlerle ve bütçeyi gözeterek tamamlamak.
1: Öğretmenimiz attı, o listeye göre alıyoruz yani almaya çalışıyoruz.
0: Kimi veliler ihtiyaçları önceden tamamlamak için alışverişe çıkarken, kimi ise son günlere bırakmadan eksiklerini gideriyor.
2: Eylül ayı itibariyle tüm mağazalarımızı okula döndürüyoruz kampanyası başladık. Yeni eğitim öğretim yılında ailelerin bütçelerine katkı sağlamak adına bu şekilde bir kampanya başladık. İlgi çok fazla. Bu yoğun ilgi bizi çok mutlu ediyor.
0: Kırtasiyelerdeki yoğunluk her geçen gün artarken esnaf da hareketliliğin bir süre daha devam etmesini bekliyor. Diyarbakır'daysa yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ekipler denetimdeydi. Kırtasiyeler denetlendi, aykırılıklar tespit edildi.
3: Okulların açılmasıyla birlikte özellikle kırtasiyenin yönelik Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Özellikle fiyat etiket kontrolleri yanı sıra öğrencilere satılmaması gereken uygunsuz malzemelerin denetimi gerçekleştirildi.
0: Ekipler mevzuata uygun olmayan ürünleri tek tek belirledi. Kurallara uymayan işletmelere ceza kesildi.
4: Denetim gerçekleştirdik. Bu denetimlerde 76.532 ürün denetimi gerçekleştirildi. Yani tespit edilen aykırılık sayımız 2046. Yaklaşık da 8 milyon 128 bin lira bugüne kadar bir idari yaptırım kararımız da oldu.
5: Bu bölümü noktalayalım. Saat başına devam edeceğiz.

0: yıllar önce benim çalıştığım televizyon kanalında, buradan selam olsun, Ömür adında bir yönetmen arkadaşım vardı. Ben de prodüktördüm. Onun adı Ömür'dü, benim adım Ömer'di. Ve genellikle bana Ömür, ona Ömer derlerdi. Çok karıştırılırdık biz birbirimize. Bir gün Ömür'ün bana Ömür dediğini duyduğumda dedim ki, Ömür'cüğüm, bu bina içerisinde bana Ömür dememesi gereken tek kişi sensin demiştim. Dolayısıyla sanıyorum Yeni Parti ile İyi Parti arasında bir karışıklık olabiliyor, isim karışıklığı, ama bunu karıştırmaması gereken tek kişi sanıyorum Yeni Parti'nin genel başkanı. Buyurunuz efendim, dinleyelim.
1: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek.
0: Yeni parti. Abi,
2: bu cümlekle alakası yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Hiç alakası yok.
0: Ha.
2: Tabii, neden şimdi?
0: Ya parti mezarlıktan kuran, geldiyse.
2: Ulan partiyi kuran sensin. Yeni parti, yeni bak, yeni. New. Yeni parti. İyi de. İyi parti. Adam öyle içine, bu bak ben sana söyleyeyim, bu sadece bir gaf değil. Bu çünkü ikincisi. Bir tanesi daha çıktı ya böyle Yeni Parti. Ben
0: Kadıköy ilçe başkanı.
2: Müsavat da buna cevap vermiş. Yani bir
0: ona da yarın değinelim. Süremizi
2: açtık. Ama bu normal. Şöyle söyleyeyim, bence bu daha sindirememiş. Sen kendi partini kuruyorsun. Kendi kurduğu partinin ismi unutan dünyadaki tek siyasetçi olabilir bu. Ve siz bu adamı ilke vereceksiniz. Öyle mi teslim edeceksiniz?
0: Eyvallah.
2: Öyle mi?
3: Sıcak bir günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
4: Duygu Göktürk'le moderatör Sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.

0: Mersi canım.
1: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
0: Hocam ben?
1: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu.

0: Tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
0: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Hangi krediye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Hangi kredi?
1: Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Halk Plajları projesiyle Türkiye'nin dört bir yanındaki plajlarımız halkımızın hizmetinde. Girişlerin ücretsiz olduğu 5 yıldızlı halk plajları, çocuk parkları, yeme içme mekanları, spor sahaları, kamp alanları ve mavi bayraklı tertemiz sahilleriyle konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Halk plajlarımız, ülkemizin eşsiz turizm noktalarında sizi bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı.
2: Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres, Salı 20'de 24'te.

0: hiç sesini çıkarmak için yöntem arayanlar burada. Kısadan ise Kısa Film Festivali. Farkını hissettirmek için 11. kez geliyor. Sen de kısa filminle ya da projenle başvur ve farkını ortaya koy. Son başvuru tarihi 15 Eylül. Festival haftası 21-28 Kasım. Detaylı bilgi için kısadanhisse.org.
1: İçindeki renkler tüm dünyaya yeter. Sen yeter ki göster. Sınırlar senin kabul ettiğin kadar. Hayallerinle gerçek arasında tek bir dokunuş var. Eşsiz genişliği, yalın inceliği, üretken gücüyle yeni Casper Pet Zeon Pro. Fikirlerine alan aç.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
3: Hepsi Van'da.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max ve TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen

0: Efendim yeniden merhaba. Moderatör Gece devam ediyor. Günün öne çıkan gelişmeleriyle yaklaşık bir saat daha sizlerle beraber olacağız. Antalya'da ormanlık alanda çıkan bir yangın var. Ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gelsin görüntüler bir bakalım. Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Karaöz Mahallesi'nde başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına 3 uçak, 9 helikopter, 45 arazöz, 2 iş makinesi ve 275 personelle müdahale ediliyor. Bazı bölgelerde yerleşim alanları tedbir amaçlı boşaltıldı. Havanın kararmasının ardındansa alevlerle mücadele karadan sürdürülüyor. Yangını kontrol altına almak için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
1: Ne bileyim, aslan kompa gelecek.
0: Özgür Özel'in yine dili sürçtü ve bu kez yeni parti yerine İyi Parti dedi. Ancak bu kez ortada Freudian değil, Machiavellist bir sürçme var. Ve bu sürçme Özgür Özel'in muhalif kamuoyunu kaybettiğine yönelik bir işaret olabilir.
2: Biz iktidara hazırız. Kadıköy iktidara hazır. İyi Parti iktidara hazır.
3: Henüz iktidara gelmeden önce çözülmesi gereken küçük bir problem var. Caner Sarıtaş İyi Parti'nin değil, Yeni Parti'nin Kadıköy ilçe başkanı. Aynı hatayı Genel Başkanı Özgür Özel de yaptı. Yeni Parti yerine İyi Parti dedi.
4: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
3: Bu kadar çok dil sürçmesi gerçekten tesadüf mü? Bunları Freudian dil sürçmeleri olarak kategorize etmek de pek tatmin edici değil. Belki de bunlar aslında Yeni Parti'nin güncellenen seçim stratejisinin bir gereğidir.
5: Açık farkla kazanan bir başka aday partimden adaylığı kabul ediyor ya da o aday etrafında muhalefet birleşebiliyorsa tutup da böyle bizden olsun, ben olayım, şu olsun, bu olsun diye değil.
3: Özgür Özel yeni Cumhurbaşkanı adayını İmamoğlu'nun kendini aday ilan etmesi gibi belirlemeyecek. Altılı masavari bir konsensüsle belirleyeceğim diyor. Kurduğu cümlenin Türkçesi bu. Ve altılı masa denilince akla önce İyi Parti gelir.
6: Yani ben o masa doğru muydu yanlış mıydı tartışmasına hiç girmeyi arzulamıyorum ama şunu söylüyorum. Doğru kurulmuş olsaydı, doğru uygulamış olsaydı doğru bir netice alması gerekir.
3: Özgür Özel'in işi zor. Bir koltuğa iki karpuz sığdırmaya çalışıyor. Yani hem şoför arkası olsun hem cam kenarı olsun istiyor. İyi Parti'yi dem seçmenini kaybetmeden tavlamalı. Dil sürçmesi bahanesiyle söyledikleri aralarında ideolojik bir set bulunmadığı algısını besliyor.
4: Musavvat Bey selam olsun, bu da bizden olsun yani. Bu sözümle sevgili başkanı çok seviyorum.
3: Özgür Özel'in işinin zor olduğu son olarak Terörsüz Türkiye Çerçeve Yasası oylaması sırasında ortaya çıktı. Net bir tutum almadı. Kendisi evet oyu verdi ama partisini stratejik olarak serbest bıraktı. Bu da aritmetiğe yansıdı. 91 yeni partili vekilden 54'ü hayır dedi. Peki tüm bu flörtöz dil sürçmeleri ve hayır oylu sinyal çakmalar İyi Parti cenahında nasıl yankılanıyor? Bu sorunun cevabını Müsavat Dervişoğlu kürsüden verdi.
6: Özgür Bey bugün bir konuşma yapıyor. Yeni Parti diyeceğine dili sürçtü, İyi Parti dedi. O gün de dil sürçmesi diye saydı. Dedi ki işte Yeni Parti yerine İyi Parti. Şu kadar üyesi olursa, bu kadar milletvekili çıkarırsa falan diye. Ben onu dil sürçmesi olarak görmüyorum. Allah söyledi. Diyor ki biz İyi Parti'nin iki katına yakın hayır oyu verdik. Hayır oyu vermek doğru bir şeyse sen niye evet oyu verdin?

0: Özgür Özel CHP Genel Başkanı iken daha özgüvenliydi. İyi Parti'yi bir emrivaki ile belirlediği adayı destekletmeyi planlıyordu. Ancak gelinen noktada mutlak butlan bölünmesi ve terörsüz Türkiye süreci yeni partiye yaramamış görünüyor.
1: İlk turda kazanacaksanız geniş bir mutabakatla bir adayın arkasında durmak lazım. Geniş bir mutabakatla durmak lazım. Bir kez daha söylüyorum, kendimden ilgili bir hevesim, bir niyetim yok.
0: Tek mesele İmamoğlu değil, Özgür Özel'in artık kendini aday gösterecek gücü de yok. Yeni adayı Mansur Yavaş. Çünkü o aynı zamanda İyi Parti'nin de favori adayı.
2: Erdoğan'ın önünde çıkan, çok önünde çıkan bir isim Mansur Yavaş. Onun Cumhurbaşkanlığı adaylığına nasıl bakarsınız partiden?
3: Cumhurbaşkanı adayı olursa tabii ki değerlendiririz.
0: Peki Mansur Yavaş ne yapıyor? Yeni partinin yeni stratejisi gereği Kürt vatandaşlarımızın kalbini çalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz gün Haymana'daki Ankara Balıkaleni ziyaret etti. Haymana, Ankara siyasetinde Kürt vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı bir yer olarak bilinir.
4: Haymana sizinle gurur duyuyor, size yanlış yapamaz.
5: Etim Meskut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in uyuşturucu testi pozitif çıktı. Etim Meskut Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven hakkında uyuşturucu madde kullandığı ihbar üzerine Batı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Adli tıp raporunda Özgüven'in saç örneğinde uyuşturucu madde tespit edildi. Kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise uyuşturucu madde bulunmadığı belirtildi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'nde 40 kişinin tutuklandığı rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasıyla yapılan vurguna ait yeni detaylar ortaya çıkmıştı. 2024 yılında 8 milyon lira olan Ramazan çadırı maliyetinin sahte faturalarla 100 milyon liraya çıkarılarak rant sağlandığı belgelenirken, Belediye Başkan Yardımcısı Taylan Özgüven'in personele 5 sene buradayız, yiyebildiğiniz kadar yiyin talimatı verdiği öne sürülmüştü. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Her iki isim de yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddialarına ilişkin, geçen hafta eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve ailesi hakkında reysen başlattığı soruşturma devam ediyor. Melih Gökçek, geçtiğimiz cuma günü Ankara Adliyesi'nde şüpheli sıfatıyla yaklaşık 2 saat ifade vermişti. Oğlu Ahmet Gökçek ile gelini Hülya Gökçek de şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne giderek ifade verdiler. İfade işlemlerinin ardından Ahmet Gökçek ve eşi Hülya Gökçek adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme her iki isim için yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol şartıyla mahkemede her iki isim serbest bırakıldı. Adıyaman'da bir kadın erkek arkadaşı tarafından darp edildi. Olayı gören çevredekiler duruma müdahale etmek istedi ancak saldırganla aralarında kavga çıktı. Saldırgan gençlerden birini bıçakla yaraladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
6: Darp edilen kadını kurtarmak istediği bıçaklandığı hastanelik oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarında yer alan olay Adıyaman'da meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen sevgili çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Saldırgan genç kızın boğazını sıkarken genç kız da duruma sessiz kalmayarak tekmeyle karşılık verdi. Olayın dozu her geçen saniye artarken çift karşılıklı olarak birbirine saldırmaya devam etti. Bu sırada çevredeki gençler duruma sessiz kalmayarak saldırganın yanına geldi ve ardından yumruklu kavga çıktı. Gençlerden biri saldırganın bıçak darbesiyle yaralandı. Yaşananların ardından saldırganla kız arkadaşı olay yerinden uzaklaşırken bıçakla yaralanan genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
5: Düzce'de patpat olarak bilinen tarım aracı bir tırla çarpıştı. Kazada 3'ü kadın tarım işçisi olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti.
7: Karayolunda can pazarı yaşandı. Feryatlar yükseldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale için zamanla yarıştı. Olay düz.

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Alaplı yolunda gerçekleşti. Bir tır ve fındık işçilerini taşıyan tarım aracı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle tır yoldan çıktı. Bir evin bahçesine devrildi.

0: Bursa'da bir sürücü kural ihlali yaptı ve otomobiline motosiklet çarptı. Kaza anı motosiklet sürücüsünün kas kamerasına yansıdı.
1: Kural ihlali yaptı, az daha motosiklet sürücüsünün ölümüne neden olacaktı. Kaza Yalova, Bursa karayolunda meydana geldi. İddiaya göre cip sürücüsü kural ihlali yaparak ana yola çıktı. Bu sırada yolda seyreden motosiklet sürücüsü de duramayarak önündeki cipe arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet hemen yanında seyreden tırın lastiklerine çarparak durabildi. Tırın altında kalmaktan son anda kurtulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Atlattığı büyük tehlike ise kas kamerasına saniye saniye yansıdı. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken ekipler olay yerinde inceleme yaptı.
0: Ankara Elmadağ'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeride geçti. İki araca çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti. 7 kişi yaralandı. Kaza anı başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.
2: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazanın adresi Ankara Elma'da, Lalebel Mahallesi'nde Kırıkkale'den Ankara yönüne seyir halinde olan otomobilin sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek iki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İki araçta bulunan 7 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kazanın ardından bölgede inceleme başlatıldı. Kaza anı ise bir otomobilin araç kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
0: Ankara'da iki kişi taksi durağını bastı. Ardından taksi durağındaki şoförleri darp ettiler. Görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı.
3: Taksi durağının kapısını önce kapattılar, sonra kapıyı tekmeleyip açtılar. Taşlı sopalı kavga kameralara an be an yansıdı. Görüntüler 5 Eylül gecesinden. Ankara Keçiören Esentepe mahallesinde iki şahıs bir taksi durağına geldi. İddiaya göre taksi şoförlerinden durakta bulunan iki aracı istediler. Şoförler ise durakta taksi bulunmadığını ve dinlendiklerini söyleyerek bu talebi reddetti. Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Saldırganlar önce taksi durağının kapısını kapatmak istedi. Ardından durağın içine girerek taksicilere saldırdı. Tartışma bir anda taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Yumruklar, sopalar havada uçuştu. Olay sırasında iki taksi şoförü darp edildi. Şüphelilerin saldırı anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayın ardından şüpheliler kaçtı. Keçiören emniyet ekiplerince saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kimlikleri belirlenen iki şüpheli gözaltına alındı.
0: İstanbul Beykoz'da 7 katlı bir iş yerinin 4. katında yangın çıktı. Gece saatlerinde paniğe neden olan alevler itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.
4: Yedi katlı iş yerinin 4. katından alevler yükseldi. Alevler kısa sürede büyüdü, yangın, korku ve paniğe neden oldu. Yangın Beykoz'da meydana geldi. 7 katlı bir iş yerinin 4. katında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında alevler kısa sürede katı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alevlerin diğer katlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. İtfaiye ekipleri yeniden alevlenme ihtimaline karşı iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından binada hasar meydana gelir.

0: iken alevlerin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
1: Rusya açıklarında saldırıya uğradı, mürettebatı tarafından terk edildi. Karadeniz'de sürüklenerek Şile açıklarında karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi. Yüzerek gemiye çıkan iki içerik üreticisinin kaydettiği görüntüler yanmış kaptan köşkünü ve ağır hasarı gözler önüne serdi.
2: İçeri sızmaya çalışacağız.
3: Kaptan köşkü yanmış, kumanda paneli parçalanmıştı. Camlar kırılmış, geminin yaşam alanları adeta savaş alanına dönmüştü. Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğrayan kargo gemisinin son hali kameralara yansıdı. Şili açıklarında karaya oturan Rusya bayraklı kargo gemisinin içi ilk kez görüntülendi. 108 metre uzunluğundaki kargo gemisinin Rusya'nın Novorossiysk limanı açıklarında saldırıya uğradığı belirtildi. Mürettebatı tarafından terk edilen gemi haftalarca Karadeniz'de kontrolsüz şekilde sürüklendi. Ardından İstanbul'un Şile ilçesindeki Alacalı sahili açıklarında karaya oturdu.
4: Arkadaşlar bakın tam şuradan vurulmuş. Belli yani direkt kaptan köşkünü vurmuşlar.
3: Daha önce yalnızca havadan ve kıyıdan görüntülenen gemiye bu kez iki içerik üreticisi çıktı. Mustafa Kurt ve İbrahim Koyuncu gemiyi karadan fark ettikten sonra yüzerek açığa ulaştı. Geminin içine giren ikili yaklaşık 15 dakika boyunca hasarlı bölümleri kamerayla kaydetti.
5: Arkadaşlar gemi bombalanmış. Şile de karaya oturmuş. Biz de yüzerken burayı keşfettik tesadüfen.
3: Görüntülerde geminin kaptan köşkünün tamamen yandığı, kumanda panelinin parçalandığı ve camların kırıldığı görülüyor. Yüksek ısı nedeniyle çok sayıda ekipmanın kullanılamaz hale geldiği, bazı metal aksamalarınsa bükülüp parçalandığı kameralara yansıdı.
6: Arkadaşlar barut kokusu halini biliyor. Evet, gemi böyle.
1: Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde kritik bir sonuç elde edildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi açık ara farkla seçimleri kazandı. Hedefleri ve politikalarıyla partinin kazanması endişelere yol açtı.
3: Almanya'da tarihi bir sonuç elde edildi. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi, Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerde birinci parti oldu. Gözler koalisyon müzakerelerine çevrildi. Almanya'nın Saksonya-Anhalt'ta düzenlenen eyalet meclisi seçimlerinin geçici resmi sonuçları duyuruldu. Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi 44 oy oranıyla zaferini ilan etti.
7: Bu tarihi bir olay. Geriye baktığımızda Almanya Cumhuriyeti'nin tarihi bu dönüm noktasıyla öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılacak.
3: 1,7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde katılım oranı %80 oldu. Son 30 yılın katılım rekoru kırıldı. Aşırı sağcı AfD, 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranını %23,7 puan arttırdı. Oyların %44'ünü alarak sandıktan birinci parti çıktı. Alman seçmen 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez aşırı sağcı bir partinin bir eyalette iktidara gelmesine onay vermiş oldu.
8: Her şeyden önce bir demokraside yaşadığımız için seçimlerin galibini tebrik etmek istiyorum. Seçimlerin galibi AfD. Artık Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosundaki en büyük partidir.
3: Ancak AfD eyalet parlamentosunda tek başına hükümet kurmaya yetecek çoğunluğu elde edemedi. 83 sandalyeli eyalet meclisinde AfD'nin 39 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor. Eyalet meclisinde mutlak çoğunluk için 42 milletvekili gerekiyor. Buna göre AfD tek başına hükümet kurabilmek için gereken çoğunluğun 3 sandalye gerisinde kaldı. Almanya'daki ana akım partileri bugüne kadar AfD ile işbirliği yapmama politikasını sürdürüyor. Bu yaklaşım siyasette güvenlik duvarı olarak adlandırılıyor. CDU partisinin AfD'yi iktidarın dışında bırakabilecek çok partili bir koalisyon arayışına girmesi bekleniyor. Sonuç yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, Başbakan Friedrich Merz açısından da ciddi bir siyasi darbe olarak değerlendiriliyor. AfD'nin hedefleri ülke siyasetinde endişe yaratıyor. Partiye göre Avrupa Birliği Sözleşmesi yenilenmeli. Bunun mümkün olmaması durumunda Almanya Avrupa Birliği'ni terk etmeli. Avrupa Birliği para birimi avro yerine yeniden Alman markına dönülmeli. Rusya'ya yaptırımlara son verilmeli. Parti İslam karşıtlığıyla da öne çıkıyor. AfD ülkede cami ve minare yapılmasına, ezan okunmasına karşı çıkıyor.
1: Peki haberde bahsettiğimiz bu

0: başarıyı tüm Almanya'ya yayıp gelecek seçimler, genel seçimlerde iktidara gelirlerse ne olur? Bu denklemde Türkiye için nispeten iyi ama Yunanistan için kötü haberlerimiz var.
1: Almanya fiilen iflas etmiş durumda. Almanya bitti ve bunu size söylemiyorlar.
2: AfD lideri Alice Weidel mevcut Almanya'dan şikayetçi. Liderlik ettiği aşırı sağcılar 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek oy oranına ulaştı. Saksonya-Anhalt Eyalet Meclisi seçimlerinde %44,4 oy aldılar. Ancak AfD ile masaya oturma sinyali veren tek parti sol popülist eğilimli BSW oldu. Eğer BSW AfD'nin adayına karşı oy kullanmayıp çekimser kalırsa AfD bu eyalette doğrudan iktidara gelebilir.
1: Kendi ülkemize karşı tamamen sorumsuz ve ciddiyetsiz politikalar yürütülüyor.
2: Almanya'da 2,5 yıl sonra genel seçimler var. Peki AfD başarı çizgisini devam ettirirse ve iktidar partisi olursa Türkiye-Almanya ilişkileri nasıl şekillenir? Bu durumda Almanya'nın dış politikasında değerler yerine ulusal çıkar yaklaşımı güçlenir. İşte bu Yunanistan için kötü haber.
1: Bu durum artık finansal olarak sürdürülebilir değil. Fransa'da batmış durumda. Avrupa Birliği'ndeki tüm bu sirkin parasını gerçekte kimin ödemesi bekleniyor?
2: AfD, Avro bölgesi kurtarma paketlerine ve Avrupa Birliği'nin zengin ülkelerinden Yunanistan gibi yoksul ülkelerine akan paraya karşı. Yunanistan'ı Alman vergi mükellefine bir yük olarak görüyorlar. Verilen kredilerin geri ödenmesini, faiz ertelemelerinin ve vade uzatmalarının kaldırılmasını ve Avrupa Birliği fonlarının sıkı denetime tabi tutulmasını istiyorlar. Bu Yunanistan için ciddi bir sıkıntı yaratır. Çünkü ülke hala 2009-2018 krizinden kalan büyük borç yükünü taşıyor ve Avrupa Birliği fonlarına bağımlı.
1: Yakında bunu artık yapamayacağız. Çünkü sadece faiz maliyetleri bile tavan yapmış durumda.
2: AfD Almanya'sı göçmen ve mülteci karşıtı politikaları önceleyecektir. Ancak Avrupa'nın sınırlarını koruma konusunda Yunanistan'ın kapasitesi sınırlı. Bu noktada Türkiye doğal muhatap haline gelecektir. Zira Ankara ile anlaşma yapmak Yunanistan'la uğraşmaktan daha pratik. Türkiye AfD için stratejik ve ekonomik ortak olarak tanımlanır. Enerji, güvenlik, göç ve jeopolitik alanlarda işbirliği istenebilir. Olası bir AfD döneminde Türkiye ile yaşanacak en büyük problem Almanya'daki Türkler olur. Ancak Türkiye'nin artan jeopolitik önemi bu baskıyı hafifletecektir. AfD Almanya'sının Ukrayna'yı yalnız bırakıp Rusya ile ilişkileri düzeltme yolları araması Türkiye'ye olan ihtiyacı artıracaktır.
3: Elini çek abi, elini çek, sallama mısın?
2: Doğu Akdeniz meselesinde Almanya'nın tutumu büyük ölçüde tarafsız ve Alman çıkar odaklı kalır. Yunanistan'ın dev askeri yatırımlarına aktif ve siyasi destek verilmez. Türkiye, Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları, kıta sahanlığı gibi konularda geleneksel Alman denge politikasını sürdürür. Hatta daha da geri çekilir. Türk silahlarına, özellikle İHA, mühimmat, bazı füze sistemlerine olan ilgi artma potansiyeli taşır. Almanya yerli üretime öncelik verse de boşlukları hızlı ve ucuz doldurmak için Türk ürünlerini değerlendirebilir.
0: Fransa'da 2027'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde skandal bir vaat gündemde. Merkez sağın adayı Bruno Rutoya seçilmesi halinde üniversitelerde ve spor faaliyetlerinde başörtüsünü yasaklayacağını duyurdu. Fransa'da 2027'de Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Adayların vaatleri tansiyonu yükseltiyor. Cumhuriyetçiler Partisi'nin adayı Rutoya'nın hedefinde başörtüsü vardı. Katıldığı bir televizyon programında seçimi kazanması halinde üniversitelerde, spor faaliyetlerinde ve okul gezilerinde başörtüsü yasağı getireceğini belirtti. Rutoya, anayasaya Fransa'nın Yahudi Hristiyan köklerine sahip olduğuna dair bir madde ekleyeceğini de dile getirdi. Açıklamaları tepki topladı. Bu çıkışa iktidar cephesinden tepki geldi. Merkez sağcı Rönesans Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve eski başbakan Gabriel Attal aynı kanalda.

da yaptığı açıklamada kamusal alanda başörtüsü yasağına kesin bir dille karşı olduğunu söyledi. Attal, Fransa'daki tüm kadınların bu konuda kendi seçimlerini yapma hakkına sahip olması gerektiğini vurguladı. Attal, 2023'te eğitim bakanı olarak görev yaptığı sırada ise abaya adı verilen uzun elbiselerin giyilmesini okullarda yasaklamıştı. Efendim, 2 dakikalık bir aramız var, ardından devam edeceğiz.

0: Devlet dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

0: Platin, Eylül ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Sosyal medyanın yeni ekosistemi. Yeni nesil pazarlama ve ticaret. İçerikten deneyime, etkileşimden satın almaya. Platin, Eylül sayısı tüm bayilerde.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
4: Telefonu arabam.com'a. Değerinde drink sat.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
6: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

0: Aranın ardından devam ediyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde geri sayım başladı. Santralde yılbaşından önce ilk elektrik üretilecek. Nükleerle tanışan Türkiye enerjide bir üst lige sıçrayacak. İlk ünitesi yıl bitmeden devreye alınacak santralde. Binlerce kişi, 2000 araç gece gündüz çalışıyor. Santral bittiğinde ise İstanbul'un elektriğini tek başına karşılayabilecek.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin elektrik üretimiyle ilgili son aşamalara gelmiş durumdayız. Türkiye 1950'li yıllardan başlayan nükleer enerji hikayesine aslında elektrik üretimiyle kavuşmuş olacak ve dünyanın nükleer enerjideki güçlerinin arasına girmiş oluyor.
2: Türkiye'nin ilk nükleer santralinde geri sayım başladı. Akkuyu Nükleer Güç Santrali tek başına İstanbul'a yetecek. Dünyanın enerji arz güvenliğini konuştuğu bir ortamda Türkiye'nin ilk nükleer santralinde ilk aşama tamamlanmak üzere. Her biri 1200 megawatt kurulu güce sahip olan 4 nükleer reaktörden ilkinden bu yıl bitmeden elektrik üretimi gerçekleştirilecek. Türkiye'nin nükleer güç vizyonu Mersin'de ete kemiğe bürünüyor. İlk reaktörün devreye girmesine günler kaldı. Bu devasa projeyle sanayiden konuta Türkiye'nin ekonomik çehresi tamamen değişecek.
1: 2028-2029 itibariyle toplam 4800 megawattlık bir saatlik üretimden bahsediyoruz. Yeni tabii enerji otobanları, elektrik otobanları inşa edilecek. İkinci ve üçüncü nükleer santralle birlikte de Türkiye 2050 yılında toplamda %20 civarında nükleer enerjinin elektrik üretimi şansına sahip olmuş olacak.
2: Tesis tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Megakent İstanbul'un yıllık enerji ihtiyacını tek başına karşılayabilecek. Türkiye'nin ise elektrik ihtiyacının %10'unu tek başına omuzlayacak.
1: Orta vadeli planda enerji Türkiye'nin mali ve ekonomik politikasının tam merkezine yerleştirilmiş durumda. Ukrayna savaşı ve yine Körfez'deki kriz bize bunu net olarak gösterdi. Artan her enerji maliyeti Türkiye'nin ekonomisinde ciddi anlamda negatif olarak etkiliyor. İşte nükleer santral burada da ciddi katkılar sağlayacaktır. Enerji çeşitliliği ve arz güvenliği açısından İstanbul kadar bir elektriği üretebilecek bir santralden bahsediyoruz.
2: Mersin'deki dev şantiyede adeta uyumayan bir şehir var. 23 bin personel gece gündüz 3 vardiya halinde çalışıyor. %60'a yaklaşan yerlilik oranıyla projede 400'den fazla Türk firması görev alırken yüzlerce Türk mühendis de ülkenin nükleer geleceğini inşa ediyor.
1: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yapımı esnasındaki anlaşma gereği yerlileştirme, birçok mühendislik firması ve inşaat firması bu nükleer güç santralinin yapımında yerli olarak bulundular ve Türkiye'nin buradaki yetkinliğini arttırdılar. Çünkü nükleer santral inşasındaki kalifikasyon şartları son derece farklı. Birçok firmamız burada bu üretimi başarıyla geçti ve şimdi ikinci, üçüncü nükleer santrallerde de bu firmalara yenileri eklenecektir. Türkiye'nin hedefi üçüncü nükleer santralinde %60'ın üzerinde yerlilik oranı. 23 binin üzerinde çalışan inanılmaz bir istihdam oluşturuyor. İnşaat firmaları, mekanik firmaları ve mühendislik firmalarıyla beraber düşündüğümüz zaman 20 milyar doların üzerinde Türkiye'ye bir yatırımdan bahsediyoruz.
2: Santralin çevreye sunacağı katkı da oldukça kritik. Tam kapasiteye geçtiği zaman her yıl ortalama 35 milyon ton karbon emisyonunu önleyecek ve bu da yeşil enerji noktasında oldukça önemli bir adım.
1: Nükleer santralin istihdam, ekonomik yatırım, milyar doların üzerindeki yatırımla birlikte yeni teknolojileri aslında kapı aralığını da gösteriyor. Onun için Türkiye'nin enerji arz güvenliği, kaynak çeşitliliği, sanayisinin çarklarının kesintisiz bir biçimde dönmesi için Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin önemini bir kez daha ortaya çıkartıyor.
0: Türkiye'nin en zor ulaşıma sahip ilçelerinden birinin kaderini değiştirecek proje için harekete geçildi. Van'ın Bahçesaray ve Gevaş ilçeleri arasında yapılması planlanan yaklaşık 13 kilometrelik tek tüp tünel için ekipler etüt çalışmalarına başladı.
3: Bahçesaray, bizim Bahçesaray tabiri caizse bizim Saklıbahçe dediğimiz bir ilçemiz, çok şirin bir ilçemiz.
4: Her yıl kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesi nedeniyle Van Bahçesaray'ın yolları sık sık ulaşıma kapanıyor. İlçeye güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlanması amacıyla yeni bir proje çalışması başlatıldı. Talimatsa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.
3: Bahçesaray'a kesintisiz bir yol ağımız var. Ama Bahçesaray ile Gebaş arasında da bir tek tük tünel çalışmamız gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanımızın talimatıyla.
4: Van'ın Bahçesaray ve Gebaş ilçeleri arasında yapılması planlanan tek tük tünelle ulaşım daha kolay hale gelecek.
3: 13 kilometrelik bir tünel. Bu tünelle ilgili ilk adım etüt çalışmaları.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede zemin etüt çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında güzergah üzerindeki zeminin özelliklerini belirlemek amacıyla toprak ve kaya analizleri gerçekleştiriliyor.
3: Bu etüt çalışmaları şunu gösterecektir. Bir maliyet hesaplaması çıkacak. Maliyet hesaplamasından sonra proje çalışması, projeden sonra da ihale aşaması ve ondan sonra yapım aşaması. Yani bu şudur. Biz bu işe Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başladık.
4: Ekipler projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.
0: Devlet istihdamı artıracak yeni formülleri devreye alıyor. Atıl iş gücünün azaltılması için kapsamlı bir politika hayata geçirilecek. Çocuk bakımından esnek çalışmaya, mesleki eğitimden iş ve meslek danışmanlığına kadar yeni uygulamalar hazırlanıyor.
5: İstihdamı artıracak yeni formüller devrede. Atıl iş gücünün azaltılması ve daha fazla kişinin iş gücüne katılımı hedefleniyor. Beceri, bakım, iş arama ve bölgesel uyumsuzluk kaynaklı engeller azaltılacak. İş gücü piyasası dışında kalanların kayıtlı ve sürdürülebilir istihdama geçişleri desteklenecek. Erken yaşlardan itibaren üretim kültürü teşvik edilecek. Çalışmanın ve üretimin toplumsal değeri eğitim müfredatına yansıtılacak. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri güçlendirilecek. Bireyler becerilerine uygun aktif iş gücü programlarına yönlendirilecek. Çocuk bakımı için de yeni adımlar atılacak. Ebeveyn izninin yeniden düzenlenmesi, kreş ve kurumsal bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması planlanıyor. Çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için kısmi veya tamamen uzaktan çalışma imkanları desteklenecek. Çalışma hayatında esneklik artırılacak. Bölgesel ihtiyaçlara göre meslek kazandırma programları geliştirilecek. Çalışma günlerinin ayarlanması ve esnek süreli istihdam modelleri üzerinde çalışmalar yapılacak.
0: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB eliyle yürütülen küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı, 20 puanlık geri ödemesiz finansman desteği ve kredi garanti fonu kefaleti sağlanacağını belirtti.
4: KOBİ'lerin yüksek katma değerli üretim ve ihracat kapasitesini artırmak için yeni destek paketi devreye alınıyor. KOSGEB'in küresel rekabetçilik destek programı kapsamında işletmelere 75 milyon liraya kadar kredi imkanı sağlanacak. Detaylarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır paylaştı. Finansman desteği 20 puanlık geri ödemesiz katkı ve kredi garanti fonu kefaletiyle desteklenecek. Programa hızla büyüyen ve ihracatını artıran işletmelerin yanı sıra Ar-Ge yatırımlarını artıran KOBİ'ler de başvurabilecek. Yüksek teknoloji alanında faaliyet gösteren orta ölçekli işletmelerle hamle programı kapsamındaki öncelikli ürünleri üreten firmalar da destekten yararlanabilecek. Program kapsamında 2025 yılında KOBİ'lere toplam 3 milyar liralık finansman sağlanmıştı. Yeni dönem başvuruları ise 30 Eylül'e kadar KOSGEB'in internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
0: Tren yolculuğu planlayanlara bilet kolaylığı geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık dijital hizmetlerine yeni bir özellik ekledi. Bilet bulamayan yolcular boşalan koltuklardan anında haberdar olabilecek.
6: Biletinizi kaçırmayın. Boş koltuk artık cep telefonuna gelecek. Trenlerde iade veya iptal nedeniyle boşalan koltuklar artık yolcunun karşısına otomatik olarak çıkacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, boş yer takip butonu uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Yolcular bilet bulamadıkları tren için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayacak. Yer açıldığında sistem otomatik olarak bildirim gönderecek. Böylece bilet satış ekranını sürekli yenilemeye gerek kalmayacak. TCDD taşımacılıkta e-bilet ve e-fatura uygulamaları da 1 Eylül itibarıyla başladı. İlk 4 günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve 1554 e-fatura düzenlendi.
0: Okullarda ilk günün tatlı telaşı yaşandı. Kimi yeni arkadaşlarıyla tanıştı, kimi heyecanla sınıfını keşfetti. Uyum haftasıyla birlikte minik öğrenciler yeni eğitim dönemine ilk adımı attı.
7: Şu anda hepiniz gibi ben de okulun açılışının ilk gün heyecanını yaşıyorum.
8: En az onun kadar heyecanlıyız biz de. Burada onu heyecanla ortak olmaya geldik.
9: Eğleneceğim, arkadaşlarımla oynayacağım, hocalarımla dersler işleyeceğiz ve eğleneceğiz.
2: Çantalar hazırlandı, minik adımlar okulun yolunu tuttu. Öğrencilerin yüzünde hem heyecan hem merak vardı.
10: Kimi yeni arkadaşlarıyla tanışmanın heyecanını yaşıyor, kimi ise öğretmenlerini merak ediyor. Öğrenciler bu hafta derslerden önce sınıflarını ve öğretmenlerini tanıyacak. Bu sayede yeni eğitim ve öğretim dönemine daha kolay adapte olacak.
2: Heyecanı yalnızca çocuklar yaşamadı. Onları okula getiren anne ve babalar da en az çocukları kadar heyecanlıydı.
11: Tabii ki onların heyecanı bize yansıyor özellikle. Çok erken saatte kalktılar. Normalde o kadar kalkmıyorlardı yani. Günlerdir bugünü bekliyorlar.
12: Çok heyecanlıyız yani. Benim oğlum 5. sınıfta. 5. sınıfa başlayacak ortaokulda. İlk günkü heyecanı yaşıyoruz ben de onunla birlikte. Kardeşiyle birlikte onu getirdik buraya.
2: Uyum programı okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 5 gün sürecek. Ortaokul 5. sınıf öğrencileri ise 3 günlük programa katılacak. İstanbul'da yeni dönemde 2.689.000 öğrenci ve 157.000 aşkın öğretmen ders başı yapacak. Uyum haftasının ardından 14 Eylül'de tüm öğrenciler için ders zili çalacak.
13: Heyecanlı. İlk tecrübe. Tamam, yani ortaokula böyle bir şey olması güzel. Uyum haftasında bizim katılmamız da güzel. Şu an çok heyecanlı.

0: Arkadaşları ağaç şubesine yoğunlukta var. O için biraz üzünlüyüz. Ama güzel geçiyor.
1: Senin için nasıl geçiyor? Ortaokula geçtin artık. Merak ediyor musun öğretmenlerini ve arkadaşlarını?
2: Evet, merak ediyorum. Arkadaşım var zaten bir tane. Onunla eğleniyoruz.
3: Mutluyum. Ders yapacağız. Beden işleyeceğiz. Arkadaş edeceğim. Çok mutluyum bu yüzden.
4: 1-2-3 Şöyle.
5: Son dönemde hızla yaygınlaşan zayıflama iğneleri kısa sürede kilo vermek isteyenlerin ilgisini çekiyor. İştahı azaltan bu ilaçlar kilo kaybına yardımcı olabiliyor. Ancak uzmanlar doktor kontrolü olmadan kullanılmaması konusunda uyarıyor.
6: Hızlı kilo verme vaadiyle popülerleşen zayıflama iğneleri son dönemde büyük ilgi görüyor.
7: Son dönemde oldukça popülerleşen zayıflama iğneleri yalnızca obezite tedavisinde değil, hızlı kilo vermek isteyenlerin de gündeminde.
8: 3 kilo vermek için, 5 kilo vermek için zayıflama iğnesi kullanmak doğru değil. Gerçekten yıllar içerisinde kilo zamanla almış ama ne yaparsa yapsın veremeyen kişiler için bir alternatif olabilir.
6: İştahı azaltan ve mide boşalmasını yavaşlatan bu ilaçlar kilo kaybına yardımcı olabiliyor. Ancak uzmanlara göre bu ilaçları yalnızca kolay zayıflama yöntemi olarak görmek doğru değil.
8: Zayıflama iğnelerini kullanırken nasıl beslendiğimiz sorusu. Çünkü ilk etapta zayıflama iğneleri iştah kapatıyor ve bununla birlikte yeterli beslenemediğimiz zaman gün içerisinde sindirim problemleri, kusma, mide bulantısı ve ilerleyen seviyelerde halsizlik, kan şekeri düşüklüğü görebiliyoruz.
6: Bulantı, kusma, ishal ve kabızlık en sık görülen yan etkiler arasında.
7: Peki doğru kullanımı nasıl olmalı? İlaçlar fazla dozda kullanıldığında ne gibi sağlık sorunlarına yol açabilir?
6: Daha ciddi vakalarda ise safra kesesi sorunları, pankreatit ve sıvı kaybına bağlı böbrek problemleri ortaya çıkabiliyor.
8: Tedavi süreci endokrin doktorumuz veya iç hastalıkları doktorumuzla birlikte kişinin kilosuna, boyuna, vücudundaki yağ kütlesine ve tabii ki daha öncesinde yapılmış bir kan tahlili parametresiyle, hatta ultrasonla, işte safra kesesinde taş var mı, tiroid bezleri sağlıklı çalışıyor mu gibi bir ön bir analizle birlikte endokrin veya iç hastalıkları doktorumuzun belirlediği kişiye özgü dozlarla zayıflama iğnesi dozu ayarlanıyor.
6: Özellikle doktor önerisi olmadan ve kontrolsüz kullanılan ürünler sağlık açısından daha büyük risk taşıyor.
8: Kişinin uyandığı saatlere göre, yemek yediği saatlere göre doğru bir protein alımı ile birlikte karbonhidrat, protein ve yağ dengesini sağlıyoruz ve kullanması gereken bazı gıda takviyeleri oluyor. Örneğin safra kesesi taşı olmuş bir kişi zayıflama iğnesi hekimlerimiz önermiyor. Dolayısıyla zayıflama iğnesine başlamadan önce en anahtar kural önce bir kendimizi kontrol etmemiz lazım.
6: Uzmanların uyarısı net. Zayıflama iğneleri kişiye özel değerlendirme yapılmadan kullanılmamalı. Tedavi mutlaka hekim kontrolünde yürütülmeli.
5: Motor sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı Afyonkarahisar'da tamamlandı. Dünya Motocross Şampiyonası'nın rekortmen yarışçısı Jeffrey Herling 6. Dünya Şampiyonluğunu Afyonkarahisar'da ilan etti.
9: Afyonkarahisar'da motor sporları alanında son 15 saniye tabelası kalktı.
10: Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı yapıldı. Dünya şampiyonu Afyonkarahisar'da belli oldu.
9: Bauer.
10: Motor sporlarının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Dünya Motocross Şampiyonası'nın Türkiye etabı Afyonkarahisar Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilen nefes kesen final yarışlarıyla tamamlandı. Bu yıl 9.sü düzenlenen MXGP Türkiye, dünyanın en iyi motocross pilotlarının mücadelesine sahne oldu. En büyük heyecan final yarışlarında yaşandı. Startın verilmesiyle birlikte dünyanın en iyi motocross pilotları Afyonkarahisar pistinde kıyasıya bir mücadele ortaya koydu. MXGP Türkiye yarış zaferinin yanı sıra dünya şampiyonluğu mücadelesinde de tarihi anlara sahne oldu. Sezon boyunca ortaya koyduğu performansıyla şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Jeffrey Herlings, Afyonkarahisar'da aldığı sonuçla birlikte rakiplerinin kendisini yakalama ihtimalini ortadan kaldırarak 2026 Dünya Motocross Şampiyonu oldu. Böylece Jeffrey Herlings kariyerinin 6. Dünya Şampiyonluğuna Afyonkarahisar'da

0: Balıkesir'de ulaşarak motokros tarihine damga vurmayı başardı. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular pistte büyük bir mücadele verirken Afyonkarahisar'da unutulmaz anlara ev sahipliği yaptı. Yarış sonrası gerçekleştirilen ödül törenlerinde dereceye giren sporcular kupalarını kaldırırken motor sporları tutkunları da şampiyonluk coşkusuna ortak oldu.
1: Çanakkale'nin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmek amacıyla kente gelen Çinli turistler seyahatlerinde bölgenin gastronomik değerleriyle de buluşuyor. Çanakkale Kültür Yolu Festivali kapsamında öne çıkan lezzet noktalarını ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken ürünlerin başında Çanakkale'nin zeytinyağı geliyor.
2: Turkish food, very healthy.
0: Çinli turistlerin Çanakkale'deki yeni gözdesi zeytinyağı oldu.
2: And we just landed in Çanakkale.
0: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Çanakkale Kültür Yolu Festivali, yerli ziyaretçilerin yanı sıra kenti ziyaret eden yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
2: Happy to be here to know something about the olive.
0: Festival kapsamında kentin kültürel ve gastronomik değerlerini keşfeden Çinli turistler, Adatepe'de yer alan lezzet noktalarını ziyaret ederken bölgenin zeytin ve zeytinyağı kültürüne de yoğun ilgi gösterdi.
3: Türk yemeklerini seviyorum. Türk yemekleri oldukça sağlıklı görünüyor. Sağlıklı ve doğal yiyecekleri bir araya getiriyorsunuz. Bu yüzden Türk yemeklerini ve özellikle zeytini çok seviyorum.
0: Adatepe Zeytinyağı Müzesi'ni gezen ziyaretçiler, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğunu öğrenirken farklı zeytinyağlarını da tatma fırsatı buldu.
3: Türkiye'de grup olarak seyahat eden Çinli turistleriz. Çanakkale'ye yeni geldik ve bugün seyahatimizin ikinci günü.
0: Çanakkale'deki seyahatlerinin ikinci gününde bir zeytinyağı fabrikasını ziyaret eden Çinli turist grubu, zeytinin üretimden sofraya uzanan yolculuğu hakkında bilgi aldı.
3: Burada olmaktan ve zeytin hakkında yeni şeyler öğrenmekten çok mutluyuz.
0: Turistler farklı özelliklere sahip zeytinyağlarını tadarken özellikle ürünlerin aroması, tazeliği ve yemeklerdeki kullanımına ilişkin deneyimleri büyük beğeniyle karşıladı.
3: Özellikle sabahları arkadaşımla birlikte bunu bir çeşit sabah ritüeli gibi yapıyoruz. Zeytinyağını ekmekle ve yemeklerle birlikte tadıyoruz. Bu da yemeklere daha lezzetli ve aromatik bir tat katıyor.
0: Ege ve Marmara'nın kesiştiği konumuyla farklı tarımsal ve gastronomik değerleri bir arada barındıran Çanakkale, zeytin ve zeytinyağının yanı sıra ezine peyniri, deniz ürünleri, yöresel otları, bağcılık kültürü ve yerel üzüm çeşitleriyle de öne çıkıyor.
2: We just landed in Çanakkale.
1: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis antik kentinde yürütülen kazılarda milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardıklarını söyledi. Bakan Ersoy, milattan sonra 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başı bulduklarını da açıkladı.
0: Kastamonu Pompeyopolis antik kentinde 105 metrekarelik zemin mozaikleri açığa çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeyopolis antik kentinde devam eden kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Pompeyopolis'te Roma İmparatorluk döneminden geç antik çağa uzanan yeni izlerin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Bakan Ersoy, Bazilika'nın orta nefindeki çalışmalarda önemli buluntulara ulaşıldığını kaydetti. Bakan Ersoy, milattan sonra 4. yüzyıla tarihlenen geometrik kompozisyonlardan oluşan ve oldukça iyi korunmuş yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiklerini açığa çıkardık. Üstelik orta nefteki mozaik döşemesinin tamamı da henüz ortaya çıkarılmış değil. Kazılarımız sürüyor ifadelerini kullandı. Bazilika'nın ilk inşa evresinin de milattan sonra 2. yüzyılın 2. yarısına tarihlendiğini belirten Ersoy, kazı, belgeleme ve konservasyon çalışmalarıyla Pompeyopolis'in kentsel ve dini tarihini daha bütüncül biçimde ortaya koymayı sürdürdüklerini açıkladı. Buluntu, Pompeyopolis'in Roma İmparatorluk dönemindeki sanatsal ve kültürel ortamına ilişkin yeni veriler sunuyor. Pompeyopolis'in milattan sonra 5. yüzyılda piskoposluk merkezi niteliği kazanması, kentin geç antik çağdaki dini ve idari önemini ortaya koyuyor. Devam eden kazı ve konservasyon çalışmalarıyla yapının mimari planının ve farklı kullanım evrelerinin daha kapsamlı biçimde ortaya çıkarılması, mozaik döşemelerinin tamamının belgelenmesi ve korunması hedefleniyor.
1: Sıfır Atık Mavi Hareket kapsamında hayata geçirilecek Fethiye Körfezi'nde temizlik çalışmaları başlıyor. Çalışmalar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülecek.
4: Akdeniz'in en büyük çevre seferberliği olacak bu proje kapsamında İki dip tarama gemisiyle çalışacağız.
0: Fethiye Körfezi'nde büyük temizlik başlıyor. 16 milyon metreküpü aşkın dip çamuru çıkarılacak. Deniz çayırları koruma altına alınacak. Proje Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Mavi Hareketi kapsamında hayata geçirilecek. Çalışmaları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordine edecek. Projenin ilk ayağında Fethiye İç Körfezi'nde biriken dip çamuru temizlenecek. İkinci ayağında ise Göcek ve Dalaman koylarındaki deniz çayırları korunacak.
4: Körfez'de biriken dip çamurunu çıkararak güvenli şekilde bertaraf edeceğiz. 3 yıl sürmesi planlanan çalışmanın sonunda Fethiye Körfezi'nde ortalama 3.4 metrelik derinlik sağlamayı hedefliyoruz.
0: Çamurun kalınlığı yer yer 2,7 metreye ulaştı. Yaklaşık 600 hektarlık alan çamurla kaplandı. Temizlik 2 dip tarama gemisiyle yapılacak. 3 yıl sürecek çalışmanın sonunda Körfez'de ortalama 3,4 metrelik derinlik sağlanacak.
5: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı denizlerde ve koylarda yeni sistemini hayata geçiriyor. MAPA Şamandıra sistemiyle birlikte hem deniz korunacak hem de deniz adaleti sağlanacak.
0: Projeyle deniz çayırlarına zarar veren kontrolsüz çapalanmanın önüne geçilecek. Pilot bölge seçilen Göcek'teki 17 koya MAPA Şamandıra sistemleri yerleştirildi. Böylece denizlerin ormanları olarak bilinen deniz çayırları korunacak.
1: Kayseri'de 38 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan Fuar 38'e milli coşku damgasını vurdu. Vatandaşlar filenin sultanlarının Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi zaferini dev ekranda izledi.
6: 38 gün boyunca Kayseri'nin buluşma noktası oldu. Birbirinden farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. Fuar 38 sona erdi. Koca Sinan Belediyesi tarafından düzenlenen Fuar 38'in kapanışı, Amili Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonluğu heyecanı ve Ritim Kayseri konseriyle yapıldı. Ay Yıldızlıların şampiyonluk mücadelesini dev ekrandan takip eden vatandaşlar, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı. Türk bayraklarıyla kutlanan zafer, fuarın final gecesine ayrı bir anlam kattı.
7: 38. günde başladığımız ilk günkü heyecanla bugün son günde de aynı heyecanı yaşatan sizlere, bütün hemşerilerime, bütün Kayseri'ye teşekkür ediyorum.
6: 38 gün, 38 gece süren fuarda her gün farklı bir etkinlik, her akşam ayrı bir heyecan yaşandı. Görkemli finaliyle fuar sona erdi.
7: Sponsorlarımızla birlikte, katılımcı firmalarla birlikte buradaki yapılan bütün etkinliklerin giderleri tamamen, altını çizerek söylüyorum, bu organizasyonun kendi içerisinden çıkmıştır.
1: Efendim, böylece 2 saatlik haber maratonumuzun sonuna geldik. Moderatör geceyi noktalıyoruz. Hoşçakalın.

ailenin bir kere panik olmaması lazım. Düz bir zemin üzerine çocuğun hastanın yatırılması lazım. Mümkün olduğu kadar yan yatırıyoruz ki kusması, salyası, içerikleri hava yolunu tıkamasın. Burada önemli olan bizim için çocuğun bu kasılmalar sırasında göğüs kasları da kasıldığı için nefes almayla ilgili problemleri de olacak. Belki moraracak. Bu arada işte boğazına kaçan kusmu ya da işte salgıları hava yolunu tıkayabilir ve o zaman da oksijensiz kalır çocuk. Burada hava yolunu açmamız çok önemli. Elimizi ağzına sokmuyoruz. Bir şekilde hava kafasını biraz geriye iterek ve yan yatırarak biraz bekliyoruz. Yani bu havaleler ateşli havale ise özellikle 1-2 dakika içinde duran havaleler. Tabii bu arada bir yardım da alması lazım. Tek başına ise çocuğu bırakmayacak ama bir yakını varsa 112'yi arayabilir.

0: Para hayatımızın odağı. Para sadece satın almaz, değiştirir, yönlendirir de. İşte bu nedenle hafta içi her sabah ekonominin satır aralarını, siyasetin öne çıkan başlıklarını, en önemlisi de yaşamı sizinle paylaşıyoruz.
1: Analiz Sentez hafta içi her gün 9'da 24'te.
2: ...1937'de Afyonkarahisar'da doğdu. 7 yaşı hem yetimliğe, hem çocuk esirgeme kurumuna, hem de okula adım atışının başlangıcı oldu. Üniversitede gazetecilik okudu. Ünlü romancı yazar Tarık Buğra'nın yönetimindeki gazete sayfalarında sinema üzerine yazdı. Hikayeleştirerek yazmayı, göstererek anlatmayı seviyordu. Sinemayı seviyordu. Sinemayla yazmayı ve göstermeyi seviyordu. Çocukluk çağlarına dayandırdığı ilgilerinin odağındaki isim, kendi ifadelerine göre dedesiydi. Ramazanlarda dedemin ikindi namazından sonra akşama kadar vaaz programı vardı. Kıssalar anlatırdı. Ondan çok etkilendim. Mesnevi'den dini kıssaları, halk hikayesi anlatma geleneğine benzer bir üslupla aktarırdı. Dedemden aldığım etkiyi en iyi Kuruluş dizisinde yansıttım. Hikayenin anlatımını vesile ederek mesaj vermeyi ondan öğrendim. Eserlerimdeki milli muhtevayı da büyük ölçüde dedemden aldım. Yönetmenliğe 1963'te Osman Seden, Orhan Aksoy ve Mehmet Dinler gibi usta yönetmenlerin asistanlığını yaparak başladı. Sinemanın tekniğini bu süreçte öğreniyor ama anlatılan hikaye ve gösterilen karakterlerin bu toprağın dini ve milli değerlerine yabancılığından dertleniyordu. Çakmaklı'ya göre değerlerimiz beyaz perdede yansımıyor, aksine dini değerler ve dindar karakterler ancak kötülemek, karalamak, alay etmek üzere konu ediliyordu filmlere. Yıllarca asistan olarak biriktirdiği mesleki tecrübesini yönetmen koltuğuna geçip Birleşen Yollar filminde gösterdi. Şule Yükselşenler'in Huzur Sokağı adıyla yazdığı romanın sinema filmi uyarlamasında dönemin önemli oyuncularından Türkan Şoray ve İzzet Günay başroldeydi. Çakmaklı bu filmle hem teknik anlamda yetişmiş, zevk ve yetenek sahibi bir yönetmen olduğunu ispat ediyor, hem öz değerleri sinema aracılığıyla aktarmanın mümkün olduğunu toplumun farklı kesimlerine gösteriyordu. Ama iş bundan ibaret değildi. O, bu filmi ve devamında onlarcasını ortaya çıkaracağı çalışmalarıyla bir devir açıyor, milli sinema olarak adlandırılan akımı başlatıyor, devamındaki 10 yıllar boyunca peşinden gelecek nice senarist ve yönetmene bir deniz feneri gibi ışık ve istikamet veriyordu. 50 yıl boyunca sinema ve televizyon için onlarca filme senarist, yönetmen ve yapımcı olarak imza attı. Dini ve milli değerleri aşağılayanların karşısına yeni ve cesur eserlerle çıktı. Bugün beyaz perde ve televizyonlarda severek izlenen pek çok dini ve tarihi yapımın Cesaret Pınarı'nda, Birleşen Yollar'ın, Küçük Ağa'nın, Kuruluş'un, Hacı Arif Bey'in, Çok Sesli Bir Ölüm'ün, Bir Adam Yaratmak'ın suyu kaynıyor.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te.

0: Gökgün'den bu öne çıkan gelişmelerle Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç ile ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi hayırlı günler.
1: Hayırlı günler, günaydın, merhabalar.
0: Hayırlı haftalar.
1: Hayırlı haftalar evet izleyicilerimize ve dinleyicilerimize.
0: Ne var ne yok, nasılsın?
1: Hamdolsun böyle bir hafta sonu falan biraz dijital detoks yaptım. Hatta paylaştım X'ten.
0: Maşallah.
1: Çok fazla vakit harcıyoruz şeyde. Onun yerine gerçi çok da iyi alt ettim. Televizyon seyrettim birazcık. Başka işlerim var. Onlar işte el işleri falan filan. Onlarla uğraştık. Elhamdülillah. Allah Rabbim sağlık saat.
0: Amin. Hepimizi besin. Amin abi.
1: Sağlık saat yerindeyse sonca fazla
0: zaman
1: bir şey
0: zaman yok. İnsanın o detokslara ihtiyacı oluyor.
1: Evet oluyor bence.
0: Onu da söyleyelim.
1: Yani hakikaten bunalıyoruz. Aşırı bu özellikle sosyal medya çok fazla meşgul ediyor bizi. Sosyal medya. Yani sadece bir mecra değil, bir sürü mecra. Biz şeyiz ya, nedir? Biz boomer biliyorsun. Bir boomer grubu, faceciyiz.
0: Evet.
1: Ya da işte şimdi Insta. Instagram değil mi?
0: Insta.
1: Insta. Niye karşı kısaltıyor bilmiyorum. Instagram lan bu.
0: Doğru.
1: Instagram.
0: Doğru.
1: Tamam, Instagram, ondan sonra diğerleri falan. Tabii böyle enteresan, güzel şeyler. Bir de fazla alışveriş siteleri falan niye giriyoruz bilmiyorum. Ben gereksiz bir şekilde alışveriş sitelerine girmeye başladım.
0: Allah Allah.
1: Evet.
0: Sen.
1: Çok gereksiz. Evet, alışveriş yapmıyorum yalnız.
0: Ha, sadece
1: ya bakıyorum, güzel bakıyorum
0: keşif,
1: işte. Biliyorsun
0: benim
1: baktığım şeyleri bilirsin. Onlara bakıyorum. Daha doğa, moa, kamp falan bile. Sanki bana kamp lambası lazımmış gibi. İnsan çok ente. Buna var ya, bu vahşi kapitalizm böyle bir şey. Yani ben abi kamp lambası alsam ya da kamp sobası alsam, çadır sobası. Bunu nerede, ne zaman kullanacağım ben ya?
0: Alasın geliyor ama
1: değil mi? Alasın geliyor. Çok şey ayakta kaldırıyorsun. Kamp sobası, çadır sobası ya. Mesela.
0: Koy salonun ortasına
1: abi
0: işte.
1: Abi antresit böyle koyuyorsun böyle de ortaya mı? Sonra yak eve git diyorsun yani. Neyse elhamdülillah böyle geçti gitti diyelim.
0: Eyvallah.
1: Böyle
0: bir sohbet peki. Giriş yaptık. O zaman hadi bakalım hızlı evet. Başlayalım. Dün akşam hepimizin göğsünü kabartan filenin sultanları. Yani A Milli Kadın Voleybol takımımızın Avrupa Şampiyonluğu müsabakası.
1: Evet.
0: Hızlıca, şimdi o kadar çok gündem maddesi var ki.
1: Tabii.
0: Hızlıca bugün bütün gazetelerde yer alıyor. Tebrik ederek başlayalım. Ne yaptılar? İtalya'yı, doğru mu?
1: İtalya'yı 3-2 yendi.
0: 3-2
1: evet.
0: Yendiler ve tebrik Avrupa ediyoruz. Şampiyonu
1: evet.
0: Oldular.
1: Artık ikinci kez.
0: Artık onu söyleyecektim.
1: Evet.
0: Bu başarılar bize vakayı adiyeden gibi geldi. Fakat ben birazcık hani spor şeyi... cahili biri olarak
1: estağfurullah.
0: Her alanında, her dalında bizim teknik direktörümüz İtalyanmış abi.
1: Evet.
0: İtalya'ya karşı oynadık.
1: Evet.
0: Bir enteresan
1: abi,
0: durum
1: yok,
0: söz
1: yok,
0: konusu.
1: Profesyonellik hocam. Olur, normaldir yani.
0: Tamam.
1: Bir ara bizim güreş milli takımımızı teknik destekleyen kişi Şah Muradov'du. Reşit Karabacak'tan hemen sonraydı galiba, o dönemde hatırlıyorum. Salih ne vardı? Bir tane daha vardı, dünya ikincisi. Şah Muradov Rusya'dan mesela bize gelmiş bir antrenördür. Biz aynı güreşçilerle Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Şampiyonası'nda Ruslara karşı güreştik. Yani olabilir. Hmm. Gayet doğal bir şey. Burada bir şey hatırlatacağım sadece. Yıllar önce ben de aktif olarak masa tenisi oynarken Fenerbahçe'de o dönemlerde hatırlıyorum. Şey var, birçok meşhur bir milli oyuncumuz vardı. Voleybolcu bir erkek. Erkek takımından. Onun maçları Burhan Felek Spor Salonu'nda maçlar olurdu.
0: Hmm.
1: Bağdarbaşı Burhan Felek'te. Mesela çok iyi hatırladığım o cümleleri arka arkaya o maç sonrası masa tenisi turnuvalarından sonra ya da işte voleybolcularla birlikte oturup kalktığımızda şunu hatırlıyorum. Dünyada İtalya, Brezilya ve Çin. Bak o dönemlerde çok enteresan. İtalya gene vardı. Yugoslavya tabii. Yugoslavya o zaman Yugoslavya. Yani hani daha Sırbistan falan ortaya çıkmamış. Ama adamlar zaten bu tür hoplama zıplama işleri de zaten dünyada en iyilerden. Baskette de öyledir. Basketbolda da. Çünkü boy farkı hocam yani.
0: Hmm.
1: Ortalama kadınlar 70'in üzerinde, erkekler 80-90 üzerinde. Uzunlar çok, o yüzden
0: yapısal avantajları
1: çok
0: vardı.
1: Çok büyük avantajları
0: bir de
1: var.
0: O zaman komünist, uzun, soğuk savaş onlar. Dönemindeki o komünist bloğun bir stratejisiydi bu. Yani
1: tabii.
0: Sanat ve spor alanında
1: yumuşak güç dediğimiz şey
0: yoğunlaşan tabii. Bir evet. Kitleyi yöneten bir
1: bir de mesela baktığınız
0: son
1: zaman
0: bloğu,
1: bu bir vaka yani. Zaten Avrupa'nın en uzun milleti Sırplar, Hırvatlar, Yugoslav. Bakıyorsun zaten Türkiye'de mesela Novi Bazar'dan kökenli olan bizim Hidayet Türkoğlu.
0: Evet.
1: Ondan sonra birçok oyuncumuz.
0: Balkan kökenli olan.
1: Tabii Cedi Osman falan hep Balkan kökenlidir yani. Bak orada hep oradandır. Çünkü onlar böyle yani Sarajevo'nun şeyi midir bilemiyorum. Bereketi midir orada? Şeyden Novi Bazarlı çok kişi var. Saffet Sancak meşhur oyuncularımız da vardır.
0: Doğru.
1: Yani o fizik çok spora uygun bir fizikte olduğu için. Niye buraya geldik?
0: Az önce cümlenin arasında geçti. Şimdi takipçilerimizden sistemde gelebilir. Sen Fenerbahçe'de masa tenisi oynarken dedin.
1: Evet, oynadım.
0: Bu geçtiğimiz hafta sonunun bir başka önemli spor başlığı da derbi idi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisiydi.
1: Hocam bir hafta hatırlıyorum.
0: Kadıköy'deki müsabakada
1: futbol demedim, masa tenisi dedim.
0: Tamam anladım da. Şimdi Beşiktaşlı takipçilerimiz hiçbir önemi yok diye bize sistem etmesinler.
1: Kadıracaklar tabii.
0: Bu spor her dalıyla, her alanıyla o fair play'in, gerçekten dostluğun yansıdığı müsabakalar.
1: Bak şöyle gidip yapalım. Ben de
0: öyle diyeyim. Tamam.
1: Kalp işareti.
0: Tamam.
1: Tamam. Öyle diyelim.
0: Beşiktaş'ı da
1: öyle ama
0: tebrik
1: öyle
0: ediyoruz.
1: Tabii. Tebrik ediyoruz.
0: Ve ligde de yani futbol,
1: Fenerbahçe şampiyon olacak ama ben öyle inanıyorum.
0: De evet. Gelişmeleri takip ettiğimizi söylüyoruz. Tamam.
1: Selam olsun tüm dostlara, Beşiktaşlılara, Galatasaraylılara.
0: Aynen
1: özellikle
0: öyle.
1: Fenerbahçelilere. Bu sene şampiyon
0: bütün
1: olacak
0: diye taraftarları şuradan selamlayalım diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi abi ufak ufak böyle ya dünyada olup bitenlere tamam. Çok fazla yer veriyorsunuz gibi sistemler
1: evet.
0: Alıyoruz.
1: Olsun
0: o sistemleri alıyoruz, kabul ediyoruz ama dünya hakikaten tarihi günler geçiriyor. Dünyadaki gelişmelerin tamamına kısa ya da uzun bir şekilde bilgi sahibi olmanıza gayret ediyoruz. Çünkü günün manşetinin bu sen ne dersin bazen abi kemikli programın bir özelliği evet, de şudur ki gündemdeki öne çıkan başlıklar kısa ya da uzun mutlaka günün manşetinde yer alır. Şimdi bugün Sabah'ta ve Yeni Şafak gazetesindeki bir haber önemli. unutmamak gerekiyor çünkü Hikmet abi. Gazze'nin minik şehitlerine veda vardı efendim dün. 100 Filistinlinin daha naaşına ulaşıldı Gazze'de. Ve 70'i de çocuk bunların. Şimdi hani değinmeyelim tamam başka meselelerden bahsedelim o da tamam ama unutulan soykırım tekrarlanır diyor Aliye İzzet Begoviç. O yüzden bu meselenin unutulmaması unutturulmaması gerektiği kanaatiyle hareket ediyoruz. Abi 100 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Bunlardan 70'i çocuk.
1: Evet, maalesef,
0: söylenecek
1: maalesef.
0: Her şeyi söyledik zaten ama tabii, ekleyeceğin bir şey var mı?
1: Yani şöyle söyleyeyim yani yani sadece çocuk olması, katliam, soykırım bir şeyi insan kaldıramıyor herhalde. 2026 değil mi? Yani 26 bitmek üzere kaldı şurada 4 ay. Hani insan tüm dünya tarihlerinden ders alır diye düşünür ya değil mi? Hazreti Adem'den başlıyor. Habil'le Kabil'le neyi paylaşamadınız? Kuzey Yarımküresi'nin, Güney Küresi senin olsun. Olmuyor. İnsanoğluna bak. Ya kuzeyi sen al, güneyi ben alayım. Ekvatordan bölelim. Olmuyor. Bu bir İslami şeyden bir örnek vereyim dedim. Ama şu. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı, katliamlar, savaşlar bitmiyor. Yani mesela Körfez Savaşı'nda yaşadığımız bu kadar çok insanın ölmesi, işgaller, Afganistan, Asya, Afrika'da yaşanan açlıklar. Bir ders almak lazım değil mi insanlık adına? Mesela şu anda geldiğimiz nokta artık hiçbir şey saklanmıyor ki. Yani bir yani şöyle Amerika kıtasının keşfinden sonra oradaki yerlere yapılan eziyetleri şimdi konuşuyoruz. Daha yeni öğreniyoruz. Niye öldüler diye. İnsan şundan bir ders çıkartmaz mıydı daha önce de? Bir ırk yok oluyor. Güney Amerika'da bir ırk yok oluyor. Niye? İşte katliamlar başlıyor. Oradaki büyük krallıklar yıkılıyor. Fakat arkasından ders alınmıyor, alınmıyor. Sömürge insan bırakmıyor. İnsan aç. Sürekli aç. Yani sürekli savaşıyor ve bitmiyor. Bitmeyecek de yani bu. Kıyamete kadar bu savaş devam edecek. Benim şey yaptığım o yani acaba diyorum insanlar hani insanlık medeniyet. Ben kendi adıma, kendi inancıma, benim kendi anlam değer dünyamda her şeyin yeri belli. Nerede savaşırım? Değil mi? Nerede bütün insanlığa kucağımı açmak zorunda kalabilirim? Kime merhamet etmek zorundayım? Onları ben biliyorum.
0: Durduğum yeri biliyorum.
1: Çok iyi biliyorum yani. Ben elhamdülillah.
0: Elhamdülillah.
1: Ama dünya böyle değil. Yani şimdi onca şey yaşanmış, onca katliam yaşanmış. Ya en azından Orta Doğu mesela ya. Ya bu coğrafyaya bakalım. Hadi tamam. Akalar, İnkalar bilmem neler. Güney Amerika, Orta bilmem, West Indies, Afrika falan neyse. Yaşandı, geçti gitti, geçti gitti dersen böyle oluyordu. Ama yaşandı bitti. 3-5 tane fotoğraf karesi, biraz film, biraz tarihi bilgi. Şeydeki Haçlı Sefer, 1. Haçlı Seferi'nde Antakya'da Hatay'a geldiğinde Haçlılar 20 bin tane insanı katlediyorlar. Birkaç gün içerisinde. 20 bin. Düşünebiliyor musun? 1000 sene önce 20 bin kişi. Oranın bir

nüfusu o kadar. Kadınları katledip hatta işte yüzükleri falan değerli eşyalı yuttukları için kadını katledip bağırsaklarını söküp çıkartıp içerisinde yüzük aradılar ya. Bu şeyler, bilgiler o zamanki Bizans kralının

0: Parçalanmış cesetler, bebek fotoğrafları, çocuk kucağında çocuğu olanlar, yarısı var yarısı yok. Şu kadarcık şeyler var. Bir kutu kadar mezara koydukları insan bedeni var. Cansız bebek bedenleri var. Bu kadar şey yaşanmış yani, ve insanlık hakikaten tamam ölmedi diyoruz ama ders de almıyor.
1: Maalesef.
0: Yani bu, eğer şuna karşı bütün dünya hepimize veil olsun yani. Bütün dünya şuna karşı duramıyorsa, bu kadar canlı bir şekilde yaşanan bir katliamı duramıyorsa, yazıklar olsun bize. Bütün dünyaya.
1: Çok haklısın. Bak gel Yeni Şafak'ın manşetine. Çünkü yeterince ders alamadığımızı anlıyoruz. Yeni
0: Tabii.
1: Şafak gazetesinin bugünkü manşeti efendim 3 aileden bahsediyor Yeni Şafak gazetesinin manşeti haberinde. 3 ailenin kusra direnişi. 30 gündür Batı Şeria'da kuşatma altında tutulan. Şöyle bir durum düşünün. Evinizde
0: Korkunç bir
1: yaşıyorsunuz.
0: şey
1: Bakınız
0: mesela.
1: tablo şu. Evinizde yaşıyorsunuz. Evinizin önüne bir grup insan geliyor. Ondan sonra çevreliyorlar sizi, evinizi. Elektriğinizi kesiyorlar, suyunuzu kesiyorlar. Sizin hiçbir şey yapmış olmanıza gerek yok. O evde yaşıyor olmanız yeterli zaten bunlarla karşılaşmanız için. Ondan sonra sizi o evden çıkmaya, orayı terk etmeye zorluyorlar.
0: Ya bu yeni bir
1: İşte
0: şey değil
1: biz
0: mi hocam
1: bunun
0: ya?
1: adına işgal
0: Hocam
1: diyoruz.
0: bu yeni bir şey değil yalnız, bu uyuyor. Kaç yıldır böyle bu? Aynısı. Yani bu şu anda şu haber yanlış demiyorum ama veriliş biçimi de
1: Hep olan bir
0: yanlış.
1: şey
0: He?
1: diyorsun.
0: Abi bu 20 sene önce, 30 sene önce aynısı oldu.
1: Anladım.
0: O zaman bağırsaydık dünyaya. İşgal devam ediyor.
1: Şu anda devam eden
0: Tabii
1: bir
0: işgal
1: vakayı
0: kesinlikle.
1: taşıyorlar efendim
0: Evet, işgal.
1: ekrana. Gazetelerine, manşete, Yeni Şafak gazetesi ve bu 3 Filistinli aile 30 günden bu yana kuşatma altındalar.
0: Bunun
1: Evlerinde
0: binlercesi
1: kuşatma
0: oldu. Tabii.
1: altındalar. Ve kusrayı terk etmesi için onlar terk ettiklerinde ne olacak? Yerine o istilacılar, o işgalciler gelip yerleşecek. Hatta bizim İsrail sever bir takım medyanın ifadesiyle yerleşimciler efendim. Ne kadar yumuşak bir
0: Neyse
1: ifade değil
0: hocam,
1: mi?
0: yani
1: İsrailli yerleşimci
0: ben
1: diyor.
0: görüştüm, tanıdım mesela.
1: Bildiğin dümdüz
0: Tabii.
1: işgalciye yerleşimci ifadesi kullanıyor.
0: Ya o bütün bu evi tarlası işgal edilmiş, tarlaları işgal edilmiş, tarumar edilmiş olan Filistinlilerle bir kısmı ben tanıştım, hatta görüştüm yurt dışında diğer Arap ülkelerinde yaşarlarken de. Ama bu dediğim olay 95'li yıllar falan yani. Yani bundan kaç sene önce düşün, 30 küsur sene önce, 30 sene önce bunlar yaşanıyordu zaten. Demem o ki, o zaman da yaşanıyordu, katliam da devam etti. Ama maalesef, ama bu zulümle abad olunmaz ama... Bu işin zirvesiydi bu. Ben diyorum ki artık insan ne kadar ders aldı bilemiyorum. Onu görürüz ama bence bu doyum noktası. Bunun daha ötesi yok. Bedelini çok ağır ödeyecekler derken, kendi kendine teselli değil bu. Bedelini hakikaten çok ağır ödeyecekler. İnşallah Rabbim bize o günleri gösterir.
1: İnşallah.
0: O köşeye sıkıştı, bitti olay, bitti yani. İnsanlık bunu kaldıramaz. Daha fazla bunun çok yani bu çok süremez, bu şekilde gidemez. Öyle bir yere geldi ki, bak şimdi bugün hala konuşuyor. Dün de bu başka asıl hakikaten dünyada haber, tabii de bizde çok fazla olmuyor, neden bilmiyorum ama ben sürekli gündeme getirmiş olmam da bir şey ifade etmiyor ama yani dünyanın her tarafında bir onları ediyor. Ben öyle bir lafı kabul etmiyorum. Saçma bir laf çünkü cümle saçma. Mantıksız yani.
1: Nedir abi?
0: Ayet-i kerimeyi de okurum. Antisemitizmden bahsediyor.
1: Ha.
0: Yahudi aleyhtarlığı var dünya tarafında. Bunu siz yaptınız, ben değil. Dünyanın her tarafında perçem uzatmak kolay değil artık yani. Bak bu, bir daha söylüyorum. Benim için onların kutsalları, normları, her neyse kuralları onlara bağlar. Onlarla birlikte ben saygı duymam ama tahammül ederim. Kendi adıma söylüyorum. Ama dünya insan tahammül etmez buna.
1: Doğru
0: Etmiyor.
1: hatırlıyorsam eğer
0: Yani
1: En'am suresi 108. ayetti. Öyle hatırlıyorum. Kutsallarına sövmeyin ki
0: tabii.
1: onlar da sizin kutsalınıza sövmesinler buyuruyor
0: Ama
1: Cenab-ı Hak.
0: buna işte hangi Yahudiler, işte Ortodoks Yahudileri, Hasidikler,
1: Evet.
0: bu bir
1: En'am
0: şekilde
1: 108.
0: tabii bir şekilde çıkacaksınız ve bu katliamı siz durduracaksınız. Bedelini hep beraber ödersiniz. Hep beraber. Dünya size ödetir bunun bedelini. Yani insanlar bunun bedelini sana ödetirler, ödetecekler de. Bu katliamı buna böyle yaptım oldu, yok buna. Bu hafızaya nesilden nesile aktarılan bir şeydir.
1: Bir şeyler
0: Aklınıza
1: Hikmet
0: bulunsun
1: abi
0: yani.
1: farklı türde de evriliyor olabilir. Şu anlamda söylüyorum. Hafta sonu Almanya'da seçim vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez hani o Nazi Almanya'sından
0: Aşırı sağ değil mi?
1: bahsediyoruz. Aşırı
0: İleride
1: sağ
0: görünüyor.
1: ifade edilen
0: Var.
1: AfD açık ara birinci oldu. Yani dünya üzerinde bir şeylerin senin az önce bahsettiğinden
0: Valla
1: hareketle
0: Almanya
1: söylüyorum.
0: Almanya
1: Değiştiği

0: Dini
1: Doğru var de işte yani şunla ben şöyle söyleyeyim bak yani ben şu beni çok rahatlatıyor bir bakıma rahatlatıyorken şunu kastediyorum. Bu farkındalık bile çok önemli sevgili Ömer. Yani şu dünyanın neresinde olursan ol bir aklı senin var. Yani bu kuzey güney sağ sol efendim Müslüman gayrimüslim Ermeni hatta Yahudi olmak üzere hiç fark etmiyor. İsrail'in bu katil devleti duruşuna karşı müthiş bir tepki var. Ve böyle gidip şişen bir gaz var ortada. Bunu saklamaya çalışıyorlar ama mümkün değil. Bu senin elinde değil. Bu patlayacak yani. Ben
0: Yani
1: sana
0: seni
1: söyleyeyim.
0: şansölyen
1: Yok yok kurtarmaz hiçbir şey.
0: kippa takıp
1: Hiçbir şey kurtarmaz.
0: İsrail'de yerlere yatsa da
1: Kurtarmaz.
0: vatandaşı onu
1: Kurtarmaz.
0: ciddiye almıyor diyorsun yani.
1: Hocam hiç kimse hiçbir şey ben bir daha söylüyorum. Bütün hepsi bir araya gelip hani bunlar çünkü tam böyle yeknesak bir sistem değil yani Yahudilik dediğimiz şey. Uzun hikayesi var tamam. Onu din bilimcilerden dinlersiniz. Çok meşhur bir lafa din bilimci ne demek istediğim bilimci. İlahiyatçılardan dinlersiniz. Ama şöyle bir gerçek var. Yani İsrail devletinin Siyonistlerin aslında sapık olduğunu, sapkın olduğunu, Siyonizmin bir dinden dönüş olduğunu ve böyle bir devletin kurulmaması gerektiğini söyleyen bir Ortodoks Yahudi grubu var.
2: Evet.
1: Bunlar da çok dayak yiyor şeylerden, Siyonistler, katil devletten.
2: Doğru.
1: Aynı zamanda diğer gruplar da var, alt grupları da var. Hasidikler var, diğerleri falan var. Hasidics meşhur kitapları var şeyde Amerika'da. Ama yani onunla ilgili bir sürü bilgi vardır, bulursunuz. İngilizce çok fazla var. Türkçe pek fazla detay bulamadım ben ama şöyle söyleyeyim. Bu çok sürdürülecek bir şey değil hocam. Ya, ve ucuna doğru geliyor artık. Bundan sonra insanlık ve bu kapatılacak bir şey değil. Hürbüz'e kapatılmaz yani. Yani Hacivat Karagöz'le kapatılacak bir şey değil bu. Yok Hürbüz'ü vurdum vurmadım senin benim. Yok olmaz. Trump saçını boyadı olmaz. Kapanmaz bu. Buraya geleceksiniz. Bunun hesabını ödeyecekler. Katil devlet ve eğer buradan bir nebze kurtulma şansınız varsa tek şansınız o da şeyde o bölgede Filistin yurdunda iki devletli çözüm. Bu kadar. Kudüs'ün doğusunda olmak üzere başlamak üzere. İki devlet. Mütecanis iki devlet. Başka çözüm yok bu işin.
2: Peki.
1: Affettirmez ama oraya gelmek zorundasınız, oturmak zorundasınız.
2: Almanya'daki bu seçimler
1: Aşırı sağ kazansınlar bence. Bana şimdi kızacaklar ama bence kazansınlar.
2: İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana o alışıldık tablonun dışına çıktı Almanya. Sadece Almanya değil. Mesela
1: Vallahi...
2: İtalya'da 80 yıldır en uzun süre iktidarda kalan başbakan Meloni'ymiş abi.
1: Evet.
2: Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde bir
1: Tebrik
2: tebrik mesajı gönderdi.
1: tabii,
2: Hatırlıyor musun? Arkadaşlarım hazırlarsa o tebrik mesajını da
1: Abi çok da fazla
2: verelim
1: değil
2: ekrana.
1: ha.
2: Abi
1: Yılda bir defa
2: ya bu
1: değiştiriyor ya.
2: demokrasi havarileri,
1: Doğru.
2: bu sistem yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş noktasında hala itirazları neden abi? Parlamenter sistem olmalı. Niye? Gelişmiş demokrasilerde parlamenter
1: Ya
2: sistem
1: yok öyle bir şey. Ya,
2: oluyor.
1: Saçmalama. Yok,
2: Abi
1: abi
2: görüyoruz
1: ciddiye alma
2: yani.
1: şunları ya. Bırak yani. O kim diyor abi bunu? Yok böyle bir şey. Demokrasi diye bir şey de yok. Demokrasi porselen bir rejimdir. Sonradan yapılmış. Orijinal değildir yani. Bildiği porselen ya. Hani dişi var da görüyorsun. İmplant ya. Böyle bir şey yani. Bugün başkadır. Yarın başka olur. Bir gün hepsi krallık olur. Bakın insanın mutluluğundan bahsediyoruz. İnsan mutluluğundan. Yani bu demokrasi karşıtlığı demek değil. Yanlış anlamayın. Ama bize bugün demokrasiyi anlatan Batı, çağdaş, aydınlanmacı, Rönesans, devrimci, heykeltıraş, CHP'yi tarif ediyorum. Sapık, LGBT, tutan tuttuğunu, Hollanda, eşcinsel evlilik falan. Batı var ya Batılı. Ya bunlar 45'te neydi abi Batı? Dünyanın en iyi adamı kimdi abi? Mussolini. Dünyanın en iyi adamı ya.
2: Hitler.
1: Ya oğlum Roma'yı tek ayağa kaldırıyordu adam. Roma. Düşünebiliyor musun? Üç kıtanın hakimi Roma. Bütün herkes hulala tapıyordu. Hitler de öyleydi.
2: Doğru.
1: Böyle geçiyordu. Ya Arjantin'e kadar Hitler adam dünyayı ele geçirdi. Neydi bunlar peki? Faşizm. Abi Hitler seçildi bilmem ne. Peki bir saniye. Demokrasi iyi değil. O zaman değildi.
2: He.
1: Gerçek
2: Ne zaman?
1: mutluluk aldı.
2: Son
1: Tabii,
2: 20 yıldır
1: değil.
2: falan iyi oldu o zaman.
1: Şimdi mi iyi oldu?
2: Ha demek ki.
1: Ama peki sen demokrasiyi kurduktan sonra dünyada neler yaptın? Bir, Vietnam işgal ettin. Ölü sayısı 300 bin. İki, Afganistan'a girdin. 200 binin üzerinde sivil katlettin. Üç, Orta Doğu'ya girdin. Irak'ı
2: Irak,
1: işgal ettin.
2: evet.
1: Suriye'yi dağıttın. Büyük Yahudi Krallığı için bunu yaptın. Demokrasi var ama bir dakika dur. Ondan sonra bir dakika dur demokrasi var. Bu boşuna ölmedi bunlar. Demokrasi de öldü. Ondan sonra arkasından neydi?

0: Bütün bunlar burada Suriye'de yaklaşık içteki rejimi destekleyerek 1 milyon, 1,5, 2 milyon da Irak'tan kabul et. Göç eden de aşağı yukarı 15 milyon nüfus kabul et. Dağıttın bölgeyi. Neydi? Demokrasi getiriyorsun. Dediler. Ben demedim. Vallahi ben demedim bak. Ne dedim? Amerika ne dedim? Biz o demokrasi getiriyoruz dedi ya. Getiriyoruz abi dedim. Niye karışıyorsun? Ben size refah. Al, al. Bende heykel vardı ya. Demokrasi şu hareket var ya hani. Liberty Statue var ya şu hani, meşhur demokrasi heykeli. Heykel dikmişim lan ben dedi. Bizdeki andavallar da bunun üzerinden gidiyor. Demokrasi, cumhuriyet çocuğuyuz. Oğlum niye, ben sana neyin çocuğu olduğunu sormadım. Herkes bir şey, babanın çocuğu sonu biliyoruz. Babanın anneni var. Bir ifade etme benim için. Saçma bir cümle yani. Cumhuriyet çocuğuyuz. Çinli de cumhuriyet çocuğu. Hangimiz daha cumhuriyetçiyiz?
1: Çin Halk Cumhuriyeti.
0: Kongolu,
1: Şimdi
0: Noboko, Okoko, sabaha kadar Mokoko. O da, o da,
1: Demokratik
0: o da
1: Kongo
0: mesela.
1: Cumhuriyeti.
0: Demokratik Kongo,
1: Hem
0: o da.
1: de demokratik
0: Hem de
1: yani.
0: demokratik,
1: Bak.
0: hem de sabaha kadar. Her gün hem de. Bu yanlış anlıyor tabii Cahpe. O daha sonra
1: Hey,
0: başlıyorsun
1: peki,
0: ben de.
1: hadi.
0: Peki hocam dağıtmayalım, cıvıtmayalım. Şunu söyleyeyim.
1: Dağıtmayalım.
0: Bak
1: İtalya'yı bir
0: bitireyim
1: tebrik
0: şunu.
1: et.
0: Ama hocam yani bize yani her şeye rağmen bir adam çıkıyor. Bak bak buraya bağlayayım dedi bitireyim var. Bir işe yarasın söylediklerim. Ya biz cumhuriyet karşıtıyız. Demokrasi karşıtıyız. Yobazız. Çağdaş değiliz. İmmatipliyiz. İşte Kur'an okuyoruz falan. Sabah kalkıyoruz, namaz kılıyoruz. Gereksiz bir şekilde vücut ıslatıyoruz. Gerçi onlar başladılar şimdi. Böyle bir adam. Öteki taraf adam, adam uçuyor. Uçuyor hocam, uçuyor. Frankofon, beş dil biliyor, bilmem ne. Çok iyi salon erkeği, işte gitar çalıyor falan, bilmem ne. Boş. Bu kadar. Peki niye darbe oldu? Atatürk şöyle demiş. Abi ben Atatürk dedi sormuyorum ben sana. Bana dünyadan bahset. Ödipus kompleksi nedir diye sen bana atıyorsun. Ben sana bir soruyorum. Seksus ne? Abi o kadın değil değil. Bu kavgamızı yapıyoruz abi. Adam boş. Ve diyor ki adam ben demokratım ve çağdaşım diyor. Ben değilim ona göre. Fakat abi diyor ki demokrasinin ilk kuralı seçilmek zorundasın değil mi? Seçilmek zorundasın. Seçileceksin. Halk diyecek ki sen beni yönet. Herkes diyecek Ömer Bey siz bizi yönetin. 10 kişiyiz. Altımız evet derse sen bizi yöneteceksin. Bu kadar basit demokrasi. Ya bu adam neredeyse çeyrek asırdır. Bir daha söylüyorum. 2022'den bu yana partiyi kurdu, koydu. Halkın oyunu aldı. Tek başına gelmedi adam. Oy ala ala geliyor. Ya demokrasiyi içselleştirin diye kapatmaya çalıştığınız iktidardayken partiyi Bismillah dedi diye kapatmaya çalıştınız. Dangalak. Bak. Demokrasi böyle bir şey mi? Evet. O zaman demokrat değilim. Bak, kusura bakmayın. Başka ne var? Abi.
1: Sokağa çıkıp eylem yaptılar abi.
0: Sokak devrimi.
1: He.
0: Bir de şunu dediler mesela dedik, bir gün gelir. Allah rahmet eylesin. Baykal'ın lafıydı hiç unutmuyorum. Çankaya'nın yolları falan zordur çıkmak. Bir emekli asker gelir kulağına bir şey üfürür falan yani. Bir tane daha dünyanın en demokratik adamı daha var. Mesela Erdoğan'a diktatör diyenlerin demokratların zirvesi var bir de Dirvanası.
1: Kim abiciğim?
0: Öyle hamum var ya. Dedi ki söylemeyeceğim isim vermeyeceğim.
1: Tamam.
0: Dava açıyorlar. Dedi ya dedi ki Genelkurmay Başkanı'na o ülkede ordudaki zirvesindeki adama ya birileri aday olmak istiyor da ne diyorsun? Olsun mu olmasın mı? Ben hiç demokrat değilim. Çok özür dilerim. Bu demokrasi ise ben bunun alakam yok
1: Evet,
0: benim.
1: evet, evet.
0: Hiç alakam yok.
1: Demokrasi buysa
0: Hiç
1: eğer.
0: var. Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı. Biz AK Parti'nin genel başkanı ve dahi Cumhurbaşkanı. Lan bir salak kitle yakalamışsınız özür dilerim ama salak kitleyi. Oradan götürüyorsun işte malı. Oradan götürüyorsun ya. Karşıdaki adam ambale ambale etmişsin ambale. Hani 15. raundda oynayan boksör gibi abandone olmuş herif. Abandone. Kafa çalışmıyor. Böyle geziniyor diyor ki tuvalet derliği gözüme oy vereceğim.
1: O kitlenin
0: Ya,
1: yardım kuruluşu
0: aptal
1: var ya,
0: mısınız ya? Bırakın bunu işte. Yeter artık ya.
1: o kitleyi yani yününden, sütünden, tırnağından faydalandıkları o kitlenin yardım
0: Al işte
1: kuruluşu
0: al.
1: Ahbap'a yeni bir beşinci dalga operasyon var. Bak
0: Çok
1: onu bir
0: tabii.
1: söyleyeyim. Hani yere göğe sığdıramadıkları değil mi?
0: Çok.
1: Hikmet Bey biraz
0: Devlet
1: önce
0: yok ahbap
1: bahsettiği
0: var.
1: o
0: Hadi buyurun.
1: demokratların yere göre sığdıramadıkları, devlet yok ahbap var dedikleri amiyane tabir olacak ama profesyonel dolandırıcı isimlerin yönettiği organizasyonun efendime söyleyeyim son halkası soruşturmanın 5. dalgası.
0: İşte bu ahmaklık böyle bir şey
1: 20
0: hocam.
1: ilde 53 şüpheliye daha operasyon.
0: Dünyanın hiçbir
1: Daha
0: yerinde
1: bitmeyecek.
0: Bu tür hamakat göremezsin. Bak bu hamaketin zirvesi.
1: Ama illerini
0: Hani
1: yıkayıp
0: hocam
1: çıktılar
0: bak
1: abi. Bak
0: adam
1: benim
0: Çin'de
1: itiraz
0: Hindistan,
1: ettiğim
0: bak Hindistan'da o gurular çıkıyorlar bir Nirvana var orada. Hani Tanrı Şivalara, Şiva'ya ulaşmak için adam ne diyor? 12 yıl ayakta duruyor. Şiva'ya ulaşacak. Şiva biliyorsun bir kadın Tanrı. Çıplak bir kadın.

0: tanrı, kötü bir tanrı yani.
1: Tamam.
0: Tövbe estağfurullah.
1: Tamam.
0: Şimdi Shiva var. Onun nirvanası var. Merdivenden çıkıyorsun diye zirve. Ulaştığımı kurtarıyorsun paçayı. Hocam bunlar da hamakatle zirve. Şimdi bir adam ideolojisi kör olabilir. Eski bir şeye inanıyor olabilir. Bu, yani bu Shiva'ya inanıyor olabilir.
1: Tamam.
0: Değil mi? Krem peynire tapıyor olabilir. Olabilir. Ama bu kadar salak olamaz. Neden biliyor musun?
1: Şu, o zaman kasıt var.
0: Şimdi bak hocam adam seçiliyor. Karşı bir adam. Adam uzaya gidiyor. Ben diyor uzay uzay.
1: Evet.
0: Hastane çözüm bilmem yol okul
1: astronot
0: su.
1: Astronot gönderiyor
0: benim
1: diyorsun.
0: Benim ülkemi alıyor. Bak ben kaç sene ben bin defa söyledim bin bir olsun. Kaç sene ben bu ülkede Erdoğan'la birlikte de yaşanan değişimi anlatmaya çalıştım insanlara. Kör kör parmağım gözü. Ya ben değil sadece. Etrafımda Erdoğan karşıtı olan insanlar da vardı. Onlar dahi anladılar. Allah selam versin bir tanesi vardı. Manisalı. Ah bak o da Manisalı.
1: Tamam.
0: Ondan sonra ben dedi fikrimi değiştirdim abi dedi. Niye dedim? Dedi ben dedi gittim hastaneye denize gittim dedi. Tatile gidiyor denize gidiyor. Çıkışta işte burnuna su kaçıyor kulağına su kaçıyor. İltihap oluyor tatil dönüşü.
1: Tamam.
0: Yolda giderken bir tane devlet hastanesi görüyor bir yerde. Tamam. Duruyor küçük bir kasabada bir devlet hastanesi. Buna çayını veriyorlar tedavi ediyorlar. Bilmem ne yapar en sonunda çayını verdikten sonra diyor ki param ne bedava diyor. E ben diyor sigorta bulamıyorum. Abi diyor ülke değişmiş abi adam diyor.
1: Ya.
0: O aynı kişi 14 yılda hayırlısı. Almanya'da kaldı çünkü.
1: Ya.
0: E peki nedir abi sen? Ben dedi çok dedi karşıyım biliyorsun. Pek de içime sindiremiyorum. Ama dedi bu adam. Ama dedi adam çalışıyor dedi abi. Adam müthiş işler yapmış dedi. Çünkü ben 14 yıl Almanya'da kaldım. Almanya'daki sosyal devlet neyse Türkiye'de onun bir üstüne çıkmış dedi. Bitti.
1: Şimdi
0: ve bunu görmeden çıkıp abi, da efendim bu adam çok iyi Atatürkçü. Çok güzel İzmir Marşı söylüyor. Bir de böyle dans ediyor falan filan yapıyor. Dans etti tamam yap. O zaman ben buna oy vereyim.
1: Canım abi.
0: Ya da ben buna para vereyim.
1: Benim
0: ya, yok
1: kıymetli
0: böyle bir şey.
1: Abim. Benim itiraz
0: adam
1: ettiğim,
0: diye
1: benim itiraz
0: yani.
1: Ettiğim mesele şu. Müsaade et de bir itiraz edelim. İtiraz da şu. Evet Ahbaplar operasyonunda soruşturmasında 20 ilde 53 şüpheli daha gözaltına alındı. Ama Oğuzhan Uğurlar. Ama Eda Eceler. Ama Uğur Dündarlar. Ama Mustafa Sandallar, şunlar bunlar, bütün o sanatçı, sepetçi, tırnak içerisinde Aydın takımı elini yıkadı, kenara çekildi.
0: Öyle çıkıyor.
1: Siz normal, bu normal. İnsanları bu kadar yolsuzluğa zemin hazırlayacak parayı bağış olarak yapmaları için teşvik etmediniz mi? En ufak bir nedamet göremedim ben. Sen gördün mü?
0: Abi olmaz
1: ya ben
0: olmaz.
1: Çok moralim boş, bozuk yok. Açıklamaları dışında. Moralin ne bozulacak? İnsanların parasına kastettiniz siz ya.
0: Ya hocam yani şimdi ama bence çok bunu görme. Bence bu çok ikinci, üçüncü bir. Mesela ben yemin ediyorum şuna da değer, 5 kuruş değer yani benim gözümde para etmezler. Yani şu kafadaki insan hala normal yaşayabiliyorsa, buna dizi veriliyorsa hala.
1: Evet. Tamam, üçüncü sınıf oyunculuğuna rağmen.
0: Yazıklar olsun. Hayır, hem oyunculuk öyle bir de şu. Yani yazıklar olsun derken şu. Bu kadar kritik bir yerde devletin sahipçi, dünyada sosyal devletin ne olduğunu anlamak için bak Türkiye'ye ders okutursun. Ders.
1: Evet.
0: Türkiye'yi okutursun. 5000 kişi mağdur, 10.000 kişi peşinden koştu. Birbiri devlet yoktu yani. Orada çıkıp bize oy verdi falan iğrenç insanların üzerinden çok böyle sefil, ahlaksızca espri yapmış olması şu müptezinin.
1: Evet.
0: Ben mesela bana dokunuyor. Bir bu kim? Veyahut da Atina Gökhan. İkinci Atatürk dediği kişi. Ya hani neredesin sen ikinci Atatürk? Ey ikinci Atatürk. Adama çaldın mı diye soruyorlar mahkemede. Bahar geldi açtı gül. Haydi gönül sen de gül diyor ya adam. Oğlum manyak mısınız siz?
1: Yok yok.
0: Şimdi bak neredesiniz lan siz hepiniz ha? Neden? Adam çok iyi şarkı söylüyor. İzmir Bağışı. Adam Kemalist Atatürkçü.
1: Evet ya.
0: Ya adam çalıyor. Bak adam bir tanesi çalıyor. İsim vermeyeceğim. Bayağı çalarken yakalanıyor. Hem de vekil sıfatlı. Bayağı çalarken şöyle. Pardon özür dilerim çalıyor demeyeyim. Kaçakçılık yapıyor. Bir bakma çalmaktır o.
1: Devletten çalıyorsun.
0: Devletten çalıyorsun.
1: Vergiden doğru. Çalıyorsun devletten çalıyorsun.
0: Devletten vergiden çalıyor ve adam kaçakçılık yaparken suçüstü yakalanıyor mu? Yakalanıyor.
1: Evet.
0: Adama niye çaldın diye soruyorsun. Bakın bu 1003. 1003. Diyor ki ben Atatürk'ün yolunda çağdaş ilkelere bağlı bir şekilde çalışmaya devam edeceğim diyor. Ulan ben sana onu sormadım ki. İmamoğlu gibi. Gül dedi bülbül güle. Gül gülmedi gitti. Gül bülbüle bülbül güle yar olmadı gitti. Ulan gülle bülbül karıştırma işe.
1: Sen ne güzel şiirler biliyormuşsun.
0: Tabii canım. Ya buradan Mehmet Ataşoğlu'nun talebesiyiz hocam. İmatipliyiz hocam. Gericiyiz ya. Yani, ama bu adama diyorsun ki çaldın mı diyorsun. Ya ben değil etraftaki bütün arkadaşların, iş ortakların, dostların

0: yakınların ta Beylikdüzü'nden diyorlar ki ben verdim bu adama diyor. Ben verdim. Bakın aynı mahkeme dava. Bakın çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu işte bir sürü yeni işte Gülistan Doku var. İşte Kozinoğlu davası var. Musi Yazıcıoğlu'na ilgili olan bütün tekrar açılıyor. Bugün adalet tek ilmek ilmek böyle nakış işler gibi tek tek açıyor dosyayı tek tek. Bakıyor. Bütün bunları yapan adalet, mahkemeler, davalar, İmamoğlu'na tamamen hepsi siyasi mi bakıyor? Hepsi palavra mı?
1: İşte bu. Ulan, güzel yere geldin.
0: Ulan bir cümleyi daha. Bak bunu ispatlayın. Bununla ilgili yazıyı bırakacağım ben.
1: Güzel yere geldin.
0: 15, o zaman... 3 tane villa. 3 villa. 15 aldın mı? Şu anda değerleri 150 milyon mu? Bana bunu söyle. Hayır deme. Başla sana kebabı köz öldürür, güzeli göz öldürür. Yiğidi kılıç kesmez, bir kötü söz öldürür. Allah Allah! Ne diyorsun lan sen? Villa aldın mı?
1: İnsanoğlunun başına her şey gelir hayatta. Oturacak yer varken niye kaldın ayakta? Ayakta. Yani.
0: Bunu yazan tosun. Ne yapacağım? Bunu
1: o zaman
0: yazalım.
1: Gel bak. Peki bir şey akışa hocam. Takla attırdım. Tamam mı? Polat, akışa bak, takla attırdım.
0: Çok özür. Bir cümle
1: İyi
0: daha.
1: Yere geldik, yani oradan tamam, gideceğiz.
0: Hemen oradan devam et abi, şunu söyleyeceğim. O yüzden bu insanların, ben şunu, yani buradaki bu heyecanımızı şöyle anlayın. Yani artık bu olaya, bugün gazetelerde şey sözcü yazmış. Bak, insanoğlu çalar. CHP'li çalmaz diye bir kural yok. İki, bu davalar siyasi iş değil. Kandırmayın milleti. Çok alçakça yalan söylüyorsunuz.
1: Gel sözcünün manşetine. Bu
0: davalar siyasi falan filan değil.
1: Olur mu canım,
0: bu
1: öyle değil.
0: Buz gibi hırsızlık bak, davaları.
1: Yanınıza beyin alın, oy kullanmaya öyle gidin dediği kitleye şeye devam ediyor. Uyuşturucu zerkine devam ediyor.
0: Bunu yakalıyor, tamam ya, madeni buluyor.
1: Yani, tabii canım, o hipnoz zerkine devam ediyor. Tabii. Sözcü gazetesi verin. Böylesi daha ekrana gelsin. Efendim, gazete bir tam sayfanın tamamını ortadan bölmüş. Geçenler sefada diyor, radyodaki dinleyicilerimize bunu tasvir ediyorum. Sol tarafta AK Parti'ye geçen belediye başkanlarından bahsediyor. Geçmeyenler cefada diyor. Efendim, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı, Beykoz Başkan Vekili ve Afyonkarahisar Belediye Başkanı hanımefendilerin fotoğrafları bir tarafta. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı, Üsküdar ve Eski Belediye Başkanı ve Seyhan Belediye Başkanı'nın fotoğrafları da diğer tarafta. AK Parti'ye geçmedikleri için tutuklandıkları ve yargılandıklarına ilişkin bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Sinem Dedetaş'ın ilk attığı taş da o olmuştu zaten. Üsküdar'ın eski belediye başkanı. Demişti ki bana AK Parti'ye geçmem teklif edildi. Ama kabul etmediğim için şu anda buradayım.
0: Yalan söyledi.
1: Normal şartlarda düşünsene bir bak. Görevdeyken böyle bir teklif gelecek. Sen hocam, Sinem Dedetaş olacaksın. Bak, benim tanıdığım Sinem basın toplantısı düzenler. Der ki arkadaşlar ben iktidardan böyle bir teklif aldım. Kıymetli Üsküdarlılar, bu teklifi kabul etmediğim için bu saatten sonra başıma gelecek her şey siyasidir der. Dedi mi? Hayır. Bizim duyduğumuz ne kulislerde? Ben de geçebilir miyim acaba diye çok fazla böyle bir temas, çok fazla bir irtibat olduğuna ilişkin duyumlar da geliyor bizim tarafımıza.
0: Buyurun efendim. Şimdi bu şeye... Bunların bu diabolik, şeytani manşetine aldanmamak lazım. Şimdi şu olayı şöyle görün arkadaşlar. Ben öyle yorumluyorum. Şu, geçmeyen cefada. Neden? İmamoğlu cefada. Zeydan Karalar cefada. Muhittin Böcek çok büyük cefada. En ağır cefada o.
1: Özkan Yalım Özkan ya. Cefada. Özkan Yalım. Evet. İnanabiliyor musun?
0: İmamoğlu cefada. O 3 tane villa, 5 milyarlarca para yok hocam. Milyarlarca lira. 10 milyarlarca dolardan bahsediyoruz bu arada. 10 milyarlarca dolar. Yok ortada para. Bakın sevgili izleyiciler, lütfen bunu CHP'li arkadaşlarınıza anlatın. Para yok ortada. Cefa mefa diye bir şey yok. Bu şimdi diyor ki AK Partili isimler ya katılıyor ya içeri atıldı. Niye şeyi mesela kurtarmadılar? Nedir o? Muhittin Böcekler, diğerleri. Bu işte şey vardı, neydi o? Baklava kutusundan euro çıkan Kim Maravgat. Hatırla.
1: Evet.
0: Onlarca yüzlercesi var ya. Şimdi siz kiminle dalga geçiyorsunuz? Ya tam, yani şu aslında şu bile onlar yeteri kadar reklamını yaptık ama şöyle bir şey söyleyeyim. Adam hala şunu anlatmaya çalışıyor. Yani sen CHP'liysen Yani aynen şey imajını yürütecek. İmamoğlu'na karşı operasyon yapıldı. Çünkü İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Hala bir ahmak bir kafa zihniyet bunun propagandası yürüyebileceğini zannediyor. İmamoğlu silindi. Yok yok. İmamoğlu diye bir şey yok Ömer abi. İmamoğlu diye bir şey bitti. Özgözler de bitti.
1: Mahkeme salonu da onu gösteriyor zaten.
0: Özgözler de bittiğini biliyor. Öyle bir şey yok. Hala salakça bu düzene niye gidiyorsunuz ki? İmamoğlu'nun kurtaracak tarafı yok şu anda. Hangi açıdan söylüyorum? Abi 4000 tane sayfa dosya. Aynen Akın Gürley'in şu anda bakan olarak adaletin böyle ensesinde ve herkesin peşinde. Eski dosyaları da, o kirli ilişkileri de, FETÖ kalıntıları da temizlemek yönünde müthiş hamlelerde bulunuyor. Ve öyle ince sık dökülmüş ki zamanında, vakti zamanında. Abi 6 yıl kolay değil. 2019. Ekrem İmamoğlu'nun her şeyi ve nasıl ortaya döküldü? Akın Gürlek ya da herhangi bir savcı bunun peşinden koşmadı. Durup dururken re'sen soruşturma başlatılmadı. Re'sen demedim bak. Re'sen değil. Etraf para, çok para birikti. Bunu bir daha anlatıyoruz insanlara. Sakın o sözcü halk TV'lerden millet kandırmayın ya. Millet ahmak yerine, bu ne ya? Ahmak yerine koymayın. Bütün bunların hepsi nasıl yaşandı? Bunların hepsi kendi adamları, ortakları, arkadaşları ve iş insanları ile beraber ve aynı zamanda o payı taşıyanlarla beraber. Değil mi? Ortaya çıktı ve aynı zamanda bütün bunların şikayetiyle ortaya çıkmış bir mesele. Buradaki de aynısıdır. Hepsi meydan okudu bunların. Bak Özlem Çerçioğlu, Özlem Vural, Güzel bir de Burcu Köksal. Bunlar meydan okudular bunlar.
1: Haklarındaki iddialar rafa kaldırılmış. Neydi o iddialar?
0: Kim adda? Nereden uydurdunuz onu?
1: O iddiaları bir gündeme getir bakalım. Şimdi, getir. Neymiş şimdi, o iddialar neymiş? Ne kadar belgeliymiş? Ne kadar delilliymiş? Ne varmış? Yani o rafa kaldırıldı dediğin iddiaları sözcü bir gündeme taşıya. Yok. Elini tutan yok. Gazeten var. Hadi bir taşı. Bak, beraber şimdi, tartışalım.
0: Türkiye şöyle bir gerçeği göz önüne bulundurmak lazım. Ne yaparsan yap. İster hopla, rahmetli Engin Adışı'nın defa aklıma geliyor. Hopurdatsan da bopurdatsan da derdi. Hopurdatsan da bopurdatsan da ey sözcü. Tamam, gittiniz her şey iyi olabilir. Tamam, ey sözcü ve Halk TV. Tamam, TOG'un karbüratörü var zannedebilirsiniz. Tamam, TOG'un koca bir benzin deposu var. Tamam, yutturulmayabilir, problem değil ya. Ne varsan gidiyor. Gülnaz Şırınga'yı, sosyalist şırınga olan hemşire de tamam. İnandırın tamam ya. Kitle müsait çünkü. Kitle çok müsait. Kitle öyle bir hale getirmişsin ki tuvalet terliğine oy verecek hale. Ya da ne diyor? Kapak. Oy vereceğim diyor bu hale. Buradan yürümeye devam ediyorsun da nereye kadar gidecek bu iş peki? Çıktı mesela Ekrem İmamoğlu şey, diplomasının sahte olduğu, yani hileli bir şey alındığı ortaya evet. Çıktı. Kesin bilgidir bu.
1: Evet.
0: Yazsana kardeşim. Sabah akşam yazsana. Ekrem'in anasının aksütü gibi helaldir. Yaz bakalım şunu. Köşe yazın. Köşe. Diplomayı yazın. O zamanlarda Kıbrıs'tan geliyordu. Herkes bak 10 kişi geldi. Yazsana şunu yaz. Yalan oldu biliyor değil mi? Peki. Ekrem İmamoğlu villalarını yazın. Yok mu? Adem Soytekin'de niye 1,5 villa var? Yazsana.
1: Ertan Yıldız'ın ne, iddialarının
0: yazın bunları.
1: 100'e bölün. Bakın 100 iddianın sadece bir tanesinin de yarısını yazın.
0: Ha, bravo.
1: Bak bir tanesinin de yarısını yazın.
0: Bak şimdi. Şunu yazın. Bak geçenlerde Melik Gökçek, değil mi? O resen soruşturma kapsamında
1: evet.
0: İfade veriyor.
1: Evet.
0: Bak. Şimdi bu...
1: Hepsi gazeteci oldu bunları tabii, ya.
0: Burası şimdi sözcü aynı kişileri manipüle edecek. Hiç unutmuyorum böyle gene evdeyim. Bilgisayarı açtım. Haberlere bakıyorum. Tarıyorum böyle. Şey Melik Gökçek savcılığa gidiyor. Ve ağzında sakız. Çak çak çiğniyor falan. Hiç unutmuyorum. Ya öyle güzel bir kitle var karşında var ya. Yemin ediyorum ben kendi okuyucu kitlemi her defasında memnun etmek amacıyla onlara böyle güzel işte biraz esprili bir tarzda kullanmaya çalışıyorum.
1: Ben ne kadar ha? gayret ettiğini görüyorum.
0: Zorlanıyorum.
1: Yani, hakikaten şey. Fiziki olarak da çok yoruluyor. Evet, o yazı yani öyle 5, çok 6, kolay çıkmıyor 4, yani.
0: 4-5 saat, 6 saat uğraşıyorum şu kadar yazı için. Çünkü her defasında bir şey söylemem
1: Kaç
0: lazım.
1: Kaç kuruşluk yazıyorsun abi sen?
0: Hocam ben 2000'i geçmiyor benim. 1600 ile 2000 arası Peki. bir şey. Olmayı, bazen uzuyor yalnız. Bazen sığmıyor. Ondan sonra. Şimdi enteresan baktım Ömer Bey çok enteresan. Hı. Olayı aktaracak medyaya. Kime aktaracak? CHP'ye aktaracak. Tamam mı? Özgür Özel. Hani kafayı çekenler, yarı sarhoş, heykel tıraş, çağdaş, Nişantaşı. Oraya aktaracaksın bilgiyi. Ne lazım? Çok güzel sallama. Büyük konfor alanım var. Kimse sorgulamayacak. Melik Gökçek Marslılardan rüşvet al desen yer. Rahat yer.
1: Tamam.
0: Yok yok, şaka yapmaz. Bak, bak görüyor musun? Çak, zaten Erdoğan uzaya adam gönderdi ya, bunun için gönderdi. Olabilir der.
1: Rüşveti götürüp getirmeye.
0: Götürüp getirmeye tabii. Alper Gözal Avcı Jüpiter'den getir der. Bak bir daha söylüyorum. Sen de biraz espriyi böyle zaten şaka bu değil midir? Abartı. Değil. Bunun için değil. Ya bir dakika kusura bakma. Yani turşu bidonu kapağına oy veririz abi diyen bir adam mı? Bekleyeceksin bunu.
1: Tamam.
0: O verilmez çünkü değil tamam. mi? Peki bir söyleyeyim. Adam sözcü bahçet atmış. Hiç unutmuyorum. Ağzında sakızla geldi. Ağzı sakızla geldi. Ünlem işaretleri falan. Saygısızlık. Ağzı. Adam daha önce de Osman Gökçe asılmıştı. Burada şimdi ağzı konu açıldı söyleyeyim. Bir çiğneme tableti kullanıyormuş galiba evet. Ağzı kurumasın diye. Şeker hastasıymış. Allah şifa versin. O da açıkladı yani Osman Gökçe. Yoksa bizzat kendi açıkladı bu arada. Yani dedi ki ya böyle böyle geldi. Oğlum bu söyledi ama dedi. Ben buraya ama adam bir cümlesi var hocam. Bir cümle ki dünyaya bedel. Bak. Farka bak abi. Adalete had bildirmek kimsenin işi değildir dedi. Adalete had bildirilmez.
1: He, şeyle suçlandı. Adalete meydan okumakla tabii, suçlandı.
0: Adalete, adalete had bildirme meydan okumak. Asla bir şey yok. Ben dedi Türk adalete güveniyorum. Ne varsa soruştur. Zaten daha önce yüzlerce kez soruşturuldu. Soruştur dedi ya. Ya şu yok. Vay efendim Saraçhane'de hemen cami duvarında iş yerim kafayı çekelim. Yürüyün arkadaşlar. Pankart açalım, küfredelim, hakaret edelim, ana avrat dümdüz gidelim. Bu CHP hocam. Kendi aralarında bile kurultayda biliyorsun her ilçe ve il kurultaylarında kongrelerinde birbirine girerler bunlar. Nasıl hatta geçen verdi ki ana avrat dümdüz bacı. Niye? CHP. İşi bu adam. Pislik çıkartmak.
1: Doğru kurultaylarında. Ama
0: ben buna takıldım. Ben niye takıldım biliyor musun?
1: Havada uçuştu. Bak sözcü parti desem çengel bulmacaya üç harfli.
0: Sözcü niye takıldım biliyor musun? Bak tamam ya insaf vicdansızsınız da. Ya şöyle vicdanınız yok mu? Nerede akşam abi? Şurada benim. Bir dakika şöyle. Bak şimdi. Bizim gazeteden bahsediyor. Bak gazete böyle olur. Bak yalan değil. İnkar edin yazın bunu da. Diyor ki 3. sınıf pavyon patronu. Ben. 3. sınıf pavyon patronu. Kim o? Yeni partili Cemal Yurt. Bak yeni partiliymiş artık. Hayırlı olsun. Ziyareti yaptığı gece kulübünün gizli ortağı çıktı. Hemen aksini ispatla çık. Varsa yok hemen ortaya koy. Bir şey söyleyeceğim. Mesele bu değil yalnız. Gece yarısı çok genç bir kız çocuğuna ağır ve iğrenç mesaj atan. Bak şimdi. Arkasından devam ediyorum. Dört tane sevgilisi olan ama nikahsız tabii. Caiz olan o çünkü Kemalizm'de. Nikah olursa haram. Haşa sümme haşa. Ve otelde peştemalle basılan. Hatta genel başkanının ya kocana bırak da gel diye mesaj atan. Ya da gene mesajda ağır hakaretle. Gene bir vekile, başkana, belediye başkanına hakaret eden, senin annen bile bunu görseydi falan diye. En kötüsü de sevgilileri ortaya çıkan, hatta genç kızları, sevgilileri, genç kızları işe alıp onlarla çok kötü şeyler yapan. İnsanlar ayıp değil, görmeyeceksin. Adamın tabletinde sakız çiğniyor de terbiyesizleyeceksin. Siz çok ahlaksızsınız, çok. Söyleyeyim size. Çok, çok, çok ayıp. Çok ayıp.
1: Peki.
0: Lan bu kadar kepazeyim. Çok şimdi... üzül. Çok, bunu söyleyeceğim. Hayır, söyle. Yazdık diye o yüzden.
1: Söyle.
0: Ya adam işe alıyor. Belediye başkanı işe alıyor. Öteki lezzetleri söylemiyorum. İçerideki bir tanesi onu da söylemiyorum. Tamam. Onları biliyoruz ama.
1: Tamam.
0: Ya kıza iğrenç ifadeler var. Kızlar çıkmaya başladılar, konuşmaya başladılar. Kızlar diyor çocuklar içinde 16-17 yaşında olan bir tane daha var bir de.
1: Var.
0: Bunlarla grup takılan bir belediye başkanı hakkında... Sakız mı önemli? Yani o da sakız dediğim şey. Şeker hastalığı, ağız kuruması için
1: tableti.
0: Çiğneme tabletiyle girip de orada kapıyı bırakıp gidiyor adam. Çiğneme tabletiyle. Bu çok ayıp oluyor. Ahlaksız oluyor da. 10 tane kızla takılan, yaşı boşu geçmiş, teneşir paklayacak olan bir adamın hiç umurunuzda değil mi hocam? Ha?
1: Peki.
0: Değil, pavyonda değil
1: madem
0: mi hocam?
1: Madem az önce Tadak bizim...
0: Nevşin Mengü, şunu yazsana ya. Yani buna mı takıldı senin sözcüğün? Ha? Bu ahlak, anlayışlı bu. İşte ahlak bu. Bunu yaparlar. Sonra birbirlerini silkeliyor deyince kızıyorlar değil mi? Hem de sana tabi de çamur atarlar bir de.
1: Ama kitle bunu
0: ya çok
1: almaya,
0: aslında var ya tam alacak zaman program müsait.
1: Madem
0: hocam.
1: Şimdi bizim gazetenin
0: valla program müsait.
1: Üçüncü yani. Sınıf pavyon patronu haberiyle atıf yaptı. Kimden bahsediyor? Yeni partili Cemal Enginyurt'tan bahsediyor.
0: Yanında belgesi var da ortaklık yapıyor.
1: Şimdilik pavyon yeni partili. Sürem bitti de.
0: Ya adam...
1: Konuyu toparlayacağım. Belki de değişmiştir. Yani

0: gazete baskıya girdiğinde yeni partideydi ama belki de değişmiştir. Çok sık parti değiştirir. Şimdi bu sık parti değiştirmenin yanında bir de partilerin isimlerini karıştırma gibi de bir şeyle karşı karşıyayız efendim. Çok hızlı anlatacağım. Yıllar önce benim çalıştığım televizyon kanalında, buradan selam olsun, Ömür adında bir yönetmen arkadaşım vardı. Ben de prodüktördüm. Onun adı Ömür'dü, benim adım Ömer'di. Ve genellikle bana Ömür, ona Ömer derlerdi. Çok karıştırılırdık biz birbirimize. Bir gün Ömür'ün bana Ömür dediğini duyduğumda dedim ki, Ömürcüğüm, bu bina içerisinde bana Ömür dememesi gereken tek kişi sensin demiştim. Dolayısıyla sanıyorum yeni parti ile İyi Parti arasında bir karışıklık olabiliyor, isim karışıklığı, ama bunu karıştırmaması gereken tek kişi sanıyorum yeni partinin genel başkanı. Buyurunuz efendim, dinleyelim.
1: Eldeki imkanlarla hızlı bir şekilde üye sayısı milyona doğru ilerliyor. İyi Parti'nin milyonlarca üyesi olması İyi Parti'ye de Türkiye'ye de güç verecek. Yeni parti.
0: Abi, bu
2: söylemekle alakası yok bunun. Ben sana söyleyeyim. Hiç alakası yok.
0: Ha.
2: Tabii, neden şimdi? Ya parti
0: mezarlıktan kuran, geldiyse.
2: Ulan partiyi kuran sensin. Yeni parti, yeni bak, yeni. New. Yeni parti. İyi de. İyi parti. Adam öyle içine, bu bak ben sana söyleyeyim, bu sadece bir gaf değil. Bu çünkü ikincisi. Bir tanesi daha çıktı ya böyle yeni parti. Ben
0: Kadıköy de, ilçe başkanı.
2: Müsavat da buna cevap vermiş. Yani bir de bir
0: ona da yarın vermiş. Değinelim. Süremizi
2: ama açtık. Ama bu normal. Şöyle söyleyeyim, bence bu daha sindirememiş. Sen kendi partini kuruyorsun. Kendi kurduğu partinin ismi unutan dünyadaki tek siyasetçi olabilir bu. Ve siz bu adamı ilke vereceksiniz. Öyle mi teslim edeceksiniz?
0: Eyvallah.
2: Öyle mi?
0: Evet. Efendim, günün manşetinin sonuna geldik. Gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisan ettiysek affolun.

0: Günaydınla güne başlayıp geceden sabaha yaşananları anlatacağız. Dünyada olup bitenlerin analizini çarpıcı görüntü ve en doğru bilgilerle paylaşacağız. Son dakika gelişmelerini sıcak duraklardan ekranlara taşıyıp gazete manşetlerine bir göz atacağız.
1: Duygu Göktürk'le moderatör sabah, hafta içi her gün saat 7'de 24'te.
2: Bugün hava nasıl? Sıcak hava dalgası kaç gün sürecek? Kar ne zaman başlıyor? Nerede sel riski var? Havayla ilgili tüm merak ettikleriniz ve daha fazlası hafta içi her gün 24.

24 ekranlarından ve 24 radyodan mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Her programımızda olduğu gibi yine bu akşam dış politikadaki güncel sıcak gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz ve yine çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamız bizlerle olacak ve sıcak gündemi değerlendireceğiz. Biraz bu akşam ağırlığımızı Avrupa'ya vereceğiz. Biliyorsunuz Avrupa'da deprem etkisi yaratan Almanya'da deprem etkisi yaratan sonuçlar geldi, seçim sonuçları geldi ve bu acaba Almanya'nın geneline, hatta Avrupa'nın geneline acaba yayılır mı sorusu da bugünden itibaren konuşulmaya başlandı. Zaten geliyorum diyen bir Avrupa sağı, güçlenen bir Avrupa sağı var. Bunun anlamı ne olacak? Bunu konuşacağız. Ve tabii ki genel olarak Rusya, Almanya, Avrupa ilişkilerine de bakacağız. Rusya'nın tehdidi, Putin'in tehdidi acaba Avrupa'nın genelini kapsayacak mı? Bunu da Tolga Hocam'a soracağım. Şimdi kıymetli hocama davet etmeden evvel size hazırlamış olduğumuz Almanya'daki seçimleri ilgilendiren birkaç önemli bilgimiz var. Bunu arz ettikten sonra Tolga Hocam'ı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam edeceğiz. Evet, yönetmenimden rica edeyim. Almanya'da aşırı sağın yükselişi ne anlama geliyor? Zaten uzun zamandır Almanya'da, özellikle Fransa'da sağın yükselişi, hatta biz bunu kendi aramızda değerlendirirken 29 ekonomik buhranı sonrası 1933'te Hitler'in iktidara geldiği sürece çok benzeyen bir

dinamiğin aslında Avrupa ile yüzleşebileceği yorumunda yapıyorduk. Şimdi acaba böyle bir şey var mı yok mu? Buna biraz bakacağız. Almanya'da AfD depremi. Siyasi dengeler değişiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Bu yükselişin anlamı, manası nedir? Saksonya-Anhalt'ta AfD oylarını iki kattan fazla arttırdı. Bu sürpriz miydi? Bence değildi. Zaten malumun ilanı geliyorum diyen bir sonuç olarak bunu belki görmemiz gerekiyor. AfD artık protesto partisi değil mi? Yani efendim biz bu partiye, işte merkez partilere kızıyoruz, AfD'ye veriyoruzdan mesele çıktı. Bunu görüyoruz. Artık demek ki protesto partisi yükselişin ardında ekonomi, göç politikaları ve ana akım partilerine tepki. Yani sadece tepki değil, içinde aslında ekonomi ve göç politikalarıyla beraber artık AfD'nin protesto partisinden yavaş yavaş sıyrıldığı bir elbise olduğunu söyleyebiliriz. Doğu Almanya Avrupa'nın yeni siyasi laboratuvarı mı? Şimdi bu da çok enteresan bir soru kıymetli izleyenlerimiz. AfD'nin yükselişi bölgesel tepkiden ulusal siyasete doğru da taşınıyor. Zaten kim yorumlarda Doğu ile Batı'nın birleştiği dönem, yani Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra oradaki siyasetin ve toplumsal ihtiyaçların çok da karşılanmadığı sebebiyle bugüne kadar gelen bu dip dalganın yavaş yavaş büyüye bu neticeyi getirdiği de ifade ediyor. Yani bunun kökenleri aslında 1989-90'lara kadar dayandığı da yorumlar arasında. AfD'ye karşı güvenlik duvarı çatlıyor mu? Yüksek oy alan AfD'yi iktidar dışında tutmak giderek zorlaşıyor. Yani efendim %44,5 almış bir parti, siz göz önünde bulundurmanız lazım ve siyaseten de göz ardı edemezsiniz. Dolayısıyla belki %10'lardayken, 15'lerdeyken bunlar mümkündü ama şu anda 44,5 alan bir partiyi siyaset dışına itmek tabii daha çok güçlendirir mi acaba AfD'yi? Yani siz AfD'yi görmezden gelirseniz bu acaba orada ters bir etki yaratarak tabanı daha da konsolide eder mi? Bu da tabii önemli. Merz hükümetine sandıktan sert uyarı. AfD'nin yükselişi Berlin'i göç politikasında sertleşmeye zorlayabilir. Zaten Merz'in tepesinde kara bulutlar dolaşıyordu. Bu sonuçlardan sonra daha da bu konularda sertleşmek zorunda kalan Merz olabilir mi? Bu sefer kendi tabanından oy kaybı olur mu? Yani gerçekten Almanya Başbakanı şansölyesini çok zor günler bekliyor diyebiliriz. Ve son olarak AfD'nin yükselişi Almanya'nın dış politikasını değiştirir mi? Bu da tabii bizi ilgilendiren bir taraf, Avrupa'yı ilgilendiren, kıtayı ilgilendiren bir netice. Rusya, Ukrayna ve AB politikaları üzerinde iç siyaset baskısı artıyor. Zaten biliyorsunuz bu AfD'nin Ukrayna Savaşı'na olan tepkisi, işte efendim Rusya ile bu kadar kötü olduk, Ukrayna'ya bu kadar sonsuz destek verdik, hala veriyoruz. Bu bizim siyasetimizi de etkiliyor, ekonomimizi de etkiliyor. Artık yeter diyen bir taban. Şimdi bunun yükselmesi acaba bu anlamda dış politikada da bir makas değişimine sebebiyet verir mi? Tabii bunu da konuşacağız. Çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere İPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızı davet ederek programımıza hızlı bir şekilde devam ediyoruz.

0: Evet, çok değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş sefalar bulduk, getirdiniz. Sağ olun.
0: Biraz ara verdik ama
1: evet ama olsun.
0: Olsun güzel, hocam. Her güzel zaman güzel programlar yapıyoruz. Evet. Bugün de biraz Avrupa diyeceğiz. Tabii yanı başımızda meseleler devam ediyor. Hı-hı. Ama şimdi biraz Avrupa diyeceğiz çünkü hocam sizin uzmanlık alanınız Avrupa Birliği politikaları Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinde yapılan seçimlerdeki elde edilen kritik sonuç hocam. %44,5 oy alan bir AfD partisi. Şimdi hocam burada biraz evvel işte özetlemeye çalıştık. Hatta şöyle söyleyeyim rakam olarak da 1.7 milyon seçmenin oy kullanma hakkının olduğu seçimlerde hocam %80 katılım varmış. Evet. Ve son 30 yılın katılım rekoru kırılmış.
1: Doğru.
0: Aşırı sağcı AfD 5 yıl önce yapılan seçimlere göre oy oranında hocam %23,7 puan da artırmış. Hı hı. Şimdi hocam şöyle başlayalım. Bu netice sadece Almanya'yı mı ilgilendiriyor? Daha doğrusu bu bölgeyi mi ilgilendiriyor? Almanya'yı mı ilgilendiriyor? Yoksa artık Avrupa kıtasını bekleyen çanlar çalmaya başladı.
1: Evet. Az önce çok güzel özetlediniz zaten hocam. Şimdi bahsettiğiniz noktada bir kere şuradan başlayalım. Katılım oranının bu kadar yüksek olması evet. Aslında hani Avrupa'da çok alışık olmadığımız bir şey. Genelde siyasete ilgi az. Evet. Ama bu kadar yüksek oranda katılım olmasına rağmen AfD'nin bu kadar yüksek oy alması aslında bu biraz da bakışın artık politik vizyonun niyetin nereye doğru gittiğini göstermesi açısından kıymetli. Çünkü yani belli ki bir kitlenin bir nüfusun değil bölgenin genel vizyonu genel siyasi durumu bu şekilde belli ki bu bir kere önemli. Biz aslında buraya gelene kadar daha önce de bu yükselen sağ konuştuk. İtalya'da, Fransa'da, tabii, İngiltere'de yani Le Pen'in neredeyse Cumhurbaşkanlığına kadar yükselme ihtimali vesaire konuşuldu. Ama hepsinde şöyle bir durum oldu. Ya işte bir şekilde iktidara gelemediler ya iktidar içerisinde mesela İngiltere'de UKIP partisiydi. Sonra Reform UK oldu. Konuyu başka bir yere evirdi mesela. Doğru. O daha ırkçı, daha aşırı sağcı partiden daha böyle bu Avrupa Birliği'nden ayrılmadan sonraki süreci destekler hale geldi vesaire. Yani hepsinde bir değişim dönüşüm gördük. İtalya'da da şunu gördük mesela taçtan ambaş akıllandı o dönemde. Hmm. Yani hükümeti kurduktan sonra aşırı söylemlerin daha geride kaldığını gördük. Ama evet sonuçta hala Mussolini'nin bakışına sahip bir başbakan var İtalya'da. Ama Almanya'da bu konu olduğunda konu bambaşka bir yere geliyor. Çünkü Almanya bugüne kadar yasal ya da bir şekilde yönetimsel olarak bu tip aşırı sağcı siyasi akımları, partileri, politikaları hep sistemin dışında tutmuş. Yani böyle bir partinin kurulması engellenmiş, böyle bir partinin seçime girmesi veya böyle bir ideolojinin yayılması, söylemin gelişmesi hep engellenmiş biliyorsunuz. O İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Alman siyaseti bundan...
0: O hep tohumlar yani durmuş hocam değil mi? Varmış yani yok olmamış.
1: Evet zaten problem bu. Siz de az önce söylediniz ya yani bu bir tepki oyundan çıktı artık. Evet. Yani artık şu görülüyor. O yüzden biraz da diğer ülkelerden daha endişe verici tırnak içinde söylüyorum Almanya'da bunun olması. Çünkü Almanya'da bu genetik bir miras olma ihtimali var. Doğru. Yani bugüne kadar bu partilerin, bu siyasi ideolojinin vesaire yükselmemiş olması aslında engellendiği içindi. Bir şekilde engeli de aştı. Yani engel kalktı demiyoruz bakın. Engeli de aşarak bu hale geldi. O zaman artık bu o tohum, duran tohum yeşermeye mi başladı? Şimdi endişe bu. Çünkü yeşermeye başladıysa yarın daha da fazla olma ihtimali var.
0: Önü anlamayacak vaziyete
1: gelecek. Evet, oraya gelebilir. Şu anda Almanya'daki genel korku, endişe bu. Çünkü AfD de aslında geçici bir politik vizyondan ziyade artık bir devlet yönetme niyetini ortaya koyuyor. Dış politika, iç politika. Yani biz hep böyle göç üzerinden gördük. Onu konuşuyoruz AfD'nin ama aslında çok böyle temel ana damarı teşkil eden iç ve dış politika ile ilgili önerileri var.
0: Doktrinal yaklaşımları var.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden şimdi bu gelen durum sadece bölgeyi değil Almanya'nın genelini çok endişeye sevk etti. Merz zaten yani artık bir rahatsızlığını açıkça dile getirdi bu durumdan.
0: Evet, çok ciddi bir şekilde.
1: Ve yani o güvenlik duvarı dediğiniz özetlerken bahsettiğiniz konu artık mesela ne kadar çalışacak bu ayrı bir soru işareti çünkü bütün partiler bir araya gelip AfD'nin karşısına dikilmesi artık ne kadar mümkün?
0: Bir de bu AFD'yi güçlendirmez mi hocam? Hani sen yoksun, biz seni tanımıyoruz demek onu daha çok konsolide etmez mi tabanını?
1: Birkaç şekilde konsolide yani. Ediyor evet. Aslında. Şimdi birincisi mesela bu seçimde neredeyse tek başına iktidar olacak bir partiyi siz muhalefette tutacaksınız. Şimdi niyet o. Bunun için bütün partiler bir araya gelecek hükümeti kurmak için eyalette. Şimdi burada birbirine hiç benzemeyen partilerden bir hükümet inşa edeceksiniz. Şimdi ve bunun içinde aşırı solda var. Sol, Hristiyan Demokratlar, Sosyal Demokratlar. Hepsinden bir hükümet elde edeceksiniz ve bunu başarılı olmasını ümit edeceksiniz. Başarısız olduğu anda AfD'ye artı puan yazacak. Yani bakın benim karşımdakiler bu kadar beceriksiz diyecek. Aynen öyle. Bir de sistemin dışında tutulma çabası. Yani tek başına neredeyse hükümet kurabilecek olan bir partiyi siz muhalefette tuttuğunuzda AfD yetkilileri de şunu diyecek. Bakın biz bu kadar yüksek dalgayla geldik. Yine de önümüze engel oluyorlar. Bizim daha fazla güçlenmemiz gerekiyor ki dediklerimizi hayata geçirebilelim. Dediklerimiz bir şekilde kıymet bilsin vesaire diye bir politika, bir propaganda haline döndürecekler. Ve açıkçası bu propagandanın ederi var. Yani burada bile bu Saksonya-Anhalt'te daha az oy alması bekleniyordu. Ama bu güvenlik duvarı konusunu gündeme aldı AfD.
0: Kullandılar da.
1: Kullandı bunu. Yani ben tek başıma iktidar olacağım ya da iktidar olamayacağım.

0: dedi. Doğal olarak bir şekilde hani oy vermekten çekinen veya
1: sandığa koştu hepsi.
0: Onlar koştular sandığa çünkü tek başına iktidar yapmak
1: belki
0: zorunda.
1: Belki bu oy patlaması yani katılım değil mi hocam?
0: Doğru. Biraz da bunun
1: ilgili. %80 oranında değil mi hocam?
0: Aynen.
1: Doğru. Şimdi hocam çok güzel konulara değindiniz. Bir de Mersin açıklamaları var hocam. Onun üzerine gidelim. Tam da üzerine Mersin'den konuşurken onunla ilgili bir dediğimiz var. Yıllardır aldığımız en ağır seçim yenilgisi diyor hocam. Onu yönetmenimden rica edeyim. Size de arz edelim. Kıymetli izleyenlerimize de arz edelim. Şimdi hocam ne diyor? Yıllardır aldığımız en ağır seçim yenilgisi. Hepimiz şoktayız. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Sonucu kabul etmek zorundayız. Aşırı sağcı bir eyalet hükümetine karşı anayasayı savunmak için gerekli araçlara sahibiz. Hocam bu önemli.
2: Bunu, evet.
1: Sizin yorumlarınızı merak ediyorum bununla ilgili. Aşırı sağcı ADF ile işbirliği olamaz. Bakın hocam burada kesin şeyi koyuyor, duvarı koyuyor. Bu durum Hristiyan Demokrat Birliği temellerinden sarstı. Bu bizim için 10 yıllardır alınan en ağır yenilgi. Gündemimize kaldığımız yerden devam edemeyiz. Halkla duygusal bir bağ kurmayı başaramadık. Şimdi hocam burada hem bir kabulleniş var.
2: Evet.
1: Hem bir olağanüstü hal ilanı var siyaseten. Hocam özellikle bu üçüncü maddeyi nasıl yorumluyorsunuz? Yani bu anayasa savunmak için araçlara sahibiz demek ne demek?
0: Şimdi Anayasayı Koruma Teşkilatı biliyorsunuz AFD'yi bazı eyaletlerde tamamen aşırı sağcı bir örgütlenme olarak nitelendirdi. O yüzden o eyaletlerde parti örgütlenmesini gerçekleştiremedi. Ama Saksonya-Anhalt'te olası aşırı sağ örgütlenme diye geçti. Doğal olarak orada siyasi hareketi sınırlanmadı. Yani burada eyalet eyalet bakıldığını göz ardı etmemek lazım.
1: Parça parça.
0: O yüzden de şimdi böyle bütün eyaletlerde federatif bir şekilde karar alınması bekleniyor aslında. Yani biraz Merz'in yaklaştığı tavır bu. AFD'ye karşı federatif bir önlem alınması gerektiğine dair. Ama şimdi bu da içeride bazı problemler doğuruyor. Çünkü AFD'nin örgütsel yapısı o işte bazı eyaletlerde çoktan kuruldu, seçime girdi vesaire. Şimdi bütün bunları bir anda yasakladığınız zaman Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından bunun net şekilde ortaya konması lazım. Aşırı sağcı hareketlenmelerle birlikte tutulması lazım. Bir de işin siyasi kısmı da var. Yani o ikinci yani kaldığımız yerden devam edemeyiz noktası. Evet. Yani AFD'yi hadi yasaklayalım dediğinde bu saatten sonra çok daha zor. Yani iki gün önce bunu yapmak daha kolaydı.
1: Vallahi hocam artık lambadan çıktı.
0: Yani şimdi burada siyasi olarak söylemi duyuldu, artık bir varlık gösteriyor. Bir kere parlamentosunda, eyalet parlamentosunun neredeyse yarısında vekili var. Yani bu saatten sonra bunu bir yasayla veya işte bir iç istihbarat yöntemiyle engellemek zor görünüyor. Ama tabii burada işbirliği yok lafı yine burada çok önemli bence. Çünkü şimdi bazı şeyleri engelleyemiyorsunuz hukuki olarak veya işte devlet mekanizması içerisinde. Ama siyaseten engelleyebileceğini düşünüyor hala Hristiyan Demokratlar ve Sosyal Demokratlar. O da işte bu güvenlik duvarını bir şekilde yeniden inşa edip AFD'yi dışarıda tutmak. Ama burada şunu göz ardı etmemek lazım. Bugüne kadar diğer ülkelerdeki aşırı sağcı partiler bazı işte merkez sağ partilerle işbirliği yaparak yumuşatıldı. Böyle bir
1: törpülendiler.
0: Böyle bir olasılık vardı. Ama burada şöyle bir şey var. Hem merkez partileri hem de AFD böyle bir ittifak yapma söz konusu olursa burada AFD'nin ideolojisinin kırılacağı ve o ideoloji kırıldığı zaman da diğer söylediği hiçbir şeyin artık önemi kalmayacağına dair bir fikirleri
1: yani
0: var.
1: Yani hocam bu rüzgarı arkasına aldı artık.
0: Evet.
1: Ve kolay kolay bu rüzgarı da bırakmaz.
0: Bırakmayacak gibi görünüyor.
1: Çok enteresan. Hocam peki şöyle sorayım bu bölümü kapatmadan. Şimdi biz işte Almanya'nın Alman milliyetçiliğini biliyoruz. Hatta Alman milliyetçiliğin, Alman romantizmiyle Rus romantizmin ilişkini biliyoruz hocam tarih olarak. İşte 1929 ekonomik buhranı getirmiş oldu hepimiz okuduğu tarihte. O aşırı kutuplaşma. Yani o zaman şunu diyebilir miyiz hocam? Ukrayna Savaşı'nın getirmiş olduğu kutuplaşma, işte enerji kıtlığı ve ekonomik resesyonlar, kırılmalar. Bu iki savaş arası dönem dediğimiz korkuyu ve sendromu şu an Avrupa'ya yaşatıyor mu? Yani işte her an savaşa girebilir. Şimdi onu da konuşacağız. Rusya, Almanya saldırı mı? Rusya, İngiltere saldırı mı? Yani bu korku mu, neticesi mi bu hale getirdi? Bu bir belki plan mıydı, değil miydi? Bilerek mi oldu, olmadı mı? Ama yani yorumumuzu merak, geniş çerçeveden bakarsanız nasıl bir resim karşı?

0: karşımıza çıkıyor Avrupa'da?
1: Tabii ki güvenlikleştirilen politikalar aşırı sağ her zaman destekledi. Yani diğer ülkeler de aslında bunu kullandı. Yani o az önce bahsettiğim İtalya'sından İngiltere'sine tabii kadar tabii, hepsi Portekiz. Bu olası savaş halini bir şekilde kullanarak da yükseldiler bu aşırı sağcı partiler. Ama şunu ortaya koymak lazım. Tek kriz savaş ihtimali değil. Tek besleyen nokta bu değil. O kadar çok konu bir üst üste geldi ki bu dönemde. Yani ekonomi, toplum, siyaset, diplomasi, güvenlik, her şey normal o Avrupalı normları, tırnak içinde söylüyorum. Avrupalı normların artık hareket etme kapasitesini çok sınırlandırdı.
2: Parametreler artık böyle sardı her tarafı.
1: Aynen öyle. Yani o Avrupa'da yoksa bildiğimiz Avrupa, Avrupalı devletler, işte liberal politikalar, herkesin daha çok para kazanacağı, herkesin rahat edeceği, ilişkiler işte belli bir düzlemde, daha sakin, kültür, sanat vesaire.
2: Fabrikalar çalışıyor, bacalar tütüyor.
1: Aynen evet. Yani bu düzlemden artık geçti. Ekonomik olarak çok sıkıntılar. Mesela göç konusu bütün ülkelerin hani boynunun üstünde giyotin gibi duruyor.
0: Kesinlikle.
1: Ki Almanya gibi bir yerde dörtte biri bir şekilde göçmen. Evet. Doğru. Alman vatandaşı olmuş bir kısmı ama göçmen baktı. Şimdi ve bu göçmenleri şöyle de bir parantez açalım. Şimdi biz anlatırken şöyle diyoruz. Mavi gözlü göçmenler. Evet,
2: sarı saçlı
1: mavi gözlü. Yani bunlar böyle Orta Doğu'dan veya işte Afganistan'dan tabii, vesaire tabii. gelen göçmenler değil. Polonyalı göçmenlere bile bir tepki var. Evet. Yani Ukraynalılara bile bir tepki var. Şimdi bunlar üst üste gelince mesela bir savunma sanayiyle ilgili adım atma niyeti var. Bunu atmak için oluşturulacak siyasi altyapı mevcut sistem karşılayamıyor bunu. Yani Hristiyan demokratlar, sosyal demokratlar bir araya gelip hadi savunma sanayinde şöyle bir atılım yapacağız diyemiyorlar. Bunların hepsi bir şekilde toplumda o stres, o baskıyı artırıyor. Evet. Doğal olarak bir hareket alanı kazanmaya çalışıyorlar. Bu tip partiler o hareket alanını veriyor. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu aşırı sağcı partiler mesela Almanya'da AfD, Hitler'in bakışıyla da %100 örtüşmediğini de ortaya koymak lazım.
2: Tabii yani bir benzetme var ama yani.
1: Yani öyle konularda ayrışıyorlar ki mesela bir gece bekçisi devlet önerisi var AfD'de. Yani işte şeye baksın, güvenliğe baksın, adalete baksın devlet. Başka diğerlerine memur atamasın. Yani oraları yukarıdan denetlesin vesaire gibi aslında bugünün ruhuyla da anlaşılabilecek bazı bir öneriler de var.
2: Oy da oradan büyük ihtimalle. Evet, hocam. Şimdi hepsi öyle. Böyle direkt işte Hitler kafasında olanlar değil tabii. İşte Dazlaklar vardı hocam. Değil mi? Onlar vardı mesela. Aslında öyle değil. Ama enteresan hocam. Aslında konuşuruz da şimdi vakit de ilerliyor. Şimdi hocam şeye geçelim. Onu da konuşalım. Hazır Avrupa'dan konuşurken. Hı-hı. Onunla ilgili bir ledimiz de var. Hatta ilk önce onu rica edeyim. Moskova-Berlin hattında evet. savaş alarmı işte. Biraz evvel konuştuğumuz Hı-hı. hocam. Onu da birbirine bağlayalım. Ve Lavrov'un da çok sert tepkileri vardı kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi onu rica edeyim yönetmenim ben. Hocamla konuşmaya devam edelim. Şimdi Moskova-Berlin hattında savaş alarmı. Peki ne oldu? Leipzig'teki havalimanında bulunan patlayıcı yüklü İHA krizi büyümeye devam ediyor. Almanya Rusya'yı suçladı, yaptırımlar açıkladı. Ve Lavrov'dan Berlin'e savaş istiyorsunuz yanıtı geldi. Almanlar bir İHA buldular ve bunun Rusya'ya ait olduğunu söylediler. Kimse işin aslını araştırmadı diyor Lavrov. Arkasından da Almanya'nın kararları gerçek bir savaşın başlangıcıdır diyor. Almanlar yine savaş istiyor diye devam ediyor. Tarihten ders çıkarmadılar diye ifade ederken son olarak 2. Dünya Savaşı öncesinde de diplomatik temsilciliklerini kapattılar diyor. Hocam hep bir 2. Dünya Savaşı'na evet. bir atıf var. Burada da olduğu gibi. İlk önce hocam bu İHA meselesi nedir? Gerçekten bir Rusya'nın artık Ukrayna topraklarını aşan meydan okuması mı? Artık Almanya topraklarının savaşı görüyor muyuz? Bu yoksa bir sahte bayrak operasyonu gibi mi? Bu iki meseleyi hocam nasıl bir bağlantılandırabiliriz?
1: Şimdi bu Leipzig Havaalanı Ukrayna'ya verilen o desteğin merkezi kabul ediliyor. Yani bütün uçaklar evet, buradan kalkıyor. O yüzden burada herhangi bir güvenlik endişesi doğrudan konuyla ilişkilendirildi zaten. Yani bu çok garipsenecek bir şey değil aslına bakarsanız. Ama burada çok hızlı şekilde Rusya suçlandı. Ve o yüzden aslında Rus yetkililerin şu söylediği kıymetli bence. Sonunda Almanya ve Rusya arasını bozdular dediler.
2: Yani Merkel dönemindeki hocam evet. nasıl denge?
1: Yani Merkel döneminde denge. Sonrasında yine ne olursa olsun Rusya ile ilişkileri, yani köprüleri tam atmadan bir şekilde politikayı devam ettirme
2: Kuzey
1: çabası.
2: Kuzey yakın mahvettiler.
1: Yani ona rağmen

mesela yani bir şekilde herkese uyum sağlamaya çalışan bir Almanya vardı. Hı hı. Hatta olası bir Rusya ile bir normalleşme dönemi olursa bu savaşlar bittikten sonra Almanya oraya mesela çok hızlı uyum sağlayacağı adımlar bile atıyordu, evet, aslında. Evet. Ama sonunda

0: Baltıklara mesela Alman askerlerini yığmak istediler. Orada evet NATO genelinde veya Avrupa genelinde bunlar kabul gördü. Almanya reddetmedi. Ama giden birliklere yetki verilmedi. Yani bu tip şeyler olduğunda bir şekilde Rusya ile karşı karşıya getirilmesi gerekiyordu. O yüzden bu sahte bayrak olabilir mi? Evet olabilir. Ama sonuçta Rusya'nın da konuyu bir üst mertebeye çıkardığının da farkındayız.
1: Tabii.
0: Yani Rusya mesela sürekli olarak tarihi atıflar. Ukrayna özelinde yapılan atıflar, Avrupa
1: yine
0: özelinde...
1: Yine savaş istiyorsunuz, yine aynı işte. Hep böyle bir tekrardan
0: evet.
1: gidiyor.
0: Yani hep böyle bir Sovyet coğrafyası üzerinden verilen mesajlar. Bunların tabii karşılığının Avrupa'da bir yerde olacağı belliydi. Bir İngiltere ile araları gerildi hatırlarsanız. Bu İngilizlerin aynen. Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım...
1: Onlar da çok nasıl diye tetiklediler Rusya'yı
0: evet,
1: hocam.
0: Evet, İngilizler. Aynen öyle. Hatta yani kurulan masayı devirmeler
1: Boris
0: vesaire.
1: Boris Johnson devirdi hocam. Aynen işte, biliyorsunuz Dolbahçe'de beraber orada toplantıda.
0: Evet. Ve Boris Johnson'ın daha geçen hafta söylediği bir şey, bu savaşı bitirirse Putin bitirir dedi. Yani geldiği yerin aslında biz çok önce farkındaydık da keşke onlar da biraz farkında olsaydı keşke. O dönemde. Ama geldiğimiz yerde yani bu karşıtlık, bu ikilik Rusya'da bunu kullanıyor ve bunun üzerine gidiyor. Şimdi mesela kaynağının nereden olduğu belli olmayan söylentiler çıkıyor. Rusya NATO'ya saldıracak. Rusya taktik nükleer silah kullanacak. Şimdi bu söylentiler evet... Batı merkezli de olabilir ama Rusya merkezli de olabilir konunun nereye gideceğini, nasıl tepkiler verileceğini, belki Rusya'ya karşı olan o korkunun artacağı bir ortamın oluşması için bunları da kullanıyor olabilir. Yani açıkçası bu olaydan sonra zaten en çok konuşulan şey Rusya hibrit savaşta yeni bir cephe mi açıyor konusu gündeme geldi.
1: Olabilir.
0: Çünkü bu hibrit savaş formunda biliyorsunuz katmanlı tehditler var.
1: Evet, evet, evet.
0: Ve bu o tehditlerden biri gibi görünüyor. Ama şunu söyleyeceğim. Rusya'ya karşı yapılan, alınan o önlemler Almanya'da yine savaşın başında Avrupa'da alınan önlemlere benziyor. Yani Rus kültür evinin kapatılmasından yani, tutun diplomatların aynen. hepsinin sınır dışı edilmesi, gelecek olan bütün Rus turistlerin ayrıca denetime tabi tutulması. Yani şimdi böyle yaptığınız zaman konunun ehemmiyeti de kayboluyor ve ilişkilerin de normalleşme sürecini siz baltalıyorsunuz.
1: Uzatıyorsunuz aslında.
0: Evet.
1: Savaşın uzamasını isteyen bir tarafın da söylemleri gibi geliyor hocam aslında. Yani orada bir şey. Ha tamam şimdi Vladimir Putin de çok zorlandı. Çok zayiat verdi. Çok kayıp verdi ama işte hocam yani olacak olan belli. Yani olması gereken de belli. Bir pazarlık unsuru olacak. Putin ben tası tarağı alıyorum der mi? Gidiyorum der mi evime?
0: Yani değil şimdi... Gelinen noktada Avrupa ile Rusya'nın karşı karşıya nerede geleceği de belli.
1: Evet,
0: şimdi oraya kadar konuyu taşımamaktır önemli olan. Yani biliyorsunuz savaş başlamadan bitirmektir asıl kıymetli. Yoksa savaş başladıktan sonra...
1: Artık zaten ondan sonra yapacak bir şey
0: ondan kalmıyor. Sonra konu artık bilek güreşine dönüyor. Siz şimdi savaşı başlamadan bitirecek adımları atma niyetindeyseniz bugüne kadar,
1: evet, evet.
0: bugün buraya çevirdiğinizde konuyu, doğal olarak hem Avrupa kamuoyu da bu konuya adapte olamıyor.
1: Doğru.
0: Ki biz bunu siyasette de işte Almanya'daki örneğinden
1: evet,
0: başlayın
1: evet,
0: görüyoruz.
1: Evet, evet.
0: Hem de bunun uyum sağlama süreci, ekonomik, askeri, siyasi uyum sağlama süreçleri de olacak.
1: Uzuyor.
0: Uzayacak. Şimdi mesela Avrupalı ülkeler bu yaptırımları başladı Almanya. Belki Rusya buna cevap verince Almanya da buna yeniden cevap verecek. Nereye kadar gidecek? Buna hazırlığı var mı Almanya'nın? Bu kadar üstelik siyasi kriz başlamak üzereyken.
1: Vallahi hocam bence çok hazırlığın olduğunu ben düşünmüyorum
0: ben de
1: açıkçası. Ama dediğimiz gibi yani hep o atasözünü de söylemesi. O Rus'tan atasözü hani ayıyı dansa kaldırırsan
0: evet.
1: eğer ne zaman oturacaksın? Ayı karar verir. Siz Putin'i dansa kaldırdınız. Şimdi nasıl oturtacaksınız? Kara kara düşünüyorsunuz. Biraz da bu konuda öz eleştiri yapmak zorundalar diye düşünüyorum. Ki Türkiye olmasaydı zaten perişanlardı.
0: Doğru,
1: açık
0: doğru.
1: hocam. İşte Dolmabahçe'de beraber orada ilk şey toplantı olduğu zaman şahitlik ettik. İşte Kuleba vardı o zaman Dışişleri Bakanı. Sayın Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı. Sayın Erdoğan. Geldi ve orada aslında en kıymetli pansuman yapıldı. O anda yaraya pansuman
0: evet,
1: yapıldı.
0: Evet,
1: arkadan tahıl krizi geldi. Hı hı. Orada da yine biz vardık. Artık tamam yani siz de bir şeyler yapın ki ama İngiltere ve bazı noktalar kaşımaya da devam ediyor.
0: Şunu söyleyeyim
1: buyurun,
0: müsaade ederseniz.
1: Tabii,
0: yani bu krizde biliyorsunuz transatlantik gerilim de Rusya çok körükledi bunu da. Yani Avrupalılarla Amerikalıların nasıl o NATO içerisinde veya güvenlik perspektifi içerisinde dengeyi kurma çabaları. Şimdi açıkçası Almanya'nın Avrupa'ya daha yakın hale gelmesi bu noktada bunu da ayrıca değerlendirmek lazım. Yani burada Rusya konu mu yoksa araç mı? Biraz da buna bakmak gerekiyor. Çünkü Almanya eğer bu rotaya girerse biraz da Avrupa temelli güvenlik politikalarına da eğilimi değişecek. Doğal olarak burada

0: Sahte bayrak ihtimalinde bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve bir anda bakacaksınız Almanya'nın Avrupa ordusu için yeni politikalar, yeni paralar vesaire ihtimali var.
1: Kesinlikle.
0: Yani şunu hep hatırlatıyorum. Savaş ilk başladığında Almanya bir 100 milyar euroluk paket açıklamıştı.
1: Evet.
0: 100 milyar euro Alman silahlı kuvvetlerinin millileşmesi ve güçlenmesi için dediler.
1: İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük harç tarzı.
0: Aynen öyle.
1: Gösterildi.
0: Sonra bu paranın nereye gittiği çıktı ortaya. Büyük kısmı Amerikan silahlarına gitti. Kalanında mevcut subayların refahının kuvvetlendirilmesine gitti.
1: Yine paralar Amerika'ya gitti.
0: Ya yine paralar Amerika'ya gitti. Yani bunu bir şekilde Avrupalıların tırnak içinde söylüyorum düzeltmesi gerekiyor.
1: Doğru.
0: Bu da iyi bir araç olabilir.
1: Kesinlikle hocam. Teşekkür ediyorum. Şimdi hocam kalan son dakikalarımız da tabii yine çok enteresan bir haberle Srebrenica soykırımının baş sorumlularından Mladic hocam. Hepimiz çok iyi bildiği Bosna Hersek'teki kardeşlerimizi katleden, soykırım yapan
0: evet.
1: isimlerden biri. Kendisi 95'teki Boşnaklara karşı ilgilenen soykırımına hüküm giyen bir savaş suçlusu. Ve kendisinin cesedi hocam Sırbistan'da resmi bir törenle gömüldü. Hocam şu anda da görüyorsunuz. Yani bir devlet töreni düzenlemişler evet. resmen. Binlerce kişi de cesedin bulunduğu Belgrad'daki Aziz Luka Kilisesi'ne hocam gitmiş. Ve tabii burada bakıyorum şöyle. Sırbistan hükümetinin üst düzey yetkilileri Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti temsil eden yetkililer Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Sırp üyesi Zelika Jivanović de katılmış hocam. Daha sonra da üniformalı askerler tarafından da Topçiler mezarlığına götürülmüş. Tabii çok tepkiler yükseldi hocam. Başta Bosna Hersek olmak üzere Balkan ülkelerinden çok şiddetli tepkiler geldi. Yani sadece Müslümanlardan değil hocam. Bu bir insanlık meselesi,
0: İnsanlık,
1: bir
0: tabii.
1: din meselesi değil. Bu soykırıma karşı olan herkes buna tepki göstermiş. Hocam yani ne demek lazım ama yorumlarınızı merak ediyorum. Yani Avrupa'nın göbeğinde binlerce Müslüman katledildi. Evet. Ve hala toplu mezarlar çıkıyor biliyorsunuz.
0: Doğru, doğru.
1: Hala kayıplar var. Yani hocam tabii kelimeler kifayetsiz ama bunu nasıl değerlendirmek lazım? İşte bu neye de işaret ediyor? Bağlayabilir miyiz acaba Avrupa'nın gidişatı noktasında?
0: Yani bu aşırı uçlara gitme, yani biz hep aşırı sağdan bahsediyoruz yani ama.
1: Şovanizm
0: yani
1: ne demek lazım?
0: Bu uçlara gitme Avrupa'da bir kere bir problem. Evet katılıyorum. Evet. Bununla ilgili şunu söylemek lazım. Suçu kati bir kişiden bahsediyoruz.
1: Yani
0: soykırım yaptığına dair
1: mahkeme karar vermiş.
0: Mahkeme ki her şeye rağmen yani o da böyle çok
1: gülü gülistanlık olmadı.
0: Olmadı o mahkemelerde maalesef o zamanlarda her şey çok hızlı açık olmadı.
1: Evet, evet.
0: Ona rağmen bu suçu kesinleşmiş bir kişiye böyle bir devlet töreni yapılması bir kere Sırbistan için bir kriz. Bunu Sırbistan için ayrı değerlendirmek lazım. Ama bence daha önemlisi Bosna Hersek'in içerisindeki Sırp Cumhuriyeti denen bir bölge var biliyorsunuz o federatif yapı içerisinde ve haberde de okudunuz zaten Başkanlık Konseyi'nin Sırp üyesi var. Bunların da işte anması, törene katılması vesaire. Şimdi Bosna Hersek'in kuruluş felsefesi, kuruluş şekli göz önüne aldığımızda içerideki etnik yapılar bu şekilde karşı karşıya getirilmesi, daha açık söyleyeyim. İçeride Sırpların kendilerini yeniden Sırbistan'la olan bağlarını kuvvetlendirip Bosna Hersek içerisindeki Müslümanlara, Boşnaklara veya Bosna Hersek devletine karşı bu konuma kendilerini getirmeleri zaten çok zor oluşturulmuş o istikrarlı yapıyı Balkanlardaki o laboratuvar deriz biliyorsunuz.
1: Hocam,
0: yani orada yaşananlar herhangi bir yerde
1: dediğimiz mesele.
0: Aynen öyle. Yani herhangi bir yerde olsa dünya üstüne yığılacak bir konuda Avrupa'nın göbeğinde yaşananlara kör oldular.
1: Evet. Hocam çok özür dilerim. Şimdi yönetmenim de Sabahat Hanım da söyledi. Milad için özel kareografi futbol sahası düzenlenmiş. Onu da görüntüleri alabileceğiz. Şimdi hemen anons edeyim hocam. Buyurun devam edin hocam.
0: Ya
1: bu
0: işte.
1: Da işte maç öncesinde yani olacak iş değil hocam.
0: Sırbistan'da oluyor sanırım.
1: Tabii hocam. Evet. Evet, evet.
0: Yani işte bu şekilde bir karşıt duruş Sırbistan düzeltiyorum. Bosna Hersek için de iyi değil. Ve bu karmaşık yapı, bu zaten o laboratuvar yapısını daha da kışkırtacak bir şey. Yani eğer Balkanlarda yeniden bu gerilim başlarsa buranın Avrupa'ya yayılma ihtimalini göz ardı etmemeliyiz.
1: Yani gene harpte olduğu gibi çakmağı burada mı çakacaklar hocam kibrit?
0: Yani biliyorsunuz birinci zaten Saraybosna'dan başladı evet, Birinci Dünya Savaşı. Bunlar boşuna gerçekleşmiyor.
1: Kesin.
0: Bu hikayeler boşuna okumuyor. Yani bilerek şu töreni Sırbistan yapmasa Sırp devletine kaybederdi.
1: Yani.
0: Üstelik yani uluslararası tanınan bir suçluya.
1: Yani ne amaçlıyorsunuz burada? Amaç ne?
0: Yani o yüzden bu

0: Bunların hepsini dikkatli okumak ve temkinli hareket etmek lazım. Yani buradan zaten Orta Doğu'da bir dinler arası bir çatışma, bir gerilim, bir savaş ümit eden çok var. Bunu siz bir de Balkanlara taşırsanız Balkanlardan yayılması, Orta Doğu'dan yayılmasından daha hızlı kesinlikle, ve daha kanlı olur.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü Orta Doğu hani biraz daha bu konuda geçmişi olan, bu konuları bir şekilde bilen, gören bir toplum var Orta Doğu'da. Ama Balkanlardan Avrupa'ya bazı şeylerin taşınması sirayet çok daha zor olur.
1: Bizim güvenimiz açısından da hocam.
0: Evet. Bütün bu sırada şunu da söyleyelim. Biz hep böyle Rusya, Avrupa vesaire konuşurken Amerika'nın transatlantik ilişkileri vesaire Avrupa'nın güvenliğinin iç yapılardan da geçtiğini hatırlatmak da lazım Avrupa'ya. Yani siz böyle Avrupa Birliği çatısı kurduğunuz her şeyi rahat rahat yaparız gibi bir düşünce yok. Evet. İşte böyle bir etnik mesele sizi bir anda paramparça edebilir. Almanya'daki Polonyalı muslukçu tabirini unutmamak lazım. Yani bunu aşağılamak için kullanılan bir tabirdir. O yüzden çok söylemek istemedim ama buradan bir şey olsun diye söylüyorum. Komşularına, Avrupa Birliği, NATO içerisindeki bir ülkeye bile bunu yapan toplumlar bu tip gerilimlerden bambaşka yerlere çıkabilirler.
1: Kesinlikle. Hocam gerçekten önemli. Daha söyleyecek çok şey var tabii ki ama vaktimiz de hocam maalesef azaldı. 30 saniyemiz belki daha az süremiz kaldı ama hocam gerçekten tüylerimiz diken diken oluyor, evet, hocam. Maalesef. Yani hepimizin maalesef gittik oraları gördük. Yani hala da biliyorsunuz hocam duvarlarda
0: durur izleri.
1: İzler duruyor ki işte amaç ne? Nesillere bu acıyı unutturmamak. Hı hı. Verilen bedelleri, kanı unutturmamak. Allah hepsini gani gani rahmet eylesin. Hı. Ama inşallah adalet yerini bulacak diyoruz. Tolga hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ayaklarınıza sağlık. İnşallah en kısa zamanda tekrar görüşmek dileğiyle hocam.
0: İnşallah tabii.
1: Sağ olun, var olun. Teşekkürler. Hı. Evet, değerli Briefing Saat izleyicilerimiz, DİPAM Başkanı Doktor Tolga Sakman hocamızla Avrupa'yı bu sefer biraz daha mercek altına aldık. Tabii son görüntülerde oldukça yüreğimizi burktu. Bilge lider Arya İzzet Begoviç'in soykırımla ilgili söylediği bir söz var. Unutturmamak lazım, unutmamak lazım. İşte unutulduğu zaman onlar istediklerine kavuşuyorlar. Dolayısıyla yine işte Balkanları parçalamak, yine burada bir şeyler planladıklarını da görüyoruz ama bu tuzağa tabii ki düşmemek üzere de hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor. Dolayısıyla her olayı birbirine bağlayarak o büyük resim dediğimiz hadiseyi hepimizin görüp iyi analiz etmemiz, iyi düşünmemiz gerekiyor ve birliğimizi, beraberliğimizi her zaman dinç tutmamız gerektiğini unutmamak gerekiyor. Bizlerden bu akşam bu kadar. Bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

0: devlet, dünkü devlet değil yani. Devlet nerede diye sorabileceğim bir ülkede değil.
1: Gövde gösterisi mesele o değil. Terörist teröristliğini yapacak zaten.
0: Karşılaştırmalar, rakamlar, neyin ne olduğunu ortaya koyuyor.
1: Algının, olgunun önüne geçmesi gayretleri devam ediyor.

Doğru olanı dost doğru anlatmak, yanlış bilgilerin önüne geçmek, polemiklere meydan vermemek ve algıları yıkmak gazetecilerin esas görevidir. Basın Ekspres, Türkiye ve dünyada olan biteni en doğru şekliyle ekrana taşıyor. Uzman konuklar gündemdeki gelişmeleri Basın Ekspres'te yorumluyor. Kahraman Poyrazoğlu moderatörlüğündeki Basın Ekspres bu akşam 20'de 24'te. İşte, okulda, sokakta. Gönüllü muhabirimiz olmaya ne dersiniz? Görüntüyü çekin, 0542 367 2424 bip numaramıza gönderin, yayınlayalım.

0: ama hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Değerli 24 TV izleyicileri, iki haftalık bir ara vermiştik. Sonra bir gelmiştik. Sonra dedik ki biz muazzam bir giriş yapalım. Kiminle yapalım? Sanatçı, ressam, ressam, sanatçı. O ayrımda konuşacağız. Kıymetli Orhan Albayış, efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz genelde konuğumuzun konuşmasına fırsat vermeden, herhangi bir cümle kurmasına müsaade etmeden, herhangi bir şey düşünmesine fırsat vermeden ilk soruyu soruyoruz. Diyoruz ki çok sevilen.
1: Evet.
0: Çok sevilen. Bak bunu açacağım sonra. Orhan Albayış, ressam Orhan Albayış, Araf'ta mı? Orada elimi de yaktım, o yüzden bunu da taktım, bunu da çıkartıyorum. Tamam. Evet. Evet.
1: Buyurun.
0: Araf'ta mısınız?
1: Ben Araf'ta mıyım kelimesine? Ben Araf'tan hep çıktım. İki arada hiç olmadım. Benim okuduğum müfredat, benim okuduğum bilgim, Araf'ta olanlar işte ne oradadır ne buradadır. Ben her zaman bir ışık vardı. O ışığa doğru yürümesini bildim. Bilgimle yürüdüm.
0: Çok güzel.
1: Ve benim bir tarafım yoktu. O bilgi bende evrenseldi. Şu an Türkiye'de bu benim bu kelimem de evrensel olmaya başladı. Evrensel bir şeydir. Yani evrensel olan normlarda ben arada kalmadım. Dünyanın ortak birikiminin aklının peşine giderekten ortaya bir veriyi koydum. Yani ben hiçbir zaman arafta kalmadım. Eksik kaldım, bilgisiz kaldım, cahil kaldım. Ama hep ileriye, bilgiye doğru yürüdüm. Her zaman bir şey istedim. Hani daha fazlası olsun. Ben hiç arafta kaldığımı düşünmüyorum. Şimdi de değilim. Çünkü arafta olan olmamak için hak ve hakikat peşinde koşmak lazım. Doğrunun peşinde koşmak lazım. İyi olanın peşinde olmak lazım. Güzelin, estetiğin, zarafetin peşinde olmak lazım. Hoyratlık bizi arafta bırakır. Yalan söylemek bizi arafta bırakır. Yanlış işler bizi arafta bırakır. Biz doğru olduğumuz müddetçe o yolun çizgisinin üzerindeysek, düşmeden gidiyorsak biz arafta değiliz. Arafta olmak en kötü şeydi. İşte bunu ilahi kitapta anlatılıyor. Cennet veya cehennem arasında durmak diye. Bence cehennemdedir arafta olan.
0: Böyle diye anladım. Böyle bir evet. Diyorsunuz. Peki o arada derede kalmadım.
1: Benim kalmadı hiç.
0: Olmadı. Bir ışığa doğru gittik
1: evet.
0: Diyorsunuz. Evet güzel. Şimdi ben Orhan Albayış. Çok konuşuluyorsunuz ve çok seviliyorsunuz. Şunu görüyorum. Özenti değilsiniz. Yani gerçeksiniz.
1: Özenmedim, özenemedim.
0: Özenti değil ve gerçek olmak çok kıymetli bir şey ya. Şimdi onu açacağız ama diyorum ki fazla doğal olmanın dezavantajları. Ya da fazla doğal olmanın sevilmesiyle beraber acaba çok doğalı oynamak zorunda kalıyor muyuz?
1: Hiç oynamadım. Hiç oynamadım. Ben bir köylü çocuğuyum. Reçber bir annenin babanın çocuğuyum. Benim yaşadığım yerde bizden başka hiç kimse yoktu. 14 sene sürdü bu.
0: Nerede?
1: Kırıkkale Keskin'in Öz diye bir yerinde oturuyorum ben. Tamam. Hiç kimse yoktu. Dağ vardı, taş vardı, ağaçlar vardı ve biz vardık. Ben çok iyi gözlemledim. Ve ben biri olmadığı için, ona özenmediğim için ben oldum. O şansı yakaladım. Hep ben bendim yani. Yani birinin saçına özenmedim. İlk saçım uzatma şeklinde şuydu. Berbere gittim. Berber dedi ki, neden saçın çok olmuş? İki kat para istedi. Ben iki kat parayı bekledim. Üç kat oldu. Dört kat derken benim saçım tarzım oldu. Sevdim de, sevdildi
0: de. Yani onu bir itiraz ettik berbere.
1: Tabii berber yüzünden oldu yani.
0: Orada bir diyalekt olmuş.
1: Evet, o benim tarzımı oluşturdu. Berberim.
0: Ben mesela şöyle görüyorum baktığımda. Şimdi sizin bu kafanızdaki o düzen adlı kaosun bir tecessümü.
1: Demek isterdim. Değil. Mi? Dedim ki yani
0: niye mi?
1: İmkanlar ve şartlar bizi bir şey yaptı. İklim ve o ortam beni bir şey yaptı. Ressam yaptı, başka bir şey yaptı. Benim bulunduğum ortam, herkes için bu geçerlidir. Ortamlar insanı bir şey yapar. Yani bulunduğunuz iklimler, mesela muz iklimi vardı, domates iklimi vardı. Ben daha çok domates iklimiyim. Bulunduğum etrafını hep çapalarım, temizlerim ki iyi bir domates ortaya koyayım diye. Yani iklimi domates iklimi gibi, domatesin hiç ummadığın yerde birkaç ot biter ve domatesin verimini düşürür.
0: Siz biliyorsunuz değil mi hocam? Toprakla da...
1: Tabii tabii. Yani O yüzden iklimi temiz tutanlar, iklimlerini tertemiz, pırıl pırıl tutanlar ortaya çok iyi büyük domatesler verirler. Kokular da verirler. Domates ve sevilirler de. O yüzden iklim ve şartlar bizi bir şey yapar.
0: Şimdi bu Range ben çocuğuyum dediniz.
1: Evet.
0: Oradan başladı. Mesela bir zorluk oldu hayatınızda değil mi? Zorluk mu, yokluk mu?
1: Kolaylık çok olsaydı ben zorlukta olduğumu da bilirdim. Ben hep kolaylığa doğru gittim. Bana verilen her şey fazlaydı. Bana ne verilmişse, bana hangi imkan verilmişse bana fazla geldi. Bana hangi para verilmişse fazla geldi. Bana hangi ne verilmişse bana fazla geldi. Çünkü ben belki de en dipten yükselendim, büyüyendim. O yüzden rahat ettim. Hiçbir zaman en kötüsü de varlıkken yokluk olandır. En kötü şart, kötü durumda olan varken yoka düşendir. Yok sıkıntısını getirir. Ama yokun vara doğru yürümesi çok güzeldir, keyiflidir.
0: Çok güzel.
1: Herkes bunu yaşaması lazım. Var içinde var duranlar sıkıntı çekerler. Çok varın içinde yaşayanlar büyük bir sıkıntı içindedirler.
0: Yani bunu dramatize etmediniz.
1: Etmiyorum. Yani çok keyiflidir.
0: Melodram bir hikayesi.
1: Asla değil, çok keyiflidir. Sıfır noktasından bire doğru gidip ona, 10'a, 15, 20'ye daha yükseğe yükselmek hayatın tadıdır. Biraz daha kazanmak, biraz daha imkan sahibi olmak, biraz daha güzele doğru gitmek, iyiye doğru gitmek
0: çok güzel.
1: Bize çok güzel getirileri vardır. Ama var içindeyken, çok varken, bazen ben de yaşıyorum bunu, elimden çok şey alınmadı ama bazen bir şey alındığı zaman o var olanın eksikliğini hissetmek acı veriyor.
0: Hiç yenilmediniz mi hocam siz?
1: Ben yenilmedim çünkü 10-0 geriden başlamıştım. O yüzden
0: çok iyi.
1: Çok hep iyi. Öne geçtim. Yani yenilmedim. Hiç yenilmediğimi zannediyorum. Hiç yenilmedim. Hep öndeydim. Şu anda mesleğimde, işimde önde olduğuma inanıyorum. Hatta o kadar öndeyim ki.
0: Evet.
1: O kadar öndeyim ki benim önümde bir kişiyi daha göremiyorum. Saçma mı oldu?
0: Yok, saçma olmadı. Bu aslında şey, yani bunu hissediyorsunuz. Ben
1: hissediyorum
0: Türkiye'de
1: böyle.
0: Türkiye'de bir numara evet. Ressamım diyorsunuz.
1: Evet. Türkiye'de şu an dünyayla entegre ettim. Atölyelerim var. İşte kendimi güncellemek için de sürekli Fransa'ya, İtalya'ya, Amerika'ya gidiyorum. Acaba onlar ne yapıyorlar? Ben ne yapıyorum diye bakıyorum. Oradakiyle kendimi kıyasladığım zaman kendimin 100 adım daha önde olduğunu hep görüyorum. Eğer bir adım geride olsam hemen orada kalır, onu devam ettirir, oradaki bilgiye kavuşur ve onu buraya getiririm. Ben öndeyim, çok öndeyim. Hatta oradan çok çok daha önde. En son Fransa'ya gittiğimde işte orada bir tane ressam vardı. Gittim işte yaklaştım ona ne yapıyor diye. Yavaş yavaş işte alkolik kafayla gidiyor bir şey çiziyor, geri geliyor. Herkes onun resimlerini çekiyor. Orada bana verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Ben onundan daha öndeydim. Yani yaptığım sanatımla, yaptığım işimle. O yüzden önünüz açıksa, yani birileriyle savaşmıyorsanız, ışığa doğru yürüyorsanız, evrensele doğru gidiyorsanız, müfredat bilgisiyle gidiyorsanız, yani birilerinin aklı fikriyle değil de kendi okuduklarınızla, çok okuyaraktan da bir yere gidiyorsanız, doğru hedefe varırsınız. Bu işin sırrı da okumaktır.
0: Şimdi şöyle kıymetli Orhan Hocam, ben şöyle söyleyeyim. Bir rençber çocuğusunuz. Diyorsunuz ki mesela işte Salvador Dali'nin çocuğu olmak bana hiçbir avantaj sağlamazdı aslında. Bu bana bir şekilde ben fırçamı ben attım.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Evet.
0: Çok enteresan. Şimdi burada da diyorlar ki sizin bir atölyeniz varmış.
1: Evet.
0: Aslında bu atölyeye gelene kadar sizin bir de aslında biz sizi çok son böyle 1-2 yıl içerisinde çok daha fazla görmeye başladık değil mi?
1: Evet, 3 yıl.
0: Sosyal medyada görmeye başladık 3 yıl içerisinde. Bu düzleme baktığımızda çok da konuşuldunuz. Bütün programlara katıldınız. Mesela şunu gördüm. İki şeyi gördüm. Bir tanesi çok doğal olan ve bu benim için çok önemli, gerçek, sahi olan bir Orhan Albaş var. Bu muazzam bir şey. Bir de aslında çok fazla konuşuluyor olmanın, çok fazla işte mesela işte sizin tercih ettiğiniz gibi sizi siz yapan işte saçınızla ya da işte konuşma tarzınızla konuşuluyor olmak sizin söylediklerinizin ciddiyetini biraz böyle sizce sarstı mı? Mesela bunu konuşalım. Bence o bir etkili
1: şimdi,
0: sonra arkasından hemen bir misilleme soru sorayım.
1: Çok akademik bir konuşma. Kimseye bir şey katmıyor.
0: Şimdi buradan nereye geleceğim?
1: Halkın diliyle, halkın bilgisiyle Konuşaraktan onlara daha çok şey verebilirsiniz.
0: Harikasınız.
1: Akademik alanda 3-5 kişiyi doyururken akademinin dışında akademik bilgi verebilecek düzeye getirmek, birçok kişiye daha çok bilgi vermek ve daha çok kişi yetiştirmek anlamına geliyor.
0: Tamam. Şimdi buradan şunu soracağım. Ya Batı'ya özenen değil mi? Mesela sanat dediğimiz zaman sürekli oradaki şeyleri, oradaki sanatçıları referans gösteren, kendi topraklarındaki sanatçıları görmeyen ve bunu yok sayan bir sanatçı profili de oluştu. Yani böyle bir düzlemde ilerleyen ve bunun sanat olduğunu söyleyen insanların aslında karşı sanki bir Anadolu ressamısınız siz.
1: Evet.
0: Mesela buradan bir ilerleyelim bence. Hepsini toparlayalım.
1: Şimdi benim topraklarımda Neşet Ertaş vardır. Kırıkkale Keskinli'dir Neşet Ertaş. Kırşehir'i değildir.
0: Bir de öyle yanlış biliniyor mu?
1: Yanlış biliyor. Babası mesela Muharrem Ertaş bizim Kırık Keskinli'dir. Oradan da Kırşehir'imiş. Arasında bir saatlik yol vardır böyle. Şimdi bizim oradaki o naatları, o kültürü asla 16 ülkede başlamış. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Benzeri dahi yok. Mesela orada bana bir naata benzer bir şey söyledik. Ben komedi gibi güldüm yani. O kadar derinden, o kadar hayattar bir bilgi vardır ki Neşet Ertaş'ın kültürüne. Ve ben o kültürün içine çok yetiştim. Yani çok içindeydim. Benim masamda Neşet Ertaş'ın masasında oturdum. Hacı Taşan'ın masasında oturdum. İşte Şems Yastıman'ı vardı, Arif Sağ'sı vardı. Vardı da vardı. Ben o kültürün, Rahmi Pehlivan'ıydı benim hocam. Ben onlarla oturup kalkma şansı elde ettim. Yani o Anadolu kültürünün dibine kadar bilirim. Ve o kültür çok zengin bir kültürdür. İnsan varlık içinde kültürlü olamaz. Yokluk içinde, sıkıntı içinde insan olur. İnsan olduğunuz zaman insani ortaya bir şey koyarsınız. İşte sanayi devrim yapmış ülkelerde ortaya bir insani veriyi koyamazsınız. İnsanlar birbirine selam vermediğini daha iyi görürsünüz. Çünkü sanayidir, kuraldır. Tabii tabii. Mesela ben Amerika'da kek yaptım, komşuma vereyim dedim. Neden getirdin ki dedi böyle, biz ihtiyacımız var gibi bir şey oldu. Ama bizim ülkemizde nezaketen de insan ihtiyacı olmayan onu alır yer bakın. Yani öyle bir kültür vardır.
0: Nezaket ve zarafet.
1: Nezaket ve zarafetin doğduğu yerdir Anadolu. Bakın. Evet. Nezaket, zarafet, estetik anlayışın doğduğu yerdir. Kadınıyla erkeğinde ve bu bilgiye de dayanmaz. Bu bir yaratılışla ilgidir. Bak bu topraklarda işte adam karısını dövmüş Anadolu'da. Hakim huzuruna varıyorlar. Diyor ki hakim bey benden başka kimi dövebilir ki diyor. O benim kocam diyor. Onun kimsesi yok ki benim var beni dövdü diyor tamam bak. Aslında orada bir zarafet ve bir estetik var bak. Hani kocasına sahip çıkıyor. Hani kimi dövecek? Beni dövdü bu en azından bakın. Abes gibi geliyor ama insanlar zorbalıkta bile estetik ve zarafet gösterebiliyordu. Anadolu'nun insanı. Tabii kötü bir örnek de göstermiş olabilirim. Buradaki olay şu.
0: Şiddete karşıyız.
1: Şiddete karşıyız.
0: Kabul etmiyoruz.
1: Avrupa'nın normları, hani o müktesebat normları, form ve normları daha şurada bir 50 yıllık hikayesi var. Fransa'nınki öyledir. Almanya'daki öyledir. İşte efendim Rusya daha eskidir tabii ki. Amerika'nınki daha öyledir. Ve bizim ortaya koyduğumuz değerler onların eline geçmiştir. Teknoloji de onların elindedir. Bizim şu an onlara özeniyor gibi olmamız, mesela yapay zeka var. Keşke burada böyle bir devrim olsaydı. Ve biz peşinde koştuğumuz şey elindeki avantajlardı. Mesela ben yurt dışına gittiğimde bana bu soru soruldu. Neden siz üretmiyorsunuz da biz üretiyoruz bu telefonları dediğinde ben dedim ki bizim sayemizde üretiyorsunuz. Nasıl yani sizin sayenizde üretiyoruz dediklerinde ben dedim ki tabii bu yetkili kişilerle konuşuyorum bunu. Bizim sayemizde ürettiniz çünkü parasını biz verdik. Siz de üretseydiniz, biz de üretseydik, biz kime satacaktık? O zaman gelişme olmazdı. Biz satın aldık. Hani yurt dışından daha milliyetçi davrandım böyle. O yüzden bizim Anadolu'nun kültürünü de şu an dünyada görmek mümkün. Dünyanın her yerinde görmek mümkündür.
0: Çünkü ben şunu görüyorum. Sizin de aslında o atölyeniz, hani o tekke gibi olan atölyeniz.
1: Tekke gibi.
0: Evet, boyalı tekke. Gerçekten çok çok herkese ağırlıyorsunuz. Orada herkese, evet. Her muhtaca yardım etmeye çalışıyorsunuz. Bunları biliyorum. Fakat şöyle bir şey de var. Mesela Batı'daki işte yurt dışından gelen işte sanatçılar, akademisyenler hemen sizin atölyenizi ziyaret ediyorlar. Aslında oradaki otorite de şu anda size özeniyor mesela. Özeniyor derken işte aslında bu Anadolu.
1: Şimdi ben şöyle bir şey keşfettim. Ben 5 adam kadar hızlı yaşadım. 5 adam kadar. Çok hızlıyım ben. Yani Doktora gidiyorum, beni biraz yavaşlatın yaşım gereği. Hani kalp krizi falan geçirmeyin diye.
0: Allah korusun ya.
1: Ben 5 adam kadar çalıştım. İstanbul meydanlarında 100 tane heykelim var. Sayısız resimlerim var, sayısız. İstanbul'un en büyük resim atölyesinde en büyük, yani şu an en çok sayıya sahip olan ressamım ben. Ben o kadar çok yapınca bazı resimle ilgili şeyler keşfettim. Anatomiyle ilgili olsun. Ve ben bunu anlattığımda, resim dersi verdiğimde İsviçre'den, İngiltere'den, Almanya'dan, Amerika'dan birçok yerden oranın vatandaşı buraya resim dersine geldi. Yani hiç ayağı, bir ay içerisinde 3 kişi, 5 kişi burada otellerde kalaraktan benden resim dersi öğrenmeye geldiler. Yani orada yok mu diyorsun? İşte İsviçre'de Art School diye bir okuldan
0: geldiler.
1: Direkt buraya hiç ara vermeden öğrenci gönderiyorlar. Ve orada gittiğinde öğrenci diyor ki, ben 20 yıllık eğitimi, 20 yılda elde edeceğiniz bilgiyi biz burada 3 günde elde ettik. Ben hakikaten öyle bir şey yapıyorum ki, işte 45 dakikada resim dersi diye bir şey çıkarttım. Hiç kimse buna inanmıyor ve üçü geldiklerini, benim 20 yıllık akademik eğitimi, ben hani o son 4 yılı ilkokulla birlikte katıyorum, toplamda 20 yıl diye, o akademik eğitimi 45 dakikaya düşürüyorum. Çünkü ben çalışaraktan bu işin kolay yönlerini keşfettim. Çok kolayca, mesela 10 yıl kara kalem çizip de anatomi ortaya koyarken ben bunu 5-10 dakikaya düşürdüm. Bunu yaptığım için de yani batıdan çok öğrencilerim var. Bunu çok çalışmaya borçluyum. Tabii konuyu nereden nereye getirdim şimdi, yok, tekrar toparlayalım. O yüzden Anadolu'dan gelmiş bir insan olarak, yani sıfır noktasından gelmiş bir insan olarak Avrupa'ya ders vermek, Avrupa'nın en iyi okullarına, en iyi okullarına, işte belirli okullarına buradan öğrenci yetiştirmek, bu benim için ülkem adına çok doğru bir şeydir. Ve ben oradan mesela gelip çekim yapmak istiyorum, ben bunu kabul etmiyorum. Diyorum ki, benim yine öğrenci gönderin, burada eğitim alsınlar. Ben bu eğitimlere devam edeyim. Ama çekmeyin diyorum. Yani videosunu falan çektirmiyorum derslerimin.
0: Niye hocam?
1: Şöyle çektirmiyorum. Çünkü bunu da alıp götürürler. Çok şeyimizi alıp götürdükleri gibi. Bunu da götürürler. Bu bizim bu topraklarda kalması lazım. Ben önümüzdeki 4 yıl içinde Türkiye'de bu hizmeti son sürat veriyorum. Çok insan yetiştiriyorum. İşte İsviçre'ye 4 tane. İşte Amerika'ya 6 tane, toplamda Avrupa'ya 20 tane atölye açtılar benim üzerimden, resim atölyesi. Ve benim tarzımı öğretiyorlar. Ben çok
0: sürat... Başka da bir şey yaptınız hocam, hem görmeyi çalıştınız hem de anatomiyi çalıştınız. Şimdi
1: evet,
0: geleceğiz.
1: Anatomi ve görme üzerine, resmin üzerine bir şey anlatıyorum. Resmin üzerine, sadece resim değildir. Hani resim yapıyoruz, duvara asıyoruz değil. İnsan anatomisi öğretiyorum. İnsan anatomisi öğrenince her şeyin resim yaptığınız gibi her teknolojiye de sahip olabiliyorsunuz. Mesela bir uçakla anatomisiyle, insan anatomisiyle, kurbağanın anatomisi veya kaplumbağanın anatomisi, soluncağın anatomisi aynı. Elips diye bir şey var. Onu yapıyorum.
0: Şey.
1: Elips. Mesela burada biraz göstermemi ister misin?
0: Tabii.
1: Mesela şöyle bir elipsimiz var. Bu elips. Bu elips, görmek mümkünse. Bu elips.
0: Görüyoruz.
1: Bu evrenimizin vücududur. Evrenin vücudu elipstir. Bunun arasında ne kadar canlı varsa onlar da elipsidir. Bunlar her dokunduğumuzda bir canlıya dönüştüğünü keşfettim ben. Her dokunduğumuzda bir canlıya dönüşüyor. Diyelim ki bu bir kurbağa olsun. Bak, kurbağa olsun. Aynı zamanda bir insana da dönüştürmek bunu mümkündür. Yani 20 yıl kara kalem çizene kadar herhangi bir şekilde, yine bak, bu da bir uçağın anatomisidir. Bakın, teknolojinin de altında anatomi vardır. Her şeyin altında bir anatomi vardır. Eğer anatomi bilgisine doğru sahip çıkarsanız her şeyi, her teknolojiyi uçakta yapabilirsiniz, helikopterde yapabilirsiniz, denizaltıda yapabilirsiniz. Hepsinin altında anatomik bir form vardır.
0: Ya
1: ben bunu öğretiyorum.
0: Şunu anlıyorum ben. Kusursuz ne? Çizmek, resim.
1: Yani her şeyin bir elden çıktığı gözüküyor.
0: Yani kusursuzluk aramıyoruz.
1: Kusursuzluk değil. Şöyle söyleyeyim, yani yaratılış itibariyle bir anatomi, form, işte bir böceğin anatomisi, bir insanın anatomisi vücut olarak aynı. Yüz olarak da aynı, bakın. İşte yüzümüz var, işte sizin yüzünüz size ait değil sadece. İşte gidip aynaya bakın, annenizi görürsünüz, babanızı görürsünüz, dedenizi görürsünüz, daha büyüklerinizi görürsünüz. Yine aynaya bakın, çocuklarınızı görürsünüz, torunlarınızı görürsünüz. Yani siz kendi yüzünüzde herkesi görürsünüz. Doğru bakarsanız beni bile görürsünüz, bak, kendi yüzünüzde. Yani bu evrende bir tane yüz var, bir tane vücut var, bir tane de bilinç var. Bilinç şunu düşünüyor, ne yesem, nasıl bir enerji alsam, nasıl mutlu olsam ve nasıl bir haz alsam. Sadece bütün bilinç de buna dayanıyor. Bu üç şey.

0: ben teferruatlıca öğretiyorum 45 dakika içerisinde. Ve insana oturup uçakla yapabilirler ama resim yapıyorlar. Böyle yani.
1: Şimdi geleceğiz. Çok güzel gidiyoruz hocam. Şöyle söylesem. Mesela bu heykel çok konuşuldu. Bu,
0: evet, Mısır heykelini bahsediyoruz.
1: Haşlanmış Mısır heykeli, evet. Değil mi? Yani haşlanmış derken.
0: Ben onu yazları sarı yapıyorum, yani kışları şöyle, yeşil yapıyordum.
1: Yani çocukluğumuzda evet, öyle öyleydi, mısırlar evet, öyleydi, evet, haşlanıyorduk.
0: Evet. Canım haşlanmış mısır çekti.
1: Neyse. Şimdi bu mısır heykeli çok konuşuldu. Hatta evet, bir tanesi böyle çok ekranlarda olan bir programcı da dedi ki bu enginlerinde de burada ne işi var dedi. Şöyle mısır,
0: evet, mısır heykeli. Efendim.
1: Şimdi sonra çok güzel bir şey yaptınız. Ben mesela bu aşmışlığı da çok gerçekten böyle hayran kaldım. Sonra dediniz ki bir anda mesela kaç yılında yaptınız?
0: 30 yıl olmuştur.
1: 30 yıl, evet, oldu. Fakat son zamanlarda değil mi? Mesela 2023'te, evet, dediniz ki ya ben niye bunu yapmışım yani? Sonra kendinizi eleştirdiniz. Hatta, evet, böyle bayağı da bir gündem oldu. Ne oldu da yani bu mısır o konuşulduğu anda
0: dedim ki 3 yıldır sokaktayım. 3 yıldır. 3 yani yıldır ben halkın içindeyim. Diğer 28-30 yıl bir atölyem vardı. Orada izole bir şekilde. Orada hem devlet büyüklerini hem de büyük iş adamlarını ben orada ders verdim onlara. Yani belirli kişilere ders verdim sadece. Son 3 yıldır da sadece kadınlara ders veriyorum. Şöyle kadınlara ders veriyorum. Kadınlar sayısı çoğalınca erkekleri istemediler. Yani huzurumuz bozulmasın diye. Şu an 340 kadın üyemiz var bizim atölyemizde. Ben o mısırı oraya yaptığımızda, orada mısır tarlaları varmış. Mısır tarlaları varmış. Şimdi şu an binalar var. İşte ben isterdim ki benim mısır heykelim olmasın orada. Yine mısır tarlası olsun. Ama şehrin ortasında işte araziler pahalanıyor.
1: Sanki böyle bir şey oluyor. Bir protest, evet, bir duruşla onu, evet, yapmışsınız gibi geldi, evet, bana. Mesela bu ya işte kim vardı o zaman? Kim istedi sizden bu mısır heykeli?
0: O zamanki belediye.
1: O zamanki belediye. Evet. Ben, bilmem,
0: evet, o zamanki belediye.
1: Neyse şimdi Ali Bey köyündeki izleyicilerimiz de bizi, evet, izliyorlardır. Değil mi? Bayağı da merak edilmiştir, evet, ama. Sanki böyle yaptıktan sonra siz onun böyle ne alaka dediniz? O enteresan oldu. Biraz
0: yok,
1: geç oldu.
0: Yok ben şöyle okuduğumuz okulun müfredatı var. O müfredata göre bir heykel var. Türkiye'de bu kabul görmüyor. Türkiye'de kabul etmiyor. Çünkü Türkiye'de inanç ve kültür bakımından heykel ve resme karşı bir duruş var. Ve benim okuduğum okulun da heykel ve resim eğitimi tam tersine kadın vücudundan başlıyor. Yani nü resimle başlıyor. Nüder bir resimle, çıplak insan resimle başlıyor. Ve biz onu yapmadığımız için, ben o bilgiye sahip olduğum için heykeltıraşım ya, adım öyle ya. İşte beni çağırıyor, diyor ki hoca oraya bir mısır yap. Hoca oraya bir enginar ağacı yap. Hoca oraya bir elma yap. Ben de ev geçindiriyorum tabii.
1: Yani, o zamanlar bundan 30 yıl önce.
0: 30 yıl önce çocuğum var. İşte o zaman 30 yıl önce çocuğum vardı benim. Şu an en büyük çocuğum 32 yaşında.
1: Maşallah. Evet.
0: Çocuğum vardı. İşte ben ne yapıyordum? Belediye ne derse ben onu yapıyordum. Ekmek parası çünkü.
1: Tamam, bunu
0: çünkü
1: anladım.
0: Türkiye'de şu an heykeltıraşların birçoğu, ressamların birçoğu para kazanamayacağın meczup duruma düştüler. Tamam böyle hani resim yap. İşte saç sakalı karışıyor böyle. Çünkü resim sanatından fazla bir para kazanamıyorlar. Yani kazanamıyor. Çünkü kültürel olarak kültür anlayış anlamında resim ve heykele doğru bulmuyorlar. Genelimiz.
1: Anladım.
0: Böyle bir şey var.
1: Şu hocam mesela bunu siz böyle açıklamasaydınız, böyle bir beyanınız olmasaydı halk en azından bunu mısırı sizin yaptığınızı bilmeyecekti. Yani aslında burada bir yani kendinize karşı da ne yaptınız? Hani bunu keşke yapmasaymışım.
0: Yok demedim.
1: Demediniz.
0: Yok. Şöyle anlatayım ben size. Kötü bir şeyin çok iyi bir şeyler anlatabilirsiniz. İşte Fransa'da bir kadın vardı. İşte şeyle tahtalarla küçük sandalyecikler yapıyorlardı. Sonra mavi sandalye diye o kadının eline sandalye alıp büyüttüler. Turizmi geliştirdiler. Mesela bu heykeli, mısır heykelini bu hafta Amerika'dan 2 tane gazeteci geldi.
1: Bu çektiler. Hafta?
0: Evet, bu hafta. Benim Instagram'dan bakabilirler. Orada işte onu görmeye geldiler ve ben onlara izah ettim. Yani bizim burada mısır tarlalarımız vardı, Türkiye'de daha iyi sanatımız vardı, daha iyi bilgimiz vardı diye. Ben de iyi bir sanatçı olduğumu onlara gösterdim böyle. Misafirimiz oldular. Yani şu an işte yurt dışında gazetelerde var. 2 üniversite bunun kitabını aldı. Bakın. İşte bu ders olarak okutuluyor. Cumhuriyet tarihinde 70-80 yıllık bir süreç içerisinde.

0: heykel sanatı Türkiye'de neden Mısır'a indirgendi diye. Bu çok değerli bir şeydir. Bunların konuşulması, sanatın konuşulması, yani vasat bir mesela işte diyorum, Fransa'da biz tahta kaşıklardan yapılmış sandalye bile şu an Fransa'nın simgesi haline gelmişken, bir Mısır'da tüm dünyaya referans olabiliyor.
1: Çok güzel.
0: Yani sanat insanla sanattır. Yani şu elinize aldığınız bu sanat dediniz ya, siz dediğiniz için bu sanattır. Yani siz olmasanız sanat değildir. İnsanla sanattır. Dedikleriniz de sanattır. Konuştuklarınız da sanattır. Böyledir yani.
1: Anladım. Şimdi sonra bir sizin bir Bayrampaşa'da bir tavus kuşu olayı falan var.
0: Bu. Evet.
1: Mesela işte kuşlardan sizden o zaman buradan Hüseyin Bey'di değil mi? Hüseyin Bürge miydi?
0: Hüseyin Bürge var, belediye başkanımız.
1: Buradan çok sevgiler, ben de çok
0: biz de buradan kendilerine çok sevgilerimi iletiyorum.
1: Gerçekten
0: çok sevdiğim bir insandır.
1: Mesela diyorsunuz ki pazartesi buraya öyle bir heykel yap ki pazartesi kuşlar gelsin, çarşamba gitsin diyorlar.
0: Şimdi benim görünüş itibariyle hani ben keyifli yaşadım. Hiç böyle kasmadım kendimi. Dedi ki hoca dedi, oraya yaptığın heykelin dedi, 3 katlı bir havuz yaptım. Havuz aşağı yapmıyor, yukarı akıyordu. Benim bir havuz yukarı akıyordu.
1: Şöyle böyle, yukarı.
0: Yukarı. Alt kattaki üst kata atıyordu. Üst kattaki üst kata. Üstüne tavus kuşu yaptım. Dedi ki pazartesi günü dedi, buna dedi şey gelsin dedi. İşte pazartesi günü demişim şey dedi buna. Hoca dedi buna kuşlar gelsin. Çok güzel olur, kuşlar gelsin. Dedim ki başkanım dedim, kuşlar hangi gün gelsin dedim. Dedi ki pazartesi günü gelsin dedi. Ben gittim tabii, hani bilimsel baktığım için, işte kuşlar neye gelir? Şekere gelir. İşte kiraz suyuna, kiraza, vişneye geliyor. Köylüyüm ya. Gittim 50 kilo şekere döktüm. Biraz kırmızı gıda boyası döktüm. Bir gün sonra zabıta beni arıyor Bayrampaşa'dan. İşte bura her taraf pislik oldu. Kedi, köpek, ne kadar kuş varsa, hayvan varsa havuza, havuzun etrafına dolmuşlar böyle. Sonra beni aradı. Dedi ki hoca dedi, bu kuşları geri gönder. Dedim ki ne zaman göndereyim? Dedi ki cumartesi günü gönder dedi. Şimdi onunla ilgili de şey var. Size bir resim göndermiştim. Köpükler var. İşte enginar içinde köpükler var. Biz gittik oraya. Bu sefer de şampuan döktüm içine. Bir daha kuş falan gelmedi. Ben kuşları göndermiş oldum. Böyle bir şey oldu. Yani o bir keramet gibi. Bakın burada havuza şampuan döktüm mesela, tamam mı? Gelmesinler diye.
1: Hocam,
0: belediye dökmüşken birkaç havuza daha döktüm.
1: Tamam, tavus
0: çok hoşuma gitmişti böyle. Tamam. Tavus kuşu havuz ayrı.
1: Bu ayrı.
0: O havuz kuşuna dökünce buna da döktüm. Buraya da döktüm. Yani madem dedim hani köpükler havaya uçuşuyor ya. Bunu gizliden döktüm. Sonra orada park bahçe müdürü dedi ki ya ne yapıyorsun, havuzu temizliyoruz hala köpük geliyor falan.
1: Oraya gizliden dökünce dökmüş. Bunlar sizden sonra mı köpürüyor? Size mi köpürüyorlar?
0: Tabii.
1: Çok iyi.
0: Güzel yani.
1: Tamam. O zaman pazartesi günü geldiler, çarşamba gittiler.
0: Evet. Kuşlara gel
1: aslında
0: git demiştim.
1: Aslında bilimsel bir size özel bir
0: bana bir bilimseli vardı ama onu keramet gösteriyorum gibi gördüler böyle. Hani hocaya bak dediler, çağırdı kuşları, şimdi de geri gönderiyor falan. Tabii bana
1: çok
0: nasıl getiriyorsun diye sormadı ya. Kuş gelsin dedi, ben kuş geldi. Kuş gitsin dedi, ben kuş gitti. Kuş da gitti yani benim. Ben onu nasıl yapacağımı köylü olduğum için biliyorum yani.
1: Çok iyi, çok güzel. Peki neden muavinlik yaptınız?
0: Şöyle söyleyeyim, bunu nereden buldunuz bilmiyorum ama annem hastaydı. İstanbul'da yeniydim. Evim kiraydı, 3 çocuk vardı. Ressamdım ama ressam kafam vardı, böyle ressam kafasındaydım. Dedim ki ben 400 lira mı ne para bulmam lazım. Hem annemi tedaviye götürüyorum aylık. Neden sordunuz bunu şimdi neyse. Ondan sonra.
1: Hemen değiştirelim. Bizi üzmeyeyim. Olur mu? Ya ben sadece.
0: Neyse şey yaptım ben. Muavinlik yaptım, para kazandım yani. Ressam olarak.
1: Şimdi ben Orhan Hocam neyi fark ettim biliyor musunuz? Tabii siz çok sevilen bir insansınız. Böyle çok güzel anlatıyorsunuz. Anatomiyi çalışmışsınız, görmeyi çalışmışsınız. Galiba böyle hepimizin öyledir ya. İnsanız. Örtmeye çalıştıklarımız. Belki hatırlamaktan. Hani böyle misafir gelince en temiz tuttuğumuz odalar vardır ya böyle üzerine işte. Mesela annemizin öyleydi yani. Misafir odalarımız vardı ve o kapıyı sadece misafir geldiği zaman açardık. İşte kendimizi açtığımız bir kapımız var.
0: Evet.
1: İşte galiba ben oraya girdim. Oradan çıkıyorum.
0: Evet, çıkalım.
1: Lütfen bağışlayın.
0: Ne demek?
1: Hakkınızı helal edin. Şimdi oradan çıktım. Ama burada şunu görüyoruz. Aslında gerçek olmanın da bir yolu yani.
0: Evet.
1: Yani her mesleği yaparak değil mi?
0: Evet.
1: Oradan çıkıyoruz. Peki. aile olmak.
0: Aile olmak. Sorumluluk. Mesela, büyük bir sorumluluk.
1: Şöyle, şuradan geleceğim. Mesela son zamanlarda en çok konuşulan, ben bir sanatçı olarak sizden de duymak isterim. Mesela çok fazla bir tahkir edilen bir değer haline geldi ya bir aile olmak işte. Evet. Çocuklar.
0: Evet.
1: Gerçekten birlik olmak. Bu anlamda bir aşağılanan sanki böyle ve işte hor görülen.
0: Evet.
1: Bu en çok beni acıtan şeylerden bir tanesi. Mesela bir sanatçının buradaki neden değer yargılarıyla savaşan, çatışan bir şey var. Zümre var. Zümre.
0: Evet. Şimdi korku değil de hani biz eskiden kocasından korkuyorduk, karısından korkuyorduk, babasından korkuyorduk, annesinden korkuyordu. Korku değil de sevgiye dayanan bir aile olsun isterdik. Korkuya değil de sevgiye. Biz amcamıza saygılıydık, büyüğümüze saygılıydık, dedemize saygılıydık ama dövdükleri için biz saygılıydık. Bizi dövüyorlardı yani bayramda. Gidiyor elini öpüyor, iki de tokat vuruyorlar, tamam mı?
1: Neden
0: benim,
1: böyle bir şey?
0: Benim çocuklarımı, o çağa göndersen yaşayamaz ölür yani, tamam mı? O kadar sıkıntılar vardı ki ama biz onu şaka olarak görüyorduk, keyif olarak görüyorduk. Biz saygıyı mecburen saygı gösteriyorduk. Aşk ve sevgi de aile olmak istiyorsanız aşk ve sevgi de saygı varsa, saygı demek şöyle, sevgi varsa, gönülden sevmişsem eğer, sayılıyorsam eğer, bunun için ne nefislere zulmedin ne nefsinize zulmettirin. Yani ben birini çok sevdiysem bunun bir süresi yoktur. Ben 3 gün sevdim ya. 3 gün sevdim. 3 yılda severim. 60 yılda seviyorsam durayım orada. Rızkı Allah'tan başka kimse vermiyor. Ama ben şunu yapıyorsam, ben dayak yediğim halde, aşağılandığım halde aile olmaya çalışıyorsam, ben küfredildiğim halde, öldürülmekle tehdit edildiğim halde aile olmak için çalışıyorsam, benim iki kızım var. Onlara şu lafı ettim. Okuttum onları. İyi bir yere getirdiğime inanıyorum. Diyorum ki kızlarım, ben size okuttum. Zor şartlarla okuttum. En vicdanının dahi vicdanına mahkum olmayın. Bakın. Kızım için söylüyorum bunu. Bakın. Oğlum için de söylüyorum. Yani hiç kimse kimsenin evlilik adı altında zulmetmesin. Biz bunu hep yaşadık. Etrafımızda yaşıyoruz. Basınla görüyoruz. Efendim santim başı görüyoruz. Sevgi ve aşkı ulvileştirip kutsallaştırmamız lazım bizim. Allah için sevip hani Allah için vermek diye bir şey var ya. Birbirimizi aşk ve sevgiyle severekten ulaşmamız lazım. O zaman kalıcı oluruz. O zaman hatırası olur. O zaman merhametimiz de olur. Nefretimiz olmaz. Keyfimiz olur. Ve biz ayrılmak istemeyiz. 3 gün bile güzelsek 4. gün o 3 günün hatırına bir 5 ay daha dururuz. 5 ayın hatırına derken geçmiş 60 yıl olur. Bakın. O yüzden aşk ve sevgi, zarafet ve nezaketle birbirimizi sevip sayaraktan bunu ulvileştirip kutsallaştıraktan durmamız lazım. Yoksa aile bağları kutsal diye hiç kimsenin kızı veya evladı acı çekmesin. Böyle doğru düşünüyorum. Yok, nafaka da verilsin. Neden? Çünkü şöyle söyleyelim bakın. Bir kız çocuğu ayrılıp geldiği zaman çocuğuyla ayrılıp gelmişse burada erkeğe hiç acıma diye bir duygum yoktur benim. Onun imkanları da imkanları yoksa diyorum bakın. İmkanları yoksa. O öyle bir durumdadır ki değil onun kocasının ayrıldığı kocası belki oradaki herkes orada sorumluluk hissedip onu beslesin, onu doyursun. Madem öyle bir hata yaptınız, evlendiniz, eğitimsiz, kültürsüz, efendim cahilini aldınız, evinize eş et, yemeğe kalktınız, bunun bedeli ödensin.
1: Peki
0: yoksa,
1: karşı tarafta hata varsa, yani işte kız değil de erkek.
0: Zaten
1: hata
0: onu göze almıştır. Kadınları kadınları ben suçlamıyorum. Bunun için 3 şart vardır. Fizik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Ekonomik olarak erkek daha güçlü olması lazım. Entelektüel birikim olarak erkek daha güçlü olması lazım. Bu 3 varsa erkek evlensin, kadın ona itaat eder. Ben kadınlarımızı çok mert ve namuslu ve haysiyetli görüyorum kadınlarımızı. Kadınlarımızı ben 3 yıldır kadınlarla çalışıyorum. Kadınlarımızı çok dürüst görüyorum. Bizim kadınlarımızın yaptığı her hatanın karşında bir erkek vardır. O yüzden ben diyorum ki erkekler dedir.
1: Ağır oldu bu hocam.
0: Ağır olsa bile bir erkek 3 şeyin tamamlasın, ekonomik, efendim entelektüel ve fiziki gücünü tamamlayaktan evlensin ki bir kadını idare etmek çok kolay bir şeydir.
1: Tamam hocam, o sınır içerisinde daha spesifik olarak bunu açıkladık ama mesela şöyle düşünsek mesela. Niye kadın erkek olarak konuşuyor mesela? İnsan olarak konuşsak mesela mevzuyu. Biraz önce söylediğiniz bütün o muhteşem cümleleri de bunun içine katarak işte. Gerçekten